0: ne kadar yazılı uzun süredir yapıldığına dair bilgimiz yok. Ancak özellikle işin içine İslam sonrası İslam tıbbı ile birlikte işin manevi yönünde katıldığı için bizim ülkemizde yapılan uygulamaların çoğu da bu statüdedir. Hı hı. İş tabii ki başka bir boyut almış. Hı. Şimdi burada işin biraz fizyolojisinden bahsedecek olursak, hı hı, bizim Hacamat'taki ana amacımız bir detoks yapmak. Vücuda bir detoks uygulamak. Tabii bunun beraberinde az önce saydığım gibi işte oradaki dolaşımı arttırmak, mikrotramvaya bağlı oradaki inflamatuar süreçleri oluşturup vücudun kendi tamir mekanizmalarını tetiklemek, bir ağrı için işte kapı kontrol mekanizması dediğimiz ağrı sendromlarında aslında omuriliğimizden ağrıyı taşıyan liflerin ağrı liflerini blok etmesiyle ağrı duygusunun azaltılmasını amaçlayan uygulamalarımız da söz konusu. Yani biz burada yine bir taşlı birkaç kuş vurmaya çalışıyoruz aslında. Hacamat'ta bizim dediğim gibi esas amacımız orada bir vücutta bir detoks etkisi oluşturmak.
1: Yani aslında hep şey diyorlar ya, belli zamanlarda yapın, vücudunuzdan kirli kan gitsin. Tek amacımız o kirli kanı uzaklaştırmak mı? Bazen şanslılık gruplarına göre nereye yapılacağı, ne kadar derinlikte yapılacağı, kaç tane yapılacağı, kaç tekrar yapılacağı ya da işte takvime göre doğru zamanın bulunması gibi detaylar da konuşuluyor.
0: Ya şimdi burada vücuttan kirli kanı uzaklaştırmak belki abi yani tabirle söylenecek bir tabirdir ama tıbbi olarak böyle bir şey söylemek çok söz konusu değil. Ya şöyle, kirli kan vücutta zaten dolaşmaz. Akciğerde sürekli bizim kanımız aslında temizleniyor ama aslında oradaki kirli kan tırnak içerisinde, hı hı, şöyle bir manası var. Bizim Hacamat'taki amacımız şu. Örnek veriyorum, ben size şu an bir seansı canlandırayım.
1: Lütfen.
0: Hastamız geldi. Noktalarımızı belirledik, şikayetlerine yönelik veya şikayetleri yoktu.
1: Genel... Önce şikayeti dinliyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Sonra noktaları belirliyorsunuz. Çünkü her hastalığa göre farklı yerler
0: mi kesiliyor? Yani şöyle, vücutta özellikle bu GETAT uygulamalarında şöyle de bir nokta var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Farklı farklı yöntemlerle aslında aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Mesela hacamat noktalarının hemen hepsi aynı zamanda akupunktur noktasıdır. Biz bir şekilde vücudun o bölgedeki özelleşmiş noktalarını uyarmayı da amaçlıyoruz. Hatta yurt dışında akupunktur uygulaması ile kupa uygulamaları, kuru kupayı birleştiren uygulamalar da söz konusu. Önce akupunktur iğnesiyle iğneleyip ardından kupayla negatif basınçla vakumlayarak.
1: Aynı yere
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii aynı yere bu şekilde uygulamalar da söz konusu. Bizim ülkemizde çok yaygın bir kullanımı yok ama yurt dışında özellikle Çin, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde bu tarz uygulamaları sık görebiliyoruz. Şimdi konuyu çok dağıtmadan Hacamat özelinde geri döneyim.
1: Tekrar hastamızı yatırdık.
0: Evet, şimdi hastamız geldi, şikayetlerini söyledi, muayenesini yaptık. Uygun mu değil mi baktık. Hacamat için uygun bir hastamız. Hastamız sedyeye uzandı. Noktalarımızı belirledik. Önce tek kullanımlık kupalarla negatif bir basınç oluşturuyoruz. Orada aslında bir staz dediğimiz bir kan toplanmasını tetiklemeye çalışıyoruz. Ardından kupalarımızı açıyoruz. Bu ilk kupalama kısmıydı. Ardından orayı uygun bir şekilde temizliyoruz.
1: Sterilize
0: ediyoruz. Aynen öyle. Ardından tek kullanımlık yine bistürlerimizle çok ince yüzeysel kesikler atıyoruz. Ardından tekrardan ikinci kupalama dediğimiz tekrardan kupayla negatif basıncımızı
1: kesilen
0: oluşturuyoruz.
1: Kesilen yere kupa basıyoruz.
0: Evet, bu sefer kupa kapatıyoruz. Burada ne olmuş oluyor? Bir, bölgedeki kılcal damarlardan tabii ki oraya bir miktar kan süzülmüş oluyor. Beraberinde o bölgedeki işte doku arası sıvı dediğimiz, hücreler arası sıvı dediğimiz bölgeden işte hem lenfatik akımdan hem o hücresel doku arası sıvıdan bir miktar sıvı çekmiş oluyoruz. Aslında biz burada bir nevi vücudu şey mantığıyla süzüyoruz diyebiliriz. Şimdi bizim böbreklerimiz şu şekilde çalışır. Bir damar yumağı vardır. Etrafında da bir onu saracak kapsül vardır. Ve bunun ikisinin arasında bir basınç farkı vardır. Bu basınç farkına bağlı olacak şekilde idrar oradan süzülür. Aslında biz burada yani bu tabii ki bir AVN tabirle özetlemek için bu benzetmeyi yapıyorum. Biz orada bir negatif basınç alanı oluşturup doku arası sıvıdan ve oradaki kılcal damarlardaki sıvıdan, kandan bir süzüntü elde etmeye çalışıyoruz. Aslında vücuttaki detoks etkisi biraz bu yüzden detoks diyoruz. Veya belki halk arasında kirli kan uzaklaşılıyor tabiri de bu mekanizma üzerinden bu şekilde kirli kan diye ifade ediliyor olabilir. Herhalde özetledik diye düşünüyorum bu kısmını.
1: Şimdi burada kupayı bastığınızda ya da kesi atıldığında her zaman kan çıkmaz.
0: Evet. Veya kişiye bazen göre kiminden çok kiminden az çıkabilir.
1: Bazen gaz çıkışı olabilir.
0: Evet.
1: Peki bunları yorumlar mısınız bizim için? Ne bekliyoruz biz? Kesi attığımız andan itibaren ne görüyoruz? Ya da ona bakarak bir şey söylemeniz mümkün mü?
0: Ya orada şu şekilde oluyor. Evet, hastalarımız hep soruyor. Hocam nasıl geliyor? Gelene göre bir yorum yapabilir misin şeklinde. Aslında oradaki kanın miktarının fazla veya az gelimi kişinin su içmesine bağlı, spor alışkanlıklarına bağlı, hareketli mi yoksa duran bir yaşama mı sahip ona bağlı veya kişinin kilo durumuna bağlı olarak bazen çok veya az gelebiliyor. Aslında orada çok veya az gelmesine göre şöyle yorumlar tabii ki yapabiliyoruz.

0: bazen böyle çok az miktarda kan gelen kişilerde şey diyebiliyoruz. Aa evet, siz sanırım çok su içmiyorsunuz. Hani veya işte aslında su içiyorum dediğinde o zaman hareketimiz az. Hani onu etkileyen faktörlerden birinde bir problem var demek şeklinde bir yorumda bulunabiliriz. Ancak işte bu noktadan fazla geldi, şu noktadan
1: rengi
0: çok geldi,
1: şöyleydi,
0: İşte rengi böyleydi, rengi aslında kanın rengi oksijenizasyonunu gösterir. Ne kadar kan oksijene doygunsa o kadar parlak ve açık bordo renk alır. Ne kadar oksijenizasyonu düşükse de daha koyu, böyle siyahımsı, kahverengimsi.
1: Kirli denmesi ondan,
0: evet,
1: belki.
0: Belki de o yüzdendir. Özellikle mesela viral enfeksiyon geçirdiğimiz dönemlerde, şimdi ozon setinde kanında aktif gördüğümüz için viral enfeksiyon geçirdiğimiz dönemlerde özellikle kanın rengi çok koyulaşır. Böyle koyu kahverengi, siyahımsı böyle bir hare alır. Ama mesela oksijenizasyona doygun bir kansa çok daha parlak bordodur. O kişiler arasında kan rengi farkları biraz da ona bağlı aslında.
1: O zaman buna bakarak bir şey yapmak yerine sonrasında bekleyeceğimiz iyiliğe bakarak,
0: evet,
1: yorum yapmak
0: kesinlikle
1: lazım. Hacamat yapıldı, doğru noktalara yapıldı. Hasta kalktı ayağa. Bir kere tabii hani bunun için hep öyle bir soru da gelmiş, onu da soracağım. Kan sulandırıcı kullanıyorum. Hı hı. Hacamat yaptırabilir miyim? Çok karşılaştığımız bir soru zaten. Evet. Sosyal medyadan sormuşlar.
0: Şöyle, belirli kan sulandırıcı ilaçların hacamata bir manisi olmayabiliyor ama bazı grup ilaçları kullanan kişilerde uygulamayı yapamıyoruz. Çünkü bu ilaçlar kanama zamanı dediğimiz süreyi uzatıyor ve bu tarz kişilerde hani kesik attığınızda kanamanın çok uzun sürmesi belli problemlere neden olabiliyor. O yüzden yine burada bireysel bazlı hastanın az önce özetlerken orayı unutmuşuz. Çok güzel bir soru olmuş. Teşekkür ederiz sorana.
1: Sağ
0: bize
1: olsun,
0: de hatırlatmış oldular.
1: Evet.
0: Kişi geldiğinde şikayetlerini dinlediğimizde tabii ki muayene sırasında biz kullandığı ilaçları da sorguluyoruz. Geçirdiği ameliyatları da sorguluyoruz. Aktif o anki bir enfeksiyon süreci veya bir hastalık sürecinde miyiz? Bunları hep detaylıca konuşuyoruz. Ardından karar veriyoruz. Bu yüzden hani her kan sulandırıcı kullanan yaptıramaz diyemem ama belirli grup ilaçları kullanan kişilerde hacamat uygulamalarını yapamıyoruz. O yüzden mutlaka işlem öncesinde hekiminizle bu konuları konuşmalıyız.
1: Hiç atlamadan bilgi vermek lazım. Yine çok merak edilen bir soru. Özellikle dizlerdeki hareketsizliğe hacamat iyi gelir mi?
0: Burada şöyle, altında yatan organik nedene bağlı. Şimdi orada kıkırdak bozulması mı var ya da kemiksel bir problem mi var veya işte çapraz bağlarda mı bir hasar var? Bu tarz şeylerin önce bir hani ortopedi hekimi tarafından detaylıca bir değerlendirilip altta yatan sebebin tedavi edilmesi lazım. Biz burada tamamlayıcı ve destekleyici olarak diz ağrılarında belirli grup hastalara hacamat uygulaması yapıyoruz. Evet. Ama burada da vaka seçiyoruz dediğim gibi. Hani herkese yapıyor muyuz? Hayır. Ama hasta uygunsa tabii ki dizden de uyguladığımız vakalarımız oluyor. Bazen travma sonrası, işte mesela örnek vereceğim, bir motor kazası geçirdi hastamız, Allah korusun. İşin işte kırıklar oldu vesaireler oldu. Ayağımızda ya da bileğimizde ödemler oldu. İşte bir alçı dönemi atlattık ama ödemimiz, morluklarımız geçmiyor. Bu tarz süreçlerde o bölgedeki dolaşımı hızlandırmak amacıyla ve bölgedeki tamir mekanizmalarını daha çok uyarmak amacıyla o bölge üzerinden değil ama yakın bölge üzerinden uygulama yaptığımız vakalarımız da oluyor.
1: Yakın zamanlı bir kazadan bahsediyoruz. Mesela seneler önce kaza geçirmiş ama.
0: Mesela bu şey dönemi, iyileşme sürecini hızlandırma amaçlı. Ama tabii ki işin kırık vesaire tedavileri bittikten sonra.
1: Anladım.
0: Hani bu her zaman dediğimiz gibi yine bir tamamlayıcı tedavi
1: devamında
0: olarak.
1: Devamında.
0: Evet.
1: Ama mesela 10 yıl önce bir kaza geçirmiş ama dizinde hala bir hareket kaybı var ya da bir şişlik var ya da zaman zaman şişiyor, iniyor. Bu hastada geçerli mi?
0: Bu hasta için geçerli diyemem. Şöyle diyemem. Kişiyi bir öncelikle gerçekten görmek lazım ve değerlendirmek lazım. Belki de artık belirli dokularda fibrozis dediğimiz artık hani iyileşmesi zor olan yara iyileşmeleri olmuştur. Ona mı bağlı? Veya gerçekten o bölgede bir kemik kıkırdak bozukluğu mu oldu? Onu bilemediğimiz için fayda görür demek burada çok büyük ve yanlış bir vaat olur. O yüzden önce dediğim gibi her zaman muayene.
1: Evet, kişisel zaten artık bunu öğreneceğiz. Yani söylediğimiz her şey genel bilgiler ve tecrübemiz ışığında anlattığınız vakalara ya da sorduğunuz soruya uygun örtüşen tecrübelerden elde ettiğimiz cevaplar. Mesela fıtıkla ilgili sorular gelmiş. Boyun fıtığında uygulanabilir mi diye soruyor takipçimiz.
0: Şöyle, herhalde bizim ülkemizde bu GETAT uygulamaların en sık uygulandığı gruplar baş ağrıları grupları ve fıtıklar olabilir. Hem akupunktur için konuşuyorum, hem hacamat için, hem yine aynı şekilde ozonun farklı kullanım alanlarından, işte intramusküler enjeksiyonlar kısmında da bel boyun ağrılarında yaptığımız gibi çok yaygın yapıyoruz. Şimdi burada vaka seçiyoruz. Nasıl vaka seçiyoruz? Boyun fıtığında evreleri var. Hani sinire sıkışması var mı? İşte ellerde güç kaybı var mı? Veya bacaklarda güç kaybı var mı? Gibi semptomları sorgulayıp muayenelerini yaptıktan sonra Uygun olan hasta grubuna kupa tedavisi yaptığımız oluyor mu? Oluyor. Akupunktur yaptığımız oluyor mu? Oluyor. Ozon tedavisi yaptığımız oluyor mu? Oluyor. Ancak burada yine kişinin özelinde hangisinin daha fayda sağlayacağını hesap ederek karar veriyoruz.
1: Tabii ya da ki, belki bütünlüyorsunuz,
0: evet,
1: birbiriyle.
0: Belki de ihtiyaç durumlarında kombinasyon tedaviler de tabii ki yapılabiliyor ama bunların tabii hepsi yine kişisel bazda özel tedaviler olmuş oluyor. Yani buradan şunu şu şekilde özetleyebilirim soruya cevaben. Boyun fıtığı hastalarında yapılabiliyor mu? Evet. Herkes de mi? Hayır.
1: O zaman önce bu tür bir şikayeti varsa önce gelecek, görüşecek, bir tedavi geçmişini anlatacak sizinle.
0: Yapılmış var görüntülemeler olan, varsa onlara bakılacak.
1: Var olan hastalıkları varsa onu anlatacak ve ondan sonra bir yol haritası kesinlikle ortaya konacak. Hangi tedavi yöntemi daha uygundur diye. Şimdi yine yaşlarda hareket kaybı ile ilgili, hı-hı, çok soru geliyor. Bir de demansla ilgili bir soru var. Demansta ozon tedavisi uygulanır mı?
0: Şimdi demans da yine çok multifaktöriyel bir problem, hastalık. Şimdi demansın altında yatan pek çok sebep var. Yine bunların önce bir araştırılıp elimine edilmesi, bir nöroloji hekimi tarafından gerekli tedavi ve protokollerin yapılması ve sonrasında eğer yapabileceğimiz destekleyici ve tamamlayıcı uygulamalar varsa yapılabilmektedir. Ama burada şu yapılır, bu yapılır özelinde bir şey demem mümkün değil. Çünkü kişiye göre o kadar çok değişiyor ki.
1: Faktörler. Peki. Sorumuz varmış. Dinleyicimizi alalım. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. Hayırlı günlerimiz olsun.
1: Hepimizin. Yani sağ olun.
2: Benim sorum şudur. Hülya Hanım, ben sizi ben tanıyorum da yüzden tanımıyorum. Telefonunuzu da yayın bittikten sonra bu benim numaramdır. Bana numaranızı verirseniz çok memnun olurum. Size bazı soracağım bir şeyler var. Doktorumuza da şunu anlatmak istiyorum. Benim ayaklarımda varis var. Gece uyurken uyuşma oluyor. Ellerimde oluyor, ayağımda oluyor. Bazen kasılmalar oluyor. Bunlar neden ileri geliyor? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de hacamat yaptırılabilir mi? Bacaklarıma hacamat yaptırabilir mi? Bir de herkese de güvenemiyorum, her doktora da gidemiyorum çünkü biraz doktordan kaçan biriyim, yani doktora çok giren biri değilim, hiç sevmem, son çare bu benim.
1: Eyvallah, yüzüne söylemeseydik doktorumuzu hiç sevmem, yüzüne demeseydik iyiydi.
2: Ya ama şimdi ben sana bir şey diyeyim mi, ben yalan da söyleyemem, ne yapayım, söyledim işte.
1: Yani doktora gitmeyi, hasta olmayı sevmiyoruz ama doktorlar da iyi ki varlar.
2: Ama Allah onların eksikliğini vermesin tabii ki, onlar olmasa. Yani onca doktora gideceksin, sonra artık gidecek olduğun son yer var. Başka daha gidecek bir yer yok.
1: Allah. Evet. İyi ki varlar diyelim. Tamam, soruları cevaplasın Ahmet Bey. Buyurun.
2: Sorum şu. Buyurun. Bir de yapıyorlar, sülük takıyorlar bacaklarıma. Ben doktora gittim. Doktor dedi bana ki varislerin dışarıdan bir şey olmaz. Sülük takabilir miyim dedim. Takabilirsin dedi. Ama pek güvenemedim onun çünkü muayenesine de her şeysine de güvenemedim. Yapmadım o zaman. Hiçbir şey yapmadım.
1: Tamam.
2: Ama bacaklarımda da uyuşma oluyor. Yani biraz uzun otursam bacaklarım uyuşuyor. Gece uyursam ellerim uyuşuyor. Ellerimi açıp kapatmakta. Şimdi bu uyuşmalar, bacakta da varis var. Damarlarımda. Yani dıştan görünüyor böyle harita gibi. Varis var. Peki bunların tedavisi nasıl olabilir? Doktor bana ne önerir?
1: Tamam. Ahmet Bey dinleyelim bakalım o zaman.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: Görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şimdi ne önerirsiniz?
0: Evet, şimdi hastamız güzel bir soru sordu. Şimdi hastamız üzerinden bir konuyu ele almaya çalışalım o zaman. Şimdi hastamız özellikle varislerim var dedi ve çok dedi ve dışarıdan çok görünüyor dedi. Beraberinde işte el ayaklarımda, bacaklarımda karıncalanmalar, uyuşmalar, o ağrılar oluyor dedi. Şimdi hastayı muayene etmeden şu şekilde bir yorum yapabilirim. Şimdi bu hastamız bu şikayetlerle bana gelseydi, şimdi tabii ki öncelikle muayenesini almam lazımdı. Şimdi el ayaklarımda ve bacaklarımda uyuşmalarım oluyor dedi. Şimdi bu kişi de öncelikle aklıma gelenleri söylüyorum. Tabii ki çok daha farklı yaklaşımlar olabilir ama ben muayene etmeden şöyle bir düşünüyorum. Acaba hastamızda kilo problemi var mı? Ya da bel boyun fıtığı gibi bir problemleri var mı? Veya işte romatizmal bir hastalığı var mı? Bunları bilmiyorum. Bunları sorgulamam gerek öncelikle. Bunların haricinde varislerle alakalı tedavide hacamat kullanılır mı diye bir soru sordu. Şöyle bir durum söz konusu. Bunu açıkça söyleyebilirim. Varis olan bölgeye kupa kapatamayız. Yani varis olan yere direkt hacamat yapılmaz. Kesinlikle uzak durulması gereken bir durum. Bunu da buradan lütfen dinleyicilerimizi uyarmış olalım. Varis olan bölgeye, varisin gözüktüğü veya işte derin varis varsa varlığının bilindiği bölgeye kupa yapamayız.
1: Bu kanamadan.
0: Kanamadan dolayı ve bu komplikasyonlara neden olur. Yani istenmeyen sonuçlara neden olur. Böyle bir risk alınmamalı. Çünkü yaptığımız iş aynı zamanda koruyucu hekimlik. Hani tamam bir şeyleri yapıyoruz, tamamlamaya, ama desteklemeye, şifa için vesile olmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ancak işin esas kısmı koruyuculuk. O yüzden burada böyle bir risk alınmamalı. Sülükle alakalı, şimdi sülük sertifikam yok, bakanlık tarafından böyle bir ruhsatım yok. Ancak GETAT bilgim içerisinden şöyle söyleyebilirim. Öncelikle sülüğü kesinlikle dinleyenlerimiz kendileri koymasınlar. Lütfen istirham ediyorum. Lütfen hekim kontrolünde bu işlemleri yaptırsınlar. Çünkü sülüğün komplikasyonları diğer uygulamalar gibi basit ve masum olmuyor.
1: Tıbbi sülük olmuyor bütün sülükler.
0: Yani şimdi şöyle, tıbbi sülük denebilmesi için bir kere Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir tesisten temin edilmiş sülükler olması gerekiyor. Ve bunların uygulanması gerekiyor ve hekim tarafından uygulanması gerekiyor. Haricindeki komplikasyonlarda Allah korusun hayati risklere kadar giden komplikasyonlar görüyoruz ve geliyor. Evet.
1: Bu anlamda o zaman önce bir muayene, evet, ondan sonra da sülük çok riskli bazı yerlerde.
0: Evet. Yani uygun yerlerde tabii ki uygulanır. Bu sonuçta Sağlık Bakanlığı'nın yine tanıdığı GETAT uygulamalarından biri.
1: 0212 314 14 14 Doktor Ahmet Yasin Tekin'e Türkiye Hastanesi Santrali'nden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bugün için.
0: Rica ederim efendim.
1: Tekrar görüşmek üzere.

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Gölge Sultanlar. Ahmet Kemal Paşazade.
7: Ahmet Şemseddin Tokatlı'dır. Annesi İbni Küpeli'nin kızı Yusuf Sinaneddin Hazretleri'nin yeğenidir. Ancak o babası ve dedesi gibi bir asker olmak ister, orduya girer. İkinci Bayezid Han'ın yanında seferlere katılır. Ama görünen o ki bu ocağa ömrünü de verse geleceği son nokta sıradan sipahiliktir. Zira askerliği sevmesine rağmen Çelebi Meşreplidir. Kışlada Evranosoğlu Ahmet adında bir komutan vardır. Ki tam bir liderdir. Kara Yağız heybetli bir adamdır. Hani dağ gibi derler ya, işte öyle. Gözleri çakmak çakmaktır. Sesi yıldırımları andırır. Her silahı maharetle kullanır ve tam bir kurmaydır. Vezirler ardınca yürür, paşalar selama durur. Olacak bu ya, ihtiyar bir alimin ordugaha yolu düşer. Hırkası yamalıdır. Çarıkları dağılacak kadar eskidir sonra. Evranos Bey hürmetle eğilir, ellerini öper. Vezir İbrahim Paşa kalkar, yerini gösterir. Kemal Paşa Zade sorar. Bu zat kim? Ona Molla Lütfü derler. Filibe Medresesi'nde muallimdir. Komutan Bey hürmet ettiğine göre bir özelliği olmalı. Ne gibi? Ne bileyim, padişaha yakındır belki. Yo, hayır. Bu itibar sadece ilmine mi yani? Ya sen ne sanıyordun? Kemal Paşa Zade Ahmet'in mütevazı dünyasında hırsa yer yoktur. Ama o an ilme karşı dayanılmaz bir merak uyanır. Yüreğinde tomurcuklar açılır. İçi sığmaz olur içine. Rüyalarında kitaplar, rahleler görür, nur yüzlülerin önünde diz çöker. Dayanamaz, Molla Lütfü'yü bulur. Mübarek Kemal Paşazade'yi hevesi görünce, "Hiç durma," der. İlme niyetlenen soluğunun hesabını yapsa gerek. Ahmet Kemal Paşazade'de öylesine hızlı bir kavrayış kabiliyeti ve öylesine güçlü bir hafıza vardır ki Molla Lütfü hayretler içinde kalır. Bu genç bir cevherdir. Haza cevher. Tozu alındığında göz kamaştıracak, ışığı cihanı saracaktır. Nitekim talebesinin elini tutar, onu zamanın alimlerinden Kestelli Muslihiddin ve Hatipzade Muhiddin'le tanıştırır. Derken Muarifzade, ikinci Bayezid, alimlere çok kıymet verir. İbni Kemal Paşa'nın hızlı çıkışından haberdardır. Onu Edirne'deki Taşlık medreselerine tayin eder ve İdrisi Bitlisli'nin Heşt Behiştine benzer bir Osmanlı tarihi yazmasını ister. Eser kısa sürede biter ve kelimenin tam manasıyla mükemmeldir. Sultan öylesine hislenir ki anlatılamaz. Söyleyecek söz bulamaz. Onu derhal Üsküp'teki İshak Paşa medreselerine atar, sonra Edirne'deki Halebiye medreselerine terfi ettirir. Bayezid Han bu zinde alimi çok sever. Elinden tutar, önünü açar. Ama Kemal Paşa Zade'nin gönlündeki aslan Şehzade Selim'dir. Zira o günlerde Doğu illerinde kanlı bir kavga sürer ve Ders-i Adet vahametin farkında değildir. Bayezid ve paşalarının dikkati hala Avrupa'dadır. Halbuki Acemler köylere, kasabalara girer. Kınalı gelinleri beşikteki bebekleri keserler. Ortalık mezbahaya döner. İbni Kemal Paşa kışlayı iyi tanır. Anadolu'da yayılan fitneyi ancak Selim'in bastırabileceğine inanır. Zira İslam alemini tek bayrak altında toplayabilecek dirayet onda vardır. Evet, Bayezid Han derviştir, alimdir, gönül ehlidir ama şimdilerde devlet Şehzade Selim gibisine muhtaçtır. Kemal Paşa Zade kimseden çekinmeden hak bildiğini söyler. Hünkâr dediğin güzel silah kullanmalı ve hatip olmalı der. Düşmanını küçük görmemeli ve bin tedbir bilmelidir. Evet, idarecilik mukaddes bir vazifedir. Ancak her iyi kimse bunu yapamaz. Allah-u Teala bazı kabiliyetleri bazı kullarına bahşetmiştir ki onlar doğuştan liderdirler. Kişiden iz sorarlar, yaş değil. Gün gelir, İbni Kemal Hazretleri'nin rüyaları gerçekleşir. Selim, abilerine ve babasına rağmen sultan olur. Ancak o tahtına oturmadan yollara çıkar. Irak ve Horasan illerine yayılan ateşi söndürmeye koşar. Osmanoğulları görünüşte ona biat ederler ama çadır şartlarında geçecek bir ömre hazır değildirler. Şimdi sırası mı diyenlerle, zaferden tereddüt edenler el ele verir, dedikodu üretirler. Öyle ya, her seferin bir bedeli vardır ve imparatorluk maceraya giremeyecek kadar büyüktür artık. İşte bu noktada ilim adamları girer devreye. İdris-i Bitlisi ve İbni Kemal Paşa sokak sokak, konak konak dolaşır, cihadı anlatırlar. Kışla kışla gezer, itimat sağlarlar Yavuz'a. İşte genç sultan onların gölgesinde güçlenir. İbni Kemal Paşa, Akkoyunlu ve Dulkadiroğullarının yaptığı zulümleri halka anlatır. Korkmayın der. Her firavuna bir Musa bulunur. Ve bir beyti sıkça söyler. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Arşa çıksan akıbet yer yer seni. Çaldıran seferinde padişahın yanı başındadır. Sıkıntılı anlarda destek olur ve zafer ümidini sürekli canlı tutar. Zaferi müteakip yeni hedefler gösterir. Şimdi İslam aleminin güçlü bir halifeye ihtiyacı vardır. Dünya Müslümanları Türk'ün dinamizmine muhtaçtır. Hakikaten o devir Memluklu yönetimi çok kan kaybetmiştir. Bırakın dünya Müslümanlarının meselelerini, kendi sıkıntılarını çözmeye mecali yoktur. Bir nöbet tesliminin vakti gelmiştir gayri. Öyle ya, gözü uzaklarda olan, içi içine sığmayan yiğitler neden bu köhne devletin emrinde kalsınlar ki? İbni Kemal Paşa Yavuz'u sefere ikna eder. Hoş, Yavuz buna çoktan niyetlidir ama edebe mugayir iş görmekten çekinir. Zira karşısındaki güçsüz de olsa bir halifedir ve kalbini kırmak istemez. Lakin manevi işaretler Kemal Paşa Zade'yi haklı çıkarır. Ayan beyan halifeliğe memur olunurlar. Mübarek Suriye ve Mısır seferlerinde padişaha gayret verir. Hatta Şah Tahmasp'a gönderilen mektupları o yazar. Şüphesiz bu ikilinin başka düşünceleri de vardır. Ama Yavuz genç yaşta rahmeti Rahman'a kavuşur. Kanuni baba yadigarının kıymetini bilir. Onu Zembilli Ali Efendi'nin ardından Şeyhülislamlık makamına getirir. Kanuni imparatorluğun gücünü gösteren muhteşem mescitlere meraklıdır. Ama İbni Kemal Paşa öncelikle eğitimden yanadır. Hatta taşla ağaçla oyalanmak sultanlara yakışmaz der. İnsan yetiştirmek Kâbe yapmak kadar sevaptır. İbni Kemal Paşa bir deryadır. Öyle ya, sadrazamı Sokullu, şairi Baki, mimarı Sinan, kaptanı Barbaros olan muhteşem bir devletin müftüsüdür o. Ulema yazdıkları kitapları huzuruna getirir, olurunu alır. Bırakın insanları, cinler bile fetva sorarlar. O sadece büyük bir fakih değil, güçlü bir edip ve benzeri az yetişen bir tarihçidir. Hepsi bir yana Allah dostudur, gönül ehlidir. İbni Kemal Hazretleri yıllar evvel, "Ey Allah'ım, bizi korktuğumuzdan kurtar," buyururlar. Ki talebeleri bunu ebced hesabına vururlar, ölüm tarihini bulurlar. O sultanların çekindiği sultan, Allah'tan çok korkar, gecesiyle gündüzüyle çalışır, ölüme hazırlanır. Mübarek, mütevazı bir kabre defnedilir. Kefenine, "Bu son elbisendir," yazılır, taşına tek cümle kazınır. İşte Ahmet'in makamı.
2: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
8: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam hani bazen öyle olur ki yani işte şunu niye böyle yaptın, şunu niye söyledin gibi sorulduğunda geçmişe dönük. Ya o zaman ben çok üzüntülüydüm, işte kederliydim, ne yaptığımı bilmiyordum gibi cevap verdiğimiz olmuştur. Yani çevremizdeki insanlar da bunu hatırlayabilirler, hayatlarında yaşamışlardır. Şimdi o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. İnsan demek ki keder ve üzüntü halinde, ne bileyim böyle elem halindeyken aklı bir şekilde örtülüyor veya bir gaflet, hani özür dilerim ama ahmaklık üstüne çöküyor demek ki. Öyle anlaşılıyor. Böyle midir? Yani gafil mi oluyor insan? Yani üzüntü anında çevresinden, işte her şeyden gafil mi oluyor da böyle şeyler söylüyoruz biz?
1: Şimdi Mustafa Bey, keder kelimesini sözcük anlamını sözlerde ifade ederken kelime olarak keder, bulanıklık, tasa, kaygı, gam, gönül üzüntüsü gibi anlamlara geliyormuş. Evet. Yani bu insanın dengesini bozuyor. Gafletse, bunun neticesinde meydana gelen gafletse, Allah-u Teala'yı unutmak anlamında kullanmışlar din kitaplarında. Ama şey olarak, demin sizin söylediğiniz şekilde, çevresindekilerin de onlara yapacağı hizmetler veyahut da karşısındakine bir şey anlatırken onu incitecek, kıracak kelimeleri düşünmeden paldır küldür aynı şekilde söyleyebilir. Kırıcı olabilir. Veyahut da verdiği sözleri unutabilir.
0: Çocuğun ismini bile unutur yani.
1: Unutur. Dolayısıyla keder, üzüntü, bunlar insanı psikolojik olarak derin hani evet, şey tabiriyle düşünmeye sevk eder. O düşünme anında da çok şeyi unutur. Gaflet basar. Bu Allah-u Teala muhafaza buyursun. Allah-u Teala'nın emirlerini unutmaya kadar bile gidebilir. Gidebilir. Şimdi din büyükleri ehl-i sünnet halinden anlatırken buyuruyorlar ki insan bu dünyada yaşadığı müddetçe üzüntüden, kederden, kısacası sıkıntıdan kurtulamaz. Çünkü burasını Cenab-ı Hak imtihan yeri olarak yaratmış. Bunlar muhakkak burada olacak. Kederin, üzüntünün, sıkıntının, hastalığın olmadığı yer olarak Cenab-ı Hak cenneti yaratmış.
0: Orada yok.
1: Orada yok. Ama burada bu var. Peki efendim, yani bu kederin, üzüntünün, sıkıntının olmasının, kedere, gelen üzüntüye, gelen sıkıntıya sevap verilmiyor buyuruyor.
0: Ya.
1: Bunlara ne derece aynı şekilde sabrettik ona bakıyor Cenab-ı Hak. Mesela bir kimseye de mal verdi, mevki verdi, makam verdi. Onlar onu kimseyi meşhur etti. Bu kimse şükrediyor mu? Yoksa kibre kapılıp var mı benim gibi diyor mu? Ne diyor bu? Yani bir tarafta sabır, öbür tarafta şükür. Hatta kitaplarda ehl-i sünnet alimleri yazmışlar ve anlatmışlar da. Dini yarısı sabır, yarısı da şükür diye. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ya şimdi anlatıyorsunuz, oturduğunuz yerde de bunlar olabilir mi? Mustafa Bey, olmuş olan hadiseler var. Bakın, bir gün İsa aleyhisselam, cüzzamdan etleri dökülmüş, gözleri kör olmuş, her tarafı perişan, yatalak bir hastanın, ya bak tekrar ediyorum, cüzzamdan etleri dökülmüş, gözleri kör olmuş, her tarafı perişan, yatalak bir hastanın, çoklarını müptela ettiği dertten beni koruyan Allah-u Teala'ya şükrolsun, hamdolsun dediğini işitir.
0: Allah Allah.
1: Tuhaf değil mi? Etleri dökülmüş. Gözleri daha, görmüyor.
0: Daha ne yani?
1: Gözleri de görmüyor. Ya Rabbi diyor bana, yani beni diğerlerinin müptela ettiğin, onlara verdiğin dert ve beladan koruduğun için sana şükrediyorum diyor. İsa aleyhisselam bunu duyunca yanına gider. Sana gelmedik bela mı var da böyle dua ediyorsun buyurur.
0: Yani.
1: Yani bela olarak hepsi var. Yatalaksın. Yani derilerin aynı şekilde lime lime dökülüyor. Gözlerin görmüyor. Yani demiş, yani bundan daha ağır bir şey mi olur? O şahıs cevap veriyor. Ey Allah'ın Resulü, benim imanım var. Ben mağfiret sahibiyim. Kalp göz açılmış. Bana böyle bir nimet verdi, yerlerinde yok ki diyor. Benim etim dökülmüş, ondan sonra gözüm görmüyor falan. Umurumda değil diyor. Benim için onda en büyük şey, dert, bela budur buyuruyor. Mesela İslam alimlerin büyüklerinden İmam Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki derdi bela kemendi mahbubest. Eğer bir kimse de Allah-u Teala'nın bu dünyada imtihan için gönderdiği ders, sıkıntı, bela, hastalık, bunlar benzeri şeyler gelmiyorsa bu kimse afiyette olamaz. Afiyet ne demekmiş? Afiyet hiç günah işlememek demekmiş. Onun için diyor, bunun diyor, afiyete kavuşması için biraz derdi bela gelmesi lazım buna. Hatta diyor böylelerine başın sağ olsun demeli. Adam hayatta. Yani sen yanlış bir rotada gidiyorsun. Makas değiştirilmiş, nimet içerisinde gidiyorsun. Onu da bilmiyorsun, şükretmiyorsun. Tepetaklık olabilirsin diyorlar. Tepetaklık olabilirsin diyorlar. Ebu Osman Hazretleri, insanların içine nereden geldiği bilinmeyen keder nasıl çöker diye sormuşlar bu zata. Ebu Osman Hilmi Hazretleri. Bu zata buyuruyor ki ruh insanın işlediği günahları ve kötülükleri asla unutmaz. Nefis ise bunları unutur, hem de çabuk unutur. Ben ne yaptım ki, ben ne ettim ki demeye başlar. Ruh nefsin mahvolduğunun farkına varır ve bu sebeple insanın içine bir keder çöker. İnsan bunun sebebini anlayamaz. Nereden geldiğini bilemez. Ya içime böyle bir sıkıntı geldi falan. Halbuki ruh diyor ki bu yapmış olduğun kötülükler neticesinde eğer aklın başına gelir de dünyadayken tövbe ettin edemedin öbür tarafa bu şekilde gidersen bunun karşılığını kat kat fazlasıyla ödeyeceksin. Ruh bunu biliyor. Bildiğin için de üzülüyor. Onun için bir keder çöker insanın üzerine buyuruyor. Bu da farklı bir durum. Dolayısıyla insanın karşılaştığı her şey Allah-u Teala'nın dilemesiyle var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. İmam Rabbani Hazretleri'nin sözü bunlar. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Kulluk da böyle olur. Allah-u Teala burayı imtihan yeri yarattıysa, arkadaş senin başına dert de gelecek, bela da gelecek, sıkıntı da gelecek, fakirlik de olacak, zenginlik de olacak. Makam sahibi de olacaksın, olmayacaksın da. Adam mesela yıllardır bir kariyer yaptım diye bir söz söylüyor, bir iş yapıyor, küt ya. 20 yıllık, 30 yıllık gidiyor. Ama birisi de sabrediyor, birden abad olup gidiyor. İkisi de oluyor mu? Evet. Biri iniyor, biri çıkıyor. Devletler de böyledir.
0: Evet.
1: Biri iniyor, biri çıkıyor. Burası böyle bir yer mi? Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sevmediklerinize sabretmedikçe sevdiklerinize kavuşamazsınız buyurmuşlar. Güle kavuşmak isteyen dikenine katlanmak mecburiyetindedir. Zira her nimet külfet karşılığıdır. Sırrı Sakati Hazretleri, Allah-u Teala'yı seven ondan gelen belaların acısını hiç duymaz. Bir değil 70 kılıç darbesi alsa yine duymaz buyurmuşlardır. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyecekler ki siz yani çıtayı çok yükseltiyorsunuz. Bunlar ulaşan şey değil, akıl almaz diyor. Hani Sırrı Sakati Hazretleri diyor ki 70 kılıç darbesi yani bundan bir tesir olmaz. Olmaz mı bu? Hissettiren de Cenab-ı Hak, hissettirmeye de Cenab-ı Hak. Mesela şeyde Saadet-i Ebedi kitabında bir konuya bakarken orada dikkatimi bir şey çekmişti. Ateşin yakma özelliği kendinden değildir buyuruyor orada. Ben onu gün Allah Allah dedim ya, ateşin kendinde değil. Eğer ateşin yakma özelliği kendinden olsaydı İbrahim Aleyhisselam'ı yakardı. Allah-u Teala'nın emrinde ateş. Allah-u Teala izin verirse yakabiliyor.
0: Yak derse.
1: Berden selama diye emir verdi ateşe.
0: Yakma dedi.
1: Yakma dedi, soğuk ol dedi, soğuk oldu. Yani ateş de onun emrinde. Ateş de onun emrinde. Bütün mahlukat onun emrinde. Bütün mahlukat onun emrinde. Allah-u Teala dilemediği müddetçe yılan da sokamaz, ayı da seni parçalayamaz. Yani Cenab-ı Hak dilemediği müddetçe, izin vermediği müddetçe olmaz öyle. Peki efendim, bütün bunlara rağmen biz sebeplere yapıştık, dua ettik, sadaka verdik, hayır hasenat yaptık ama derdi bela geldi. O da nimettir, derece yükseliyordur. Çünkü en büyük derdi bela peygamberlere gelmiştir. Peki efendim, böyle bir keder, üzüntü geldiği zaman böyle ne yapmak gerekir? Kitaplarda bildirilen bir formül var. Hemen istiğfara başlamalı. Yani estağfurullah demeli veya estağfurullah min külli ma kerihallah. Ne demek o estağfurullah min külli ma kerihallah? Allah-u Teala'nın kerih gördüğü, uygun görmediği ne varsa ben onların hepsine tövbe ettim. Özür dilerim ya Rabbi demektir. Buyuruluyor kitaplarda, açıklaması da bunun. Bunu da samimiyetle söylüyorsan Allah-u Teala seni mağfiret eder, ferahlığa çıkartır. Kalbin genişler. Mesela din büyüklerinin derdi bela geldiği zaman çok rahat görülmesinin sebebi kalpleri rahat mı ondan? Kimden geldi diye soruyor. Allah-u Teala'dan. Vardır bir bildiği. Bir hikmeti vardır.
0: Gelecekmiş gelmiş.
1: Gelecekmiş gelmiş. Bunun için gelen bela ve sıkıntılara sabrederek göğüs germek büyük nimettir. Sabredemeyen maalesef felakete düşer. Peki nimet de aynı şekilde. Nimete şükretti etti edemedi. O da felakete dönüşür mü? O da felakete dönüşür. Dolayısıyla insan üzüntü içerisinde olduğu zaman, böyle bir kedere gark olduğu zaman bütün vücudunu etkilediği için yani her şeyi unutur, çevresindekilerin haklarını unutur, hatta Allah-u Teala'yı bile unutabilir. Ki buna da gaflet denir buyuruyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, mümin Allah-u Teala'nın azabının şiddetini bilseydi, cenneti ümit etmez. Kafir de Allah-u Teala'nın rahmetinin sonsuzluğunu bilseydi, cennetten ümidini kesmezdi. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Habib bin Füveyk radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Gözlerime beyaz perde inmişti. Hiç görmezdi. Babam beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdü. Gözlerine ne oldu diye sordular. Bir gün devemi sürerken ayağım bir yılan yumurtasına dokundu. O anda gözlerime ak indi, görmez oldu dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek nefesleriyle iki gözüme üfürdüler. O anda gözlerim görmeye başladı. Habib bin Füveyk 80 yaşına geldiği halde gözleri gayet iyi görürdü ve iğneye iplik takardı. Bir şahıs sol eliyle yemek yerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Niçin sağ elinle yemiyorsun?" diye sordu. O şahıs yalan söyleyerek, "Sağ elimle yiyemiyorum." dedi. "Sağ elinle yiyemeyesin." buyurdu. Artık o şahsın sağ eli hiç ağzına yetişmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü hutbe okuyordu. Mescide bir kimse girip, "Ya Resulallah, davarlarımız helak oldu, yollar ıssızlaştı. Dua buyurunuz da Allahü Teala bize yağmur versin." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini kaldırıp, "Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver." diye dua etti. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Gökte bir zerre bulut yoktu. Aniden dağ üzerinden bir kalkan büyüklüğünde bulut gözüktü. Gökyüzünün ortasına gelince yayıldı ve her tarafı kapladı. Sonra yağmur yağmaya başladı. Bir hafta güneş yüzü görmedik. Yine cuma günü geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir kişi mescide girdi ve "Ya Resulallah, hayvanlarımız yağmurdan helak oldu, yollar kesildi. Dua buyurunuz da yağmur kesilsin." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini kaldırıp, "Allah'ım bizim üzerimize değil, etrafımıza döndür. Tepelere, yüksek yerlere, vadilere, ağaçlıklara çevir." buyurdu. Mescitten çıktığımızda yağmur kesilmiş, güneş açmış, her taraf aydınlanmıştı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer mucizeleri çok görülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Urve bin Ebil Cad Barakiye bir koyun satın alması için bir dinar verdi. O da gidip bir dinara iki koyun satın aldı. Sonra koyunun birisini bir dinara sattı. Bir koyun ve bir dinarla Resulullah'ın huzuruna geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, Allahü Teala seni ve ticaretini bereketli eylesin diye dua etti. Urve radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Küfe pazarında 40.000 dirhem kazanmadan dönmezdim. Nakledilir ki Urve radıyallahu anh Küfe'nin zenginlerinden oldu. Cuayl-i Eşcai radıyallahu anh anlatmıştır. Bir gazvede Resulullah ile birlikteydim. Atım çok zayıf idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kamçısıyla atıma bir kere vurdu ve Allah'ım bu atı ona bereketli eyle diye dua etti. Artık atımın başını tutamadım. Bütün atlıları geçerdim. Enes radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şahsı namaz kılarken gördü. O şahıs secdeye eğildikçe saçını yere değmesin diye eliyle tutuyordu. Resulullah, Allah'ım onun saçını çirkin eyle diye dua etti. O şahsın saçları döküldü.

0: af ve mağfiret için çok yalvarmalıdır. O zaman ve her zaman 100 kere Estağfirullahel azim ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etûbi ileyh demeli ve manasını düşünerek söylemelidir. Bunu ikindi namazından sonra, tesbihlerden ve duadan sonra 100 defa okumalıdır. Abdestsiz okunabilir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamette sahifesinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun. Muhammed Masumi Faruki, 2. cildin 80. mektubunda buyuruyor ki, belalardan, sıkıntılardan kurtulmak için istiğfar okumak çok faydalıdır ve tecrübe edilmiştir. Ölümden başka her dertten kurtarır. Eceli gelenin de ağrısız, sıkıntısız ölümüne yardım eder. Her sıkıntıdan kurtaracağı ve rızkı arttıracağı hadis-i şerifte bildirildi. Her farz namazdan sonra bunu 3 kere okumalı ve yalnız estağfirullah diyerek 70'e tamamlamalıdır. İstiğfarı ve bütün duaları manalarını düşünmeden temiz kalb ile söylemezse, yalnız ağız ile söylerse hiç faydası olmaz. Ağız ile 3 kere söyleyince temiz kalp de söylemeye başlar. Günah işlemekle kararmış olan kalbin söylemesi için ağız ile çok söylemek lazımdır. Namaz kılmayanın ve haram lokma yiyenin kalbi simsiyah olur. Böyle kalplerde söylemeye başlaması için ağız ile en az 70 kere söylemelidir.
1: Hicr, dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Hadis-i şerifte, müminin mümine 3 günden fazla hicr etmesi helal olmaz. 3 geceden sonra ona gidip selam vermesi vacip olur. Selamına cevap verirse sevapta ortak olurlar. Vermezse günah ona olur buyuruldu. Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için müminin mümine darılması, yani onu terk etmesi, aradaki bağlılığı kesmesi caiz değildir. Gayrimüslim vatandaşlara da dünya işleri için dargın olmak caiz değildir. Onların da güler yüzle, tatlı dille gönüllerini almak, incitmemek, haklarını ödemek lazımdır. Müslüman olsun, kâfir olsun, İslam memleketinde olsun, darül harpte olsun, nerede olursa olsun, hiçbir insanın malına, canına ve ırzına, namusuna dokunmak caiz değildir. İslam memleketinde yaşayan kâfirler ve başka memleketlerden gelen kâfir turistler, kâfir tüccarlar, muamelatta Müslümanların hak ve hürriyetlerine maliktirler. Kendi dinlerinin icablarını yapmakta, ibadetlerini yapmakta serbesttirler. İslamiyet, kâfirlere de bu hürriyeti vermiştir. Müslüman, Allah'ın emirlerine uymalı, günah işlememelidir. Hükümetin kanunlarına karşı gelmemeli, suç işlememelidir. Fitne çıkmasına sebep olmamalıdır. Müslümanlara ve kâfirlere her yerde iyilik yapmalı, herkesin hakkını gözetmelidir. Hiç kimseye zulm, işkence yapmamalıdır. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini her yerde herkese göstermeli, her milletin İslam dinine sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır. Dargın olana 3 günden önce gidip barışmak daha iyidir. Güçlük olmaması için 3 gün müsaade edilmiştir. Daha sonra günah başlar ve gün geçtikçe artar. Günahın artması barışıncaya kadar devam eder. Hadis-i şerifte, sana darılana git, barış, zulm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et buyuruldu. Günah işleyene, ona nasihat olmak niyetiyle hicr eylemek caizdir, hatta müstehaptır. Allah-u Teala için darılmak olur. Hadis-i şerifte, amellerin, ibadetlerin en kıymetlisi, hubbi fillah ve buğdu fillah'tır buyuruldu. Hubbi fillah, Allahü Teala için sevmek demektir. Buğdu fillah, Allahü Teala için sevmemek, dargın olmak demektir.
2: Bugün de sizlere Antalya ilimizin turistik ve sakin bir ilçesi olan Finike'den sesleniyorum. Finike'nin tarihi yerlerini sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Biraz daha edeceğiz inşallah. Efendim bugün Finike Kalesi'ndeyiz. Finike Kalesi ile ilgili maalesef elimizdeki kayıtlar çok mahdut, kısıtlı. Ulaşmak mümkün değil. Hani bazı sanat tarihiyle uğraşan kimseler, sanat tarihçi demiyorum, uğraşan kimseler bazen konuşmalarında rahmetli Evliya Çelebi'yi hafife alırlar. Ya bizim Evliya da işte tatlı tatlı anlatmış derler. Yani acık şişirerek, kabartarak, bir kısmı doğruysa bir kısmı da acık yalan olarak dercesine. Ya 1650-1700'lü yıllarda yaşamış olan bir insanla ilgili arkasından güzel de bir seyahatname bırakmış. Bunun üstüne de bir seyahatname daha yok. Piri Reis'in seyahatnamesi dahil. Ve bu insan hakikaten demografik yapısını gittiği yerin çok kısa sürede bizzat gezerek, görerek yazmış. Bugün Anadolu'nun, Balkanların, Kuzey Afrika'nın ve Arabistan'ın bilgilerini, demografik olarak bilgilerini Evliya Çelebi'den başka kimden?

Teke Paşası'nın mülkü idi diyor. Şu anda biz Finike Kalesi'nin toprağındayız, içindeyiz. Yanımda gördüğünüz kesme mermer taşlar bu kalenin çeşitli zelzelelerle herhalde yıkıldı. Duvarlarından bizlere bugün kalan taşlar. Yolun kenarında acık bir kale surlarından bir kalıntı var. Fakat orada çok boğuk bir yer. Sizlere bir görüntü vermekte zorlanacaktık. Onun için buraya çıktık. Teke Paşası'nın demek ki mülkü idi burası. Burada bir kalenin komutanı vardı. Kale Paşası. Bir yardımcısı vardı. 70 de askeri bulunurdu. Bu kalenin görevlerinin biri de, hani kaleler düşmana karşı savunma için kullanılır. Burası liman kalesi olduğu için gümrük görevi de yapardı. Yani Finike limanına giren gemiler, gemilerindeki yükün cinsine göre ve miktarına göre bir gümrük vergisi ödemek mecburiyetindeydi. Bu dünyanın her yerinde geçerli. Tabii bunlar indirildiği zaman alınacak olan gümrük ayrı. O devletin hakkı. Peki bu kale neyi alıyor? Limana giriş çıkışın gümrüğünü alıyor. Bugün ona ne deniyor efendim o gümrüğe? Liman vergisi deniyor. Farkı var mı? Yok. Belki o zamanki miktarlar daha böyle mütevazi veya daha insaflı ölçülerde olurdu. Şimdi dünyanın öyle limanları var ki bir Amsterdam limanına geminiz olsa da yanaştıracak olsanız herhalde epey bir soyunup dökülmeniz lazım. Yani parayı boşaltmanız lazım. Burada kalede ki iç kale burası. Dış kale var mı? Hayır, dış kale denmemiş ona. Kale dışında 300 kadar dükkanı olan bir yerleşim yeri varmış. 300 dükkan az değil efendim. Kalenin ortasında bir camii vardı. Ve asker koğuşları vardı. Komutanın evi ve işte neyse idare yeri vardı. Komutan yardımcısının da evi ve idare yeri vardı. Yani burada şu gördüğünüz harabenin içerisinde belki 400'e yakın insan yaşardı. Tabii bunların hepsinin o günün şartlarında binecekleri birer atı da olması lazım. Burası Elmalı'ya bağlı şekilde çalışırdı. Müftülüğü Elmalı'ydı. Sancağı Elmalı'ydı. Buradaki kale komutanlığıydı. Evliya Çelebi diyor ki bu liman geliri buradaki Finike ahalisi için onları fakr-ı zarurete düşürmeyecek kadar iyi durumdaydı. Limandan şimdi gelir alınca elbette ki buradaki asker bunu masraf edecek. Ayrıca Finike'de kurulmuş böyle çok iyi durumda vakıflar da hiç yoktu diyor. Osmanlı döneminde sosyal problemleri çözmek için çok çeşitli cinslerde vakıflar kurulmuştur. Bu vakıflarla kimse fakir fukaralığın o eziciliğini hissetmezdi. Ancak yaşantısında biraz daha lükse doğru gidiş veya biraz daha vasat olurdu. Yani şimdi ona ne diyorlar? Asgari geçim indirimi. Onun o çizginin altı fakru zarurettir. Burada Finike'de diyor Evliya Çelebi rahmetli, fakru zarurette insan hiç yoktu diyor. Toprağı çok bereketlidir diyor. Ve çeşitli turunçgiller yetişirdi burada. Ve bunun bir dilimini yiyen hasta ise sıhhat bulurdu diyor. Bugün Türkiye'de de şimdi birçok yerde turunçgiller yetişiyor. Akdeniz

sahillerinden Kaş'tan başlayalım. Antakya'nın Yayla Dağı tırmanan, daha doğrusu Harbiye sırtlarına kadar her yerde turunçgil yetişiyor. Ama Filike'nin portakalını gördüğünüz zaman, mandalini gördüğünüz zaman, şimdi Bodrum'da biraz daha öne çıktı. Kimseyi kimseyle kapıştırmak değil burada maksadımız, ama Filike'nin adı öndedir. İstanbul pazarlarında portakal satanların hepsinin portakalı Filike'dir. Niye? En iyisi o da onun için. Filike olmasa da Finike'nin hürmetine diye herhalde öyle diyor, Finike portakalı, Finike portakalı diye. Bizler de oralarda ihtiyaçlarımızı onlardan alarak gidermeye çalışıyoruz. Müftülüğü Elmalı'daydı. Müftülükler Osmanlı Şeyhülislam'ının tayiniyle görev alırlar. Tabi padişahın da inha emri olması lazım. Kendi bildiğine bir kimse bir yere müftü olamaz. Müftü olabilmesi için belli medreselerden mezun olması lazım. Kadı olmak için de aynı şekilde onunla ilgili medreselerden, yani dindeki hukuk nasıldığı öğreneceği medreselerden mezun olması gerekirdi. Evvela Rumeli ve Anadolu beylerbeylikleri, Rumeli ve Anadolu kazaskerlikleri vardı. Daha sonra bu beylerbeylikleri İmparatorluk büyüdükçe, 20 milyon kilometre kareye hudutları ulaşınca, ister istemez bu beylerbeylikleri de çoğaldı. İşte Yemen için bir beylerbeyliği, Mısır için bir beylerbeyliği gibi, Hicaz için aynı şekilde. İşte bu beylerbeylik bölgesindeki bulunan kimseler, kadı askerler yargının başındaydı. Yargı Osmanlı'nın merkezinde değildi. Yargının en başı. Bu kadı asker efendiler de müftüleri tayin ederdi. Bunlar Osmanlı'nın ilk 300 yılında çok ciddiyetle tayin edildikleri için kadı askerler olsun, efendime söyleyeyim, onların tayin ettikleri kadılar olsun, müftüler olsun, Şeyhülislam başta olmak üzere, hep adaletle hükmettikleri için ve İslam'a uygun fetvalar verdikleri için insanlar arasında sulh ve sükun en üst çizgiye ulaşmıştı. Tabi her kemalin bir zevali vardır derler. Zeval döneminde ise buralarda adam seçme, adam kayırma gibi şeyler ister istemez, çünkü her insanın içerisinde enaniyet olabilir, nefsaniyet olabilir. Yani bugünkü söylersek Avrupa diliyle egoizmi olabilir. İşte o benim adamım filan yere gelsin, ben de filan makama gelebilirim o sayede diyerek maalesef buralarda aksamalar oldu. Onun için kadı efendilerden, müftü efendilerden misal verirken maalesef bazı iyi niyetini muhafaza edemeyen kimseler bunların fetva verirken işte şu cebime koy bakalım falan, yan cebime koy bakalım deme gibi uyduruk hikayelerle insanların karşısına çıkıyor. Onlara da esef ederiz. Şimdi buradan Filike'nin tarihi sokaklarında birkaç tane tarihi ev bulmaya çalışacağız. Sizlere bir örnek gösterelim diye. Çünkü tarihi Filike burası. Turunçova falan oralar köy olarak eski yerleşimdi. Ama şimdi maşallah almış yürümüş güzel bir halde. Şimdi tarihi mekanlara doğru şöyle bir gidelim efendim. Kalenin merdivenlerinin hemen başında, yani deniz seviyesinde zemini olan bir binadayız. Bu bina liman binası. Liman gümrük binası, yani bir adı da efendim. Bina yığma taştan yapılmış. İki katlı. Döşemeleri ahşap. Tavanı ahşap. Şu anda kiremitli bir halde. İhtimal ki Osmanlı döneminde de öyleydi. 1900'lü yılların mimarisi görünüyor. Yani Evliya Çelebi'nin Finike Kalesi'ni gördüğü zamandaki gümrük binası bu değil. Peki kalenin içinde miydi? Hayır, kalenin içinde değildi. Gümrük binası çarşının içinde olur. Kale çünkü müstahkem mevkidir. Yani gizlilik arz eden bir yerdir.
kışlaya insan nizamiyesine gelir. Ziyaretçi de olsa buyurun efendim burada oturun. Şimdi kimse ziyaret etti, o kimseyi buraya getiririz derler. Hiçbir zaman hadi koğuşuna kadar git de oğlunla görüş amca demezler. Osmanlı döneminde de öyleydi. Çünkü gelen insan, gemiyle gelen insan düşman da olabilir. Senin tertibatını öğrenir, kaç kişi olduğunu, askerlerle seninle benimle olmaya kalkar. O yüzden burada gümrük işlemleri yapılır. Komutana da bilgi verilir. Filan yerden gelmiş, filan yere gidiyormuş diye. Bu binanın yani Osmanlı Devlet İdaresi ilişkisi gümrük binası olmasıdır. Ama bu limanın, Finike Limanı'nın bir özelliği daha vardı efendim. Balkanlardan, İstanbul'dan deniz yoluyla hacca gidenlerin bu limanlar uğrak limanlarıydı. Bodrum uğranırdı. Efendim daha önce Ayaslu var Selçuk'ta uğranırdı. Efendim Marmaris, Fethiye, Finike, Antalya bu limanlara mutlaka hacıları taşıyan gemiler uğrarlardı. Ne için? Sürat düşük, gıda ve su ikmali yapmak için uğrarlardı. Onun için bu limanlarda bir de tüccar eşyası için yapılmış hanlar vardır. Ama şimdi öyle bir yükleme, indirme, bindirme bu limanlarda yapılmıyor. Sadece turistik yat ziyaretleri için bu limanlar kullanılıyor. O hanlarda yapılış maksadının dışında şu anda kimisinin içinde pideci var, fast food dükkanları var, efendim içkili lokantaları var, o var, bu var. Ben Güllük'ten itibaren böyle yerleri gezdim. Efendim tabii siz merak ediyorsunuzdur, bu oturduğumuz oda nedir? Etnografik bazı eserler var burada, eşyalar var. Burası Finike Kaymakamlığı'nın tanzim ettiği kültür ve sanat evi efendim. Güzel bir şekilde döşenmiş, zaman zaman bazı sanatçılar burada sergilerini de açabiliyorlar. Ama gönlümüz ister ki ve Finike Kaymakamlığı da bunu tahmin ediyorum yapacak durumda, yapma şeyi de var, niyetleri de var herhalde. Burası bir kent müzesi olarak hemen hayata geçirilebilir. Ve hatta evlerindeki müzelik çeşitli eşyaları, ninelerinin çeyiz sandığından kalan eşyaları getirip buraya seve seve bağışlarlar. Efendim bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, akıllı olmanın alameti nefse hakim olmak ve öldükten sonra lazım olanları hazırlamaktır. Ahmaklık alameti ise nefse uyup Allah'tan af, merhamet beklemektir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ahirette sorguya çekilmek. Değerli dinleyenler, evliyayı kiram, eshabı kiram, hatta peygamberler bile hesaba çekilecektir. Kiminin hesabı çok çetin, kimininki ise çok hafif olacaktır. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz. Doğru imana sahip olarak ölen kimse, cehennemde sonsuz kalmaz. Ama hırsızlık, zulüm gibi günahlarının cezasını çekmeden cennete giremez. Yahut bu kul haklarını sahibine ödemedikçe cennete giremez. Kul borçları ve günahları kalmayınca ancak o zaman cennete girer. İman, salih amellerle ve haramlardan kaçmakla ancak muhafaza edilebilir. İmanını haramlardan kaçıp salih amellerle korumaya çalışmayan kimse, belki de sonsuz olarak cehenneme gidebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır. Sorgusuz sualsiz cennete girecekler çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, sabırlı ve ihlaslı olanlar hesaba çekilmeden cennete girer. Kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin sorgusuz cennete girer. Allah namazlarını doğru kılanları sorgusuz cennete koyacağına söz verdi. Sorgusuz sualsiz demek hiç sıkıntı çekmeden cennete girer demektir. Yoksa sual sorulmadan hiç kimse cennete girmez. Sen kimsin diye sormak da sorgudur, iğneden ipliğe hesap vermek de sorgudur. Ama aralarında çok fark vardır. Mesela Hazreti Osman'a sen kimsin denecek, o da ben Resulullah'a iki defa damat olmakla şereflenen, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Osman bin Affan diyecek. O büyük zat sen misin? Buyur hemen içeri denecek. İşte sorgusu bu kadar olacaktır. Buna sorgu denmez ama böyle basit sorular kıymetli zatlara sorulacaktır. Hazreti Osman'a böyle muamele edilince günahsız peygamberlere nasıl muamele edileceğini tahmin etmek zor değildir. Peki sorgusuz sualsiz cennete girmek kolay mı? Herkes mutlaka hesaba çekilmeyecek mi? Hadis-i şerifte buyuruldu ki kıyamette herkes şu 4 suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz. 1. Ömrünü nasıl geçirdi? 2. İlmiyle nasıl amel etti? 3. Malını nereden nasıl kazandı, nereye harc etti? 4. Bedenini nerede yordu? Ancak hesabı çok kolay geçenler de olacaktır. Mesela sen falanca mısın diye sorulacak, sonra bekletmeden cennete konacaktır. Az önceki örnekte olduğu gibi Hazreti Osman bunlardan biridir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Osman'ın şefaatiyle hepsi cehennemlik olan 70 bin kişi sorgusuz sualsiz cennete girecektir. Allahü Teala buyuruyor ki kulumla ahdim vardır. Namazlarını vaktinde eksiksiz kılarsa ona azap etmem ve onu hesapsız cennete koyarım. Hacca giderken veya gelirken ölenin bütün günahları affolur. O kimse hesaba çekilmeden ve azap görmeden cennete girer. Sabırlı ve ihlaslı olanlar hesaba çekilmeden cennete girer. Din kardeşinin bir işini yapmak için gidenin her adımında 70 günahı affedilir ve ona 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse sorgusuz sualsiz cennete girer. Ümmetim 3 sınıftır. Bir kısmı sorgusuz sualsiz cennete girer, bir kısmı hafif hesaba çekilerek girer, bir kısmı da günahlardan temizlenerek girer. Suda boğularak ölen şehitlerin kul borçları da affedilir. Hak sahipleri bu şehitten haklarını istedikleri zaman Allahü Teala ondaki haklarınızı benden isteyin buyuracak, hak sahiplerine
alacaklarını fazla fazla verecektir. Şehit de sorgusuz sualsiz cennete girecektir. Cennete sorgusuz sualsiz giren fazilet sahiplerine, sizin ameliniz neydi diye sorulduğunda, dünyada bize yapılan hakarete ve zulme sabreder ve bunları affederdik derler. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, şu altı kişi affa veya şefaate uğramazsa sorgusuz sualsiz cehenneme girer. Zulmü yüzünden hükümdar, ırkçılık yüzünden Arap, kibri yüzünden köy muhtarı, yalanı hıyaneti yüzünden tüccar, hasedi yüzünden alim, hasisliği yüzünden zengin. Salih Müslüman olan hesaba çekilmeden sorgusuz sualsiz cennete girer. Yani hesapları kolay olur. O halde iyi bir Müslüman olmaya çalışmalıdır. Allahü Teala yegane mülk ve kudret sahibidir. Nasıl istiyorsa öyle yapar. Cennet müminler için ebedi mükafat yeri, cehennem de kafirler için ebedi ceza yeridir. Cennet hatıra hayale gelmeyen nimetlerle doludur. Cehennem de akıl almayacak azaplarla doludur. Mükafat ve azaplar bir hal işidir. Yaşanmadıkça anlatılamaz. Mükafat ve ceza büyük olduğu için sorgu sual işi de büyük olacaktır. Her insanda bulunan kiramen katibin melekleri, insanların yaptığı bütün işlerin resmini çekmekte, her anını filme almaktadır. İnsanların yapacağı işleri Allahü Teala ezelde bildiği için levh-i mahfuzada kaydetmiştir. En ufak bir yanlışlık ve haksızlık olmaz. Herkesin hesabı çok kısa bir zamanda yapılacaktır. Kur'an-ı Kerim'de "Vallahu seri'ul hisab" ifadeleri geçmektedir. Allah hesabı çok çabuk görür demektir. Herkes hesaba hazırlanmalıdır. Bir iş yapmadan önce hatırına gelene dikkat etmelidir. İyi şeyler geliyorsa yapmalı, kötü şeyler geliyorsa nefsin arzusundan olduğunu düşünerek Allahü Teala'dan utanmalı, kendine böyle istek geldiği için nefsini ayıplayıp ona kızmalıdır. Bu işin kötülüğünü, zararını ve kıyametteki cezasını düşünmesi farzdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kulun isteyerek yaptığı her iş için önüne 3 defter konur. Niçin yaptın? Nasıl yaptın? Kim için yaptın? Birinci niçinin manası, bunu Allah için mi, nefsine veya şeytana uyduğun için mi yaptın? Bundan kurtulursa nasıla sıra gelir? Her hakkın bir şartı, edebi ve ilmi vardır. Yaptığını ilme uyarak mı, yoksa cahilliği kolay görerek mi yaptın? Şartlarına uygun yapıp bu sualden de kurtulursa, kim içine sıra gelir? Bunu ihlasla, yalnız Allah rızası için yaptıysan mükafatını görürsün. Başkası için yaptıysan karşılığını ondan iste. Dünya için yaptıysan zaten nasibin yok. Başkası için yaptıysan sıkıntıya ve cezaya maruz kalırsın denir. Bütün bunları bilen kendini hesaba çekmekten gafil

Ebu Haşim Sofi Hazretleri buyuruyorlar ki, iğne ile dağ devirmek, kalpten kibri söküp atmaktan daha kolaydır.

Şiirlerle Menkıbeler. Mirza Hüsamettin Ahmet rahmetullahi aleyh. Hırsızın hidayeti. Hadiste buyuruldu: namazını bir kimse cemaatle kılmaya eğer devam ederse, iyilerle haşrolur o kimse mahşer günü ve geçer şimşek gibi hem sırat köprüsünü. Dertlerden, belalardan muhafaza olunur ve bin şehit sevabı o kula ihsan olur. Bir gece hırsız girdi bir velinin evine ve lakin bulamadı götürecek bir nesne. Geri dönüyordu ki üzüntülü ve meyus, bu veli onu görüp oldu gayet huzursuz. Dedi ki, abdest alıp biraz namaz kılsana. Sabah bir şey gelirse veririm onu sana. Hırsız, peki dedi ve abdest aldı o zaman. Gece sabaha kadar namaz kıldı durmadan. O sabah zengin biri gelerek bu veliye 250 altın etti ona hediye. O da o altınları hırsıza verdi hemen. O dahi tövbe edip vazgeçti bu işlerden. Hadiste buyuruldu: çocukları çok olan ve tadile erkanla namazlarını kılan, hiç gıybet dedikodu yapmayan Müslümanlar, kıyamette benimle birlikte haşrolurlar. Behaeddin Buhari'nin halis bir talebesi vardı ki şu vakayı anlatıyor kendisi. Ben Kasr-ı Arifan'da çiftçilik yapar idim. Lakin Müslümanlıkla yok idi fazla ilgim. Tam cehalet içinde geçirirdim bir hayat. Yiyip içip yatmaktan alırdım sadece tat. Behaeddin Buhari giderken namazlara, beni görüp tebessüm ederdi ara sıra. Bir gecede rüyamda gördüm bu evliyayı. Yaklaşıp verdi bana elindeki aynayı. Bakıp gördüm aynada kendi suretimi ben. Velakin çok çirkindim. Ben iğrendim kendimden. Ertesi gün evime gelip sordu sadece: rüyada o aynayı kim verdi sana gece? Siz verdiniz deyince buyurdu: peki niçin yüzünü o aynada gördün, iğrenç ve çirkin? Bilmiyorum efendim diye ben edince arz, buyurdu ki, ne için kılmıyorsun sen namaz? Eğer ifa etseydin sen bu ibadetini, aynada gayet güzel görürdün suretini. Namaz nurdur, ışıktır insanların kalbine. İhlas ile kılanlar yakın olur Rabbine. Namaz kılan kimsenin kalbi olur temiz, pak. Namaz kılan yüzünden anlaşılır muhakkak.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, insanların şerefi ve kıymeti malla ölçülseydi, dünya malı çok olan kafirlerin daha kıymetli olması lazım gelirdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler merhaba. Bugün 31 Temmuz Cuma makalelerinden sizler için seçtiklerimizle buluştuk. Makaleleri Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'ya ait. CHP mi, gerçekten yeni parti mi? Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurması Türkiye'de muhalefetin yapısını değiştiren önemli bir siyasi gelişme oldu. Yeni parti mecliste grup oluştururken CHP'nin milletvekili sayısı azaldı. Bu ayrışma hem iki parti arasındaki rekabeti hem de CHP'nin geçmişi, bugünü ve geleceği hakkındaki tartışmaları gündeme taşıdı. Özel grubunun ayrılması CHP yönetimi tarafından bir temizlik ve yeniden yapılanma fırsatı olarak yorumlanabilir. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun da işaret ettiği üzere yolsuzluk, usulsüzlük ve parti içi yozlaşma iddiaları dikkate alındığında ayrılık CHP'nin bu unsurlardan önemli ölçüde arınması olarak da kabul bulunmuş görünebilir. Ancak bugünkü ayrışmayı CHP'nin bütün geçmişini aklayan bir gelişme olarak değerlendirmek çok zor. CHP'nin özellikle tek parti dönemindeki sicili ayrıca ele alınmalıdır. Devletle parti arasındaki sınırların ortadan kalktığı, kamu imkanlarının parti düzeni içinde kullanıldığı, siyasi denetimin ve hesap verebilirliğin bulunmadığı bu dönem, yolsuzlukların ve keyfiliğin yaygınlaştığı bir devirdi. Bugün yüceltilerek anlatılan tek parti dönemi aslında CHP'nin yüzleşmesi ve toplumdan özür dilemesi gereken ağır bir tarihi mirastır. Yeni partinin adı yeni olabilir fakat fikri ve siyasi bakımdan ne ölçüde yeni olduğu tartışmalıdır. Parti CHP'nin geleneksel çizgisine köklü bir itirazdan doğmadı. Özel ve arkadaşları Kemalizmi, devletçiliği veya CHP'nin tarihi kodlarını reddederek yeni bir siyasi felsefe geliştirmedi. Tam tersine CHP'nin asıl çizgisinin kendileri tarafından temsil edildiğini ileri sürüyorlar. Bu nedenle ortaya çıkan yapı yeni bir fikri hareket çok eski partinin kadro, liderlik ve iktidar kavgasından doğmuş bir ayrışmanın sonucudur. Yeni partinin kuruluşunun arkasında yalnızca siyasi fikir ayrılıkları bulunmamaktadır. İmamoğlu ve çevresi başta olmak üzere ve eski CHP'liler hakkında ciddi yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ve bunlara ilişkin devam eden yargılamalar var. Özel dahil yeni partinin önde gelen isimlerinin ileride hukuki süreçlerle karşı karşıya kalabileceği de ileri sürülmektedir. Bu suçlamalar kesinleşmiş yargı kararları olmamakla beraber dokunulmazlıkların korunması ve muhtemel yargılamaların önlenmesi arzusunun yeni partinin kuruluşunda etkili olduğu yönünde değerlendirmeleri desteklemektedir. Partinin kuruluşunda önce cuma namazı kılınması ve ardından Anıtkabir'e gidilmesi de gerçek bir ideolojik dönüşümün kanıtı olmaz. Bunlar farklı seçmen çevrelerine aynı anda hitap etmeye yönelik sembolik hareketlerdir. Bir siyasi partiyi gerçekten yeni yapan düzenlediği törenler değil, devlete, bireye, topluma, ekonomiye, insan haklarına ve özgürlüklere ilişkin geliştirdiği yeni fikirlerdir. Yeni partinin genel anlamda sosyal demokrasiye giden bir başlangıç sayılabilmesi için iki temel dönüşüme ihtiyacı var. Birincisi, mensupları hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını parti dayanışmasıyla siyasileştirerek örtmeye çalışmak yerine açık ve tarafsız biçimde ele alması ve yargılamaların sonuçlarını beklemesi ve kabul etmesidir. İkincisi ise klasik CHP zihniyetinden uzaklaşarak insan haklarını, çoğulculuğu, hukuk devletini, bireysel özgürlükleri ve siyasal eşitliği esas alan ve bu hususlarda ülkede yaşayan insanlar arasında asla ayrımcılık yapmayan çağdaş bir demokrat çizgiye yönelmesidir. Yeni parti hali hazırda CHP tabanının önemli bir bölümünün desteğini arkasına almış görünmektedir. Ne var ki bu desteğin kalıcı olup olmayacağı belirsiz. Yeni bir fikir, sağlam bir teşkilat ve demokratik bir inandırıcı siyaset programı getirmezlerse parti zamanla çözülerek alanı yeniden CHP'ye bırakabilir. Cevabı çok geçmeden alınacak soru açıktır. Türkiye'nin karşısında gerçekten demokrat
ve insan hakları taraftarı yeni bir parti mi var, yoksa yalnızca CHP zihniyetine sahip ama çatısı farklı ikinci bir CHP mi vardır? Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylan'ın makalesini sunduk. CHP mi gerçekten yeni parti mi? Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Melih Altınok'un makalesi var sırada. Erdoğan'dan kaçar mı? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen imza töreni her zamanki gibi protokolün soğuk ve düzenli akışını yansıtıyordu. Kameralar açık, liderler masada, metinler önceden hazırlanmış. Bu tür törenler semboliktir. Liderler metinleri satır satır okumaz. İmzalar formalitedir. Asıl iş masanın arkasında aylarca süren müzakerelerde biter. Cumhurbaşkanı Erdoğan da teoride sadece izleyip geçebilirdi ama o an öyle olmadı. Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Ezzeydi masada oturmuş töreni yönetiyordu. Bakanlar sırayla imza atmaya başladı. Birkaç anlaşma imzalandıktan sonra süreç sanki tamamlanmış gibi durdu. Irak Ulaştırma Bakanı Veb Selman el-Hesani önündeki kalkınma yolu mutabakatına imza atmamıştı. Masada bir eksik oluştuğu onca görevlinin dikkatini çekmedi. Erdoğan ise bunu saniyeler içinde fark etti. Beş anlaşma değil miydi sorusu salona düştü. Cumhurbaşkanının ses tonu sakin ama netti. Ben burada sadece fotoğraf çektirmiyorum diye tınlıyordu. Aynı anda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı yanına çağırdı. Fidan hızla sahneye geldi. Gargaraya getirmeye çalışılan anlaşmada sıradan bir mutabakat değil. Irak'ın Basra'daki Büyük Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan karayolu ve demiryolu koridorunun hızlandırılmasını hedefliyor. Körfez'in dünyayla bağlantısı Irak üzerinden bizim toprağımızdan kurulacak. Daha önemlisi Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı azaltabilecek, boğazı bypass edebilecek stratejik bir alternatif potansiyeli barındırıyor. Enerji ve ticaret yollarının bu kadar kırılgan olduğu bir dönemde böyle bir projenin imzasız kalması tesadüf olabilir mi? İran'a yakınlığıyla bilinen Şii koridorunu ve Bedir örgütüne yakınlığıyla anılan Ulaştırma Bakanı Hasani tereddüttü. Basit bir protokol aksaklığı gibi durmuyor. Projenin İran'ın çıkarlarını zedeleyebileceği endişesiyle imza atmaktan kaçınmış olması muhtemel. Başbakan Ali Ezzeydi'nin şaşkınlığı, bakana dönüp sorusunu sorması ve hemen imzala diye talimat vermesi şüpheleri güçlendiriyor. Sonunda imzayı basan Iraklı bakan Türkiye'ye gelip kendini patlatmadan önce Erdoğan videosu izleseydi belki böyle olmazdı. Mesela yine bir törende eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını fark edip "O ne biçim imza, değiştir" dediği anı görse çok ama çok dikkatli gözlerin üzerinde olduğunu düşünüp en azından kalemi tutuş tarzını gözden geçirirdi. Akademisyendi ama lider olduğuna inanmıştı. Öyle ki görevden ayrıldıktan aylar sonra bile Anadolu'ya çıkarım ve sadece "Esselamu aleyküm" derim, bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım diyordu. Partisi %0.07 oy aldı. Ağzından dava sözü düşmüyordu. Malezya'dan girip Şam'dan çıkıyordu. Günün sonunda hareketini CHP listelerinden seçime sokacak kadar hırsına yenildi. Kendisinden üçüncü tekil şahıs olarak bahsetmeyi severdi. Sık sık "devlet adamıyım" derdi. Muhalefete geçince başbakanlığı dönemindeki terörle mücadele operasyonlarını bile siyaset malzemesi yaptı. "Son nefesime kadar Cumhurbaşkanımızla vefa ilişkisini sürdüreceğim. Kimse benden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek söz duymadı, duymayacak. Cumhurbaşkanımızın onuru, hem Cumhurbaşkanı olarak hem dava arkadaşım olarak, onun onuru benim onurumdur. Onun ailesi benim ailemdir." Yeminini çiğ çiğ yedi. YouTuber'ların yayınlarında tık almak için en mahrem konuşmaları ağzına sakız etti. "Geçen gün yazdığım tam 4 sayfalık mektupta kirli siyasete ortak olmayacağım" diyerek siyaseti bıraktı. Hepsi bu kadar. Sabah gazetesinden Melih Altınok'un makalesini sunduk. Erdoğan'dan kaçar mı?
Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Hürriyet Gazetesi'nden Nedim Şener'in makalesi var sırada. Kılıçdaroğlu sizi kandırdı, Haluk Levent sizi kandırdı. Peki Özgür İmamoğlu hakkında ne zaman gözünüzü açacaksınız? Türkiye'de görüşleri, analizleri, tercihleri, davranışları yanlış çıksa da analarından haklı doğmuşçasına hiç hata yapmadıklarını, toplumu yanlış yönlendirip aldatmadıklarını, olsa olsa karşı tarafın kendilerini kandırdığını ve aldattığını düşünen bir kesim var. İşin ilginç tarafı, yönlendirdikleri kitleyi de kendilerine benzettiler. Onlar da yanlış çıkan tercihlerden, görüş ve analizlerden hiç şüphe etmiyorlar. Kitleyi bu şekilde yönlendiren bir süre sonra o kitle psikolojisinin esiri haline geliyor. Kitlenin duymak istediği şeylerin dışında hiçbir şeyi söylemiyorlar. Yıllardır bir cümle kurarım. Bana bir yalan söyle, yeter ki işime yarasın. Yani yalan ve dezenformasyon sadece söyleyenin bunu üretme sebeplerinden kaynaklanmıyor. Bunu talep edenlerin ihtiyaçlarını gidermek için de üretiliyor. Yalan üretmek değil, kesintisiz bunu talep eden ve bu yalana bağımlı hale getirdikleri bir kitleyi oluşturmuş olmaları belki de en büyük başarıları. Yazarı, çizeri, oyuncusu, medyacısı, şarkıcısı, stand-upçısı kitlenin üzerinde CHP yönetiminden bile etkililer. Hatta CHP yönetimini bile yönetirler. CHP yönetimi onlardan, onlar CHP yönetiminden, her ikisi de kitleyi yönetmekten, kitle ise onları yönettiğini düşünmekten mutludur. Bir soru, bir görüş, bir tutumla bu taşlaşmış görüş ve yapının çatlamasına değil sarsılmasına bile itiraz ederler. Çünkü en küçük sarsıntıda benliklerini ele geçiren dogmaların duvar gibi yıkılıp altında kalmaktan korkarlar. O yüzden o sarsıntıyı doğuracak en küçük şüpheden bile uzak dururlar. Şüphe edebilecekleri kişiyi de anında linç edip etkisiz hale getirirler. Hatırlayacaksınız, şimdi CHP'de olan Muharrem İnce 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunda yine bir gün Kemal Kılıçdaroğlu'na hain Kemal diyen kesimler hakkında linç edilmişti. Sahte banka dekontları, sahte porno görüntüleriyle linç edilen Muharrem İnce sonunda pes edip adaylıktan çekildi. Birinci turda seçim pusulasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'la birlikte Muharrem İnce'nin resmi yer aldı. Ama seçmen sandığa gittiğinde ikinci sıradaki Muharrem İnce'ye oy basamadı. Çünkü İnce linç kampanyasıyla adaylıktan çekilmişti. O günlerde %60 ile kazanacak aday Pirom dedikleri Kılıçdaroğlu seçimi kaybedince aynı kitle ikinci turun yapıldığı 28 Mayıs 2023'ün ertesi günü 29 Mayıs'ta değişim videosu çeken İmamoğlu'nun peşine takıldı. 2023'te yere göğe koyamadıkları Kılıçdaroğlu 3-4 Kasım 2023'te yapılan şaibeli kurultayla koltuğunu kaybedince gözden düşürüldü. İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla CHP yönetimini ele geçirip başına Özgür Özel'i getirince hem yandaşlar hem kitle değişimci oldu. Aynı kitle 19 Mart 2025'te İBB operasyonlarıyla birlikte İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetini savunur hale getirildi. 21 Mayıs 2026 günü Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin CHP yönetiminin şaibeli bir şekilde yolsuzlukla ele geçirildiğine dair tespiti sonrasında unutulan Kılıçdaroğlu hakkında hain Kemal kampanyası başlatıldı. Ardından Kılıçdaroğlu hepimizi aldattı, kandırdı mesajları aldı başını gitti. İmamoğlu ve Özgür Özel'in peşine takılanlar ve bu kitleyi yönetenler hep beraber hain Kemal bizi aldattı, bizi kandırdı diyerek kendilerini temize çıkardı. Ardından Haluk Levent rezaleti patladı. 6 Şubat depremi sırasında FETÖ'cülerin başlattığı "Devlet yok, ahbap var" kampanyasının bilmeyerek de olsa moderatörlüğünü yapanlar ve bunların peşine takılanlar hep bir ağızdan Haluk Levent'i linç etmeye başladı. Özellikle savcılığın bilgisine başvurduğu ünlüler "Haluk Levent bizi de kandırmış, şikayetçiyiz" diyerek yine üste çıkıyorlar. Kendisi bir kuruş para vermemiş olanlar Haluk Levent'in yardımseverliğinden topladığı ve depremzedelere ulaşmayan 4.5 milyar TL'nin borsada çarçur edilmesinden, bahis oynanmasından kendilerine pay çıkarmıyorlar. Haluk Levent'in geçmişini bilenlerse düzelmiştir diye destek olduklarını söylüyorlar. Haluk Levent o tarihte siyasi iktidara karşı en kullanışlı aparattı, bunu hepsi biliyor. Kızılay'a, APAT'a değil de
yardımların ahbaba yapılması kampanyası da bundan kaynaklanıyor. Öte yandan ahbaba ve Haluk Levent'e dair en küçük şüphe ifadesinin linç ile itibar suikastiyle sonuçlandığını da biliyorlardı. Aslında hepsi oluşturdukları canavarın korkusu altındaydı. Bu konuda en önemli itiraf şimdi aynı soruşturmada tutuklu olan YouTube yayıncısı Oğuzhan Uğur'dan geldi. Daha önce Haluk Levent'i eleştiren şarkıcı Atilla Taş'ı Levent'in tutuklanmasından sonra arayan Oğuzhan Uğur, "Abi biz Haluk Levent'in bazı yanlışlarını gördük. 2023'te ilişkimizi kestik ama ben cesaret edemedim senin gibi linç gelir diye. Dokunulmazdı biliyorsun." demişti. 6 Şubat deprem sürecinde değil Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik operasyona kadar bu dokunulmazlık devam etti. Öyle bir dokunulmazlık ki 12 Temmuz'da Ahbap Derneği'ne yapılan operasyondan önce bile Haluk Levent'i ve Ahbap Derneği'ni eleştirirseniz kaçınılmaz biçimde linç edileceğiniz gibi operasyon ve Haluk Levent'in tutuklanması hedef gösterdi diye eleştiri yapanlara mal edilirdi. Yani bu kitle ve bu kitleyi yönetenler hem Kılıçdaroğlu hem de Haluk Levent konusunda yanıltılmış, kandırılmış, hatta korkmuşlardı. Şimdi aynı kitle yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan İmamoğlu'yla onun siyasi yapılanması Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin peşinde. Aynı kitle yine aynı isimler tarafından yönlendiriliyor. Fransız sosyolog 1895 yılında yayımlanan Kitlelerin Psikolojisi kitabında kitle psikolojisini şöyle tarif ediyor. Bireylerin bir topluluk içinde yer aldıkları bireysel akıl ve iradelerini yitirerek ortak duygu, düşünce ve davranış biçimini benimsemesi. Buna bir de aynı kitle tarafından linç edilme korkusu eklenince ortaya bu tablo çıkıyor. Bakalım bu kitle ne zaman Özgür İmamoğlu ve yaptıkları konusunda uyanacak ve bir gün bizi kandırdılar diyecek. Onları uyandıracak o akıl ne zaman ortaya çıkacak? Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. Kılıçdaroğlu sizi kandırdı, Haluk Levent sizi kandırdı. Peki Özgür İmamoğlu hakkında ne zaman gözünüzü açacaksınız? Makaleler arasından programı Milliyet Gazetesi ile devam ediyor. Zafer Şahin'in makalesi var sırada. Abdestli, namazlı sosyal demokratlar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntüsü aslında Türk siyasetindeki normalleşmenin bir yansıması. Daha önce Deniz Baykal'ın yaptığı çarşaf açılımı, Kılıçdaroğlu'nun merkez sağa açılma, cemaatlerle buluşma hamleleri ve Özgür Özel'in Kastamonu'da verdiği abdest alma görüntüsü. Bunların tamamı aslan sosyal demokratların bu ülkenin kodlarıyla, sosyolojisiyle barışmak için attıkları küçük ama anlamlı adımlar. Kimse kendisini kandırmasın. CHP'nin 75 yıldır tek başına iktidar olamamasının, %25'e sıkışıp kalmasının en önemli sebebi bu adımları atmakta geç kalmasıdır. Müslüman bir ülkede Fransız ekolü laiklik propagandasıyla alınabilecek maksimum oy oranı %25'tir. CHP bunu gördüğü için 2019 ve 2024'teki yerel seçimlerde merkez sağ ve muhafazakar seçmene kapılarını sonuna kadar açmış ve siyaseten sonuç almıştır. Bu süreç bundan sonra da böyle devam eder. Çünkü aslan sosyal demokratlar Türkiye'de iktidara giden yolun muhafazakarları ikna etmekten geçtiğini artık öğrendiler. Yani toplumun bir kısmını, hatta kahir ekseriyatını yok sayarak yol yürüyemeyeceklerini gördüler. Onlara bu siyaset dersini veren de en büyük rakipleri Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan 25 yılda sadece Türkiye'yi değil muhalefeti de değiştirdi ve dönüştürdü. İşin özü Türkiye'yi normalleştirdi. Gençliğin işi zor. Üniversite sınavlarında başarılı olmak yetmiyor artık. Çünkü yapay zeka hem iş dünyasını hem de meslekleri hızla dönüştürüyor. Gençler hayalini kurdukları üniversite ve bölümleri yazarken bir yandan da yapay zeka ileride bu mesleği ortadan kaldırır mı endişesi taşıyor. Peki
Bu çocuklar ne yapacak? Nasıl bir yol izlemeli? Sadece gençler değil, akademisyenler de bu sorulara kafa yoruyor olmalı. Dün mail kutuma gelen bir mesajı görünce bu kanaate vardım. Haliç Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Enes Eryarsoy, artık yüksek öğrenimde yapay zeka merkeze alınmalı. Adaylar mevcut trend olan mesleklere değil, mezun oldukları zaman nelerin trend olacağına bakarak tercih yapmalı diyor. Kısacası yapay zekanın değiştireceği, dönüştüreceği mesleklerden ve bölümlerden uzak durun diyor. Ve uzak durulması gereken mesleklerden biri olarak radyolojiyi gösteriyor. Çünkü yakın gelecekte radyoloji bir meslek olmaktan çıkacak. Bilgisayar ve yapay zekanın otomatik olarak yapabildiği bir beceriye dönüşecek. Sadece radyoloji değil, birçok meslek için aynı durum söz konusu. Gençler üniversite tercihlerini yaparken yapay zeka faktörünü muhakkak dikkate alın. Bitirdiğinizde sizi üniversiteli işsizler ordusunun bir neferi haline getirecek bölümlerden uzak durun. Sizi geleceğin mesleklerine hazırlayacak tercihlerde bulunun. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesiyle devam ediyoruz. Figüranlar, sanatçılar, gazeteciler. CHP'nin toplantılarını kalabalık göstermek için kast ajanslardan figüran taşıdığı iddiası ortalığı karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini içeriden çökertmek için kurgulandığı anlaşılan FETÖ benzeri bu operasyona girmeyeceğim. Aslında mesele başka. Asıl değinmek istediğim, ahbabı göklere çıkaran ünlü gazeteci ve sanatçıların figüranları küçümseyen, aşağılayan tavırları. Kiminin aşağılık, kiminin şanlı şöhretli olduğu o kadar basit değil. Çünkü o sözde ünlü sanatçılar, gazeteciler, yorumcular ve siyasetçiler Türkiye'nin en güvenilmez adamını topluma en güvenilir insan olarak sunan isimler. Asıl sorulması gereken soru şu: bu ahlaksız güruh ahbabı parlatırken hangi senaryonun figüranlığını yapıyordu? Haluk Levent'i Time'ın en etkili 100 kişisi listesine sokabildilerse ortada büyük bir prodüksiyon var demektir. Yoksa yanlış mı? Türkiye karşıtı her siyasi senaryonun figüranı olan bu sanatçılara, gazetecilere, siyasetçilere ve popülizm tutkunlarına ne demeli? Siyonizmin figüranlığını, FETÖ'nün figüranlığını yapmak daha mı onurlu? Kast ajansına düşük ücretle çalışanların bu şöhret sahiplerinden daha gariban, daha onurlu veya daha dürüst bir iş yaptığı bile söylenebilir. Aynı merkezden komut geldiğinde bu ünlülerin hepsi birden harekete geçiyor. Tesadüf mü? Her biri kendi çapında bir performans sergileyerek Türkiye'nin en güvenilmez adamını en güvenilir kişiye dönüştürmeye çalışıyor. Sahte gözyaşlı kısa videolar çekenler, doğrudan film çekenler, ciddi ciddi haber programları düzenleyip Haluk Levent'i yardım meleği gibi pazarlayanlar, sosyal medyada ahbaba kefil olanlar. Bu isimlerin hiçbirinin ahbaba güvenip bağış yapmadığını da özellikle not düşelim. Dün ahbap senaryosuna figüran olan bu ünlü gazeteciler, sanatçılar ve yorumcular bugün de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in Yeni Parti filminin figüranları oldu. Hiç mi ders çıkaran olmadı? Savcılıkta pişmanlık gözyaşı döküp adliye koridorlarında kahkaha atanlar hala ortalıkta. Sonuç, oyunculukları on numara. Milletçe izledik, filmi beğendik, oyuncuları tebrik ederiz. Gariban kast figüranlarından onları ayıran tek fark, sahtekarlıklarını sanatla birleştirmiş olmaları. Ücret farkı da zaten buradan kaynaklanıyor. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesini sunduk. Figüranlar, sanatçılar, gazeteciler. Habertürk'le devam ediyoruz. Nasuhi Güngör'ün makalesi var sırada. Kopya hikayelerin siyaseti. Türkiye'de siyasi merkezin kendini yenileme kapasitesi, karşımıza çıkan sorunların hacmi dikkate alındığında fazlaca umut vermiyor. Aksine inşadan çok bölünmeyle, perspektif genişliğinden çok daralmayla karşı karşıyayız.
CHP'de mutlak butlan kararının ardından ortaya çıkan ayrışmanın güncel şartlarda yeni kurulan parti lehine olduğuna dair değerlendirmeler ağırlıkta. Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu yeni partinin artık bir iktidar adayı olduğunu söyleyenler bile var. Partiye katılan milletvekili sayısı, kamuoyunda ortaya çıkan ilgi ve esasen 2019 yerel seçimleri sonrasında ortaya çıkan siyasi arayışın devamı olan propaganda mekanizması böyle bir algıyı besliyor. Ancak hem tecrübe hem de mesafe avantajıyla gelişmelere biraz daha serin kanlı bakabilenler bu değerlendirmelerin fazlasıyla aceleci olduğunun farkında. Tekrar vurgularsak güncel şartların getirdiği tablo yeni bir siyasi partinin gidişatına dair fikir verse de büyük iddiaların altını doldurabilecek bir öngörüye sahip olamayız. Bu meselenin ana akımdan ayrılan partilerin akıbeti üzerinden tartışılması da geleceği okumaya yeterince katkı sağlamıyor. Tarihten verilen örneklerin çoğu bugünün şartlarıyla benzerlik taşımıyor. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yapılan benzetme ve değerlendirmeler içinde bu durum geçerli. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 90'lı yılları itibariyle bir dip dalga halinde ilgi gören karizmatik liderliği tartışmasız bir özgünlük ve üstünlük olarak karşımıza çıkıyor. Yetiştiği gelenekten ayrılıp üstelik pek çok tartışmayı arkasında bırakarak yeni bir siyasi mimariye adım atmak aynı zamanda bir özgüven ve cesaret ifadesi olarak okunabilir. Kendi geleceğinden isimlerin de yer aldığı ancak farklı kesimlerden temsil kabiliyeti yüksek aktörlerin de kadroda olduğu bu siyasi hareket 24 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Erdoğan ise güçlü liderliğinin avantajlarını sadece siyasi sınırlarımız içinde değil bölgesel ve küresel ölçekte Türkiye'yi yeni bir role taşıyarak derinleştiriyor. Arka planda Ekrem İmamoğlu'nun teşvik ve planlamasıyla yola çıkan yeni partinin kısaca aktardığımız bu hikayenin taklidi olmaktan öteye geçemediğini söylemek yerinde olur. Kaldı ki mağduriyet üzerinden yapılan göndermelerin mevcut yolsuzluk iddiaları üzerinden bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı sıkıntı ve siyasi yasaklarla yan yana getirilmesi mümkün değil. Özgür Özel partisini kurarken üzerinde hukuki anlamda bagajları olan isimlerden vazgeçmediğinin adeta altını çizdi. Bu durum mevcut şartlarda kendisine sayısal çoğunluk sağlayabilir. Ancak artık sistem

programı içinde durum bundan farklı değil. Geniş bir alanı kuşatacak farklı isimlerin kadroya katılması yönünde ise herhangi bir işaret yok. Mevcut durumu dikkate alarak söylüyorum elbette. CHP'nin kendi çizgisinden kopup kopmadıklarını netleştiremeyen, buldukları ilk fırsatta geri döneceklerini ifade eden bir partiye, bu çizginin dışında kalan, hatta ciddi eleştiriler getiren muhalif kesimden katılım olması hiç kolay değil. Bu durumu seçmenin önceliği bu değil, önce iktidarı değiştirip sonra o işe bakılacak mealinde değerlendirenler 2023 genel seçim sonuçlarını çabuk unutmuş görünüyorlar. Hedefin sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden tanımlandığı kısır bir siyaset anlayışı bu. Habertürk'ten Nasuhi Güngör'ün Kopya Hikayelerin Siyaseti başlıklı makaleyi sunduk. Takvim Gazetesi'nden Bekir Hazar'ın makalesiyle devam ediyoruz. Ne romantizmi? Tarih yeniden yazılıyor. Yüzyıllardır dış güçlerin hesaplama alanına dönüştürülen Orta Doğu artık eski Orta Doğu değildir. Bölgede kurulan her denklemde Türkiye'nin adı geçiyor. Ankara'nın tavrı hesap ediliyor ve Türk devletinin iradesi dikkate alınıyor. Bir zamanlar Türkiye'yi sınırlarına hapsetmek isteyenler artık biz Orta Doğu denklemi kuramayacağını gördüler. Bölgemizde yaşayan tüm gerilimler öyle bir hale geldi ki finalde yaşayan tüm gelişmeler Türkiye için bir avantaja dönüşüyor. Ankara'da yaptığı akıllı diplomatik hamlelerle, kurduğu oyunla tüm bu gelişmelerin üzerine adeta bal döküyor. Bu nedenle önceki gün İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika'da Başkan Trump'la yaptığı görüşmede düştüğü rezil durum bir tesadüf değildir. Netanyahu'nun harita açarak bakın Türkler Suriye'nin kuzeyinde üsler kurarak işgal etti. Bu fotoğraf bize de Suriye'nin güneyini işgal etme hakkı doğuruyor şeklindeki ahmakça söylemine verilen tokat gibi mesaj çok derin mesajlar içermektedir. Başkan Trump Türkler orayı işgal etmedi tam aksine davetle gitti diyerek İsrail Başbakanı'nın yüzüne açık açık adeta siz istenmeyen işgalcilersiniz. Türkler akıllı ve bölgede istenen beklenen ülke şamarını indirmiştir. Yıllardır bu sütunlarda Amerika Orta Doğu'yu Türkiye'ye bırakacak çünkü tüm şartlar bunu gösteriyor buna mecburlar diye yazdığımda benimle dalga geçenler oldu. Çok romantiksin diyerek gülenlerdi. Bu konuda yalnızdım ve seçmelerden saçmalar yapan adamdım çok kişiye göre. Ama artık bunu sadece ben söylemiyorum. Son olarak emekli Yunan Büyükelçi Georgios, Çoban Adası ile Girit Adası arasına kablo döşemeye kalktığımızda Türklerden izin istemeliydik. Onlar da savaş gemilerini gönderip projeyi denize gömdüler dedi. Yunan Büyükelçi hızını alamadı ve Trump bölgede Türkiye'yi bir güç, bir kutup haline getirmek istiyor itirafında bulunarak bombayı patlattı. Evet, Amerika bunu yapmak zorunda. Eğer Çin'le gerçek anlamda mücadele ve rekabet etmek istiyorsa arka bahçesi Orta Doğu'yu Türkiye'ye bırakmaya mahkum. Bölgede istikrar ve barış olmadan asla Çin'le rekabete veya mücadeleye girmesi mümkün değil. Barış ve istikrarı ise sadece ve sadece Türkiye sağlayabilir. Bazıları yine romantiksin diyerek gülebilir. Amerika'nın en derin adamı, başkanları yöneten adam Henry Kissinger bile Orta Doğu'da barışın sağlanması için Osmanlı Devleti'nin kurulmasını önerdim demiştir. Kissinger bir yemekte eski dostu Atlantic Records firmasının sahibi Ahmet Ertegün'le sohbet ederken Ahmet, Orta Doğu'da barış sağlamanın en iyi yolu tümünü Türkiye'ye geri vermek ve Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmaktır diyor. Bugün yaşadığımız tüm gelişmeler Amerika Başkanı tarafından İsrail'i yöneten bir numaranın dahi Türkiye ile dövülmesi asla tesadüf değildir. Çünkü Türk milleti tarih boyunca yalnızca kendi vatanını savunmamış, bulunduğu coğrafyaya yön vermiştir. Selçuklu ve Osmanlı'nın adalet anlayışı, asırlarca sürdürdüğü devlet tecrübesi, Türkiye'nin güçlü devlet geleneği aynı kökten beslenmektedir. Bugün yeniden yükselen yalnızca bir ülke değil, bin yıllık Türk devlet aklıdır. Yıllarca Türkiye'ye kendi içine kapan, sınırlarının dışına bakma diye

diyenler vardı. Terör koridorları kurulurken sessiz kalmamızı, enerji yollarından dışlanmamızı, Doğu Akdeniz'de kuşatılmamızı istediler. Fakat Türkiye tüm oyunları bozdu. Orta Doğu'da tüm ülkeler Ankara'ya mahkum hale getirildi. Güvenliğini tehdit eden yapılara karşı kararlılıkla hareket eden, diplomasi masasında da sahada da kendi iradesini ortaya koyan yeni bir Türkiye var artık. Bugün Irak'ta güvenlik konuşuluyorsa, Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da çözüm tartışılıyorsa Türkiye vardır. Kafkaslar'da barış denklemi kuruluyorsa Türkiye vardır. Körfez ülkeleri yeni ekonomik ortaklıklar arıyorsa Türkiye masadadır. Enerji koridorları planlanırken Ankara'nın görüşü alınmaktadır. Bunun nedeni yalnızca askeri güç değildir. Bunun nedeni güçlü devlet iradesi, stratejik konum ve milletin kararlılığıdır. Türkiye bölgesel dengelerin belirleyici aktörlerinden biri haline gelmiştir. Ankara'nın dikkate almadığı hiçbir planın kalıcı başarı sağlaması mümkün değildir. Türkiye yüzyılı sadece ekonomik hedeflerden ibaret değildir. Türkiye artık yönlendirilen değil, yön veren bir ülkedir. Orta Doğu'nun geleceği yalnızca çatışmalarla değil, yeni güç dengeleriyle şekillenmektedir. Bu yeni dönemde Türkiye, devlet geleneğinden aldığı tecrübeyle bölgesinde söz sahibi bir numaralı güce dönüşüyor. Hayırlı uğurlu olsun. Varsın İsrail, sürekli Osmanlı yeniden kuruluyor diye ağlayıp dursun. Takvim Gazetesi'nden Bekir Hazar'ın makalesini sunduk. Ne romantizmi? Bugünkü makaleler arasından programının sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

soyutuyoruz.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 18, Sure Nur Suresi 21-53. Ayetler, sayfa 351-355.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Yok olan kurtulur. Allah adamlarından büyük İslam alimi, hiç yılmadan İslam'a hizmet etti daimi. O bir gün sohbetinde buyurdu ki, ey insan, ölüme hazırlan ki kalmadı fazla zaman. Kul İslam'a uydukça yükselir derecesi. Sahabe-i kiramın yükseldi böyle hepsi. Huzur ve sohbetinde kalarak o Resulün kalpleri temizlenip yükseldiler büsbütün. Öyle çok sevdiler ki Resulullah'ı, hatta kendi nefislerini yok bildiler adeta. Mesela biraz arpa sadaka verse eshab, kazanırlar idi ki bundan öyle çok sevap. Başkaları verse de dağlar kadar altını, yine alamazlardı onların sevabını. Zira çok yüksektiler başkasına kıyasla. Onlar her işlerini yaparlardı ihlasla. Ve onlar yok olmuştu Allah ve peygamberde. Bu yüzden yükseldiler sonsuz derecelerde. Elbette bu manada yok olmak çok zor iştir. Lakin öyle yok olan böyle çok yükselmiştir. Yok olmanın bir yolu peki demektir hemen. Allah adamlarına mahvolur hayır diyen. Karşınızda kafir de, mürtet de olsa bugün, yine de kendinizi görmeyin ondan üstün. Kibirliyi ne Allah ve ne de kullar sever. Tevazu kimde olsa onlar çok sevilirler. Edebin bir tarifi itiraz etmemektir. Kendini hep kusurlu, kabahatli görmektir. Deyin ki, çok kötüdür benim huy ve mizacım. Herkesin duasına çok vardır ihtiyacım. Bir mümini görünce düşünün şöyle derhal. Ben bunun duasıyla kurtulurum ihtimal. Yine bir sohbetinde buyurdu, ey insanlar, şimdi herkes sadece dışını süslüyorlar. Kimde varsa bir makam, mevki ve selahiyet, onlara veriyorlar sadece değer, kıymet. Halbuki bakmaz Allah kulların mevkiine, bakar yalnız onların kalp ve niyetlerine. Eshab, Resulullah'a gösterip haya edep, taş bile koyarlardı bazısı ağzına hep. Her sıkıntıya sebep, bir günaha girmektir. Çaresi, pişman olup istiğfar eylemektir. Allah, günahkarlara vermez muvaffakiyet. Her başarı, İslam'a uymakla olur elbet. Hiçbir canlı varlığa eza etmeyin ki siz, o da Hak Teâlâ'nın mahlukudur şüphesiz. Gıda ve ekmek gibi olmalı ki Müslüman, hep ihtiyaç duyulur bu şeylere her zaman. Müminin tarifi de şudur ki, ey insanlar, elinden ve dilinden kimseye gelmez zarar.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Eshab-ı kiramdan Ebu Deda radıyallahu teala an hazretleri buyuruyorlar ki, ölümden sonra neler göreceğinizi, başına nelerin geleceklerini bilseydiniz, isteyerek ne yemek yiyebilir ne de su içebilirdiniz buyuruyor Ebu Deda radıyallahu teala an.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: İyi günler. Sizmanız mübarek olsun hocam.
2: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizinki de mübarek olsun. Rabbim sıhhat afiyet versin inşallah Teala.
3: Amin hocam. Allah razı olsun. Hocam birinci sorum, ben rüküye gitmeden, öğle namazını kılarken rüküye gitmeden secdeye gittim. Bu namazı iade ettim. Acaba doğru yapmış mıyım? İkinci sorum hocam, bir okulun mescidinde namaz kılarken öğle namazını Kur'an-ı Kerim'in tarafına kıbledir diye namazımı kıldım. Bir başkası gelip bayan burası kıble değil, sen yanlış kılmışsın dedi ama bu namazı iade etmedim hocam. Acaba iade etmem gerekiyor muydu? Bir de hocam üçüncü sorum, bu Kur'an-ı Kerim'de tilavet secdeleri var. Bunları bizzat ben okuduğum zaman mı yapmam gerekiyor veya gördüğüm zaman mı? Hani Kur'an-ı Kerim'i açıp gördüğüm zaman mı tilavet secdesi yapmam gerekiyor? Veya bir başkası, hani televizyonda okuyor ya, dinliyoruz ya hocam, orada gördüğümüz zaman mı tilavet secdesi yapacağız? Bunu sormak istedim hocam. Çok peki, sağ olun. Allah razı olsun hocam. Biz de size dua etmek istiyorum hocam. Umarım Rabbim sizi, sizinle çalışanları, Mustafa abiyi, hepinizi hocam hesapsız cennete giden kullarından eylesin.
2: Hep
3: hocam
2: beraber inşallah. Tamam, efendim.
3: İnşallah. Peki hocam.
0: İyi günler.
4: İyi günler. Şöyle bir sorum vardı. Mesela hani çok yüksek zatları vesile edersek hani onlardan yardım almamız daha pek mümkün olmaz diye duydum. Hani biz, kafam karıştı. Acaba böyle çok, yani derecesi yüksek olmayan zatları mı vesile ederek dua edeceğiz? Bir de buna bağlı olarak, hani ne kadar çok zatı vesile edersek o kadar çok, yani yardıma o kadar çok, yani çabuk kavuşabilecekmişiz gibi geliyor bize. Acaba doğru mu? Bir de bir soru daha aklıma geldi. Şimdi mesela hani, mesela ne kadar tedbir alalım, mesela başımıza bir hastalık, bela gelecekse o mutlaka gelir deniyor. Hani bizim tedbirin hiç faydası yok mu mesela? Bunu öğrenmek istemiştim.
2: Peki efendim.
4: Teşekkür ederim.
2: Peki efendim.
0: İyi günler.
5: İyi günler.
0: Buyurun.
5: Demeyeyim ben ne ya, Osman Ünlü hocama hayırlı günleriniz olsun inşallah.
0: Hayırlı
5: günler. Her gün onun sana Yasin, her gün akşam sabah Yasin onun sana okuyorum. Bir de acaba bu sureleri akşamları mı okumam lazım? O şeyden bilgi almak istiyorum.
2: Peki efendim.
5: Bir de hocamdan onun sana her zaman duasını bekliyorum. Ben 30 senedir dinliyorum hocamı. Olsun, benim her gün hangi vakitte bu şeyleri okumak istiyorum, onu istiyorum.
2: Tamam efendim, teşekkür ederiz.
5: Allah iyilik sağlık olsun. Hocam hepimize. Çok sorularım vardı. 30 senedir de sizi dinliyorum ama hep unuttum şimdi bir anda.
2: Peki, oldu efendim.
5: Duanı istiyorum.
2: Rabbim iki can saadeti versin inşallah Teala. Peki efendim.
0: Buyurun hocam.
2: Efendim bugün cuma. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden amin istifade etmeyi nasip müyesser eylesin inşallah Teala. Ayrıca bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin bizzat kendilerinden, kendileri veya yakınlarından hasta olanlar varsa Allah Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbimden onların da sıkıntılarını ayrı tebdil eylemesini niyaz ederiz.
0: Amin.
2: Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste hepimizi de iman selameti nasip ve meyzer eylesin inşallah.
0: Amin. Allah razı olsun.
2: Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun inşallah Teala. Efendim gelen dinleyicilerimizin suallerine, ilk dinleyicimiz dedi ki, rükû yapmadan önce secdeye gittim, sonra bu namazı iade ettim dedi. Doğru yapmışım. Tamam, doğru yapmışsın da, ama bu namaz içerisinde telafi edilebilir. Secde-i seyifle de kurtulur. Nasıl telafi edilir? Mesela öğlenin ilk sünnetini kılıyorum. 4 rekat. Birinci rekatta tekbirimi aldım. Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha, Zamm-ı Suremi okudum. Rüküye gidecektim. Allahu Ekber dedim. Secdeye gittim. Secdede hatırladım. Geri dönerim. Ayağa kalkarım. Rükû yaparım.
6: Evet.
2: Ondan sonra secdeyi yaparım. Tekrar ayağa kalkar. Fatiha, Zamm-ı Sure, rükû, secde. Otururum kadede. Tahiyyat okur. Ondan sonra ayağa kalkarım. Üçüncü, dördüncü rekatları kılar. Dördüncü rekatın sonunda oturunca secde-i sehiv yapar, namazımı kurtarır.
6: Evet.
2: İade etmeye gerek yok. Şimdi mesela senelerdir biz Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında olanlardan nakil yapıyoruz. Ve sık sık da Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh hazırladığı tam İlmihal Saadeti Ebediye İslam Ahlakı namaz kitabı ve diğer kitapları habire naklediyoruz. Okunmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü kendileri kitap okuyor musunuz, kitap okuyor musunuz? Her ziyaretine gidene onu soruyordu. Israrla duruyordu. Sebebi evet. De daha net anlaşılıyor. Çünkü kitap okumayınca altyapı oluşmaz. Şimdi insanlar habire işin kolayına kaçıyor. İşte yapay zeka, ben soru veririm, o bana söyleyiverir falan. İyi de yapay zeka insan mahsulüdür. Kitabı aynı şekilde yükledin, o da kitabın içerisinde buldu bir şey, getirdi senin önüne koydu. Ama senin durumun ona uygun mu değil mi? Şimdi her şeyde, abdeste, gusülde, namazda, alışverişte, diğer konularda o ibadetin veya o işin yapılması için bir azimet olan tarafı var. Yani zor olan taraf var. Bir de ruhsat olan, izin verilmiş olan tarafı var. Sen şimdi özürlüsün. Yapay zeka da aldı getirdi senin önüne. Azimette yapılması gereken böyle yapılır. Yapılmazsa aynı şekilde o ibadet sahih olmaz dedi çıktı. Ne yaptın şimdi? Değil mi?
6: Evet.
2: Ne yapacaksın şimdi? Hani böyle durumlarda hep hatırıma şey geliyor. Zaman zaman naklediyoruz ya. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri yanında bazı aynı şekilde yüksek derecede alimler de var. İşte bir ikindi veya öğle namazı bir camiye gidiyorlar, namaz kılınıyor, camiden çıkıyorlar, caminin önünde. İşte bu alimlerle beraber ayak üstünde sohbet derken camiden çıkan bir vatandaşın birisi geliyor. Diyor ki efendim diyor işte namazda diyor işte iki mi kıldım, üç mü kıldım, tereddüt ettim, ne yapmam lazımdı derken işte camiden bakıyor, son çıkanlardan evliya bir zat çıkıyor, o da tanınıyor, biliyor. Bunun üzerine hemen İmam Ahmet bin Hanbel Hazretlerine, o Müslüman diyor ki yok diyor, ben gidip diyor sorumu ona soracağım. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri diyor ki sorma, yok soracağım, gidiyor. O sana, o zata, o evliya olan zata diyor ki işte ikinci rekatta mıyım, üçüncü rekatta mıyım, şaşırdım, ne yapmam lazım? Şimdi evliyanın cevabı keskin olur.
6: Evet.
2: Buyuruyor ki gafletle kılınan namazı iade etmek lazım. Ya iade et bakalım.
6: Evet, gir içeri iade et namazı canım.
2: Tabii. Genç. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyor ki bunun için sorma dedim. Ondan derecesi yüksek. Çünkü onlar namaza durunca dünyadan çıkıyor. Öbürler ibadet olarak bir şey yapmıyorlar. Halbuki İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e sorup, yani evliyanın çok yüksek derecesinde, yani nadiren gelenlerden, Hicri 2. binin yenileyicisi, 1000 senede bir gelenlerden. Bu zat buyuruyor ki eğer Allah-u Teala azimetle yapmayı kullarından emretseydi, yani imanında, ibadetlerinde hakikatini kullarından isteseydi, yeryüzünde mümin sayısı bir elin parmak sayısını geçmezdi buyuruyor. Üçü beşi geçmezdi.
6: Evet.
2: Ama ondan sonra işte ayet-i kerimeler var. Onları naklediyor Mektubat kitabında. Allah-u Teala ruhsatla amel edeni de sever. Çünkü Cenab-ı Hak hepimizi eşit yaratmadı. Geçen bir tane arkadaşım birisi bir video göndermiş. Kadına çıktı. Diyor ki kadın erkek eşit diyorlar. Yok diyor ya böyle bir eşitlik. Olmaz diyor yani falan. Erkeğin diye doğum yapmasını bekleyecek millet diyor, tamam mı?
6: Eşitse.
2: Değil mi? Olmaz diyor böyle şey. Saçma bir şey diyor ya. Saçma bir şey. Kadın kadındır, erkek erkektir diyor ya. Kadın kadınlığını bilecek, erkek de erkekliğini bilecek. Yani bunu açık bir kadın söylüyor. Zaten aklı başında olan bir kimse baktığı zaman olmaz öyle şey. Allah-u Teala bırak kadınla erkeği eşit yaratmayı, kadınları kendi aralarında bile farklı yaratmış. Erkekleri de kendi aralarında farklı yaratmış. Eşit değiller.
6: Evet.
2: Bugün işte ilahiyatı bitirelim. Veyahut da aynı şekilde bir sarık saran hemen başlıyor falan. İşte ben ayet-i kerimede buyuruluyor ki diye başlıyor falan. Kendisini İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin üstün görüyor. Hele o etiketli işte profesör olmuş, doçent olmuş falan. Bugün diyor işte internet var, bilmem ne var falan. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin zamanında bu var mıydı? Dolayısıyla biz ondan üstünüz. Bre. Ya vatandaş da zannediyor ki bu herifin aynı şekilde ilahiyat profesörü ya. Bu söylediğinden demek ki bu Google amcaya yüklenen bilgilerin hepsi doğru. Ya bilgi kirliliği, bütün necaset var Google amcanın içerisinde. Hatta TGRT Haber'de dış haberler müdürüydü bir arkadaşım birisi. Oradaki muhabirlerden bir tanesi Kurban Bayramı yaklaşıyor. İşte Kurban Bayramı İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban edecekti. Bununla alakalı diyor bilgi topla gel. Çocuk ne bilsin, altyapısı falan yok. Giriyor internete bir Yahudi sitesine veyahut da Yahudi uşağı olan bir siteye giriyor. O Yahudiler kurban olan İsa Aleyhisselam olduğunu iddia ediyorlar. O da toplamış bilgileri getirmiş önüne koymuş. Bakmış ne bu demiş. Demiş abi bilgisayarda böyle yazıyor. Google amca böyle diyor. Tamam. Google amca öyle diyor. Abi telefon dedi. Abi dedi böyle bir durum var dedi ya falan. Dedim bu nereden çıkıyor falan. Dedim Google'da bilgi kirliliği o. Hatta bir tanesi yazmıştı. İki tane kitap ismi yazmış. Lan bak diyor sen böyle anlatıyorsun ama bu kitaplarda böyle yazıyor falan. Ondan sonra ben de yazdım. Ha, bir şey yazdı. Sen böyle diyorsun ama dedi. O öyle değilmiş diye yazdı. Ben de yazdım. Kaynağın ne diye bir baktım. 5 dakika sonra bir kaynak gönderdi. Bu kaynakları dedim. Bizzat dedim bu kitapları gördün mü? İçine açtın mı? Tercümesi mi? Orijinali mi? Ve senin altyapın nasıl? Baktım bir resim koymuş falan. Google'dan buldum diyor. Böyle yazıyor. Asfası yok. Adam uyduruyor. Altına mesela İbn-i Abidin yazıyor. Tamam mı?
6: Evet.
2: Halevi-i Kebir yazıyor. Neresinde? Bunlar en sağlam şekliyle Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Çok kimse aynı şekilde şey yapmıyor. Mesela altına işte Reddül Muhtar diye yazıp geçiyor. Reddül Muhtar neresinde? Halbuki Hüseyin Hilmi Efendi öyle yazmıyor. Yani ne diyor? İbn-i Abidin 6. cilt bilmem ne bölümü ne bahsinde anlatılırken orada böyle buyuruluyor. Sayfayı bile veriyor.
6: Evet.
2: Sayfayı bile veriyor. Ya şeyde bu kaza namazlarıyla alakalı olarak daha o zaman TGRT yok. Cağaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'ndeyiz. İşte kaza namazlarıyla alakalı Muhammed Sadık Efendi'nin Nevadir-i Fıkhiye kitabı var. Fî mezhebi l-eymiyetil hanefiye diye. El yazması Arapça bir kitap. Mübarekler Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte bu Süleymaniye Kütüphanesi'nde hangi bölümde ve numarası. Ona varıncaya kadar yazmış. Biz o zaman bizim sayfadaki arkadaşlar olarak ya dediler bunun o sayfanın fotokopisini alsak biz. Hani soranlara gösteririz. Beni gönderdiler ben gittim. Süleymaniye kitabı. Gözümle gördüm kitabı. Kalın bir kitap. Tam ilmihal kalınlığında bir kitap. İçini açtım. Benim okumam mümkün değil. Hem yazı karakteri hem de Arapça. El yazması bir kitap. Dedim bu sayfanın fotokopisini istiyorsun. Dediler fotokopisini vermiyorsun. Çünkü fotokopi şey yaparken kitap tahrip olabiliyor.
6: Evet.
2: O zaman fotokopi makinelerle. Biz dedi o sayfanın filmini çekip size verebiliriz. İki gün sonra gel. Akından iki gün sonra gittim filmini çektiler verdiler. Biz de onu şeye çevirdik. Yani sayfaya geçirdik o filmden. Aktardık. Şimdi ben ömrümde duymadım. Nevadir-i Fıkhiye kitabını. Amarifler yazmışlar. Hangi kütüphanede bulunduğunda yazmışlar? Sayfasında yazmışlar.
6: Evet.
2: Geç öbür tarafta aynı şekilde. Hatta o kaza namazları bahsinde. Oflu Muhammed'in Emin Efendi'nin Necatül Mümin'in kitabı var. Kaza namazları bahsinde. Evet. Oflu Muhammed Emin Efendi'nin yazdığı yani bir ilmihal kitabı. Yani temel şey kitap değil. Ama orada doğruyu yazmış. Onu da yazmışlar. Oflu Muhammed Emin Efendi Necatül Mümin'in kitabının işte şu sayfası diye açıyorsun şak diye çıkıyor. Hatta bir kadının birisi kendisi Oflu'ymuş. Demiş ya bu hoca iki de bu Oflu Muhammed Emin Efendi diyor. Bu zat diyor Oflu'ysa diyor Of da diyor bu kitabın orijinali vardır. Ev ev dolaşmış, bulmuş da. Çünkü orada bir Kur'an kursu var. Kur'an kursundakiler itiraz ediyormuş. Yani sünnetleri kılarken aynı şekilde kaza niyet edilmez diye.
6: Evet.
2: Ondan sonra siz diyor şeyde bir yazıyordunuz diyor. Sayfasını da. Çünkü İlmihal'de yazıyor. Ben nerede bileyim? Ben de bilmiyorum. Oflu Muhammed Emin Efendi'nin öyle kitabını. Bu Oflu Muhammed Emin Efendi şeyde metfun. Fatih Camii'nin kıble tarafında bir hazire var. Mezarlık. Evet. Orada metfunmuş. Neyse bir gün bu kadın bulmuş. Dirayetli bir kadın ha. Ondan sonra almış kitabı doğru şeye. Kur'an kursuna. Orada koyunca buyur demişler abla falan. Koydum diyor önlerine. Okuyun kitabını. Necatin Müminin. Kim yazmış? Oflu Muhammed Emin Efendi. Allah Allah. Demiş sayfayı açın. Açıyorlar. Orada çok açık yazmış. Hatta kenar haşiyesine bir hadis-i şerif koymuş. O hadis-i şerifte de kazaya kalan namaz borcu olanın sünnetleri kabul olmaz. Mealinde hadis-i şerifi de koymuş. Okumuşlar. Şimdi bir şey diyecekler ya. Demişler sen o hocaya bir sor, bu fetva mı takva mı? Yap fetvası takvası var mı? Aynı şekilde hala daha aynı şekilde şey. Dolayısıyla yani kitap, doğru kitap okuyacağım. Mesela bize şeyde ortaokul ve lisede kitap iyi arkadaş, kitap iyi bak. Ta ki bu büyüklerin, Ehl-i Sünnet alimlerin, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırlayıp yayınladığı kitaplar ve onların aynı şekilde işaret ettiği orijinal kitapları, onları görünce kitap iyi arkadaş değil. Kitap arkadaş değil mi? Arkadaş. İyi bir kitap, iyi bir arkadaş. Kötü kitap da kötü arkadaş. Dolayısıyla sana kanka steriliği öğrendi. Hırsızlığı öğretiyor. O da kitap ama. Yazmış. Bastırmış.
6: Evet.
2: O da kitap. İyi bir arkadaş mı? Hayır. Radyo, televizyon. Ondan sonra internet. Bunlar da aynı şekilde. Hani Kokun amcadan çıktı ya. Bunlar iyi bir arkadaş mı? Ha, faydalı şeyler var. Ama uyanık olman lazım. Uyanık olman lazım. İşte kurban edilen İsmail Aleyhisselam değildi, İshak Aleyhisselam diye alıp getirirsin sonra.
6: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
7: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ruhunu beslemeyen onu öldürür. İnsan vücudunu, bedenini, hastalanmaması, ölmemesi, sıhhatli kalması için besliyor, bunun için yemek yiyor, su içiyor. Bedenin beslenmesi gerektiği gibi ruhun da beslenmesi, gıda alması lazımdır. Çünkü insan hem ruh hem de cesetten meydana gelmiştir. Cesedini besleyen, ruhunu beslemeyen, ruhunu öldürür ve ruhunun katili olur. Nasıl kendini öldüren, intihar eden bedeninin katili olursa, ruhunu beslemeyen ruhunun katili olur. Vücudunu beslemeyenin, gerekli gıdaları vermeyenin, geçici olan dünya hayatı sona erer, ama ruhunu beslemeyenin hayatıysa sonsuz kere ölmüş demektir. Yani ruhunu gıdasız bırakan kimse sonsuza kadar kendisini öldürmüş demektir. Birisi 60 senelik bir ömrün intiharı, diğeri ise sonsuz hayatın intiharı. İkisinin arasındaki fark ölçüye hesaba sığmaz. Kaldı ki ruhunu beslemeyip öldüren kimse ahirette zevki sefa içinde yaşayamayacağı gibi sonsuz azap içinde olacak ve ateşte yanacaktır. Bunun için ruhunu beslemeyip gerekli gıdaları vermeyerek ruhlarını katledenler ahirette felakete uğrayacaklardır. Peki ruhu öldürmemek için ne yapmak lazımdır? Din büyükleri, İslam alimleri bunların cevaplarını ciltler dolusu kitaplar yazarak bildirmişlerdir. Ruhu öldürmemek için onu beslemek lazımdır. Sabah akşam yemek yiyerek, gerekli gıdalar alınarak beden beslendiği gibi, ruh da ona lazım olan gıdaları vererek beslenir. Ebu Bekri Verrak Hazretleri buyurdu ki, ruh hidayetle, imanla diri olur. Dalaletle, inkarla ölür. Temizlik ve saflıkla sıhhat bulur. Dünyaya meyletmek ve kararmakla hastalanır. Zikirle uyanır, gafletle uyur. Kalbin diriliğinin alameti, iyiliğe rağbet kötülükten el çekmek ve hayırlı amel işlemek. Ölümü de bunların tersidir. Ruhun birinci gıdası imandır. İman olmazsa diğer amellerin, ibadetlerin bir faydası olmaz. İmandan sonra ruhun ikinci gıdası ise namazdır. Çünkü namaz dinin direğidir ve namazın dindeki yeri vücudun baştaki yeri gibidir. Zira hadis-i şerifte namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir buyurulmuştur. Bir vücutta baş varsa vücut hayatta. Eğer baş yoksa vücut hayatiyetini kaybetmiş demektir. Bunun gibi bir kimse namaz kılıyorsa dini var, namaz kılmıyorsa dini yok gibidir demektir. Ruhun üçüncü gıdasıysa emredilen diğer ibadetleri yapmak, haramlardan sakınmak, dini konuları müzakere etmek, sohbet etmek ve bütün tefsir, hadis, fıkıh, ilmihal kitaplarını okumaktır. Ruhun bu manevi gıdalara ihtiyacı vardır. Bu gıdalar verilmezse ruh ölür. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri buyurdu ki, bedenin sıhhati şu üç şeye bağlıdır. İyi gıda, vücutta bozuk zararlı bir madde bulunmaması ve zararlı şeylerden uzak durmak. Kalbin, ruhun sıhhati ise şunlara bağlıdır. Salih amel, kalbin ve ruhun gıdasıdır. Kin, kibir gibi kötü ahlaktan sakınmak, bunlar bedendeki bozuk maddeler gibidir. Ve günahlardan sakınmak. Zamanımızda insanlar hep maddi gıdalar üzerinde durmaktadır. Elbette bu da lazımdır, fakat maddi gıdayı alamayan kimse eceli gelmişse açlıktan ölür. Eğer imanı varsa ebedi saadete kavuşur. Fakat ruhun gıdası verilmez ve ruh ölürse, o zaman o kimseyi sonsuz bir felaket beklemektedir. Behaeddin Zekeriya Hazretleri, bedenin selameti, sıhhati az yemek, ruhun selameti, sıhhati günahları terk etmekte, dinin selameti, sıhhati ise Peygamber Efendimiz'e salat getirmektir buyurmuştur. Maddenin esir aldığı kimseler, ruhun gıdasından bahsetmenin yalnız camilere ve oradaki görevlilere mahsus ve onların vazifesiymiş gibi zannediyorlar. Halbuki insan sadece et ve kemikten ibaret değildir. Her insanın ruhu vardır ve bunun da beslenmeye ihtiyacı vardır. Önceki asırlarda camiler birer medrese gibi inananlara hizmet vermekteydi. Herkes bilmedikleri meseleleri hoca efendilere sorar ve ruhlarının açlığını giderirlerdi. Camiler erken açılır, Kur'an-ı Kerim okunur, sohbetler yapılır, fıkıh kitapları okunurdu. Zünnun-ı Mısri Hazretleri sohbetlerinde buyuruyorlar ki, ruhun sıhhati az günah işlemekte, bedenin sıhhati ise az yemektedir.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun.
1: Efendim, şimdi çok uzattık ama netice olarak yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitapları okuyunca böyle bir şey başımıza geldiği zaman bunun çıkış yolu bu. Çünkü namaz içerisinde yapılan bir hata secde-i sehi bile kurtuluyorsa bu namazı bozup iade etmek değil. Evla olanı namaz içerisinde telafi etmek o hata. Evet. Efendim gelelim kıbleye dedi, ben dedi girdim dedi bir yerde kıldım falan, sonra birisi geldi dedi ki bu yanlış durmuşsun, kıble öyle değil böyle dedi. Şimdi orada itibar edilir mi? Gerçekten aynı şekilde namaz kılan, ondan sonra o konuda hassasiyeti bilinen birisi söylediyse ona kıymet verilir. Ama sıradan birisi söylediyse ona kıymet verilmez. Diyelim ki biz böyle düz durduk. Biraz çaprazmış. Mesela sağ tarafa dönecekmiş biraz daha. Hanefi mezhebinde bir kurtarır tarafı var. Nedir kurtarır tarafı? İki kolu böyle çapraz hale getirdiğin zaman iki elin arasında bir açı meydana geliyor 45 evet. derecelik. Bu açının arasındaysa kıble namazı gene kurtulur.
0: Evet.
1: Ama Şafii mezhebinde yani karşısında olduğunu iyi araştırıp bilmesi gerekir.
0: Ama arkasında filan kaldıysa ve de o gelen söyleyen de oranın çalışanı
1: namaz kılanları gördü ve biliyorsa o zaman iade eder.
0: Evet.
1: Efendim gelelim dinleyicimiz dedi ki tilavet secdesi ne zaman yapılır? Dedi ki yani sadece kendimiz okuyunca mı, duyunca mı, televizyondan dinlerken de duyarsak yapacak mıyız? Şimdi kendi okuduğumuz zaman veya birisi tilavet secdesini okuduğu zaman duyuyorsak ikisinde tilavet secdesi yapacağız. Radyo ve televizyondan veya teyipten okunduğu zaman bunlar hakiki okuma olmadığı için tam ilmi halde öyle anlatılıyor. Tilavet secdesi de yapılmaz.
0: Evet.
1: Ama yani insanın bizzat kendisi okurken duymuşsa mesela Ramazan Şerif'te mukabele okunuyor. Gerçi o mukabele okunurken oradaki okuyan hoca efendi diyor ki secde ayeti geçti. Toptan kalkıyorlar, secde yapıyorlar. Cemaatte de yapmak da caiz olduğu kitaplarda evet. bildirilmiş, saadet tebliği de var. Dolayısıyla kendimiz okuduk. Tabi o zaman başka bir şey. Mesela hafızlar oturdu. Alak suresini ikra diye başlıyor ya. O surenin sonunda secde ayeti var. Ezberleyecek. Tekbir oturdu falan. Okuyor. 10 defa, 20 defa, 40 defa, 50 defa okuyor. Tekbir oturuşta. Kaç defa secde yapacak? Bir buyuruluyor. Okudu, kapattı, gitti. Yeniden okudu. İki. Okudu, kapattı, gitti. 50 defa böyle yaptı. 50 defa yapacak.
0: Evet.
1: Ama tek oturuşta 50 defa okusa
0: bir sefer yapacak.
1: Yani onu da aynı şekilde yapalım. Nakledelim.
0: Gördüğü zaman yapmasına lazım yok. Muhakkak okuması lazım veya kulağıyla
1: dinlemesi gerekiyor.
0: Yani kendi sesini, insanın kendi sesinden.
1: Mesela Kur'an-ı Kerim açtı, Alak suresini gördü. Orada secde ayeti de var. Okumadı ki.
0: Evet.
1: Okumadı ki. O görmesi değil. Efendim gelelim dinleyicimiz işte büyük zatları vesile etmek mi gerekir duada? Çok zatı vesile edince daha çabuk mu olur meydana gelir?
0: Bir de büyük derecesi yüksekleri etmemek lazım gibi bir şeyler duymuş herhalde.
1: Öyle bir şey yok. Efendim duaların kabul olması için Allah-u Teala sevdiği kulları, ehl-i sünnet alimlerini, evliya-i kiramı vesile etmeli. Vesile ederken de bir Fatiha, üç ihlas okup o zatın ruhuna hediye etmeli. Ya Rabbi, bu zatın hatırı ve hürmetine benim böyle bir sıkıntım var. Yani böyle bir talebim var. O zatı vesile ederek Allah-u Teala onun ruhunu haberdar eder. Ve o senin için aynı şekilde dua eder. Allah-u Teala da o sevdiklerinin şeyini geri çevirmez.
0: Evet.
1: Geri çevirmez. Şimdi buraya gelmeden önce bir mail geldi. Orada bir şey dikkatimi çekti. Emel abilerin aynı şekilde bir yerde anlatmışlar onu. O kağıda dökülmüş orada. Yani küçük paragraf. Orada Emel abiler anlatıyor. Mübarekler Kuleli Askeri Lisesi'ndeyken dedi yani mübarek hocamızın dedi yani Hüseyin İlmi Efendi'nin hem kayınpederi hem de Kuleli'de kimya hocalar ya. Öğrenciyi dedi sınıfta bırakmaz. Onu zayıf verir, ikmale bırakır ama sınıfta bırakmaz. Fakat ilk defa bir tanesini sınıfta bırakmış dedi. İşte 3-5 sene geçtikten sonra o sınıfta bıraktığı öğrencinin annesi bizzat mübareklere gelmiş Hüseyin İlmi Efendi'ye. nasıl dua ediyor? Allah Teala sizden razı olsun. İyi ki o sene bırakmışsınız. İyi ki o sene çocuğu sınıfta bırakmışsınız. Bırakmasaydı o devredeki arkadaşlarıyla beraber bunlar hava harbi okuluna geçip pilot olmayı kafaya koymuşlarmış. Onların devresi hep öyle gitmiş. O devrede bir kaza olmuş, şey yaparken falan o çocuktan

0: Yani Ömer abi demek istiyor ki o çocuğun o durumunu görüyor. Merhamet etmiş ona.
1: Evet.
0: Hani Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sizin felaket gibi zannettiğiniz şeyler şer zannetmeyin onları. Hayrınız olabilir. Bir arkadaşım bir işte anlattı. Ziraat fakültesindeyim diyor. İkinci sınıfta sınıfta kaldım diyor. Nasıl üzüldüm diyor. Üzülür tabii yani biz de öğrenci geçirdiğimiz için. Ben de mesela ilahiyat son sınıfta sınıftaki başka arkadaşları çalıştırdığım iki dersten ikmale kalmıştım. Çok üzüldüm.
1: Evet.
0: Ama onun sonra da mahcup oldum Cenab-ı Hakk'a. Hakk'a mahcup oldum. Çünkü ben 6 ay sonra tayin oldum. Eylül'de mezun olduğum için. 6 ay sonra. O Haziran'da mezun olan arkadaşlar kuşmaz kervan geçmez yerlere tayin oldular. Ben de tuttum Balıkesir Gönen Ömer Seyfettin Lisesi'ne tayin oldum.
1: Evet.
0: Orada hem bu arkadaşları tanıdım hem kitabı tanıdım. Kitap vardı da yani korkuyorduk ki madde okulunda ilahiyatta bu kitabı yakın dedikleri için ben yapmamıştım. Daha doğrusu Cenab-ı Hak muhafaza eylemiş. O zaman anladım ki Rabbim benim için hayırlısını murat etmiş.
1: Evet.
0: Şimdi üniversiteye gidiyor falan. Efendim kazanamadım. Ya kazanamadım. Ne oldu yani Allah Teala hakkında hayırlısını versin. Ne hayırlı onu bilemezsin. Evet. Ne hayırlı onu bilemezsin. Şimdi din büyükleri de buyuruyorlar ki dua ederken mutlaka büyükleri vesile etmeliyim. Mesela Kıyamet Ahiret kitabında da var bu. Tam İlmihal'de var, Mektubat'ta var. Büyükleri vesile etmeli.
1: Evet.
0: Onları vesile ederek yapılan dua kabul olur buyuruluyor. Şimdi Ebu Hasan Arkani Hazretleri için bir şey anlatılıyor. Onun hayatı anlatılırken. İşte bir gün dergahtaki talebeleri hepsini yaz günü izine çıkarıyorlar falan. Onlara diyor ki o zamanlar eşkıya var yollarda. Başınıza böyle bir felaket gelecek olursa beni hatırlayın buyuruyor. İşte her asırda insanlar var. Neyse böylelerini görünce ben de seviniyorum. Yani dedim sadece biz dedim aynı şekilde ahmak değilmişiz. Ahmak çok kimse varmış ya. Evet. Önceki asırlar da varmış diye. Hakikaten bir eşkıya çevirmiş bunları. Diğer talebeler yetiş ya Rabbi, imdat ya Resulallah bağırıyorlar falan. Bir tanesinin hatırına gelmiş. Hocam Ebu Hasan Arkani diyor. Eşkıya onu görmüyor. Öbürden soymuşlar sonra çevirmişler gitmişler eşkıya. Bakmışlar buna bir şey yok. Ya demişler sen nasıl dua ettin? Ya demiş hocamız buyurduğu gibi dedim ben de Ebu Hasan Arkani Hazretleri'nin ismi şerifini söyledim. Yetiş ya hocam dedim. Demişler ya nasıl olur biz Allah-u Teala'yı çağırdık. Peygamber Efendimiz'i çağırdık. Yani diyor, bir şey olmadı. Nasıl olur bu? Tabi yapacak bir şey diyor geri dönmüşler. Gitmişler Ebu Hasan Arkani Hazretleri'ne demişler efendim bu böyle böyle buna işte dokunmadılar ama demişler biz Allah-u Teala'ya sığındık. Peygamber Efendimiz'den aynı şekilde şefaat istedik ama soyulduk soğana çevrildik. Demişler bizim kafamız almadı bu işi. Yani aklımız ermedi bu işe. Buyuruyor ki evlatlarım bu da Allah-u Teala'yı çağırdı. Ama sizin ağzınız Allah-u Teala'yı çağıracak durumda değil. Peygamber Efendimiz'i çağıracak durumda değil. Bu benim ismimi zikredince Allah-u Teala bunun başına gelenden beni haberdar etti. Ben de elim açtım dua ettim. Veya benim yapılan dua da kabul olur. Allah-u Teala duamı kabul etti. Yine Allah-u Teala yardım etti. Ben değil buyuruyor.
1: Evet.
0: Ben değil. Dolayısıyla büyüklere hep vesile etmeli. Şimdi dinleyicimizin biz dedi efendi dedi işte Abdülkadir Geylani Hazretlerinden, İmam Rabbani Hazretlerinden, Mevlana Adi Bağdat Hazretlerinden serbest edeple, muhabbetle, sevgiyle inanarak çağırdığın zaman aynı şekilde Allah-u Teala ulaştırır bunu. Dinleyicimiz dedi ki çok taattan isteyince o çabuk mu olur falan? Hiç olmaz. Niye? Bak şöyle bir Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kıymetsiz yazılarda geçiyor. Her ki yekca hemeca. Her ki hemeca hicca. Ne demek bu? Farça bu. Her ki yekca hemeca. Her ki hemeca hicca. Anlamı bir kimse bir büyüye bağlanırsa her evliyadan yardım görür. Ama her evliyaya tabi olan hepsinden mahrum kalır. Şimdi bu kaçtaydı o bir meşhur bir deprem olduydu. Adapazarı, İzmit,
1: İstanbul'da.
0: 99 depremi. Bir arkadaşım birisi biz TGRT eski binasındaydık. İşte dedi onlar şeyde Kuzuluk'talar. Baktım dedi işte yetiş ya Abdülkadir Geler, yetiş ya Bahattin Vahri Hazretleri, yetiş ya aynı şekilde İmam Rabbani Hazretleri. Birisi dinledi de onun için dedi bu deprem uzun sürdü dedi. Bir ona bir ona bir ona. Birisine

0: tabi oldum, her şeye kavuşursun.
1: Evet.
0: Her iki yekca hemeca, her iki hemeca hicca.
1: Evet.
0: Onu unutmamak lazım. Efendim, vesile edeceğiz birisine. Gelelim efendim, yani çok kimseye bağlanınca çok faydası olur demek değildir. O cahillerin sözü. Birisine aynı şekilde hem bir de bir şey söyledi. İşte derecesi küçük. Nerede biliyorsun sen derecesinin küçük veya büyük olduğunu? Elinde şey mi var böyle? Gel bakalım Bahattin Bey, sen kaç derecesini? Ha, hastaysan ateşini ölçüyorlar da.
1: Evet.
0: Efendim gelelim, tedbirin faydası yok mu? Biz tedbire yapışmakla emredildik. Emir bu. Allah Teala başka şey murad eder. Ama suçlu olmayız. Rabbimizin emrettiği tedbire yapıştım mı? Yapıştım. Mesela diyelim ki bir öğrenci için, bir talebe için sebepleri yapıştım. Çalıştım, didindim, bir şey yaptım falan ama gönlümdeki murad ettiğim bir fakülteyi kazanamadım. Tedbire yapıştım mı? Yapıştım. E Allah Teala senin için orayı takdir etmemiş.
1: Evet.
0: Ve son olarak da Yasin ve benzeri sureleri her zaman okuyabilir miyiz? Evet, her zaman okuyabiliriz. Ama mesela Sure-i Mülk, Tebareke Suresi, ondan sonra Yasin, benzeri sureler var. İşte bunları şeyde, Yasin değil de biraz da Tebareke için akşam güneş battıktan sonra okumak. Yasin'i de aynı şekilde güneş battıktan sonra okumak bazı yerlerde tavsiye edilmiş. Mesela Amme'nin sonunu ikinden sonra okumak, Bakara suresinin sonunu yatsıdan sonra okumak, Haşr suresinin sonunu sabah ve akşam namazından sonra okumak. Şey yapılmış, yani orada okursun. Efendim ben gece okunacakları gündüz okuyamaz mı? Okursun. Gündüz okunadı, gece okuyamaz. 24 saatte
1: İstediğin zaman
0: Kur'an-ı Kerim okumak için mekruh vakit yok.
1: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Bize ayrılan süre içerisinde bir sorumuz olacak ve bunun cevabını almaya çalışacağız. Hocam, Ehl-i Sünnet itikadıyla ilgili sorumuz var bugün. Müslümanların 73 fırkaya ayrılacakları ve sadece birinin Peygamber Efendimiz ve onun eshabının yolunda kalacağı, yani doğru yolda kalacağı bildiriliyor kitaplarda. Siz de zaman zaman bahsediyorsunuz, aktarıyorsunuz. Bu doğru yolda olan bu fırkanın, cemaatin ya da özellikleri nedir? Yani nasıl anlayacağız doğru yolda olanı?
2: Şimdi kitaplarda anlatırken tabii o hadis-i şerif zikrediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Biri doğru yolda kaldı. 70'i sapıttı. Nasara, Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Biri doğru yolda kaldı. Diğerleri sapıttı. İtikadım yanlış yollara gittiler. Benim ümmetim de buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 73 fırkaya ayrılacak. Ayrılacak. Ben tekim ayrıldı. Biri doğru yolda kalacak. Diğerleri aynı şekilde yanlış yollara sapacaklar. İtikat konusunda. Bu önemli. Amelde değil. İtikatta yanlış yola sapmak. Bu itikattaki hususu bildiriyor.
1: Evet.
2: Peki 73 fırka içerisinde kurtulan, cehennemden kurtulan yalnız Ehl-i Sünnet ve Cemaat fırkasıdır buyuruyor. Her Müslüman da Ehl-i Sünnet itikadını öğrenmesi, imanını buna göre düzeltmesi lazımdır. Asırlardan beri dünyaya yayılmış olan Müslümanların çoğu da zaten Ehl-i Sünnet'ti. Kitaplarda bunlar da açıkça bildiriliyor mu? Tabii. Bugüne kadar gelmiş yüz binlerce, belki milyonlarca alim ve yazdıkları milyonlarca kitaplar dünyanın her tarafında kütüphanelerde mevcut. Ve insanların, Müslümanların elinde de mevcuttur. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında yazılı olan itikada uymayan bozuk itikatlar, imanlar, yani bunlara gönül bağlamak, gönlü öldüren birer de zehirdir diye de İslam alimleri kitaplarında da yazmışlar. Ve insanı sonsuz ölüme mi götürüyor? Tabii. Nereye götürüyor? Cehenneme götürüyor, Allah-u Teala korusun. Çünkü bir ayet-i kerimede şirki, yani küfrü asla affetmeyeceğim, diğer bütün günahlar istediğim kimselere de affederim buyuruyor. Bakın, itikattaki bozukluk öyle değil ama.
1: İtikat
2: yani iman, imanla alakalı. İnanılması şey. Gereken. Evet. Peki itikatta, yani Allah'ın varlığına, birliğine, o sana peygamberlere, meleklere, kitaplara nasıl inanılacak? Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala kadim olan zatıyla vardır. Yani Allah-u Teala sonradan yaratılmam. Sonradan değil. Yani başlangıç yok, sonu da yok. Başka kelime olmadığı için böyle ifade ediyor. Evet. Kadim sözü de zaten o demektir. Kendi zatıyla vardır. Bir başkasına muhtaç değildir. Böyle mi inanmak lazım elbette? Efendim, başkasına muhtaç, o zaman o yaratıcı olamaz ki. O muhtaç olan, yani bir başkasına muhtaçsa o onu azleder. Fani olur. Mesela insan muhtaçtır. Onun için ölümlüdür. Yani Allah-u Teala'ya muhtaçtır. Sadece insan değil. Bütün bu alem. Alemin içerisindeki var olan şey. Dolayısıyla yani zaman zaman kendi tanrılığını ilan edenler olmuş hükümdarlardan. Firavun gibi, Nemrut gibi. Ama netice itibariyle ölümden kurtaramadı. Hepsi tepetaklak oldu, gitti. Kemikleri bile kalmadı. Çürüdü, gitti. Allah-u Teala'nın sıfatları da vardır. İşte hayat, ilim, semi, basar, irade, kelam, tekvin. Ve bunlar da aynı şekilde zatı gibi kadim midir? Evet, kadimdir. Yani başlangıcı ve sonu yoktur. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamıdır. Onun sözüdür. Ve sözünü işte Arabi harflerle ve seslerin içine sokarak Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a göndermiştir. Hani diyeceksiniz, bunlar ne için söylüyorsunuz? Ehl-i Sünnet itikadı şiarıdır bunlar. Böyle inanmak lazım.
1: Böyle inanmayanlar da var.
2: Çünkü. Evet, böyle inanmayanlar da var. Ve Allah-u Teala, Allah-u Teala müminler cennete görecektir. Herkes görecek. Cennete giren herkes görecektir. Peygamberler Allah-u Teala tarafından gönderilen kullarıdır. insandır. Ümmetlerini Allah-u Teala'ya çağırmak, azgın yanlış yoldan doğru saadet yoluna çekmek için gönderilmişlerdir. Ve peygamberlerde bulunması gereken sıfatlar da vardır. Mesela yine aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam Recep ayının 27. gecesinde Miraç gecesi ruh ve beden beraberce yükseltilmiştir. Zaten bedenen Kudüs'e kadar geldiği İsra suresinde açıkça bildiriliyor. Onu inkar ise küfür olur. Yani ana hatlar itibariyle uzundur. Fakat ehl-i sünnet alimleri, zaten siz de onu soruyordunuz. Yani bu doğru yolun esas temel alametleri maddeler yani halinde deyince onu da maddeleştirmiştir.
1: Baktığımızda nasıl anlarız yani?
2: Buyuruyor ki Allah-u Teala sıfatları vardır ve zatından da ayrıdır.
1: Evet, böyle inanacağız.
2: Böyle inanması bir lazım. İman artmaz ve azalmaz. Böyle inanması lazım. Benimki çok, seninki az değil. Parlaklığı farklı olur ama artmaz azalmaz. Büyük günah işlemekle iman gitmez. Ehl-i sünnet itikadının özelliğidir bu. Günah işleyen kafir olmaz. Gayba iman esastır. Gözümüze göre. Hayır. Allah-u Teala öyle belirmişti. Gayba iman esastır. Yani bizim için cennet, cehennem, sırat, kabir, kabirdekiler, mahşer günü, hesap, mizan, sırat kayıptır şu anda. Ama biz buna inanıyoruz. İman konusunda kıyas olmaz. Ha şu şuna benziyor falan, öyle olmaz. Ne bildirilirse o. Kalem dediyse kalem. Efendim nasıl oldu? Anlaşılmaz o konuda. Yorum da yapılmaz. Allah-u Teala cennette görülecektir. Nasıl? Ha, Allah-u Teala'nın dilediği şekilde cennete giren herkes Allah-u Teala görecek mi? Tabii ki. Tevekkül de imanın şartıdır. Tevekkül ne demektir? Allah-u Teala'ya güvenmek demektir. Çalışmayıp yengelik yatmak değildir tevekkül. Sebeplere yapıştıktan sonra güvenmektir. Çünkü insan bir yere güvenmesi lazım. Ya nefsine güvenir veya işte aklına, kendi gücüne, kuvvetine veya Allah-u Teala'ya. İnsan kendi nefsine güvense nefsi fani. Aklı, bedeni, o da fani. Onlar yıkılınca ne olacak? Şimdi bir zora geldiği zaman akıl devreden çıkıyor. Nitekim öyle çok, hani her şeyi akla ererken bir hadise oluyor, aklını kaybediyor, mezup oluyor. Öyleler yok mu? Çok. Ne olacak? Güvendiği dağlara karlar yağdı. Olmadı. Tevekkül imanın şartıdır. Ameller, ibadetler imandan parça değildir. Yani bir kimse içki ise kafir olmaz. Kadere iman, imanın şartıdır. Hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala buyurur. Amelde bir mezhebe tabi olmak şarttır. Kendime göre ben Kur'an-ı Kerim'den çıkartamaz mıyım? Hayır. Nasıl olur efendim? Onu kim yasaklıyor ki? Ha müştehitsen tamam. O makama yükseldiysen, o kadar ilmin varsa, yok. Hiçbir altyapın yokken Kur'an-ı Kerim'e amel edemezsin. Bir mezhebe tabi olman. Yani müştehit bir alime. Peki o kime tabi? O da aynı şekilde üstadına, o da Peygamber Efendimiz'e tabidir. Mesela İmam Azam İbani Hazretleri Abdullah İbni Mesud Hazretlerinden gelen kanaldan aynı şekilde almıştır bu bilgileri. O da Peygamber Efendimiz'e tabidir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e ona ulaşıyorsun. İmam Malik Hazretleri de öyle, İmam Şafii Hazretleri de öyle, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri de öyle. Yani bunların kendi yorumu değil bu. Peygamber Efendimiz'den gelen nakilleri naklediyorlar bize. Çünkü İslamiyet nakil dinidir, selim olan akla uygundur. Yoksa kendi kafasına göre, benim aklıma uymadı atayım bunu, yok öyle bir şey. Hangi akıl? Senin akıl mı, onun akıl mı? Akıl ölçü olmaz çünkü. Ve yine ehl-i sünnetin hususiyetlerden, özelliklerinden bir tanesi de bu yolun, daha doğrusu kurtulan fırkanın özelliklerinden birisi, Eshab-ı Kiram'ın ve Ehl-i Beyt'in ve Peygamber Efendimiz'in zevcelerinin hepsini sevmek şarttır. Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimiz'in arkadaşlarıdır. Ha birini az seversin, birini çok seversin. Düşman olamazsın buyuruyor. Hepsi Peygamber Efendimiz'in arkadaşıdır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim hatırım için eshabım hakkında dilinizi tutunuz buyuruyor. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hanımları, ayet-i kerimede geçiyor, müminlerin anneleridir. Onlara bir şey söylenmiyor. Ehl-i Beyt'in de Nuh Aleyhisselam gemisi gibidir buyuruyor. Evet. Eshab-ı Kiram için de gökteki yıldızlar gibidir. Yıldız da, gemi de lazımdır. Ve böylece insan yol bulabilir buyuruyor. Ve yine Ehl-i Sünnet itikadına göre dört halifenin üstünlükleri hilafet sırasına göredir. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali.
1: Bizim bildiğimiz gibi.
2: Evet, bizim bildiğimiz gibi efendim. Evet. Namaz, oruç, sadaka gibi nafile ibadetlerin sevabını başkasına hediye etmek caizdir. Hanefi mezhebinde bedene yapılan ibadetler de aynı şekilde hediye edilebiliyor. Maliki ve Şafii mezhebinde önceki alimler bedene yapılan ibadetler hediye edilmez. Sonraki gelenlerden izin verenler var. En azından mesela Hanefi mezhebini taklit ederek de aynı şekilde yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Ve Miraç, biraz önce arz etmiştik. Recep-i Şerif'in 27. gecesi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi mükerremeden Kudüs'e, orada 7 kat göklere ve bizim anlayamadığımız, bilemediğimiz şekilde cennet, cehennemi gördü ve Allah-u Teala'yı da baş gözüyle gördü. Allah-u Teala'yla konuştu, tekrar gerisin geri yeryüzüne indirildi. Ve Ehl-i Sünnet itikadına göre Miraç ruh ve beden olarak yapılmıştır. Ruhen değil. Ha diyeceksiniz, belki bizi dinleyen ve izleyenler diyecek, ruhen oldu diyenler de mi var? Tabii. Ve şeyden sonra, Kudüs'ten sonra ruhen oldu diyenler var. Bidat ehlidir bunlar. Ehl-i Sünnet itikadına göre Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'e, Kudüs'ten itikad göklere ruh ve beden beraber oldu. Ve yine Ehl-i Sünnet itikadında Evliya-i Kiram'ın kerameti haktır. Çok kimse işte keramet olağanüstü haldir. Peki bu olağanüstü haller peygamberlerde zuhur ederse mucize, evliyada meydana gelse keramet. Peki mucizeyi ve kerameti peygamberler ve evliya mı yapıyor? Hayır. Yaratan Allah-u Teala. Ama Cenab-ı Hak adetini bozarak evliyada da olağanüstü halleri yaratıyor mu? Yaratıyor. Çok kimse bunu evliya kendisi yapıyor zannediyor. Hayır. Onunla alakası yok.
1: Onunla hatta alakası. O istemiyor bile.
2: İstemiyor bile. Gözükmesini istemiyor bile. Şefaat da haktır. Efendim işte adam Allah-u Teala ezelde böyle takdir etmiş. Gene affeden, yoksa o değil. Ha ben sizi affediyorum, geçin bu tarafa. Böyle bir şey yok. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in hatırı hürmetine, diğer yarattığı alimden hatırına şefaat haktır. Mest üzerine mest caizdir. Peki başka türlü yapanlar da ama çıplak ayağa mest edenler de var. Kabir suali vardır. Ehl-i Sünnet itikadına göre. Kabir azabı ruh ve bedene beraber olacaktır. İnsanları ve işlerini Allah-u Teala yaratır. İnsanda irade-i cüziye vardır. Tercih hakkı vardır. Rızık helalden de olur, haramdan da olur. Adam çalarsa o da rızık mıdır? Rızımdır. Evliyanın ruhlarıyla tevessül etmek ve onların hatırına dua etmek de aynı şekilde mevcut mudur? Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Adem Aleyhisselam bile Peygamber Efendimiz'in hatırı ve hürmetine dua etmiştir. Ve bu saydıklarımız, naklettiklerimiz Ehl-i Sünnet itikadının, yani kurtulan doğru fırkanın alametleri, hususiyetleri, özellikleri diye kitaplarda bildirilmektedir efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden. Vilayet derecelerine yükselebilmek için dört mezhepten birinin fıkıh bilgilerini doğru olarak öğrenmek lazımdır. Bunun için Ehl-i Sünnet itikadında olan ve o mezhebe bağlılığı bilinen salih bir zattan dinleyerek veya böyle birinin yazdığı İlmihal kitabından okuyarak öğrenmek şarttır. İtikadı bozuk, mezhepsiz bir din adamından dinleyerek veya ne olduğu belirsiz kimsenin yazdığı kitaptan okuyarak öğrendiğine uyan yahut dört mezhepten birini taklit etmeyen sufi dalalete düşer, zındık olur. Başkalarını da yoldan çıkarmakta şeytanın yardımcısı olur.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
3: Ahmed-i Bedevi Hazretleri. 3. Bölüm. İslam alimlerinin ve evliyanın büyüklerinden. Seyyid Ahmed-i Bedevi'nin Hazreti Ali Efendimiz'e ulaşan nesebi kitaplarda şu şekilde zikredilmektedir. Ahmed bin Ali bin İbrahim bin Muhammed bin Ebu Bekr bin İsmail bin Ömer bin Ali bin Osman bin Hüseyin bin Muhammed bin Musa bin Yahya bin İsa bin Ali bin Muhammed Cevat bin Hasan bin Ali bin Muhammed bin Ali Rıza bin Musa Kazım bin Cafer-i Sadık bin Muhammed Bakır bin Ali Zeynel Abidin bin İmam-ı Hüseyin bin İmam-ı Ali. Künyesi Ebu'l-Fityan ve Ebu'l-Abbas'tır. Lakabı Şihabeddin'dir. Seyyid-i Bedevi diye tanınır. Fas'ta 596, miladi 1200 senesinde doğdu. 675, miladi 1276 senesinde Mısır'da Tanta şehrinde vefat etti. Ahmed-i Bedevi hem şerif hem de seyyittir. Yani Peygamberimizin mübarek torunları Hasan ve Hüseyin'in soyundandır. Mısır'ın Tanta şehrinde bulunan birçok alim ve evliya arasında en meşhurlarından olan Hasan Saik ve Seyyid Salim Mağribi Hazretleri, Seyyid Ahmed-i Bedevi'nin Tanta şehrine teşrif edeceğini, gelmekte olduğuna haber alınca, Tanta'dan ayrılıp başka bir beldeye yerleştiler. Sebebi sual edildiğinde, kasabanın asıl sahibi geliyor. Onun bulunduğu yerde bulunmak bize yakışmaz. Bizim yapacağımız olsa olsa ona talebe olmaktır. Ona yakın bulunmakla, ona karşı edepte ve hizmette kusur etmekten korkuyoruz, dediler. Son devir Osmanlı ulemasından Hacı Muhammed Zihni Efendi, Tuhfetür Ragıp isimli kıymetli eserinde şöyle anlatır. Büyük hadis ve fıkıh alimi İbni Hacer-i Askalani Hazretlerine, Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretleri hakkında ne buyurursunuz diye sual edildi. İbni Hacer Hazretleri şöyle cevap verdi. O Ebu'l-Fityan Ahmet bin Ali'dir. Çok heybetli bir zattı. Bu heybetinden kimse yüzüne bakmaya cesaret edemezdi. Bunun için yüzüne iki kat peçe, nikab örter, öyle gezerdi. Bu sebeple Bedevi denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilir, çok Kur'an-ı Kerim okurdu. Kur'an-ı Kerim okurken çok değişir, bambaşka bir hal alırdı. Şafii mezhebinde olup fıkıh ilminde alimdi. Önceleri çok cesur, atılgan, şecaatli bir mizaca sahipti. Kendisine eza eden olursa onlara karşılık verirdi. Bunun için Attab diye tanınmıştır. Sonraki hallerinde ise gayet sükût ve sükûn üzere bulundu. Bu hali o derece olmuştu ki bir şey söylemez, bir şey söylemesi icap edince bunu işaretle anlatırdı. İnsanlardan ayrı, kendi halinde yaşardı. Devamlı oruç tutardı. Sadece birer zeytinle iftar ve sahur ettiği ve buna 40 gün devam ettiği rivayet edilir. Uzun boylu, buğday benizli, kolları uzun, bacakları etli, pazuları iri olup gayet heybetliydi. Sağ yanağında bir ve sol yanağında iki beni vardı. Burnunun orta yeri bir parça yüksek olup, iki yanında birer tane ben vardı. Yüzü büyükçe ve gözleri sürmeliydi. Vefatından sonra talebelerinin en büyüğü Hace Salih Abdülal, hocasının yerine geçip, Halife-i Şeyh Ahmet, Ahmed-i Bedevi'nin vekili unvanını aldı. Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin kabri üzerine mükemmel bir türbe yapılıp, kendisini sevenler, yakın ve uzak beldelerden ziyaretine gelmeye başladılar. Bu türbede her sene Mevlid-i Şerif okunması adet oldu. Bugün o Mevlid'in şöhreti aynen devam etmekte, herkes tarafından bilinmektedir. Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, dünyada aziz olmak, ahirette selamette kalmak isteyen, diline sahip olsun. Şahitlik yapmasın, halka imam olmasın, hiç kimsenin yemeğini yemesin. İki şey kalbe kasvet verir, çok konuşmak ve çok yemek. Kendisiyle amel etmediğin şeyi bırakman daha iyidir. İlim, amel etmektir. Allahü Teala'ya itaat ettiğin zaman sana öğretir. Allahü Teala'ya isyan edersen sana öğretmez. İlim alimlerin ihtiyaç malzemesidir. Kamil olan Allah yolcusu ile sohbet etmek, Kur'an-ı Kerim okuyan ile sohbet etmekten daha sevimlidir. Marifetten mahrum kalan kimse ibadetinin tadını bulamaz. Alimin sözü doğru, yediği helal ve dünya malına karşı sevgisi yok ise, zühdü, dünyaya düşkün olmaması çok olur. Ne yazık ki bugün bu üç hasletten birini bile onların birinde göremiyoruz. Bu durumlarıyla onlara nasıl gülelim ve nasıl yüz verelim? Bu vasıfları kendinde bulundurmayanlar, ilim sahibi olduklarını nasıl söylerler? Onlar dünyaya sarılır, dünyayı birbirinden kıskanırlar. Dünyalık için birbirine haset ederler. Devlet adamlarının yanında birbirlerini çekiştirir ve gıybet ederler. Maksatları, ellerine geçen dünyalığı başkalarına kaptırmamak ve fani şeyleri ellerinden kaçırmamaktır. Yazıklar olsun ey alimler! Siz peygamberlerin varisleriydiniz. İlmi alırken birçok vazife yüklenmiş oldunuz. Şimdi o vazifeleri yapmıyorsunuz. İlminizi şeref vesilesi yapıp onunla dünyalık kazanmaya bakıyorsunuz. Ahirette cehenneme ilk atılan zümre olmaktan nasıl korkmuyorsunuz anlamıyorum. Bugün ilim onu vasıta yapıp karnını doyuranların eline geçti. Bir sohbetinde de sabırla ilgili olarak şöyle buyurdu. Sabır susmaktır. Susmak sabırdandır. Konuşan susandan daha fazla vera sahibi olamaz. Şu var ki, alim kişi bir yerde konuşur, bir yerde susar. Sabır güzeldir. Bu ise insanlara şikayette bulunmamaktır. Emr-i maruf ve nehy-i anil münker yapmak, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için eziyetlere sabretmek gerekir. Azaları içinde yalnız diliyle şükreden kimsenin şükrü az olur. Çünkü gözün şükrü bir hayır gördüğü zaman onu almak, eğer şer görürse onu örtmektir. Kulağın şükrü bir hayır işittiği zaman onu ezberlemek, şer işitirse onu unutmaktır. Ellerin şükrü onlarla hak olandan başkasını tutmamaktır. Midenin şükrü ilim ve hilm ile dolu olmak, ayakların şükrü de iyilikten başkasına gitmemektir. Kim böyle yaparsa hakikaten şükredenlerden olur. Biz nimetler yüzünden değil, nimetlere karşı az şükrettiğimizden bu hale geldik. Nitekim biz amelimizin azlığından değil de amelde sıdk ve ihlasımızın olmayışından bu hale geldik. Yine bizim uğradığımız musibetler günahlarımızın çokluğundan değil, hayamızın azlığındandır. İstiğfarımızın azlığından değil, vefamızın azlığından ve süratle günahlara düşüşümüzdendir. Eğer biz derhal günahlarımızın cezasını görmüş olsaydık, bütün günahları bırakırdık. İnsanlar arasında tanınmak isteyen, ahiretin tadını alamaz. Şöhreti seven kimse, Allahü Teala'dan korkmaz. Övülmekten hoşlanmak kadar ahmaklık düşünülemez. Dünya ve ahirette elem ve kederlerden kurtulmak isteyenler, kötü ahlak sahipleriyle görüşmemelidir. Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin menkıbeleri pek çoktur. Birkaç tanesini nakledelim. Bir adam, omuzunda süt dolu kap ile Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin yanından geçerken, Ahmed-i Bedevi parmağıyla kabı işaret eder etmez, kap yere düşüp süt tamamen döküldü. Bu hale canı sıkılan adam, yere dökülen süte bakınca içinde şişmiş bir yılan gördü. Bu hali fark edince de çok sevindi. Çünkü kendisi ve çocukları muhakkak bir ölümden kurtulmuşlardı. Bu lütfundan dolayı Allahü Teala'ya hamd ve Ahmed-i Bedevi Hazretlerine teşekkür etti. Bir gün kendi gözlerinde bir şişkinlik hasıl oldu. Tedavi için oradaki bir çocuktan bir yumurta istedi. Çocuk, elinizdeki yeşil değneği verir misiniz deyince, Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretleri verdi. Çocuk annesine giderek, dışarıda bir kimse var, gözü ağrıyor. Tedavi için benden bir yumurta istedi ve bu değneği verdi dedi. Annesi, şimdi evimizde yumurta yoktur dedi. Çocuk gidip durumu Ahmed-i Bedevi Hazretlerine bildirdi. O da, git falan yerde vardır buyurdu. Çocuk oraya gidince orasını yumurtayla dolu buldu. İçinden bir tek yumurta alıp getirdi. O günden sonra Ahmed-i Bedevi Hazretlerine talebe oldu. Yanından ayrılmadı ve büyük evliyadan oldu. Bu zat Abdülal idi. Vefatından sonra da Seyyid Hazretlerinin halifesi oldu. Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatler de şöyle buyurdu. İnsanlardan biri Allahü Teala'ya tevekkül ettim diyor. Halbuki Allahü Teala'ya karşı yalan söylüyor. Gerçekten Allahü Teala'ya tevekkül etseydi onun hakkındaki muamelesine razı olurdu. Hüzün padişahtır. Bir yere yerleşince oraya başka bir şeyin yerleşmesine razı olmaz. Bir zaman gelecek ki ünsiyet sahibi kardeş, helal bir lokma ve sünnete uygun bir amel o zaman çok az olacak. Kim Allahü Teala'ya yaklaşırsa insanlardan uzak kalır. Nefsim için en güvendiğim amelim Peygamber Efendimizin eshabına sevgi ve hürmetimdir. Böbürlenmen, kendi ibadetini çok, başkasınınkini az görmendir. Ademoğlunu dünyada takip eden musibetlerin başında, sevdiklerinden ayrılması gelir. Makamların en yükseği, ölünceye kadar fakirliğe sabretmektir. İki haslet vardır ki kalbe sıkıntı verir. Çok konuşmak, çok yemek. Bir kul Kur'an-ı Kerim'i hatmederse, melekler onun iki gözü arasını öperler. Kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz. Konuşmak hoşuna giderse sus. Susmak hoşuna gidince konuş. Kim Allahü Teala'dan dünyayı isterse Allahü Teala da onun dünyada uzun zaman kalmasını ister. Müminin izzeti insanlardan uzak durmasıdır. Şerefi ise gece namaz kılarak ayakta durmasıdır. Ana ve babanın evlatlarına duaları bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Vera, şüphelilerden temizlenmek ve her an nefisle muhasebe etmektir. Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak, hayırlı insanlara, suizana, kötü düşünmeye sebep olur. Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini karartır. Şayet insanlar Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünselerdi, ona isyan etmezlerdi. Akıllı kimse hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Ölümü hatırladığın zaman dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider. Kötülüklerini gizlediğin gibi iyiliklerini de gizle. Dünyayı seven kişi ölümü sevmez. Melekler kendisine hayran kaldığı kulun amelini yükseğe çıkarır ve Allahü Teala'nın huzuruna götürür. Vaktin kıymetiyle ilgili olarak buyurdu ki: dün öldü. Bugün can çekişiyor. Yarın doğmadı. Öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl. Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin menkıbeleri pek çoktur. Birkaç tanesini nakledelim. Rivayet edilir ki, annesi Abdülalı yeni doğduğu bir sırada kundağa sarılı olarak boğaların yemliğine bırakmıştı. O sırada içeri giren bir boğa, alışkın olduğu yemlikte yiyebileceği bir şeyler ararken, boynuzu Abdülal'ın kundak bağına takıldı. Boğanın boynuzuna asılı olarak sallanan çocuğun düşmesi ve ölmesi an meselesiydi. İnsanlar heyecanla boğanın etrafında toplandıkça, boğa daha da hırçınlaşıyor, yanına kimseyi yanaştırmıyordu. Tam o anda, gâibten bir el uzanıp çocuğu aldı. İnsanlar rahatladılar. Fakat çocuğu kurtaran eli tanıyamadılar. Aradan seneler geçip, Ahmed-i Bedevi Hazretleri Mısır'a gelince ve Abdülal kendisine talebe olup yanından ayrılmayınca, Abdülal'ın annesi Seyyid Hazretlerine sitem eder oldu. Ahmed-i Bedevi Hazretleri ona haber gönderip, küçük iken boğanın boynuzundan almakla dünya hayatının devamına vesile olduğumuz için sevinmişti. Şimdi de ahirette kurtulması için gayret ediyoruz. Niye üzülüyor ki? Sevinse daha iyi ederdi, dedi. Kadın bu haberi alınca çocuğunu kurtaran elin o olduğunu anladı. Bundan sonra kendisi de Seyyid Hazretlerine çok muhabbet etti. Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu. Talebelerini ellerini açmış dua ederken görünce, dua günahları terk etmektir, buyururdu. Rızık konusunda insanları haramlardan ve şüphelilerden sakınmaya teşvik ederdi. Özellikle ticaret erbabını helal ve temiz kazanca yönlendirmeye çalışırdı. Bu husustaki ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri sık sık tekrar eder, ekmeğini nereden kazandığına iyi bak, kendini cehenneme atma diye nasihat ederdi. Amellerin kıymetlisinin 3 tane olduğunu bildirir. Birincisi, mal az olduğunda da cömert olabilmektir. İkincisi, tenhada da vera sahibi olabilmek, yani haramlardan kaçınabilmektir. Üçüncüsü, kendisinden korkulan ve bir şeyler umulan kimsenin huzurunda da hakkı söyleyebilmektir, buyururdu. Dünyaya gönül verenlere, dünyaya talip olan insanlardan dünyalık istemeye utanmıyor musun? Siz dünyalığı, dünyayı 7 kudretinde tutan Allahü Teala'dan isteyiniz. Yediğin neredendir diye soranlara şöyle cevap verirdi. Siz benim nereden yediğimi ne yapacaksınız? Kendinizin ne suretle yediğinize bakınız. Çünkü gülerek yiyenle ağlayarak yiyen bir olmaz. Az yiyen el çok yiyene denk olmaz. Yediğiniz ekmeğin nereden olduğuna, çoluk çocuğunun oturduğu evin hangi yoldan kazanıldığına dikkat ediniz. Allahü Teala'ya olan muhabbeti sebebiyle Allahü Teala'nın düşmanlarına düşmanlık ederdi ve sevginini kızdırana muhabbet beslemen sana yakışmaz, buyururdu. Bişr-i Hafî Hazretleri buyurdu ki, bir karınca vardı. Yazın taneleri toplar, kışın yerdi. Bir gün topladığı taneyi yemek üzere ağzına aldı. Tam bu sırada gelen bir kuş onun ağzındaki taneyi kaptı. Karınca topladığı şeyi yiyemedi ve emeline kavuşamadı. Dünyada insanlar da böyledir. Mal ve servet toplarlar, onları ya başkaları alıp tüketir veya ölüm kuşu gelip o kimseyi alır da dünyadaki emeline kavuşamaz. Hal böyle olunca dünyaya gönül vermemeli, ahiret için hazırlanmalıdır.
5: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah'ım, kötü huylardan, kötü işlerden, kötü arzulardan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Bugünkü konumuz namazın ehemmiyeti. Değerli dinleyenler, mükellef olan, yani akıl bali olan her Müslümanın her gün 5 vakit namazı kılması farz-ı ayındır. Farz olduğu Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Günde 5 defa namaz kılmak Kur'an-ı Kerim'de emrolunmuş. Bu 5 namazın vakitleri hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz her gün 5 vakit namazı cemaatle kılmış. Harplerde ve savaşların en şiddetli zamanlarında bile bu vazifeyi yapmış ve çok kere namazlarınızı benim kıldığım vakitlerde ve kıldığım şekillerde kılınız diye emretmiştir. Namaz dinin direğidir. Her kim namazı devam üzere ve ilmihal kitaplarında bildirildiği gibi tamam olarak eda ederse dinini kurmuş, İslam binasını ayakta durdurmuş olur. Peygamber Efendimiz dinimizin başı namazdır buyurdu. Başsız insan olmadığı gibi namazsız din de olmaz. İmandan sonra en üstün ibadet namazdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ey ümmet ve eshabım! Tamamıyla edasına riayet olunan namaz, Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en efdalidir. Peygamberin sünnetidir. Meleklerin sevdiğidir. Rızkın bereketidir. Duanın kabulüdür. Melekül mevt arasında şefaatçidir. Kabirde ışıktır. Münker ve nekre cevaptır. Kıyamet gününde üzerine gölgedir. Cehennem ateşiyle kendi arasında siperdir. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir. Cennetin anahtarıdır. Cennette başına taçtır. Allah-u Teala müminlere namazdan ehemmiyetli bir şey vermemiştir. Eğer namazdan eftal bir ibadet olsaydı, en önce müminlere onu emrederdi. Zira meleklerin kimi ayakta, kimi rükuda, kimi secdede, kimi de teşehhüddedir. Bunların hepsini bir rekat namazda toplayıp müminlere hediye verdi. Zira namaz, imanın başı, gözün nuru ve cehennemden kurtarıcıdır. Değerli dinleyenler, namaz, çirkin, kötü ve yasak olan şeylerden insanları men eder. Günahların kefaretidir. Güzelliği, diğer ibadetlerden ayrı olarak iman gibi kendindendir. Kendisinde en ziyade ibadetleri toplayan ve insanı Cenab-ı Hakk'a en ziyade yaklaştıran bir ameldir. Namazı huşu, kalp huzuru ve tumaniyete riayetle eda etmek, kurtuluşun ve ebedi saadete kavuşmanın başlıca sebeplerinden olup, bu suretle namazı eda eden müminlerin felah bulacakları ayet-i kerimede bildirilmiştir. Horasan valisi Abdullah bin Tahir çok adil biriydi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış valiye bildirmişlerdi. Getirilirken hırsızlardan biri kaçtı. Hiratlı bir demirci Nişabur'a gitmişti. Bir zaman sonra evine dönüp gece giderken onu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Vali hapsedin dedi. Bu suçu olmayan demirci hemen abdest alıp namaz kıldı. Ellerini uzatıp, ya Rabbi, bir suçum olmadığını ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın diye dua etti. Vali uyurken 4 kuvvetli kimse gelip tahtını ters çevirecekleri zaman uykudan uyandı. Hemen kalkıp abdest aldı, 2 rekat namaz kıldı, tekrar uyudu. Tekrar o 4 kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı olduğunu anladı. Vali hemen hapishane müdürünü çağırtıp sordu. Acaba bu gece hapishanede mazlum birisi kalmış mı? Müdür dedi ki, bunu bilemem efendim, yalnız biri namaz kılıyor, çok dua ediyor. Gözyaşları döküyor. Hemen o adamı buraya getiriniz dedi. Demirciyi valinin yanına getirdiler. Vali halini sorup durumu anladı ve dedi ki, sizden özür diliyorum. hakkınızı helal edin ve şu 1000 gümüş hediyemi kabul edin. Herhangi bir arzunuz olunca da bana gelin. Demirci de cevaben dedi ki, ben hakkımı helal ettim. Verdiğiniz hediyeyi de kabul ettim. Fakat işimi, dilediğimi senden istemeye gelemem. Neden gelemezsin? Çünkü benim gibi bir fakir için senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da dileklerimi başkasına söylemek yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntılardan kurtardı. Nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış, sonsuz ihsan sofrasını herkese açmışken başkasına nasıl giderim? Kim istedi de vermedi? Kim geldi de boş döndü? İstemesini bilmezsen alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın. Namaz ruhun gıdası, kalbin şifasıdır. Namaz kılmak, Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünerek onun karşısında kendi küçüklüğünü anlamaktır. Bunu anlayan kimse hep iyilik yapar, hiç kötülük yapmaz. Nefsine uyanın namazı sahih olsa da meyvelerini veremez. Her gün 5 kere Rabbinin huzurunda olduğuna niyet eden kimsenin kalbi ihlasla dolar. Namazda yapılması emrolunan her hareket kalbe ve bedene faydalar sağlamaktadır. Camilerde cemaatle namaz kılmak, Müslümanların kalplerini birbirine bağlar. Aralarında sevgiyi sağlar. Birbirlerinin kardeşleri olduklarını anlarlar. Büyükler küçüklere merhametli olur. Küçükler de büyüklere saygılı olur. Zenginler fakirlere ve kuvvetliler de zayıflara yardımcı olur. Sağlamlar hastaları camilerde göremeyince evlerinde ararlar. Din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allah'tır hadisi şerifindeki müjdeye kavuşmak için yarış ederler. Hadisi şeriflerde buyuruldu ki, mümin kul namazını eda ederken o namazın rükû ve secdelerini ve diğer rükünlerini iyi tamam eylerse o namaz nurlu olur. Melekler o namazı göğe çıkarırlar. O namaz da sahibine hayır dua ederek der ki, beni muhafaza ettiğin gibi Allahü Teala da seni muhafaza etsin. Namazı güzel tamam eylemezse o namaz karanlık olur. Melekler beğenmeyip bu namazı göğe iletmezler. Namaz da kendini kılana beddua ederek der ki, beni zayi ettiğin gibi Allahü Teala da seni zayi etsin. Peygamber aleyhisselam en büyük hırsız namazından çalan kimsedir buyurdu. Ya Resulallah, bir kimse kendi namazından nasıl çalar diye sordular. Namazın rükûnu ve secdelerini tamam yapmamakla buyurdu. Bir defa da buyurdu ki, rükûda ve secdelerde belini yerine yerleştirip biraz durmayan kimsenin namazını Allahü Teala kabul etmez. Namaza durmak istenince önce dünya düşüncelerini, Allahü Teala'dan gayri her şeyi hatırından çıkarıp Rabbimizin azametini, her an bizi gördüğünü, düşüncelerimizi dahi bildiğini göz önüne getirmeye çalışmak lazımdır. Namaz, alemlerin Rabbinin huzuru ve Peygamber Efendimizin miracı olduğu için ona çok ehemmiyet vermek gerekir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, her namaz vakti geldikte melekler seslenirler ve derler ki, ey insanlar, kalkınız, nefsiniz için yakılmış olan ateşi namazla söndürünüz. Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışanın, yani ehli sünnet vel cemaat itikadında olanın ve 5 vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün 100 şehit sevabı yazılır. Namazı özürsüz kılmayan kimseye Allahü Teala 15 sıkıntı verir. Bunlardan 6'sı dünyada, 3'ü ölüm zamanında, 3'ü kabirde, 3'ü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan 6 azap: 1. Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. 2. Allahü Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendinde kalmaz. 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. 4. Duaları kabul olmaz. 5. Onu kimse sevmez. 6. Müslümanların birbirlerine yaptıkları iyi dualarının buna faydası olmaz. Ölürken çekeceği azaplar: 1. Zelil, kötü, çirkin can verir. 2. Aç olarak ölür. 3. Çok su içse de susuzluk acısıyla ölür. Mezarda çekeceği acılar: 1. Kabir onu sıkar, kemikleri birbirine geçer. 2. Kabri cehennem ateşiyle doldurulur. Gece gündüz onu yakar. 3. Allahü Teala kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün, her namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz. Kıyamette çekeceği azaplar. 1. Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. 2. Allahü Teala onu kızgın olarak karşılar. 3. Hesabı çok çetin olup cehenneme atılır. Cenab-ı Hak kullarına çok merhametlidir. Günahları affetmeyi çok sever. Kafirlerin ve Müslümanların dünyadayken yapacakları tövbeleri kabul edeceğini tekrar tekrar bildirmiştir. Kafirlerin tövbelerinin kabul olmaları için önce iman etmeleri lazımdır. Namaz kılmayanların tövbelerinin kabul olması için namazlarını kaza etmeleri lazımdır. İnsanların ve hayvanların haklarına tecavüz etmiş olanların önce bu hakları ödemeleri lazımdır. Rabbimiz hepimizi böyle tövbe edenlerden ve tövbesi kabul olanlardan eylesin.

Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, sende olmayan meziyetleri söyleyerek seni metheden kimse, hiç şüphe yok ki sende olmayan günahı söyleyerek de seni kötüler.

Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahde vefa. Peygamber Efendimiz gayet merhametliydi. Herkesi memnun etmek her zaman adetiydi. Bir gün bir köylü gelip istedi bazı şeyler. İstediği şeyleri verdi ona o server. Sonra sual etti ki, o Resul-i Müçteba, memnun edebildin mi şimdi seni acaba? Köylü hayır deyince, oradaki sahabiler, onun bu cevabına taaccüp eylediler. Hatta öfkelendiler bu sebepten köylüye. Nasıl Resulullah'a sen hayır dersin diye. Lakin Peygamberimiz onu mazur görerek, kendisine tatlı dil, güler yüz göstererek, bir şeyler daha verip istediğinden onun, buyurdular ki, nasıl, oldun mu şimdi memnun? O çok memnun olmuştu, dedi ki, Allah sana versin karşılığını, boğdun beni ihsana. Sonra Resulullah'a çok dualar yaparak ayrıldı çok sevinçli ve çok memnun olarak. O zaman Resulullah buyurdu, ey ashabım, biraz önce sizlere ben mani olmasaydım azarlayacaktınız o köylüyü muhakkak ve helak olacaktı bizden uzaklaşarak. Yine o ashabına çok merhamet ederdi. Her şeyin kolayını onlara emrederdi. Kendi gece namazı kıldığı halde yine bunu emretmemişti hiç kendi ümmetine. Ashabından birisi mescitten çıkmıyordu. Durup dinlenmeksizin hep namaz kılıyordu. Onu böyle görünce tutarak omuzundan ayağa kaldırdı ve men etti onu bundan. Yine bir sahabi de her gün oruç tutardı. Peygamber Efendimiz bunu da haber aldı. Kendisini çağırıp buyurdu, öyle yapma. Her gün tutacağına bir gün tut, bir gün tutma. Yine Peygamberimiz mesela bir namazı kılarken işitseydi bir çocuk ağlaması, ona merhametinden bitirip onu çabuk buyururdu, susturun ağlamasın o çocuk. Yine Resulullah'ın ahde vefa babında titizliği meşhurdur insanlar arasında. Sahabeden birisi anlatır ki şöylece, ben Resulullah ile peygamberlikten önce alışveriş yapmış ve alacaklı kalmıştım. Ödeme hususunda onunla anlaşmıştım. Yani buluşacaktık falan gün falan yerde. Ödeyecekti bana borcunu bir seferde. Lakin ben o saatte başka bir işe daldım. Unutup 3 gün sonra bu şeyi hatırladım. 3 gün sonra o yere koşarak gittiğimde baktım beni bekliyor konuştuğumuz yerde.

0: Evzai Hazretleri buyuruyorlar ki, misafire en iyi ikram güler yüz ve tatlı dildir.
1: Bağdı Sabah.

Gereğini biz yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

0: Buram Buram Anadolu. Balıkesir. Hazırlayan İrfan Özfatura. Sunan Tunç Tuncel.
1: Körfez'de hava efil efil turunç kokuyor. Dallar gülümsüyordu sarı sarı. Köylüler sadece resim çekmekle olmaz demişlerdi. Önce meyve derliğin hele. Mandalina'ya doymuştuk inanın. Hatta bagajımıza getirdiklerimiz yetmişti koridordakileri. Edremit ağırbaşlı ve oturaklıydı. Baş döndürücü bir hızla gelişen ilçe geçmişten izler taşıyordu hala. İrili ufaklı mescitler çekmiş ama demiştik. Kurşunlu cami başkadır, bambaşka. Zira Yusuf bin Habib Hazretlerini barındırmaktaydı bağrında. Akçay terk edilmiş gibiydi o mevsimde. Plajlar köpeklerin paşa keyfine terk edilmiş, sıkı sıkı çekilmişti pancurlar. Deniz ortasından fışkıran pınarların tatlı suyu şaşırtmıştı bizi. Sonra berraktı. Metrelerce derinlikten görünüyordu dibi. Kısacası bir tatil beldesiydi burası, sayfiyesiydi Balıkesir'in.

Altın Oluk, Red Kit kitaplarındaki kovboy kasabalarına benziyordu sanki. Hani kötü silahşörlerin baskın verdiği. Ortalıkta hayat emaresi yoktu, inanın. Hoş, bu beldenin yaz aylarında kapalı çarşıya döneceğini, iğne atsanız yere düşmeyeceğini biliyorduk elbet.

yıkamıştık çiçek raihalarından. Billur billur dereler, berrak berrak sular. Çağlayanlardan yükselen zereler, hüzmeleri eliye duruyor, yedi renkli kuşaklarla dolanıyorlardı göğe. Burhaniye klasik bir Anadolu kasabasıydı ve orada adetler yaşıyordu hala. Düğün davetiyeleri davul zurnayla dağıtılıyor, türü develer güreştiriyorlardı. Ayvalık bağrı boraya açık bir yamaca kurulmuştu. Hani seyyahların bin rüzgarlar ülkesi dediği coğrafyaya. Ama Ayvalık'ın yakın tarihi ibret vesikasıydı, inanın. Ulu Hakan Abdülhamit Han kendi şahsi parasıyla yaptırdığı Hamidiye camilerinde Müslümanları örgütlemiş ve bu Rum kasabasındaki ihanetleri önlemişti iş işten geçmeden. Bu gözü kara mukavemet Yunanlıları ürkütmüş, dahası ivme vermişti Kurtuluş Savaşımıza. Havran'da Çanakkale kahramanlarını yad etmiştik. Zira 276 okkalık mermiyi kumdağa sürüp zırhlı batıran Seyit Çavuş bu iklimin evladıydı. Üstelik benim ne haddime diyecek kadar mütevaziydi. Yeşil sarıklılardan bahsedecek kadar da samimi. Bigadiç İzmir-İstanbul yolunun içinden geçtiği günleri özlüyordu şüphesiz. Tarım ve hayvancılıkla tıkırdıya geliyor, kendi yağıyla kavruluyordu. Yoldan ayrı kalınca siyasetçilere küsen bir başka belde Sındırgı'ydı yine. Ama pazar yeri değerdi görülmeye, hele ki halıcıların sergi açtığı kuytular. Yörede Yağcı Bedir halıları dokunuyordu asırlardır. Ancak yünle boğuşup kirkitle dövüşen çilekeşlerin hallerinden memnun oldukları söylenemezdi pek. Mesaisi aylar tutan halılar sahiplerini ne güldürüyorlardı ne de öldürüyor. Savaştepe göçer konar yörüklerin beldesiydi. Osmanoğulları onları yerleşik düzene zor ikna etmişlerdi. Hoş el sanatları yaşıyordu hala. Kilimler yörükçe dokunuyor, yörükçe dövülüyordu keçeler. Ve Balıkesir'e gelmiştik etrafında iri helezonlar çizdikten sonra. Frikleri, Lidleri ve Persleri bir kalem geçip meraklısına bırakmıştık Roma ile Bizans'ı. İslam sancaklarının dalgalandığı yıllardan girmiştik yöreye. Danışment Melik Ahmet Gazi ve Çaka Bey'i yad etmiş, rahmet okumuştuk Karasi oğullarına. Sonra Osmanoğlu'na ilhak olan Karasi umarasından dem vurmuş, hatırlamıştık Hacı İlbey'ini, Evranos Gazi'yi, Ece Halil'i, Paşa Sultan ve Fazıl Bey'i. Osmanlı'yı güverte ve küpeşte ile tanıştıran, denizi belletip deryayı sevdiren Umur Bey'i almıştık hayırla. Zanos Gazi, İstanbul'un fethindeki unutulmaz hizmetleriyle layık olduğu yeri almıştı programımızda. Sonra şehri dantel dantel kuşatan kubbelerin altında kurulan feyz yüklü sohbetlerden bahse kalkmıştık haddimiz olmadı. Sizleri Fatiha'ya davet etmiştik. Pir Ali Efendi, Veli Şemseddin, Şeyh Lütfullah, Hasan Baba ve İmam-ı Birgivi Hazretlerinin ruhu şerifleri için. Malum Osmanlı döneminin imam unvanlı tek müçtehidiydi o. Dönüp dolaşıp Ulu Hakan'a getirmiştik sözü. Zira onun eserleri öyle sık ama öyle sık çıkıyordu ki karşımıza. Balıkesir'in genç sanayinden, ulaşım imkanlarından söz açmıştık bilahare. Derken eğitim müesseselerine gelmişti sıra. Kolonyacılardan kombinacılara nerelere girmemiş, ne görüntüler toplamamıştık sahi. Ama en büyük ilgiyi Höşmerim çekmişti. Balıkesirli hanımların el ceyizleriyle pişirip önümüze koydukları bu mahalli tatlı, lezzetli, besleyici ve hafifti. Hani tabaklar dolusu inecek kadar.
Yiğitlerin harman olduğu Balıkesir'den baş pehlivan manzaraları sunmuş, Çoban Mehmet, Kara Ali, Sındırgılı Şerif, Hasan ve Sabri Acar ustaları hatırlamış, tanıtmaya çalışmıştık Kurtdereli'yi. Köylerden özlenen manzaralar sunmuştuk sonra. Sek sek oynayan basma fistanlı kız çocukları, süpürge toparlayan ustalar ve dibek başında terleyen kadınları izlemiştik beraber. Benzerini zor bulacağınız yel değirmenlerinde buğday öğütmüş, taş fırınlara terk etmiştik mayası mis gibi kokan yastık endamlı somunları. Bu kez değişik bir güzergah tutturduk. Deniz yolunu denedik. Bakın, Sarayburnu'ndan Bandırma sadece 4 saat sürüyor. Kara yollarımızın isi, pisi, stresi bir yana, geminin rahatlığı başka, bambaşka. Hoş, yöre halkı daha ziyade bu yolu kullanıyor zaten. Henüz sabahın seherinde koşuyorlar gişelere, yer bulmaya çalışıyorlar aceleyle. Bazen bunca bağırış çağrışın boşuna olduğunu düşünüyorum. Zira halatlar gemiye çekilinceye kadar çoktan bitmiş oluyor telaşa. Feribot her zamanki vakarıyla ayrılıyor iskeleden. Sallana sallana açılıyor deryaya. Ama tam yol komutu ulaştı mı motorlara, kuduruyor dizeller. O hantal vücuttan beklenilmeyen bir ivmeyle atılıyor ileri. Biliyoruz, ayrılık kısa sürecek ama yine de özleyeceğiz İstanbul'u. Hücrelerimize işlemiş mübarek. Ne onunla olabiliyoruz, ne de yapabiliyoruz onsuz. Bu civarlardan ve bu saatlerde nefis manzaralar çektiğimizi hatırlıyorum. Ama böylesi puslu günlerde değil tabii. Asitaneyi isi ve dumanıyla sevmeye çalışsak iyi olacak artık. Zira lacivert göklü günler mazide kaldı. Ta 60'lı yıllarda. Ha, bakın hatırlatayım. Bu feribot denilen alamet arabalı vapurlara benzemiyor pek. Otonuz alt katta, siz üst katta yolculuk etmek zorundasınız. Ve bu kısa ayrılık üzebilir sizi. Torpido gözünde unuttuğunuz poğaçalar burnunuzda tütebilir mesela. Kaldı ki güverte muhabbetleri hırkasız, montsuz çekilmiyor pek. Nereden mi biliyorum? Başımıza geldi herhalde. Ve varıyoruz menzilimize. Truva derin derin soluklanan liman sularına giriyor ağır başlı tavrıyla. Bandırma sokaklarına salıveriyor yüzlerce yolcu ve onlarca otoyu. Ve şehir şöyle bir kıpırdanıyor hafifçe. Bandırma'nın adı Kaza. Aslında çok kentimizden büyüktür o. Nüfusunu oranlarsanız eğer 5 tane Bilecik eder, 6 tane de Artvin. Bu şirin beldede önce balıkçı motorları çeker dikkati. Ekmeğini sudan çıkaran bu insanlar ortalık ağarmadan düşerler yola. Horoz haykırışlarını bekleyemez onlar. Martı çığlıklarıyla karşılarlar sabahı. Su bağrında sallar sandalları, yayık olur kayıklara. Ağlar akşamdan hazırdır zaten. Sökükleri dikilmiştir, mapaları dizilmiş. Yine de alel usul elden geçer, üstün körü de gözden. Diller zikre gider, parmaklar tesbihlere. Demirler alınır ve ipleri çekilir motorların. Bir patırdıdır kopar, yankılanır sahilde. Ufka doğru ağır aksak yürüye dursun tekne, yüreklere çöreklenir endişe. Hava tahminleri yapılır gökteki gölgelerden, sudaki lekelerden. Deryanın şakası olmadığını bizler de biliriz ama balıkçılar iyi bilir, tehlikeleri yaşarlar zira. Tahrir edilen tabiat ve kuruyan deniz kahreder balıkçıyı. Sadece 3-5 cins balığın yaşayabildiği Marmara kısırdır, nicedir. Çoğu kez ağlara takılanlar yetmez mazot parasına bile. Balıkçının gözü ağındadır, aklı cebinde. Oğlanın mektebindedir, kızın çeyizinde. Hani o boşa koyup dolduramadığımız, doluya koyup aldıramadığımız malum hesaplar. Ama kediler paylarını öyle de alırlar, böyle de.
beklediklerine değer bir istavritçik olsun nasiplenirler avdan. Ertesi gün mü? Bir evvelkinin tekrarıdır elbet. Ne ümitler bitesidir, ne de temenniler tükenesi. Yurdumuzun en kaliteli mermerleri Marmara Adası'nda çıkarılır malum. Koca koca bloklar mamlalarla yetiştirilir bandırmaya ve dev testerelerde dilimlenirler peynir gibi. Hele bir de cilalandı mı tabloya döner, gülümserler alımlı alımlı. Terlerinin hakkını verirler ekmeğini taştan çıkaran insanları. Edincik bir tarih beldesidir. Her biri tarzlarında birer zirve olan Kümbet, Emir Sultan, Hamidiye, Beyhan, Üçpınar ve Ulu Camiler kucaklarlar misafirlerini alıp götürürler manevi iklimlerine. Edincik'in Türk tarihinde müstesna bir yeri var. Zira ecdadımız Rumeli'ye bu noktadan geçmişler. Bu ihtiyar çınar o günlerin canlı şahidi mesela. Bir gazi o. Zira harekat planları onun gölgesinde yapılmış. Onun gölgesinde and içmiş 40 cengaver. Üsküp'ü, Belgrad'ı, Manastır'ı, Saraybosna'yı ihata edip Viyana önlerine uzanan kutlu fetih işte şuradan almış ivmesini. Bu garip ağacın dibinden. Osmanoğullarına yeni ufuklar açan bu mekan pek bilinmiyor ne yazık ki. Gölgesinde seminerler verilse yeridir. Ah, çocuklarımıza cihat ruhu anlatılsa yanı başında. Nefti renkli zeytinlikler arasından ulaştığımız Erdek bir turizm beldesidir günümüzde. Bakımlı mesirelikleri, düzgün otelleri ve göz alabildiğine uzanan sahilleriyle misafirlerini bekler yıl boyu. İstanbul'a yakınlığından olsa gerek boş kalmaz pek. Hele yazın nüfusu katlanır misli misli. İğne atsanız düşmez yere. Sanırım söylemiştik. Yörede dağlar doruklarına kadar zeytin, ovalar göz alabildiğine. Salamura tanklarına kehribar renkli taneler basılmış. Serelere kömür gözlüler. Manyas süt ve süt mamulleriyle tanınıyor malum. Özellikle yoğurduyla. Hani İzmit'in pişmaniyesi ve Çorum'un leblebisi neyse Manyas'ın yoğurdu da o. Bakın bu yörede daha ziyade koyun beslenir ve dört mevsim otun en körpesini yiyen hayvanların sütü kokar çiçek gibi. Yoğurtçuluk ata sanatlarıdır zaten. Bu insanlar sütün ve mayanın lisanını çözmüşler nicedir. Kaşık saplanmaz çömlek yoğurtlarıyla haklı bir şöhretin sahibi olmuşlar. Ancak artan talep modern üretimi getirmiş gündeme. Manyaslılar eskide ısrar etmemişler, intibak etmesini bilmişler teknolojiye. Marketlerin vitrinlerinde oturmuşlar baş köşeye. Manyaslılar sadece yoğurtçulukla uğraşmıyorlar. Peynirin de hasını yapıyorlar hani. Hele kelle peynirlerinin ünü aşmış il hudutlarını. Sütler dev tanklara alınıp pastörize ediliyorlar önce. Sonra havuzcuklarda mayalandırılıyor, topaklaşması bekleniyor. Süzülen kitleler kesilip yerleştiriliyorlar tenekelere. Manyas ülkemizin önde gelen göllerinden biri. Yüz ölçümüne vurursanız eğer listenin başlarında alır yerini. Karaçay'la beslenip kaynak olur Susurluk çayına. Ancak o ününü barındırdığı canlılardan alır. Bir kere sazandan turnaya, kurbağadan yılana ne ararsanız vardır bu suda. Yine sazlıkları yuva olmuştur kuşlara. Bakın bu havalide takriben 8600 çeşit kuş yaşar ki dünyanın dört bir yanından gelen 3 milyon kuş kuluçkaya yatar, yavru büyütür Manyas'ta. Mart başlarında güney ülkelerinden gelen göçmenler burada yumurtlar. Yavrular ılık Mayıs günleriyle birlikte kırarlar zırhlarını, merhaba derler yeryüzüne. Gel gelelim anne kuş terk etmez onları. Uçup avlanacak hale gelinceye kadar korur, kollar, besler dahası. Şefkat dersleri verir şaşkın seyircilere.
Hal böyle olunca kuşseverler akın etmişler yöreye. Bu sevimli mahlukları yakinen görebilme telaşıyla koşmuşlar çoluk çocuk. Ziyaretçiler artınca kuşların rahatları kaçmış tabii. Huzursuz olmuş garipler ve yetkililer el koymuşlar hadiseye. Yuvalara yaklaşmak yassah hemşerim demişler. Meraklılar buyursunlar kuleye. Ama siz şanslısınız bakın. Çıplak gözle yakalayamayacağınız güzellikler sunacağız bugün sizlere. Yüzlerce metreden zoomladığımız ve sandalla yaklaşarak yakaladığımız enstantaneleri dizeceğiz peş peşe. Bu arada gölün kirliliği dikkatimizi çekiyor. Görevli arkadaşlar arıtma tesisinin bir türlü hizmete girememesinden yakınıyorlar.

Dönen kaplıcalarıyla tanınıyor malum. Onun sıcak sularından şifa uman on binler havuzlara koşuyorlar. Bu banyoların başta romatizmal vakalar, kas ve sinir hastalıkları olmak üzere onlarca hastalığa deva vesilesi olduğu biliniyor. Radyoaktivitesi yüksek ve tadı ekşi olan suyun hormonları kuvvetlendirip vücut direncini artırdığı laboratuvar tetkikleriyle sabit. Faydasını gören çok olacak ki katlana katlana kabarmış gelenlerin sayısı. Artan talep kıpırdatmış turizmi ve dev tesislerle donanmış Şirin Belde. Dönemli kadınlar sanatkardırlar, hamarattırlar. Boş duramaz onlar. Dizlerini kıvırdılar mı elleri şişlerine gider, parmakları tığlarına. Kaplıca bahanesiyle beldeyi ziyaret eden misafirlerin gözleri kalır göz nurlarında. Boyalar ve yazmalar için kıyarlar liralarına. Kısacası ilçe kadınları karınca kararınca katılırlar ekonomiye. Ha bu arada ekonomi dedik de Gönen'in ekonomisi de gelişmiştir hani. Dericilerden başlayalım isterseniz. Bakın işe ıslak ve kirli, üstelik pek de hoş koktuğu söylenemeyen postlardan başlıyor onlar. Yumuşacık kürklerle noktalıyorlar üretimi. Deriyle ilgili aklınıza ne geliyorsa yapılıyor burada. Tabaklama, ilaçlama, boyama, dahası kesme, biçme, dikme, kısacası ayakkabı köselesinden mont meselesine. Balıkesir'de 3 iklim yaşanır yıl boyu. Ege kıyıları Akdeniz gibidir. Kuzey sahilleri farksızdır Marmara'dan. İç kısımlardaysa kara iklimi ciddi ciddi saydırır hatrını. Kısacası bir ilçede süt limanken ortalık, diğerinde yakalanabilirsiniz fırtınaya. Bir rakımda şeftali çiçekleri gülümserken pembe pembe, bir başka rakımda kar görüntülersiniz tepe tepe. Susurluk'ta ayran içilir. Tabelaya bakın hele. Adeta kanun hükmünde kararname. Altı üstü ayran işte. Sulandırılmış yoğurt. Sanki diğerlerinden farkı ne? Evet, ilk görünüşte böyle diyoruz. Susurluklular alınıyor ama aldırmaz görünüyorlar. Cevabı köpüğü çeperlerini zorlayan iri bir maşrabayla veriyorlar. Mahcup ediyorlar bizi. Yoğurda su katmanın da sanat olduğunu öğretiyorlar bizlere. Ayran için Susurluğa gider misiniz bilmem ama İzmir-İstanbul hattında otobüsünüzün mola verdiği anları kaçırmayın. Hiç olmazsa tadına bakın mübareğin. Susurluk 18. asrın sonlarında kurulmuş. Türk-Rus savaşlarında yurtlarını yitiren Kırım ve Balkan muhacirleri yörede iskan edilmiş. Bir tarım kenti hüviyetindeki kazamız gelişmiş günden güne, zorlamış kabuklarını, hani yer yer kırmış da. Kepsut Alaçam dağlarının gölgeleyip Simav'ın suladığı bir ova üzerinde kurar bağdaşını. Ulu Hakan Abdülhamit'in kurdurduğu belde tıkırdıya gelir kendi halinde. Tarım ve hayvancılıkla geçinmeye çalışan sakin bir kasaba görüntüsündedir günümüzde. Dursun Bey derseniz ona keza. Ha bakın Dursun Beyliler lokumun hasını yapıyorlar. Önce kazanlar kuruluyor, nişastalı şerbetler kaynatılıyor fokur fokur. İplere dizilmiş iri ve beyaz ceviz içleri kıvam tutan mayiye daldırılıyor nihayet ve bırakılıyor süzülmeye. Bakın bu işi Anadolu'da yapan çoktur ve genellikle yol boylarındaki mola yerlerine yetiştirmeye çalışırlar mallarını. Ama Dursun Beyliler sadece Mısır çarşısına çalışıyorlar. Güçlü İstanbul esnafı dünya pazarlarına tanıtıyor Türk lokumunu, Dursun Bey lokumunu.

Su çıktı, Dursun Bey yakınlarında bir mesire yeri. Şu el değmeyen sularda karpuz çatlatıp kebap dizmelisiniz mangallara. Su çıktı, bir mekan ismi şüphesiz. Ama Dursun Bey'de su çıkmayan yer yok ki. Ökçenizi yere azıcık hızlı vursanız fışkırıyor pınarlar. Bu sulak iklimde hası yetişiyor kabağın. Ve kerestecilik ileri, hatırı sayılacak kadar. Hızarlar dönüyor gün boyu, uğulduyor planyalar.

Bakın yine doldu süremiz. Yine geldik programın sonuna. Ama Balıkesir'i bitirebildiğimiz söylenemez henüz. Atladıklarımızı bir başka sefer telafi ederiz inşallah. Hadi şimdilik kalın sağlıcakla.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Anadolu'nun dünyaya armağanı lale. Soğanlı ve otlu bir bitki olan lale çiçeğinin asıl vatanının Orta Asya olduğu ve Türkler tarafından Anadolu'ya getirildiği zannedilmektedir. Roma ve Bizans dönemine ait sikke ve anıtlarda hiç kullanılmamış olması, lalenin bu uygarlıklar tarafından tanınmadığının adeta bir işaretidir. Anadolu'da 13. yüzyıldan itibaren el sanatlarında süsleme motifi olarak kullanılmaya başlayan laleyi, şiirlerinde kullanan ilk şair de Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri olmuştur. Divan ve rubailerinde lale ile alakalı olarak pek çok mısrası bulunmaktadır. Avrupalılar laleyi ilk önce bir çeşit zambak zannetmişler ve öyle isimlendirmişlerdir. Lilium adını verirler. 1546 yılında yakın doğuya bir araştırma gezisi yapan Fransız hekimi Bellon, hatıratında laleyi kırmızı zambak ismiyle anmakta ve birçok yabancının soğanları için gemilerle İstanbul'a kadar geldiklerini kaydetmektedir.

Lale'nin kesin olarak hangi tarihlerde Avrupa'ya götürüldüğü bilinmemekle birlikte, Avusturya Macaristan İmparatorluğu Büyükelçisi Busbeck'in yurduna götürdüğü bitkiler arasında lale soğanlarının olduğu da zannedilmektedir. Busbeck 1554 tarihli hatıratında laleyi ilk gördüğü yerin Edirne-İstanbul yolu kenarındaki tarlalar olduğunu belirtir. İşin ilginç tarafı, Busbeck'in tariflediği bölge olan Silivri'de hali hazırda lale üretimi yapılmakta ve soğanları buradan Hollanda'ya ihraç edilmektedir. Yaklaşık 400 yıllık bir lale üretim bölgesi, bu muhteşem çiçeğin üretiminin Anadolu insanının tarihine sıkı sıkıya bağlı bir gelenek ve alışkanlık olduğunu adeta göstermektedir. Avrupa dillerinde lalenin karşılığı olarak kullanılan tulip veya tulipe, Latince tulipa kelimesi de Busbeck'in hatıralarında geçen Türklerin bu bitkiye tulipan adını verdikleri bilgisinden kaynaklanır. Bu bilginin de Busbeck'in tercümanıyla arasında geçen bir yanlış anlama sonucunda Anadolu kadınının başörtüsü olarak kullandığı tülbent kelimesinden geldiğini S. W. Murray kaydetmektedir. Lale en parlak dönemini 16. ve 18. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamıştır. Süs bitkisi ve süsleme motifi olarak kullanımı 3. Ahmet döneminde doruk noktasına çıkmış ve 1718 ile 1730 yılları arasında daha sonra tarihçiler tarafından Lale Devri olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde basılan Lale Mecmuası'nda 50 kadar çeşidinin resmedildiği lalenin yine çeşitli kaynaklara göre 2000'den fazla değişik türünün olduğu belirtilmektedir. 17. yüzyıl sonlarından itibaren laleye karşı olan ilginin olağanüstü artışı, ünlü soğanları elde etme isteği, bazı nadir lale soğanlarının fiyatlarının olağanüstü artmasına sebep olmuştur. Hatta bunu engellemek amacıyla 1725 yılında fiyatları saptayan bir listenin oluşturması, yani lale narhı, bu müthiş tutkunun en önemli kanıtlarından birisi olsa gerek. Lale'nin Anadolu'dan ilk yolculuğu Viyana'ya olmuştur. Oradan Hollanda'ya ve ardından da Kanada'nın baş şehri Ottawa'ya.

Tüm dünyada tanınır hale gelmiştir bu yolculuk neticesinde Lale. Bu uzun yolculuğun son durağı olan Ottawa, Hollanda ve Japonya, Anadolu'nun bu ünlü çiçeğinin adına festivaller düzenlemektedir. Antik çağlardan bu yana önemli bir yerleşim merkezi olan ve 1326 yılında Osmanlılar tarafından fethedilen ve başşehir ilan edilen Bursa, Lale'nin kendi öz yurdunu olan özlemini birçok festivaller düzenleyerek gidermeye çalışmaktadır.

İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.

0: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimde medeniyete programında daha TGRT FM'de sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Hani hangi radyodur, hangi kanaldır diye belki radyosunu açan kardeşlerimiz merak edebilirler. Kazara takılanlara arada bir TGRT FM dersem beni ayıplamayın. O kardeşimizi de dinleyicilerimiz arasına katmak istediğimizdendir bunu yapmamız. 1516'da 1514'te 16'da da 14'te de 16 Mısır seferi, 14 Çaldıran seferi. İkisine de fetva veren Zembilli Ali Efendi'dir. Padişah bu fetvayı almadan sefere çıkamadı. Sefer kararı divanda alamadı. Sefer kararı almak için divanı toplayamadı. Evvela fetvayı aldı. Padişah sordu. Şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle davranan kimse insanların dinine, imanına, itikadına zarar veriyorsa, işte o günün şartlarını saydıktan sonra bununla harp edilmeli mi? Harbe gidilebilir mi? Ali Cemal Efendi bastırdı fetvayı. Kitaplardan tabii. O da kafasından vermedi ki efendim. Zühdü, takvası, istikameti doğruluğu ile meşhur oldu. Yani canım ben Şeyhülislam'ım ya. Elimin acık bir yeri ıslanmadıysa yani benim abdestim olmayacak mı yani? Şimdikilere sorsam o adam anadan doğma abdestlidir. Bazıları. Çok titizdi. Dinin her kuralına, temizlik dahil, her kuralına çok titizdi. Dine uymayan her çeşit hüküme, karara şiddetle karşı çıkardı. Mesela bir yerdeki bir paşa dine uymayan bir karar vermiş. Asayiş sağlamak için. Padişahım, bu adamın yaptığı hata. Engelle. Engellemezsen ben yokum bu işte, gidiyorum. Ya yapma etme. Evet ben gidiyorum. Selim Han'ın şiddetli hareketlerini bile teskine muvaffak olmuştur doğruluğuyla, mertliğiyle, yamuk olmamasıyla. Kanuni devride Şeyhülislam olarak Rodos seferine katıldı. Rodos'un fethi sonrası Rodos'ta imam ve hatiplik yaptı. Adada İslam müesseselerini kurdu. Rodos'ta. 1497-1526 arasında Şeyhülislamlık yaptı. 30 sene bugünün takvimine göre. 30 sene fetva makamını işgal etti. Devletin hiçbir zafiyeti olmadı 30 senede. Hiç. Niye? Çünkü otokontrol vardı. Sonra da ben padişahım ya, kim karışır dedinse bitti arkadaş. Rodos'ta böyle bir Şeyhülislamlık yapan, 30 sene Şeyhülislamlık yapan, işte 29 senesinde Rodos alındıktan sonra, 22'de alındı Rodos efendim, 22-25 senelik Şeyhülislamken Rodos'ta imamlık ve hatiplik vazifesi yapıyor. Hangi Şeyhülislam yapar ya? Ama bu Şeyhülislam yapar işte kıymetli dinleyenlerim. Bu Şeyhülislam yapar ve yaptı. Adada yeni Müslüman olmuş bir ada ve ada Müslüman düşmanlarının, tapınak şövalyelerinin merkeziydi. Prestij olarak bir adadan daha çok bir Hristiyan din devletinin merkezi gibi yönetiliyordu. Başındaki Grand Seigneur'e öyle diyorlardı. Orada İslami bütün müesseseleri kurdu. Teşkilatçıydı. Yani Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han, evet çok güzel şeyler yaptılar. Ama Allah-u Teala onlara Piri Paşa gibi bir sadrazam, Ali Cemali Efendi gibi rahmetullahi aleyh, Zembilli Ali Efendi gibi bir Şeyhülislam nasip etti. Bu bir torpil mi? Yok. İkisi de Allah için padişahlığı arzu ettiler. Allah-u Teala da onlara iyi yardımcılar verdi. Onun için de biz başımızdaki idarecilerimize, Ya Rabbi ona iyi yardımcılar nasip eyle, hayırlı yardımcılar gönder diye dua etmeliyiz. Etmek lazım. Hasetten, fitneden, fesattan muhafaza et diye dua etmemiz lazım. Türbesi de Zeyrek yokuşundadır. İkinci Bayezid Han, birinci Selim Han ve Kanuni devrinde Şeyhülislam'dı. Ömrünü ilme, ilim kazanmaya yani ve birilerine ilim kazandırmaya yani talebe yetiştirmeye harcadı. Demek ki cep telefonu yokmuş. Şimdi bakıyorum cep telefonuna. Sokakta gördüğüm gençlere, oğlum kaç saatin geçiyor bunlar diyor. Valla abi haberlere bakıyorum. Ya her dakika haberler değişiyor birader. Haberlere bakıyorum demek. Ben uyumadığım zamanların haricinde televizyonun esiriyim demektir. Sen esir olmuşsun kardeşim. Yok abi diyor, ben hürüm diyor ya. Ne esiri? Aha. Senin esirliğin bu. Bu haberlere bakacak. Eğer trafik ve asayişle ilgiliyse İçişleri Bakanı'nın koca bir teşkilatı var kardeşim. Sağlık haberlerine bakacaksın, koca bir Sağlık Bakanlığı var. Karayolları ile ilgili şeylere bakacaksan Karayolları Genel Müdürlüğü var. Sen ne yapıyorsun onlara bakınca yani? Ne getiriyor sana, soruyorum, ne getiriyor? Ya öğrenmişim. Peki öğrenince ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Peki o zamanı oraya vermesen ne yapacaksın? Boş boş oturunca sıkılıyorum abi diyor. Ha, hastalık burada. Senin demek ki bir meşgalen yok. Oturup da internete girdiğinde bir ilmi merak edip de şu nasıl oluyormuş demiyorsun. Aa bak, bu da internet. Abi ya, onlar da sıkıyor adamı ya. Ama bu sıkmıyor değil mi? Sorumluluk yok. Zaman gani. Harca. Bozdur harca. Gençler, genç dinleyicilerimiz, zamanın kıymetini bilelim. Aksi halde bu zaman çok çabuk geçer ve dönüp bakarsınız çuvalla keşke ile de ahirete gideriz. Üstün halleri, Ali Cemali Efendi'nin ahlakı, başarılı işleriyle meşhur oldu. Tasavvufta da kemale geldi. Yani kemal derecesine ulaştı. Ona tasavvufçular Mevlana Sufi Ali Cemali derlerdi. Şakayık müellifi diyor ki Zembilli Ali Efendi için, Zembilli Ali Efendi ölüm döşeğindeyken babamla birlikte ziyaretine gittik. Babamla gizli bir şeyler konuştular. Babam ağlamaya başladı. Şakayık yazarı, müellifi yani. Ziyaretten ayrıldıktan sonra babama niye ağladın baba dedim. Kulağına bir şey söyledi Zembilli Ali Efendi. Sen de ağladın. Oğlum, bu mübarek zat kendisinin vefat edeceğini, Musa Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin sabahleyin gelip kendisini ahirete davet ettiğini söyledi. Allah Allah. Canım halüsinasyon gibi ya. Bırak Allah aşkına ya. Senin gördüklerin halüsinasyondur ama bu insanlar halüsinasyon yanına yanaşamaz. Olur mu öyle şey ya? Babam böyle söyleyince vah biz ne gibi bir insanın ziyaretine gitmişiz ve o insanı kaybediyoruz diye oturdum ben de ağladım diyor. Şakaik müellifi. Zembilli Ali Efendi'nin bu dürüstlüğü, bu insanlar için geceli gündüzlü çalışmasına rağmen eserleri de var, kitapları da var. El Muhtarat adlı kitabı çok kıymetli bir fıkıh kitabıdır. Fıkıh. Fıkıhsız din olmaz. Yundum, yıkandım, evet. Kurudum, tamam, güzel. Benden namaz düştü canım artık. Arkadaş, iki eli, iki ayağı kesik olandan namaz düşüyor. Bir. Eğer hayvansa namaz yok zaten ona. İki. Eğer delirdiyse namaz düşüyor. Üç. Sonra aklı başına gelirse o delirdiği zamanlarında bazı ibadetlerini yapma mecburiyeti var. Sen bunlardan hangisisin ya? Ya ben şeyhim ya. Bir sürü talebem var. Onlardan da namazı kaldırdığın oluyor mu? Tabii canım. Çok olgun kimse. Onlardan da namazı kaldırıyorum. Efendim sahtekarlar piyasayı sarmış. Allah-u Teala dinleyicilerimizle hepimize bunlardan muhafaza eylesin. Bu kitaptan El Muhtarat kitabından başka Muhtasarul Hidaye, Adabül Evsiya ve Risale Fi Hakiki Devran adlı kitapları da var. Zembilli Ali Cemali Efendi'nin. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Böyle din adamlarına bütün dünyanın ihtiyacı var efendim. Osmanlı'da böyle din adamları olduğu müddetçe Osmanlı'nın komşuları gayrimüslimler de rahat ve huzur içindeydi. Şimdi Amerikalı bir profesör çıkıyor diyor ki Osmanlı'nın bilgeliğini uygulamadıktan sonra, davranışını kullanmadıktan sonra bütün dünya milletlerine bu dünyada huzur yoktur diyor. Bilgelik nedir diyorlar? Adaletle hükmetme. Osmanlı kendi menfaati için başkalarının birinin ayağına diken batmasından sevinmezdi. Başka devletlerin hep iyi olunmasını arzu ederdi. Herkesi Allah-u Teala'nın yarattığı bir kulu görür, onun hakkına riayet ederdi. Fakat o kimse ben Allah'ın kulu değilim veya ben Allah'ın kullarına zulmederim derse bir dakika derdi. İş değişti. Biz sana bugüne kadar katlandık, Allah-u Teala'nın kulu dedik. Ama sen bizim diğer Allah-u Teala'nın kulu dediklerimize zulmediyorsun. Ben bu işi durdururum. Seni öldürmem ama ben bu işi durdururum. Osmanlı'nın mücadelesi 600 sene buydu kıymetli dinleyenlerim. Bugün hangi devlet hangi devlete itimat edebiliyor? Nasıl güvenebiliyor yani? Ne olacak? Bu işin sonu nereye varacak? Yavuz Sultan Selim Han zamanında hazinede bir şey eksik çıkıyor. Hazine-i Hümayun'da. Hazine-i Hümayun'un 40 tane personeli olurdu. Bir hazineder başıyla beraber. Bu 40 kişi bir araya dizilmedikten sonra hazinenin kapısının mührü bozulmazdı. Bozulur, hazineder başıyla beraber hiç kimsenin elbisesinde cep olmazdı. Hazinedar koğuşunun elbisesinde cep yoktu. Oraya girilir, yapılacak işte ise yapılır, oradan çıkılır. Ve mühürlenir. Yine 40 kişinin nezaretinde. 40'ı da. Hazineden bir şey kayboluyor. Araştırılıyor, ediliyor falan filan, bulunamıyor. Yavuz Sultan Selim Han da diyor ki bunları alın, kellelerini vurun. Devlet malına bunlar el uzattılar. Biri aldı, alanı da biri gördü, görmesi lazım, 40 kişi beraberler çünkü, veya 39'u gördü. Ama ses çıkarmadı, o da ölüm hak etti. Ölüm fermanını duyar duymaz Zembilli Ali Efendi hemen padişahtan randevusuz olarak haberler göndermeden geliyor huzuruna. Padişahım, böyle böyle yapmışsınız. Orada aslında yanlış bir karar veriyorsunuz. Siz bunların ölümüne hükmedemezsiniz. Niye edemem? Çünkü bunlar, siz hırsızlıkla suçluyorsunuz. Hırsızlığın bir araştırmasını yaptırdınız mı? Bunu Kadı Efendi yapar. Kadıların da başı olan Şeyhülislam yapar. Bana böyle bir görev havale ettiniz mi? Edin. Ben araştırayım. Ondan sonra fetvasını da ben vereceğim. Siz vermeyeceksiniz. Sizinki hükümdarlık. Vatandaşınızı asmak değil. Hangi babayı söyler bunu efendim? Yavuz Sultan Selim Han korkuyor. Adamın söyledikleri doğru. Sen benim işime karışma diyor. Ben padişah olarak bu emri veririm diyor. Veremezsiniz efendim diyor. Verirseniz sizin ahiretiniz ateşe doğru gidiyor. Ben bu 40 kişinin hakkını koruduğum gibi sizin de hakkınızı korumaya mecburum. Sizin de dini hataya düşmenizi engellemek benim vazifem. Nasıl bu insanlara sahip çıkıyorsak size de sahip çıkmak mecburiyetindeyim. Bu da benim görevim. Sen bu görevi benden al. Tamam. Şeyhülislam'ı al, ne yaparsan yap. Hodri meydan, kalemi ortaya koyuyor, mühürü ortaya koyuyor. Peki araştır diyor. Araştırıyor ki o şey bulunuyor. Diyor ki padişahım, bulundu. Tamam diyor, ölüm cezasını kaldırdım. Yok diyor. Öyle şey olmaz. Ya? Bu kimseleri sen ölüm cezasını kaldırdın ama hazineden de aldın, adları çıktı diye. Bunlar sarayda kalan adamlar. Aç bir ilaç. Huzursuz kalırlar. Suçları yok görüyorsunuz. Görevlerine de iade edeceksiniz. Ya olur mu, ben almıştım. Olsun efendim diyor. Din böyle diyor. Bu adamların bu suçu işlemediğini sayacaksın. Yani ke enlem yekün, bugünkü hukukta kullanıyorlar mı ke enlem yekünü bilmiyorum. Bizim zamanımızda kullanılıyordu. Evet. Peki diyor, onu da verdim. Ama efendim diyor, bu çocuklar çok üzüldüler. Aynı maaşlı olmaz. Bunların maaşlarını artıracaksınız. Hediye vereceksiniz bunlara. Hediyeyi de koparıyor. İşte Zembilli Ali Cemali Efendi hemen devletin bir numarasıyla kendisi iki numara olarak ama dini hususta bir numara olarak müdahil oluyor ve böyle bize sert diye anlatan Sultan Selim Han'dan, birinci Selim Han'dan bu emirleri, bu fermanları çıkarttırıyor. Bugün de böyle olması lazım. Bugünkü idarecilerimize de hakkı, hakikati ilgililerin söyleyip duyurup ona göre de onların tasviplerini alması gerekir. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biraz da vaktimizi geçtik ama artık teknik masa bizi affeder. Haftaya inşallah başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim. (Gülüyor)
1: İlimden medeniyete.

0: kapanışı İstanbul'da düzenlenen programla yapıldı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gençlerimizi asla yalnız bırakmayız ifadelerini kullandı. Az sonra. Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısında Gürsel Tekin tartışması yaşandı. Kulislere Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınıp yerine eski Kağıthane ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel'in atandığı bilgisi yayıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız dedi. Az sonra. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Başkan Sinan Dedetaş dahil 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. Sinan Dedetaş'ın ifadesi de ortaya çıktı. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
1: Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Topyekün bir seferberlik yeniden gündem oldu. Balıkesir, Aydın ve İzmir'den alevler yükseldi. Evet, Bakan İbrahim Yumaklı son duruma ilişkin bilgi verdi.
2: Alevlerin biri söndü, diğeri başladı. Yangın kabusu bir türlü sona ermedi. Kahraman itfaiye erleri ise mücadeleden bir an olsun vazgeçmedi.
3: Devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gürler. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı.
2: Geçtiğimiz gün büyük korkuya neden olan Antalya ve Muğla'daki yangınlar söndürüldü. Ancak Balıkesir'de alevlerle mücadeleye devam edildi. Gömeç ilçesinde başlayan yangın önce Ayvalık, sonra da Bergama'ya kadar uzandı.
4: Hava unsurlarımızla, kara unsurlarımız, itfaiyemiz, orman arazözlerimiz, su tankerlerimiz, tüm personelimizle birlikte şu an müdahale devam ediyor.
2: Alevlerle mücadele sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden hareketlendi. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerine 3 adet amfibik uçak da eklendi. Yaklaşık 800 kişilik bir ekip yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Yangının çıkış nedeni de belli oldu. İki kişinin evinin bahçesinde kaynak yaparken yangına neden olduğu belirlendi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayvalık-Bergama yolunda aniden şiddetlenen yangın sürücülere ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. İhlas Haber Ajansı muhabiri Murat Aydoğan faciayı görüntülemek isterken ekiplerle birlikte alevlerin arasında kaldı. Başında ve sırtında ikinci derece yanık oluştu. Neyse ki o çemberden kurtulmayı başardılar. Susurluk'taki orman yangınının kontrol altına alınması için de tüm imkanlar seferber edildi. Vatandaşlar da ekiplere tam destek verdi. Dereli mahallesindeki İmam Hatip Köy Camisi'nde görev yapan din görevlisi Necdet Cura, bölgede peş peşe yaşanan orman yangınlarının ardından vatandaşlara dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
5: Yeşil köyümüzü, yeşil vatanımızı korumak için açık alanlarda ateş yapmayalım. Çok dikkatli olalım.
2: Bir kötü haber de Aydın Çin'den geldi.
6: Kül olduk çocuğum. Şeye yararım kalmadı. Köpeğim yok. Nerede öldüğü belirsiz. Kuzular gibi küçüklerine bakıyordum köpeğime. Öldü ya çocuğum. Köpeğim şu canımdan uyum aldı. Her şey edin çocuğum.
2: Kavşit Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü, geniş bir alana yayıldı. Bölge bir anda ateş çemberine döndü. Termal kamerayla yapılan ölçümlerde ise sıcaklıklar dikkat çekti. Alevlerin kalbinde sıcaklıklar 441 dereceye kadar çıktı. Yetkililer hızla teyakkuza geçti. Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozerle havadan ve karadan müdahale başladı.

0: İzmir'in Foça ilçesinde de orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için harekete geçti. Tonlarca su alevlerin üzerine bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da söndürme çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti. Bir kez daha dikkat çağrısı yaptı.
1: Türkiye'deki bütün noktalarda ilgili kurumlara ve özellikle de vatandaşlarımıza mutlaka ama mutlaka ihtimam gösterilmesi, dikkat edilmesi konularını tekrar hatırlatmak istiyorum.
0: Alevlere karşı verilen savaşta orman kahramanları galip geldi. Bakan Yumaklı, Alanya, Fethiye, Foça yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi. Balıkesir, Gömeç ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti. Aydın, Çin'e yangınının ise enerjisi düşürüldü.
2: Efendim çok büyük geçmiş olsun diyoruz ama biz bunun önüne geçebiliriz. İnanılmaz ihmaller var, görüyorsunuz, kaynak yapmışlar orada, anız yakılıyor. Yani lütfen bunlara dikkat edelim, insan dayanamıyor bazen. Yollarda şişeler var, izmaritler atılıyor, birbirimize kızalım yani, kızalım. Ben kızıyorum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Kilometrelerce alan yandı. O hayvanlar çıkamıyor, kaplumbağalar zaten hareket edemiyor. Canımız ciğerimiz yandı ve son sözü de tabii ki özellikle Ege'de rüzgar söylüyor. Yani biz söndü diyoruz ama tekrar alev alıyor. O şişelerin ne işi var orada, topla topla bitmiyor ve onlar çıkarıyor zaten yangınları. Tutuklamalar da oldu. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Oradaki yaşayan halkın evi yandı. Yani bunu lütfen hiç mi düşünmüyoruz? Sıcaklarla birlikte yangın tehdidi büyüdü. Ne yapmamız gerekiyor? Bakın şöyle tek tek madde madde yayın editörüm Uğur'la hazırlandı bu. Açık alanda ateş yakmayın lütfen diyoruz. Açık alanda ateş yakılmayacak. Yanıcı maddenin atılmaması gerekiyor. İzmaritler atılıyor. Arabalardan atılıyor. Yolda, yani o refleks olmuş artık. Yani bilmiyorum, onu psikolojik olarak bir ele almak lazım. Anız yakma işini lütfen bırakalım. Bu ateşi gördüğü anda çok büyük risk var. Özellikle rüzgarla birlikte. Yani hani orada gönüllüler, çevre gönüllüleri topluyor. Büyük çöp poşetleriyle beşer onar poşet çöp çıkıyor. Yani burada artık denetim, görevliler, bakanlık, belediyeler, herkes seferber olmalı. Zaten söndürme çalışmalarında o fedakarlığı görüyoruz. Ormanlık alana girmek yasak. Yani bu yasaklara da lütfen uyalım. Her şey çok büyük bir risk. Duman görünce 112'yi lütfen arayalım. Ormanlık alanlarda duman gördüğümüz anda lütfen 112'ye, ekiplerimize haber verelim diyoruz. Çünkü ciğerimiz yanmasın. Yani üzücü görüntüler. Ve devam ediyoruz şimdi Türkiye Gençlik Vakfı'nın yaz okullarının kapanışı İstanbul'da düzenlenen programla yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da programdaydı. Açıklamalarda bulundu. Gençlerimizi asla yalnız bırakmayız dedi.
3: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum.
0: Mazlum coğrafyalara selam gönderdi. Türk gençlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını belirtti.
3: Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da TÜGVA Yaz Okulları finali programına katıldı. Tam doğru zaman erlere meydan sende Erdoğan olasın bala. Rams Park'taki programda Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel koreografi hazırlandı. Tribünlerde açılan koreografide Fatih Sultan Mehmet'ten 2. Abdülhamit'e, Yavuz Sultan Selim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görseller yan yana yer aldı.

0: Erdoğan burada konuşma yaptı.
1: Her açıdan verimli, başarılı, faydalı bir yaz okulu olmuş. Tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. 81 vilayetimizde, 625 ilçemizde, 400 bini aşkın gönüllüsüyle faaliyetlerini sürdüren TÜGVA ailemizi canı gönülden tebrik ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençliği vücudu saran atar damara benzetti.
1: Bakın şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır.
0: Erdoğan gençlerin yalnız bırakılmayacağını söyledi. Tek bir evladımızın dahi ümitsizliğe kapılmasına asla izin vermeyiz dedi.
1: Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz. Sevgili gençler, sizler tarihe yön vermiş, bilime, sanata istikamet çizmiş, çağlar kapamış, çağlar açmış bir milletin evlatlarısınız. Tek bir evladımızın dahi ümitsizliğe kapılmasına asla izin vermeyiz.
0: Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından mezun olan öğrencilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.
2: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
3: Efsane Milan. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakacağız şimdi. Akşam saatlerinde bir ilginç gelişme yaşandı. MYK toplantısında İstanbul'un il başkanı Gürsel Tekin tartışması oldu. Kulislere Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınıp eski Kağıthane ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel'in atandığı bilgisi yayıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız dedi. Bu arada 12 ilde yeni atamalar gerçekleşti.
4: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısında Gürsel Tekin tartışması yaşandı. Toplantı devam ederken Tekin'in görevden alındığı, yerine de eski Kağıthane ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel'in atandığı söylentisi yayıldı. CHP sözcüsü Müslim Sarı MYK sonrası konuya ilişkin soruya daha sonra açıklama yapacağız diye karşılık verdi.
5: İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane ilçe başkanının atandığı söyleniyor. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?
4: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları Gürsel Tekin'in İstanbul'daki katılım törenindeki bazı söylem davranışlarının tepkiye neden olduğunu, atama kararının da bu nedenle alındığını ifade etti. Bu değişikliğin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi doğrultusunda gerçekleştiği ifade ediliyor.
6: Ulan tövbe yarabbim ya.
0: O katılım töreninde ayrıca parayla kast ajansından figüranların getirildiği iddia edilmişti.
7: Sayın Genel Başkanım.
0: Ancak burada da hukuki bir nüans var. CHP 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan dava 16 Ekim'e ertelenmişti. Yani hukuki olarak Gürsel Tekin bu tarihe kadar görevde olacak. Öte yandan 12 il başkanlığına ise yeni atama yapıldı. Amasya'da Emin Kalyoncu, Artvin'de Ahmet Özdemir, Balıkesir'de Fikret Şahin, Burdur'da Recep Mutlucan, Giresun'da Ahmet Nejat Kara İbrahim, Çorum'da Tuncay Yılmaz, Kars'ta Muhammed Baran Karahan, Kastamonu'da Uğur Alemdar, Kütahya'da Nihat Sargın, Rize'de Muhittin Bayrak, Trabzon'da Mustafa Gültekin, Zonguldak'ta da Olcay Can yeni il başkanı oldu.
3: Ve hafta içinde Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmayı takip ettik. Sinem Dedetaş hakkında rüşvet ve irtikap soruşturması başlatıldı. Ve 5 şüphelinin daha savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Dedetaş mahkemeye çıkarıldı. Dedetaş'la birlikte 3 şüpheli tutuklandılar. Bu arada Başkan Sinem Dedetaş'ın ifadesi de ortaya çıktı.
8: Burada gelir yargılar. Olandır, olmayandır, girer 2 tane polis koluna, jandarma koluna, alır götürür, bitti. Biz adaletin karşısında bu kadarız zaten.
0: İddiaya göre çikolata kutusunda rüşvet verildi. Müteahhitlere ruhsatlar para karşılığı verildi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli cezaevine gönderildi.
8: Araştırılmaktan, teftişten çekilen insanlar değiliz.
0: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
8: Geldiğimizin ilk 2 yılında 350 bin kişiye dokunan imar değişikliklerini yapmış isimdir.
0: Soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhit belediye otoparkında 300 bin dolarlık rüşveti çikolata kutusuna benzer bir karton kutu içinde belediye yöneticisine teslim ettiğini öne sürmüştü. Bir başka itirafçı da müteahhitlerden toplanan rüşvetin nereye dağıtılacağına Başkan Dedetaş'ın karar verdiğini iddia etmişti. Soruşturma dosyasına göre yapı ruhsatı süreçleri, belediyenin resmi yetkisi bulunmayan iştiraki Kent AŞ üzerinden yürütüldü. Müteahhitlerden de döviz cinsinden rüşvet alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Dedetaş ve 5 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Dedetaş ve 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol istendi. Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
8: Araştırılmaktan, teftişten çekilen insanlar değiliz.
0: Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Dedetaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
9: Benim kesinlikle belediyedeki ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde talimatım ve söylemim olmamıştır.
0: Depreme dayanıklılık açısından risk taşıdığı öne sürülen bazı yapılara iskan ruhsatı verilmesine ilişkin soruya Dedetaş, teknik konularda uzmanlara güvendiğini belirterek cevap verdi.
9: Bir belediye başkanı olarak teknik detaylara hakim olamayacağım için bilgim yoktur. Göreve getirdiğim uzmanlara güvendiğim için teknik konularla ilgili bilgi sahibi olmam mümkün değildir.
0: Sinem Dedetaş, Kent AŞ'nin işleyişine ilişkin bazı iddiaları emniyette öğrendiğini söyledi. Soruşturmanın ardından şirketin sözleşme imzaladığı projeler hakkında inceleme başlattığını kaydetti.
3: Ve yargıda yeni dönem başladı. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen düzenleme resmi gazetede yayımlandı. İcradan miras hukukuna, dolandırıcılık suçlarına kadar birçok alanda artık yeni kurallar uygulanacak. İşte ayrıntılar.
10: Yargıda yeni dönem başladı. 12. yargı paketi olarak bilinen düzenleme yürürlüğe girdi.
0: 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşın günlük hayatını ilgilendiren birçok konuda yeni kurallar geldi.
10: Dededen babadan kalan ev veya arsalarda yeni dönem başladı. Ortak miraslı taşınmazlarda ilk açık arttırmaya sadece mirasçılar katılabilecek.
0: Yani miras kalan bir malın satışında ilk aşamada dışarıdan biri gelip teklif veremeyecek.
10: Açık arttırmaya girdiniz, teklif verdiniz ama paranızı zamanında yatırmadınız. Bunun bir yaptırımı da olacak.
0: İhale bedelinin süresi içinde ödemeyen kişilere teklif ettiği bedelin %5'i oranında idari para cezası uygulanacak.
10: Bazı davalarda süreç hızlanacak. Belli miktarın altındaki idari davalar tek hakim tarafından görülebilecek.
0: Öğrencilerin burs, kredi, yurt işlemleriyle bazı kamu görevlerinin davaları da bu kapsama alınacak.
10: Mahkemelerde uzun süren dosyalar içinde yeni düzenleme geldi. Hukuk davalarındaki duruşmalar arasındaki süre 3 ayı geçmeyecek.
0: Ama zorunlu durumlarda hakim gerekçesini açıklayarak farklı süre belirleyebilecek. Yeni düzenleme ile IBAN mağdurlarına ceza indirimi geldi. Dolandırıcılık suçuna doğrudan karışmadan sadece banka hesabını veya ödeme aracını kullandırdığı değerlendirilen kişiler için özel bir düzenleme yapıldı. Şartları oluşan kişilerin cezasında yarı oranında indirim uygulanabilecek. Bunun yanı sıra en düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affı olarak bilinen teklifte kabul edildi. Çeşitli nedenlerle eğitimini ara vermek zorunda kalan üniversite öğrencilerine akademiye dönüş kapısı açıldı. Af düzenlemesi hazırlık sınıfları dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki tüm akademik programları kapsıyor. Ancak daha önceki aflardan yararlanmama şartı var. Başvurusu onaylanan öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla okullarına geri dönebilecek.
3: Efendim şimdi de Ahbap soruşturmasına bakalım. Oyuncular, gazeteciler birer birer ifade için çağrılıyor biliyorsunuz İstanbul Adalet Sarayı'na. Son olarak Kerem Bürsin, Eda Ece, Berna Laçin ve İrem Helvacıoğlu savcılıkta ifade verdiler. Hani ben hep diyordum ya böyle güle oynaya geliyorlar, bu bizi rahatsız ediyor diye. Efendim Eda Ece gözyaşları içerisinde geldi adliyeye. İfadelerde dikkat çeken açıklamalar oldu. Eda Ece, Şevval Sam'ın kendilerini önceden uyardığını söyledi. Aslında kulaktan kulağa Haluk Levent'in daha önceki sabıkalarıyla ilgili insanlar birbirini uyardı. Fakat dernek olunca bir anda da ne yapalım, hani denize düşen derler ya, biraz öyle de bir durum oldu herhalde. Kerem Bürsin de 200 bin lira bağış yaptığını belirtti. Paralar amacı dışında kullanıldıysa ben de mağdurum dedi.
11: Ahbap'ın büyümesinin en büyük nedeni şu: biz parayla ilgilenmiyoruz.
12: İnanın ben tanımıyorum ve hiç orada o bağış yapmak bir ifademi içeride verdim.
13: Kerem Bey, Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Ahbap soruşturmasında savcılık ifadelerine başvurmuştu. Ünlü isimler tek tek adliyenin yolunu tuttu.
14: Ben de merakla takip ediyorum. Ben de bilmek istiyorum.
15: Kerem Bey, ifadeye geldiniz.
16: Evet.
15: Bir şeyler söyleyecek misiniz?
16: Tanıtıyla yetkilimizin ilgisine başvurulacak.
0: Ahbaplar suç örgütü soruşturması kapsamında deprem döneminde dernek adına yardım çağrılarında bulunan oyuncular Kerem Bürsin, Berna Laçin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu'nun ifadelerine başvuruldu. Ünlü isimler İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa ifade verdi.
17: Haluk Levent'le alakalı ne söylemek istersiniz efendim?
18: İfademi verdim, orada her şeyi söyledim.
19: İrem Hanım, merhabalar. Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye geldiniz. Neler söyleyeceksiniz?
20: İfadeye çağrıldım. Şimdi ifademi vereceğim.
0: Depremzedelerle ilgili kullandığı sözleriyle bir dönem büyük tepki çeken oyuncu Eda Ece depremzedelerden özür diledi. Kimi zaman ağlayarak verdiği ifadesinde rol arkadaşı Şevval Sam'ın kendisini Haluk Levent'e karşı uyardığını söyledi.
21: Şevval Sam Haluk Levent'e güvenmememiz gerektiğini söyledi. Haluk Levent ile tanışmıyordum. Şevval Sam bize Haluk Levent'in kötü niyetinden korumuş. Yardım motivasyonumuzu Ahbap'a yönlendirebilirdik. Ancak biz set olarak Ahbap'ı yok saydık. Nerede konumlandığını bile sorgulamadık. Yardım paralarının usulsüzlük için kullanılmasına inanamıyorum.
0: Oyuncu İrem Helvacıoğlu da ifade vermek üzere adliyedeydi. Helvacıoğlu, Haluk Levent'le orman yangınları sırasında tanıştığını söyledi.
22: 6 Şubat depremi döneminde kendisiyle görüşmelerim oldu. Ahbap Derneği'ne herhangi bir maddi yardımım olmamıştır. Soruşturmalar neticesinde derneğin faaliyeti dışında bir amaçla hareket ettiğini öğrendim. Bu durum beni çok üzdü. Yardım kaynaklarını kendi hutelerinde kullanmışlarsa cezalandırmalarını da yürekten isterim.
0: Oyuncu Kerem Bürsin ise Ahbap Derneği'ne 200 bin lira bağış yaptığını belirtti. Bağışın amacı dışında kullanılmış olması halinde kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.
23: Haluk Levent'le hiç yüz yüze gelmedik. Deprem yardımları için Ahbap Derneği'nin hesap bilgilerini paylaşmıştım. Aynı zamanda AFAD hesap bilgilerini de paylaşmıştım. Ahbap Derneği'ne 200 bin lira bağışta bulundum. Yaptığım yardımda bize söylenilenden farklı şekilde Haluk Levent tarafından kullanılmışsa ben de mağdurum.
3: Şimdi bu ifadeler gazetelerde de var. Orada daha detaylı konuşuruz. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka soruşturma daha vardı. Hafta içerisinde dikkat çeken bir gelişme oldu. Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, savcılık ifadesinin ardından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan dün akşam tutuklandı.
0: Gazeteci Cem Küçük tutuklandı.
1: Cem Küçük İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Cem Küçük'ün savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Küçük tutuklama talebiyle çıkarıldığı suç ceza hakimliğince halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında Cem Küçük'ün üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan olgularla tutuklama nedenlerinin bulunduğu açıklandı.
3: Evet, saatler 8.30 oldu. Şimdi birlikte gazetelerin ilk sayfalarına bakalım hızlıca. Evet, 1 Ağustos yepyeni bir ay başladı. Tabii bir anlamda riskler de var orman yangınları açısından. Çünkü hava sıcaklıkları artıyor, nem azalıyor. Ege ve Akdeniz bölgemizde de özellikle rüzgarın etkisiyle Aydın'dan, Balıkesir'den, Muğla'dan yangın haberleri geliyor. Antalya'da riskli bir durum var. Balıkesir, Susurluk aynı şekilde. Alevlerle mücadele devam ediyor. Bir yandan 213 yangında söndürüldü deniyor Türkiye Gazetesi'nde. Oraya bakacağız. Efendim, rüşvet hariç sadece kamu zararı 175 milyar örgütlü soygun demiş Türkiye Gazetesi. 36 belediyedeki vurgun şu ana kadar tespit edilen kamu zararına rüşvet ve haraçla eklenince 200 milyar lirayı aşıyor. Mahalli seçimlerden bu yana 36 CHP'li başkan yolsuzluktan gözaltına alındı. 28'i tutuklandı. Bu başkanların önemli kısmının asrın soygununa imza atan Ekrem İmamoğlu'nun sistemine çalıştığı ortaya çıktı deniliyor. Türkiye Gazetesi'nde haber bu şekilde devam etmiş. Gençlerimizi köklerinden koparamazlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken açıklamalar yaptı. TÜGVA yaz okullarının finalinde konuşan Cumhurbaşkanı şuurlu bir gençlik yetişiyor dedi. Ve Rams Park'taki dikkat çeken koreografiye de yer veriliyor fotoğrafta. Bu koreografide Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Abdülhamit Han ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden dev posterler on binlerce ziyaretçi tarafından uzun süre alkışlandı denilmiş. Oradaki manzaraları da gördükten sonra orman yangınlarına geçelim. Efendim, Seydikemer'de mesela Muğla'da bir devlet hastanesi tahliye edildi. O kadar ciddi bir bilanço var önümüzde. Türkiye orman yangınlarına karşı 119 helikopter, 28 uçak ve binlerce personelle dev bir ekip kurdu. Vatandaşlar da can siperhane ekiplere yardım ediyor. Yani bunu da söyleyelim, gözlerim doluyor gerçekten. Yangın söndürme tüpleriyle arabalarından inenler, yol kenarlarına bidonlarla su bırakanlar, herkesten Allah razı olsun. Çünkü mesela İhlas Haber Ajansı muhabiri yardım ederken ölümden döndü. Çok büyük geçmiş olsun diyorum herkese. Gömeç'teki orman yangınında ayağı kırılan, itfaiye erinin yardımına koşan İhlas Haber Ajansı muhabiri Murat Aydoğan'ın vücudunda yanıklar oluştu efendim. İşte Yeşil Vatan'da alevlerle mücadelede durum bu. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Efendim, manşette Avrupa'yı titrettiler. İspanya konuşuluyor. Bütün dünyanın gözü kulağı şu anda İspanya-Fas sınırında. Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'nin birkaç dakika içerisinde 50 bin Faslı göçmen tarafından istila edilmesi Avrupa'yı şu anda şoka uğratmış durumda. Yürüyerek ve yüzerek geldi bu binlerce kişi. Ve Avrupa'da İspanya'yı Schengen'den atın çağrıları yapılıyor. Yani Avrupa Birliği'nden çıkaralım diyorlar İspanya'yı. Acaba bu işin içinde bir komplo mu var? İstila Sanchez'e komplo mu diye soruyoruz. Septe'deki istila için böyle söyleyenler de var. İspanya Başbakanı Sanchez biliyorsunuz Trump karşıtı ve Filistin yanlısı tutumundan dolayı ABD, İsrail ve Fas komplosuna maruz kalmış olabilir. Madrid'in de iki hatası var. İspanya Yüksek Mahkemesi Temmuz başında denizden yüzerek gelen düzensiz göçmenler Fas'a iade edilemez demişti. O nedenle de bu etkili oldu göçmenler üzerinde deniyor. Bir de İspanya'ya kaçak gelen ve suç işlememiş olan 500 ila 840 bin göçmene de yasal statü sağlayan bir karar alındı. Sanchez hükümeti oradaki düzensiz göçmenleri bir düzene sokmak istedi. Ama işte bu akında, bu kararında payı var deniyor Sanchez'e. Dolayısıyla tepkiler var. İtalya Başbakanı Meloni de Schengen'i askıya alma planını gündeme getirdi. Kül yağdı, güneş söndü, gömeci kaynakçı yaktı. İşte bu haberlere dayanamıyorum. Ama bunu da kabullenmek lazım. Biz pikniğe gittiğimizde şişeleri atan, çöpleri bırakan, böyle bir yapı da içimizde var yani. Bunu kabul edip buna karşı tedbirler belki de. Çünkü o mesela ne deniyor ona, hani küçük böyle hatırlatmalar yayınlanıyor ya, kamu spotu. O kamu spotlarında bunlar çok güzel anlatılıyor. Fethiye, Foça, Alanya, bakın turizm göz bebeklerimiz turizmde tamamen yandı. Bu yangına yani büyük bir alanı kapladı. Gömeç'le Gülnar, Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Susurluk'ta mücadele devam ediyor. Gömeç'te kaynak yaparken yangına sebep olan iki kişi tutuklandı. Milliyet gazetesinden de dikkat çeken haberlere birlikte bakalım. Favori transfer gündemine dair haberlere bakalım. Milliyet gazetesinde önce favori Guarassi. Guirassi, böyle okuyamadığımız isimleri transfer ediyor kulüpler. Fenerbahçe'de golcü transferi için listenin ilk sırasında Borussia Dortmund'da oynayan Guirassi yer alırken Sarı Lacivertli yönetim teknik direktör İsmail Kartal'ın çok istediği isim olan Aston Villa'nın forveti Watkins'ten de ümidini kesmedi. Sarı Lacivertli yönetim son ana kadar Watkins için de girişimlerini sürdürecek. Fenerbahçe'de evet Başkan Aziz Yıldırım'la birlikte transferler hız kazandı. Bu başlıkları görüyoruz ilk sayfada. Şimdi bakın manşete gelelim. Bak Bibi, bu Kaan. Benjamin Netanyahu'nun lakabı Bibi, biliyorsunuz. Kaan testlerden, muharip uçağımız testlerden başarıyla geçti. İsrail 10 yıl içerisinde kendi hayalet uçağını ve otonom askeri jetini üretmeyi hedeflediğini açıkladı. Türkiye'nin 5. nesil savaş jeti projesinde de Kaan P1 piste çıktı. ABD'ye bağımlılık azalacak. En güzeli bu. Hakikaten havacılıkta çok önemli haberlere imza atıyoruz. Jerusalem Post'un aktardığına göre Washington'da gazetecilerle konuşan İsrailli bir üst düzey yetkili de yerli hayalet savaş uçaklarının yanı sıra insansız savaş uçakları geliştirmeye hazır olduklarını söyledi. Ama biz de bakın Kaan'ın başarılı testini konuşuyoruz. İlk uçağın Kaan P'nin kanat açıklığı 14 metre, uzunluğu 21 metre ve yüksekliği 6 metre olarak açıklanmıştı. İkinci prototipte bu rakamlar büyüdü. Kanat açıklığı 13.4, uzunluk 20.3. Orada bir değişiklik var, pardon. Düşmüş, biraz daha düşmüştür. Daha yeni nesil hale getirilmiş, daha kompakt hale getirildi deniyor haberde. Bu sayede manevra kabiliyeti artırıldı ve radar kesit alanı küçültüldü. Şimdi de Türk Gün Gazetesi'nden başlıklar geliyor. Manşette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını görüyoruz. Egemen devletin dünya üzerinde kendi bölgesinin egemen iradesini elinde bulunduran, bu bölgede söz sahibi olan ve alternatif politikalar geliştirebilen devlet anlamına geldiğini söyledi. Bahçeli, Kaan ve Kızıl Elma ile de teknolojik bir kazanım değil, kavramlar ve adlandırmalar, üreten olma potansiyelimiz ve gerçeğimizle doğrudan alakalıdır dedi. Savunmada, bağımsızlığında altını çizdi MHP lideri Devlet Bahçeli. Akşam gazetesindeyiz şimdi de. Dirençli şehir Kahramanmaraş. Evet, Kahramanmaraş'ta 2023'ten 2026'ya değişen manzara görünüyor. Ve Bakan Murat Kurum da kentin nasıl rol model haline geleceğini anlatacak denilmiş. Umudumuz şuurlu gençlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA'nın yaz okulları final programında konuştu. Türkiye yüzyılının sancaktarı siz olacaksınız. Kimse gençlerimizi kirli hesaplarına alet edemeyecek dedi. Efendim, CHP'li belediyelere soruşturmalar demişken Üsküdar Belediyesi ile birlikte Ankara Etimeskut Belediyesi'ne de bir operasyon düzenlendi. Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu önceki gün gözaltına alınmıştı. Beşikçioğlu, belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek iş yapmaya devam etmek istiyorsan bana iki otobüs parası getireceksin dedi. Burada detaylar var, iddialar bu şekilde yer alıyor Akşam Gazetesi'nde. Yeni Kağan taksi testini geçti. İspanya'ya kumpas. Evet, İspanya'da yaşanan göç kaosuyla ilgili olarak da kumpas demiş Akşam Gazetesi. Mülteci akınında İsrail parmağı var diyor gazete ayrıntılarda. Gazete başlıklarımızın ardından gün başlıyor da ara zamanına da geldik. Birazdan görüşmek üzere.
2: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TGRT FM Haber.
7: Kocadan sağ kurtulan babası ise oğlunun ölüm haberini alınca yıkıldı. Aynı evde beraber yaşayan baba oğlu ölüm ayırdı. Yangında hayatını kaybeden 55 yaşındaki Murat Gümüş'ün cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin en gelişmiş savaş uçaklarından F-35 düştü. Kaza Kaliforniya'daki Miramar Hava Üssü yakınlarında meydana geldi. F-35B tipi savaş uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle yere çakıldı. Çarpmanın ardından uçak alev aldı. Enkaz geniş bir alana yayıldı. Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak son anda kurtuldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Gökyüzünü siyah duman kapladı. F-35'in düşüş nedeni araştırılıyor. ABD ordusu olayla ilgili soruşturma başlattı.
9: Banka hesabınız bir gün dolandırıcıların kasası, arkadaşınızsa milyarlık bir vurgunun kahramanı olabilir mi? İstanbul'da tam da bu oldu. Arkadaşına güvenip IBAN'ını veren bir kişi hesabındaki yüksek meblağlı para trafiğinden şüphelenerek soluğu savcılıkta aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen düğmeye bastı. İşte o kirli para trafiği kameralara böyle yansıdı. Şebeke mağdurun hesabında toplanan paraları bankadan çektikten sonra bir kuryeye teslim ediyordu. Kurye ise o paraları alıp kripto bürosuna götürüyordu. Bir kafede yakalanan şebeke elebaşının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Günlük 25 bin dolar haksız kazanç sağlayan çeteyle ilgili soruşturma sürüyor.

0: Fabrika kazanında kaynak yapılıyordu. Bir anda bomba gibi patladı. İki işçi hayatını kaybetti. O dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir içecek fabrikasında meydana gelmişti. Kazanda kaynak çalışması yapılıyordu. Bir anda meydana gelen patlamayla iki işçi savrularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Teknik ve adli inceleme çok yönlü olarak devam ediyor. Gecenin karanlığında çaldılar, izlerini kaybettirdiklerini sandılar. Ancak Ankara polisinin takibinden kaçamadılar. Başkentte ard arda yaşanan otomobil hırsızlıklarının peşine düşen polis, 35 ayrı kamerayı saniye saniye inceledi. Çalıntı araçların son durağı gözlerden uzak bir sanayi sitesiydi. Ekipler düğmeye bastı. Çalınan aracın götürüldüğü adrese operasyon düzenlendi. Çete üyeleri çaldıkları son aracı parçalarken suçüstü yakalandı. Baskın yapılan adres iş yeri değil, adeta hırsızların galerisiydi. Daha önce çalınan iki otomobil ve satışa hazır hale getirilmiş araç parçaları ele geçirildi. Araçları parçalayarak haksız kazanç sağlayan şebekenin 4 üyesi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Parçalanmaktan son anda kurtarılan 3 otomobil ise sahiplerine teslim edilmek üzere ekiplerce muhafaza altına alındı. Oyun oynarken yediği portakal nefes borusuna kaçtı. Arkadaşının hemlik manevrasıyla hayata tutundu. Kaldığı yerden oyuna devam etti. İlginç olay Bilecik'in Söğüt ilçesinde kahvehanede yaşandı. Hüseyin Açık kahvede arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Portakal yiyen Açık'ın soluk borusuna meyve dilimi kaçtı. Bir anda nefesi kesildi. Fenalaşan adamın yardımına masadaki rakibi yetişti. Arkadaşına hemen hemlik manevrası uyguladı. Boğazına tıkanan portakal parçası çıkarıldı. Arkadaşının yardımıyla tekrar nefes almaya başladı ve oyununa devam etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Çok kötü.
2: Yolcu yok herhalde ki.
1: Anne şu şeyini kapatsana anne.
2: Neyi?
1: Güneşliğini.
2: Bunu mu?
0: Yolcu otobüsü bir anda alevlere teslim oldu. Patlamalar sırasında yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
2: Allah'ım gözünü açalım öyle.
1: Ay patlıyor.
0: Erzincan'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde Erzincan-Sivas Karayolu tüneller mevkiinde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Yakınlarıyla araçtan inerek 112'yi aradı. Alevler ise kısa sürede tüm otobüsü sardı.
1: Ay Allah'ım anne.
0: Yangında yolda ulaşım durduruldu. Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sık sık şiddetli patlamalar meydana gelen yangında panik anları ise böyle görüntülendi.
2: Allah'ım gözünü açalım öyle.
1: Ay patlıyor.
0: Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını uzun süren müdahalenin ardından söndürdü. Otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken can kaybı ya da yaralanan olmaması yüreklere su serpti.
1: Biraz daha geri yapsın.
0: Çin'de dünyanın en büyük çaplı yüksek hızlı tren tünel açma makinesi önemli bir aşamayı tamamladı. Makine Yangtze Nehri'nin altındaki sualtı tünelinde kazıyı başarıyla bitirdi. 14,25 kilometrelik tünel Şangay'ın Chongming bölgesiyle Taichung'u birbirine bağlayacak. Proje tamamlandığında yüksek hızlı trenler nehrin altından saatte 350 km hızla geçebilecek. 2026 sonunda hizmete açılması planlanan tünel bölgedeki ulaşım süresini 17 dakikaya düşürecek. Bu dostluk ezber bozuyor. Yer İsveç. 2 yaşındaki Otto ile karga arkadaşı Russell. Birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar.
3: When we go inside, he will sit outside the window.
0: Otto kankası Russell'la her gün bahçede oyunlar oynuyor. Otto yürürken, oyuncaklarıyla oynarken, hatta kreşe giderken Russell gölge gibi peşinde. Sadık dost Russell bazen Otto'nun omzuna konuyor, bazen de çatıda nöbet tutuyor. Ama Otto'yu her gördüğünde hemen yanına uçuyor. Uzmanlar kargaların son derece akıllı canlılar olduğunu hatırlatıyor. Bu saf sevgiyi gören herkesin içini ısıtıyor. YTT otobüsünün durakta durmadığı iddia edildi. Şoförle yolcu arasındaki tartışma ortalığı karıştırdı.
3: Sen burada mı durdun? Eşek yanıyordu diye durdun ya.
1: Abi, çağırın.
0: Olay Sultan Gazi Taşoluk seferini yapan İETT otobüsünde yaşandı. Can güvenliğinin olmadığını söyleyen şoför otobüsü durdurdu.
4: Böyle bir şey yok ama ya. Bu kadar insanı böyle mağdur etme hakkın yok yani.
5: Senin can güvenliğin yok.
0: Otobüsteki diğer yolcular yaşananlara tepki gösterdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
5: Adam inmeden gitmem ben.
4: Hayır,
3: bir iyice. Polisi çağırın.
0: Şoförle yolcu arasındaki tartışma dakikalarca sürdü. Şikayet üzerine polis ekipleri sevk edildi.
4: Hayır, ben ona da bağırdım.
0: ...0850'li numaralara yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. 8 ilde 33 şüpheliye gözaltı kararı çıktı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasındaki operasyonun detaylarını paylaştı. Siber suçlarla mücadele ekipleri yasa dışı bahis çetesini çökertmek için yapay zeka analizleri ve ileri algoritmalar kullandı. 0850'li hatlar üzerinden farklı numaralarla vatandaşlara toplu yasa dışı bahis reklamı mesajı gönderildiği tespit edildi. İstanbul merkezi 8 ilde 33 şüpheli için eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınanlar hakkında adli işlem başlatıldı. Pakistan'ın Beluchistan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlama faciaya yol açtı. Patlamanın ardından maden kompleksinin bazı bölümleri çöktü. Yetkililer 34 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlama sırasında çöken bölümde 36 işçinin bulunduğu bildirildi. İki madenciye ise hala ulaşılamadı. Arama kurtarma ekipleri 1219 metre derinlikte çalışmalarını sürdürüyor. Kelepçeyle kaçtı, polisleri peşine taktı. İnşaatta yakalandı. Aydın'ın Söke ilçesinde firari hükümlünün yeri tespit edildi. Gözaltına alınırken polise mukavemet gösterdi. Şüpheli kelepçeyle koşmaya başladı. Polisten kaçan firari inşaatta saklandı. Ekipler şüpheliyi kısa süre içinde tekrar gözaltına aldı. Kovalamaca sırasında düşerek yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı. Hollywood yıldızı Ben Affleck bu kez bir film setinde değil bilgi yarışmasında gündem oldu. Affleck, ABD'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster programında 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazandı. Oscar ödüllü oyuncu yarışma şampiyonu Jamie Dink'le birlikte final sorusuna kadar yükseldi. Kader anında devreye sunucu Jimmy Kimmel girdi. 1 milyon dolarlık soruda Kimmel'ın tahmini belirleyici oldu.
6: Christ. You're gonna put this on me.
0: Affleck ve Dink son anda D şıkkını işaretledi. Karar doğru çıktı. Stüdyoda konfetiler yağdı. İkili büyük sevinç yaşadı. Ben Affleck ise kazandığı 1 milyon doları bağışlayacağını açıkladı. Para oyuncunun kurucu ortakları arasında yer aldığı Doğu Kongo girişimine aktarılacak. Çin'de Wuling Yuan bölgesinde gece gökyüzü ışıklarla renklendi. 1500 drone nehir üzerinde aynı anda havalandı. Gökyüzünde Zhangjiajie Milli Parkı'nın ünlü dik kaya sütunları canlandırıldı. Tianzi Dağı ve Wuling Yuan giriş kapısının silüetleri de ışıklarla oluşturuldu. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bölge görsel bir şölene sahne oldu. Ziyaretçiler bu etkileyici gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetmek için nehir kıyısında toplandı. Drone gösterileri 2 Ağustos'a kadar devam edecek.

0: TGRT FM Haber.
1: Önemli açıklama. Cumhurbaşkanına 15 Temmuz darbe girişiminde suikast teşebbüsünde bulunan ve kırmızı bültenle 10 yıldır aranan FETÖ'cü terörist yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan geldi açıklama. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu terörist BK Afyonkarahisar'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından paylaşıldı. Bu önemli açıklama, son dakika görüntüsü de ekranlarınıza geliyor. Bu operasyona ilişkin bir fotoğrafta paylaştı İçişleri Bakanlığı. FETÖ mensubu terörist BK Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunmuştu ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Suikast timindeki FETÖ'cü terörist Afyonkarahisar'da yakalandı ve bu ana ilişkinde görüntüler İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Evet, son dakika haberini sizlerle paylaştıktan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına geçiyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel dayanaklarını anlattı. Devlet düzeni sağlarken ilk amacı adalet ilkesini gerçekleştirmektir dedi.
2: Türk ve Türkiye yüzyılında aynı kararlılık ve bilinçle her türlü oyunu bozacak güçlü bir terkiple daha güçlü bir cumhuriyet iradesi olarak varlığını sürdürmektedir.
3: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Türk ve Türkiye yüzyılını ele aldı. Devlet kavramının önemine vurgu yaptı. Adil davranılmazsa güven kırılır, toplum dejenere olur uyarısında bulundu. Güçlü devlet anlayışının temelinde hukuk ve adalet bulunduğunu vurguladı.
4: Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır. Ama bağlılık sağlanmaz. İşte bu nedenle böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir.
3: Bahçeli Türk'ün gazetesine açıklamalarda bulundu. Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurunu detaylandırdı.
4: Türk ve Türkiye yüzyılının dayanaklarının ilki Türkçe dünya kurma idealidir. Türkçe dünya kurma ideali bütün diğer dayanakların çatı kalıbı ve yüksek idealimizdir. Türkçe dünya kurmak yüksek idealimizin en önemli eşiği şüphesiz ortak alfabedir.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, Türk milletinin birliği ve milli değerlerin muhafazası bizim için tartışmaya kapalı bir hakikattir.
3: Bahçeli, Türkiye'nin süper güç olarak tarih sahnesindeki yerini alacağını vurguladı.
4: Lider ülke Türkiye, süper güç Türkiye düşüncelerimiz kendi seyri süluku içinde ve zamanın ruhuyla her daim yeniden yoğrulmaktadır. Bütün dünyadaki gelişmeleri doğru okumalı, kendimizi buna hazırlamalıyız.
5: Manisalılarla buluşuyor.
1: Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in koltuğuna oturan Başkan Vekili Haldun Güler 33 meclis üyesiyle birlikte yeni partiye geçti. Böylece 1989 yılından beri CHP yönetiminde olan Çankaya Belediyesi ilk kez el değiştirmiş oldu.
3: Ankara'nın Çankaya ilçesinde siyasi dengeler değişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak bilinen Çankaya Belediyesi yeni partiye geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı da Güner'i görevinden uzaklaştırmıştı. Yapılan seçimde Güner'in koltuğuna başkan vekili olarak seçilen Haldun Güler oturdu. Güler 33 belediye meclis üyesiyle birlikte yeni partiye katıldı. Böylelikle Çankaya Belediyesi de yeni partiye geçmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi 1989'dan bu yana ilk kez Çankaya Belediyesi'ni kaybetmiş oldu.
1: Başkentte artan orman yangını riski üzerine Ankara Valiliği de harekete geçti. Ormanlara giriş yasağı 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Bu çerçevede ateş yakmak da tamamen yasaklandı.
3: Artan sıcaklıklar ve insan kaynaklı hatalar orman yangını riskini zirveye taşıdı. Türkiye'nin farklı noktalarında birden fazla yangın çıktı. Ankara'da da ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Eylül 2026'dan 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldı. Ankara Valiliği artan yangın riskine karşı yeni bir genelge yayımladı. Kurallar daha da sıkılaştırıldı. Başkent genelinde ziraat arazileri, bağ, bahçe ve tüm açık alanlar dahil olmak üzere orman bitişiğinde ateş yakmak tamamen yasaklandı. Kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri ve ilgili kurumlar tam teyakkuzda. Yangın açısından risk taşıyan tüm kırsal alanlar ve orman sınırları kesintisiz olarak sürekli gözlem altında tutulacak. Bu süreçte muhtarlara da büyük görev düşüyor. Yasakları ihlal edenler bizzat muhtarlar tarafından takip edilecek. Tespit edilen ihlaller derhal güvenlik güçlerine bildirilecek. Alınan bu hayati tedbirlere uymayanları ise ağır yaptırımlar bekliyor. Yasakları ihlal edenler hakkında adli ve idari işlem başlatılacak. Meydana gelebilecek tüm zararlar ve müdahale masrafları sorumlulardan tahsil edilecek.
1: Efendim, Avrupa'da göçmen krizi yaşanıyor. İspanya'nın Fas sınırındaki kaosta bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 3000 göçmen yüzerek İspanya'ya geçerken denizde de hayatını kaybedenlerin sayısı 50'yi aştı. Ceuta şehrindeki göçmenlik büroları dolup taşarken İspanya bölgeye güvenlik güçleri gönderdi.
3: Dünya, Fas sınırındaki İspanya toprağı Ceuta şehrinde yaşanan göçmen istilasını konuşuyor. Fas Kralı 6. Muhammed'in tahta çıkışının yıl dönümünde 1788 mahkumu affetmesinin ardından İspanya Fas sınırında sıra dışı bir hareketlilik başladı. Kamyonlarla bölgeye giden binlerce kişi Faslı güvenlik görevlilerinin gözetimi altında sınıra akın etti. İspanya ile Fas'ı ayıran sınırda bulunan Tarajal Mendireği'nin etrafından yüzen binlerce göçmen sınırın öte tarafına geçti. İspanyol basınına göre şehre girenlerin sayısı 3000'i buldu. Ancak umuda yolculuk herkes için mutlu sonla bitmedi. En az 18 kişi denizde boğularak hayatını kaybetti. O sırada Tarajal plajında bulunan bir sınır devriyesi müdahale etmekte yetersiz kalınca sınır tamamen çöktü. Sınırı geçmek isteyen binlerce kişi sokaklarda koşarken şehirde kaos yaşandı. Göçmen kabul merkezleri kapasitelerini aştı. Yetkililer Madrid yönetimini tepki vermekte çok yavaş kalmakla suçladı.

0: İspanya'da birçok kişi krizin sorumlusu olarak bu karara imza atan yüksek mahkemeyi görüyor.
1: Ve NATO'nun Doğu Avrupa'daki yeni hava savunma planında Türkiye ön plana çıkıyor. Estonya'ya F-16 filosu ve askeri personel gönderen Ankara, Baltık semalarının güvenliğinde kritik sorumluluk üstlendi. İşte o detaylar.
0: Türk F-16'lar Avrupa için havalandı. NATO Türkiye'ye teşekkür etti. NATO'nun Doğu Avrupa'daki yeni savunma planında sahne bu kez Türkiye'nin oldu. Baltık semalarına F-16'larını gönderen Ankara, ittifakın doğu kanadında kritik bir görevi üstlendi. NATO'nun hava polisliği görevini daha güçlü bir hava savunma konseptine dönüştürmesiyle birlikte Türkiye Estonya'ya yaklaşık 80 personel ve 5 F-16 savaş uçağı konuşlandırdı. Türk savaş uçakları Mart ayından bu yana bölgede görev yapan Portekiz unsurlarından nöbeti devraldı. Türk Hava Kuvvetleri yaklaşık 20 yıl aradan sonra Baltık bölgesinde yeniden görev üstlenirken Estonya'da ilk kez aktif hava savunma görevi yürütecek. Böylece Türkiye NATO'nun Rusya sınırına yakın en hassas bölgelerinden birinde kritik bir güvenlik sorumluluğu üstlenmiş oldu. NATO Müttefik Hava Komutanlığı Türkiye'nin katkısına özel vurgu yaptı. Yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İtalya ve İspanya ile birlikte sağladığı desteğin ittifakın caydırıcılığını güçlendirdiği belirtilerek müttefiklerin kararlılığı ve yüksek hazırlık seviyesi övüldü. Görevin 30 Kasım 2026'ya kadar devam edeceği bildirildi.
1: Efendim, muharip uçağımız Kaan yeni görüntüleriyle deyim yerinde ise nefes kesti. Kaan'ın P1 prototipi ilk uçuş öncesindeki yer testlerine başladı ve göğsümüzü kabartan o görüntüler TUSAŞ'tan geldi.
2: Biz Hürkuş'la Türk havacılığında bir başlangıç yaptık. Hürjet'le jet çağını açtık. Şimdi Kaan'la da bu işi en son sınırına meydan okuyoruz.
0: Keskin hatları, özel gövde, tasarımı, yüksek teknoloji kokpiti. Kaan'ın yeni görüntüleri nefes kesti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan yeni görüntüleriyle tüm Türkiye'yi gururlandırdı.
3: Milli teknolojiye omuz veren Türk kadınları olarak emeğimizi kanatlara dönüştürüyor, geleceği gökyüzünde inşa ediyoruz.
0: Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın P1 prototipi ilk uçuş öncesindeki yer testlerine başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi o anlara ait ilk görüntüleri paylaştı. Özel tasarımı sayesinde radar izini azaltmayı hedefleyen uçak modern hava savaşlarının ihtiyaçlarına göre geliştiriliyor. Yerli savaş uçağımız Kaan gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Modern hava savaşlarının ihtiyaçlarına göre geliştirilen Kaan özel tasarımı sayesinde radarda izini kaybettiriyor. Kaan, çift motorlu güçlü yapısı, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar ve sensör sistemleriyle dikkat çekiyor. Milli muharip uçağımız yapay zeka destekli görev sistemleriyle düşman unsurlarını kolaylıkla bertaraf edebiliyor. Türkiye'nin yine yerli ve milli imkanlarla ürettiği havadan havaya ve havadan karaya gönderilebilen füzeleri de Kaan'da kullanılacak. Kaan programındaki uçuş testlerinin esas prototip olarak nitelendirilen P1 ile hız kazanması bekleniyor. Prototipin bu yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştiren P0 prototipi uçağın temel uçuş karakteristiklerinin doğrulanması amacıyla geliştirilmişti. P1 ise daha olgun tasarımı ve sistemleriyle kapsamlı uçuş testlerinde kullanılacak.
1: Efendim, ülkemizde yüksek fiyatlar deyince aklımıza daha çok market rafları geliyor. Ancak hizmet sektöründeki artışlar gıda fiyatlarını çoktan geride bırakmış durumda. Ustalık isteyen işlerde istenen ücretler deyim yerinde ise dudak uçuklatıyor. Şimdi bakalım o mesleklerde hangi fiyatlar söz konusu?
4: Eskiden evde

0: bir iş yaptırınca paranın büyük kısmı malzemeye giderdi. Ancak bu durum da değişti. Şu anda ustaya verilen para bazen malzeme parasını bile geçiyor. Yani çivi Çakanel'den daha ucuza geliyor.
1: Duvar ustasıyım. 4 yıl önce 100 TL kazanıyordum. Bugün 4000 TL kazanıyorum.
2: Ustalık gerektiren işlerde ölçü kaçtı. Pahalılık denilince akla market rafları geliyor. Ancak vatandaşın bütçesinde asıl deliği hizmet sektörü açtı.
3: Biz de usta olduk. Çeşmenin contasını değiştirdim.
0: Peki usta çağırmış olsaydınız ne kadar öderdiniz?
3: En az bir 300 lira 500 lira alıyorlar.
2: Son 4 yılda gıda fiyatları ortalama 4-6 kat arttı. Usta emeğine dayalı hizmet kalemleri ise 10'a katladı.
1: Mesela bir çırak 2000 liraya çalışmayı beğenmiyor mesela.
4: Duvar ustasıyım. 4 yıl önce 100-200 TL arası alıyorduk. Şu an günlüğümüz 3000 TL. Bence az kazanıyoruz bu arada.
2: Mesela son 4 yılda bütün tavuk fiyatı %550 oranında arttı. Ancak şehir için nakliye ücretindeki artış %1200 oldu. Terzi'de paça kısalttırma işleminin ücreti de %1100 oranında arttı. Peynir fiyatları %500 arttı. Buna karşılık bir berberdeki saç sakal kesiminin bedeli %800-900 artış gösterdi. Makarnadaki artış %400 olurken iç dış oto yıkama ücreti %750 arttı. Tesisatçıların basit işçilik ücretindeki artış da %900'ü buldu.
0: Bir pantolon tadilatı, bir saç kesimi, bir araç yıkama, o küçük gibi görünen işler var ya, onların fiyatı da adeta yarışa girdi.
5: Şimdi 4 yıl önce fiyatlar mesela fön 100 liraydı, şimdi 400 lira. Kesim işte 800 lira, 4 yıl önce de o da 300 lira falandı yani. Gerçekten bayağı uçuk fiyatlar var kesimlerde. Yani biz mesela 800'e kesiyorsak şu an, bazı arkadaşlarım 1500, 2500, 5000 gibi fiyatlarda kesenler de var yani.
2: Fiyatların yüksek olmasının en önemli nedeni ise artık birçok sektörde usta yetişmemesi.
6: Mühendis çok, yukarıda çok var ama ara eleman yok, terzi yok, usta yok, herhangi bir usta yok. İnşaatlarda da mesela mühendis çok ama tekniker yok. Bu ülkenin büyük bir problemi, bunu çözmemiz lazım. İsteyebilirler çünkü kıt olan şey değerlidir.
7: Evet, teoriyle pratik kıyasıya yarışıyor. Mavi yakalı, beyaz yakalıları geçmiş durumda. Böyle bir tablo var önümüzde efendim. Şimdi bu haberin ardından bakalım, Hürmüz Boğazı'nda da biliyorsunuz gemi trafiği felç olmuş durumda. Bir açılıyor, bir kapanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim küresel enerji maliyetlerini zıplatmakla kalmadı. İçeride kredi faizlerini de deyim yerinde ise uçurdu. 5 ayda %7.6 artan konut kredi faizleri %40'lara çıktı.
2: ABD-İran arasındaki savaşın yeniden alevlenmesi enerji ve kredi faizlerini tırmanışa geçirdi. Yükselen faizlerle bankaların karları da rekor kırdı. ABD-İran savaşının başladığı 28 Şubat'ta konut kredisi faizleri %34 seviyelerindeydi. Aradan geçen 5 aylık dönemde %7,06 yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut kredisi faizleri %34,63'ten %41,23'e çıktı. Böylelikle 2025'te görülen %40'lı seviyelere yeniden ulaşıldı. Yine bu dönemde ihtiyaç kredisi, kredili mevduat kullanımı ve taşıt kredisi faizleri de yükseldi. Takipteki alacaklar 810,1 milyar liraya ulaşarak dikkat çekti. Bu oranlarla Türk bankacılık sektörü de yılın ilk 6 ayında güçlü finansal performansıyla dikkat çekti. Türkiye'de bankalar ikinci çeyrekle birlikte 527 milyar lira kar elde etti. Toplam kredi hacmi 27 trilyon liraya yaklaştı. Sektörün ilk 6 aylık kar oranı da önceki yıla göre %25 oranında yükseldi. Bazı bankalarda 6 aylık kar oranlarını açıkladı. Buna göre Garanti Bankası 2026'nın ilk 6 ayında 64,4 milyar lira net kar elde etti. Yapı Kredi Bankası'nın karı 31,01 milyar lira oldu. QNB Türkiye 29 milyar 299 milyon lira kar açıklarken Enpara Bank da 3,9 milyar lira net dönem karı elde etti.
7: Evet, yine kazanan bankalar oldu. Yazın en tatlı meyveleri de maalesef cep yakıyor. Şeftali ve nektarinin fiyatı markette 3 haneli rakamlara çıktı. Vatandaş 100 lira şeftaliye veremem derken üretici, halci ve pazarcı ise maliyetleri işaret ediyor.
8: şeftaliyi soruyoruz. Aldık mı bu yıl?
9: Alamadık.
8: Pahalı mı?
9: Tabii pahalı. Ne yapak, domateslere gidiyoruz.
10: En uygun yeri aradım, o kadar. Evet.
8: Ne kadardı diğerlerinde?
10: Vallahi 70-80, 100.
8: 50 bulmasaydınız almayız.
10: Almam, 100 lira niye vereyim?
8: Nektarin, şeftali, yazın vazgeçilmezleri ama geçtiğimiz yıl don vurmasıyla gündeme geldiler. Bu yılsa tadlarıyla değil fiyatlarıyla gündemdeler. Üreticiden çıkan şeftali de nektarin de market raflarına geldiğinde ciddi bir makas farkı oluyor efendim. Fiyat farkı ciddi.
11: Evet.
8: Neden?
11: Bu ürünün İstanbul'a gelmesi maliyeti 50-60 lirayı buluyor. Ürününe göre değişiyor. Bakın şu ürün 30-40 lira halde, şu ürün 50-60 lira halde.
8: Tarladan 10 TL ile 20 TL arasında çıkan şeftali market raflarında 120 ve 150 TL arasında yerini buluyor.
11: Bu ürünü halden alıyorsunuz, akşam bakıyorsunuz sağlam, sabah tezgaha bakıyorsunuz çürümüş. Yani bunun
8: saklama koşulları da bir elma gibi değil, değil mi?
11: Değil tabii ki, saklama koşulları bir günlük bunun süresi var. Bir gün, ikinci güne bunun yarısı çöpe gidiyor.
8: Markette fiyatlar böyle. Peki pazarda nasıl? Bu tezgahta şeftali 60 TL'den başlıyor.
12: Doğrudur. Şimdi bunun bir incesi var, 50'ye de var, 40'a da var. Daha üst kalitesi de var, 80'e de var, 100'e var. O kalitesine göre değişiyor.
13: Uçmuş denetleme yok herhalde.
8: 100 verilir mi şeftaliye? 100 lira.
13: Vermem. Niye vereyim?
8: Çok mu?
13: Çok tabii, 100 lira.
8: Marketlerde 150'ye kadar.
14: Almayacak marketten. İhtiyaç kadar alacak.
8: Üretici diyor ki biz tarladan 10 liraya 20 liraya çıkarıyoruz.
12: Doğrudur. O da doğru. Alan kişi de bunun efendime söyleyeyim nakliyesi var. Bunun sandığı var. Onun da bir sürü masrafı var.
8: Pahalı mı?
13: Çok pahalı.
8: Ne kadara gördünüz?
13: Gördüğüm kadarıyla bayağı da bir para yani. Gerçi pek sevmediğim için fazla da üstüne düşmüyorum yani.
8: Markette 100 lira olan nektarin ise pazarda 50 TL'den yerini alıyor, 70 TL'ye kadar çıkıyor. Halden ne kadar alıyorsunuz nektarin?
11: Bu nektariye göre 30'ya alıyoruz, 35 alıyor, 40'a kadar çıkıyor. 40'a kadar giriyor. Masraflı, nakliyesi, işçisi maliyeti kattığın zaman 50 lira kurtarıyor. Köylü diyor ki 10 lira satıyor. Tamam, doğrudur. Buraya gelene kadar 50 lira. Ama nasıl 50 lira oluyor? İşçilik var, masrafı var. Poşeti var, nakleti var, işçisi var. Yol masrafı var. Hepsi kattığın zaman bu kadar çıkıyor yani.
8: Yani pazar esnafı da diyor ki tarladan çıktığı fiyatın üzerine buraya gelene kadar, tezgaha gelene kadar çok fazla fiyat çıkıyor.
7: Hallerde, çarşı pazarda durum böyle efendim. Tabii ki gözümüz kulağımız gıda fiyatlarında ve TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu pazartesi günü açıklayacak. Peki beklentiler nasıl? Şimdi bu tahminleri, beklentileri konuşacağız. Gün başlıyor da konuğumuz ekonomist Profesör Doktor Mahmut Demirbaş. Mahmut Demirbaş hocamız, hoş geldiniz. Yeniden gün başlıyor da sizi ağırlamak çok güzel. Günaydın hocam.
15: Günaydın, teşekkür ederim. Sizinle buluşmak da güzel.
7: Teşekkürler. Hocam şimdi pazartesi günü Temmuz enflasyonu geliyor. Haziran'da enflasyonla mücadele programında biraz böyle istenenler gerçekleşmişti. %1'in yani şöyle kıl payı %0.99 geldi aylık bazda. Fakat Merkez Bankası Başkanı jeopolitik riskler sürüyor dedi. Çok ciddi dalgalanmalar var petrolde, enerji maliyetlerinde. Nasıl gelir pazartesi günü?
15: Şu anda Temmuz enflasyonu %1.5-1.6 bandında gelebilir. Öyle olursa da yıllık enflasyon %31.5 veya %31.6 bandında görebiliriz. Yani orada bir kısmi bir gene aşağı gelir. Merkez Bankası'nın ifadesi enflasyondan daha ziyade faiz indirimini yapmaması veya sabit tutmasının bir gerekçesi olarak karşımıza çıkabilir. Onun dışında bir etken yok ama şu anda tabii ki İran, Amerika ve İsrail arasındaki savaşın ve petrol fiyatlarına olan etkinin çok ciddi bir bizim piyasamıza yansıması var. Yeni de mazota zam da geldi zaten. Ama bunlar muhtemelen Ağustos ve Eylül ayının enflasyonlarını ciddi manada etkileyecektir. Tabii ki bu arada bu petrol fiyatlarının kendisinin yüksek olması bir kenara, tedariğinin bizim ülkemiz açısından sıkıntı olmaması bizim en azından şu anda bu konuda olumlu bakabileceğimiz bir unsurdur. Bu noktada da Irak'tan Ceyhan'a gelen boru hattımızın varlığı da bizim için son derece önemli bir etken olarak karşımızda durmaktadır. Temel anlamda Merkez Bankası'nın bu ifadelerin haricinde bir şey belirtmek istiyorum. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki kompozisyonu biraz değiştirmesinin zamanı geldiğini düşünüyorum. Çünkü kompozisyona baktığımız zaman döviz varlıkları ve altın varlıklarını oranladığımız zaman %33'e %61 gibi bir fark var. Yani döviz varlıkları toplam rezervi %33.66'sı, altın varlıkları da %61.65'i. Yani merkez bankaları bizim Ayşe teyze, Fatma teyze gibi düşünmek noktasında değiller. Altın piyasasında da herkes bir yükseliş havasındayken mevcut fiili durum ortaya çıktı. Ve biz bu konuda sizinle beraber kanallarda da insanları son derece fazla uyardık. Yani piyasanın...
7: Altın konusunda değil mi hocam?
15: Altın konusunda normalinde olmayan bir noktada. Evet,
7: herkes bugün yükselecek, ons şöyle olacak, gram 10 bin lira olacak dediği bir dönemde o konuda hocam hiç de mütevazı olmayalım. Aman dikkat, bir oyun olabilir. Altında çok enteresan bir rüzgar geliyor diye Mahmut Demirbaş hocam uyarmıştı.
15: Bu nedenden dolayı şu an itibariyle de rezervlerimizde kompozisyonumuzu dövizi %41.6, şeyde altın rezervlerimizi %53.71 bir kompozisyon oluştursak bence sağlıklı olacak. Çünkü onun temelinde şurada yatıyor. Döviz rezervlerim benim önceden belirlenmiş yükümlülüklerle şarta bağlı yükümlülüklerimin %25'i kadar pozisyon tutarsak uluslararası yatırımcı açısından da son derece önemli bir veri seti oluşturmuş olacağız. Çünkü uluslararası yatırımcı altındaki rezerv miktarına değil elindeki döviz rezervi miktarına ön plana alır. Ama burada bu kompozisyona dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bizim şu anki rezervlerimizin dolar cinsinden karşılığında neresinden baksanız yani 10, 11 milyar dolarlık bir kısım belki bu değerleme farklarından kaynaklanmaktadır. Yani miktar olarak altın elimizde aynı tutardadır. Fakat parasal değerleri bunun 2 ay, 3 ay öncesi değerlerine göre yaklaşık bir %10'luk bir farkla aşağıda yer almaktadır. Güzel bir gelişme bizim açımızdan bakabileceğimiz olursa genelde şu anda Irak'la yapılan bir anlaşma mevcut. Fakat Irak'la yapılan anlaşmada halen benim anladığım kadarıyla Kerkük Ceyhan hattı üzerindeki bir kısım unsurlar karşılıklı olarak mutabakata varılmamış bir belirsizlik olan durumlar var. Fakat
7: ona gireceğiz.
15: Akışı yapmayacağını
7: düşünüyorum. Hocam ona geleceğiz. Kalkınma yolunu ben size sormak istiyorum önümüzdeki dakikalarda ama şu dövizdeki yükseliş 47-53'lerde yani ufak ufak da olsa böyle kendini çok göstermiyor ama sonuç itibariyle baktığımızda savaştan bu yana ciddi anlamda dolarda bir yükseliş göze çarpıyor. Geçen hafta da Kerem Alkin hocamızla konuşmuştuk. Burada enflasyonu nasıl etkiler dövizdeki bu hareketlilik?
15: Şimdi dövizdeki hareketlilik şu anda bizim açımızdan spekülatif bir durum değil. Yani belirsiz bir durumda değil. Bizim yıl sonu dolar hedefimiz 51.4-51.5 zaten. Bugün kurdaki bu hareketliğe sebep veren en büyük unsur bizim dış ticaret açığımızın üzerine %20'den fazla bir maliyet artışı getirilen bu savaş etkeni sebebiyle enerji fiyatlarındaki yüktür. Yani bu yükün olması aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi rezerv değerlerinin aşağı inmesi burada bir kısım kısa dönemli bir dövizde ufak ufak kıpırdanmalar neden oldu. Fakat bu şöyle değil yani bundan 2 sene önce konuştuğumuz gibi dövizde şu kadar devalüasyon oldu da bunun %60'ı enflasyona geldi şeklinde bir ortamda değiliz. Bugün itibariyle en büyük sıkıntı insanların piyasada para bulma sıkıntısı. Yani şu anda insanlar çalışarak para kaybediyor. Hiç çalışmadan parasını bankaya yatıran, bir varlığa yatıran kişi, samimi söylüyorum, çalışarak iş yapmaya çalışan bir sanayiciden, bir çiftçiden, bir tüccardan, bir esnaftan daha iyi durumda. Şu anda hepimiz genelde birçok insanlar da çalışarak para kaybediyor desem daha doğru olur. Yani asıl sorun burada ama şu anda enflasyonu baskılayan en önemli unsur da piyasada paranın olmamasıdır.
7: Piyasada nakit anlamında bir sıkışıklık var hocam. Şimdi bu da tabii faiz ortamından mı kaynaklanıyor diye sormadan yapamayacağım. Çünkü bu para acaba bankalara mı park edilmiş durumda? Neden böyle bir sıkışıklık yaşıyor piyasa?
15: Sayın Akbay, şöyle bir temel bir üçgen prizma koymak zorundayız. Bizim bu üçgen prizmanın birinci ayağı dış ticaret açığımızı elimine edebilmemiz. Dış ticaret açığımızı neler artış sağlıyorsa, bu enerji maliyetleri olabilir, ana mal ithalatları olabilir, lüks tüketim mallarının ithalatları olabilir. Yani biz önce bu ayağı bir sağlam tutmak zorundayız. Bu birinci ayağımız.
7: Tamam.
15: İkinci ayağımızı üretim miktarını arttırmak ve üreticinin elini rahatlatacak ve üreticiye ekstra bir maliyetler doğuracak gerek bürokratik gerek piyasa şartlarından kaynaklı unsurların hepsini elimine etmek zorundayız. İkinci saç ayağımız bu. Üçüncü unsur ise bizim barış kültürüne sahip olmamız gerekiyor. Ve ben bunu ısrarla söylüyorum. Biz ne kadar ülkemizin bütünlüğünde barışı arttırırsak biz o kadar daha fazla gideceğiz. Ayağımızın bir tanesi temel nokta bu. Ama bunun içerisine CDS puanlarını da aşağıya çekebilmek için elimizden geleni yapacağız. Çünkü biz yaklaşık sizinle 4 yıllık bir program yapıyoruz. Ben bu programların içerisinde kendi yazılarımla itibariyle 2018 yılı içerisinde kuşaklar arası eşitlik kavramını koyduk. Sizinle yapmış olduğumuz 2021 yılındaki programda barış içinde Türkiye hem Orta Doğu hem Avrupa için güvenceli dedik. 2023 yılındaki programlarımızda ekonomik milliyetçilik kavramlarını gündeme koyduk. Bu kavramların hepsi sadece kitaplarda yazılacak birer iki harflik, üç harflik, beş harflik kavramlar değil. Bunların hepsi ülke politikasını belirleyebilecek ve ülkenin de önünü açabilecek politikalar. Şimdi bu kavramların ötesinde diyoruz ki biz, evet biz ekonomik milliyetçiliği söylüyoruz, barışı söylüyoruz ki bu 2021'de biz bunu söyledikten sonra 2024 yılında terörsüz Türkiye
7: yolculuğu başladı. Ve hocam başladı. Evet, her an çerçeve yasayla ilgili de gelişmeleri paylaşabiliriz.
15: Terörsüz Türkiye kavramında belki usullerde Mahmut Demirbaş olarak benim ayrı düştüğüm yerler olabilir. Fakat esas konusunda sonuna kadar arkasında olduğumuzu da beyan ettik. Bu arada barış toplumu konusunda yollanmamız, bugün bizim kalkınma yolu projelerimizi, demir yolu projelerimizi, Avrupa ile Orta Doğu arasındaki her türlü transit hattının bizden geçeceğini ortaya koyuyor. Bu bizim için gelecekte çok büyük bir kazanımlar meydana getirecek. Bugün eğer biz petrolde bir sıkıntı yaşamıyorsak, 1973 yılında o günün vatandaşlarının sıkıntılarıyla Kerkük, Ceyhan ve Kırıköy'le petrol boru hattını yaptığımız için devletler de süreklilik esastır. Bu sürekliliğin esasında bunları koyacağız. Ama dış ticaret tarafına geldiğimiz zaman dış ticaret içerisinde enerji maliyetlerimiz ve ara girdi malzemelerimiz son derece yüksek bir maliyet tutuyor. Biz bununla bir kere elimine etmek zorundayız. Biz eğer bunları yaptıktan sonra barış kültürümüzü de ortaya koyduktan sonra bizim CDS puanlarımız 70'ler 80'ler bandında olacaktır.
7: Evet hocam.
15: Şimdi
7: onu
15: bir
7: da
15: ısrarla anlatıyoruz. Yani bir CDS puanının 900 olmasıyla CDS puanının 218 olması arasında emin olun 5 yıllık borçlanma faizinde 2.75 milyar dolar tasarruf var. Eğer biz bu ayakları yapar da CDS puanlarımızı da geriye çekebilirsek, o takdirde uluslararası yatırımcıların birçoğu Türkiye'deki bu tür ana makro projelerine fon sağlayacaktır. Bugün bir şey çok net gördüm. Sabah siz de haberde verdiniz. İspanya'ya göçmen akını oldu. İspanya
7: evet
15: bu
7: hocam,
15: sıkıntıyı
7: yani binlerce kişi yüzerek İspanya'nın yönettiği bölgeye geldi. Ve şu anda da Avrupa açıkçası büyük bir risk taşıyor, endişe yaşıyor. İspanya'yı Avrupa Birliği'nden çıkarma söz konusu olabilir mi?
15: Yok böyle bir şey söz konusu olmaz.
7: Tartışmalar
15: yok,
7: var
15: böyle
7: şu
15: bir
7: an.
15: Şey, böyle bir şey söz konusu olmaz ve İspanya'da bu sıkıntıyı hiçbir insani konuda sıkıntı yaratmadan atlatır. Ama bu bize bir şey gösteriyor ülke olarak. Gösterdiği şey şu, artık savaş teknikleri sadece silahlarla olan bu unsur değil. Gerek göçmenleri oraya aktaranlar, bu insanlar eli kolunu sallaya sallaya gelmedi. Başka devletlerin desteğiyle de geldi, taşındı, kondu. Uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler, iç bürokratik yapılar, İnsanlar öyle bir saldırıyor ki ülkelere, artık savaşların yöntemi değişti. Savaş etmek demek, elinize iki tane silah almak veya iki tane füze alıp bunu kalkıp da insanların üzerine atmanın ötesine geçti. Yani bu noktada biz kendi ekonomimizi, anlaşmalarımızı, her şeyi yeni baştan bir gözden geçireceğiz. Uluslararası bize uzun dönemli yükümlülük doğuran döviz çıkışı yaratabilecek her türlü anlaşmaları ve revize etmemiz gerekiyor ki bu bizim kuşaklar arası eşitliği de ortaya koymamız açısından son derece önemli. Şu an itibariyle...
7: Evet.
15: Buyurun, sizi dinliyorum.
7: Hocam şimdi tabii bir yandan da bu görüntüler hakikaten çok çarpıcı. Yani yıllarca Avrupa'ya büyük bir sınır uyguladılar. Vizeler uygulanıyor. Hala Türk vatandaşları biliyorsunuz bin yani gitmek isteyenler çok ciddi bir cendereden geçiyor neredeyse. Bu vizeleri almak için Avrupa bu kadar sıkı tedbir uygularken, işkence çektirirken bir anlamda, ama şimdi bakıyoruz yüzerek gelenler var, ama bunun içinde artık savaşlar taktik değiştirdi. Salgın hastalıklar da bir savaş taktiği olarak gündeme geldi. Böyle bir ortamda, peki süremiz bitti galiba. Hocam son olarak ne söylersiniz? Böyle bir ortamda ne önerirsiniz herkese, bir anlamda kendisini korumak açısından, ekonomi anlamında?
15: Ekonomi anlamında devlet olarak da vatandaş olarak da mümkün olduğu kadar borçlanmadan, kendi kaynaklarımıza yönelerek bürokrasimiz, iş dünyamız, çiftçimiz hepimiz birlik olarak bunun içerisinden kalkabiliriz. Yerel idarelerde planlamalar, iş akışlarının son derece hızlanması gerekiyor. Herkesin normalde işini yaptığı zaman engellerle değil, bu işini nasıl kolaylaştırabiliriz, nasıl yapılan ürünü tüketiciye en kolay ulaştırabiliriz ve nasıl biz makro planı yapabiliriz, buna bakacağız. Ama en önemli şey şu, tüm bakanlıklara, bürokratlıklara söylediğim şey şu, bize uzun vadeli ülkenin döviz çıkışı yaratacak sözleşmelerden mümkün olduğu kadar kaçınır. Ha, bunun detayını peki, devlet organları bize nedir diye sorarsa biz bunu ayrıca tek tek anlatırız. Yani benim söyleyebileceğim şey bu. Peki. Bu ülkede ben hiçbir zaman için bir karamsarlığa kapılmadım. Kimse de kapılmasın. Peki. Çünkü biz çok büyük bir ülkeyiz. 2035'te de Avrupa'nın en büyük 5 ekonomisinden biri olacağız. Benim söyleyebileceğim şey bu.
7: Final böyle oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ekonomist Profesör Doktor Mahmut Demirbaş'ı ağırladık. Gün başlıyor da. Tekrar görüşmek üzere hocam. Evet, Mahmut hocamızı uğurladıktan sonra şimdi gazeteler zamanı diyoruz. 1 Ağustos yeni bir ay başlıyor. 1 Ağustos başlıklarına bakalım birlikte. Türkiye Gazetesi diyoruz öncelikle. Zayıflama iğnesinde 3 büyük tehlike. Zayıflama iğneleri yeniden mercek altında. Hızlı kilo verdirirken ciddi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Doktor kontrolünde gerekli tıbbi tetkikler yapılmadan kullanılan zayıflama iğnesi, bakın hangi tehlikelere yol açabiliyor. Görme kaybı, pankreas ve safra kesesi iltihabına yol açabiliyor. Ziyneti koca bıyığın haberi Türkiye Gazetesi'nde. Gençlerimizi köklerinden koparamazlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA yaz okulları finalinde konuştu. Sizinle gururlanmak yerine öfke nöbeti geçirmelerinin sebebi köklerinizden kopmayıp inanç değerlerinize sahip çıkmanızdır dedi. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar, aydınlık yarınlarımızı kendini bilmezlere yem etmeyiz. Efendim, orman yangınlarıyla mücadele, yeşil vatanda seferberlik devam ediyor. Akşam saatlerinde de süren yangınlar vardı. Bu arada hangi ekipler çalışıyor? 119 helikopter, 28 uçak ve binlerce personelle büyük bir ekip kuruldu. Vatandaşlar da can siperhane ekiplere yardımcı oluyor. Aydın'dan, Muğla'dan, özellikle Fethiye bölgesinden, İzmir, Foça civarından yükselen alevler yeniden rüzgarın etkisiyle artabiliyor. O nedenle teyakkuz halindeyiz. Hürriyet gazetesinde ise az önce Mahmut Demirbaş hocamızla konuştuğumuz göç kaosu var. Avrupa'yı titrettiler. Yürüyerek ve yüzerek gelen binlerce kişiden bahsediyoruz. İspanya Başbakanı Sanchez, göçmenlerin ülkelerine dönmeleri için Fas'la anlaştık dedi. İspanyol basını göçmenlerin büyük çoğunluğunun döndüğünü yazdı. İspanya'daki Kuzey Afrika'daki toprağı Septi'nin birkaç saat içerisinde 50 bin faslı göçmen tarafından istila edilmesi Avrupa'yı şoke etti. İspanya'yı Schengen'den atın çağrıları yapılıyor. Bu o kadar kolay mı? Bir yandan bu konuşuluyor, bir yandan da istila Sanchez'e ABD İsrail komplosu mu diye soruyor Yeni Şafak gazetesi. Manşetinde bakalım detaylara. İsrailliler çok sevindi. Can kaybı da bu arada 57 oldu. Maalesef umuda yolculukta yüzerken boğulanlar var. İspanyol güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle de karşılaşanlar hayatını kaybetti. Bu arada İtalya Schengen'i durdurdu. Bazı tedbirler alıyor. İtalya Başbakan Meloni de İspanya sınırında yaşananlara sessiz kalmayacağız açıklamasını yaptı. Akşam gazetesine geldiğimizde pişmanım dedi, ağladı. Oyuncu Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi. Bağış yapmadığını söyledi. Bu kadar çağrı yaptıktan sonra bir ödül töreninde paylaştığı o sözler için de, o sözleri biliyorsunuz zaten, bilmiyorum hatırlatmama gerek var mı ama hani biz yardımları yaptık ama biz başkaları yaptı zannettiler demişti. Haddimi aştım, pişmanım, keşke geri alabilsem dedi, gözyaşları içerisinde ifade verdi. Evet, o işte ortamda gerçekten soğukkanlılığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığını tahmin ediyorum ifade veren oyuncu ve gazetecilerin. Umudumuz şuurlu gençlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları manşette. Bu arada Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı dün akşam saatlerinde ve Etimesgut Belediyesi'ne yapılan operasyonla ilgili de akşam gazetesinde ayrıntılar var. CHP'li iki başkan, bu arada hep diyorlardı ya yeni partiye geçen başkanlar mercek altında diye, ama bakıyoruz iki CHP'li başkana da operasyon düzenlendi. Hem Ankara Etimesgut hem de İstanbul Üsküdar. Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasına ilişkinde çürük binalara ruhsat verilmesiyle ilgili teknik detayları bilemem dedi. İfadesiyle ilgili detaylar da bu şekilde. Müteahhitlerden Üsküdar Spor Kulübü adına para toplandığına dair iddialarla ilgili olarak da dedikodu olduğunu düşünmüştüm cevabını verdi. Türk Gün Gazetesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Bahçeli, egemen devletin dünya üzerinde kendi bölgesinin egemen iradesini elinde bulunduran, bu bölgede söz sahibi olan ve alternatif politikalar geliştirebilen devlet anlamına geldiğini söyledi. Savunmada bağımsızlık ilkesinin altını çiziyor gazetede. Evet, Yeni Akit gazetesine bakıyoruz. Faili meçhul kalmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gürlek ve çiftçi hamlesiyle 28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Gülistan Doku soruşturması yakından takip ediliyor. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor maalesef. Şu ana kadar Gülistan'ın cansız bedeniyle ilgili bir itiraf gelmedi. Soruşturma polise kadar da uzanmış durumda. Evet, bir dakika içerisinde de önce bir İstanbul Ticaret Gazetesi'ne bakalım birlikte. Orta teknoloji tuzağından çıkılmalı. Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşunda üretilen katma değerin %66.3'ü düşük ve orta düşük teknolojili sektörlerden geliyor. Ve tabii bu yapı sanayinin ekonomi içindeki ağırlığını yeterince zenginleşmeden kaybetmesi anlamına gelen erken sanayisizleşme riskini büyütüyor. Gençler okurken sahaya inmeli açıklaması da İstanbul Ticaret Odası Başkanı'ndan geliyor. Fanatik gazetesinin ilk sayfasına da baktığımızda birçok transfer haberini görüyoruz. Şöyle bir ana hatlarıyla görelim. Fener'de forvet harekatı, NCO Aslan oluyor. Galatasaray'da beklenen 10 numara transferi artık sona gelmek üzere. Paraguay'ın yıldızı NCO için 5 milyon euro kiralama ve 15 milyon euro zorunlu satın alma teklifi yapıldı. Nicholas Jackson da Kartal cephesinden gelen bir haber. Beşiktaş'ın yeni hedefi deniliyor. Nicholas Jackson için ayrıntılarda Fanatik Gazetesi'nde diyoruz. Futbola da baktıktan sonra şimdi artık yavaş yavaş ara zamanı geldi. Saat başında görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
2: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
3: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 10.

0: TGRT FM Haber.
1: Seyir halindeki tırla çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yürekleri ağza getiren kazada ambulans şoförü, görevli iki sağlık personeliyle hasta ve yakını yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Ne bakıyorsun tartışmasında silahlar çekildi. Fırın sahibi hayatını kaybetti. Olay Bayrampaşa'da meydana geldi. Çiğdem Canbaz'la kızı bir fırının önünden geçerken Raşit Özbek'le arasında tartışma çıktı. Kadın 25 dakika sonra kocasıyla birlikte geldi. Fırının önünde oturan şahsı darbettiler. Raşit Özbek'in babası Cemil Özbek de kavgaya dahil oldu.
2: Birisi herhalde birisine bakmış, bir bayana bakmış. Kocası da gidiyor, kocasına söylüyor. O da buraya geliyor işte, kavga derken Mehmet abi araya giriyor. Mehmet abi suçu buna yokmuş, araya giriyor. Araya girince de silah yanlışın ona dek geliyor koşun yani.
1: Olayın büyümesiyle kadının eşi Enis Emre Canbaz belindeki silahı çıkarıp ateş etti. Göğsünden vurulup ağır yaralanan fırın sahibi Mehmet Pehlivan hayatını kaybetti.
3: Vuruldu gördüm ben. Vuruldu, içeri girdi, düşmüştü.
1: İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin suç dosyası kabarık çıktı. Raşit Özbey'in 9, Enis Emre Canbaz'ın 13 ve eşi Çiğdem Canbaz'ın 3 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Kendi evini ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Olay Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle kendi evini ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak evde maddi hasar oluştu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Şili şiddetli yağış ve karın etkisi altında. Sel suları evleri bastı, sokaklar göle döndü. Los Rios bölgesinde yaklaşık 20 ev sular altında kaldı. Vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için kano kullandı. Atakama bölgesinde ise yoğun kar ulaşımı durdurdu. Yollar iş makineleriyle açıldı. Askerler dağ köylerindeki çiftçilere yem balyalarının ulaştırılmasında destek verdi. Motosiklet danaya çarptı. Zavallı hayvan feci şekilde öldü. Kaza Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Caddede dolaşan dananın yola adım atmasıyla hızla gelen motosikletin çarpması bir oldu. Kazanın etkisiyle takla atan dana telef oldu. Yola savrulan motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Düğün konvoyuna çıktılar, eğlenceyi trafik çilesine çevirdiler. O görüntüler cezasız kalmadı. Kuralların hiçe sayıldığı görüntülerin adresi Mersin. Bir grup düğün sahibi Mersin caddelerinde tura çıktı. Araçlarıyla kavşakta trafiği durdurdular, patinaj çektiler. Arkadaysa uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralar incelendi, trafik ekipleri harekete geçti. Konvoydaki 7 araç tespit edilirken sürücülere de ceza yağdı. 7 sürücüye toplam 696 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Cami adabına Fransız kalmadı. Şort giyen erkek turist bacaklarını tülbentle kapattı. Fransız turist Diyarbakır'da 27 sahabiye ev sahipliği yapan Hazreti Süleyman Camii'ni ziyaret etti. Caminin maneviyatına uygun davrandı. Kapıda kadınlar için bırakılan tülbentle şortunun altını kapattı. Fransız turist tülbentle bacaklarını örterek camiyi gezdi. Dışarı çıkınca da tülbenti katlayıp yerine bıraktı. Turistin camiye saygısı görenler tarafından takdir topladı. Güney Amerika'daki Iguazu şelalelerinde şiddetli yağışların ardından su seviyesi hızla yükseldi. Şelalelerdeki su akışı normal seviyenin yaklaşık 3 katına çıktı. Ortaya çıkan güçlü akış bölgeye gelen ziyaretçilere etkileyici görüntüler sundu. Arjantin'le Brezilya sınırındaki Iguazu şelaleleri dünyanın yeni 7 doğa harikası arasında yer alıyor. Yetkililer su akışının saniyede 4 milyon 280 bin litreye ulaştığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en gelişmiş savaş uçaklarından F-35 düştü. Kaza Kaliforniya'daki Miramar Hava Üssü yakınlarında meydana geldi. F-35B tipi savaş uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle yere çakıldı. Çarpmanın ardından uçak alev aldı. Enkaz geniş bir alana yayıldı. Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak son anda kurtuldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Gökyüzünü siyah duman kapladı. F-35'in düşüş nedeni araştırılıyor. ABD ordusu olayla ilgili soruşturma başlattı.
4: Dondurma dükkanı kana bulanmıştı. Şüpheliler yakalandı. Hepsi tutuklandı. Olay Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dondurma dükkanında yaşanmıştı. Silahlı saldırıda Yusuf Erdem, Mustafa Mert Bahtıkarı'nın kurşunlarının hedefi olmuştu. 29 yaşındaki Erdem ağır yaralı olarak kaldırıldı, hastanede kurtarılamamıştı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan ve cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen şüpheliler yakalandı, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı. Oğlunun öldüğünü duydu, feryadı yürekleri yaktı. Acı olay Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Maksem mahallesindeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alındı. Evde yaşayan, sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorluk çektiği öğrenilen Murat Gümüş'ün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Faciadan sağ kurtulan babası ise oğlunun ölüm haberini alınca yıkıldı. Aynı evde beraber yaşayan baba oğlu ölüm ayırdı. Yangında hayatını kaybeden 55 yaşındaki Murat Gümüş'ün cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Banka hesabınız bir gün dolandırıcıların kasası, arkadaşınızsa milyarlık bir vurgunun kahramanı olabilir mi? İstanbul'da tam da bu oldu. Arkadaşına güvenip IBAN'ını veren bir kişi hesabındaki yüksek meblağlı para trafiğinden şüphelenerek soluğu savcılıkta aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen düğmeye bastı. İşte o kirli para trafiği kameralara böyle yansıdı. Şebeke mağdurun hesabında toplanan paraları bankadan çektikten sonra bir kuryeye teslim ediyordu. Kurye ise o paraları alıp kripto bürosuna götürüyordu. Bir kafede yakalanan şebeke elebaşının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Günlük 25 bin dolar haksız kazanç sağlayan çeteyle ilgili soruşturma sürüyor.

0: Fabrika kazanında kaynak yapılıyordu. Bir anda bomba gibi patladı. İki işçi hayatını kaybetti. O dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir içecek fabrikasında meydana gelmişti. Kazanda kaynak çalışması yapılıyordu. Bir anda meydana gelen patlamayla iki işçi savrularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Teknik ve adli inceleme çok yönlü olarak devam ediyor. Gecenin karanlığında çaldılar, izlerini kaybettirdiklerini sandılar. Ancak Ankara polisinin takibinden kaçamadılar. Başkentte ard arda yaşanan otomobil hırsızlıklarının peşine düşen polis, 35 ayrı kamerayı saniye saniye inceledi. Çalıntı araçların son durağı gözlerden uzak bir sanayi sitesiydi. Ekipler düğmeye bastı. Çalınan aracın götürüldüğü adrese operasyon düzenlendi. Çete üyeleri çaldıkları son aracı parçalarken suçüstü yakalandı. Baskın yapılan adres iş yeri değil, adeta hırsızların galerisiydi. Daha önce çalınan iki otomobil ve satışa hazır hale getirilmiş araç parçaları ele geçirildi. Araçları parçalayarak haksız kazanç sağlayan şebekenin 4 üyesi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Parçalanmaktan son anda kurtarılan 3 otomobil ise sahiplerine teslim edilmek üzere ekiplerce muhafaza altına alındı. Oyun oynarken yediği portakal nefes borusuna kaçtı. Arkadaşının hemlik manevrasıyla hayata tutundu. Kaldığı yerden oyuna devam etti. İlginç olay Bilecik'in Söğüt ilçesinde kahvehanede yaşandı. Hüseyin Açık kahvede arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Portakal yiyen Açık'ın soluk borusuna meyve dilimi kaçtı. Bir anda nefesi kesildi. Fenalaşan adamın yardımına masadaki rakibi yetişti. Arkadaşına hemen hemlik manevrası uyguladı. Boğazına tıkanan portakal parçası çıkarıldı. Arkadaşının yardımıyla tekrar nefes almaya başladı ve oyunla devam etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Çok kötü.
2: Yolcu yok herhalde ki.
1: Anne şu şeyini kapatsana anne.
2: Neyi?
1: Güneşliğini.
2: Bunu mu?
0: Yolcu otobüsü bir anda alevlere teslim oldu. Patlamalar sırasında yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
2: Allah'ım görsün inşallah öyle yıkıyor.
1: Ay patlıyor.
0: Erzincan'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde Erzincan-Sivas Karayolu tüneller mevkiinde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Yakınlarıyla araçtan inerek 112'yi aradı. Alevler ise kısa sürede tüm otobüsü sardı.
1: Ay Allah'ım anne.
0: Yangında yolda ulaşım durduruldu. Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sık sık şiddetli patlamalar meydana gelen yangında panik anları ise böyle görüntülendi.
2: Allah'ım görsün inşallah öyle yıkıyor.
1: Ay patlıyor.
0: Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını uzun süren müdahalenin ardından söndürdü. Otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken can kaybı ya da yaralanan olmaması yüreklere su serpti.
1: Biraz daha geliyorum.

0: Yeniden günaydın efendim. Cumartesi sabahından merhaba diyoruz sizlere ve gözümüz kulağımız orman yangınlarıyla mücadelede. Evet, alevlerin biri söndü, diğeri başladı. Gece boyunca mücadele devam etti. Kahraman itfaiye erleri mücadeleden bir an olsun vazgeçmedi. Efendim, şimdi o kritik noktalardan biri olan Balıkesir'e dönüyoruz. Özellikle Susurluk bölgesinde bir ciddi risk vardı. Son durum ne? İhlas Haber Ajansı muhabiri Emrah Elmas bizi bekliyor. Evet, kolaylıklar diliyoruz. Çok geçmiş olsun. Alevlerle mücadelede şu anda son durum ne ve bilanço nasıl Emrah?
1: Evet, günaydın, iyi yayınlar. Şu anda biz Ayvalık'ın Bayyüzü köyündeyiz. Bölgede sevindirici bir haber verebiliriz. Susurluk ve özellikle bulunduğumuz bu bölgede dün tekrar başlayan yangınlar kontrol altına kısmen alındı. Şu anda kameraman arkadaşım İsmail Özdemir size itfaiye ekiplerinin Bayyüzü'ndeki su alma çalışmalarını ve bölgeyi gösteriyor. Balıkesir'de 4. gününe giren Gömeş yangını ile dün başlayan Susurluk yangında orman ve itfaiye ekiplerinin gece boyu sarf ettiği büyük gayret sayesinde yangın enerjisini büyük ölçüde kaybetti. Özellikle Gömeç'in Bağyüzü köyü yakınlarında yeniden çıkan alevlenmelere karşı mücadele veren ekipler Susurluk'ta ise çevredeki yangınlara müdahaleyi sürdürüyor. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Kumgeyik'teki mevkiinde çıkan yangın 4. gününe girdi. Ayvalık, Gömeç ve İzmir'in Bergama ilçeleri kırsalında etkili olan yangın, biliyorsunuz, çok şiddetli bir şekilde bir alanda etkili oldu. Ama dün tam kontrol altına alındı derken tekrar rüzgarın artmasıyla birlikte bölgede şiddetli bir yangın başlamıştı. Ama ekiplerin yoğun çalışmasıyla şu anda yangın tekrar kontrol altında. Ama bu alanda çok ilginç olaylar oluyor. Mesela yandı dediğimiz araziler tekrar yanabiliyor. Ormancılar da bu anlamda değişik bir deneyim yaşadılar. Normalde yanan arazilerde bir daha yangın çıkması ihtimali azdır ama dediğimiz gibi bu alanda ciddi bir problem yaşandı ve işte bu sabah itibariyle yangın tekrar kısmi olarak kontrol altına alındı. Enerjisi çok düşürüldü. Şu anda bölgede havadan bir müdahale yok. Kara ekipleri soğutma çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyorlar. Susurluk'ta ise dağlık alanda Kepsut ilçesi istikametine hızla ilerleyen yangın gece rüzgarın düşmesi ve hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte o da kısmen kontrol altına alındı. Evet, şu an için bölgeden aktaracaklarımız bu kadar. Önümüzdeki saatlerde yangının tamamen kontrol altına alınmasını bekliyoruz.
0: Emrah Elmas, İhlas Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız yangınların olduğu noktadaydı. Ayvalık'tan bir nebze bizi rahatlatan haberler verdi ama risk devam ediyor gördüğünüz gibi. Çünkü rüzgar etkili hafta sonunda da. Çok teşekkürler, kolaylıklar, geçmiş olsun diyoruz herkese. Fakat risk sürüyor dediğimiz gibi. Gözler Muğla ve Aydın'da alevlerle zaman yarışı yaşandı. Orman kahramanlarımız yangınla mücadele etmişlerdi. Geceyi gündüze çeviren o mücadele aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Yardım edin, yardım. Aç aç aç. Aç ortamı.
3: Alevler yükseldi, rüzgar büyüttü. Onlarsa geri adım atmadı. Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçeleriyle Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınları şehirlerde hayatı durdurmuştu. Kahraman itfaiyecilerse her zaman olduğu gibi görev başındaydı.
2: Yardım edin, yardım. Aç aç aç. Aç ortamı.
3: Alevlerin içine girdiler, dumanın arasında ilerlediler. Bir ağacı, bir canı, bir ormanı kurtarmak için canlarını ortaya koydular.
2: Caner!
3: Şiddetli rüzgar işi daha da zorlaştırdı ama fedakarlık kazandı. Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı. Çin'de ise alevlerle mücadele sürüyor. Ateş savaşçılarının göğsündeki aksiyon kamerası ise o anlarda kayıttaydı. Saniye saniye kaydedilen kahramanlık ormanı korumak için verilen o zorlu mücadeleye böyle yansıdı.
2: Vur vur vur!
0: Orman yangınlarında en önemli faktör kuvvetli rüzgar. Uzmanlardan da tahminler geldi. Meteoroloji uzmanı Sefa Dere kuvvetli rüzgarın etkisini kaybedeceğini söyledi. Peki yurt genelinde hava nasıl olacak? Bakalım birlikte.
4: Kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar estiğinde daha çok orman yangınları yayılabiliyordu. Güney yönlerden gelecek nemli rüzgarla beraberse artık Antalya'da rüzgarın herhangi bir olumsuzluk getireceğini düşünmüyoruz.
3: Muğla, Antalya, Balıkesir ve Aydın'da orman yangınları sürüyor. Rüzgar alevlerin yönünü değiştiriyor. Daha geniş alanlara yayılmasını sağlıyor. Meteorolojiden gelen son verilere göre kuzey rüzgarı yerini güneyden esecek nemli hava akımına bırakacak.
5: Kuzeyden gelen rüzgar orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştırmıştı. Meteoroloji verilerine göre rüzgar etkisini hafta sonunda yitirecek.
4: Muğla ve Antalya nezdine baktığımızda bugünden itibaren bir fırtına beklemiyoruz.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Sefa Dere yurtta hava sıcaklıklarına ilişkin son verileri de paylaştı.
4: Marmara bölgemizin genelini kapsayan bir kuvvetli rüzgar uyarımız var.
5: Yurt genelinde sıcaklıklarsa mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
4: İç Anadolu'da mevsim normallerine çıkacak hava sıcaklıkları yer yerde üzerine çıkacak önümüzdeki günlerde. Doğu kesimlerimizde mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklıkları.
3: Peki 3 büyük şehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
4: Başkent Ankara'da hafta başı 18 dereceye kadar yükseliyor. Gece sıcaklığımız gündüz sıcaklığımızda 34 dereceye yükseliyor. Megakent İstanbul'a baktığımızdaysa İstanbul önümüzdeki 2 gün boyunca rüzgarlı. Hava sıcaklıkları 31 dereceye kadar çıkıyor. İzmir bugün ve yarın rüzgarlı. Yarın özellikle kuzey kesimlerinde rüzgar bekliyoruz.
0: Tabii sadece bizde değil, Avrupa'nın birçok ülkesinde alevlerle mücadele var. İspanya, Fransa, Yunanistan ve İngiltere'de binlerce hektarlık alan küle dönerken tahliyeler devam ediyor.
3: Avrupa'da alevler durmuyor. İspanya'dan Fransa'ya, Yunanistan'dan İngiltere'ye kadar birçok ülke orman yangınlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. İspanya'nın Castellón bölgesindeki Valduişo yangını hala sürüyor. Nules'teki avokado bahçeleri tamamen küle döndü.
6: Bu durum üreticilerimiz üzerinde çok doğrudan bir etkiye sahip. Çünkü bu yılki hasat kaybedildi. Sahipleri tarlalarını yeniden ekip üretime başlayana kadar önümüzdeki 4 veya 5 yılın hasadı da kaybedilmiş oldu.
3: Bazı kasabalarda tahliye edilenler evlerine

0: İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki yangında son 24 saatte yaklaşık 150 hektarlık alana yayıldı. Yaklaşık 150 kişi tahliye edildi, 116 hane elektriksiz kaldı. Dunwich Heath adlı koruma altındaki doğal alanda yanıyor. Helikopterler havadan müdahale ediyor. Avrupa'nın dört bir yanı alev alev yanıyor. Sıcak hava ve kuvvetli rüzgarlar yangın riskini artırıyor. Kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
1: Efendim 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılının birkaç gün sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik o zamanlarda suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Afyonkarahisar'da kıskıvrak yakalandı. Pilotluktan ihraç edilen Burkay Karatepe 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. O açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan teröristin 10 yıllık kaçışı son buldu. Burkay Karatepe adlı FETÖ'cü terörist Afyonkarahisar'da kıskıvrak yakalandı. FETÖ'cü hain darbe girişimi sırasında helikopter pilotu olarak görev yapıyordu. Pilotluktan ihraç edilen terörist 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Emniyet istihbaratın ısrarlı takibi sonuç verdi ve FETÖ'cü hain saklandığı yerde yakalandı. Türkiye Gençlik Vakfı'nın yaz okullarının kapanış törenine gidiyoruz. İstanbul'da düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli açıklamalarda bulundu. Gençlerimizi asla yalnız bırakmayız ifadelerini kullandı.
2: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum.
0: Mazlum coğrafyalara selam gönderdi. Türk gençlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını belirtti.
2: Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da TÜGVA Yaz Okulları finali programına katıldı. Tam doğru zaman erlere meydan sende Erdoğan olasın bala. Rams Park'taki programda Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel koreografi hazırlandı. Tribünlerde açılan koreografide Fatih Sultan Mehmet'ten 2. Abdülhamit'e, Yavuz Sultan Selim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görseller yan yana yer aldı. Ben

0: Erdoğan burada konuşma yaptı.
1: Her açıdan verimli, başarılı, faydalı bir yaz okulu olmuş. Tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. 81 vilayetimizde, 625 ilçemizde, 400 bini aşkın gönüllüsüyle faaliyetlerini sürdüren TÜGVA ailemizi canı gönülden tebrik ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençliği vücudu saran atardamara benzetti.
1: Bakın şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Gençlik bu milletin atardamarıdır. Atardamar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır.
0: Erdoğan gençlerin yalnız bırakılmayacağını söyledi, tek bir evladımızın dahi ümitsizliğe kapılmasına asla izin vermeyiz dedi.
1: Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek

0: Özre artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz. Sevgili gençler, sizler tarihe yön vermiş, bilime, sanata istikamet çizmiş, çağlar kapamış, çağlar açmış bir milletin evlatlarısınız. Tek bir evladımızın dahi ümitsizliğe kapılmasına asla izin vermeyiz.
1: Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından mezun olan öğrencilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.
2: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketlilik devam ediyor. Dün ortaya atılan bir iddia vardı MYK toplantısında. Gürsel Tekin tartışması yaşandı. Kulislere göre Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınıp yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in atandığı bilgisi yayıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız dedi.
4: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısında Gürsel Tekin tartışması yaşandı. Toplantı devam ederken Tekin'in görevden alındığı, yerine de eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in atandığı söylentisi yayıldı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, MYK sonrası konuya ilişkin soruya daha sonra açıklama yapacağız diye karşılık verdi.
5: İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı'nın atandığı söyleniyor. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?
4: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
1: Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları Gürsel Tekin'in İstanbul'daki katılım törenindeki bazı söylem davranışlarının tepkiye neden olduğunu, atama kararının da bu nedenle alındığını ifade etti. Bu değişikliğin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi doğrultusunda gerçekleştiği ifade ediliyor.
6: Ulan tövbe yarabbim ya.
1: O katılım töreninde ayrıca parayla kast ajansından figüranların getirildiği iddia edilmişti.
7: Sayın Genel Başkanım.
1: Ancak burada da hukuki bir nüans var. CHP 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan dava 16 Ekim ertelenmişti. Yani hukuki olarak Gürsel Tekin bu tarihe kadar görevde olacak. Öte yandan 12 il başkanlığına ise yeni atama yapıldı. Amasya'da Emin Kalyoncu, Artvin'de Ahmet Özdemir, Balıkesir'de Fikret Şahin, Burdur'da Recep Mutlucan, Giresun'da Ahmet Nejat Kara İbrahim, Çorum'da Tuncay Yılmaz, Kars'ta Muhammed Baran Karahan, Kastamonu'da Uğur Alemdar, Kütahya'da Nihat Sargın, Rize'de Muhittin Bayrak, Trabzon'da Mustafa Gültekin, Zonguldak'ta da Olcay Can yeni il başkanı oldu.
3: Şimdi gündemde olan önemli bir kanun teklifine gidiyoruz. Şehit aileleri ve gazilerimize yeni haklar geliyor. AK Parti'nin hazırladığı teklife göre şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Bakıma muhtaç gazilerle vazife malullerine ödenen bakım desteğinde de artış öngörülüyor. Başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılar geliyor.
8: Bu şimdi gruba sunuldu. Gruba efendim bakanlıklarla görüştü. Konuşuyorlar, görüşüyorlar. Son değişiklikler, son ilaveler, son efendim görüşler alınıyor. Ve inşallah bu iş bir aşamada ilerleyecek. Ve en kısa zamanda bu iş kanunlaşma yönünde ilerleyecek.
1: AK Parti şehit yakınlarıyla gazilerin mali, sosyal ve özlük haklarında kapsamlı iyileştirmeler içeren 12 maddelik yeni bir kanun teklifi hazırladı. Teklifin önümüzdeki hafta başında meclise sunulması bekleniyor.
9: Şehit aileleri ve gazilerimizin özlük haklarını sadece bir maaş meselesi olarak görmüyoruz.
1: Teklife göre şehit aileleri ve gazilere bağlanan aylıklar net asgari ücretin altında kalmayacak. Düzenleme daha önce bağlanan maaşları da kapsayacak, ancak geriye dönük fark ödemesi yapılmayacak. Teklifle şehit çocuklarına onursal statü tanınması öngörülüyor. Ayrıca 25 yaşına kadar şehit çocuklarının şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında bilet indirimlerinden yararlanması planlanıyor. Mevcut sistemde şehitlerin yalnızca bir çocuğu kamuda istihdam ediliyor. Yeni düzenlemeyle şehitlerin tüm çocuklarına kamuda istihdam hakkı tanınacak. Bakıma muhtaç olan gazilerle vazife malullerine sağlanan mali bakım destekleri artırılacak.
9: İnsanların efendim lafına sözüne aldanmayın arkadaşlar. Biz şehit ailelerimize ve gazilerimize beraber olduk, olmaya devam ediyoruz, bunu görün.
1: Teklifte 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanmasına rağmen mağlul sayılmayan veya mağlullük derecesi belirlenmeyen gazilere de muharip gazilerle aynı tutarda şeref aylığı bağlanması yer alıyor.
10: Haftaya çıkar mı? Çerçeve yasadan önce?
8: Mümkün olduğu kadar erken zamanda çıkarmaya çalışıyoruz.
3: Efendim saatlerimiz 10.17 oldu ve şimdi eğitim diyelim Z kuşağı ekran başına. Çünkü üniversite adayları için artık tercih dönemi başladı. Çok kritik tavsiyeler alacağız. Önümüzdeki dakikalarda konuğumuz Bisim Türkoğlu bizimle olacak. Hemen hatırlatayım öncesinde. Yayın editörümüz Uğur ve grafik ekibimizin hazırladığı voller, grafikler gelecek. Şimdi yeni programlar var, yeni bölümler açıldı. Aman dikkat, yapay zeka mührü var yeni programlarda. Son 3 yılda bu grafiklerde de yapay zeka etkileri var gibi görünüyor değil mi? Güzel görünüyor grafiklerimiz. Son 3 yılda yapay zeka tarım ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda 70'e yakın yeni program açıldı. İstihdam şansı da tabii yüksek görünüyor bu bölümlerde. Bu yıl 7'si lisans, 9'u ön lisans yani meslek yüksekokulu programlarına da dikkat çekmek istiyorum. İlk kez öğrenci kabul edilecek. Bu 16 yeni programın içeriği hep bakın dijitalleşme ve teknoloji etkili. Yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji, dijital oyun teknolojisi, mobil güvenlik, ilaç üretimi, hayvancılık. Hayvancılık deyince bir duruyoruz ama hayvancılık teknolojileri deyince tamamen resim değişiyor. Balıkçılık diyoruz ama balıkçılık ve teknoloji dediğimizde hemen olabilir mi acaba diyoruz. İşte yapay zeka bu kadar etkili şu anda. Artık yalnızca mühendislik disipliniyle sınırlı değil. Artık disiplinler arası yeni eğitim modelleri konuşuluyor. Tarih, felsefe, işletme alanlarında da yapay zeka ile yeni bir yaklaşım mevcut. Yapay zeka sosyal bilimler ve yönetim bilimleriyle de birlikte ele alınıyor. Efendim programlar 171 üniversitede 785'e ulaştı. Bu programların eğitim kapasitesi sadece birkaç yıl içerisinde 7 kat büyüdü. Yüksek öğretimde geleceğin mesleklerine yönelik bir dönüşüm söz konusu efendim. Şimdi ayrıntılarıyla birazdan konuşacağız. Bu çerçevede ve bir başarı hikayesi geliyor hem de Hatay'dan. Asrın felaketinin ardından sadece binalar değil umutlar da yeniden inşa edildi. Enkazın gölgesinde ders çalışan öğrencilerimiz bugün Türkiye'nin en başarılı isimleri arasında yer alıyor.
11: Bugün Hatay'ımız için gururlu ve anlamlı bir gün.
1: 6 Şubat depreminin en ağır yarayı açtığı şehirlerden biriydi Hatay. Okullar yıkıldı, sınıflar sustu, hayatlar değişti. Ama o çocuklar vazgeçmedi ve bugün gururlandıran bir tablo çıktı. LGS'de tam puan alan 8 öğrenciyle YKS'de Türkiye ilk binine giren 25 öğrenci başarıları nedeniyle Hatay Valiliği'nde ağırlandı.
11: Size sürekli destek olan, her zaman yanınızda bulunan, başarılarınızla duygulanan, gururlanan ailenizi de tebrik ederim.
1: Vali Mustafa Masatlı öğrencileri tek tek tebrik etti. Seçecekleri meslekler hakkında bilgi aldı.
11: Ben gençlerimizi Hatay'a benzetiyorum. Çünkü Hatay da yıkıldı ve yıkıldığı yerden ayağa kalktı ve yürümeye, koşmaya devam ediyor. Gençlerimiz de o yıkıntılar arasından çıktı ve bizleri gururlandırdılar. Tabii bu süreçte biz hep eğitimin o iyileştirici gücüne her zaman canı gönülden inandık.
1: Kentte depremden sonra 241 yeni okul yapıldı, 145 okul güçlendirildi, yüzlerce okul onarıldı ve o emek bugün alınan sonuçlarla karşılığını verdi.
11: Şehrimizde eğitim öğretim hizmetlerinin her yanı ve yönüyle yeniden başlaması için çok çaba sarf ettik ve çok şükür geldiğimiz noktada almış olduğumuz başarılı sonuçlar da aslında ne kadar bu işi doğru olarak planladığımızı da gösteriyor.
1: TGRT FM Haber.
12: Şimdi reklamlar.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Merhabalar dostlar, Damla Damla Şiir'e hoş geldiniz. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan ve ben Müberra Gönen hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yarım saatlik bir şiir randevusuna her şeyi bir yana bırakıp gelen duyarlı şiir dostları, sağ olun, iyi ki varsınız ve iyi ki bizimlesiniz. Sizlere yine birbirinden güzel şiirler getirdim. İlk şiirimiz şair Necmettin Halil Onan'a ait. Şair akşamlar tekin değildir demiş şiirinin başlığında. Sanırım akşamlar herkesi az çok hüzünlendirir. Hele de yalnız olanları. Belki şairimiz de yalnızdı, kim bilir. İşte şiirimiz akşamlar tekin değildir.

yolcu, bu ses onun sesidir. Sinsi adımlarla akşam yürüyor. Sanma ki rüzgarın titremesidir. O ıssız yollarda etek sürüyor. Kaç, seni sarmasın esmer kolları. Bu sesi hüzündür, ruhu elendir. Sessizce gezerek tozlu yolları, bu onun şikarlar seçtiği demdir. Bak şimdi bu muzlim afet önünde her şeyden bedbeniz kül oldu bitti. Ardına bakınca meraklı gün de sihrine çarpılıp can verdi gitti.

Bilirsiniz, hüzünlü bir şiirden hemen sonra genellikle bir mutlu, coşkulu şiir seçerim sizler için. Yine öyle yaptım. Büyük şair Behçet Kemal Çağlar'ın "Bu da Ben" isimli güzel mi güzel bir şiirini getirdim avuçlarınıza. Yıldız döker, ışık saçar, yağmur yağar, keklik seker, çiçek açar gibi düşsün, dökülsün, yağsın, açsın avuçlarınızda bu şiir. Niye mi böyle söyledim? Şiiri dinleyince şimdi anlayacaksınız.

ışık, orağı ay bir çiftçi. Yere yıldız, göğe fidan dikerim. Vicdan derler, gönül derler, baş derler. Tarlalara tohumumu ekerim.

Suya değil göğe gerdim ağımı. Yıldız avı aldı en genç çağımı. Bulut olur ben varımı yoğumu, çoraklara yağmur yağmur dökerim. Boşa saçan hovarda, ne kalmışsa sürülerden civarda, çalılardan tiftik tiftik toplar da kumaşımı dokumaya bükerim.

yaşayan kim benden daha insanca? Günce değil duygularım, zamanca. Zulme karşı kükrerim de arslanca, yar yolunda keklik olur sekerim.

gelecekler girer benim düşüme. Çiçek çiçek bahar konar kışıma. Bilirim ki ne gelirse başıma, şu dilimin belasıdır. Çekerim.

Hemen herkesin kabul ettiği bir şeydir. İlk aşkın çok önemli ve özel olduğu ve asla unutulmadığı. İşte iki şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı ve Şinasi Özdenoğlu da böyle düşünenlerden. Her ikisinin de İlk Aşk isimli şiirlerini ard arda sunmak istiyorum sizlere. Önce Cahit Sıtkı Tarancı ve hemen sonra da Şinasi Özdenoğlu'nun şiiri geliyor. İlk aşkı özel sayan, unutamayan ve de ilk aşkı son aşk kalabilenler için özellikle.

Felek ne kadar kahretse kalbimize, zaman zaman hatırladığımız olur. Hangi dilber ilk aşkı tattırdı bize, bir hatırayla yaşadığımız olur.

Ah o yaz gecesi, o mehtap, o havuz, balkonundan gül atan cömert sevgili, aşkınla deli divane olduğumuz, sarmaşa tırmandığımızdan belli.

ki bugün bu yaşta tekrar olunmaz ilk aşk gecesinin masum yeminleri. Fakat nerede ilk öpüşün verdiği haz? Saadet bilmiyorum o hazdan gayrı.

Sen ey hangi ülkeden estiği bilinmeyen, gür bir meltem altında açıp serpilen filiz. Üstünden ömür geçse ateşi silinmeyen, söndükçe tutuşan alev, estikçe kabaran deniz. İlk aşk, güzel büyücü, rüyamın hür kanadı, kalbimizi hayata davet eden şen rüzgar. Sen coşkun sevinç, şiirin ve raksın saltanatı, doldukça boşalan kadeh, içtikçe susatan pınar.

Sitem aslında güzel bir şey değil. Sitem sevgiden doğar derler ama tatlı tatlı ve kararınca yapılırsa güzel olabilir ancak. Aksi halde sevgiden de doğsa sevgiye zarar verebiliyor çoğu zaman. Bu nedenle sevdiklerimize sitem ederken dozunu çok çok iyi ayarlamamız gerekli. Ya da şimdi sizlere okumak istediğim Sitem isimli güzelim şiir kadar ince ve hoş olmalı. Bir Orhan Şaik Gökyay şiiri Sitem. İşte geliyor. Ay geçti, yıl döndü, unuttu beni. Üstüne adını yazdığım ağaç. Açtın dertlerini, kanattın beni. Altında türküler düzdüğüm ağaç. Sendeki yemişler böyle değildi. Dört bir yana haber saldığım kuşlar, yarı yolda unuttular haberi. Kırık kanatlarla döndüler geri. Artlarından bakıp kaldığım kuşlar. Ben bildiğim kuşlar böyle değildi.

yalnızca öterdi kuşlar dallarda. Lügatta geçmezdi senin sözlerin. Su gibi akardı adın dillerde. Dediğini anlardım bütün gözlerin. Gözlerde bakışlar böyle değildi. Soran olmaz bizi yardan, ayardan. Ne çare, namımız çoktan yitmiştir. Yol üstü çeşmeler bakar kenardan. Bizi bilen sular akıp gitmiştir. Mermerde nakışlar böyle değildi. Meyveden kırılan dallar nasılsa, arzular içimde öyle kurudu. Bir dalda bin türlü meyve verirdi. Takvimde bahardı ne gün bakılsa. Ne diyeyim, bu işler böyle değildi.

zaman o kadar güzel bir şiire rastlıyorum ki onu sizlerle paylaşmak için can atıyorum dostlar. İşte şimdi öyle bir şiir var sırada. Adı Bir Çıraktan Ustasına, şair Ömer Kayaoğlu'na ait. Bizler genelde bir çırağın ustasına böyle güzel sözler edeceğini ummayız. Bir çıraktan sitemler, yakınmalar, serzenişler bekleriz. Ama bu farklı. Gelsin şiirimiz, görelim farkı.

Katre olsam, sularına katılsam, ummanına sürükler mi sel beni? Derviş olsam, pir aşkına tutulsam, dergahına götürür mü yol beni?

bağlarında bunca bülbül ötüşür. Sazıma bir name katsan yetişir. Çıra olan üflemeden tutuşur. Hele bir kez ocağına al beni.

Ne hikmet var yoğurduğun mayada, bir meyveli fidan bitmiş kayada. Gel güneşim, kabuğumu boya da, bu hamlıktan ayır beni, böl beni.

ya köprü kur, geçir beni dereden, ya nefes et, su çekilsin aradan. Çilem yetti, kurtar artık buradan, toz misali savurmadan yel beni.

aşka düştüm, geldim seni görmeye. Gücüm yetmez doruğuna varmaya. Razı oldum yamacında durmaya. Ya yol göster, ya defterden sil beni.

Aslında özel bir programa konu olacak birbirinden güzel şiirleri olan bir büyük şairimiz de Halil Soyer. Kendisiyle tanışma şansım oldu. Çok değerli bir insan. Umarım bir program boyunca da onun şiirlerini paylaşırız. Ama şimdi size bir tek şiirini sunmak istiyorum. Bakışlar demiş Halil Soyer ve bir bakışta, bir sevgilinin bakışında neler saklı olabileceğini nefis bir şiirle anlatmış bizlere. İşte geliyor.

güzel gözlerin buğulandıkça bir duman konuşur bakışlarında. Üst üste yığılmış körpe arzular ne yaman konuşur bakışlarında. Her sabah bir derse yeniden başla. Aşk bahsi gelince biraz yavaşla. Gözlerine dolan üç damla yaşla bir umman konuşur bakışlarında.

Hangi sahil boyu kurulu ülken? Bir kez rüzgarınla doldu bu yelken. Gönlüm derse bile hazır değilken, imtihan konuşur bakışlarında.

Arzular elimi bıraktı bir bir. Artık avutmuyor beni bu şehir. Kirpik uçlarında ağlar bir şiir. Bir roman konuşur bakışlarında.

Her akşam gönlümü bir efkar basar. Ümitler kendinden ümidi keser. Kor dudaklarında bir cihan susar. Bir cihan konuşur bakışlarında.

böyle dostlar. Bir şair sevdiğinin bakışlarında bir umman, bir roman, bir cihan görür, konuşturur. Bir başka şair sevdiğini bir usta olarak tanımlar ve onun yamacında bir çırak olarak yol göstermesini bekler. Ya yolu gurbete düşenlere ne demeli? Sevdiğinden ayrılıp bir cehennem ateşinde yandığını hissedenler de dizelere döker acılarını. Şair Şükife Nihal, ayrılık ateşiyle kavrulan bir yüreğin feryadını Aşık Sazı ile isimli şiirde dile getirmiş. Şimdi de onu paylaşalım.

Gözyaşlarıyla ördüm saçımın örgüsünü. Bir ağızdan söyledik ayrılık türküsünü. Gün battı bir taraftan, bir yanda onun yüzü. O son günle kapandı hayatımın gündüzü. Yolculuk rüzgar gibi dağ dağ savurdu beni. Ayrılık bir cehennem, yaktı kavurdu beni. Trenle yarış eden ay gibiydi yolumda. Ne uzaktı koşsa da bir sağım bir solumda. Dağlar girdi araya, kara bulutlu dağlar. Unutsun gayri bizi yeşil yıldızlı bağlar.

Bir sevgili bir şair için güneş batarken doğan bir başka güneştir dizelerde. Ve onun gözleri şairin akşamlarına sarışınlık getirir. Bir kış günü bir sevgilinin avucundan başka kimden alınabilir bir yaz ateşi? Ve genç bir sevgili şairi hep genç tutar. Hiç yaşlanmaz o. Ak saçlarına rağmen gönlü hep genç kalır. Cenap Şahabettin'in şiirinden söz etmeye çalışıyorum. Şiirin adı Senin İçin. O kadar güzel ki. Hadi şimdi bu şiir gelsin hepiniz için.

Sesin işler gibi bir şuh kanat gamlarıma. Seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş. Gün batarken sanırım gölgeni bir başka güneş. Sarışınlık getirir gözlerin akşamlarıma.

veriyor ömrüme bir 28 yaş güneşi. Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken, koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben, avucundan alırım kış günü bir yaz ateşi.

gönlüme adet eder her unutulmuş nisan. Ne zaman gençliğini yolda hiraman görsem, eskiden pembe dudaklarda dağılmış busem, toplanır leblerime bir gece dalgın dursan.

zambak gibi gördükçe açık pencerede, gül açar bahtımın evvelki hazanlık korusu, genç eder ufkumu hülyalarımın genç kokusu, sorarım ak saçımın örttüğü yıllar nerede?

o solgun seneler soldursun. Yeni yıldız gibi doğdukça güzel her akşam, gençliğin böyle benimken kocamam, hiç kocamam. Ruhum, ölsem bile ben, sen yaşayan ruhumsun.

Denizi kim sevmez ki? O sonsuz mavilikleri, o beyaz köpüklü çılgın dalgaları, o dalgaların kıyıları döven haşmetli seslerini sevmemek mümkün mü? Güneşin o maviliklere vuran sarı kızıl ışıltılarını hayranlıkla izlemez miyiz her görüşte? Denize sevgisiz bakabilmek için bir üzücü olaya tanık olmak, bir deniz kazası duymak, görmek gerekir Allah korusun. Sanırım Necip Fazıl Kısakürek de bu gibi bir duyguyla yazmış Deniz isimli o güzel şiiri. Onun her şiiri gibi bu da çok güzel ama sitem dolu, kızgınlık, kırgınlık dolu. Keşke nedenini bilebilseydik. Hangi hissin parmağı dokundu ki derine? Düştü bir gizli alev salkımı içerine. Hangi kabus bastı ki seni uykularında? Birdenbire cehennem kaynadı sularında. Örtüldü baştan başa tenin beyaz bir terle. Duman gibi yayılan incecik köpüklerle. Hangi ızdırap kaldı bağrına üşüşmeyen? Hangi ölüm şarkısı bu dilinden düşmeyen? Hangi öfkeyle yüzün böyle karıştı yer yer? Sana yan mı baktılar, bir şey mi söylediler? Bir şey dinleme artık, artık bir şey dinleme. Çağır bütün kıvranan ruhları cehenneme. Karşına sahil, kaya, insan kim çıkarsa vur. Vur başına, alemde sert olan ne varsa vur. Sal her taraftan, dağdan, gökten, pencereden sal. Nihayet kala kala dünyada tek kişi kal.

Belli ki Deniz'le ilgili bir acı olay, bir kaza sonunda yazmış şair bu şiiri. Yoksa o canım Deniz'e böyle kızgın, böyle kırgın bir şiir başka türlü de yazılamaz. Ama şimdi de Deniz'le ilgili sevgi dolu, coşku dolu bir şiir geliyor. Enis Behiç Koryürek ve Gemiciler. Arada böyle coşkulu kahramanlık şiirleri de okumalıyız. İşte Gemiciler geliyor.

Biz dalgalar, fırtınalar kahramanı yiğitleriz. Ufuklardan ufuklara haber sorar gezeriz. Güneşlerde uyuklayan yamaçları, kalbi durgun tarlaları bıraktık. Gölge veren ağaçları sevmiyoruz biz artık. Sevgilimiz, ey deniz, işte biz, nihayetsiz mavilikler yolcusu.

ruhumuzun kardeşidir güneşlerde parıldayan bu yeşil su. Bayrağımız yeşil sular ateşidir. Biz bayrağın fedaisi sayısız Türk genciyiz. Biz hilale şan arayan korku bilmez gemiciyiz. Ey vatandan müjdelerle bize kadar gelen rüzgar, o sarışın sahillerde kara gözlü genç kızlar, yaz gecesi mehtap ile konuşurken doğru söyle, sordular mı bizleri? Nasıl cevap verdi gökten gemimizin rehberi, o vefakar yıldızlar? Poyraz var, yelken dolar, gemi sanki kanatlı, enginlerde pembe güneş gülümserken bu yolculuk ne tatlı. Çal sazını kalenderce yiğit kardeş, namelerin yorulmayan dalgalardan bahtiyar, gönderelim bu ahengi o sevgili yurda kadar.

Evet dostlar, Damla Damla Şiir bu defa da burada bitti. Ben Müberra Gönen, programı sizler için hazırlayıp sundum. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada sevgili arkadaşımız Mustafa Özcan vardı. Bir daha buluşana dek her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Ünlünün 24 saati.
1: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: yapmayın.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.
3: Günaydın, güzel bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Hafta sonu haberleriyle yeni saatte sıcak gelişmelerle tekrar birlikteyiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Afyon Karahisar'da kıskıvrak yakalandı. Pilotluktan ihraç edilen Burkay Karatepe 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyon ve yakalanma anına ilişkin sıcak görüntüler şimdi ekranlarınıza geliyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan teröristin 10 yıllık kaçışı son buldu. Burkay Karatepe adlı FETÖ'cü terörist Afyonkarahisar'da kıskıvrak yakalandı. FETÖ'cü darbe girişimi sırasında helikopter pilotu olarak görev yapıyordu. Pilotluktan ihraç edilen terörist 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Emniyet istihbaratın ısrarlı takibi sonuç verdi ve FETÖ'cü hain saklandığı yerde yakalandı. FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.

0: Ve yargıda yeni dönem resmen başladı. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen düzenleme yayımlanarak yürürlüğe girdi. İcradan miras hukukuna, dolandırıcılık suçlarına kadar birçok alanda yeni kurallar geldi.
1: Yargıda yeni dönem başladı. 12. yargı paketi olarak bilinen düzenleme yürürlüğe girdi.
2: 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşın günlük hayatını ilgilendiren birçok konuda yeni kurallar geldi.
1: Dededen babadan kalan ev veya arsalarda yeni dönem başladı. Ortak miraslı taşınmazlarda ilk açık arttırmaya sadece mirasçılar katılabilecek.
2: Yani miras kalan bir malın satışında ilk aşamada dışarıdan biri gelip teklif veremeyecek.
1: Açık arttırmaya girdiniz, teklif verdiniz ama paranızı zamanında yatırmadınız. Bunun bir yaptırımı da olacak.
2: İhale bedelinin süresi içinde ödemeyen kişilere teklif ettiği bedelin %5'i oranında idari para cezası uygulanacak.
1: Bazı davalarda süreç hızlanacak. Belli miktarın altındaki idari davalar tek hakim tarafından görülebilecek.
2: Öğrencilerin burs, kredi, yurt işlemleriyle bazı kamu görevlerinin davaları da bu kapsama alınacak.
1: Mahkemelerde uzun süren dosyalar içinde yeni düzenleme geldi. Hukuk davalarındaki duruşmalar arasındaki süre 3 ayı geçmeyecek.
2: Ama zorunlu durum larda hakim gerekçesini açıklayarak farklı süre belirleyebilecek. Yeni düzenleme ile IBAN mağdurlarına ceza indirimi geldi. Dolandırıcılık suçuna doğrudan karışmadan sadece banka hesabını veya ödeme aracını kullandırdığı değerlendirilen kişiler için özel bir düzenleme yapıldı. Şartları oluşan kişilerin cezasında yarı oranında indirim uygulanabilecek. Bunun yanı sıra en düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affı olarak bilinen teklifte kabul edildi. Çeşitli nedenlerle eğitimine ara vermek zorunda kalan üniversite öğrencilerine akademiye dönüş kapısı açıldı. Af düzenlemesi hazırlık sınıfları dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyindeki tüm akademik programları kapsıyor. Ancak daha önceki aflardan yararlanmama şartı var. Başvurusu onaylanan öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla okullarına geri dönebilecek.
0: Ahbap soruşturmasında oyuncular Kerem Bürsin, Eda Ece, İrem Helvacıoğlu ve Berna Laç'ın savcılıkta ifade verdi. İfadelerde dikkat çeken açıklamalar vardı. Eda Ece, Şevval Sam'ın kendilerini önceden uyardığını söyledi. Kerem Bürsin ise 200 bin liralık bağış yaptığını belirterek paralar amacı dışında kullanıldıysa ben de mağdurum dedi.
3: Ahbap'ın büyümesinin en büyük nedeni şu, biz parayla ilgilenmiyoruz.
4: İnanın ben tanımıyorum ve hiç orta o bağış yapmak ifademi içeride verdim.
5: Kerem Bey, Haluk, Levent Akın'ın bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Ahbap soruşturmasında savcılık ifadelerine başvurmuştu. Ünlü isimler tek tek adliyenin yolunu tuttu.
6: Ben de merakla takip ediyorum. Ben de bilmek istiyorum.
7: Kerem Bey, ifadeye geldiniz.
8: Evet.
7: Bir şeyler söyleyecek misiniz?
8: Tanımsıyla başvurulacak.
2: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında deprem döneminde dernek adına yardım çağrılarında bulunan oyuncular Kerem Bürsin, Berna Laç'ın, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu'nun ifadelerine başvuruldu. Ünlü isimler İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa ifade verdi.
9: Haluk Levent'le alakalı ne söylemek istersiniz efendim?
10: İfademi verdim, orada her şeyi söyledim.
11: İrem Hanım, merhabalar. Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye geldiniz. Neler söyleyeceksiniz?
12: İfadeye çağrıldım. Şimdi ifademi vereceğim.
2: Depremzedelerle ilgili kullandığı sözleriyle bir dönem büyük tepki çeken oyuncu Eda Ece depremzedelerden özür diledi. Kimi zaman ağlayarak verdiği ifadesinde rol arkadaşı Şevval Sam'ın kendisini Haluk Levent'e karşı uyardığını söyledi.
13: Şevval Sam Haluk Levent'e güvenmememiz gerektiğini söyledi. Haluk Levent ile tanışmıyordum. Şevval Sam bize Haluk Levent'in kötü niyetinden korumuş. Yardım motivasyonumuzu Ahbap'a yönlendirebilirdik. Ancak biz set olarak Ahbap'ı yok saydık. Nerede konumlandığını bile sorgulamadık. Yardım paralarının usulsüzlük için kullanılmasına inanamıyorum.
2: Oyuncu İrem Helvacıoğlu da ifade vermek üzere adliyedeydi. Helvacıoğlu, Haluk Levent'le orman yangınları sırasında tanıştığını söyledi.
14: 6 Şubat depremi döneminde kendisiyle görüşmelerim oldu. Ahbap Derneği'ne herhangi bir maddi yardımım olmamıştır. Soruşturmalar neticesinde derneğin faaliyeti dışında bir amaçla hareket ettiğini öğrendim. Bu durum beni çok üzdü. Yardım kaynaklarını kendi hutelerinde kullanmışlarsa cezalandırmalarını da yürekten isterim.
2: Oyuncu Kerem Bürsin ise Ahbap Derneği'ne 200 bin lira bağış yaptığını belirtti.
15: Bugün de yine hem
8: vatandaşlarımızı bilgilendirmek hem de maalesef ki yine bizi en az yangınlar kadar meşgul eden dezenformasyonla mücadele edebilmek için doğrudan sizleri bilgilendirmek istedim. Değerli basın mensupları, rüzgarın şiddetini artırdığı çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Bunların 162'si orman dışında çıktı. Hamdolsun bugün itibariyle, an itibariyle çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz Balıkesir, Gömeç ve Mersin, Günnar yangınları hamdolsun tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda. Yine enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Maalesef bu açıklamaları yaparken dün öğleden sonra Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında çok ciddi bir şekilde zorladı açıkçası. Bu yangına da arkadaşlarımız sabaha kadar müdahale ettiler ve an itibariyle bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Tabii yangının doğası gereği yangın alanının içerisinde zaman zaman rüzgara bağlı belki kısmi tütmeler olabilir, ufak parlamalar olabilir. Bunlar endişe edici herhangi bir durumu ifade etmiyor. Zaten şu anda an itibariyle herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok çok şükür. Ama tabii bu bizim bir rehavete kapılmamızı gerektirmez. Hem bizim risk değerlendirmelerimiz hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de açıkladığı özellikle İstanbul'dan başlayarak neredeyse bütün kıyı illerimizde saatte 60 kilometrenin üzerinde bir rüzgarı alıyor.

0: Bütün uyarılara rağmen bunu defaatle söylüyoruz. Maalesef ki insan unsurunu barındırıyor. Örneğin Balıkesir Gömeç'teki yangın maalesef bütün uyarılarımıza rağmen bir vatandaşımızın evinde yaptırdığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlarla başladı. Yangınların tamamıyla ilgili kolluk güçleri soruşturmalarına devam ediyorlar. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın da kabine sonrası açıkladığı üzere yangına sebep olmanın çok ciddi cezası var. Bu işin adli kısmı. Ancak yine söylüyorum, ormanlarımızda yaşayan, bu ekosistemde yaşayan sadece bizler değiliz. Oradaki en küçük gözle görülebilir karıncadan kuşa kadar, kaplumbağasından işte yaban hayatına kadar, oradaki hayatı yok eden, zaman zaman yerleşim yerleri, ki orman ve yerleşim yerleri bizim ülkemizde Anadolu'da sıklıkla iç içe, buralardaki hayatı tehdit eden, oradaki vatandaşlarımızın hayatlarını maalesef cehenneme çeviren bu yangın illetine karşı hepimizin ortak mücadele etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir. Bunu hep birlikte inşallah yeneceğiz. Tabii uyarılarımız hem Orman Genel Müdürlüğümüzden, Bakanlığımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden, AFAD'dan, valiliklerden çok farklı şekilde yapılıyor. Malumunuz biz de bu illerdeki Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Baz istasyonlarından sinyal alan bütün telefonlara da bu uyarıları gönderiyoruz. Göndermeye de devam edeceğiz. Buradan ben tekrar sizlerin vasıtasıyla vatandaşlarımıza o tekrar ettiğimiz ama hayati olan uyarıyı yapalım. Lütfen uyarı yapılan dönemlerde başta olmak üzere herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. Ateşe, aleve sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmayalım. Ve en ufak bir yangın emaresi görüldüğünde de 112'yi arayalım. Yangına ilk müdahale hayatidir. Biz de bunu gerçekleştirdiğimizde, ki konuşmamın başında söyledim, 3 günde 260 yangına müdahil olduk. Yani bunların büyük bir çoğunluğunda hızlı müdahaleyle söndürmüş olduk. Ben bu müessif hadiselerin tekrar yaşanmaması için bütün vatandaşlarımızın hem kendi gayretleriyle hem şahit oldukları herhangi bir problemde müdahaleleriyle, hiçbir şey yapamıyorlarsa bizlere haber vermeleriyle bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum, buna inanıyorum.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh, yürüyen ölü gibi, Allah adamlarından büyük bir evliyadır. Kalpleri aydınlatan nasihatları vardır. Ona bir gün sordular, ahirette azaba düçar olmamak için ne yapmalı acaba? Buyurdu ki, dünyada kurmayın uzun emel. Çünkü hep yaklaşıyor arkadan size ecel. Şu anda vaki olsa şiddetli bir zelzele, hepimiz ölürüz de sağ kalmaz bir fert bile. Ne kadar çok olsa da para, pul, tapu, senet, hiçbirinin orada faydası olmaz elbet. Her kim geçirdiyse ömrünü ibadette, onlardan fayda görür yalnızca ahirette. Ona bir gün metini yaptılar bir kişinin. Buyurdu ki, kalbinde ne vardır ölüm için? Dediler ki, ölümden bahsetmez hiç o kimse. Buyurdu, iyi adam değildir öyleyse. Bir gün Resulullah'a sordu biri Ensar'dan, en akıllı kimlerdir acaba insanlardan? Buyurdu ki, ölümü en çok iade edenlerdir ve hazırlık yapmakta acele edenlerdir. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey cemaat, gözünüzü açın ki çabuk biter bu hayat. Öyle yaşayınız ki bu dünyada siz hatta yürüyen ölü gibi bulunun bu hayatta. Bir veli buyurur ki, kalbim sıkıldığında ölümü hatırlayıp rahatlarım anında. Ömer bin Abdülaziz toplayıp alimleri, ölüm ve ahiretten bahsederdi ekseri. O kadar ağlardı ki sonra da kederinden cenaze çıkmış gibi olurdu evlerinden. Hasan-ı Basri dahi otursaydı bir yere, ölüm ile kabirden bahsederdi ilk kere. Hazreti Ayşe'ye sual etti bir hanım. Dedi ki, kalbim katı, acaba ne yapayım? Ölümü çok hatırla, yumuşar, dedi ona. Dediği gibi yapıp kavuştu muradına. Rebi bin Heysem dahi bir mezar kazdı evde. Çoğu vakitlerini geçirirdi o yerde. Derdi ki, az bir zaman unutsam ölümü ben, kalbimin karardığı belli olur halimden. Ömer bin Abdülaziz buyurdu ki bir zata, ölümü düşünürsen kavuşursun rahata. Resulullah gördü ki bir grup insanları yüksek sesle gülerek geçiyor zamanları. Yaklaşıp buyurdu ki, siz bu toplantınızda lezzetleri yıkanı hatırlayın biraz da. O nedir ki deyince buyurdu ki, ölümdür. O bütün lezzetleri temelinden götürür.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ilmin kabı amel, amelinki de ihlastır. Her şeyin bir kabı vardır. Kap, içine konulanı muhafaza etmek, yani zayi olmasını önlemek için gerekli olan nesnedir. Mesela su bardakla, çorba tabakla verilir. İlmin kabı ameldir. Amelin kabı da ihlastır. İhlasla yapılmayan ameller de zayi olmuştur. İhlas her şeyin sadece Allah rızası için yapılmasıdır. Dinin kabı ise haya ve edeptir. Resulullah Efendimiz haya imandandır buyurarak edebin içinizde en sevdiğim kimse huyu en güzel olanınızdır buyurarak da güzel ahlakın önemini bildirmiştir. Dinimize hizmet ederken bize karşı çirkin söz ve davranışta bulunanlar olabilir. Bu durumdaki insanlara kızmak yerine acımak lazımdır. Soru sormak kişinin ilmini, konuşmaksa sıfatını ortaya koyar sözü meşhurdur. Bu durumda çirkin sözlerle hakaret edenler kendi sıfatlarını ortaya koyuyorlar. Mümin, müminin aynasıdır hadisi şerifi gösteriyor ki, onlar sizin aynanızda kendilerini, hakiki sıfatlarını görmekte ve gördüklerini söylemektedir. Zan yoluyla Allah'ın yasak ettiği bir işle sizi itham edenler, gerçekte o çirkin işe müptela olan kimselerdir. Mesela sizi yalancılıkla itham eden kimseler, biliniz ki yalan söyleyenlerdir. Zira zan delil değildir. Delil olmadan bir kimseye itham etmek de suizandır ve haramdır. Muhatabını çirkin sözlerle incitmek, onu küçük görmek, kendini büyük görmekten kaynaklanmaktadır. Bu ise kibirdir. Allahü Teala şirki ve kibri affetmeyeceğini bildirmektedir. Cenab-ı Hak Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e verdiği müjdelerden birinde, "Şirk koşmayanlar mutlaka cennete gidecektir." buyurdu. Allahü Teala kibri affetmiyor. Çünkü kibrin ucunda, sağında ve solunda şirke doğru yollar vardır. O bakımdan Peygamber Efendimiz gizli şirkten sakının buyuruyor. Gizli şirkin çeşitlerinden biri kendini beğenmek, başkasını beğenmemektir. Allahü Teala bazı yetkiler, bazı imkanlar, bazı güzellikler verdiği zaman çok korkmak ve bunun bir imtihan olduğunu anlamak lazımdır. Bir iş ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa o kadar uzun ömürlü olur. Peygamber Efendimiz en çok sıkıntıyı ben çektim buyuruyor. O halde hak olan dini de kendi de bildirdiği gibi kıyamete kadar sürecektir. Peygamber Efendimizin varisleri de çok çektiler. Dolayısıyla iman yani inanmak çok zor, inandırmak daha zordur. İman Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimetten biridir. İmanı olanlar sevinçten oynasa yeridir. Peygamber Efendimiz Ümmü Haniye Miracı söyleyince, "Aman kimseye anlatma, kimse inanmaz ve inananlar da vazgeçer," dedi. Peygamber Efendimiz de, "Anlatmam lazım, inanmayacak olan sonra da vazgeçer, çürük temel üzerine bina olmaz, ayrılacak olan şimdiden ayrılsın, sağlamları kalsın," buyurdu. Akıl durdu, zaman durdu, her şey durdu, iman başladı. Miraç imandır. Peygamber Efendimizin hiç yalan söylemediğini müşrikler de biliyordu. Cenneti cehennemi gidip gören mi var diyenler oluyor. Evet var. Hayatında hiç yalan söylememiş olan Muhammed Aleyhisselam var. Mübarek geceler kıymetlidir fakat Miraç gecesinin ayrı bir özelliği vardır. Izdırap ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir. Peygamber Efendimiz bir ay Taif'te İslamiyet'i anlattı, hiç kimse inanmadı, alay ettiler, çocuklara taşlattılar. Gece amcasının kızının evine geldi, "Ümmü Hani haber verseydiniz yiyecek bir şeyler hazırlardım, yedirecek bir şeyim yok," dedi. Peygamber Efendimiz, "Yiyecek içecek gözümde yok, Rabbime ibadet edecek bir yer bana yeter," buyurdu. Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam'a, "Habibim çok üzüldü. Onu ben teselli edeceğim. Git Habibimi bana getir," buyurdu. Önce Mescid-i Aksa'ya geldi, sonra göklere çıktı.
Allahü Teala'yı bilinemeyen, anlaşılamayan şekilde zamansız, mekansız olarak gördü. Ya Rabbi, ümmetim içinde bunu isterim dedi. İşte beş vakit namaz bize Miraç olarak verildi. Miraç'ta ne hikmetler vardır. Namaz kılmayan Miraç'tan mahrumdur. 1400 yıldır devam eden başka bir olay yoktur. İşte Miraç böyledir. Miraç, aklın bittiği, imanın başladığı yerdir. Miraç, namazdır. Allahü Teala namaz gibi bir nimeti insanlara ihsan etti. Namaz, Allah sevgisini artırır, duanın kabulüne de sebeptir. Namaz varsa hayat vardır. Namaz yoksa insan bir işe yaramaz. Namazdan mahrum olan her şeyden mahrumdur.

0: Babacım, lütfen dedemin evliliklerini anlat. Hadi babacım, ne olur.
1: Evet evet, ne olur baba, hadi.
2: Tamam yani. tamam. Durun, anlatacağım ama önce şu patırtıyı bir kesin bakalım.
1: Peki, tamam.
0: Peki.
2: Evet çocuklar. Dedeniz 1920'li yılların hızlı kaplanlarındandı. Ömrünün yarısı su üstünde geçmiş desem yalan olmaz. Tabii kimi zaman bir ayda dönerim derken iki ayda, hatta üç ayda döndüğü bile olurmuş.
0: Kendisi mi gelemezmiş?
2: Hayır kızım, denizcilikte zamandan önce iş gelir. İş buldu mu geri dönmeden o liman senin, bu liman benim dolaşır dururlar.
1: Aa, anladım. Taksiciler gibi müşteri buldukça sağa sola gidiyorlar, öyle değil mi?
2: Evet, aferin Ali. Aynen öyle. Dediniz demiş ki hanımına.
3: Hanım, bu böyle olmaz. Allah'a şükür durumumuz iyi. Gel sana Üsküdar'dan iki katlı bir ev alayım. Birinde oturur, diğerinin kirasıyla zor da kalmazsın. Ben de ne zaman gelirim bilinmez ki.
2: Gel zaman, git zaman, dedeniz bir hanım daha almak istemiş. Ne de olsa kaptan, hangi kız demez.
1: Aslan dedem, helal olsun.
2: Tabii, ilk hanımına haber vermiyor. İlk defa evleniyormuş gibi güzel bir düğün yapıyor.
0: Peki onu da mı Üsküdar'a getiriyor?
2: Hiç olur mu? Bakın dedenizdeki parlak zekaya. Diyor ki:
3: hanım, biliyorsun ben kaptanım. Günlerce, aylarca eve uğramadığım oluyor. İstediğin zaman elinde para olması lazım. Başını sokacak bir ev olması lazım, değil mi?
4: Sen ne iyi insansın bey.
3: Sana şöyle iki katlı bir ev alayım.
1: O evleri nereden buluyor baba?
2: Bu iki daireyi de Fatih'ten alıyor. Nasıl olsa eve gelmediğinde nerede kaldın diyen yok. Dede bir ayında birinin, öbür ayında diğerinin yanında kalmaya başlıyor. Hanımlar beyleri yanında yokken görevde diye gayet rahat ve huzur içindeler. Hiç endişeleri yok.
0: Ay çok meraklandım. Hadi babacığım devam et.
1: Bir daha evleniyor mu?
2: İyi bildin. Evet, dedeniz nasıl olsa formülü bulmuş. Aynı şekilde bir hanım daha alıyor. Yine ilk evlilik gibi, yine düğünlü dernekte. Ona da Bakırköy'den ev alıp oturtuyor.
0: Aa, o da mı iki katlı?
2: Evet, o da iki katlı. Nasıl olsa kaptan, para pul var. Ve çocuklar, yıllar birbiri ardına geçip giderken tahmin ettiğiniz gibi dedeniz dördüncü evliliğini de yapıyor.
1: Vay be!
0: Ay, hayret etmeyi bırak da dördüncü hanıma kalacak yer bulalım, hadi.
2: Hiç merak etmeyin çocuklar. Dedeniz ona da Beşiktaş'ta ev alıyor. Hem de iki katlı. Üstelik birinci hanımının, yani annemin haberi olmadığı gibi ikinci ve üçüncü hanımının da haberi olmuyor. Yalnız şu şart var ki babam bütün hanımlarına adil davranırmış. Hangisine bir şey alsa diğerlerine de aynından alırmış. Ta ki emekli olana kadar.
0: Ay, çok heyecanlandım. Hepsinin de haberi olacak mı babacığım?
2: Emekli olunca dedenizi almış bir düşünce. Öyle ya. Önceden sefere çıkıyorum deyince kimse merak etmiyordu. Şimdi ne diyecek?
1: Hakikaten ne yapmış dedem?
2: Bir çözüm yolu bulmuş. Bakın anlatayım. Sırayla önce ilk hanımını ve çocuklarını alıp Kağıthane semtinin eskiden güzel mesire yerleri vardı. Oraya götürmüş. Piknik yapmışlar. Bu arada söylemiş ilk hanımına:
3: hanım, bu yeri ve bu ağacı iyi belle, tamam mı? İleride lazım olur. Belki yine gelirsin.
2: Hanımı beyine itaatkar. Peki demiş ve aklına yazmış orayı. Ertesi gün Bakırköy'deki hanımı ve çocuklarını alıp gelmiş aynı yere. Üçüncü ve dördüncü günde diğerlerini alıp gelmiş sırayla. Hepsine aynı yeri ve ağacı tembih etmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Sus da dinle.
2: Aradan bir hafta mı, iki hafta mı ne geçmiş? Dedeniz sırayla hanımlarına tembih etmiş yeniden.
3: Hanım, falan gün falanca yerde bir piknik yapmıştık ya.
4: Evet.
3: bu yere falan gün falan saatte çocukları da al gel. Yalnız senden bir şey istiyorum. Sana önceden aldığım falan renkteki eşarbınla falan renkli mantonu giy. Canım öyle istedi de.
2: Bu isteğini ve buluşma saatini diğer hanımlarına da aynı şekilde teminlemiş.
0: Sonra?
2: O gün piknikten bir saat önce dedeniz piknik malzemelerini hazırlayıp bir köşeye saklanarak beklemeye başlamış. Vakit tamam olduğunda ilk gelen üçüncü hanımı olmuş. Yanında çocukları da var. Fakat o da ne? Az sonra oraya aynı kıyafette bir kadın gelmiyor mu? İkisi de şaşırmış kadınların. Ama onunla kalsalar iyi. Hemen ardından iki kadın daha çocuklarıyla. Üstelik aynı kıyafette aynı yere geliyorlar. Zavallı kadınlar. Birbirlerini tanımadıklarından her biri çocuğunu yanına alıp kocasını beklemeye başlamış. Bakın olanlara. O sırada dedeniz ortaya çıktı. Biz hep bir ağızdan baba babacığım diye koştuk. Öyle ya, çocukların hepsinin babası. Fakat herkes sadece kendinin babası zannediyor. Çocukların anneleri neye uğradıklarını şaşırmışlar. Nihayet dediniz her biri kendisini sevip sayan hanımlarına demiş ki:
3: bakın hanımlar, bugüne kadar hiçbirinizin gönlünü kırmadan dördünüzü de idare ettim. Birinize ne aldımsa öbürüne de onu aldım. Hiçbirinizin diğerine üstünlüğü olmamış bir adamım. Öyle semt semt dolaşacak halim de yok. Bundan sonra da siz beni idare edin.
2: Ve ilave etmiş babam:
3: satalım diğer evleri ve dört katlı bir bina alalım.
0: Şimdi anladım. Üsküdar'daki dört katlı binanın sırrı buymuş.
2: Evet. Orası dedenin en son eviydi kızım. Ama artık dedeniz yok. Ardında böyle güzel bir yadigar apartman ve birbirini seven torunlar bırakıp gitti.
0: Canım dedeciğim, seni öyle çok görmek isterdim ki.
1: Bu akşam yatarken dedemin ruhuna da Fatiha okuyacağım.
0: Ben de okuyacağım.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, nişanlı bir kızımız soruyor. Nişanlanmışlar. Bu arada dini nikahta yapılmış. Ancak mehir falan yok, verilmemiş daha. Ve düğün olmadan önce de nişanlılık müddeti içerisinde bazı anlaşmazlıklar çıkmış ve ayrılmışlar. Şimdi erkek tarafı işi inada bindirmiş. Biz nikahı vermiyoruz. Efendim, kızınızı da alın işte, evinizde oturtun falan gibi böyle bir durumla karşı karşıya kalmışlar. Şimdi ne yapacağız diyorlar. Yani erkek nikahı vermiyormuş, vermiyorum işte falan diyormuş yani.
1: Bu herhangi bir eşya gibi değil ki. Herkes tabii altyapısı olmadığı için, ben böyle yaparım, vermem böyle falan. Mesela birisi geldiydi, böyle bir genç. Ben dedi vermiyorum falan dedi. Dedim peki kız seni istiyor mu? Hayır dedi, istemiyor falan. Sen istiyor musun? Hayır dedi, ben de istemiyorum dedi. İstemiyor musun? Hayır istemiyorum dedi. Dedim bitti işte, koptu bağ dedim.
0: İstemiyorum dedi.
1: Bitti yani. Ne demek o dedi. Dedim aynı şekilde mecaz kelimeler var. Mecaz kelimeler var. Yani ben de istemiyorum diye açıkça söylüyorsun bunu dedim. Açıkça söylüyorsun. Ve aynı şekilde bu kavgalı anda da bir sürü böyle bir şeyler söylediniz. Ve çoktan nikah akdini feshettiniz gittiniz. Yoksa ben vermiyorum onu falan. Öyle değil o. Hani nikah akdini ben feshedeceğim falan demeye gerek yok. Çünkü mesela açık kelimeler var. Boş ol, şart olsun kelimelerini kullanırsın. Ondan sonra mesela defol git dersin. Ondan sonra ben seni istemiyorum dersin, bilmem ne dersin. Bunlar aynı şekilde hakikaten istememek. Yani ondan uzaklaşmak, ayrılmak niyetiyle söylediğin an takır takır takır bayin talak olur ve biter iş. Zaten bir defa o mecaz kelimelerden birisini söylediğin bayin talak olur. Kopar bağın birisi otomatikman. İddet müddetinden sonra tekrar nikah akdi yapması lazım. Öbür iki bağla evlilik devam etmesi için. Kız diyecek ki hayır ben istemiyorum. Bitti yani. O bir tek bir talakla da aynı şekilde ebediyen birbirlerinden ayrılıyor.
0: Bunlar evlenmemişlerdi daha zaten. Düğün ha. Olmamış yani.
1: Yok, dini nikah akdi olmamış. Zifaf olmamış.
0: Zifaf olmamış.
1: Albet olmamış falan. Ama mehir meselesinde mehir misliği vermesi gerekir.
0: Mehir de verilmemiş.
1: Mehir de verilmemiş falan. Şu anda bu dinleyicilerin bizi dinliyorlarsa, bu kargaşa anında veyahut da oğlan işte arkadaşlarına, yakınlarına, ya ben de istemiyorum onu, ben de attım. Başın çaresine baksın. Buna benzer sözler söylediyse iş bitmiştir. Talak olmuştur.
0: Sonradan ben vermiyorum nikahımı falan demesi.
1: Bir kıymet ifade etmesi. Yok yani. Yok, bir kıymet ifade etmesi.
0: Yani bu da genç bir kızdı herhalde. Belki de başka isteyenleri de var. Hı hı. Onun için böyle bir telaşa girmişler yani.
1: O iş bitmiş.
0: İskat konusunda bir dinleyicimiz diyor ki, bir din görevlisi, bunların bir yakını vefat etmiş de, tamam biz iskat yapalım demiş. Müslüman fakirlerle, beş vakit namazını kılan insanlarla yapılması lazım. Yok demiş, hatta tam tersine 9 tane namaz kılmayan adamla yapılacak bu demiş.
1: Ya bak bunları... Bunları bize öğretmedin Mustafa Bey. Ya.
0: Nereden çıkıyor bu sayılar bana? İnsan şaşırıyor.
1: Ya lan deseydik papazlar da yapılacak bunda. Yavrular da yapılacak falan diye. Allah Teala muhafaza buyursun. Ve bu da bir din görevlisi. Din görevlisi, din adamı diye ortaya çıkıyor falan. Yürekler acısı. Din adamı buysa cemaatini sen düşün. Efendim kitaplarda açık net bir şekilde buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında, hayattayken daha doğrusu, bir Ramazan-ı Şerif'te Ashab-ı Kiram'dan bir zatın işte babası veya annesi Ramazan-ı Şerif'in sonunda vefat ediyor. Tabi o Ramazan-ı Şerif'te hep hasta geçirmiş vaziyetini. Vefattan sonra Resulullah Efendimiz'e gelmiş. Demiş ki işte annem veya babam Ramazan-ı Şerif'te hastaydı, oruç tutamadı, namazlarını da kılamadı. Ben diyor onun evladıyım. Onun yerine kılmadığı namazları kılsam, tutmadığı oruçları tutsam olur mu? Olmaz buyuruyor. Kimse kimsenin yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz. O zat bir soru, sual arz ediyor. İyi ki arz etmiş. Peki diyor bir şey yapamaz mıyım? Fidye ver buyuruyor. Kılmadığı namazlar, tutmadığı oruçlar için. İskat bu hadis-i şerife dayalı. Yani menşei var. Hani bazısı oturduğu yerde yok ya sen de olur mu öyle şey falan. Sana göre mi olacak? Sana göre mi olacak? Kitaplarda yazıyor. Tam İlmihan Said'de bir kitabı bu hadis-i şerifte naklediliyor. Ve birçok Hanefi fıkıh kitabı da zikrediyor. Burada böyle böyle böyle böyle anlatılıyor diye. Ve kameri tarihe göre, kameri takvime göre aynı şekilde yaşı belirlenir. Diyelim ki efendim 70 yaşında, 30 senede bir sene ilave ediyorsun. Dolayısıyla 70 yaşında olunca 72 yaş kabul ediyorsun. Erkekse 12 yaş çıkartılır, sabi kabul ediliyor. Geri kalan işte 60 sene. Her sene için 66 vermek lazım. Çarpı 66 kere 6, 36, 3600 adet altın eder bu. Peki yani gram olarak elimizde var. 3600'ü çarpı 7.2 ile, bir altın 7.2 gram çarparsın. İşte 3, 7, 21, 22, 23 kilo falan altın eder. Neyse bu. Bu kadar altın namaz için devir yapılacak. Kiminle yapılacak? 5 vakit namazını kılan ehli sünnet itikadında olup fakir olan Müslümanlarla yapılır. Kadınlarla da yapılmaz buyuruluyor kitaplarda. Dinimiz ne emrettiyse ona göre yapılacak. O fakirler ehli sünnet itikadında olması, 5 vakit namazı kılması bu meseleyi biliyor demektir o fakirler. Yani ölmüştür, ölen acilen aynı şekilde ona yardım etmek gerekir. Onlar Allah rızası için oturur. Ve o 23 kilo altını devir yoluna hediye ederler. Ama meyitin sahibi, geride kalan mirasçıları, o şeye oturan, iskata oturan, devre oturan fakirlere, herkes gücüne göre, bu iş pazarlık meselesi değil, onlar Allah rızası, sen de 5 kişiyle mi yapıldı, 150 lira versin, 500 lira, yok efendim fazla verim, 250'den 1000 lira verirsin, efendim benim o kadar gücüm yetmez, ben işte 50'şer lira versem 5 kişi 250 lira. Bu işin hani o gönlünden aynı şekilde tutanı vermen lazım. Yani onları da gönlünü alman lazım. Bu şekilde yapılır. Peki efendim böyle yapınca bu adam aynı şekilde namaz borcundan kurtuldu mu? Oruç borcundan, zekat borcundan kurtuldu mu? Bir kimse namazını kılınca namazlarının kabul olduğuna aynı şekilde garanti edebilir mi? Yok. Ben edemem. Orucum edemem. Zekatım edemem. Ama sebeplere yapışarak Allah-u Teala'nın emrine uyarak yapmaya çalışıyorum. Kabul edip etmemek Allah-u Teala'ya aittir. Eğer ölen imanlı gittiyse, arkasından bu iskat yapılınca, şartlarına uygun yapılınca, Allah-u Teala meleklerine sorar, bu kulumun nesi var? İşte ya Rabbi bir şeysi yok ama arkasından işte salih Müslümanlar bir araya geldi, bunun iskatını yaptılar. Allah-u Teala o kullarımın hüsnü zannını ben kabul ettim, bunun günahlarını da sildim. Mülkün sahibi o. Biz sebebi yapışırız. Yoksa efendim biz iskatını yaptık, tamam tertemiz oldu falan filan. Hani bir zamanlar hep anlatıyorduk ya, işte Almanya'da bir kadıncağızın birisi aradı. Dedi ki bugün dedi bir işte böyle bir kadın, kendine göre bir cemaati var falan dedi. Türkiye'de bir şeyhi varmış dedi, o kadının ona bağlıymış. O kadının vekil oluyor artık Türkiye'deki şeyhin. Annesi ölmüş, annesi ölünce o şeyhini aramış. Demiş ahiretteki durumu bu gece bir bakayım demiş. Bakmış, cehennemle cennet arasında sıkışmış kalmış kadın. Çıkamamış yani, gidememiş falan. Demiş çare 3000 euro göndereceğim demiş. Gözümün içine bakma, sen hep bedava bedava yaptırıyorsun. 3000 euro.
0: İyi para.
1: Ondan sonra dedim herhalde göndermiş. Yok göndermiş dedi. Para eline geçince bu gece bakacağım demiş. Bakmış, tamam demiş, cennete geçti. 3000 euro ile yani vizeyi aldı ve geçti. Böyle sahtekarlar da var. Bunlar da şeyh adı altında geziyor. Tam sopalık herifler. Dinle alakalı yok. Tam zındık bunlar. Tam zındık.
0: Bunlara inanan var. İnanan var. Arkasından giden var.
1: Evet. İnanan ve arkasından giden
0: İnsan
1: var.
0: İnsan ona şaşıyor hocam. Çok özür dilerim. Hani konuyu dağıtıyoruz ama bu da bir büyük bir sorudur aslında. Bazı operasyonlar yapıldı mesela geçmişte, işte Adnan Oktar'mış, FETÖ'ymüş falan filan. Yani adamların yaptığı şey belli. Orada işte kadınları oynuyor falan. Dinin haram ettiği şeyleri bir dini cemaatmiş gibi gösteriyor ve bunu göre göre bunun peşinden giden insanlar oluyor.
1: Evet.
0: Yani hiç mi aklınız yok, kafanız çalışmıyor diyorsun da gidiyor yani adamlar.
1: Gidiyor.
0: Yani acaba neden yani bu insanlar?
1: Şimdi mesela bir zamanlar ekran dolaşan o Yaşar Nuri denen adam namazda dalga geçiyordu. Emevi namazı, bilmem ne namazı falan filan diye. Onu savunan, onun peşine gidenler de var. Kitaplarını alanlar var falan. Şak şakçılık yapanlar da var. Zamanımızda da var öyle. İşte Kur'an'dan öğren falan diye. Şimdi insanlar mesela o FETÖ meselesinde Türkiye'de yani hali vakti yerinde olup da zengin olanlardan onlara yardım etmeye yok gibiydi. Biz biliyorduk onları.
0: Doğru.
1: Yok gibiydi. Adam şimdi namaz yok, niyaz yok. O işverende. Ama bunlar yaklaşıyorlar falan filan. Ondan sonra işte böyle böyle işte fakir çocuklar, talebeler falan filan bir şey koparıyorlar. Adamın damarına gelip adamı koparıyorlar. Koparınca bir başkası gidiyor. Bizim arkadaşım birisi işte Medine'de. Rüya görmüş, seni rüyada görmüş, Peygamber Efendimiz senin o yaptığın hayırdan çok memnunmuş.
0: Hatta kılmadığın namazların yerine o kondu.
1: O kondu deniyor. Veya adamları davet ediyorlar o yurtlarına. Gece seher vakti o çocukları kaldırıyorlar. Orada namaz kılıyor, bunları görüyor falan. Bunlara yardım ediyor. Üf. Yani sen cennette baş tarafı. Adam şimdi namaz yok, oruç yok, içki var, her türlü halt var. Ulan diyor 3-5 para verince diyor kendimi temize çıkarmış oluyorum böylece.
0: Kendini rahatlatıyor yani.
1: Ha, kendini rahatlatıyor. Vicdanını rahatlatıyor tabii, böylece. Tabii. Vicdanını rahatlatıyor. Ya. Yani o parayı veren de aynı şekilde dinini bilmiyor, öbürsü de bilmiyor. Farkında bile değildir. İhanet ettiğinin farkında bile değildir. Yani dinle oynadığının farkında bile değildir. Dine zarar verdiğini de farkında değildir. Dolayısıyla piyasada böyle insan çok, mesela siz de şahitsiniz, zaman zaman bize telefon açıp efendim diyor benim diyor şöyle bir işim var diyor, bir dua söyleyiverin. Hay hay, sihirli değnek, şunu okudum mu bunu olacağım, bunu okudum mu aynı şey güzel olacağım, bunu okudum uzun boylu olacağım, bunu okudum mu makam mevki sahibi olacağım, bunu okudum mu villan köşkün araban olacak. Yok öyle bir şey. Allah-u Teala her birimizi ayrı ayrı yaratmıştır. Hepimizin hakkında Allah-u Teala'nın ezeldeki bir takdiri vardır, kaderi vardır. Onları yaşayacağız. Burası imtihan yeridir. Yerine göre ağlayacağız, yerine göre üzüleceğiz, yerine göre güleceğiz, yerine göre neşeleneceğiz. Yerine göre aynı şekilde üzüntülere gark olacağız. Hastalanacağız. Burası böyle bir yer. Burası böyle bir yer. Dolayısıyla kalkıp da aynı şekilde efendim işte şöyle şöyle yapayım, böyle böyle yapayım falan. İnsanlar böyle bedavacılığa alışmış. Güldüm de hatırıma geldi. Şimdi çocukluğumda değildi. Adam birisi konuşuyor falan. Birisini şey yapıyordu. Adam o kadar cimri ki bedava kabir bulsa onun içine girecek diye. Tamam mı? Hakikaten böyle sözler de söyleniyor. Belki evet, duymuş olabilirsin doğru, sen. Doğru. Adam diyor bedava kabir bulsa onun içine, girecek. Onun içine girecek. Adamların önüne bedava bir cennet koyuyor. Diyor ki namazını yasan en uzun var diyor ya, sen diyor inanıyorsun ya, bitti o diyor ya, Allah kerimdir diyor.
0: Cennetten tapu diyor. Dağıtıyor adamlar.
1: Tabii.
0: Yer tapusu dağıtıyorlar. Yani kurtuluş beratı veriyorlar, ne bileyim işte yanmaz kefenler falan veriyorlar yani.
1: Dolayısıyla insanlar böyle bozulunca, altyapıda göçünce bedavadan da aynı şekilde vicdanını rahatlatmak istiyor. Onun için araştırmaya bile gerek kalmıyor. Mesela Hristiyan bir ülkede doğdu büyüdü, araştırmaya ihtiyaç hissetmiyor. Herse diyor ya, haftada bir gidersin, günahları da affettiriversin. Herifle öyle bir getirmiş, tam nefse uygun bir şekilde İsa Aleyhisselam şeriatını yok etmişler. Getirmişler aynı demişler. Tamam demişler ya, sen papaza git. 3-5 kuşta ver.
0: Sıfır ibadet.
1: Sıfır. İbadet yok, oruç yok, namaz yok. Ondan sonra içki serbest, zina serbest, hepsi serbest. Hepsi serbest. Şimdi aynı şekilde diyor ki her şeyi serbest bırak. Cennetinde baş köşesinde bana yer ver. Böyle insanlar olunca diyor ki salak çok. Bunlar ancak tokatlama kolay diyor. 3-5 serseri de çıkıyor. Bunları tokatlıyor. Hadise bunlar ibaret yani.
0: Bir başka dinleyicimiz, Norveç'te yaşıyormuş dinleyicimiz. Burada bir Müslüman kabristanı var. Ama tabutsuz gömmeye izin vermiyorlar. Tabutla olur mu?
1: Tabutla olur tabii. Yani oradaki tabut değil de çivisiz tabut. Çivisiz tabut. Yani Hristiyanlar genellikle tabutla gömüyorlar. Evet. Bizde yaygın değil. Marmara bölgesi Allah-u Teala rahmet eylesin, Hüseyin Hilmi Efendi tam Hilmi Asadet'te bir kitabında yazmışlar. Doğrusunu yazmışlar. İtiraz ediyorlar. Tabutla gömülür müymüş falan. Şimdi son zamanlarda yağan yağmurlarla İstanbul'da falan yerde bilmem ne çöktü. Filan yerde şu çöktü. Feşmeken yerde bu çöktü.
0: İstinat duvarları çöküyor. Patır
1: patır. İşte Karadeniz bölgesi, işte Rize bölgesi. Bir yağmur yağıyor, patır patır patır patır evler gidiyor, şeyler gidiyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi tam İlmihan Saadet'te biliydi. Buyuruyor ki nemli yerlerde, kaygan zeminde olan yerlerde tabutla gömmeli.
0: Marmara, Karadeniz gibi.
1: Tabutla gömmeli bunlarla. Orada da inecek. Norveç'te soğuk. Yani zaten adamlar diyor ki tabutla, tamam diyor, benim istediğim tabut böyle olacak deyince o istediği tabutla gömülebilir.
0: Bir de diyor buraya birini gömerken kazdıkları çukurun altında su varmış. Böyle bir yere diyor gömülebilir mi diyor.
1: Tabutla olunca altını işte toprakla koyacağım, başka yapacak bir şey de yok yani oralarda. Ama su olması bedene zarar verir. Bedene zarar verdiği için ruh da ızdırap duyar ondan.
0: Evliyadan bereketlenmek için onun diyor kabrinden bir eşya veya toprak veya bir parça, işte örtü parçası filan almak uygun olur mu diyor.
1: Bereketlenmek, teberrük etmek niyetiyle caizdir. Peki ondan maksat nedir? Ondan maksat nedir? O toprak, o eşya değil. O toprağı, o eşyayı gördükçe o zatı hatırlamak ve onun bildirdiği şekilde hareket etmek maksat odur. Yoksa hemen bazıları efendim toprağın nesi olur falan. Ya toprağın bir şeysi olmaz arkadaşım ya. En kıymetli toprak Peygamber Efendimiz mübarek bedenine temas eden topraktır diye kitaplarda yazıyor. Toprak topraktır. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri Hacer-i Esved taşına bakıyor. Diyor ki netice itibariyle cennetten de gelse sen de bir taşsın diyor. Taşsın. Neticede taş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim seni öptü diye ben seni öpüyorum diyor.
0: İşi anlatmış yani.
1: Tabii. İşin mahiyeti bu.
0: Mahiyeti bu.
1: Yani o zatın kabrinden getirilen toprakla hani ona baktıkça bu Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kabrinden, bu Hüseyin İlmi Efendi'nin kabrinden, bu Aziz Mahmud Dayı Hazretleri'nin, bu Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin, neyse katasallahu teala sirrahül akdes. Şimdi onlarla bereketlenmek, yani onları hatırlamak içindir.
0: Makine kesimleriyle kesilen tavukların besmeleyle kesildiği belli değil, yenir mi?
1: Kesilmediği de belli değil. Böyle durumlarda üstün zannedilir. Yoksa işin içinde çıkamazsın. Açıkça besmelesiz kesildiği bilinmediği müddetçe yenir.
0: Ramazan'la alakalı bir soru ama dinleyicimiz şimdi göndermiş. Yine de soralım. Mukabele oluyor ya Ramazan Şerif ayında. Ramazan ayı girmeden diyor başlanabilir mi mukabeleye?
1: Tabii başlanabilir canım. Yetiştirebilmek için. Mesela bazıları, mesela hanımları söyleyeyim. Muayyen günler zuhur edeceği için hatim inecek mesela. Şaban ayının 15'inden itibaren başladı Kur'an-ı Kerim okumaya. Her gün bir cüz okuyor. Ramazan-ı Şerif'te muayyen günü zuhur ettiği zaman bırakacak onu. Dolayısıyla 15 gün önce veya 10 gün önce başladığı için Ramazan'ın sonunda o hatimi bitirmiş olacak.
0: Son olarak esnaf diyor, müşterinin dikkatini çekebilmek için mesela Noel Baba kıyafeti giyebilir mi?
1: Uygun değil. Yani Hristiyanların veyahut da onların dini bir şey yapmışlar. Motif olarak kullanıyorlar. Doğru ya. Dini motif olarak kullanıyorlar artık onu. Ha, ticaret maksadıyla kullanıyorlar ama ona bakınca Hristiyanlık hatırlanıyor. Dolayısıyla uygun değil.
0: Peki bir sanatçı, aktör diyelim. Papaz rolü oynasa?
1: Mecbur olmadığı müddetçe tavsiye edilmemiş kitaplarda.
0: Peki böyle bir sete, film setine papaz kıyafeti diken terzinin durumu nedir? Yani filmde diyor adam ısmarlamışlar demişler ki işte böyle.
1: Onu mahsur yok ki. Yani Müslüm'de gayrimüslim'de terziye gelir diktirir. Dolayısıyla o diker, o nasıl giyirse giysin, bizi ilgilendirmez.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Alındığını kaydetti ve vatandaşlara önemli çağrılarda bulundu.
4: Rüzgarın şiddetini artırdığı çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Hamdolsun bugün itibariyle, an itibariyle çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Yine enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Dün öğleden sonra Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında çok ciddi bir şekilde zorladı açıkçası. Bu yangına da arkadaşlarımız sabaha kadar müdahale ettiler ve an itibariyle bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Zaten şu anda an itibariyle herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok çok şükür. Bu yangın illetine karşı hepimizin ortak mücadele etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir. Lütfen uyarı yapılan dönemlerde başta olmak üzere herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. Ateşe, aleve sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmayalım ve en ufak bir yangın emaresi görüldüğünde de 112'yi arayalım.
3: Aydın'ın Çine ilçesi ve Balıkesir Susurluk'taki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak hala devam ediyor. İki yangına da yüzlerce ekiple havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınının 3. gününe girdik sevgili izleyiciler. 30 Temmuz'da başlayan yangına müdahaleler ekiplerin yoğun çabalarıyla sürüyor. Kavşıt mevkiindeki alevlere ekipler gece boyunca müdahale etti. Günün aydınlanmasıyla bölgeye çevre illerden de ekipler gönderildi. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangını da rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı. Müdahaleler gece boyunca devam etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahaleler başladı. Yangından 450 hektarlık alanın etkilendiği belirtildi. Bu yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi. Üsküdar Adliyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. Sinem Dedetaş'ın ifadesi de ortaya çıktı.
5: Burada gelir yargılar, olandır, olmayandır, girer iki tane polis koluna, jandarma koluna, alır götürür, bitti. Biz adaletin karşısında bu kadarız zaten.
6: İddiaya göre çikolata kutusunda rüşvet verildi. Müteahhitlere ruhsatlar para karşılığı verildi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli cezaevine gönderildi.
5: Araştırılmaktan, teftişten çekilen insanlar değiliz.
6: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
5: Geldiğimizin ilk 2 yılında 350 bin kişiye dokunan imar değişikliklerini yapmış isimdir.
6: Soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhit belediye otoparkında 300 bin dolarlık rüşveti çikolata kutusuna benzer bir karton kutu içinde belediye yöneticisine teslim ettiğini öne sürmüştü. Bir başka itirafçı da müteahhitlerden toplanan rüşvetin nereye dağıtılacağına Başkan Dedetaş'ın karar verdiğini iddia etmişti. Soruşturma dosyasına göre yapı ruhsatı süreçleri, belediyenin resmi yetkisi bulunmayan iştiraki Kent AŞ üzerinden yürütüldü. Müteahhitlerden de döviz cinsinden rüşvet alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Dede Taş ve 5 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Dede Taş ve 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol istendi. Sinem Dede Taş ve 3 şüpheli tutuklandı. 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
5: Araştırılmaktan, teftişten çekilen insanlar değiliz.
6: Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Dedetaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
7: Benim kesinlikle belediyedeki ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde talimatım ve söylemim olmamıştır.
6: Depreme dayanıklılık açısından risk taşıdığı öne sürülen bazı yapılara iskan ruhsatı verilmesine ilişkin soruya Dedetaş, teknik konularda uzmanlara güvendiğini belirterek cevap verdi.
7: Bir belediye başkanı olarak teknik detaylara hakim olamayacağım için bilgim yoktur. Göreve getirdiğim uzmanlara güvendiğim için teknik konularla ilgili bilgi sahibi olmam mümkün değildir.
6: Sinem Dedetaş, Kent AŞ'nin işleyişine ilişkin bazı iddiaları emniyette öğrendiğini söyledi. Soruşturmanın ardından şirketin sözleşme imzaladığı projeler hakkında inceleme başlattığını kaydetti.
3: Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerle ilgili soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı. Bas kayıtları ve HTS verileriyle ortaya çıkarılan olayda şüphelilerin sigortalı oldukları belediye iştiraklerinde değil, Özkan Yalım'a ait işletmelerde oldukları belirlendi.
6: Önce yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış, ardından da yasak aşklarıyla gündeme gelmişti. Şimdi de kendi şirketlerinde çalışanlarına belediyeden verdiği maaşlarla gündeme oturdu.
8: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
6: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım iddiaya göre otel, restoran ve eğlence mekanlarında çalışan bazı kişileri belediye şirketlerinde sigortalı göstermişti. Görevden uzaklaştırılan Yalım'a ve diğer şüpheliler hakkında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
9: Biz milliyiz. Ben Uşaklıyım. Uşak'ta 370 bin vatandaşımızın hakkını savuruyorum.
6: HTS kayıtlarıyla daraltılmış baz istasyonu verileri tek tek incelendi. Şüphelilerin mesai saatlerinde belediyede değil Yalım'a ait işletmelerde bulundukları tespit edildi. 22 kişiye yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma ekiplerince 29 Temmuz'da yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan ve Yalım'ın sevgilisi olduğu iddia edilen bir şüpheli de Cumhuriyet Başsavcılığına teslim oldu.
8: Gerçekten çok seviyorum. Ne de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
6: 4 kişi savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 9 kişi tutuklanırken 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmada daha önce tutuklanan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu şüpheli için adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
10: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısında Gürsel Tekin tartışması yaşandı. Kulislere Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınıp yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in atandığı bilgisi yayıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız dedi. 12 ilde ise yeni atamalar gerçekleştirildi.
11: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısında Gürsel Tekin tartışması yaşandı. Toplantı devam ederken Tekin'in görevden alındığı, yerine de eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in atandığı söylentisi yayıldı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK sonrası konuya ilişkin soruya daha sonra açıklama yapacağız diye karşılık verdi.
12: İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı'nın atandığı söyleniyor. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?
11: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
6: Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları Gürsel Tekin'in İstanbul'daki katılım törenindeki bazı söylem davranışlarının tepkiye neden olduğunu, atama

0: Kütahya'da Nihat Sargın, Rize'de Muhittin Bayrak, Trabzon'da Mustafa Gültekin, Zonguldak'ta da Olcay Can yeni il başkanı oldu.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük savcılık ifadesinin ardından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı.
2: Gazeteci Cem Küçük tutuklandı. Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Cem Küçük'ün savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Küçük, tutuklama talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında Cem Küçük'ün üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan olgularla tutuklama nedenlerinin bulunduğu açıklandı.
1: ...15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Afyonkarahisar'da kıskıvrak yakalandı. Pilotluktan ihraç edilen Burkay Karatepe 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan teröristin 10 yıllık kaçışı son buldu. Burkay Karatepe adlı FETÖ'cü terörist Afyonkarahisar'da kıskıvrak yakalandı. FETÖ'cü hain darbe girişimi sırasında helikopter pilotu olarak görev yapıyordu. Pilotluktan ihraç edilen terörist 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Emniyet istihbaratın ısrarlı takibi sonuç verdi ve FETÖ'cü hain saklandığı yerde yakalandı.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
8: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle Mutluyum da sizinle birlikteyiz. Güzel bir hafta diliyoruz bütün annelere ve anne adaylarına. Ana kumanda masamızda Recep bizimle, ben Hülya. Bugün hem misafirler ağırlayacağız hem de içinde

De bulunduğumuz hafta Dünya Emzirme Haftası sebebiyle anne sütünden ve emzirmeden konuşacağız. Aynı zamanda bu hafta sonu Dünya Nefes Günü kutlanıyor. Anne adayları için de nefes çok önemli. Doğru nefes teknikleriyle hem hamileliği rahat geçirebilir hem de doğum anında çektiğiniz ağrıyı azaltabilirsiniz.

programda anne sütünden konuşacağız sevgili dinleyiciler. Anne sütü nedir, neden değerlidir, çocuklarımıza ne kadar anne sütü vermeliyiz, anne sütü nasıl artar, bütün bunları programda bulabileceksiniz. Özellikle bebek bekleyenlere, bebek emzirenlere, anne olmayı düşünenlere bu bilgilerimiz. Çünkü anne sütü bir bebeğin alabileceği en sağlıklı gıda ve üstüne üstlük sadece alabileceği değil, alması gereken, hakkı olan bir gıda. Anne sütü nedir? Anne sütü her bebeğin kendi annesinin ürettiği ve o bebeğe özel bir gıda. Anne sütü dediğimizde bir başka annenin kendi bebeği için ürettiği sütün herhangi bir bebeğe iyi gelmeyeceğini, onun ihtiyaçlarını karşılamayacağını mutlaka söyleyelim. Her bebek neye ihtiyaç duyuyorsa annesi öyle bir süt salgılıyor. Bebek zayıf doğduysa anne sütü daha yağlı, tombul doğduysa protein açısından biraz daha zengin. Hele hele bebek dünyaya geldikten sonra verilen o ilk birkaç gün ki süt bebeğin bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, hatta genetik hastalıkların tedavisine bile yardımcı olabilecek canlı DNA parçaları içermesi sebebiyle son derece değerli. Anne sütü nasıl üretilir, nasıl ortaya çıkar, anne sütü neden bu kadar değerlidir, hepsini paylaşmaya çalışacağız. Anne sütünün en önemli özelliği çocuğun yaşı ve durumuna göre değişim göstermesi diyor Profesör Doktor Metin Kılıç hocamız, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve sağlıklı bir bebeğin hayatının ilk 6 ayında anne sütüyle beslenme hakkının olduğunu söylüyor. Bu bir hak ve biz çocuğumuzu 6 ay boyunca anne sütüyle eğer beslemiyorsak ve sonrasında da sütümüz var olduğu halde farklı gerekçelerle vermiyorsak çocuğumuzun elinden sağlıklı büyüme hakkını çalıyoruz demek. Anne sütünün bebeğin değişimine, gelişimine, yaşına, boyuna, kilosuna, hastalığına göre farklılıklar gösterdiğini söylüyoruz. İlk günlerde anne sütü daha kıvamlı, yağ yönünden daha fakir mineraller ve bebeğin enfeksiyondan korunmasını sağlayan hücre ve antikorlar yönünden daha zengin. İlerleyen günlerde anne sütü bebeğin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir değişim içine giriyor. Anne sütünün içeriği çocuğu enfeksiyonlardan korur mutlaka. Bu çok önemli. Yine anne sütüyle beslenen bebeklerde alerji ve kronik hastalıklar daha az görülür. Anne sütüyle beslenen bebeklerde obezite diğer bebeklere göre daha seyrektir. Profesör Doktor Kılıç anne sütüyle beslenen bebeklerde gastrointestinal enfeksiyonlar, pnömoni yani zatürre, menenjit gibi hastalıkların görülme sıklığının daha az olduğunu söylüyor. Yine inek sütüyle beslenen bebeklerde anne sütüyle beslenenlere oranla diş çürüğü 2 kat daha fazla. Anne sütünün retinanın gelişiminde de yine önemli rol oynadığını söylememiz gerekiyor. Anne sütü özellikle düşük doğum ağırlıklı bebeklerde yaşama şansını arttırıyor. Bebeğin en iyi şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlıyor. Bebeğini emziren annelerin de daha sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Bebeğin anne sütüyle beslenmesi aynı zamanda ekonomik olarak da ciddi bir tasarruf anlamına geliyor.

Peki bebek ne kadar anne sütü alacak? Anne sütü ile beslenmede daha sık sorulan sorular neler? Kaç aya kadar verilmeli ve yettiği nasıl anlaşılır? Anne mümkün olduğu kadar ya da istediği kadar uzun süre bebeğini emzirebilir. Ama anne sütü 6. ayda doğum ağırlığı 2 katına ulaşmış. Yani 3 kilo doğmuşsa 6 kilo olmuş bir bebeğe artık yetmeyecektir. 6. ay son derece önemli. Genellikle bazı anneler istisnalar dışında ancak 6. aya kadar bebeğin normal büyüme ve gelişmesini sağlayacak kadar süt üretiyor. Ayrıca çok uzun süre yalnız anne sütüyle beslenen bebeklerde bir bağımlılık oluşuyor anne sütüne karşı. Kaşıkla yemek yemek istemeyebiliyor. Değişik besinlerin tadına kıvamına alışamıyor. Anne sütü tek başına büyüyen bir bebeğe yetmiyor. Bebek eğer kendi diğer ek besinlerini de almak istemiyorsa, sadece anne sütü alıyorsa gelişimi yavaşlayabilir, hatta durabilir. Bazı hastalıkları davetiye çıkartılabilir. Ama şunu söyleyelim, 6 aya kadar anne sütü tek besin. 6 aydan itibaren yavaş yavaş normal gıdalara, ek besinlere alışmaya başlarken bebek yine ona ara ara anne sütü vermeliyiz. Gün içinde sabah kalktığında ilk öğünü olabilir. Akşam yatmadan önce huzurlu bir uyku için, anne sıcaklığını da hissederek rahat bir uykuya dalabilmesi için yine anne sütü verilebilir. Yeni doğan bir bebek için anne sütünün yerini tutabilecek başka hiçbir şey yok. İlk tercihimiz, sonuna kadar zorlayacağımız tercih anne sütü. Doğumdan sonra kendinize gelir gelmez, sezaryenle dünyaya getirdiyseniz bebeğinize, hemen sonrasında normal doğumla eğer dünyaya getirdiyseniz doğumdan hemen sonra mutlaka bebeğinizi emzirmeniz lazım. İlk günlerde anneden gelen o ağız sütünün bebeğe mutlaka verilmesi lazım. Bebeğin yine her ağladığında emzirilmesi lazım. Bebek iyi emiyor, büyüme gelişmesi düzgünse 4-6 aya kadar hiçbir şey vermiyoruz. Anne sütüyle beslenme arasında, annenin sağlık durumu arasında da bir bağlantı var. Anne hasta olsa bile bazı hastalıklarda bebeğini emzirmeye devam edebilir. Mesela nezle oldunuz, ishal oldunuz, bebeğinizi emzirebilirsiniz. Bu sırada anne sütüyle bebeğe geçecek olan antikorlar bebeğin işte nezleden, ishalden korunmasına yardımcı oluyor. Anne sütü vermeyi engelleyen hastalıklar gerçekten çok az. Bu hastalıklar anneden bebeğe bir geçiş söz konusu olacağı için değil, annenin sütü vermesi kendi sağlığı yönünden sakıncalı olabileceği için verilmiyor. Mesela kalp yetmezliği varsa, böbrek yetmezliği varsa, çok ağır bir depresyon geçiriyorsa, annenin olumsuz davranışlarının bebeğe zarar verebileceği düşünülüyorsa, bu durumda bebeğe süt verilmemesi söz konusu olabilir. Yine annenin idrar yolu enfeksiyonu, anne sütünü vermeye engel değil. Annede tüberküloz enfeksiyonu varsa eğer, bu bebek için tehlikeli olabilir, ama yine de sütle bir bulaşma söz konusu değil. Tehlike bebekle annenin temasından kaynaklanabilir. Bu durumda annenin hemen tabii ki tedaviye başlaması lazım. Bebeğe en kısa sürede verem aşısının yapılması ve emzirmeye mutlaka devam etmesi gerekiyor. Ama bu arada koruma anlamında anne bebeğe süt verirken bir maske takabilir. Ağzını, yüzünü bir maskeyle mutlaka kapatması gerekir.

Annenin memesinde bazen iltihap oluşabilir. Bu kızarıklık yapan, şişlik, ağrı yapan, ateşle kendini ifade eden ve sıkıntılı bir durum. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, yine de eğer emzirebiliyorsak, dayanabiliyorsak bebeğe süt vermeye devam etmemiz lazım. Çünkü sütün o göğüste kalmaması lazım. İşte burası iltihaplı, bebeğe süt verirsek bu iltihap da ona geçer demememiz gerekiyor. Çünkü iltihabın oluştuğu doku memenin kendi iç dokusu. Ama meme içinde süt, süt kanallarında oluşuyor ve bu noktada da sütün herhangi bir şekilde zarar görmesi söz konusu değil. Annelere hatırlatalım, eğer böyle bir durum söz konusuysa soğuk kompres yapmak ve mutlaka göğüste biriken sütü, bebek ememediği için ağrıdan, sancıdan vesaire, bebek ememediği için biriken sütü sağmak gerekiyor elle veya bir makineyle. Yani sütü orada tutmamak, boşaltmak lazım. Meme kanseri olduysa anne, meme kanseri ise süt verebilir mi? Bu da çok sık sorulan bir şey. Emzirmede herhangi bir sakınca yok ama bu dönem içinde bir ilaç kullanıyorsa anne, bunu mutlaka doktorla paylaşmalı. Süt veren annelerde ilacın her biri çok dikkatli kullanılmalı. İlaç kullanan ve bebeğini emzirmek isteyen annelerin durumunu mutlaka doktorunun değerlendirmesi gerekiyor.

Doğum kontrol ilaçlarından bahsedelim. Süt verirken bunları kullanmak sakıncalı mıdır? Genelde süt veren annelere doğum kontrol ilacı kullanmamaları, farklı bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları tavsiye edilir. Bu noktada da yine doktorunuz size yardımcı olacaktır. Yine eğer anne bebeğini emzirirken diğer bir çocuğuna hamile kaldıysa, beslenmesine dikkat ederek bebeğine süt vermeye devam edebilir. Genelde işte hamile kaldığında o sütün bebeği zehirleyeceği ifade edilir. Bu yanlış bir inanış. Burada tek önemli olan şey annenin hem kendisi hem işte bebeği, süt verdiği bebeği, hem de karnındaki bebeğini düşünerek sağlıklı beslenmesi. Bu çok yemek anlamına gelmiyor. Sadece işte proteinden, kalsiyumdan, minerallerden, vitaminlerden zengin beslenmek anlamına geliyor. Annenin en kötü alışkanlığı, ya da varsa diyelim, her annede yok Allah şükür, sigara içmesi. Emziren annenin kesinlikle sigara içmemesi gerekiyor. Çünkü sigara içen annenin sütünde bebek için zararlı toksik maddeler yüksek oranda bulunmuş yapılan araştırmalarda. Yine emziren annenin mutlaka ve mutlaka tüm kötü alışkanlıklarından uzak durması gerektiği gibi alkolden de uzak durması lazım. Çay ve kahve, biz onlara kötü alışkanlık demek için bayağı bir yüksek sınırdan bahsediyoruz, ama yine de düşük oranda da olsa ölçülü olmak gerektiğini, çay ve kahvedeki ya da bazı yemeklerdeki nikotin oranı yüksek olan yemekler var, daha ölçülü tüketilmesi, çayın, kahvenin daha az alınması, açık çay içilmesi, bunun yerine bitki çaylarının tercih edilmesi, limonataların, kompostoların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Bazı hastalıklar var. Bebekte görülen doğuştan metabolik olarak ortaya çıkan hastalıklar, fenilketonuri bunlardan bir tanesi. Mesela bebeğin topuğundan bir kan alınıyor bir damla ve onunla ortaya çıkıyor. Bu gibi durumlarda bebeğin tüm beslenmesi ayrıca düzenleniyor. O gruptaki çocuklar maalesef normal çocuklar gibi beslenemiyorlar ve anne sütü de alamayabiliyorlar ya da çok az veriliyor. Bu noktada doktor yine sizi yönlendirecektir. Anne sütü sarılığı diye bir sarılık var. Biraz da ondan bahsedelim. Sarılık görülen bebeklerde sarılığın teşhisi için mutlaka hekime başvurmak lazım. Nadiren anne sütüne bağlı sarılık görülebilse de bu tip sarılığın bebeğe zararı yok. O yüzden anne sütüyle beslemeye devam etmek lazım. Anne sütüyle beslenen bebeklerde dışkılar genellikle yumuşak kıvamlıdır. Dışkılama sıktır. 8-10 kez dışkı yapan bebekler olabilir. Bunu normal kabul etmek lazım. Rengi sarı ve dışkının miktarının bol kıvamlı olması normal olduğunu gösteriyor her şeyin. Anne sütü alan bazı bebeklerde kabızla eğilim ya da 2-3 günde bir dışkılama da olabilir. Bu durumda normaldir. Bunun dışındaki durumları ise anormal kabul etmek gerekiyor. Anne sütünün ne kadar sağlıklı, ne kadar değerli olduğunu hep konuşuyoruz. Hep değerinden bahsediyoruz. Ama bu arada şunu da söyleyelim ki 6 aydan sonra ek gıdalara geçmeye yavaş yavaş başlıyoruz. 1 yaşından sonra ise çocuğun evde yapılan yemeklerle hafif hafif tanışması sağlanıyor. Ama bu yemeklerin de yine çok yağlı, çok baharatlı, çok tuzlu olmaması lazım. Bütün bu alışkanlıklar anne sütünden bebeği uzaklaştıracaktır. Ama biz anne sütü veren annelerde şöyle bir temastan da sıklıkla bahsediyoruz. Yani sadece süt alması değil, anneyle yakın olması, ona dokunması, kalp atışını hissetmesi, onun tenine dokunarak kendi korkularından arınması mümkün. Dolayısıyla biz anne sütünü hakikaten çok önemsiyoruz ve mutlaka her çocuğun anne sütüyle en azından ilk 6 ay su bile almadan beslenmesinin hakkı olduğunun altını tekrar çiziyoruz.

Annenin de süt vermekle mutlu olduğunu, huzurlu olduğunu aklımızdan çıkartmayalım. Müthiş bir duygu. Yavrunuz yanınızda, kucağınızda, onu doyuruyorsunuz, emiyorsunuz, kucağınızda nasıl rahatladığını görüyorsunuz. Siz süt verirken o sütün göğsünüzün içinde aktığını hissediyorsunuz. Bunlar hakikaten çok hoş duygular ve bu iyi istekle süt vermek, iyi niyetle süt vermek sütün artmasını sağlıyor. Çünkü pek çok annede aynı düşünce var. Acaba benim sütüm bebeğime yetiyor mu? Ya da bu süt çocuğum için yeterince besleyici mi? Emzirmek her annenin bebeğine verebileceği en büyük hediye. Çocuğun, bebeğin buna hakkı olduğunu söyledik. Annenin de bu hakkın farkında olması son derece önemli. Yok ben süt veremem diye başlıyorsanız, benim sütüm olmaz zaten diyorsanız, olan sütünüz de yavaş yavaş azalacaktır. Süt vermek istiyorum, vereceğim ben süt. Çocuğum bu sütle büyüyecek diye yola çıkıyorsanız, biraz da yediğinize içinde dikkat ediyorsanız, bol da su tüketiyorsanız pek problem olmuyor. Bebek için en iyi beslenme, hayata sağlıklı bir başlangıç yapma yolu anne sütünden geçiyor. Emzirmenin başlatılıp sürdürülebilmesi için özellikle aile içinde annenin mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Annenin biraz dinlenmesine fırsat vermek gerekiyor. Yine annenin eşiyle arasındaki uyumun çok iyi olması gerekiyor. Çünkü huzursuzluk, kavga, gürültü, depresyon, sinir bozukluğu, ev içinde istenmeyen olayların olması bebeğin hakkı olan bu sütün azalmasına yol açacaktır. Gebelik takibini yapan doktor, çocuk doktoru, aile hep birlikte olumlu destekleyici bir tutum içinde olurlarsa anne sütü istenilen miktarda olacaktır. Anne sütünü nasıl arttırabiliriz? Doktor Nilüfer Toprakçı bakın neler yazmış. Yeni doğan bebeğini en az 2 saatte bir emzirin. Uyuyorsa uyandırın. Geceleri 4-5 saatten uzun uyumasına fırsat vermeyin. Yine uyandırıp emzirin. Kaldı ki bu saat aralığında zaten kendileri uyanıp emiyorlar. Bebeğin sık sık emmesi anne sütünü artıracak en önemli etken. Bu durum ilk günlerde yeni bir anne için biraz yorucu da olsa, emzirme başarıyla devam edince, bebek kilo alınca bu sıkıntılar zaten unutulacaktır. Emzirmek için göğsünüzün dolmasını beklememeniz gerekiyormuş. Göğsünüzde her zaman bebeğe yetecek süt var. Emzirme sırasında da hormonal bir uyarı yaşanıyor ve vücut yeniden süt üretiyor. Göğüslerin çok dolu olması bebeğin daha çok doyduğu anlamına gelmiyor. Yine aynı şekilde bazen pompayla sütü sağan anneler gelen miktar karşısında hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Pompayla çektiğiniz miktar bebeğin memede emerken alabileceğinin ölçüsü değil. Bebek hem daha kuvvetli çekiyor hem de o andaki hormonal uyarıyla süt yeniden üretilmeye devam ediyor. Bebeğin yeterince beslendiğini, sütün ona yaradığını, yettiğini kilo almasından anlayabiliyoruz. Bebeğin belli bir süre değil, bir göğüs tamamen bitinceye kadar emmesini sağlamak lazım. Sonra diğer göğüse geçmek gerekiyor. Böylece hem önce gelen, ki süt şöyle üretildiğinde önce sulu bir süt geliyor. Bu bebeğin su ihtiyacını karşılıyor. Siz eğer emmeyi burada keserseniz asıl besleyici süt, arkadan gelen yağlı kıvamlı süt maalesef göğüste kalıyor. Bunu bebeğe vermeye devam etmeniz onun sağlıklı beslenmesi açısından çok önemli. Bu yüzden bir göğüs tamamen bitince diğer göğüse geçmek ve yine orada da önce sulu sütün ardından da o yağlı kıvamlı sütün bebek tarafından emilmesini sağlamak lazım.

emzirme sırasında bebeğinizin emme hızının onun yorulacağını da düşünürseniz öyle bir 5 dakikayla 10 dakikayla bitmeyeceğini düşünmeniz gerekir. Bir emmenin, sağlıklı bir emmenin en az yarım saat sürmesi gerektiğini, hatta bu sürenin daha da uzayacağını hesaba katabilirsiniz. Anneler genelde bu süreyi bebeklerinden esirgerler ama bu süre aynı zamanda bebeğin dinlenmesi için de ideal bir süredir. Bu arada siz de bebeğinize süt verirken en azından dinlenmiş olursunuz. İşinizin, evinizin koşuşturmasından, telaşından, gelenden, gidenden, mutfakta kaynayan yemekten, banyoda bekleyen çamaşırdan, birazdan gelecek olan misafirden tamamen arınıp o yarım saati, 45 dakikayı bebeğinizle iç içe geçirmeniz aşağı yukarı yarım saatte, 2 saat, 2,5 saatte bir sizin de dinlenmeniz anlamına gelir ki yeni doğum yapmış bir anne için bu dinlenme süreleri hakikaten gereklidir.

Ben emerken kolay yorulup bırakan, uyuyakalan bebekler var. Onları sadece bezleri kalacak şekilde soymak, annenin kucağına yatırmak, cilt teması sağlamak ama üşümesinler diye de üzerine bir örtüyle örtmek çok faydalı olacaktır. Emerken bebeğe özellikle Doktor Nilüfer Toprakçı eldiven giydirmeyin diyor. Biz nedense hemen bir eldiven takıveriyoruz yüzünü tırmalamasın diye. Ama en azından emerken o eldiveni çıkartabiliriz ki anneye dokunsun, bir temas sağlasın ve bu temasla hem sütün gelmesi artsın hem de bebek sadece fiziksel bir doygunluk değil, duygusal bir doygunlukta yaşasın.

doğan bir bebeğiniz varsa, geleniniz gideniniz, biraz önce söyledim, pişen yemeğiniz, evinizin derlenmesi toplanması, banyoda bekleyen çamaşır, gidilecek yerler, her şey önceliğini kaybeder. Oradaki tek bir öncelik, tek bir özellik bebeğinize süt vermektir. Yeni doğan bebeğinin emmesi bir anne için en önemli olaydır. Dinlenmeye, dengeli beslenmeye zaman ayırmanız, babadan emzirme dışındaki işlerde, onu hani baba yapamayacak bu durumda, sizin en azından diğer yüklerinize yardımcı olabilmesi, yine ev işlerinin mükemmel bir şekilde yürümesine gerek olmadığı, bunu kabul etmek, her şeyi ben yapacağım deyip strese girmemek, iş bölümüne gitmek, paylaşmak son derece önemli. Siz bebeğe süt veriyorsanız baba da altını değiştirebilir, gazını çıkartabilir, giysilerini değiştirebilir, alışverişte size yardımcı olabilir, evin derlenip toplanmasında biraz özen gösterebilir, arada size bir bardak süt ısıtıp getirebilir, bir yeşil salata hazırlayabilir. Bütün bunlar hem aranızdaki duygusal paylaşımı arttıracaktır hem de iş yükünüzü azaltacaktır.

Bir ay bebeğe biber olma emzik vermeyin diyor uzmanımız. Bunun sebebi bebeğin emme faaliyetini sadece memede gidermesi. Böylece süt uyarımını, süt artımını, üretimini uyarmış olması. Bu arada tabii bir önemli nokta daha var. Bebek zaten çok çabuk yoruluyor emme faaliyetiyle. Siz ona meme verdiğinizde, ağzına yalancı meme, emzik verdiğinizde çok çabuk yorulacak ve memede süt emmesi gerektiği anda yorgun olacak. Böylece yeterince süt ememeyecek. Dolayısıyla biz ağız diş gelişimi açısından, sağlığı açısından da biberonu, emziği çok tavsiye etmiyoruz. Ancak 4. aydan sonra ya da eğer çalışmak zorundaysanız ve anne sütünü sağıp bırakacaksanız bakıcıya ya da anneanneye, babaanneye, kimse bakan, ancak o durumlarda biberonla verilmesini tavsiye ediyoruz. Öncelik yine kaşıkla beslenme de olmalı ama eğer bebek kaşıkla yutamıyorsa bir biberonla verilecek. Bu biberonun da yeni doğana uygun bir biberon olması gerekiyor. Ayrıca ucundaki o sütün geleceği delik kısmının da mümkün olduğunca küçük olması gerekiyor ki anne daha sonra işten geldiğinde bebeğini emzirirken biberondan gelen o çok sütün yerini hiçbir zaman annenin memesinden gelen süt alamayacak. Dolayısıyla anne memesini itip biberonu tercih etmesin diye biberonun deliğini mümkün olduğunca küçük yapmamız gerekiyor. Tabii bu arada emme sırasında meme başının tamamen anne tarafından bebeğin ağzına yerleştirilmesi, o kahverengi kısmın bebeğin ağzına tamamen girmesi son derece önemli. Eğer böyle bir emme sağlanırsa bebek emme sırasında hava yutmayacak, böylece sonrasında daha az gaz sancısı çekecektir.

0: Peki biz anne sütünü nasıl arttırabiliriz? Bir yöntemi var mı? Bir kere tabii isteyerek emzirmek son derece önemli. Eğer bebeğinizi istekli emziriyorsanız, bebeğinizin yeterince doyduğundan eminseniz, bununla ilgili beslenme düzeninize de küçük dikkatlerle sütü arttırabilirsiniz. Ama aile içinde huzurun olması, annenin bebeği emmeye istekli olması gibi psikolojik sebeplerin de son derece önemli olduğunu ifade edelim. Bebeğin doğru pozisyonda emmesi de yine sütümüzü arttıracaktır. Anne sütü konusunda iki önemli etken varmış sevgili dinleyiciler. Bunların biri yeterince sıvı almak. Ama bunu sadece süt olarak düşünmeyin. Su ya da meyve suyu da olabilir. Emzirme dönemi boyunca mutlaka bolca sıvı tüketmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bebeğinize süt verirken, yani onu emzirdiniz, arkasından mutlaka bir bardak su içmeyi adet haline getirin. Bol sıvı tüketmek size hem süt yapımını arttıracak hem de vücudunuzun kaybettiği sıvıyı geri kazandıracaktır. Yine emzirirken fazladan 500 kalori harcıyoruz. Yani doğum sonrasında bebeğini emziren annelerin daha hızlı bir şekilde forma kavuşmalarının sebebi bu aslında. Süt üretimi ve emzirme için anne 500 kalori harcıyor. Ama bu arada bu 500 kalorinin de yerine konması gerekiyor. İşte beslenmenizde, süt verdiğiniz dönemde ilave alabileceğiniz kalori miktarı en fazla 500 kalori. Kilo vermek için rejime girmek yerine anneler süt verseler aslında daha sağlıklı bir iş yapacaklar. Ama kilo vereceğim ben, tekrar fit bir hale kavuşacağım diye çok sıkı diyet yapanların bebeğini yeterince besleyemediğini biliyoruz. O yüzden süt verme döneminde rejim yapmayı bir kenara bırakmak lazım. Dolayısıyla tüm kötü alışkanlıklarından uzaklaşması, bol taze sebze meyve yemesi, süt içmesi bir anne için süt üretimini arttıran en önemli etkenler. Bir de tabii dediğim gibi huzurlu olmanız. Bununla birlikte işte sen emziriyorsun tatlı ye, sen emziriyorsun gel sana bir işte komposto yapalım demenin çok anlamı yok. Evet, bunlar gün içinde tüketilebilir, ancak aşırı tüketilmesinin çok da faydası olmadığının altını çizmek lazım.
1: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.

0: Nefes almak hayatın kendisi demek. Bebek anne karnından çıktığı andan itibaren dünyayla ilk temasını nefes alarak yapıyor. İlk çığlık, ilk nefes, akciğerlerin sudan temizlenmesi, açılması ve sonrasında artık bir ömür boyu devam edecek nefes alıp verme. Nefes alıp verme aynı zamanda bazı duyguların belleğimize alınması konusunda da etkili. Nefesim kesildi, adeta dondum. Bu cümleler aslında şok olduğumuz, daha önce alışık olmadığımız durumlarda söylediğimiz cümleler, terimler, deyimler. Peki nefes anne adayı için ne anlam ifade eder? Bir kere anne hamile olduğunu öğrendiği andan itibaren yavaş yavaş karnının büyüyeceğini ve nefes alma problemleri yaşayacağını bilir. Akciğerlere yapılan baskı daha sık, kısa nefesler almaya yol açar. İşte bu durumda nefes teknikleri öğrenmek, kendini, bedenini, kaslarını rahatlatmak, bebeğin de rahatlamasına ve kendini iyi hissetmesine yol açabilir. Anne adayları evde kendi kendine kısa kolay tekniklerle nefes problemlerini çözebilirler. Rahat ve sırtınızı dayayabileceğiniz bir yerde oturabilir ya da bir koltukta en rahat olduğunuz pozisyonu alabilirsiniz. Elinizi göğsünüze koyun ve alabildiğiniz kadar derin bir nefes alarak, beklemeden, bütün nefesi herhangi bir zorlama olmadan, adeta nefes kendiliğinden dışarı çıkar gibi havayı boşaltın ciğerlerinizden. Nefesinizi bırakın. Her nefes verişte gevşemeye izin verin ve bunu birkaç dakika boyunca tekrar edin. Vücuda girecek olan fazla oksijen bebeğin gelişimini de doğru etkileyecektir, iyi etkileyecektir. Aynı zamanda sizin gevşemeniz, rahatlamanız, kendinizi mutlu hissetmeniz bazı hormonların salınımını arttıracak ve bu da yine bebeğin kendini iyi hissetmesine yol açacaktır. Yine bazı nefes egzersizleri doğumu kolaylaştıracaktır ki biliyorsunuz doğum anında nefes alıp vermeyle ilgili doktorun talimatları olur. Nefesini tut, kesme, yavaş yavaş ver, tut nefesini, nefesini verme gibi bir takım dışarıdan telkinlerle sizin doğuma destek olmanız beklenir. İşte bu destek, doğru nefes teknikleriyle yapılan destek hem doğumu hızlandırır hem de daha az ağrılı geçmesini sağlar. Biz bugün anne sütünden konuşuyoruz. Bildiğiniz, tanıdığınız doktorlardan biri programımızda zaman zaman bizimle birlikte oluyor. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Ali Fuat Serpen'le anne sütü konuştuk. Şimdi gelin bu haftanın gündem konusuna, dosya konusuna bir de Ali Fuat Hoca'nın gözüyle bakalım. Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Fuat Serpen'le birlikteyiz. Bugün içinde bulunduğumuz ay dolayısıyla biraz meme kanserinden ama ondan önce de anne sütünden bahsedeceğiz. Çünkü anne sütünün, daha doğrusu emzirmenin anne sağlığına, özellikle meme sağlığına ciddi katkıları olduğunu biliyoruz. Kolaylıklar diliyorum öncelikle.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık.
0: Hoş bulduk, sağ olun. Siz bir kere de bir çocuk doktoru olarak, çocuk sadece hastalıklarını değil sağlığını da korumakla görevli olan biri olarak anne sütünün çocuk için değerinden bahseder misiniz?
1: Şimdi şöyle söylemek lazım. Anne sütü bir kere çocuğun ilk aşısı. Yani aşı olarak değerlendirmek lazım. Annenin o kolostrum dediğimiz ilk gelen, damlacıklar halinde gelen, çok az miktarda gelen o değerli süt, kolostrum aslında çocuk için bir ilk aşı aslında. Ve sonrasında çocuğun bağışıklığını güçlendirmek için, bağışıklığını daha iyi seviyelere getirip çocuğun hastalık süresini, hastalık kapma riskini azaltmak için aslında en büyük faktör. Bizim için anne sütü aslında en değerli şey. Olmazsa olmaz. Bebek için gerçekten hem bağışıklığı için, hem fiziksel gelişim için, hem beyin gelişimi için olmazsa olmaz bir şey.
0: Aynı zamanda dünya ile iletişim kurması için de çok gerekli diye düşünüyorum. O anne bebek arasındaki samimiyetin, o bakışmanın başka hiçbir yerde yakalanabileceğini düşünmüyorum doğrusu.
1: Yani burada şunu söylemek lazım. Zaten her zaman anne ile bebek arasında, biz çocuk doğar doğmaz hemen annenin kucağına veririz ki ilk ten tene temas olsun. Ten tene temas olsun ki oksitosin salgılansın ve oksitosin beyinden, sonuçta memelerden süt salgısını arttırsın ve çocuğun hemen doğduktan sonra anne sütüne kavuşabilsin. Bu kadar bizim için anne sütü aslında değerli.
0: Aslında emdikçe de artıyor değil mi? Ben şimdi Bebeğimle Mutluyum sayfasında da sürekli şunu görüyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Sütüm az. Ne yemeliyim? Ne yapmalıyım? Bebeğime yetiyor mu? Acaba yeterince kilo alıyor mu? Doğru besleniyor mu? Bu konulara nasıl açıklık getirebiliriz? Nasıl anlar bir anne sütünün yettiğini?
1: Şimdi burada bir kere sütü yetmeyen anne aslında yoktur. Ve sütü genelde anneler der ki işte hocam sütüm acaba yetiyor mu, acaba sütüm ona yarıyor mu? Yani sütü yaramayan anne yoktur aslında. Burada en önemli nokta sütü arttıracak aslında tek şey çocuğun emmesi. Çocuk emecek ki süt artsın. O yüzden her zaman ben söylerim ki önce bol bol emzirin. Emzirmeden sonra baktığınız çocuk hala aç, huzursuz, aranıyor. Arkasından sütünüzü sağın, geleni verin. Ona rağmen hala aç, huzursuzsa arkasından mama takviye tabii ki yapabilirsiniz. Ama bizim amacımız olabildiğince öncelikli olarak anne sütü vermek. Artı sütümüz yetmiyor diye düşünüyorsunuz. Burada en önemli nokta çocuk her günde 20 gram alıyorsa, ayda en az 600 gram alıyorsa ilk 4 ay içerisinde. O zaman aslında annenin sütü yetiyordur. Diğer bir faktör de aslında idrar yapma. Eğer çocuk günde 3-4 defa çişli bez alıyorsanız aslında sütünüz yetiyor demektir. Zaten çocuk emdikten sonra eğer aranıyorsa, huzursuzsa o açıda zaten çocuk yetmiyor alarmları aslında birazcık çocuk şey yapabilir. Yani emdikten sonra aslında o alarm belirtilerini veriyor. Yani ne yapıyor çocuk, işte aranmaya başlıyor, onun dışında huzursuzlanmaya başlıyor. Diyorsunuz ki bu çocuk demek ki ben sütüm yetmiyor, doymuyor. Ha, arkasından o zaman diyorum ki hemen mamayı yeltenmiyor. Sütünüzü sağın, geleni verin. Ama biberonla değil tabii ki, kaşıkla veya şırıngayla. Çünkü biberon meme reddinin, annenin sütünün azalmasının en büyük faktörlerinden biri. Biberon kullandığı zaman çocuk oradan da lakır emiyor. Anne sütünü istemiyor çünkü zor emiyor, anne sütünü eforla alıyor. Ne oluyor? Çocuk memeyi itiyor, reddediyor. Anne de emziremediği için aç kalmasın duygusuyla mamaya yelteniyor. Emmediği için de süt azalıyor ve bu kısır döngüde mamaya mahkum kalıyor.
0: Maalesef işte bu durumda aslında belki annenin endişelenmesi lazım. Peki ideal olarak ne kadar aralıklarla emmesi lazım ve gece bebeğin emmek için uyanması doğru mu? Ne kadar zamana kadar bunu tolere edebiliriz?
1: Şimdi burada şunu göz ardı etmemek lazım. İlk 3 ay, bir kere gece beslenmesinden bahsedeyim. İlk 3 ay çocuk uyanmıyorsa da aslında 4 saatte bir, çok da böyle 2 saatte bir, 3 saatte bir düşmeye gerek yok. 4 saatte bir uyandırıp emzirebiliriz. Ama 3 aydan sonra gece beslenmesine gerek yok. Lütfen çocuk uyanmıyorsa uyandırmayın. Gerekirse 8 saat uyusun, hiç sıkıntı değil. Kan şekerinde düşme ve başka bir problem olmaz zaten. Ama eğer ki çocuk ilk aylarda gündüz beslenmesine geçtiğimiz zaman da gündüz beslenmesinde çocuk 2 saatte bir, 3 saatte bir emzirmek yeterli aslında. Çok da böyle yarım saatte bir, 1 saatte bir düşmeye de çok gerek yok. Çünkü ne oluyor bu sefer? Çocuk her huzursuzlandığında aslında anne bunu birazcık
0: susturucu gibi
1: kullanıyor ve çocuk da aslında her zaman aç olduğu için ağlamaz. Gaz sancısı özellikle 20. günden sonra, bir aydan sonra kolik sancıları, gaz sancıları başlıyor. Kolik sancıları başladığı zaman da bu sefer ne oluyor? İster istemez çocuk huzursuzlanıyor. Bunu biz anne sürekli aç, o yüzden huzursuz diye memeyi tutturduğu zaman da sürekli ne oluyor? Çocuk o can havliyle çekmeye çalışıyor ve çok hava yutuyor. Hava yuttuğu için gaz sancıları daha da artıyor ve kolik sancıları da artıyor.
0: Bu da başka bir kısır
1: döngü. Aynen, bu bir başka bir kısır döngüye dönüşüyor. O yüzden çok da her ağladığında sürekli bu çocuk meme istiyor diye düşünmemek lazım. Yani 2 saat en idealdir. 2-3 saat arasında bir gündüz beslemek yeterli. Gece beslenmesi de dediğim gibi çocuk ilk 3 ayda 4 saatte bir kaldırmak yeterli. 3 aydan sonra da uyandığı zaman, uyanmıyorsa hiç vermeye bile gerek yok.
0: Ne kadar süre emzireceğiz? Şimdi bu da bir tartışma konusu. Çalışan anneler var, bebeğini bakıcıya bırakanlar var, sütü azalanlar var. İşte belki kozmetik sebeplerle artık daha fazla emzirmek istemiyorum diyenler var. Burada ideal bir süre var mı?
1: Şimdi şöyle, kesinlikle ilk 6 ay sadece anne sütü istiyoruz. Ek gıda kesinlikle istemiyoruz. Su dahi istemiyoruz. Anne sütü yoksa yerine geçecek şey devam maması istiyoruz. 6 aydan sonra da ek gıdaya başlanmasını istiyoruz. Ve ama 2 yaşına kadar anne sütünün kesinlikle devam edilmesi şart. Ek gıdayla beraber.
0: Peki ek gıda bizim yediğimiz yemek midir bebek için? Ek gıda nedir? Mesela işte her şeyden azar azar tadına baktır artık. Büyüdü canım, senle sofraya otursun, başlasın artık. Masada onun da bir tabağı olsun demek doğru mu?
1: Yok. Şimdi bir kere ek gıdaya başladığımız zaman 6 ile 7 arası dönem bizim tadımlık ayımızdır. Kesinlikle aceleci olsun istemiyoruz anneler. Burada yapacakları şey tattırarak 3 gün kuralıyla tadımlıklarla gidecekler. Doyum ayımız 7. aydan sonra başlıyor ama 7. aydan sonra doyum ayımızdaki miktarımız aslında bir çay bardağı. Günde 3 defa bir çay bardağını geçsin istemiyoruz. Yani toplamda 3 çay bardağı ek gıda istiyoruz. 1 yaşına kadar böyle. 1 yaşından sonra da kesinlikle inek sütüne veya başka bir şeye yönelmesini istemiyoruz. Ne istiyoruz? 1 yaşından sonra çocuk anne sütü alsın ama artık ana öğünleri ek gıda olsun, ara öğünleri anne sütü olsun. Bu yani şekilde de 2 yaşına kadar devam etsin.
0: Peki şimdi bebek için sağlığın, anne sütünün ne kadar sağlıklı olduğunu konuştuk. Kanserden obeziteye kadar boğuştuğumuz ne kadar hastalık varsa aslında bunlarla mücadelenin temelini anne sütüyle atıyor. Peki sonraki adımda aslında anne içinde, biraz önce o duygusal bağlanmada, iletişimden bahsettik ama bebek içinde, anne içinde emzirmenin sağlıklı tarafları var. Şimdi meme kanseri farkındalık ayındayız. Diyorlar ki emziren annelerin meme kanserine yakalanma riski daha düşüktür. Doğru mu bu?
1: Bu kesinlikle doğru. Hatta geçen bir PubMed'de yayınlanan bir makalede bakmıştım orada. İngiltere'de yapılan bir çalışma vardı. İngiltere'de yapılan bir çalışmada %4 oranında düşürdüğü göstermiş. Aslında %4 oran belki göze çok az geliyor olabilir ama büyük bir rakam yani.
0: Çok bana sıkı göre. Aslında
1: tabii ki, tabii ki. Şimdi anne ne gibi faydalar var? İlk başta bir kere anne ile bebek arasındaki temas sağlıyor. Bir kere annenin psikolojisini rahatlatır her şeyden önce. İkincisi, zaten yapılmış çalışmalarla da kanıtlanmış dediğim gibi az önce, meme kanseri riskini azaltıyor. Onun dışında yumurtalık kanseri riskini azaltıyor. Oksitosin salgılanmasını sağlayarak rahimin eski boyutlarına hızlı bir şekilde kavuşmasını sağlıyor. Artı metabolizmayı hızlandırıyor. Annenin kendi gebelik döneminde aldığı kiloları vermesini sağlıyor.
0: Yani ben ne yapsam da bu kilolardan kurtulsam diyenler emzirmeye devam etsinler.
1: Tabii ki. Yani anne için gerçekten psikojenik faktörler zaten hiç saymıyorum bile. Psikojenik olarak o kadar faydalı ki. Zaten annenin lohusalık depresyonu oluyor. Anne emziremediği zaman inanın yapılmış çalışmalar var. Lohusalık depresyonun çok çok ileri boyutlara artık tedavi edici, antipsikotik kullanıcı, antidepresan kullanıcı hale gelebiliyor. Bu da farklı bir boyut tabii ki. Madalyonun diğer yüzü.
0: Yani bu emzirememek özellikle çalışan kadınlar için bu ayrıca konuşulması gereken ve psikolojisine inilmesi gereken bir durum. Gerçekten çok yıpratıcı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Onu yap sütün artar. Bunu ye artar. İşte şu saatte yat, şu saatte kalk. Ben kendi tecrübelerimden de aynısını görüyorum. Bebekle beraber emzirmek için dinlenmeye başladığınız andan itibaren rahatlıyorsunuz. Hani diyoruz ya, hiç kendime vakit ayıramıyorum. Halbuki emzirmeler annenin kendisine de ayıracağı bir dinlenme vaktine dönüşüyor.
1: Tabii ki. Aslında orada annen dinleniyor. Hem psikolojik olarak kendini rahatlatıyor, hem de çocuk da zaten orada anne sütü aldığı için anne de orada bir mutluluk yaşıyor. O da sonuçta psikolojisini etkiliyor çocuğun da, annenin de aslında. Burada bu gerçekten çok önemli bir konu yani.
0: Çok ciddi anlamda her iki taraf için de doyurucu bir süreç yaşanıyor.
1: Tabii ki. Zaten şimdi burada aslında her zaman diyoruz ya, annenin sütünü artıracak en önemli şey çocuğun emmesi. Ama tabii ki annenin sonuçta dengeli beslenmesi. İlla şunu ye bunu ye demiyorum. Dengeli beslensin, dengeli bir şekilde uyusun. O da aslında annenin sütünü arttırmasına yarayacaktır.
0: Peki bir sihirli dokunuş var mı? Yani şunu yiyip de sütü gelmeyen kimseyi görmedim diyeceğiniz bir meyve, sebze, baharat?
1: Yok, kesinlikle öyle bir şey yok. Onu bir kere söyleyeyim. Yani şunu yiyin, bu sütünüzü kesinlikle arttıracak diye bir şey yoktur. Burada dediğim gibi sütü arttıracak en önemli şey çocuğun emmesidir.
0: Peki çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız
1: için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
0: Bebeğimlemutluyum.com'u takip etmenizi hatırlatmak istiyorum. Burada pek çok farklı konuyu bulabilirsiniz. Aynı zamanda Bebeğimle Mutluyum'u sosyal medyada takip edebilirsiniz. Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da ve YouTube'da farklı yayınlar, konular, başlıklar, soru cevap etkinlikleriyle yine sizinle birlikteyiz. Bu yayını kaçıranlar için de yarın saat 17'de tekrar olduğunu hatırlatalım. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Bebeğimle Mutluyum.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan,
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.

0: Yangından 450 hektarlık alanın etkilendiği belirtildi. Bu yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi. Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin 10 yıllık kaçışı son buldu. Pilotluktan ihraç edilen FETÖ'cü hain Afyonkarahisar'da kıskıvrak yakalandı. İşte operasyonun detayları.
1: Adını sanırım. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin 10 yıllık kaçışı böyle son buldu. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin ilk hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. O sırada Marmaris'te olan Erdoğan'ın konakladığı otele suikast timi gönderdiler. Helikopter pilotu eski yüzbaşı Burkay Karatepe de tim içinde yer alıyordu.
2: Cumhur'un seçtiği %52 ile bir cumhurbaşkanı olarak buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
3: Öleceksek bu gece ölelim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan tim ulaşmadan otelden ayrıldı. Son kurşunlarına kadar FETÖ'cülerle çatışan iki polis memuruysa şehit oldu.
4: Silahlı kuvvetlerimizin içinde malum yapıya ait ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir.
1: Suikast girişimini planlayan ve yöneten eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş ve diğer tim üyeleri olay sonrası tek tek yakalanıp tutuklandı. Ancak Burkay Karatepe 10 yıldır firari durumdaydı. Kırmızı bültenle aranıyordu.
4: Cumhur'un kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyoruz. Ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ısrarlı takibi bırakmadı. Teknik ve fiziki arama çalışmaları devam etti. Afyonkarahisar ve Eskişehir Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla operasyon yapıldı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da kıskıvrak yakalandı. Karatepe'nin 37 kişilik suikast timinin firari son üyesi olduğu belirlendi. Böylece 15 Temmuz'da Marmaris'teki suikast girişiminde yer alan bütün hainler yakalanmış oldu.
0: Mersin'in Akdeniz ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk zincir markette dehşeti yaşamıştı. Kaçmaya fırsat bulamamış, gözü dönmüş bir cani tarafından ölümüne darp edilmişti. O çocuk korku dolu anları anlattı. Tek isteği saldırganın hak ettiği cezayı alması.
5: Mamda hiç kimse.
6: Duvara vuruyor çocuğu, yere vuruyor çocuğu.
7: Ayağından tutup nasıl vuruyor?
1: Oyun çağındaki bir çocuk birkaç saniye içinde kabusu yaşadı. Kaçamadı, kurtulamadı. Canice darp edildi.
6: Çocuğu öyle vurdun mu ya? Yere vuruyor çocuğu ya.
1: Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesinden. 11 yaşındaki Mehmet Ali bir zincir marketin kasa bölümündeydi. İçeri bir anda gözü dönmüş o cani girdi. Mehmet Ali'yi ölümüne dövmeye başladı.
6: Mamda
5: hiç kimse.
6: Duvara vuruyor çocuğu, yere vuruyor çocuğu.
7: Ayağından tutup nasıl vuruyor?
1: Çevredeki hiç kimse bir şey yapamadı. Mehmet Ali'nin küçük bedeni aldığı darbelerle hastanelik oldu.
6: Yere vuruyor çocuğu.
7: Ayağından tutup nasıl vuruyor?
1: Mehmet Ali o korku dolu anları hastane yatağında anlattı.
8: Bence sonsuza kadar hapis versinler.
1: Vücudundan çok sayıda hasar alan Mehmet Ali yaşadıklarının yalnızca bir bölümünü hatırlıyor.
8: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım köşede kaldım. Sonra adam geldi beni yakaladı gerisini hatırlamıyorum.
1: Acılı babaysa yaşananların başka çocukların da başına gelmemesi için saldırganın en ağır cezayı almasını istedi.
9: İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle bir durumla sınamasın. Kimsenin başına da vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğum olmuşsa yarın başka bir insanın, başka bir vatandaşımızın çocuğuna, kızına hanımına da olabilir.
1: Saldırıda omuriliğinde çatlak oluşan, beyinle deri arasında ödem tespit edilen, bir dişi kırılan ve yüzünde ciddi yaralanmalar meydana gelen Mehmet Ali'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Sosyal medyada yayılan şiddet görüntülerinin ardındansa Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Erkek'i gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. Sinem Dedetaş'ın ifadesi de ortaya çıktı.
10: Burada gelir yargılar, olandır, olmayandır, girer 2 tane polis koluna, jandarma koluna, alır götürür, bitti. Biz adaletin karşısında bu kadarız zaten.
1: İddiaya göre çikolata kutusunda rüşvet verildi. Müteahhitlere ruhsatlar para karşılığı verildi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli cezaevine gönderildi.
10: Araştırılmaktan, teftişten çekilen insanlar değiliz.
1: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
10: Geldiğimizin ilk 2 yılında 350 bin kişiye dokunan imar değişikliklerini yapmış isimdir.
1: Soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhit belediye otoparkında 300 bin dolarlık rüşveti çikolata kutusuna benzer bir karton kutu içinde belediye yöneticisine teslim ettiğini öne sürmüştü. Bir başka itirafçı da müteahhitlerden toplanan rüşvetin nereye dağıtılacağına Başkan Dedetaş'ın karar verdiğini iddia etmişti. Soruşturma dosyasına göre yapı ruhsatı süreçleri belediyenin resmi yetkisi bulunmayan iştiraki Kent AŞ üzerinden yürütüldü. Müteahhitlerden de döviz cinsinden rüşvet alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Dedetaş ve 5 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Dedetaş ve 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol istendi. Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
10: Araştırılmaktan, teftişten çekilen insanlar değiliz.
1: Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Dedetaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
11: Benim kesinlikle belediyedeki ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde talimatım ve söylemim olmamıştır.
1: Depreme dayanıklılık açısından risk taşıdığı öne sürülen bazı yapılara iskan ruhsatı verilmesine ilişkin soruya Dedetaş, teknik konularda uzmanlara güvendiğini belirterek cevap verdi.
11: Bir belediye başkanı olarak teknik detaylara hakim olamayacağım için bilgim yoktur. Göreve getirdiğim uzmanlara güvendiğim için teknik konularla ilgili bilgi sahibi olmam mümkün değildir.
1: Sinem Dedetaş, Kent AŞ'nin işleyişine ilişkin bazı iddiaları emniyette öğrendiğini söyledi. Soruşturmanın ardından şirketin sözleşme imzaladığı projeler hakkında inceleme başlattığını kaydetti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, savcılık ifadesinin ardından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı.
12: Gazeteci Cem Küçük tutuklandı. Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Cem Küçük'ün savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Küçük, tutuklama talebiyle çıkarıldığı suç ceza hakimliğince halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında Cem Küçük'ün üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan olgularla tutuklama nedenlerinin bulunduğu açıklandı.
0: Türkiye'de enflasyonu körükleyen en önemli unsurlardan biri de fırsatçıların fiyatları gelişigüzel yükseltmesi. Öyle ki aynı şehirde, hatta aynı semtte dahi etiketler arasında uçurum yaşanıyor. Yani herkes tutturduğu rakamı vatandaşa dayatıyor.
13: Piyasada fiyat algısı

0: aynı marka, üretim ve tüketim tarihi ne kadar aynı ama fırsatçılık maalesef var.
1: En dikkat çeken ürünlerden biri de domates salçası oldu. Aynı marka, aynı gramaj olan domates salçası bir markette 59 lira 50 kuruşa satılırken başka bir markette 99 lira 95 kuruşa satılıyor. Yani arada %68 gibi devasa bir fark var.
0: Bugün 10 liraya alacağımızı yarın 20 liraya 30 liraya alacağımızdan hiç de şaşırmıyorlar. Alıştırdılar insanları böyle. Fırsatçılık da var. Üreticiden tüketiciye kadar kaç elden geçiyor?
1: Sıvı yağlarda da durum aynı. Ayçiçek yağı bir markette 249 lira 90 kuruşa satılırken diğerinde 339 lira 95 kuruşa satılıyor.
2: Fırsatçılık var. Daha çok kazanayım diye var. Hırs var. Para hırsı var artık. Market market dolaşıyoruz.
1: Yani aynı marka, aynı gramajdaki ürün marketten markete farklılık gösteriyor. Bu da enflasyonu körükleyen en önemli unsurlardan biri olarak ortaya çıkıyor.
3: Gurbetçiler yurt dışında hem ülkemizi temsil edip gönül elçiliği yapıyor hem de izin dönemlerinde Türkiye'ye gelerek hatırı sayılır miktarda döviz bırakıyor. Geçen sene ülke ekonomisine 12 milyar dolarlık katkı sağlayan gurbetçilerin bu yılda 15 milyar dolarlık harcama yapması bekleniyor.
4: Geçtiğimiz yıl 11 milyon gurbetçi ağırladık. 65 milyar dolarlık turizm geliri, yaklaşık 12 milyar dolar gurbetçilerden geldi.
1: Gurbetçiler geçen yıl 12 milyar dolar bıraktı, bu yılki hedefse 15 milyar dolar.
4: Bu yıl gurbetçilerden turizme 15 milyar katkı sunmasını da bekliyoruz.
1: Gurbetçiler yurt dışında hem ülkemizi temsil edip gönül elçiliği yapıyor hem de izin dönemlerinde Türkiye'ye gelerek hatırı sayılır miktarda harcama yapıyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de bu duruma dikkat çekti.
4: 185-200 sektörü birden canlandırıyorlar. Memleket hasreti gideriyorlar en önemlisi.
1: Gurbetçiler memleketlerinde ve tatil yörelerinde kesenin ağzını açıyor. Giderken de yine bol bol alışveriş yapıp valizlerini doldurarak dönüyorlar. Bu da birçok sektörün ve esnafın yüzünü güldürüyor.
4: Çünkü ülkemizde her şeyin olduğu ve orada da fiyatlarla mukayese ettikleri zaman gerçekten de buradaki daha ucuz olduğunu görebiliyorlar.
3: Amerika ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim küresel enerji maliyetlerini zıplatmakla kalmadı. İçeride kredi faizlerini de adeta uçurdu. 5 ayda %7.6 artan konut kredi faizleri %40'lı seviyelere çıktı. Bankalarsa 6 aylık karlarını açıkladı. Faizler arttıkça bankalar da karlarını katladı.
1: ABD-İran arasındaki savaşın yeniden alevlenmesi enerji ve kredi faizlerini tırmanışa geçirdi. Yükselen faizlerle bankaların karları da rekor kırdı. ABD-İran savaşının başladığı 28 Şubat'ta konut kredisi faizleri %34 seviyelerindeydi. Aradan geçen 5 aylık dönemde %7,06 yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut kredisi faizleri %34,63'ten %41,23'e çıktı. Böylelikle 2025'te görülen %40'lı seviyelere yeniden ulaşıldı. Yine bu dönemde ihtiyaç kredisi, kredili mevduat kullanımı ve taşıt kredisi faizleri de yükseldi. Takipteki alacaklar 810,1 milyar liraya ulaşarak dikkat çekti. Bu oranlarla Türk bankacılık sektörü de yılın ilk 6 ayında güçlü finansal performansıyla dikkat çekti. Türkiye'de bankalar ikinci çeyrekle birlikte 527 milyar lira kar elde etti. Toplam kredi hacmi 27 trilyon liraya yaklaştı. Sektörün ilk 6 aylık kar oranı da önceki yıla göre %25 oranında yükseldi. Bazı bankalarda 6 aylık kar oranlarını açıkladı. Buna göre Garanti Bankası 2026'nın ilk 6 ayında 64,4 milyar lira net kar elde etti. Yapı Kredi Bankası'nın karı 31,01 milyar lira oldu. QNB Türkiye 29 milyar 299 milyon lira kar açıklarken Enpara Bank da 3,9 milyar lira net dönem karı elde etti.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
6: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımı açarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, 1885 yılı Sudan'da Mehdi ayaklanmasının yılıdır. Daha önce 1881'den itibaren İngiltere Mısır'ı ve arkasından Sudan'ı işgal etmişti. O zamana kadar Mısır'da kat'i, Sudan üzerinde de yarı resmi bir Osmanlı hakimiyeti söz konusuydu. Sudan'da İngiliz müstemlekecilerine karşı bir isyan vukua geldi. Bu isyan çok kimsenin zannettiği gibi vatansever bir isyan da sayılmaz. Yani o Mehdi ayaklanması her ne kadar İngiliz müstemlekeciliğine karşı gerçekleştirilmiş bir ayaklanma ise de çok çeşitli bakımlardan Osmanlıların da tasvip edeceği bir ayaklanma olmamıştır. Bu ayaklanmada General Gordon adındaki bir İngiliz subayı çok şöhret olmuştur. General Gordon isyanı bastırmak üzere çarpışırken can vermiştir. Onunla beraber çarpışırken can veren İngiliz subaylarından bir tanesi Osmanlı tarihi için mühimdir. Yüzbaşı Fred Barnaby. Fred Barnaby on horseback through Asia Minor, at sırtında bir baştan bir başa Anadolu adlı bir kitabın müellifidir. Bu kitap Türkçe'ye de çevrilmiş, İngilizce olarak da basılmıştır. 1877 yılında İngiltere'de basılmıştır. Yakın zamanda Türkçe'de tercüme edilmiş ve basılmıştır. Kitap bulunduğu zaman itibariyle çok kıymetli bilgiler verdiği için ve yazarının da kişiliği itibariyle çok değerli bir eserdir. Barnaby bu eserinde Doğu Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar at sırtında seyahat etmiştir. Bu seyahati teferruatıyla anlatmıştır. Bu bakımdan seyahat hakkında fazla bilgimiz olmadığı devirlerde Anadolu halkının nasıl yaşadığı, burada ne olup ne bittiğini göstermesi bakımından mühim. Efendim yazar İngiliz, İngilizlerin Türklere bakış açısı belli. Fakat Fred Barnaby muhtemelen bir istihbaratçı. Senenin belli zamanlarını böyle uzak seyahatler yaparak geçiriyor. Bunu böyle anlamak mümkün, istihbaratçı olarak anlamak mümkün. Fakat İngiliz istihbaratında Türk dostu olanlardan birisi. O zamanlar İngiliz kamuoyu Türk dostu olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılmıştı. Urquhart mesela meşhur İngiliz dostlarından birisidir, Türk dostlarından birisidir. Fred Barnaby'nin de eserinden Türklere çok sempati duyduğu anlaşılıyor. Şimdi onun at sırtında bir baştan bir başa, başa Anadolu adlı eserinden bazı pasajları sizlere aktarmak istiyoruz.

Efendim yazar hakkında çok fazla bilgimiz yok. Portresi bir dergide basılmıştır. Yakışıklı, uzun boylu, esmer, post bıyıklı bir subay. Kendisi atlı muhafız subaylarından, Horse Guards'tan. Bir muhafız alayında subaylık yapıyor. Soylu bir aileden geldiği anlaşılıyor. İyi bir tahsil görmüş. Fransızca, İtalyanca, Rusça biliyor. Biraz da Arapçası var. Türkçeyi az çok anlıyor. Dini bütün bir Anglikan, hiç içki içmiyor. Daha başka bir eseri de var. A Ride to Hive. Hive'ye atlı yolculuk. Daha önce de Buhara, Hive oralara gitmiş. Türkiye'deki seyahatinden bir yıl önce. Rusya'dan geçip Orta Asya'ya gitmiş. Rusları biraz sevmiş ama Çarlık yönetiminden pek haz etmemiş. Bunda tabii Çarlık Rusyası'nın Asya'daki İngiliz menfaatlerini tehdit etmesinin de rolü büyük.

Fred Barnaby Osmanlı Devleti'nin milletler arası itibarının en düşük olduğu 1876 yılının sonbaharında kış iznini Türkiye'de geçirmeye karar verdiğini söylüyor. Şimdi efendim böyle zahmetli bir yolculuk yapması işte beni Fred Barnaby'nin bir istihbaratçı olduğu kanaatine sevk etti. O devirde Osmanlı Devleti'nin Muharrem kararnamesiyle iflasını ilan ettiği, istikraz tahvillerinin yabancı sahiplerine faiz ve ana para ödemelerini durdurduğu bir devir. Bu tabi İngiltere'de çok aleyhte bir hava meydana getirmişti. Barnaby İngiliz vatandaşlarının cebinden 1 milyon sterlini aşkın bir paranın bu yolla uçtuğunu yazıyor. Tabi bu sırada Türklerin Bulgarlara zulmettiği rivayetleri Avrupa efkarı umumiyesinde kamuoyunda çalkalanıyor. Ayrıca memleketteki Rum ve Ermenilerin de diri diri derilerinin yüzüldüğü, gerek Anglikan Kilisesi mensupları gerekse Liberal Partili devlet adamları tarafından ısrarla iddia ediliyor. Böyle bir devir. Tabii daha önceki seyahatini yaptığı Rusya ise alttan alta bu Türk düşmanlığını durmadan körüklüyor. İngiliz yüzbaşısı Rusya'yı daha önce gördüğü için Rusların bu ithamlarından şüpheleniyor ve yutmuyor Rusların bu propagandalarını. Gideyim de bir kendim göreyim diyor. Hakikaten olup biten nedir? Hakikaten bahsedildiği gibi bir zulüm var mı Hristiyanlara, yok mu? İşte bunu incelemek, tahkik etmek üzere, bu şayiaları yerinde tahkik etmek üzere 1876 yılının sonunda Türkiye'ye geliyor. Bu yılın sonunda değerli dinleyiciler, İstanbul'da milletler arası bir konferans tertiplenmişti. Tersane konferansı denir buna. Ve ertesi sene 1293 kanun esasesi ilan edildi. Ama bunlar bir sene içinde bir Osmanlı-Rus harbinin çıkmasına mani olamadı. Avrupalılar bu atraksiyonları kabul etmediler ki Mithat Paşa da bu atraksiyonların sahibi. Osmanlı Devleti'ne karşı olan antipatilerini müspete döndüremediler. Şimdi Fred Barnaby 1876 yılının Kasım ayı ortalarında yanına İngiliz uşağı Redford'ı alıp yola koyuluyor. Yalnız önce Londra'daki Osmanlı sefirine bir mektup yazıyor ve bundan dolayı izin istiyor. Osmanlı sefiri kendisine normal bir pasaport gönderiyor. Ama bu pasaport mahalli memurlara gösterecek bir çeşit tavsiye mektubu olduğunu biz anlıyoruz. Barnaby Üsküdar'dan Rus sınırına kadar, yani Erzurum, Kars, Van'a kadar Kuzey Anadolu'yu atla boydan boya geziyor. İşte kitap okunduğu zaman bu notlar, Barnaby'nin enteresan tespitleri hayli dikkat çekiyor, hayli alaka uyandırıyor.

Fred Barnaby trenle Londra'daki Charing Cross istasyonundan Dover'a hareket ediyor. Oradan gemiyle kaleye geçiyor karşı tarafa. Yine trenle Paris üzerinden Marsilya'ya gidiyor. Ve gemiyle İzmir ve İstanbul'a geliyor. İzmir'den İstanbul'a giderken kaptan Odessa'ya götürdüğü 300 ton kurşun cevherini Barnaby'ye gösteriyor. Aylardır bu hattın gemileri her hafta böyle bir kargo taşıyor. Kaptan, bu kurşunun bir kısmı müminlere mermi halinde geri dönmezse şaşarım demiş. Fred Barnaby bunu da hatıralarında yazıyor. Enteresan, buna müsaade edilmesi. Halbuki İslam topraklarından düşmana kurşun, mermi, demir gibi silah yapılacak malzemelerin satışı aslında kanunen yasaktı. Ama işte o zaman bu meşrutiyet davasında olanlar bunu atlamışlar olsa gerek.

Efendim, Barnaby'nin İstanbul'a ilk gelişi değil. Daha önceki gelişlerinde İngiliz otellerinden memnun kalmadığı için bu kere bir Fransız oteline yerleşiyor. Hotel Lüksemburg'a. İstanbul'a indiği akşam bir Türk kafe şantanında Sultan Abdülaziz Mersiyesi dinlediğini anlatıyor. Sultan Abdülaziz öldürülmüş. Onun arkasından demek ki acıklı şiirler yazıyorlar. Levanten dostları da, yani Osmanlı ülkesinde yaşayan Fransız, İtalyan, İngiliz asıllılar. Onlara Levanten denir. Yani Doğu Akdeniz'de demek bunlara. Bunlar Barnaby'ye Sultan Aziz'in adam akıllı Rus nüfuzu altında kaldığı için öldürüldüğü dedikodularını aktarıyorlar. Efendim, doğru mu bu? O zaman Sultan Abdülaziz'in son zamanlarında Nedim Paşa sadrazamdı. Nedim Paşa hakikaten muazzam Rus nüfuzu altında birisiydi. Nedimov denecek kadar. Sultan Abdülaziz'in Nedim Paşa'yı Rusların düşmanlığını bir miktar olsun azaltmak için sadrazam yaptığı anlaşılıyor. Fakat buna rağmen Rusların düşmanlığına mani olamamış. Vaka Sultan Aziz tahttan indirildikten ve Nedim Paşa sadaletten düştükten sonra az bir zaman sonra Osmanlı-Rus Savaşı'nın çıkması da Sultan Abdülaziz'in doğru yaptığını, haklı olduğunu gösteriyor. Dönelim Barnaby'ye. İşte Sultan Aziz'in böyle Rus nüfuzu altında kaldığı için öldürüldüğünü söyleyenler Barnaby'ye İstanbul'da gereğinden çok hürriyet olduğunu ve Rus sefiri General Ignatiev hususi olarak ayarlamazsa bir Hristiyan kıyımı olma ihtimalinin hiç bulunmadığını söylemişler. İstanbul'a bir İngiliz işgal ordusu gelmesinin Türk olsun Hristiyan olsun bütün sınıfları çok sevindireceğini, çünkü böylelikle kağıt paradan başka bir şey olmayan ülkeye biraz altın geleceğini de anlatmışlar. Ne Londra'da sizin onca övündüğünüz iyi idare sisteminizden ötürü ne de başıbozuklar tarafından kesilme korkusundan, sadece memleketin çökük ekonomisinden bir nebze olsun millet nefes almak için bunu ister. O ekonomik durumu da anlatalım değerli dinleyiciler. Kırım Harbi sebebiyle Osmanlı Devleti, Kırım Harbi'ni biliyorsunuz, o zamanlar Osmanlı Devleti'nin başında olan ve aşırı İngiliz hayranlığıyla tanınan Mustafa Reşit Paşa milletin başını açmıştır. Yerini sağlamlaştırmak için. Bu harpte 1854 tarihli bu harpte 54-55-56'ya kadar sarkan bu harpte İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar bizim müttefikimizdi. Türkiye'ye geldi bunların orduları. Türkler bunların bütün masraflarını karşıladılar kendi ordularıyla beraber. Ruslar yenildi. Bunun karşılığında hiçbir şey elde edilemedi. Çünkü Osmanlı Devleti'nin bu harbe sokulması Rusya'yı zayıflatmak ve İngilizlerin Hindistan hakimiyetini kurmak için Türkleri zayıflatmaktan başka bir maksat taşımıyordu. Bu harbi yapabilmek için Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa borç almak zorunda kaldı. Bu borç derhal eridi gitti. Masraflar çok. Rantabl da kullanılamadı. Bu borcu başka borçlar takip etti ve 1876 yılına gelindiğinde 22 yıl içinde Osmanlı Devleti 20 yıl içinde bu borçları ödeyemez duruma geldi. Ve Nedim Paşa'nın zamanında ilan edilen Muharrem kararnamesiyle Osmanlı Devleti bir moratoryum yayınladı. Bu işte bu moratoryum hem Osmanlı Devleti'nin itibarını beş paralık etti hem de Avrupalıların çok büyük maddi zarara uğramasına sebebiyet verdi. İşte bundan dolayı Avrupa'da Türk düşmanlığı arttı. Bu hadise memleketi 93 Harbi'ne götürdü. Osmanlı-Rus Harbi'nde Osmanlı Devleti tarihinde görmediği bir mağlubiyet alarak yine tarihinde görmediği bir felakete uğradı ki bu Moğolların işgalinden sonra Müslüman Türklerin yaşadığı en büyük belaydı. Bu hadiseden sonra, yani 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonraki, buna halk 93 Harbi denir, Osmanlı ülkesinin neredeyse yarısı kaybedildi. Sayınma kaybedilen ülkeleri Bosna ve Hersek, Romanya, Bulgaristan, Kıbrıs, Kars, Ardahan, Batum, Mısır, Tunus, bunların hepsi 93 Harbi denilen bu felakette kaybedildi. Ondan sonra bunlardan sadece Kars, Ardahan, Batum da değil, geri alınabildi. Onun dışındaki hiçbirisi tekrar ele geçmedi. İşte böyle bir felaket. Bu felaketin hemen arkasından o zamanki padişah Sultan Abdülhamit Ramazan kararnamesi diye bir kararname yayınlayarak Avrupalılarla anlaştı. Ve Osmanlıların dış borçlarının faizlerinin kaldırılmasını sağladı. Avrupalılar bari ana parayı alalım diye buna razı oldular. İkinci teklifi de şuydu. Ana paradan üçte bir tenzilat yapın. Bunun karşılığında sizin borcunuzu teminat altına alayım. Bunu da kabul ettiler. Ve böylece Düyun'u Umumiye İdaresi kuruldu. Ve Osmanlı Devleti'nin inhisar gelirleri gümrük ve inhisar gelirleri yani tuzla, tütün gelirleri doğrudan Düyun Umumiye İdaresi'ne gelerek buradan dış borçların
ödenmesi için bir fon oluşturuldu. Böylece Avrupalılar Osmanlı borçlarını alabildiler. Osmanlı Devleti bu borçların büyük bir ağırlığından kurtuldu. Sultan Abdülhamit hali saltanatında bu borçların tamamını ödedi. Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra İttihat ve Terakki hükümeti başta Almanya olmak üzere Avrupa devletlerinden yüklü miktarda borç aldı. Cumhuriyet devrine intikal eden ve ödenmesi 25 yıl süren Osmanlı borçlarının esası işte İttihat ve Terakki idaresi zamanında alınan hesapsız borçlardan ibarettir. Bunu çok kimse bilmez ve bu konuda çok yanlış spekülasyonlara varırlar. Onu da yeri gelmişken anlatmak istedim.

Fred Barnaby'nin İstanbul'da görüştüğü Ermeni ileri gelenleri Rus hakimiyeti altına girerlerse şimdikinden 10 kat kötü duruma düşeceklerini, Osmanlılardan tek istediklerinin mahkemelerde Hristiyanların da sözüne Müslümanlarınki kadar değer verilmesi olduğunu belirtmişler. Malum İslamiyet'e göre Müslümanlar arasındaki davalarda Hristiyanların şahitliği kabul edilmez. Hanefi mezhebinde bu mümkün değildir. Ancak gayrimüslimlerin kendi aralarındaki davalarda kendi aralarından şahitlerin kabulü mümkündür. Osmanlı Devleti'nde de bu esas uygulanıyordu. Yani Müslümanlar aleyhine gayrimüslimin şahitlik yapması mümkün değildi. Ama gayrimüslimler kendi aralarında şahit olabilirlerdi. Müslümanların şahidi ancak Müslümanlardan olabilirdi. Bu esastan vazgeçilirse Ermeniler çok memnun olacaklarını söylemişlerdir. Osmanlı Devleti sonuna kadar bu şeyi kabul etmemiştir. Bu talebi kabul etmemiştir. Osmanlı Devleti yıkılana kadar bu devam etmiştir.

Fred Barnaby uzun seyahatine çıkmadan evvel Çatalca'daki istihkamlarda vazifeli eskiden tanıdığı bir İngiliz albayını ziyaret etmiş. Trenle Hadımköy'üne giderken kompartıman arkadaşı olan İngilizler Türkiye'de hükümetin verdiği kilometre garantisi sebebiyle yabancı demiryolu şirketlerinin düz hat yapmadıklarını, yolu dolaştırdıklarını, ayrıca Krupp'un'da 150 sterlin değerindeki topları Osmanlı ordusuna 750 sterline sattığını açıklamışlar. Hadımköy istasyon şefinin ayda 80 sterlin maaşlı bir Macar olduğunu da Barnaby yazmaktadır.

Fred Barnaby İstanbul'da sadece iş için değil, gezmemiş, biraz da eğlenmiş. Gayrimüslimlerin gittiği ve çalıştırdığı müzikollere devam etmiş. Burada Fransız, Macar ve İtalyan konsomatristlerin çalıştığını söylüyor. İstanbul'da yol için bir uşak lazım. Bir uşak kiralıyor Barnaby. Ayda 4 sterlin pound maaşla bir yerli uşak kiralıyor. 5 tane de at satın alıyor ve yola düzülüyor. Galata'dan araba vapuruyla Üsküdar'a geçiyorlar. O zamanlar İstanbul'da araba vapurları vardı ki dünyada ilk defa araba vapuru İstanbul'da Osmanlılar zamanında kullanılmıştır. Araba vapuruyla karşıya geçiyorlar. Vapurda ince Müslüm peçelerinin arkasından yüzlerini hayal meyal gördüğü üst sınıf Türk kadınları hakkında acıma hissi duyduğunu söylüyor. Bunların binde birinin okuma yazma bilmediklerini, yani bunların binde birinin okuma yazma bildiğini, çoğunun okuma yazma bilmediğini söylüyor ve buna şaşmadığını, çoğu sadece dedikodu yapmak ve yemek içmekle oyalandıkları için zihin melekeleri körlenmiş diye bir yorum yapıyor Barnaby. Tabii o zamanki İngiliz hayatına alışmış bir kimse için bu normal bir tavır. Fakat şöyle bir gelenek vardı tabii Osmanlılarda. Kadınlar o zaman mektebe gönderilmezdi ama kadınlar bir kadına lazım olan terbiyeyi, kültürü, tahsili evlerinde ve tanıdık hocalar, hanımlar marifetiyle alırlardı. Bundan dolayı kadınların bir eksikliği söz konusu değildi. Kadınlar okumayı da gayet iyi bilirlerdi. Yazmayı bilen sayısı az olduğu doğrudur ama eski kültürde zaten yazmak ve okumak birbirinden ayrı iki enstrümandı. Onun için çoğunun dedikodu yapmak ve yemek içmek için oyalandıklarını söylemesi doğru değil. İstanbul hanımlarının becerileri, el maharetleri, yemek yapmaktaki, dikişteki, nakıştaki becerileri ve Osmanlı kültürüne, İslam kültürüne olan vukufları çok kimsenin hayranlığını çekmiştir. Fred Barnaby'nin uzaktan peçe arkasında gördüğü kadınlar için böyle düşünmesi gayet normal ama işin aslında pek öyle olmadığını da çok kimse bilmektedir.

0: Yeni reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı dışarı

0: Reklamları dinlediniz.
1: Fırat Barnevi İzmit'te telgraf müdürünü, İzmit valisini ve Ermeni psikoposunu ziyaret ediyor. Sapanca yolunda Bulgaristan'dan dönen başıbozuklarla konuşuyor. Bunların çoğu Gümrü yakınlarındaki bir köyden gelme Çerkezlermiş. Kadınları ve çocukları Ruslar doğradıkları için biz de onlardan öcümüzü aldık şeklinde konuşmuşlar. Geyve'deki nahiye müdürü Ruslara karşı Afgan emiri Yakup Han'ın 50 bin kişilik ordusuyla sultanın yardımına geleceğini söylemiş. Barnabi nasıl geleceklerini sorunca deniz yoluyla cevabını vermiş. Barnabi daha sonra Mudurnu ve Nalla Han'a uğramış. Eski bir handa hasta bir ihtiyara biraz kinin vermiş. Adam teşekkür ettikten sonra onun elini öpmüş ve nereli olduğunu sormuş. İngilizim deyince şaşırmış. Müslüman değil misin demiş. Değilim demiş. Ya nesin demiş. Protestanım demiş. Protestan ha demiş. Bunu hep hatırlayacağız demiş. Bir Hristiyan ilacı olsa bile bana vermez. Köpek gibi öleyim diye bırakırdı demiş. Barnabi bundan Müslümanların Ermeni ve Rumlara nasıl baktıklarını anlıyor ve Doğu Hristiyanlarının tek saf dinin adını böyle kötüye çıkartmış olmalarına üzülüyor.

Barnaby Bey Pazarı üzerinden Ankara'ya varıyor. Ankara'nın mahalli ileri gelenlerinden Süleyman Efendi'nin evinde kalıyor. İngiliz konsolos yardımcısı, ki bu bir fahri konsolos olsa gerek, bir tüccar bu. Bununla bir Bulgar tüccar kendisini orada görmeye geliyorlar. Bu sırada İstanbul'da Kanun-ı Esasi'nin ilan edildiği haberi alınıyor ve Ankara'da 101 pare topla yeni Kanun-ı Esasi, yani yeni anayasa selamlanıyor. Bulgar tüccar şüpheci, hükümetin asla yerine getiremeyeceği bir sürü vaatlerde bulunduğunu söylüyor. Barnaby de ülkedeki yaygın bilgisizliğe bakarak parlamentonun pek devam edeceğine inanmıyor. Ama Osmanlı Meclis Umumisi'nin pekala işlediğine dair sonradan İstanbul'daki İngiliz sefirinin yazdığı resmi bir raporu da kitabının sonuna sevinçle koyduğunu söylüyor ve kitabın sonunda bu raporu görmek mümkün.

Barnaby burada 3 Ermeni milletinin, yani kadim Gregorian Ermenilerin, Protestan Ermeni ve Katolik Ermenilerin ayrımından bahsediyor. Malum Ermeni diye bir ırk var. Bu Ermeniler Aziz Gregor tarafından Hristiyanlığa, İseviliğe alınmış. Daha sonra uzun yıllar bu şekilde devam etmiş. 16. asırda Fransız misyonerlerinin tesiriyle Ermenilerin bir kısmı, özellikle Kilikya bölgesindeki Ermeniler, Adana ve havalisindeki Ermeniler Katolik mezhebine girmiş. Böylece Katolik ve Gregorian olmak üzere iki mezhep doğmuş Ermeniler arasında. Üçüncü bir oluşumda 18. asrın sonlarında başlayan İngiliz Amerikan misyonerlerinin Ermeniler arasındaki faaliyetleri neticesinde çok az da olsa Protestan Ermeni teşekkül etmiş. Bunların üçü de Osmanlı topraklarında yaşıyor. Üçü de birbirinden farklı. Bunlar birbirlerini neredeyse tekfir ediyorlar ve birbirinden hayat hakkı tanımayacak kadar da nefret ediyorlar. Süleyman Efendi diyor ki, yani Ankara'da evinde kaldığı Süleyman Efendi, Ermeni kilisesine bağlı bir adam göğün merdiveninin yarısına kadar çıkmışken Amerikalı bir misyoner arkasından sesleniyor. Nereye gidiyorsun diyor. Cennete diye cevap veriyor Ermeni. Yanılıyorsun diyor. O yoldan gidilmez diyor. Gel ben sana doğru yolu göstereyim diyor. Ermeni iniyor ve bu misyonerin gösterdiği merdivenden çıkmaya başlıyor. Yine yarı yoldayken bu sefer bir İtalyan misyoneri sesleniyor. Nereye gidiyorsun diyor. Cennete diyor. Yanılıyorsun diyor İtalyan misyoner. Hemen in diyor, yoksa cehenneme gidersin diyor. Netice o ki Ermeni durmadan merdivenleri iniyor, çıkıyor. Bir yere eriştiği de yok diyor Süleyman Efendi Filet Barnaby'ye.

Ankara Paşası'nın, yani o zamanlar valiye paşa denildi çünkü valiler paşa rütbesinde olurdu. Ankara Paşası'nın oğlunu anlatıyor Fred Barnaby. Bir sürü Fransızca kitabı olduğunu söylüyor. Bu bey hususi okullardan sonra üniversiteyi bitirmiş, 10 İngiliz'in 9'undan daha bilgili diye hayretlerini söylüyor. Bizde meşrutiyet yürümez diyor bu delikanlı. Yalnız seçmenlerin değil, meclise seçileceklerin yarısı da cahil kimseler olacak. Bize zaman gerekiyor, demir yolları ve muhabere vasıtaları. Dışarıdan siz Hristiyanlardan bile öğreneceklerimiz var. Yollarımız yapılsa bize 50 anayasadan daha yararlı olur diyor Vali Paşa'nın oğlu. Ki bu da Sultan Abdülhamit'in tahta çıktıktan sonra tatbik ettiği politikanın aynısıdır. İngiliz konsolos yardımcısı olan o Fahri Tüccar, zaten kanun esası işletilmeyecek. Yalnızca İstanbul'daki konferansın ecnebi murakaslarının delegasyonunun gözünü boyamak için yapıldı diyor.

Yakınlarda Sivrihisar'da bir yangın olmuş. Hristiyanlar 30 milyon kuruşluk zarara uğramışlar. Türkler evsiz kalan Hristiyanları kendi evlerine almakta isteksiz davranmış. Misafirlikleri bitince de gavurun vücudu değdi, kirlendi diye yataklarını atmışlar. Ama gene evlerini almışlar yani. Türklerin bağnazlıkların ispatı olarak kendisine anlatılan bu hikayeden sonra Barnaby onlara hak veriyor. Yolculuğum boyunca Ermenileri iyi tanıdım. Bir kere Türkler onları evlerine almak istememekte çok haklılar. Sonra da yattıkları yatakları yok etmekte çok haklılar. Çünkü öylesine pisler ki hepsi bitli, leş gibi kokuyor ve aylarca, yıllarca yıkanmıyorlar diyor. Bunu söyleyen Fred Barnaby.

1873 ve 1874 yıllarının mevsiminde Ankara civarlarında büyük bir kıtlık yaşanmış. Kaht. Halk hükümete 1,5 milyon lira vergi borcunu, toprak vergisi borcunu ödeyememiş. 1872'den sonraki önceki alacakların hepsi affedilmiş. Kıtlık sırasında 18 bin kişi vefat etmiş. Sonra da tabii kıtlığın tesirlerinden dolayı 25 bin kişinin daha vefat etmiş. Bunu Barnaby rivayet ediyor.

Ankara'da yıllardır yaşayan bir İtalyan doktorla tanışıyor Barnaby Gasparini adında. Şişman bir Türk'ün evinde bir ziyafet veriliyor. Ziyafette içki de içiliyor el altından. Türk doktora, yani Gasparini'ye hazım güçlüğü çektiğinden yakınıyor. İtalyan doktor Gasparini de diyor ki Türkler peygamberlerinin sözünü dinleyip de içkiden uzak dururlarsa sağlıkları çok daha iyi olacak diyor.

Ziyafetten sonra Alaturka müzik konseri veriliyor. Barnaby'nin müşahedeleri enteresan. Türklerin müziği de yemekleri gibi sürprizlerle dolu diyor. Çalgıcı crescendo'ya hiç çıkmadan andante'den bir koşuya geçiveriyor. Aşçı da önce bal gibi tatlı bir yemek sunuyor. Sonra sirke gibi ekşi bir sosla midelerimizi şaşırtıyor. Balık yerken birden önünüze bir pelte konuveriyor. Derken bir sebze yemeği, sonra yine bir tatlı. Barnaby, Türklerin yemekte birbirini nötrleştiren yiyecekleri peş peşe verme adetini yadırgamış.

Daha sonra bir Ermeninin evine misafir oluyor Barnaby. Ermenilerin giyim ve kuşamlarının Türklerinkinden farksız olduğunu söylüyor. Ve Türklerle Ermenilerin çok iyi geçindiklerini kaydediyor. Ne zaman bir Türk'ün evine gitsem Ermeni konukları oluyor. Bir Ermeninin evinde yemek yerken de Müslüman misafirleri oluyor. Burada vaziyetlerinin iyi olduğunu ama Anadolu'nun başka yerlerinde, bilhassa Sivas'ta Hristiyanların eziyet gördüklerini anlatıyorlar. Halbuki İzmit'teyken bana Ankara'daki Ermenilerin zulüm altında inledikleri söylenmişti. Ankara'ya gelince bunun böyle olmadığını gördüm. Böyle olunca Sivas hikayesinin doğruluğundan da şüphelenmeye başladım diyor Barnaby.

Paşa'nın oğlu, yani Ankara valisinin oğlu, aşağı yukarı 10 cilt tutan bir Osmanlı İmparatorluğu tarihi kitabını beğendiğimi görünce bunu bana hediye etmeye kalktı diyor Barnaby. Acaba Hammer'in tarihi midir? Cevdet Paşa daha henüz tarihini yazmadı. Hangisidir acaba? Belli değil. Hammer'in Fransızca tercümesi mi artık kim bilir? Osmanlı Türkçe tercümesi zaten yok. Taşıyamam diye güç bela reddediyor Barnaby. Türklerin cömertlik geleneğidir diyor. İngiltere'de Türk milletini kötüleyen ve onları güneşin altındaki her melanetle suçlayanlar risale yazmayı bırakıp Anadolu'yu biraz gezseler iyi ederler. Kendilerine Hristiyan diyen yazarların Anadolu'daki Türklerden öğrenecekleri çok şey var diyor Fred Barnaby.

Evet, seyyahımız Ankara'dan ayrılıyor, Yozgat'a doğru hareket ediyor. Asi Yozgat, yani o zamanki ismiyle Asi Yozgat, şimdiki adıyla Elmada, ki Yozgat diye bir aşiret vardır değerli dinleyiciler, Türkmen aşireti. Bu aşiret Akkoyunlu Türkmenindendir. Anadolu'nun pek çok yerinde ama daha ziyade Orta Anadolu'da kışlayan bir aşiret. Muhtelif yerlere dağılmış. Daha sonra bir vergi ihtilafından dolayı diğer aşiretlerle mücadelesi olmuş. Tedibine kalkınmış. Bunlar buradan kaçıp bugünkü Yozgat havalesine gelmişler. Bundan dolayı bu işte tedip edildikleri yer olan Elma Dağı Asi Yozgat denilmiş ki burası da Yozgat aşiretinin meskun olduğu bir şehirdir. Bugünkü Yozgat'ın olduğu yere gelmişler ve bugünkü Yozgat ismini de buradan almıştır. Daha sonra Yahşihan'a ve Maden'e uğruyor. Barnaby yolda rastladığı göçebe Türkmenlerle konuşuyor. Ona Moskovların Teke Türkmenlerine yaptığı zulümlerden şikayet ediyorlar. Bu Türkmenlerden kastı Türkmenistan'dan gelen Türkmenler. Teke Türkmenleri Türkmenistan halkıdır. Ruslar o sırada oraları işgal etmiş ve bu Türkmenlere çok büyük eziyetler yapmış. Çoğu vatanlarını bırakıp başka bölgelere, İran, Mazenderan, Horasan ve Afganistan'a dağılmışlardı. Anadolu'da da bu bölgede Türkmenler yaşıyordu. Kışın Suriye, yazın Orta Anadolu'da kışlamaktaydılar. Barnaby'nin geçişi kış olduğu için muhtemelen buradaki Türkmenler Anadolu Türkmenleri değil, burada yerleşik Türkmenler veya Türkmenistan'dan buraya gelen Türkmenler olsa gerek.

Değerli dinleyiciler, 18. asır sonlarında 1876 yılında Anadolu'yu bir baştan bir başa gezen Fred Barnaby'nin hatıralarından bir nebze sizlere anlattık. Önümüzdeki programlarda inşallah Barnaby'nin diğer seyahatlerinden bahsederiz. Yozgat ve ötesinden bahsederiz. Bu haftalık bununla iktifa edelim. Haftaya bir başka hatıralar programında sizlerle buluşuncaya dek hepinize veda edelim. Hoşça kalın.

0: Ücretli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan...
1: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
2: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.

0: yaşındaki Mehmet Ali bir zincir marketin kasa bölümündeydi. İçeri bir anda gözü dönmüş o cani girdi. Mehmet Ali'yi ölümüne dövmeye başladı.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

0: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda geçen hafta anlatmaya başladığımız Hindistan'ın büyük evliyalarından Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin hayatını kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere bu büyük zatın kerametlerinden bahsedecek. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Geçen hafta başlamıştık Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin hayatını anlatmaya. Şimdi herhalde Hint mihracesiyle olan mücadelesi ve yaşanan önemli gelişmeleri anlatacaksınız. Sizden dinliyoruz kalan kısmını.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Ecmir mihracesi çaresiz kalınca bu sefer bir sihirbaz varmış. Cuki. Cuki bir yol, yani brehmenlerin
0: tarikat gibi aslında.
1: Evet, brehmenlerin en fanatikleri, böyle bir yolları var onların. Efendim sihirbazlıkla.
0: Cukiye tarikatı var,
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet. İştigal ediyorlar filan. İşte bu İcipal'le anlaşıyor.
0: Zaten ya cinden ya sihirbazdan medet,
1: evet,
0: umuyor.
1: Evet, evet. Şimdi bütün İzmir ahalisi toplanıyor. Mihraca ile İcipal de başlarında, ama İcipal bir ceylan derisinin üstüne oturmuş, yani havada uçarak geliyor yani. Bağdaş kurmuş ceylan derisine.
0: İstidraç gösteriyor,
1: evet,
0: aslında.
1: Evet efendim, sihir büyü şeklinde. Ama işte Muinuddin-i Çeşti Hazretleri'nin yanına yaklaşınca sihir düşünüyor. Aklına bir sihir geliyor. Şunu yapayım diyor. Fakat sonra unutuyor. Sonra başka bir sihir aklına geliyor. Onu yapayım diyor. Nasıl yapılacağını unutuyor filan. Efendim defalarca bu şekilde oluyor yani.
0: Allah tarafından.
1: Muvaffak olamıyor.
0: Evet.
1: İşte cukilerle beraber geliyor o sihirbaz İcipal. Bu Muinuddin-i Çeşti Hazretlerine haber veriyorlar. Gayet bir sakin bir halde kalkıyor. Tam böyle güzel bir abdest alıyor. Sonra kendisinin ve talebelerinin oturduğu yerin etrafına bir daire çiziyor. Enteresan yani.
0: Evet.
1: Daire çiziyor. Geniş bir daire. Talebelerine tembih ediyor. Diyor ki hiç kimse bu daireden dışarı çıkmasın. Çıkmayacak. Efendim, ne kadar uğraştılarsa da Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin çizmiş olduğu o daireden içeri giremediler. O Ecmir ahalisi Cukiler, sihirbaz da giremedi filan. Efendim, ve sihirbazların sihirleri bozuldu. Ahali gördü ki, o geçen program anlatmıştık, Müslüman olan cin, Şadi cin,
0: evet,
1: hani onun Muinuddin-i Çeşti Hazretleri'nin huzurunda edepli bir şekilde, saygılı bir şekilde ihtiram ederek durmasına karşılık, demek ki bu cin de Müslüman oldu diyorlar Cukiler ve Berehmenler, efendim oradaki insanlar. Efendim cinle tartışmaya başlıyorlar. O zaman ey bedbaht insanlar buyuruyor Muinuddin-i Çeşti, ne kıvranıp duruyorsunuz, niye bağırışıyorsunuz filan. Efendim biz senelerden beri taptığımız, sözünden dışarı çıkmadığımız cinimize nasihat ediyoruz. Bizi bırakıp Müslüman olmasını kınıyoruz diyorlar. Efendim fakat İcipal ahali ve diğerleri ne dedilerse, Şadi cin efendim onların o yumuşak sözlerine de, efendim yalvarmalarına da hiç aldırmadı.
0: Kulak asmıyor.
1: Tam böyle Müslüman olmuş, İslam'ı tam kabul etmiş. Şimdi o Şadi cini Şadi cin diye çağırıyor Muinuddin-i Çeşti Hazretleri. Buyurun efendim diyor Şadi cin. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri Şadi cine elinde tuttuğu bir su bardağını veriyor. Ama bardak boş.
0: Boş bardak.
1: Evet, bardak veya kase, neyse. Evet. İyi Şadi cin diyor. Şu bardağı al, havuzdaki suyu buna doldur diyor. Şadicin de başüstüne diyor. Ama diyor Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri doldururken, doldurmaya başlarken Allahu Teala'nın isimlerinden Beduh ismini söyle. Ya Beduh de buyuruyor. Şadicin bardağı, kaseyi her neyse alıp havuzun başına geliyor. Ya Beduh diyerek bardağı, içi su dolu havuza daldırıyor, kaseyi, bardağı. Bardak doluyor efendim. Havuzda hiç su kalmıyor.
0: Koca havuzun suyu bir kaseye doluyor.
1: Evet, bir bardağa doluyor. Allah Allah. Havuz kupkuru. Şadicin doldurduğu bardağı Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'ne götürüyor. Sihirbaz İcipal var ya, o, yanındaki cukiler ve halk bu durumu görünce hayretten donup kalıyorlar. Şaşırıyorlar yani. Sihirbazlar bütün uğraşmalarına rağmen Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'ne bir sihir yapamadılar. Nihayet sihirbazlar oradan uzaklaşarak yeni bir büyü, yeni bir sihir yapmaya koyuldular. Ve dağlardan binlerce yılanı Muhyiddin-i Çeşitli'nin ve talebelerinin üzerine gönderdiler.
0: Bu sefer yani yılanları yolluyorlar.
1: Evet, yılanlar geliyor. Fakat yılanların hiçbiri Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin çizdiği o dairenin içine giremediler.
0: Daire korunaklı alan olarak kaldı.
1: Ve o dairenin dışında hepsi vıngır vıngır kaynıyor böyle.
0: Yılanlar.
1: Binlerce yılan. Efendim, Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri buyurdu ki talebelerine, ey talebelerim, hiçbiriniz bu yılanlardan korkmayın. Yılanları tutup daha doğru fırlatın buyurdu. Gerçekten de talebeleri yılanları tutup daha doğru fırlattılar. Daha doğru fırlattılar. Efendim, attıkları yılanlar düştükleri yerde birer ağaç fidanı oldu.
0: Hep keramet işte. Keramete işte.
1: Evet. Bu sefer sihirbazlar bu da olmadı dediler. Yani yılanlarla da bir şey yapamadık. Bari ateş yağdıralım üzerlerine dediler. Ve gerçekten de ateş yağdırmaya başladılar. Ama ateşler o daireden içeri
0: giremiyor.
1: Girmedi. Yani çaresiz, perişan bir vaziyette o Ecipal ve Cukiler geri döndüler. Şimdi Ecipal İzmir racasına dedi ki, yani bir şey yapamadı. Ama dedi, ben bu işi tek başıma beceririm ey Mihrace dedi. Tek başına yani gidiyor. Ceylan derisinin üstüne oturmuş yine. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin yanına doğru geliyor. Efendim, yaklaşıyor, çirkin sözler söylüyor. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki talebelerine, bunun hali aciz kalmış bir köpeğin havlamasına benzemektedir. Sihirbaz İcipal daha çok ileri gitmeye başladı o sözlerinde. Efendim, tehditler savuruyor Muhyiddin-i Çeşitli Hazretlerine. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri bunun üzerine dedi ki, sen diyor yerde ne yaptın ki havada ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın evet. Buyuruyor yani. Şimdi sihirbaz Ecipal ceylan derisinin üzerinde oturmuş yükselmeye başlıyor. Göğe doğru. Yükseliyor. Hatta görünmez oluyor. O zaman Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri buyuruyor ki, ey ayakkabılarım diyor, gidin şu sihirbazı kafasına vura vura aşağı indirin. Ayakkabıları da söylüyor bunu. Ayakkabıları çıkıyorlar, çıktığı nereye çıktıysa artık göğe, efendim, ayakkabılar kafasına vura vura vurdukça aşağı iniyor İcipal. aşağı indiriyorlar. Sihirbaz yere inince yaptığı işin yanlışlığını anlıyor. Aklı başına geliyor. Yolum benim yanlış diyor. Yaptıklarına pişman oluyor. Koşarak, yani hiçbir sihir tesir etmedi Muhyiddin-i
0: evet.
1: Çeşitli Hazretleri'ne.
0: Neye uğraştıysa elinde kaldı,
1: evet,
0: boşa
1: çaldı. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin büyük bir zat olduğunu anlıyor ve ayaklarına kapanıyor Alper Bey. İcipale Muhyiddin Hazretleri bir bardak su veriyor. Suyu içince İcipal Müslüman oluyor. Hidayeti veren
0: evet, Allah
1: Allah
0: Teala.
1: Celle Celaluhu.
0: Cin de Müslüman olmuştu, Ecipal
1: Evet.
0: de Müslüman oldu.
1: Şimdi tabii eliyle başını okşuyor Muhyiddin Hazretleri. Ey Ecipal, şu an hatırına ne geliyorsa söyle, dilediğini iste. Bunun üzerine Ecipal diyor ki, ben duydum ve öğrendim ki hakkı arayanlar uzun müddet riyazat çekerek, mücahede yaparak ve belli bir müddet bir rehberin, yol göstericinin sohbetinde bulunup ona tabi olursa yüksek makamlara kavuşurmuş, üstün derecelere kavuşurmuş, güzel haller meydana gelirmiş. Öyle mi diyor? Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri de evet doğrudur diyor. Ve Muhyiddin Hazretleri sihirbaz Ecipal'e şöyle bir bakıyor, teveccüh ediyor. Ecipal birdenbire değişip tasarruf derecelerinde yükselip batın ilmine kavuşuyor Alper Bey.
0: Allah Teala her
1: evet.
0: şeye kadir.
1: Şimdi hem Şadicin hem Ecipal, ikisi de Müslüman oldular ya, diyorlar ki, arz ediyorlar, istirham ediyorlar. Kimden? Muhyiddin-i Çeşitli Hazretlerinden. Efendim diyor, İzmir şehrine yerleşmenizi, böylece bütün halkın sizden istifade etmesini arzu ediyoruz diyorlar her ikisi. Allah Allah. O zaman Muhammed ismindeki bir talebesine buyuruyor, diyor ki Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri, git şehrin ortasında bizim için münasip bir yer hazırla diyor. Hem emir veriyor yani.
0: Evet.
1: Talebesi yerleşmesi için bir yer bulup hazırlıyorlar. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri hazırlanan bu dergaha, bu yerde dergahını kurup talebeleriyle beraber oraya yerleşiyor. Sonra talebelerinden birkaç kişiyi racaya gönderiyor, mihraceye yani. Ona deyin ki, putperestliği, bu bozuk yolu bırak, Allahu Teala'ya iman edip Müslüman ol, yoksa hakir olursun, zelil olursun, çok pişman olursun, deyin diyor. Talebeler de bu sözleri aynen naklediyorlar mihraceye. Raci kabul etmiyor. Gelip durumu Muhyiddin-i Çeşitli Hazretlerine arz ediyorlar.
0: Kabul etmedi.
1: Evet. Bunun üzerine Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri gözlerini yumup bir müddet murakabeye dalıyor. Ve buyuruyor ki, eğer bu bedbaht kimse Allahu Teala'ya iman etmezse onu İslam ordusunun askerlerine teslim ederim buyuruyor. Şimdi tam o günlerde Sultan Şihabüddin var, Guri. Sultan Şihabüddin Guri. O Horasan'da bulunduğu sırada bir rüya görüyor Alper Bey. Bu sultanın ismi Muizzüddin Muhammed bin Sam. Muhammed Şehabettin Guri de derler. 1149-1206 yılları arasında yaşamış. Hindistan'da Türk İslam hakimiyetinin temelini atan Gurlu hükümdar. Gazneli Mahmud Han var ya meşhur.
0: Evet.
1: Bir program yapmıştık hatta. İzinden giderek Hindistan seferleri düzenlemiş. Delhi ve çevresini fethederek Gurlular Devleti'ni kurmuştur. ve başkentini de Gazne'ye taşımış. Gazne'den Hindistan'a devamlı seferler yapmış. Ve bu kıymetli zatı batiniler, haşhaşiler.
0: Hasan Sabbah taraftarları.
1: Evet efendim, onlar şehit ettiler. Efendim işte rüyasında Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'ni görünce Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri buyuruyorlar ki Sultan Şihabüddin, Allahu Teala sana Hindistan Sultanlığını ihsan etti. Hemen bu tarafa doğru harekete geç. Bedbaht Ecmir mihracesinin cezasını ver, onu tut. Şimdi Sultan Şihabüddin uyanıyor. Uyanınca hemen alimlere koşuyor. Ben böyle bir rüya gördüm. İsmi Muhyiddin-i Çeşitli olan bir zat rüyamda bana böyle dedi. Alimler Sultan Şihabüddin'i tebrik ediyorlar. Efendim, sen oraları fethedeceksin. İttiba et. O Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin sözüne dediler. O zaman ordusuyla beraber hareket etti. Ecmir mihracesi de ordusuyla beraber karşı çıktı. Şiddetli muharebe neticesinde Sultan Şihabüddin Guri Ecmir racesini mağlup etti ve yakalayıp esir etti Alper Bey. Sonra Sultan Şihabüddin Ecmir'den Delhi üzerine yürüdü. Delhi.
0: Evet.
1: Delhi mihracesi Pethura'da ordusuyla karşı çıktı. Delhi mihracesinin ordusunu da mağlup etti. Onu da esir aldı Sultan Şihabüddin. Yani Delhi'de saltanat tahtına oturdu Hindistan padişahı ve 5 sene kadar efendim Hindistan'da hakimiyetini pekiştirmek için kaldı. Sonra tekrar Gazne'ye döndü. Şimdi çok kerametleri var tabi Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin. En büyük talebelerinden birisi de Kutbüddin Bahtiyar Kaki Hazretleri'dir. Şimdi o Kutbüddin'in Bahtiyar Kaki Hazretleri anlatıyor. Ben diyor, hocam Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin hizmetinde çok bulundum. Bir gün hocamızla beraber bir yere gidiyorduk. Yanımızda talebelerinden Şeyh Ali Rıza da vardı. Biz yolda giderken bir adam gelip Şeyh Ali Rıza'nın yakasından tutarak borcunu ver diyerek alacağını istedi. Tabii Şeyh Ali Rıza'nın da o an için ödeyecek durumu yoktu. Bu sebepten çok mahcup oldu. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri adama giderek birkaç gün mühlet vermesi için rica etti. Fakat adam diretti, isterim de isterim, illa da alacağımı isterim şeklinde. Bunun üzerine Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri cübbesini çıkarıp yere serdi. Fakat cübbesinin altının, cübbesi serdi ya,
0: evet,
1: altının altınla ve gümüşle dolduğunu talebeleri de gördü. O alacağını isteyen kişi adam, de gördü, evet, adam da gördü.
0: Bu da keramet işte.
1: Buyurdu ki o adama, alacağın ne kadarsa o kadarını al,
0: al
1: ama fazlasını alma diye Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri söyledi adama. Fakat yahu Ademoğlu tamahkar biliyorsun.
0: Evet.
1: Adam da tamahkarlık etti. Efendim alacağı miktardan fazla aldı. Bunun üzerine hemen eli kurudu. Yani hareketsiz kaldı adamın. Allah Allah. Tutmaz oldu eli yani. O zaman yalvardı Muhyiddin-i Çeşitli Hazretlerine. Ne olur tövbe ettim. Dua buyurun. Beni bu halden kurtarın diye yalvarmaya başladı. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri adamın bu haline acıyıp kuruyan eline, hani felç olan eline kendi elini sürdü ve adamın eli düzeldi, eski haline geldi. Adam Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin ayaklarına kapandı. Bundan sonra ona talebe olup ömrünü ona hizmetle geçirdi. Bunu büyük halifesi, talebesi Kutbüttin Bahtiyar Kaki Hazretleri anlatıyor efendim. Evet.

0: Şimdi reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Şimdi yine o anlatıyor. Bir gün Muin-i Çeşitli Hazretleri'nin yanına, huzuruna biri geldi. İdepli bir tavırla el pençe divan durdu ve ondan sonra oturdu. Efendim dedi adam, hep sizin sohbetinize kavuşmak isterdim. Hamdolsun ki bu büyük saadet, bu büyük nimet bugün nasip oldu.
2: Nasip oldu.
1: Diyor adam. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri onun bu sözleri üzerine tebessüm etti, güldü. Bir müddet durduktan sonra dedi ki adama, hadi dedi, buraya ne maksatla gelmişsen o maksadını yap. Yani maksadını yap dedi. Adam böyle söyleyince Muhyiddin Çeşitli Hazretleri efendim dedi ki içinden, ya dedi bu zat dedi büyük bir zat demek ki
2: maksadımı
1: dedi.
2: Maksadımı anladı.
1: Maksadımı anladı efendim. Şiddetle titremeye başladı. Ey efendim, beni bir kimse buraya seni öldürmem için gönderdi. Siz onu da kerametinizle bildiniz. Benim aslında size bir kastım ve bir düşmanlığım yok idi. Ben paraya tamah ettim. Efendim sonra elini koynuna çıkartıp orada bulunan talebelerin önüne attı yani. Yani bundan işte hançer diyecektim sizi, öldürecektim. Sonra Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'nin ayaklarına kapandı. Bana dilediğiniz cezayı verin dedi. Ben ettim, siz etmeyin dedi. Muhyiddin Çeşitli rahmetullahi aleyh buyurdu ki bizim yolumuzda diyor efendim bize kötülük yapana biz iyilik yaparız buyuruyor. Bak, bize kötülük yapana biz iyilik yaparız. Sonra yerde hani ezilip yüzden adamı kaldırdı. Seni buraya gönderen kimsenin de ismini bana açıklama.
2: Kim olduğunu söyleme diyor.
1: Evet. Ey yüce Allah'ım, bu kuluna iyilikler ve hayırlı muvaffakiyetler nasip ve müyesser eyle. Böyle dua etti Muhyiddin Çeşitli Hazretleri. Bu adam tövbe edip Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'nin duasını aldıktan sonra onun talebesi oldu. Ve bu adamın talebesi olduktan sonra müteaddit defalar, yani 40 küsur kere hacca gittiği ne Kutbiddin-i Bahtiyar Kaki Hazretleri haber veriyor Alper Bey. Ne enteresan. Şimdi bir defasında Şeyh Evhadüddin Kirmani, demek ki Kirmanlı. Kirman diye evet. İran'da bir yer var ya, evet. Türkistan'a yakın. Ve Şihabüddin Ömer Sühreverdi rahmetullahi aleyh, rahimehullah ile birlikte oturmuş sohbet ediyormuş. Kim? Muhyiddin Çeşitli. Bu sırada küçük yaşta bir çocuk oradan elinde ok yay ava gidiyormuş. Yani kaç yaşında diyelim, 10 yaşında, 11 yaşında, 9 yaşında bir çocuk. Efendim, Şemsüddin ismi. Efendim, ona dikkatlice bakıyor Muhyiddin Çeşitli Hazretleri. O yanındaki Şeyh Evhadüddin Kirmani ve Şihabüddin Ömer Sühreverdi Hazretlerine diyor ki, efendim, ey dostlar, bana keşfolundu ki şu küçük çocuk büyüyüp Delhi Sultanı olacak. Ya şu küçük çocuk.
2: Kalp gözüyle onu görüyor.
1: Evet. Gerçekten de dediği gibi oldu. O küçük çocuk büyüyüp Delhi Sultanı oldu. Ama sultan olacak bir tarafı da yok. Çünkü gurlu hükümdarı var, padişahı var. Yani
2: babası padişah değil.
1: Padişah değil. O çocuk büyüdü, kumandan oldu. Kumandan olduktan sonra Hindistan padişahı kızını ona verdi.
2: Padişahın damadı oldu.
1: Padişahın damadı oldu. efendime söyleyeyim.
2: Padişahın da oğlu yoksa tahta oğlu o geçti demek.
1: Oğlu yoktu efendim, bu tahta geçti. İşte meşhur Şemseddin İltutmuş Türkmani derler buna. Gerçekten Delhi'de sultan oldu ve Şemsiye Hanedanı'nı kurdu derler bunun için.
2: Şemsiye Hanedanı.
1: Evet, Yılmaz Özsun'un Hanedanlar diye bir kitabı var, orada bahsediyor efendim. Kerameti yani, evet. Allah-u Teala ona göstermiş.
2: Çocukken
1: onun ileride
2: onun anlamış,
1: sultan
2: evet.
1: olacağını. Yani böyle büyük bir zat, evet. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri.
2: Allah-u Teala efendim, rahmet eylesin.
1: İşte vefatından 40 gün önce talebesi Hacı Kutbüttin Bahtiyar Kaki'nin İzmir'e gelmesini istiyor. Hacı Muhyiddin Çeşitli Hazretleri vefatından 40 gün evvel bunu istiyor. Talebelerine diyor ki, ey dervişler, biliniz ki ben bir müddet sonra bu dünyadan ayrılırım. Yanında bulunan ve yazıcılığını yapan, yani katipliğini yapan Ali Senceri'ye Hacı Kutbüttin Bahtiyar Kaki'nin Delhi'ye gitmesini, Delhi'de vazifelendirdiğini bildiren bir ferman yazdırıyor. Onu benim vekilim olarak tayin ettim. Bizim Çeşitli'ye yolu büyüklerinin mukaddes emanetlerini ona verdim buyuruyor. Hacı Kutbüttin Hazretleri'ne de diyor ki senin yerin Delhi'dir. İzmir değil, evet. Delhi'dir. Şimdi Hacı Kutbüttin Bahtiyar Kaki Hazretleri sonrasını şöyle anlatıyor. Delhi'ye gitmek üzere İzmir'den ayrılacağım zaman tekrar hocamın huzuruna çıktım. Külahını, kendi külahını benim başıma koydu. Mübarek elleriyle sarığı sardı. Sonra mübarek hocası Osman Haruni Hazretlerinin asasını, kendi okuduğu Kur'an-ı Kerim'i, seccadesini ve nalınlarını bana verdi. Ya bunlar bana hocam Osman Haruni tarafından emanet edilen, yani Osman Haruni Hazretleri'nin eşyası o verdikleri, bana emanet edilen ve Çeşitli'ye büyüklerinin elden ele devrederek bize ulaştırdıkları mukaddes emanetlerdir.
2: Evet.
1: Şimdi bunları sana veriyorum. Kutbüttin Bahtiyar Kaki Hazretleri'ne böyle diyor. Bunlara layık olduğunu senden önce bu emanetleri taşıyanların yaptıkları gibi güzel hizmet ederek ispat etmelisin. Eğer bunlara layık olmazsan, Allah'u ben bu emanetleri layık olmayan birine teslim ettiğim için kıyamet günü Allah-u Teala'nın, Resul-i Ekrem Efendimizin, bu emaneti bizlere ulaştıran büyüklerimizin huzurunda mahcup olurum. Aman diye Kutbüttin Bahtiyar Kaki Hazretleri'ne tembih ediyor. Sonra bu Bahtiyar Hazretleri'nin elinden tutarak diyor ki, bak Alper Bey, bu çok önemli. Kendinde bulunan bütün ilim ve halleri sana vererek bulunduğun mertebeyi seni yükselterek vazifemi yapmış bulunuyorum ve seni Allah-u Teala'ya emanet ediyorum diyor. Sonra şu dört şey tasavvufun esaslarındandır diye buyuruyor ve dört madde sayıyor. Alper Bey kim? Muhyiddin Çeşitli Hazretleri. Bu yolda yürümek arzusunda olan bir salik aç ve fakir olsa da halinden şikayetçi olmamalı. Bak, halinden şikayetçi olmamalı. Dışarıdan tok ve hali vakti yerinde olarak görünmelidir. Allah Allah. Birinci madde bu. İkinci madde, fakirleri maddi ve manevi olarak doyurmalıdır. İkinci madde de bu. Üç, Allah-u Teala'nın ihsan ettiği nimetlere şükredemediği, ona layık ibadet yapamadığı, akıbetinin ise ne olacağını bilemediği için kendi içinden daima üzgün bir halde bulunmalı. Allah Allah, ama içinden.
2: İçinden.
1: İçinden ağlamalı yani, evet. Gizli ağlamalı. Fakat başkalarını üzmemek, asık suratlı imiş gibi görünmemek için dışarıdan çok neşeli,
2: güler yüzlü,
1: mesut ve memnun görülmelidir diyor. Dördüncüsü de, dördüncü maddede kendisine eziyet ve sıkıntı verenleri insanlara karşı lüzumlu olan nezaket ve sevgiyi her zaman göstermelidir. Yani kendisine sıkıntı verenlere karşı yine nazik olmalı, sevgi, muhabbet göstermeli, her zaman bu şekilde davranmalıdır buyuruyor. Efendim işte Hacı Kutbüttin Bahtiyar Kaki Hazretleri halifesi Delhi'ye geldikten 20 gün sonra Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri İzmir'de vefat ediyor. Dergahının bulunduğu yere defnediliyor. Kabri tabii o zamanın şartlarında önce kerpiçten yapılıyor, sonra taştan yapılıyor. Efendim daha sonra Şihabettin Muhammed Şah Cihan tarafından türbesi yanına mermerden gayet güzel bir mescit yaptırılıyor. Evet.
2: Evet. Aslında böyle. Bu tasavvufun esası dört şey dediği dört, evet, düstur. Bütün insanların, evet, evet, dikkat etmesi gereken, bütün, doğru, insanların uyması gereken, doğru, düsturlar. Hepimiz onu kendimize rehber edinmeliyiz. Çok güzel, doğru, anlattınız. Vaktimizin kalan kısmında da İhlas Vakfı'nın çok güzel bir hizmeti var. Sünnet düğünü yemeği. Afganistan'daki külliyelerde uygulanan bir hizmet. Burada insanlar çocuklarını sünnet ettirdikleri zaman yemeğini oradaki fakir, evet, fukaraya verebiliyorlar. Bunun detayını merak edenler var. İzleyenlerimize, dinleyenlerimize bu hizmetin detayıyla ilgili bilgi vermenizi, nasıl iştirak edilebileceğini anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Tabii.
2: Buyurun.
1: Daha önceki programlarımızda anlattık. Afganistan'da külliye ismini verdiğimiz eğitim kompleksleri inşa ediyoruz. Buralarda 6 ile 13 yaş arasındaki yavrularımız Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, temel dini bilgileri öğreniyorlar. İşte bir kompleks bu. Derin sondaj su kuyusu var, şadırvanlar var,
2: tuvalet var,
1: erkek tuvaleti, kız tuvaleti var,
2: derslikler var.
1: Derslik var. Efendim, şimdi şöyle yapıyoruz efendim. Mesela İstanbul'da sünnet ettiriyor
2: çocuğunu. Çocuğunu sünnet ettiriyor.
1: Çocuğunu,
2: evet,
1: sünnet ettiriyor. Eyüp Sultan Hazretlerine, diğer evliya-i kirama ziyaret getiriyor, ettiriyor, ziyaret ettiriyor. Efendim dua ettiriyor.
2: Kıyafetini
1: dua
2: ediyor, giydiriyor.
1: Kıyafetini giydiriyor filan filan. Efendime söyleyeyim. Tabii şimdi yani burada aş bulmak çok zor yani.
2: İstanbul şartlarında,
1: evet,
2: tabii.
1: İstanbul şartlarında. Yani herkesi,
2: insanları bir araya toplamak da zor.
1: Hani eşi,
2: dostu, evet, akrabayı.
1: Evet. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz insanlar? Diyorlar ki biz Afganistan'da verelim sünnet yemeğini, düğün
2: sünnetin
1: yemeğini.
2: Sünnetin yemeğini, ha, evet.
1: Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim kaç cüzdür? 30 cüzdür. 20 sayfadır bir, evet, cüzü, değil mi?
2: Evet.
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim okumasını iyi bilen her külliyede 30 tane çocuk asgariden var.
2: Evet.
1: Güzelce okuyabilen, iyi, hı, okuyabilen. Şimdi cüzleri bu çocuklara dağıtıyorlar.
2: Her cüzü önce, bir çocuğa.
1: Tabii her cüzü bir çocuğa dağıtıyorlar. Efendim 30 cüz okundu mu hatim sevabı hasıl oluyor.
2: Tabii. Hatim edilmiş oluyor.
1: Hatim gelmez ona da.
2: Sevabı
1: yani,
2: hasıl oluyor.
1: Evet,
2: tek kişi okumadığı için hatim olmuyor.
1: Evet efendim, hatim olmuyor ama hatim sevabı hasıl, evet, oluyor Alper Bey. Şimdi orada o çocuk için, çocuğun annesi babası için, dedesi için, nenesi için, her neyse, anneannesi için, babaannesi için, geçmişleri için dua ediliyor.
2: Evet,
1: çocuğa,
2: güzel,
1: da dua ediliyor.
2: Sünnet olan çocuğa ve geçmişlerine.
1: Sünnet olan çocuğa ve geçmişlerine. Sonra bir yemek veriliyor Alper Bey.
2: Evet.
1: Bir yemek veriliyor.
2: İşte sünnet düğününün yemeği.
1: Evet, sünnet düğününün yemeği. Efendim, bu yemekten sonra da dua ediliyor.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Efendim, ve bunun videosu çekilip gönderiliyor. Kime gönderiliyor?
2: Sünnet düğünü sahibine.
1: Sünnet düğünü sahibine. Şimdi bu videoyu saklıyor onlar. Tamam mı?
2: Tabii. Çocuk efendim, için çok önemli bir hatıra.
1: Annesi seyrediyor, babası seyrediyor. Efendim.
2: Akrabaları izler.
1: Akrabaları izliyor. Çocuğun abisi izliyor. Neyse, ablası izliyor filan. Halası izliyor, teyzesi izliyor filan. Evet, hepsine gönderiyorlar. Güzel bir mutluluk. Hem bir iyilik yapmış oluyor. Tabii. Hatta bazıları şöyle yapıyorlar. Efendim, ya diyorlar, tamam bunu verelim ama orada sünnet olamayan sünnetçi getirin. 10 tane çocuğu da sünnet ettirin. Hani
2: fakir
1: sevap kazanalım.
2: Evet.
1: Evet. 10 tane çocuğu da sünnet ettirin. Bunu da yapıyoruz. İsterlerse. Tabii ilave o şeycilere, gelen sünnetçiye verebilmek için
2: ücreti var.
1: Evet, ücreti var. Dolayısıyla böyle yaptırabilirler. Efendim, bizim telefon numaramız 0212-451-49-0, 0212-451-49-0, 0212-451-49-0 web adresimiz var sitemizin, www.ihlasvakfi.org.tr. Bir daha söylüyorum, www.ihlasvakfi.org.tr. Hani sünnet mevsimi ya,
2: evet.
1: Bunun için aklıma geldi anlatayım
2: aslında
1: diye.
2: Aslında çok
1: hatta
2: güzel bir hizmet.
1: Hatta bir tanesi annesi çocuğun, iki tane çocuk, iki kardeş sünnet ettirdi. Videoyu diyor, yazmış, videoyu gözyaşları içerisinde ama sevinç gözyaşları diyor.
2: Evet.
1: İzledim diyor, çok mutlu oldum
2: çok
1: diyor.
2: Çok büyük mutluluk.
1: Çok teşekkür ediyorum diye yazmış.
2: Evet. Sünnet güzel. Olacak çocuğu olanlar için çok güzel,
1: evet,
2: bir hizmet.
1: Bekliyoruz efendim.
2: Bir de eskiden bizim çocukluğumuzda da vardı. Zenginler çocuklarını sünnet ettirirken fakir çocukları da ettirirlerdi.
1: Evet.
2: Birkaç tane fakir,
1: evet,
2: çocuk öyle,
1: evet,
2: kardeş falan varsa onları,
1: tabii,
2: da ettirirlerdi. Öyle de bir hizmetin, tabii, parçası var.
1: Tabii durumu iyi olanlar, için
2: böyle
1: yani,
2: yaptırabilir böyle, yani. Evet.
1: Yani çok çok da pahalı değil yani.
2: Evet.
1: Efendim,
2: onu arayıp bilgi alabilirler,
1: evet,
2: ona göre,
1: evet,
2: yaptırırlar.
1: Aynen. Aynen.
2: Çok güzel bir hizmet. İhlas Vakfı'na teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza efendim.
2: Ağzınıza sağlık. Sağ olun.
1: Sağ olun efendim.
2: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Son 3 günde 260 yangın çıktığını belirten Yumaklı, 258 yangını söndürdük dedi. Aydın, Çine ve Balıkesir Susurluk'taki yangınların da büyük ölçüde kontrol altına alındığını kaydetti. Vatandaşlara da önemli çağrılar yaptı.
2: Rüzgarın şiddetini artırdığı çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Hamdolsun bugün itibariyle, an itibariyle çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Yine enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Dün öğleden sonra Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında çok ciddi bir şekilde zorladı açıkçası. Bu yangına da arkadaşlarımız sabaha kadar müdahale ettiler ve an itibariyle bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Zaten şu anda an itibariyle herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok çok şükür. Bu yangın illetine karşı hepimizin ortak mücadele etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir. Lütfen uyarı yapılan dönemlerde başta olmak üzere herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. Ateşe, aleve sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmayalım ve en ufak bir yangın emaresi görüldüğünde de 112'yi arayalım.
1: Teşekkür ederim. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin 10 yıllık kaçışı son buldu. Pilotluktan ihraç edilen FETÖ'cü hain Afyonkarahisar'da kıskıvrak yakalandı. İşte operasyonun detayları.
3: Adını 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin 10 yıllık kaçışı böyle son buldu. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin ilk hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. O sırada Marmaris'te olan Erdoğan'ın konakladığı otele suikast timi gönderdiler. Helikopter pilotu eski yüzbaşı Burkay Karatepe de tim içinde yer alıyordu.
4: Cumhur'un seçtiği %52 ile bir cumhurbaşkanı olarak buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
5: Öleceksek bu gece ölelim.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan tim ulaşmadan otelden ayrıldı. Son kurşunlarına kadar FETÖ'cülerle çatışan iki polis memuruysa şehit oldu.
6: Silahlı kuvvetlerimizin içinde malum yapıya ait ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir.
3: Suikast girişimini planlayan ve yöneten eski Tuğ General Gökhan Şahin Sönmez Ateş ve diğer tim üyeleri olay sonrası tek tek yakalanıp tutuklandı. Ancak Burkay Karatepe 10 yıldır firari durumdaydı. Kırmızı bültenle aranıyordu.
6: Cumhur'un kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyoruz. Ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz.
3: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ısrarlı takibi bırakmadı. Teknik ve fiziki arama çalışmaları devam etti. Afyonkarahisar ve Eskişehir Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla operasyon yapıldı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da kıskıvrak yakalandı. Karatepe'nin 37 kişilik suikast timinin firari son üyesi olduğu belirlendi. Böylece 15 Temmuz'da Marmaris'teki suikast girişiminde yer alan bütün hainler yakalanmış oldu.
1: Türk Boğazları artık sadece gözle değil dijital zeka ile de korunacak. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda 7 gün 24 saat veri toplayacak yeni bir sistem devreye giriyor. Sis, fırtına, akıntı hatta deniz kirliliği bile an be an izlenecek. Detaylara bakalım.
7: Ülkemize denizci ülkeler sıralamasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasına ülkemizi yerleştirdik.
3: Her gün yüzlerce geminin geçtiği dünyanın en yoğun ve en stratejik su yollarından biri olan Türk Boğazları'nda yeni bir dönem başlıyor. Artık boğazlarda yalnızca radarlar değil, denizin içine yerleştirilecek akıllı sistemler de görev yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hayata geçireceği denizciliğin interneti projesiyle boğazlar adeta dijital bir sinir ağıyla örülecek. Boğazın farklı noktalarına yerleştirilecek 3 akıllı şamandıra ve 1 yüksek teknoloji fener kulesi klasik seyir yardımcılarının çok ötesine geçecek.
7: Biz Türkiye olarak kadim denizcilik mirasımızı geleceğin vizyonuyla birleştirerek bu yarışta ön sıralarda yer almaya kararlıyız.
3: Bu sistemler sadece yol göstermeyecek, denizin nabzını da tutacak. Sis çöktüğünde ilk onlar haber verecek, rüzgar şiddetlendiğinde merkezleri anında uyaracak. Akıntının yönünü, dalga yüksekliğini, görüş mesafesini ve hatta denizde oluşabilecek kirliliği saniye saniye ölçerek operasyon merkezlerine aktaracak. Toplanan tüm veriler tek merkezde birleşecek. Gemilerin rotalarıyla hava ve deniz şartları aynı ekranda izlenecek. Böylece olası riskler daha oluşmadan tespit edilecek. Kaza ihtimali azalacak. Arıza ya da acil durumlarda müdahale süresi önemli ölçüde kısalacak. Projede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise haberleşme altyapısı. Kurulacak uzak menzilli iletişim sistemi mevcut altyapıya yedek olarak çalışacak. Yani herhangi bir iletişim kesintisinde veri akışı durmayacak. Akıllı şamandıraların enerji sistemleri ve çalışma performansı da uzaktan anlık takip edilecek. Denizciliğin interneti projesi bakanlığın deniz trafiğinde yürüttüğü dijital dönüşümün en önemli halkalarından biri olarak görülüyor. Bir yandan milli gemi trafik radarları geliştiriliyor, diğer yandan otomatik tanımlama sistemi, radar ve alarm verileri tek çatı altında buluşturuluyor. Donanım ve yerleşim planlarında sona yaklaşılan projenin 2027 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.
1: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. Sinem Dedetaş'ın ifadesi de ortaya çıktı.
8: Burada gelir yargılar, olandır, olmayandır, girer 2 tane polis koluna, jandarma koluna, alır götürür, bitti. Biz adaletin karşısında bu kadarız zaten.
3: İddiaya göre çikolata kutusunda rüşvet verildi. Müteahhitlere ruhsatlar para karşılığı verildi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli cezaevine gönderildi.
8: Araştırılmaktan, teftişten çekilen insanlar değiliz.
3: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
8: Geldiğimizin ilk 2 yılında 350 bin kişiye dokunan imar değişikliklerini yapmış isimdir.
3: Soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhit belediye otoparkında 300 bin dolarlık rüşveti çikolata kutusuna benzer bir karton kutu içinde belediye yöneticisine teslim ettiğini öne sürmüştü. Bir başka itirafçı da müteahhitlerden toplanan rüşvetin nereye dağıtılacağına Başkan Dedetaş'ın karar verdiğini iddia etmişti. Soruşturma dosyasına göre yapı ruhsatı süreçleri belediyenin resmi yetkisi bulunmayan iştiraki Kent AŞ üzerinden yürütüldü. Müteahhitlerden de döviz cinsinden rüşvet alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Dedetaş ve 5 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Dedetaş ve 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol istendi. Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
8: araştırılmaktan, teftişten çekilen insanlar değiliz.
3: Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Dedetaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
9: Benim kesinlikle belediyedeki ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde talimatım ve söylemim olmamıştır.
3: Depreme dayanıklılık açısından risk taşıdığı öne sürülen bazı yapılara iskan ruhsatı verilmesine ilişkin soruya Dedetaş, teknik konularda uzmanlara güvendiğini belirterek cevap verdi.
9: Bir belediye başkanı olarak teknik detaylara hakim olamayacağım için bilgim yoktur. Göreve getirdiğim uzmanlara güvendiğim için teknik konularla ilgili bilgi sahibi olmam mümkün değildir.
3: Sinem Dedetaş, kent haşiyenin işleyişine ilişkin bazı iddiaları emniyette öğrendiğini söyledi. Soruşturmanın ardından şirketin sözleşme imzaladığı projeler hakkında inceleme başlattığını kaydetti.
1: Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerle ilgili soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı. Bas kayıtları ve HTS verileriyle ortaya çıkarılan olayda şüphelilerin sigortalı oldukları belediye iştiraklerinde değil, Özkan Yalım'a ait işletmelerde oldukları belirlendi.

0: Jandarma ekiplerince 29 Temmuz'da yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan ve Yalım'ın sevgilisi olduğu iddia edilen bir şüpheli de Cumhuriyet Başsavcılığına teslim oldu.
1: Gerçekten çok seviyorum. Ne de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
0: 4 kişi savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 9 kişi tutuklanırken 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmada daha önce tutuklanan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu şüpheli için adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
2: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Said bin Cübeyr, rahmetullahi aleyh, yürüyen ölü gibi, Allah adamlarından büyük bir evliyadır. Kalpleri aydınlatan nasihatları vardır. Ona bir gün sordular, ahirette azaba düçar olmamak için ne yapmalı acaba? Buyurdu ki, dünyada kurmayın uzun emel. Çünkü hep yaklaşıyor arkadan size ecel. Şu anda vaki olsa şiddetli bir zelzele, hepimiz ölürüz de sağ kalmaz bir fert bile. Ne kadar çok olsa da para, pul, tapu, senet, hiçbirinin orada faydası olmaz elbet. Her kim geçirdiyse ömrünü ibadette, onlardan fayda görür yalnızca ahirette. Ona bir gün metini yaptılar bir kişinin. Buyurdu ki, kalbinde ne vardır ölüm için? Dediler ki, ölümden bahsetmez hiç o kimse. Buyurdu, iyi adam değildir öyleyse. Bir gün Resulullah'a sordu biri Ensar'dan, en akıllı kimlerdir acaba insanlardan? Buyurdu ki, ölümü en çok iade edenlerdir ve hazırlık yapmakta acele edenlerdir. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey cemaat, gözünüzü açın ki çabuk biter bu hayat. Öyle yaşayınız ki bu dünyada siz hatta yürüyen ölü gibi bulunun bu hayatta. Bir veli buyurur ki, kalbim sıkıldığında ölümü hatırlayıp rahatlarım anında. Ömer bin Abdülaziz toplayıp alimleri, ölüm ve ahiretten bahsederdi ekseri. O kadar ağlardı ki,

ki sonra da kederinden cenaze çıkmış gibi olurdu evlerinden. Hasan-ı Basri dahi otursaydı bir yere, ölüm ile kabirden bahsederdi ilk kere. Hazreti Ayşe'ye sual etti bir hanım. Dedi ki, kalbim katı, acaba ne yapayım? Ölümü çok hatırla, yumuşar, dedi ona. Dediği gibi yapıp kavuştu muradına. Rebi bin Heysem dahi bir mezar kazdı evde. Çoğu vakitlerini geçirirdi o yerde. Derdi ki, az bir zaman unutsam ölümü ben, kalbimin karardığı belli olur halimden. Ömer bin Abdülaziz buyurdu ki bir zata, ölümü düşünürsen kavuşursun rahata. Resulullah gördü ki bir grup insanları yüksek sesle gülerek geçiyor zamanları. Yaklaşıp buyurdu ki, siz bu toplantınızda lezzetleri yıkanı hatırlayın biraz da. O nedir ki deyince buyurdu ki, ölümdür. O bütün lezzetleri temelinden götürür.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ilmin kabı amel, amelinki de ihlastır. Her şeyin bir kabı vardır. Kap, içine konulanı muhafaza etmek, yani zayi olmasını önlemek için gerekli olan nesnedir. Mesela su bardakla, çorba tabakla verilir. İlmin kabı ameldir. Amelin kabı da ihlastır. İhlasla yapılmayan ameller de zayi olmuştur. İhlas her şeyin sadece Allah rızası için yapılmasıdır. Dinin kabı ise haya ve edeptir. Resulullah Efendimiz haya imandandır buyurarak edebin içinizde en sevdiğim kimse huyu en güzel olanınızdır buyurarak da güzel ahlakın önemini bildirmiştir. Dinimize hizmet ederken bize karşı çirkin söz ve davranışta bulunanlar olabilir. Bu durumdaki insanlara kızmak yerine acımak lazımdır. Soru sormak kişinin ilmini, konuşmaksa sıfatını ortaya koyar sözü meşhurdur. Bu durumda çirkin sözlerle hakaret edenler kendi sıfatlarını ortaya koyuyorlar. Mümin, müminin aynasıdır hadisi şerifi gösteriyor ki, onlar sizin aynanızda kendilerini, hakiki sıfatlarını görmekte ve gördüklerini söylemektedir. Zan yoluyla Allah'ın yasak ettiği bir işle sizi itham edenler, gerçekte o çirkin işe müptela olan kimselerdir. Mesela sizi yalancılıkla itham eden kimseler, biliniz ki yalan söyleyenlerdir. Zira zan delil değildir. Delil olmadan bir kimseyi itham etmek de suizandır ve haramdır. Muhatabını çirkin sözlerle incitmek, onu küçük görmek, kendini büyük görmekten kaynaklanmaktadır. Bu ise kibirdir. Allahü Teala şirki ve kibri affetmeyeceğini bildirmektedir. Cenab-ı Hak Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e verdiği müjdelerden birinde, "Şirk koşmayanlar mutlaka cennete gidecektir." buyurdu. Allahü Teala kibri affetmiyor. Çünkü kibrin ucunda, sağında ve solunda şirke doğru yollar vardır. O bakımdan Peygamber Efendimiz gizli şirkten sakının buyuruyor. Gizli şirkin çeşitlerinden biri kendini beğenmek, başkasını beğenmemektir. Allahü Teala bazı yetkiler, bazı imkanlar, bazı güzellikler verdiği zaman çok korkmak ve bunun bir imtihan olduğunu anlamak lazımdır. Bir iş ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa o kadar uzun ömürlü olur. Peygamber Efendimiz en çok sıkıntıyı ben çektim buyuruyor. O halde hak olan dini de kendi de bildirdiği gibi kıyamete kadar sürecektir. Peygamber Efendimizin varisleri de çok çektiler. Dolayısıyla iman yani inanmak çok zor, inandırmak daha zordur. İman Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimetten biridir. İmanı olanlar sevinçten oynasa yeridir. Peygamber Efendimiz Ümmü Haniye Miracı söyleyince, "Aman kimseye anlatma, kimse inanmaz ve inananlar da vazgeçer." dedi. Peygamber Efendimiz de, "Anlatmam lazım, inanmayacak olan sonra da vazgeçer, çürük temel üzerine bina olmaz, ayrılacak olan şimdiden ayrılsın, sağlamları kalsın." buyurdu. Akıl durdu, zaman durdu, her şey durdu, iman başladı. Miraç imandır. Peygamber Efendimizin hiç yalan söylemediğini müşrikler de biliyordu. Cenneti cehennemi gidip gören mi var diyenler oluyor. Evet var. Hayatında hiç yalan söylememiş olan Muhammed Aleyhisselam var. Mübarek geceler kıymetlidir fakat Miraç gecesinin ayrı bir özelliği vardır. Izdırap ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir. Peygamber Efendimiz bir ay Taif'te İslamiyet'i anlattı, hiç kimse inanmadı, alay ettiler, çocuklara taşlattılar. Gece amcasının kızının evine geldi, "Ümmü Hani haber verseydiniz yiyecek bir şeyler hazırlardım, yedirecek bir şeyim yok." dedi. Peygamber Efendimiz "Yiyecek içecek gözümde yok, Rabbime ibadet edecek bir yer bana yeter." buyurdu. Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam'a "Habibim çok üzüldü. Onu ben teselli edeceğim. Git Habibimi bana getir." buyurdu. Önce Mescid-i Aksa'ya geldi, sonra göklere çıktı.
Allahü Teala'yı bilinemeyen, anlaşılamayan şekilde zamansız, mekansız olarak gördü. Ya Rabbi, ümmetim içinde bunu isterim dedi. İşte beş vakit namaz bize Miraç olarak verildi. Miraç'ta ne hikmetler vardır? Namaz kılmayan Miraç'tan mahrumdur. 1400 yıldır devam eden başka bir olay yoktur. İşte Miraç böyledir. Miraç, aklın bittiği, imanın başladığı yerdir. Miraç, namazdır. Allahü Teala namaz gibi bir nimeti insanlara ihsan etti. Namaz, Allah sevgisini artırır, duanın kabulüne de sebeptir. Namaz varsa hayat vardır. Namaz yoksa insan bir işe yaramaz. Namazdan mahrum olan her şeyden mahrumdur.

Dedemin Evlilikleri. Senaryo Ünal Bolat.

0: Babacım, lütfen dedemin evliliklerini anlat. Hadi babacım, ne olur.
1: Evet evet, ne olur baba, hadi.
2: Tamam. Durun, anlatacağım ama önce şu patırtıyı bir kesin bakalım.
0: Peki.
2: Evet çocuklar. Dedeniz 1920'li yılların hızlı kaptanlarındandı. Ömrünün yarısı su üstünde geçmiş desem yalan olmaz. Tabii kimi zaman bir ayda dönerim derken iki ayda, hatta üç ayda döndüğü bile olurmuş.
0: Kendisi mi gelemezmiş?
2: Hayır kızım, denizcilikte zamandan önce iş gelir. İş buldu mu geri dönmeden o liman senin, bu liman benim dolaşır dururlar.
1: Aa, anladım. Taksiciler gibi müşteri buldukça sağa sola gidiyorlar, öyle değil mi?
2: Evet, aferin Ali. Aynen öyle. Dediniz demiş ki hanımına.
3: Hanım, bu böyle olmaz. Allah'a şükür durumumuz iyi. Gel sana Üsküdar'dan iki katlı bir ev alayım. Birinde oturur, diğerinin kirasıyla zor da kalmazsın. Ben de ne zaman gelirim bilinmez ki.
2: Gel zaman, git zaman, dedeniz bir hanım daha almak istemiş. Ne de olsa kaptan, hangi kız demez.
1: Aslan dedem, helal olsun.
2: Tabii, ilk hanımına haber vermiyor. İlk defa evleniyormuş gibi güzel bir düğün yapıyor.
0: Peki onu da mı Üsküdar'a getiriyor?
2: Hiç olur mu? Bakın dedenizdeki parlak zekaya.
1: Diyor ki...
3: Hanım, biliyorsun ben kaptanım. Günlerce, aylarca eve uğramadığım oluyor. İstediğin zaman elinde para olması lazım. Başını sokacak bir ev olması lazım, değil mi?
4: Sen ne iyi insansın bey.
3: Sana şöyle iki katlı bir ev alayım.
1: O evleri nereden buluyor baba?
2: Bu iki daireyi de Fatih'ten alıyor. Nasıl olsa eve gelmediğinde nerede kaldın diyen yok. Dede bir ayında birinin, öbür ayında diğerinin yanında kalmaya başlıyor. Hanımlar beyleri yanında yokken görevde diye gayet rahat ve huzur içindeler. Hiç endişeleri yok.
0: Ay çok meraklandım. Hadi babacığım devam et.
1: Bir daha evleniyor mu?
2: İyi bildin. Evet, dedeniz nasıl olsa formülü bulmuş. Aynı şekilde bir hanım daha alıyor. Yine ilk evlilik gibi, yine düğünlü dernekli. Ona da Bakırköy'den ev alıp oturtuyor.
0: Aa, o da mı iki katlı?
2: Evet, o da iki katlı. Nasıl olsa kaptan, para pul var. Ve çocuklar, yıllar birbiri ardına geçip giderken tahmin ettiğiniz gibi dedeniz dördüncü evliliğini de yapıyor.
1: Vay be!
0: Ay, hayret etmeyi bırak da dördüncü hanıma kalacak yer bulalım, hadi.
2: Hiç merak etmeyin çocuklar. Dedeniz ona da Beşiktaş'ta ev alıyor. Hem de iki katlı. Üstelik birinci hanımının, yani annemin haberi olmadığı gibi ikinci ve üçüncü hanımının da haberi olmuyor. Yalnız şu şart var ki babam bütün hanımlarına adil davranılmış. Hangisine bir şey alsa diğerlerine de aynından alırmış. Ta ki emekli olana kadar.
0: Ay, çok heyecanlandım. Hepsinin de haberi olacak mı babacığım?
2: Emekli olunca dedenizi almış bir düşünce. Öyle ya. Önceden sefere çıkıyorum deyince kimse merak etmiyordu. Şimdi ne diyecek?
1: Hakikaten ne yapmış dedem?
2: Bir çözüm yolu bulmuş. Bakın anlatayım. Sırayla önce ilk hanımını ve çocuklarını alıp Kağıthane semtinin eskiden güzel mesire yerleri vardı. Oraya götürmüş. Piknik yapmışlar. Bu arada söylemiş ilk hanımına.
3: Hanım, bu yeri ve bu ağacı iyi belle, tamam mı? İleride lazım olur. Belki yine gelirsin.
2: Hanımı beyine itaatkar. Peki demiş ve aklına yazmış orayı. Ertesi gün Bakırköy'deki hanımı ve çocuklarını alıp gelmiş aynı yere. Üçüncü ve dördüncü günde diğerlerini alıp gelmiş sırayla. Hepsine aynı yeri ve ağacı tembih etmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Sus da dinle.
2: Aradan bir hafta mı, iki hafta mı ne geçmiş? Dedeni sırayla hanımlarına tembih etmiş yeniden.
3: Hanım, falan gün falanca yerde bir piknik yapmıştık ya.
4: Evet.
3: bu yere falan gün falan saatte çocukları da al gel. Yalnız senden bir şey istiyorum. Sana önceden aldığım falan renkteki eşarbınla falan renkli mantonu giy. Canım öyle istedi de.
2: Bu isteğini ve buluşma saatini diğer hanımlarına da aynı şekilde tembihlemiş.
0: Sonra?
2: O gün piknikten bir saat önce dedeniz piknik malzemelerini hazırlayıp bir köşeye saklanarak beklemeye başlamış. Vakit tamam olduğunda ilk gelen üçüncü hanımı olmuş. Yanında çocukları da var. Fakat o da ne? Az sonra oraya aynı kıyafette bir kadın gelmiyor mu? İkisi de şaşırmış kadınların. Ama onunla kalsalar iyi. Hemen ardından iki kadın daha çocuklarıyla. Üstelik aynı kıyafette aynı yere geliyorlar. Zavallı kadınlar. Birbirlerini tanımadıklarından her biri çocuğunu yanına alıp kocasını beklemeye başlamış. Bakın olanlara. O sırada dedeniz ortaya çıktı. Biz hep bir ağızdan baba babacığım diye koştuk. Öyle ya, çocukların hepsinin babası. Fakat herkes sadece kendinin babası zannediyor. Çocukların anneleri neye uğradıklarını şaşırmışlar. Nihayet dediniz her biri kendisini sevip sayan hanımlara demiş ki:
3: bakın hanımlar, bugüne kadar hiçbirinizin gönlünü kırmadan dördünüzü de idare ettim. Birinize ne aldımsa öbürüne de onu aldım. Hiçbirinizin diğerine üstünlüğü olmamış bir adamım. Öyle semt semt dolaşacak halim de yok. Bundan sonra da siz beni idare edin.
2: Ve ilave etmiş babam:
3: satalım diğer evleri ve dört katlı bir bina alalım.
0: Ha, şimdi anladım. Üsküdar'daki dört katlı binanın sırrı buymuş.
2: Evet. Orası dedenin en son eviydi kızım. Ama artık dedeniz yok. Ardında böyle güzel bir yadigar apartman ve birbirini seven torunlar bırakıp gitti.
0: Canım dedeciğim, seni öyle çok görmek isterdim ki.
1: Bu akşam yatarken dedenin ruhuna da Fatiha okuyacağım.
0: Ben de okuyacağım.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, nişanlı bir kızımız soruyor. Nişanlanmışlar. Bu arada dini nikahta yapılmış. Ancak mehir falan yok, verilmemiş daha. Ve düğün olmadan önce de nişanlılık müddeti içerisinde bazı anlaşmazlıklar çıkmış ve ayrılmışlar. Şimdi erkek tarafı işi inada bindirmiş. Biz nikaha vermiyoruz. Efendim, kızınızı da alın işte, evinizde oturtun falan gibi böyle bir durumla karşı karşıya kalmışlar. Şimdi ne yapacağız diyorlar. Yani erkek nikaha vermiyormuş, vermiyorum işte falan diyormuş yani.
1: Bu herhangi bir eşya gibi değil ki. Herkes tabii altyapısı olmadığı için, ben böyle yaparım, vermem böyle falan. Mesela birisi geldiydi, böyle bir genç. Ben dedi vermiyorum falan dedi. Dedim peki kız seni istiyor mu? Hayır dedi, istemiyor falan. Sen istiyor musun? Hayır dedi, ben de istemiyorum dedi. İstemiyor musun? Hayır istemiyorum dedi. Dedim bitti işte, koptu bağ dedim.
0: İstemiyorum dedi.
1: Bitti yani. Ne demek o dedi. Dedim aynı şekilde mecaz kelimeler var. Mecaz kelimeler var. Yani ben de istemiyorum diye açıkça söylüyorsun bunu dedim. Açıkça söylüyorsun. Ve aynı şekilde bu kavgalı anda da bir sürü böyle bir şeyler söylediniz. Ve çoktan nikah akdini feshettiniz gittiniz. Yoksa ben vermiyorum onu falan. Öyle değil o. Hani nikah akdini ben feshedeceğim falan demeye gerek yok. Çünkü mesela açık kelimeler var. Boş ol, şart olsun kelimeler kullanırsın. Ondan sonra mesela defol git dersin. Ondan sonra ben seni istemiyorum dersin. Bilmem ne dersin. Bunlar aynı şekilde hakikaten istememek. Yani ondan uzaklaşmak, ayrılmak niyetiyle söylediğin an takır takır takır bayin talak olur ve biter iş. Zaten bir defa o mecaz kelimelerden birisini söylediğin bayin talak olur. Kopar bağın birisi otomatikman. İddet müddetinden sonra tekrar nikah akdi yapması lazım. Öbür iki bağla evlilik devam etmesi için. Kız diyecek hayır ben istemiyorum. Bitti yani. O bir tek bir talakla da aynı şekilde ebediyen birbirlerinden ayrılıyor.
0: Bunlar evlenmemişlerdi daha zaten. Düğün ha. Olmamış yani.
1: Yok, dini nikah akdi olmamış. Zifaf olmamış.
0: Zifaf olmamış.
1: Albet olmamış falan. Ama mehir meselesinde mehir misliği vermesi gerekir.
0: Mehir de verilmemiş.
1: Mehir de verilmemiş falan. Şu anda bu dinleyicilerin bizi dinliyorlarsa, bu kargaşa anında veyahut da oğlan işte arkadaşlarına, yakınlarına, ya ben de istemiyorum onu, ben de attım. Başın çaresine baksın. Buna benzer sözler söylediyse iş bitmiştir. Talak olmuştur.
0: Sonradan ben vermiyorum nikahımı falan demesi.
1: Bir kıymet ifade etmesi. Yok yani. Yok, bir kıymet ifade etmesi.
0: Yani bu da genç bir kızdı herhalde. Belki de başka isteyenleri de var. Hı hı. Onun için böyle bir telaşa girmişler yani.
1: O iş bitmiş.
0: İskat konusunda bir dinleyicimiz diyor ki, bir din görevlisi, bunların bir yakını vefat etmiş de, tamam biz iskat yapalım demiş. Müslüman fakirlerle beş vakit namazını kılan insanlarla yapılması lazım. Yok demiş, hatta tam tersine 9 tane namaz kılmayan adamla yapılacak bu demiş.
1: Ya bak bunları... Bunları bize öğretmedin Mustafa Bey. Ya.
0: Nereden çıkıyor bu sayılar bana? İnsan şaşırıyor.
1: Ya adam deseydik papazlar da yapılacak bunda. Yavrular da yapılacak falan diye. Allah Teala muhafaza buyursun. Ve bu da bir din görevlisi. Din görevlisi, din adamı diye ortaya çıkıyor falan. Yürekler acısı. Din adamı buysa cemaatini sen düşün. Efendim kitaplarda açık net bir şekilde buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında, hayattayken daha doğrusu, bir Ramazan-ı Şerif'te Eshab-ı Kiram'dan bir zatın işte babası veya annesi Ramazan-ı Şerif'in sonunda vefat ediyor. Tabi o Ramazan-ı Şerif'te hep hasta geçirmiş vaziyetini. Vefattan sonra Resulullah Efendimiz'e gelmiş, demiş ki işte annem veya babam Ramazan-ı Şerif'te hastaydı, oruç tutamadı, namazlarını da kılamadı. Ben diyor onun evladıyım. Onun yerine kılmadığı namazları kılsam, tutmadığı oruçlar tutsam olur mu? Olmaz buyuruyor. Kimse kimsenin yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz. O zat bir soru, sual arz ediyor. İyi ki arz etmiş. Peki diyor bir şey yapamaz mıyım? Fidye ver buyuruyor. Kılmadığı namazlar, tutmadığı oruçlar için. İskat bu hadis-i şerife dayalı. Yani menşei var. Hani bazısı oturduğu yerde yok ya sen de olur mu öyle şey falan. Sana göre mi olacak? Sana göre mi olacak? Kitaplarda yazıyor. Tam İlmihan Said'de bir kitabı bu hadis-i şerifte naklediliyor. Ve birçok Hanefi fıkıh kitabı da zikrediyor. Burada böyle böyle böyle böyle anlatılıyor diye. Ve kameri tarihe göre, kameri takvime göre aynı şekilde yaşı belirlenir. Diyelim ki efendim 70 yaşında, 30 senede bir sene ilave ediyorsun. Dolayısıyla 70 yaşında olunca 72 yaş kabul ediyorsun. Erkekse 12 yaş çıkartılır, sabi kabul ediliyor. Geri kalan işte 60 sene. Her sene için 66 vermek lazım. Çarpı 66 kere 6, 36, 3600 adet altın eder bu. Peki yani gram olarak elimizde var. 3600'ü çarpı 7.2 ile, bir altın 7.2 gram çarparsın. İşte 3, 7, 25, 22, 23 kilo falan altın eder. Neyse bu. Bu kadar altın namaz için devir yapılacak. Kiminle yapılacak? 5 vakit namazını kılan ehli sünnet itikadında olup fakir olan Müslümanlarla yapılır. Kadınlarla da yapılmaz buyuruluyor kitaplarda. Dinimiz ne emrettiyse ona göre yapılacak. O fakirler ehli sünnet itikadında olması, 5 vakit namazı kılması bu meseleyi biliyor demektir o fakirler. Yani ölmüştür, ölen acilen aynı şekilde ona yardım etmek gerekir. Onlar Allah rızası için oturur. Ve o 23 kilo altını devir yoluna hediye ederler. Ama meyitin sahibi, geride kalan mirasçıları, o şeye oturan, iskata oturan, devre oturan fakirlere, herkes gücüne göre, bu iş pazarlık meselesi değil, onlar Allah rızası, sen de 5 kişiyle mi yapıldı, 100 lira versin, 500 lira, yok efendim fazla verim, 250'den 1000 lira verirsin, efendim benim o kadar gücüm yetmez, ben işte 50'şer lira versem 5 kişi 250 lira. Bu işin hani o gönlünden aynı şekilde tutanı vermen lazım. Yani onları da gönlünü alman lazım. Bu şekilde yapılır. Peki efendim böyle yapınca bu adam aynı şekilde namaz borcundan kurtuldu mu? Oruç borcundan, zekat borcundan kurtuldu mu? Bir kimse namazını kılınca namazlarının kabul olduğuna aynı şekilde garanti edebilir mi? Yok. Ben edemem. Orucum edemem. Zekatım edemem. Ama sebeplere yapışarak Allah-u Teala'nın emrine uyarak yapmaya çalışıyorum. Kabul edip etmemek Allah-u Teala'ya aittir. Eğer ölen imanlı gittiyse, arkasından bu iskat yapılınca, şartlarına uygun yapılınca, Allah-u Teala meleklerine sorar. Bu kulumun nesi var? İşte ya Rabbi bir şeysi yok ama arkasından işte salih Müslümanlar bir araya geldi, bunun iskatını yaptılar. Allah-u Teala o kullarımın hüsnü zannını ben kabul ettim. Bunun günahlarını da sildim. Mülkün sahibi o. Biz sebebi yapışırız. Yoksa efendim biz iskatını yaptık, tamam tertemiz oldu falan filan. Hani bir zamanlar hep anlatıyorduk ya, işte Almanya'da bir kadıncağızın birisi aradı. Dedi ki bugün dedi bir işte böyle bir kadın, kendine göre bir cemaati var falan dedi. Türkiye'de bir şeyhi varmış dedi, o kadının ona bağlıymış. O kadının vekil oluyor artık Türkiye'deki şeyhin. Annesi ölmüş, annesi ölünce o şeyhini aramış. Demiş ahiretteki durumu bu gece bir bakayım demiş. Bakmış, cehennemle cennet arasında sıkışmış kalmış kadın. Çıkamamış yani, gidememiş falan. Demiş çare 3000 euro göndereceksin demiş. Gözümün içine bakma, sen hep bedava bedava yaptırıyorsun. Bak 3000 euro.
0: İyi para.
1: Ondan sonra dedim herhalde göndermiş. Yok göndermiş dedi. Para eline geçince bu gece bakacağım demiş. Bakmış, tamam demiş, cennete geçti. 3000 euro ile yani vizeyi aldı ve geçti. Böyle sahtekarlar da var. Bunlar da şeyh adı altında geziyor. Tam sopalık herifler. Dinle alakalı. Tam zındık bunlar. Tam zındık.
0: Bunlara inanan var, inanan var, arkasından giden var.
1: Evet, inanan ve arkasından giden
0: İnsan
1: var.
0: İnsan ona şaşıyor hocam, çok özür dilerim. Hani konuyu dağıtıyoruz ama bu da bir büyük bir sorudur aslında. Bazı operasyonlar yapıldı mesela geçmişte, işte Adnan Oktar'mış, FETÖ'ymüş falan filan. Yani adamların yaptığı şey belli. Orada işte kadınları oynuyor falan, dinin haram ettiği şeyleri bir dini cemaatmiş gibi gösteriyor. Ve bunu göre göre bunun peşinden giden insanlar oluyor.
1: Evet.
0: Yani... Hiç mi aklınız yok, kafanız çalışmıyor diyorsun da gidiyor yani adamlar. Gidiyor. Yani acaba neden yani bu insanlar?
1: Şimdi mesela bir zamanlar ekran dolaşan o Yaşar Nuri denen adam namazda dalga geçiyordu. Emevi namazı, bilmem ne namazı falan filan diye. Onu savunan, onun peşine gidenler de var. Kitaplarını alanlar var falan. Şak şakçılık yapanlar da var. Zamanımızda da var öyle. İşte Kur'an'dan öğren falan diye. Şimdi insanlar mesela o FETÖ meselesinde Türkiye'de yani hali vakti yerinde olup da zengin olanlardan onlara yardım etmeye yok gibiydi. Biz biliyorduk onları.
0: Doğru.
1: Yok gibiydi. Adam şimdi namaz yok, niyaz yok. O işverende. Ama bunlar yaklaşıyorlar falan filan. Ondan sonra işte böyle böyle işte fakir çocuklar, talebeler falan filan bir şey koparıyorlar. Adamın damarına gelip adamı koparıyorlar. Koparınca bir başkası gidiyor. Bizim arkadaşım birisi işte Medine'de. Rüya görmüş, seni rüyada görmüş, Peygamber Efendimiz senin o yaptığın hayırdan çok memnunmuş.
0: Hatta kılmadığın namazların yerine o kondu.
1: O kondu deniyor. Veya adamları davet ediyorlar o yurtlarına. Gece seher vakti o çocukları kaldırıyorlar. Orada namaz kılıyor, bunları görüyor falan. Bunlara yardım ediyor. Üf. Yani sen cennette baş tarafı. Adam şimdi namaz yok, oruç yok, içki var, her türlü halt var. Ulan diyor 3-5 para verince diyor kendimi temize çıkarmış oluyorum böylece.
0: Kendini rahatlatıyor yani.
1: Ha, kendini rahatlatıyor. Vicdanını rahatlatıyor tabii, böylece. Tabii, tabii. Vicdanını rahatlatıyor. Ya. Yani o parayı veren de aynı şekilde dinini bilmiyor, öbürsü de bilmiyor. Farkında bile değildir. İhanet ettiğinin farkında bile değildir. Yani dinle oynadığının farkında bile değildir. Dine zarar verdiğini de farkında değildir. Dolayısıyla piyasada böyle insan çok, mesela siz de şahitsiniz, zaman zaman bize telefon açıp efendim diyor benim diyor şöyle bir işim var diyor, bir dua söyleyiverin. Hay hay, sihirli değnek, şunu okudum mu bunu olacağım, bunu okudum mu aynı şey güzel olacağım, bunu okudum uzun boylu olacağım, bunu okudum mu makam mevki sahibi olacağım, bunu okudum mu villan köşkün araban olacak. Yok öyle bir şey. Allah-u Teala her birimizi ayrı ayrı yaratmıştır. Hepimizin hakkında Allah-u Teala'nın ezeldeki bir takdiri vardır, kaderi vardır. Onları yaşayacağız, burası imtihan yeridir. Yerine göre ağlayacağız, yerine göre üzüleceğiz, yerine göre güleceğiz, yerine göre neşeleneceğiz. Yerine göre aynı şekilde üzüntülere gark olacağız. Hastalanacağız. Burası böyle bir yer. Burası böyle bir yer. Dolayısıyla kalkıp da aynı şekilde efendim işte şöyle şöyle yapayım, böyle böyle yapayım falan. İnsanlar böyle bedavacılığa alışmış. Güldüm de hatırıma geldi şimdi, çocukluğumda değildi, adam birisi konuşuyor falan, birisini şey yapıyordu, adam o kadar cimri ki bedava kabir bulsa onun içine girecek diye, tamam mı? Hakikaten böyle sözler de söyleniyor, belki evet, duymuş olabilirsin doğru, sen doğru. Adam diyor bedava kabir bulsa onun içine, onun içine girecek. Adamların önüne bedava bir cennet koyuyor. Diyor ki namazını yasen en uzun var diyor, ya sen diyor inanıyorsun ya, bitti o diyor ya, Allah kerimdir diyor,
0: cennetten tapu diyor. Dağıtıyor adamlar.
1: Tabii.
0: Yer tapusu dağıtıyorlar. Yani kurtuluş beratı veriyorlar, ne bileyim işte yanmaz kefenler falan veriyorlar yani.
1: Dolayısıyla insanlar böyle bozulunca, altyapıda göçünce bedavadan da aynı şekilde vicdanını rahatlatmak istiyor. Onun için araştırmaya bile gerek kalmıyor. Mesela Hristiyan bir ülkede doğdu büyüdü, araştırmaya ihtiyaç hissetmiyor. Herse diye ya, haftada bir gidersin, günahları da affettiriversin. Herife öyle bir getirmiş, tam nefse uygun bir şekilde İsa Aleyhisselam şeriatını yok etmişler. Getirmişler aynında bizi, tamam demişler ya, sen papaza git. 3-5 kuşta ver.
0: Sıfır ibadet.
1: Sıfır. İbadet yok, oruç yok, namaz yok. Ondan sonra içki serbest, zina serbest, hepsi serbest. Hepsi serbest. Şimdi aynı şekilde diyor ki her şeyi serbest bırak. Cennetinde başkasında bana yer ver. Böyle insanlar olunca diyor ki salak çok. Bunlar ancak tokatlama kolay diyor. 3-5 serseri de çıkıyor. Bunları tokatlıyor. Hadise bunlar ibaret yani.
0: Bir başka dinleyicimiz, Norveç'te yaşıyormuş dinleyicimiz. Burada bir Müslüman kabristanı var. Ama tabutsuz gömmeye izin vermiyorlar. Tabutla olur mu?
1: Tabutla olur tabii. Yani oradaki tabut değil de çivisiz tabut. Çivisiz tabut. Yani Hristiyanlar genellikle tabutla gömüyorlar. Evet. Bizde yaygın değil. Marmara bölgesi Allah-u Teala rahmet eylesin, Hüseyin Hilmi Efendi tam Hilmi Hazretleri bir kitabında yazmışlar. Doğrusunu yazmışlar. İtiraz ediyorlar. Tabutla gömülür müymüş falan. Şimdi yağan son zamanlarda yağan yağmurlarla İstanbul'da falan yerde bilmem ne çöktü. Filan yerde şu çöktü. Feşmeken yerde bu çöktü.
0: İstinat duvarları çöküyor. Patır patır.
1: İşte Karadeniz bölgesi, işte Rize bölgesi. Bir yağmur yağıyor, patır patır patır patır evler gidiyor, şeyler gidiyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala tam İlmen Saadettebili'de buyuruyor ki nemli yerlerde, kaygan zeminde olan yerlerde tabutla gömmeli.
0: Marmara, Karadeniz gibi.
1: Tabutla gömmeli bunlarla. Orada da inecek, Norveç'te soğuk. Yani zaten adamlar diyor ki tabutla, tamam diyor, benim istediğim tabut böyle olacak deyince o istediği tabutla gömülebilir.
0: Bir de diyor buraya birini gömerken kazdıkları çukurun altında su varmış. Böyle bir yere diyor gömülebilir mi diyor.
1: Tabutla olunca altını işte toprakla koyacağım, başka yapacak bir şey de yok yani oralarda. Ama su olması bedene zarar verir. Bedene zarar verdiği için ruh da ızdırap duyar ondan.
0: Evliyadan bereketlenmek için onun diyor kabrinden bir eşya veya toprak veya bir parça, işte örtü parçası filan almak uygun olur mu diyor.
1: Bereketlenmek, teberrük etmek niyetiyle caizdir. Peki ondan maksat nedir? Ondan maksat nedir? O toprak, o eşya değil. O toprağı, o eşyayı gördükçe o zatı hatırlamak ve onun bildirdiği şekilde hareket etmek maksat odur. Yoksa hemen bazıları efendim toprağın nesi olur falan. Ya toprağın bir şeysi olmaz arkadaşım ya. En kıymetli toprak Peygamber Efendimiz mübarek bedenine temas eden topraktır diye kitaplarda yazıyor. Toprak topraktır. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri Hacer-i Esved taşına bakıyor. Diyor ki netice itibariyle cennetten de gelse sen de bir taşsın diyor. Taşsın. Neticede taş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim seni öptü diye ben seni öpüyorum diyor.
0: İşi anlatmış yani.
1: Tabii. İşin mahiyeti bu.
0: Mahiyeti bu.
1: Mahiyeti bu. Yani o zatın kabrinden getirilen toprakla hani ona baktıkça bu Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin kabrinden, bu Hüseyin İlmi Efendi'nin kabrinden, bu Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin, bu Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin, neyse katasallahu teala sirrahül akdes. Şimdi onlarla bereketlenmek, yani onları hatırlamak içindir.
0: Makine kesimleriyle kesilen tavukların besmeleyle kesildiği belli değil, yenir mi?
1: Kesilmediği de belli değil. Böyle durumlarda üstün zannedilir. Yoksa işin içinde çıkamazsın. Açıkça besmelesiz kesildiği bilinmediği müddetçe yenir.
0: Ramazan'la alakalı bir soru ama dinleyicimiz şimdi göndermiş. Yine de soralım. Mukabele oluyor ya Ramazan Şerif ayında. Ramazan ayı girmeden diyor başlanabilir mi mukabeleye?
1: Tabii başlanabilir canım. Yetiştirebilmek için. Mesela bazıları, mesela hanımları söyleyeyim. Muayyen günler zuhur edeceği için hatim inecek mesela. Şaban ayının 15'inden itibaren başladı Kur'an-ı Kerim okumaya. Her gün bir cüz okuyor. Ramazan-ı Şerif'te muayyen günü zuhur ettiği zaman bırakacak onu. Dolayısıyla 15 gün önce veya 10 gün önce başladığı için Ramazan'ın sonunda o hatimi bitirmiş olacak.
0: Son olarak esnaf diyor, müşterinin dikkatini çekebilmek için mesela Noel Baba kıyafeti giyebilir mi?
1: Uygun değil. Yani Hristiyanların veyahut da onların dini bir yapmışlar. Motif olarak kullanıyorlar. Doğru ya. Dini motif olarak kullanıyorlar artık onu. Ha, ticaret maksadıyla kullanıyorlar ama ona bakınca Hristiyanlık hatırlanıyor. Dolayısıyla uygun değil.
0: Peki bir sanatçı, aktör diyelim. Papaz rolü oynasa?
1: Mecbur olmadığı müddetçe tavsiye edilmemiş kitaplarda.
0: Peki böyle bir sete, film setine papaz kıyafeti diken terzinin durumu nedir? Yani filmde diyor adam ısmarlamışlar demişler ki işte böyle.
1: Onu mahsur yok ki. Yani Müslüm'de gayrimüslim'de terziye gelir diktirir. Dolayısıyla o diker, o nasıl giyirse giysin, bizi ilgilendirmez.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Dondurma dükkanı kana bulanmıştı, şüpheliler yakalandı, hepsi tutuklandı. Olay Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dondurma dükkanında yaşanmıştı. Silahlı saldırıda Yusuf Erdem, Mustafa Mert Bahtıkarı'nın kurşunlarının hedefi olmuştu. 29 yaşındaki Erdem ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan ve cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen şüpheliler yakalandı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı. Oğlunun öldüğünü duydu, feryadı yürekleri yaktı. Acı olay Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Maksen mahallesindeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alındı. Evde yaşayan, sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorluk çektiği öğrenilen Murat Gümüş'ün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Faciadan sağ kurtulan babası ise oğlunun ölüm haberini alınca yıkıldı. Aynı evde beraber yaşayan baba oğlu ölüm ayırdı. Yangında hayatını kaybeden 55 yaşındaki Murat Gümüş'ün cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin en gelişmiş savaş uçaklarından F-35 düştü. Kaza Kaliforniya'daki Miramar Hava Üssü yakınlarında meydana geldi. F-35B tipi savaş uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle yere çakıldı. Çarpmanın ardından uçak alev aldı. Enkaz geniş bir alana yayıldı. Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak son anda kurtuldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Gökyüzünü siyah duman kapladı. F-35'in düşüş nedeni araştırılıyor. ABD ordusu olayla ilgili soruşturma başlattı.
2: Banka hesabınız bir gün dolandırıcıların kasası, arkadaşınızsa milyarlık bir vurgunun kahramanı olabilir mi? İstanbul'da tam da bu oldu. Arkadaşına güvenip IBAN'ını veren bir kişi hesabındaki yüksek meblağlı para trafiğinden şüphelenerek soluğu savcılıkta aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen düğmeye bastı. İşte o kirli para trafiği kameralara böyle yansıdı. Şebeke mağdurun hesabında toplanan paraları bankadan çektikten sonra bir kuryeye teslim ediyordu. Kurye ise o paraları alıp kripto bürosuna götürüyordu. Bir kafede yakalanan şebeke elebaşının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Günlük 25 bin dolar haksız kazanç sağlayan çeteyle ilgili soruşturma sürüyor.

0: Fabrika kazanında kaynak yapılıyordu. Bir anda bomba gibi patladı. İki işçi hayatını kaybetti. O dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir içecek fabrikasında meydana gelmişti. Kazanda kaynak çalışması yapılıyordu. Bir anda meydana gelen patlamayla iki işçi savrularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Teknik ve adli inceleme çok yönlü olarak devam ediyor. Gecenin karanlığında çaldılar, izlerini kaybettirdiklerini sandılar. Ancak Ankara polisinin takibinden kaçamadılar. Başkentte ard arda yaşanan otomobil hırsızlıklarının peşine düşen polis, 35 ayrı kamerayı saniye saniye inceledi. Çalıntı araçların son durağı gözlerden uzak bir sanayi sitesiydi. Ekipler düğmeye bastı. Çalınan aracın götürüldüğü adrese operasyon düzenlendi. Çete üyeleri çaldıkları son aracı parçalarken suçüstü yakalandı. Baskın yapılan adres iş yeri değil, adeta hırsızların galerisiydi. Daha önce çalınan iki otomobil ve satışa hazır hale getirilmiş araç parçaları ele geçirildi. Araçları parçalayarak haksız kazanç sağlayan şebekenin 4 üyesi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Parçalanmaktan son anda kurtarılan 3 otomobilse sahiplerine teslim edilmek üzere ekiplerce muhafaza altına alındı. Oyun oynarken yediği portakal nefes borusuna kaçtı. Arkadaşının hemlik manevrasıyla hayata tutundu. Kaldığı yerden oyuna devam etti. İlginç olay Bilecik'in Söğüt ilçesinde kahvehanede yaşandı. Hüseyin Açık kahvede arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Portakal yiyen Açık'ın soluk borusuna meyve dilimi kaçtı. Bir anda nefesi kesildi. Fenalaşan adamın yardımına masadaki rakibi yetişti. Arkadaşına hemen hemlik manevrası uyguladı. Boğazına tıkanan portakal parçası çıkarıldı. Arkadaşının yardımıyla tekrar nefes almaya başladı ve oyunla devam etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Çok kötü. Yolcu yok herhalde ki.
2: Anne şu şeyini kapatsana anne.
1: Neyi?
2: Güneşliğini.
1: Bunu mu?
0: Yolcu otobüsü bir anda alevlere teslim oldu. Patlamalar sırasında yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
1: Allah'ım diyorsun inşallah ölen yıkıyor.
2: Ay patlıyor.
0: Erzincan'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde Erzincan-Sivas Karayolu tüneller mevkiinde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Yakınlarıyla araçtan inerek 112'yi aradı. Alevlerse kısa sürede tüm otobüsü sardı.
2: Ay Allah'ım anne.
0: Yangında yolda ulaşım durduruldu. Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sık sık şiddetli patlamalar meydana gelen yangında panik anları ise böyle görüntülendi.
1: Allah'ım diyorsun inşallah ölen
2: patlıyor.
0: Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını uzun süren müdahalenin ardından söndürdü. Otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken can kaybı ya da yaralanan olmaması yüreklere su serpti.
2: Biraz daha geri yapsın.
0: Çin'de dünyanın en büyük çaplı yüksek hızlı tren tünel açma makinesi önemli bir aşamayı tamamladı. Makine Yangtze Nehri'nin altındaki sualtı tünelinde kazıyı başarıyla bitirdi. 14,25 kilometrelik tünel Şangay'ın Chongming bölgesiyle Taichung'u birbirine bağlayacak. Proje tamamlandığında yüksek hızlı trenler nehrin altından saatte 350 km hızla geçebilecek. 2026 sonunda hizmete açılması planlanan tünel bölgedeki ulaşım süresini 17 dakikaya düşürecek. Bu dostluk ezber bozuyor. Yer İsveç. 2 yaşındaki Otto ile karga arkadaşı Russell. Birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar.
3: When we go inside, he will sit outside the window.
0: Otto kankası Russell'la her gün bahçede oyunlar oynuyor. Otto yürürken, oyuncaklarıyla oynarken, hatta kreşe giderken Russell gölge gibi peşinde. Sadık dost Russell bazen Otto'nun omzuna konuyor, bazen de çatıda nöbet tutuyor.
3: Russell will sit on our roof and...
0: Ama Otto'yu her gördüğünde hemen yanına uçuyor. Uzmanlar kargaların son derece akıllı canlılar olduğunu hatırlatıyor.
3: He allows us to interact with nature in a...
0: Bu saf sevgiyi gören herkesin içini ısıtıyor. YTT otobüsünün durakta durmadığı iddia edildi. Şoförle yolcu arasındaki tartışma ortalığı karıştırdı.
4: Sen burada mı durdun? Eşek yanıyordu diye durdun ya.
0: Olay Sultan Gazi Taşoluk seferini yapan İETT otobüsünde yaşandı. Can güvenliğinin olmadığını söyleyen şoför otobüsü durdurdu.
5: Yani bir şey yok ama ya. Bu kadar insanı böyle mağdur etme hakkın yok yani.
6: Senin can güvenliğin yok.
0: Otobüsteki diğer yolcular yaşananlara tepki gösterdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
6: Adam inmeden gitmem ben.
5: Hayır,
4: değil mi? Çağırarak ya.
0: Şoförle yolcu arasındaki tartışma dakikalarca sürdü. Şikayet üzerine polis ekipleri sevk edildi.
5: Hayır, ben ona da bağırdım.
0: ...0850'li numaralara yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. 8 ilde 33 şüpheliye gözaltı kararı çıktı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasındaki operasyonun detaylarını paylaştı. Siber suçlarla mücadele ekipleri yasa dışı bahis çetesini çökertmek için yapay zeka analizleri ve ileri algoritmalar kullandı. 0850'li hatlar üzerinden farklı numaralarla vatandaşlara toplu yasa dışı bahis reklamı mesajı gönderildiği tespit edildi. İstanbul merkezi 8 ilde 33 şüpheli için eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınanlar hakkında adli işlem başlatıldı. Pakistan'ın Beluchistan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlama faciaya yol açtı. Patlamanın ardından maden kompleksinin bazı bölümleri çöktü. Yetkililer 34 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlama sırasında çöken bölümde 36 işçinin bulunduğu bildirildi. İki madenciye ise hala ulaşılamadı. Arama kurtarma ekipleri 1219 metre derinlikte çalışmalarını sürdürüyor. Kelepçeyle kaçtı, polisleri peşine taktı. İnşaatta yakalandı. Aydın'ın Söke ilçesinde firari hükümlünün yeri tespit edildi. Gözaltına alınırken polise mukavemet gösterdi. Şüpheli kelepçeyle koşmaya başladı. Polisten kaçan firari inşaatta saklandı. Ekipler şüpheliyi kısa süre içinde tekrar gözaltına aldı. Kovalamaca sırasında düşerek yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı. Hollywood yıldızı

0: Para, oyuncunun kurucu ortakları arasında yer aldığı Doğu Kongo girişimine aktarılacak.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. TGRT FM'de yeni bir iletişim dünyamızda sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Suat, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Ömer Sasunlu yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim dil bilimci Derya Şahin Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, merhaba.
0: Merhaba efendim, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık, buraya kadar yorduk sizi, karşıdan geldiniz.
1: Estağfurullah hocam.
0: Sağ olun. Değerli dinleyicilerim, bugün dil bilimci Derya Şahin Hanım'la ne konuşacağız? Evet, ülkemizin en büyük problemlerinden birisini konuşacağız. Dil bilimi üzerine konuşacağız efendim. Bu kadar okullarımızda yıllardan beri dil öğreniriz. Öğrendiğimizi zannederiz veyahut da saatlerimizi ayırırız bu iş için. Ama sonuçta bakarız ki en basit bir cümleyi bile kuramayacak şekilde mezun oluruz okullardan. Neden böyle, niçin böyle, çaresi ne? İşte bunları konuşacağız kıymetli hocam Derya Şahin ile. Hocam, evet, neler konuşacağımızı söyledik. Siz kendinizi biraz tanıtın, ilk defa alıyoruz sizi.
1: Evet, evet.
0: Programımıza. Kendinizden biraz bahsedin, ondan sonra geçelim konulara.
1: Tabii ki. Ben normalde küçük yaşlardan beri İngilizce ve Almanca eğitim veren eğitim kurumlarında okudum. Ve üniversitede de, ki benim tek hayalimdi zaten, Orta Doğu dilleri okudum. Ve Orta Doğu dilleri, yani dil bilim okudum. Ve ondan sonra Arapça, Farsça, İngilizce hepsinden yeminli tercüman oldum. Ve daha sonra bunları aslında öğretebilmek için de İngilizce eğitmenliği, uluslararası her yaşa eğitim verebilecek yetkinlikte bir

0: Uluslararası İngilizce Öğretmenliği belgesi aldım. Ve daha çok çalışmalarımı artık nörobilim, nöropsikoloji, yani beynimiz dili nasıl öğrenir ile devam ettirmeye başladım. Ki bununla ilgili de gene uluslararası eğitimler, CPD onaylı belgeler, bu şekilde hep ilerledim. Ve şu andaki asıl akademik çalışmalarımda dediğim gibi insan beyni dili nasıl öğrenir, neden kimisi çok güzel öğrenirken başkaları senelerce eğitim arıp bir türlü konuşamıyor, bir türlü bu işi beceremiyor. Tamamen şu anki çalışmalarım buna yönelik. Yani beyin temelli bir eğitim sistemi.
1: Evet. Kaç dil biliyorsunuz şu an hocam? Bir daha
0: 4 dil biliyorum.
1: 4 dil.
0: Evet, 4 dil biliyorum.
1: Arapça, Farsça.
0: Evet, İngilizce ve Almanca.
1: İngilizce ve Almanca biliyorsunuz. Evet. Fransızcayı neden öğrenmediniz hocam?
0: Ona daha sıra gelmedi hocam. Bu kadar olabildi.
1: Evet. Hayırlısı. Bu kadar dil bilebilmek, efendim öğrenebilmek, herkes bir lisan bile öğrenemezken 4 dil birden konuşabilmek, üstelik bu konularda yeminli tercüman.
0: Yeminli tercümanım, evet.
1: Evet, yeminli tercüman olabilmek için bir takım özellikler, ilave özellikler de gerekiyor herhalde.
0: Evet, evet, evet. Benim lisansım da ondan olduğu için. Tabii belli bir not ortalamanız olması gerekiyor, çok iyi çeviri yapmanız gerekiyor. Bu özelliklerden sonra olabiliyorsunuz yeminli tercüman.
1: Evet. Evet, kendinizden bahsetmeye devam edebilirsiniz. Evlisiniz.
0: Evliyim, evet. Bir kız çocuğum var.
1: Allah bağışlasın.
0: Bir anneyim aynı zamanda, ki en bence önemli vasfımız aslında bu. Annelik, babalık.
1: Evet.
0: Evliyim, dediğim gibi İstanbul'da zaten yaşıyorum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Bu şekilde hocam, genel olarak vereceğim bilgiler bunlar size.
1: Dil bilmenin size kazandırdığı neler var? Çok şey vardır da.
0: Çok çok tabii ki. Bir kere öncelikle çok global bakabiliyorsunuz her şeye, herkese, her kültürü biliyorsunuz. Çok büyük kıyaslayabiliyorsunuz aslında bu kültürleri. Bizim kültürlerimiz, Orta Doğu kültürü ya da Avrupa kültürü. Hepsini kıyaslama şansınız oluyor. Bir kere dediğim gibi çok büyük bir vizyon kazanıyorsunuz aslında. Yani dil bilmek şu an sadece iletişim değil, aynı zamanda kültürel ve vizyonel açıdan da sizi çok geliştiren, ki fizyolojik olarak da bu arada beyin için yapılabilecek muazzam antrenmanlardan bir tanesi. Yani Alzheimer'dan tutun da unutkanlıktan, dikkat toplamadan, dikkat dağınıklığından, bunların tamamına aslında gerçekten şifa gibi gelen bir şey. Çünkü beyindeki o kadar çok beceri aynı anda ateşleniyor ki biz konuşurken, biz yeni bir dil öğrenirken. Yani görüyoruz, duyuyoruz, anlıyoruz, konuşuyoruz. Birçok dediğim gibi beceri aynı anda ateşlendiği için fiziksel olarak da, patolojik olarak da size çok çok faydası var.
1: Bir dil öğrendikten sonra başka dilleri öğrenmek daha mı kolay oluyor? Belki sorularımızın içinde olacak bu ileriki bölümlerde ama.
0: Yani şöyle aslında, biz şu an Türkçeyi konuşuyor isek bu ne demek? Bizim konuşma merkezimizde hiçbir problem yok demek. Biz çünkü Türkçeyi de annemizin karnında öğrenmedik, doğduktan sonra öğrendik. Bizim etrafımızda Japonca konuşulsaydı, Arapça konuşulsaydı onu öğrenecektik. Türkçe evet. Konuşulduğu için Türkçe öğrendik. Demek ki bizim konuşma merkezimizde hiçbir problem yok. İster isek her dili öğrenebiliriz. 10 dilde öğrenebiliriz, 5 dilde öğrenebiliriz. Sadece bir dili öğrenip diğer dile geçiş, tipoloji olarak birbirine yakın diller ise evet bize bir kolaylık sağlar, ama hiç dil bilmeyen birisi de istediği her dili öğrenir.
1: Mesela ülkemizde yaşayan bazı insanlar var. Bazı kişiler var. Bunlar ana dilleri olarak bir dil öğreniyorlar. Mesela Kürtler diyelim. Ana dili Kürtçe olarak öğreniyor. Okula gittiğinde de işte Türkçe öğreniyor veya evet. Evlerinde hem Kürtçe hem Türkçe konuşuluyor. Evet. Veya başka dilleri konuşanlar da var yine ülkemizde. Mesela Karadenizler hem Lazca konuşanlar var hem Türkçe konuşanlar var.
0: Evet, evet.
1: Gibi. Bunlar iki lisanı birden öğrenerek mi yetişiyorlar?
0: Tabii.
1: Daha mı kolay oluyor onlar için? Daha mı zor oluyor bu?
0: Şimdi şöyle, aslında bunun püf noktası şu hocam. Şimdi biz çok küçük yaşta iken bizim beyin esnekliğimiz inanılmaz kuvvetli, inanılmaz yüksek bir düzeyde. Ve çocuk hiçbir şeyi sorgulamadan, yargılamadan, otomatikman taklit ederek öğreniyor aslında. Yani şimdi küçük yaşta bu insanlar öğrendiği için de bu dilleri, şimdi anne diyelim ki Türkçe konuşuyor, baba da verdiğiniz örnek gibi Kürtçe konuşuyor o evin içerisinde. Eğer bir kişi de orada İngilizce konuşsa, bir kişi de Rusça konuşsa, dördünü birden öğrenir çocuk. Çünkü çok küçük yaşta öğrendiğimiz diller bizim beynimizin ana dil merkezine kaydediliyor. ergenlikten öncesi çok kıymetli. Buradan annelere babalara da bunu söylüyorum. Lütfen çok küçük yaşta çocuklarınıza dil eğitimini verin. En azından buna olanak tanıyın, sevdirin. Tabii ki öğretemezsiniz, siz öğretmen değilsiniz ama en azından olanak verin. Çünkü küçük yaşta öğrendiğimiz zaman beynimiz bunu ana dil merkezine kaydediyor. O çocuk için o ikinci bir dil değil, üçüncü bir dil değil. Hepsi aynı yerde, yani aynı sepetin içinde aslında hocam. Ayrı ayrı bölümlerde değil. Çünkü aileler korkuyor. İşte kafası mı karışır, hepsini birden öğrenir mi? Ama o şekilde değil, tıpkı sizin verdiğiniz örnek gibi. İki dil konuşuluyorsa iki dil, üç dil konuşuluyorsa üç dil, onların beyin yapısı bizdeki gibi, yetişkinlerdeki gibi değil.
1: Başka merkezlere de harekete geçiriyor mu bu dil öğrenmek beyindeki acaba?
0: Tabii ki, tabii ki. Bir kere anlama. Şimdi biz şu anda bile sizinle konuşurken birbirimizin ne demek istediğini öncelikle anlıyoruz. İşitsel becerilerimiz, duyarak anlıyoruz, birbirimize bakıyoruz, ağız hareketlerimizi görüyoruz, jestlerimizi, mimiklerimizi, beden dilimizi, bunların tamamını görüyoruz. Ve dolayısıyla aynı anda o kadar çok beceri aslında ateşleniyor ki, bir yandan okuyorsanız, hem okuyup hem konuşuyorsanız, bu yüzme sporu gibi aslında hocam. Sadece yürüyüş yaptığınız zaman farklı kaslarınız çalışır ama yüzdüğünüz zaman çok fazla kas grubu aynı anda çalışır. Tıpkı bunun gibi aslında.
1: Evet. Evet, vücutta bağlantısı da yapılmış oldu böylece.
0: Evet.
1: Dil öğrenme. Hocam şöyle bir soruyla başlayalım. Bu şu ana kadar konuştuklarım henüz konunun içerisinde değil belki ama kenarından, köşesinden giriyor.
0: Evet.
1: Yıllarca okullarda yabancı dil eğitimi almamıza rağmen neden hala bir yabancı dili akıcı bir şekilde konuşamıyoruz? Sorun bizim yeteneksizliğimiz mi yoksa sistemin kendisi mi?
0: Şimdi şöyle, öncelikle bir bütün dinleyiciler de şundan emin olsun. Çünkü maalesef böyle bir kanı, böyle bir yargı var. Dil bir yetenek değildir. Dil bir zeka işi değildir. Dil için üstün bir yeteneğe ya da üstün bir zekaya ihtiyacınız yok. Hepimiz doğuştan aynı beyin yapısıyla doğuyoruz. Eğer patolojik bir problemimiz yok ise hepimiz eşitiz. Dolayısıyla bu bir yetenek, bu bir zeka değil. Bu aslında şimdi bir dili öğrenebilmemiz için, bakın biz doğduk. İlk başta ne yapıyoruz? Etrafımızda konuşulanları duyuyoruz, dinliyoruz. 2 yaşına geliyoruz ortalama ve konuşmaya başlıyoruz artık. Okuma yazmayı biz ilkokulda öğreniyoruz. Dil bilgisini ondan da sonra öğreniyoruz. Bakın insanın doğal sıralaması budur. Ama şu an biz yabancı dil eğitimini nasıl öğreniyoruz? Önce dil bilgisi. Ve dolayısıyla ne oluyor? Bakın bu bizim fıtratımıza aykırı, doğamıza aykırı, bizim beyin yapımıza aykırı. Dili bu şekilde öğrenmeye başladığımız zaman da matematik gibi kodluyor bizim beynimiz bunu. İşte özne şuraya, tümlet şuraya, yüklem şuraya. Hayır, dil bu şekilde öğrenilmez. Dil duyarak, konuşarak, maruz kalarak tamamen bu şekilde öğrenilir. Ve öğrendikten sonra onların isimlerini koymak çok kolay. Dil bilgisinde tamam, bunun adı geçmiş zaman mı, bunun adı gelecek zaman mı? Bakın bunları koymak çok basit. Ama 2 yaşındaki bir çocuk, 3 yaşındaki bir çocuk anne ben yarın okula gitmiştim demiyor. Anne ben yarın okula gideceğim diyor. Peki çocuğum niye böyle dedin? Çünkü benim birinci tekil şahıs gelecek zaman kullanmam lazım demiyor. Otomatik zaten dil bilgisi oturur. Çünkü biz duyduğumuz her şeyi beynimiz muazzam şekilde kaydeder ve tahminler üzerine çalışır beyin. Duyduklarını daha sonrakiler için saklar ve o zaman kullanır. Yani bunu bir ders gibi öğrenmeye çalışır isek, yıllarca da eğitim alsanız mümkün değil. Tıpkı araba kullanmak gibi. Yani ben size senelerce anlatayım, diyeyim ki gaza şöyle basın, frene böyle basın, vitesi şöyle değiştirin. Sizi direksiyona oturtmazsam siz araba kullanamazsınız ki. Sadece nasıl araba kullanılacağını bilirsiniz. Hatta arabanın motorunu, kaputunu, her şeyini size anlatayım. Ama araba kullanamazsınız. Direksiyona oturmanız gerekiyor ki o beceri artık otomatikleşsin. Bir süre sonra bir bakarsınız, ne vitese bakıyorsunuz, ne gaza, ne frene. Tek elinizde o direksiyonu çevire çevire gidiyorsunuz ve farkında olmadan aslında pedallara basıyorsunuz. Konuşmak böyle bir şey.
1: Evet, bu kadınların el örgüsü işleri de buna benziyor.
0: Kesinlikle. Çok güzel bir örnek verdiniz. Tıpkı onun gibi. Otomatikleşmeye başlıyor. Konuşma böyle bir şey. Yani dil öğrenmek böyle bir şey. Konuşmadığınız sürece konuşamayacaksınız. Çünkü beynin aynı bölgeleri değil bunlar. Yani anlattığımız, duyduğumuz yer, yazdığımız yer, dinlediğimiz yer başka, konuştuğumuz bölge başka. Evet. Siz sürekli orayı çalıştırırsanız konuşma tarafı hiç hareket etmediği için, hiç çalışmadığı için doğal olarak bu beceri de gelişemez.
1: Benim lisan öğrenme yeteneğim, kabiliyetim yok sözü çok yanlış o zaman.
0: Kesinlikle. %90 insandan da ben bunu duyuyorum. Hocam benim diyor dil yeteneğim yok. İşte komşum var, 2 dil öğrenmiş, 3 dil öğrenmiş ama o diyor çok yetenekli. Öyle bir şey yok. Hepimiz aynıyız. Dil yeteneği diye bir şey yok. Yani bunun ne bir bilimsel karşılığı var, ne başka bir şey var. Hepimiz aynıyız.
1: Evet. Yani öğrenmeme sebebimiz tersten başlamamız.
0: Evet, tersten başlıyoruz ve bunu bir ders gibi görüyoruz. Yani çocuklar kaygı yaşıyor okullarda. İşte İngilizce sınavında ne yapacağım diyor. Bir bu, iki bu bizdeki maalesef utanma psikolojisi. O baskı, o stres, o kaygı. İşte yanlış mı söylerim, yanımdaki mi güler? Eyvah, aksan düzgün oldu mu? Şimdi o kadar yoğun bir stres yaşıyoruz ki biz konuşmaya başladığımız zaman bakın milisaniyeler içinde bu beynimizde gerçekleşiyor. Ama biz o an strese girdiğimizde beyin de diyor ki sen şu an çok yoğun bir stres yaşıyorsun. Şimdi senin konuşmanla, İngilizcenle ben uğraşamam. Önce senin şu stresini bir halledeyim ve konuşma merkezimiz kilitleniyor. Bunu İngilizce olarak düşünmeyin. Türkçe'de de öyle. Biriyle tartışırsınız, biriyle çok stres yaşarsınız. Basiretin bağlandı deriz ya, konuşamıyor, konuşamadım deriz. Aslında tamamen aynı şey yaşanıyor. Ya da büyük bir kalabalığın önüne çıktık, bir konuşma yapacağız. Kilitlenebiliriz heyecanlandığımız zaman. Bu sadece İngilizce değil. Aslında bizim en büyük düşmanımız bu. Stres ve kaygı bizim konuşma merkezimizi kilitliyor.
1: Evet.
0: Bunun olmaması için de sürekli tekrar edecekler. Aynanın karşısında tekrar edecekler. Telefonu karşılarına koyup videoya çeksinler. Tekrar ve konuşma, yavaş yavaş beyin otomatikleşmeye başlayacak ve bunu normalleştirecek. Beyin de bunu normalleştiriyor.
1: Yabancılarla beraber bulundunuz, onlarla beraber eğitimde aldınız. Onların lisan öğrenmesi daha mı kolay yahut da onlar daha mı çabuk, daha kolay mı öğreniyorlar? Öyleyse eğer bunun sebebi ne?
0: Onlar daha kolay öğrenmiyor. Onlar sadece stres ve kaygı yapmadığı için, yani kim ne der, el alem ne der kısmı olmadığı için tıpkı bir çocuk gibi direktmen patır patır konuşuyorlar. Yani mesela en güzel şu örneği vereyim size. Denize gireceğiz diyelim. Bir yetişkin ne yapıyor önce? Bir bakıyor, soğuk mu? İşte suyun dibinde yosun mu var, taş mı var, balık mı var? Çocuk ne yapıyor? Koşa koşa atlıyor suya ve su yuta yuta yüzüyor. Ama yetişkin o suya girene kadar zaten o kadar çok zaman geçiyor ki onu sorguladığı için, işte yabancılar bunu yapmıyor. Çünkü aslında dilin nasıl öğrenileceğini iyi biliyorlar. Yani bizim toplumsal olarak bence en büyük problemimiz bu. Öğrenemiyorum, öğrenemiyorum ama niye öğrenemiyorum? Yani bir bu kısmı araştırsak aslında neden öğrenemediğimizi anlarız. Bu kadar üniversiteleri bitirmişiz, işte ne bileyim yüksek lisanslar yapmış. Bana diyor ki hocam Türkiye bilmem kaçıncısıyım ben diyor. Ya bir tek diyor şu dil işini halledemedim. Bu kadar zor şeyleri yapmış bir insan nasıl dili yapamaz? Mümkün değil böyle bir şey. Ama yöntem yanlış.
1: Kendisini ona da mı acaba şey yapıyor? Ben lisan öğrenemem. Öğrenme zorluğu çeken birisiyim. Kendisini bu şekilde mi acaba inandırıyor?
0: Tabii şartlıyor kendini. Hı. Yani ben diyor bu kadar sene diyor eğitim aldım. Yok diyor, benden olmuyor hocam diyor. Ben konuşamıyorum diyor. Ve bunu dedikçe de aslında bunu yapamıyor. Çünkü bunu mesela dinleyicilerimizin özellikle bunu çok dikkatle dinlemesini isterim. Bizim beynimiz bakın ağzımızdan çıkan her şeyi emir olarak alır. Yani biz dersek benden artık geçti. Ben artık bunu yapamam. Bakın bu beyniniz için bir emirdir. Ve beyin der ki ha demek ki bana bir ödül yok bu işin sonunda. Çünkü beyniniz bir ödülle çalışan bir mekanizmadır. Demek ki hiçbir umut da yok. Bu böyle dediğine göre o zaman çabaya da gerek yok. Ve çabalama merkezi, yani dopamini yavaşlatmaya başlar. Dolayısıyla size öğrenecek hani o aklınızın açılmasını aslında engellemeye başlar. O yüzden o böyle dedikçe ben yapamıyorum. Ben yapamıyorum dedikçe gerçekten yapamıyor. Çünkü beyniniz bunu otomatikman emir olarak algılayıp sizin öğrenme merkezlerinizi kapatmaya başlıyor.
1: Evet. Bu lisan öğrenme konusunda ta başından beri bu sıkıntılar yaşanıyor. O halde milli eğitim sistemimiz bu konuda yanlış bir yolda gidiyor diyebilir miyiz?
0: Aslında şöyle, ben de milli eğitim sisteminde dil öğrenmiş biriyim. Türkiye'de okuduğum, yurt dışında okumadığım eğitim sistemi, eğitim materyallerinde aslında problem yok. En büyük problem şurada. Bir, kaygılar, çocuklar için olan bu sınav kaygıları. İki, eğitmenin aslında sınıfı nasıl yönettiği. En bence kritik taraf bu taraf. Çünkü şimdi bir sınıfa girip eğer ki 40 dakika boyunca ben bir çocuğa ders anlatırsam, çocuk o soruya doğru cevap veremediğinde tamam otur yerine dersem, zaten o çocuk tekrar tahtaya kalkıp o soruya cevap vermek istemeyecek. Ya da yanlış telaffuzda arkadaşları güldüğü zaman bunu kontrol etmez isem, zaten o çocuktan ekstra bir performans bekleyemem ben. Ve çocuk konuşturulması gerekiyor. Küçük yaştayken de 10 dakika ben konuştuysam 10 dakika öğrencinin konuşması lazım. Çocuğun sesinin öğretmenden daha çok çıkması lazım. Bunu yabancı dil için söylüyorum. Yani çocuğu düzelterek bunun Türkçesi neydi, hadi söyle bakalım İngilizcesi neydi şeklinde yaptığımız zaman zaten çocuk diyor ki ha bu bir ders. Yabancı dil bir ders değil. Bizim doğamızda, biyolojimizde olan tıpkı Türkçe gibi doğal bir beceri.
1: Evet. Lisanda ezberleme söz konusu.
0: Evet, maalesef.
1: Niçin maalesef?
0: Çünkü ezberleyerek, bakın milyonlarca kelimeyi hiç kimse ezberleyemez. Ben 4 dil biliyorum. Türkçe ile birlikte 5 dil. Şimdi mümkün mü benim 5 tane dildeki her şeyi ezberlemem? Siz Türkçeyi ezberlediniz mi? Oturup çocuğunuza kelimeleri, cümleleri ezberleterek mi öğrettiniz? Hayır. Dil öğrenmek ezber değildir. O yüzden İngilizcenin karşısına Türkçe'yi yazdıkları zaman bakın otomatik olarak ezberleniyor. Bunu içselleştirmeleri gerekiyor. Yani bir çocuk için söylüyorum. Çocuk neyi seviyorsa oradan sızacaksınız. İşte futbolu mu çok seviyor? O dildeki maçları ona izleteceksiniz. İlgi duydukça duydukça beyin bunu içselleştirmeye başlar. Ve o farkında olmadan bunu öğrenir. Ama ezberlerseniz ne kadarını nereye kadar ezberleyebilirsiniz? Mümkün değil. Her şey geçici hafızada kalır. Yani dediğim gibi buradaki aslında en temel şey yöntem.
1: Evet.
0: Yöntem.
1: Hocam bir ara veriyoruz.
0: Tabii
1: aradan
0: ki.
1: Sonra devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim dil bilimci Derya Şahin Hanım. Kendisiyle dil bilimi, lisan öğrenmek üzerinde sohbetimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, dil bilimci Derya Şahin Hanım. Kendisiyle dil bilimi, lisan öğrenmek üzerinde sohbetimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet hocam, en son bu yıllarca okullarda yabancı dil eğitimi almamıza rağmen neden hala bir yabancı dili akıcı bir şekilde konuşamıyoruz? Sorun bizim yeteneksizliğimiz mi yoksa sistemin kendisi mi diye sormuştuk. Bunu cevaplandırdınız. Evet. Şöyle bir soruyla devam edelim. Radyo başında şu an bizi dinleyen binlerce kişinin ortak sıkıntısı anlıyorum ama konuşamıyorum şeklinde. Beynimizde o blokaj neden oluşuyor ve bu duvarı nasıl yıkarız? Sadece anlıyorum ama konuşamıyorum değil, daha başka lisanla alakalı problemler de var tabii. Konuşuyorum ama yazamıyorum yahut da işte yazdığımı söyleyemiyorum.
1: Evet, yazıyorum ama konuşamıyorum anlıyorum ama konuşamıyorum var. Ki evet. %90'ı zaten anlıyorum ama konuşamıyorum ya da çok fazla kelime biliyorum ama bir türlü cümle kuramıyorum var.
0: Evet.
1: Sonuç konuşamamak.
0: Beynimizde bu blokaj neden oluşuyor ve bu duvarı nasıl yıkarız hocam?
1: Evet, hemen söylüyorum. Şimdi öncelikle şunu bir bilin. Anlamanız beyninizde başka bir bölgede, yani dinlemeniz ama konuşmanız beyninizdeki farklı bir bölgede gerçekleşiyor. Dolayısıyla siz senelerce oturup dinlerseniz sadece anlamanız gelişmiştir. Yani alıcı diliniz gelişmiştir. Ya da sürekli yazdınız, okudunuz, dinlediniz, çok güzel yazmayı ezberlemişsinizdir aslında. Çünkü bu görsel hafızadır. Yaza yaza giderler. Görsel hafızaları çok iyi gelişmiştir. Sürekli dinlemiştir. Artık bir işitsel hafıza oluşmuştur. Ama bize gereken konuşma becerisi. Bunun en büyük sebebi de dediğim gibi senelerce bunu yapmayıp, konuşmayıp, sadece dinleyip, ezberleyerek konuşabileceklerini zannediyorlar. Ama siz yıllarca da, yani o kadar çok kitabı bitirin, ansiklopedileri bitirin, hiçbir faydası olmaz, gene konuşamazsınız. Ki şu anki gibi ilkokulda başlıyoruz yabancı dil eğitimi almaya, üniversite bitiyor, bakın kaç sene, kaç sene gene konuşamıyoruz, gene konuş, çünkü konuşmuyorlar hocam. Yani en büyük problem bu. Siz konuştukça konuşabileceksiniz. Oradaki çene kasınız, dil kasınız, beyninizde oluşan bir harita var, bir dil haritası var. Bunların gerçekleşebilmesi için konuşma pratiği yapmak zorundasınız. Bunu da nasıl ortada? Bir kere birincisi stres, kaygı, az önce söylediğim gibi konuşma merkezini kilitleyen en büyük sebep. Kendi ana dilinizde dahil, hangi dil olursa olsun, yüksek stres ve kaygı bunu kilitler. İkincisi, sürekli okuyarak, yazarak, hele hele gramerle dile başlamak, dil bilgisiyle dil öğrenmeye başlamak en büyük yanılgılardan bir tanesi. Bol bol dinleyecekler, dinleyip konuşacak, dinleyecek, konuşacak. Şimdi mesela hiç dil bilmeyen birisi için söyleyelim bunu. Yani ya da ufak tefek, evet anlıyor ama konuşamıyor. Şimdi birincisi, kendi seviyesine uygun bir şey izlemesi gerekiyor ya da dinlemesi gerekiyor. Ben çok az İngilizce biliyorsam, gidip İngilizce haberleri izlersem hiçbir şey tabii ki anlayamam. Çünkü bu çok ileri düzey demek. Önce kendi seviyelerinde animasyonlar olabilir. Eğer hiç bilmiyorsanız, siz bu dilde bir bebeksiniz. Demek ki çocukların, bebeklerin izlediği şeyleri izlemeniz gerekiyor. O kadar, o seviyede olmanız gerekiyor. Ve daha sonra bakın, ne öğrendiyseniz lütfen hareketlerle ve duygularla konuşun. Kelime kelime değil. Yani mesela bir şarkı dinleriz değil mi? Çok işte efkarlı bir şarkıdır. O şarkıyı dinlerken elimizle, kolumuzla, gözümüzle o şarkıya eşlik etmeye başlarız. İstem dışı biz bunu yaparız. Ya da çok güzel bir şarkı olur, alkış tutmaya başlarız. Demek ki bakın, bunun içerisine giriyoruz. Bu duygunun içine giriyoruz. Bir şey izlerken de bunu yapacaksınız. Yani diyor ki mesela bir tane örnek verelim. Çok öfkeli biri var ve diyor ki, çık dışarı diye bağırıyor. Get out of here diyor. Şimdi burada ben bunu kelime kelime alırsam, get ne demek, out ne demek, off ne demek, mümkün değil. Ama eliyle dışarıya doğru kovarken get out of here dediği zaman şunu bilirsiniz. Ha, kovarken bunu söylüyor. Yani bloklar halinde bunu beyninize yerleştirmeniz lazım. Eğer ki siz yetişkinseniz. Ve dediğim gibi konuşma pratikleri, sabah kalktınız, kendi kendinize şunu söyleyin. Ben bugün ne yapacağım? İşe gideceğim, işte hamburger yiyeceğim, çay içeceğim, Ayşe ile buluşacağım. Bakın, çok basit şekillerle uyandığınız zaman lütfen kendinizi bu şekilde kaydedin telefona ya da aynanın karşısına geçin. Bu cümleleri söyleyin. Lütfen sesli söyleyin. Çünkü beyniniz bunu bir sosyal etkileşim olduğunu anlasın. Akşam eve geldiniz. Gene aynı şekilde o gün neler yaptınız? şunu yaptım, şuraya gittim, böyle yaptım. Bakın bunu özetleyin, bir dijital günlük gibi kendinize her gün videoya kaydedin ve göreceksiniz ki birkaç haftanın sonunda artık bu beceriniz otomatikleşmeye başlayacak. Konuşmanızın nasıl daha hızlandığını kendiniz de göreceksiniz. Ve tercüme yapmayın. Siz tercüman değilsiniz. Hiç gerek yok. Lütfen birebir kelime aramayın. Bu sizi çok durduran, yavaşlatan bir şey. Mesela mutluyum diyemiyorsanız happy'nin anlamını bilmiyorsunuz. Deyin ki I'm good, I'm okay. En basit şekliyle nasıl ifade ediyorsanız edin. Yeter ki kendinizi ifade etmeye çalışın. O üretimi gerçekleştirin. Kelime aramayın. Kolay cümlelerle, basit cümlelerle konuşma pratiği kazanmanız gerekiyor. Yavaş yavaş yavaş yavaş bunu yapacaksınız.
0: Siz tercüman değilsiniz diyorsunuz yani.
1: Tabii ki tercümeye gerek yok. Yani çünkü bakın çok basit bir seviyede bile bir öğrenciyle şöyle bir şey demiştim. Evin buraya yakın mı dedim. Kilitlendi. O ana kadar çok güzel konuşmuştu. Ne demek istiyorsun dedim. Yakın ama dedi, yol çok ters hocam dedi. Şimdi bunu söyleyemez. Böyle bir çeviriyi yapamaz. Değiştir dedim. Yakın ama otobüs yok. Yakın ama minibüs yok.
2: Şimdi reklamlar. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: İstanbul'da hayata geçirmeye başladık. Aksaçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini harmanladığımız bu güzel faaliyetlerimizin yansımalarına bizzat şahit oluyoruz. Partimize yönelik teveccüh artmaya devam ediyor. AK Parti Türk siyasetinin çekim merkezi, cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Özellikle yeni üye seferberliğimizin başta İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde teşkilatlarımıza yepyeni heyecan kazandırdığını görüyoruz. Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11.710.000'e ulaştı. Son 6 ayda 166.612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253.000 yeni üye kazandırdık. Böylece İstanbul'da üye sayımızı 2.198.000'e çıkardık. En çok üye yapan ilçelerimiz ise sırasıyla Beyoğlu, maşallah, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu.

Ama durmak yok ha. Yola devam. Yola devam. İstanbul İl Teşkilatımızın partimize kazandırdığı 253 bin yeni üyemize, aramıza hoş geldiniz diyorum. Yeni üyelerin partimize kazandırılmasında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu seferberlikte 39 ilçemiz arasında ilk 5'e giren ilçe teşkilatlarımızı ayrıca kutluyor, başarılarının katlanarak devam etmesini ümit ediyorum. Şahsıma sizler gibi gayretli, sizin gibi inanmış yol arkadaşları bahşettiği için Rabbime her zaman hamd ettiğimi burada bir kere daha ifade ediyorum. Değerli kardeşlerim, bakınız sadece üye sayısı bakımından değil, toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. 86 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyor, hiçbir ayrım yapmadan her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Onun için AK Parti, bu ifademe dikkat edin, AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Onun için burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var diyoruz. Bundan 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken siyasetimizi işte bu temel ilkeler üzerine bina ettik. 25 yıldır da bu ilkeler istikametinde siyaset yapıyoruz. Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak, Türkiye'ye hizmet etmek isteyen her bir insanımıza yer var. Türkiye yüzyılı hedefine giden yolda ilkelerimizi benimseyen herkes de partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi yolumuza ve kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız. Şimdi 14 Ağustos'ta kuruluşumuzun 25. yıl dönümünü idrak edeceğiz. İnşallah Ankara'da coşkulu bir mitingle 25. yaşımızı kutlayacağız. Şanla, şerefle, milletimize hizmetle geçirdiğimiz bu 25 yıla baktığımızda gördüğümüz şudur değerli kardeşlerim.
AK Parti yıldan yıla büyüyen, güçlenen, büyüdükçe ve güçlendikçe de tıpkı bir yıldız gibi Türk siyasetinde parlayan bir partidir. AK Parti kendisiyle birlikte Türkiye'yi de büyüten, Türkiye'nin itibarını tüm dünyada yükselten, Türkiye'nin gücüne güç katan bir partidir. AK Parti aynı zamanda Türkiye'de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil, paradigmasını da dönüştüren devrimci bir partidir. Evet, kim ne derse desin, kim hangi ham hayali kurarsa kursun, AK Parti budur. AK Parti'nin farkı budur. Siyasal vizyonu budur.

0: Ahlaki üstünlükte, psikolojik üstünlükte, işte burada bu çatı altındadır. Bugün büyük AK Parti ailesine intisap eden belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize sizler adına aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İlçelerine hizmet çabalarında her zaman yanlarında olacağımızı önemle vurgulamak istiyorum. Aziz kardeşlerim, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik artan ilginin sırrını çözmek için öyle detaylı analizlere, beyin fırtınalarına gerek yok. Yalnızca son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve bunların niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kafidir. Bizim gündemimizde onların gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Biz plan üretirken, proje üretirken, milletimizin derdine çare üretirken onlar sadece ve sadece gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Bizim gündemimizde Körfez'le Avrupa'yı ülkemiz üzerinden ticari olarak birbirine bağlayacak olan kalkınma yolu projesi vardır. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne şehircilikte, ne dış politikada, ne de iç siyasette. Bize ve millete faydası olacak, bizim ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok. Biz ise tüm bu zorlu konjonktüre rağmen Türkiye'yi kalkınma rotasında tutuyor, insanımızın sıkıntılarına çare bulmaya gayret ediyoruz. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, sizin her gün yaşadığınız gibi bugün trafiğin yanı sıra İstanbul'un en önemli sorunlarından biri kentsel dönüşüm meselesidir. İstanbul çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yoğun olduğu bir şehrimizdir. İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur. Bu anlayışla iktidar olarak şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u daha güvenli hale getiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümü yeniledik. Yarısı bizden kampanyamızla 377 bin konutu dönüştürüyoruz. Sadece kentsel dönüşümle değil, dar gelirli insanlarımıza yönelik sosyal konutlarımızda da İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz. Kuralarını çekip yapımına başladığımız ev sahibi Türkiye projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz. En önemlisi bu konutlarımız bulunduğu bölgedeki piyasa raiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız. İstanbullu vatandaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir diğer müjdemiz de esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makina tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Yeni limitlerimizin de esnaf kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım, burada bir temennimi tüm samimiyetimle ifade etmek arzusundayım. Ülkemizdeki muhalefetin de bizim vizyonumuzu paylaşması, bizimle aynı ufka bakması bilhassa Türkiye'nin hayrına olacak konularda bizimle aynı hassasiyeti taşıması dün olduğu gibi bugün de en büyük arzumuzdur. Millet değişirken, ülke değişirken, dünya değişirken bu değişime paralel olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı kendisini sürekli yenilerken muhalefetin yerinde sayması hatta geriye gitmesi ülkemize yakışan bir durum değildir. Şurası bir gerçek ki Türkiye'den kopuk, milletin gündeminden kopuk, daha vahimi hayatın ve siyasetin gerçeklerinden kopuk bir muhalefetin bu ülkeye hiçbir hayrı dokunmaz. Aynı şekilde suç örgütleriyle, rant şebekeleriyle bağını kesemeyen, sırtını Türkiye ile hesabı olan bir takım güç odaklarına dayayan bir muhalefet de Türkiye'ye ve Türk demokrasisine fayda getirmez. siyasi yelpazenin hangi kanatında olursa olsun muhalefet partilerinin de artık Türkiye'nin standartlarına çıkmasının vakti gelmiştir. Türkiye hepimizin ortak paydasıdır. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin müşterek yuvasıdır. Hangi kökenden olursak olalım, hepimiz Türk milletinin fertleriyiz. Ülkenin ve milletin yüksek çıkarları söz konusu olduğunda ortaklaşmak, bir araya gelmek, aynı zeminde buluşmak mecburiyetindeyiz. Bu kendini Türk milletine ait hisseden herkes için milli bir ödevdir. Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Biz de bu inancın boşa çıkartılmasını asla ve asla istemiyoruz. Meselenin çözümü noktasında toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi, gündelik siyasetin gelip geçici hesaplara kurban edilmemesi gerektiği inancındayız. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk. Çözümsüzlükten yana değil, çözümden yana olduğumuzu, bunun için son derece hasbi bir mücadele verdiğimizi her kritik kavşakta aziz milletimize çok net biçimde gösterdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de aynı yapıcı tavrı sürdüreceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız. Ümit var tutumumuzu kurarken elbette riskleri de göz ardı etmiyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını, iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır. Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz. Sizlerden bu konuda çok daha fazla gayret göstermenizi rica ediyorum. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren yaz boyunca herkese ulaşalım ve her bir kardeşimize bu süreci etraflıca anlatalım. Buna hazır mısınız? Buna var mısınız? Terörün bu ülkeye olan 2,3 trilyon dolarlık faturasını anlatalım. Ülkenin inşallah bu sorundan kurtulduğunda neler kazanacağını anlatalım. 40 yıllık bu parantez kapandığında milletimizin tamamının nasıl huzura kavuşacağını anlatalım. Sizlere güveniyorum. Sizlerden çok çalışmanızı, kapı kapı dolaşmanızı bekliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle İstanbul genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında İstanbul'da konuştu. Canlı olarak getirdik ekranlarınıza sevgili seyirciler. Bir yandan da bir ödül verilmesi durumu var. Onu da bekliyoruz. Önemli noktalara değindi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuşmasında. Hem muhalefete seslendi hem de AK Parti ile ilgili önemli ifadeler de kullandı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Türkiye'nin kitabıdır dedi. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üye sayısının 11 milyon 700 bine çıktığını ifade etti yaptığı açıklamada. Bu da önemli bir veri, üye sayılarını artırdığını söylemiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşüme değindi. Kiralık konutların, devlet tarafından yaptırılan konutların yakında tamamen teslim edileceğini, 3 yıllık sözleşmeler yapılacağını söyledi. İl Danışma Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine aynı şekilde güçlenerek yola devam ediyoruz ifadelerini de kullandı. Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında. Daha çok AK Parti'nin çalışmaları ile ilgili bilgiler vermiş oldu. Bir yandan da görüntüler ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Bu toplantı sonrasında yine sahnede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz dedikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin birinci partisiyiz dedi. Bu da kullandığı önemli ifadelerden bir tanesiydi. Dediğimiz gibi başlarda özellikle konuşmasının başlarında AK Parti ile ilgili ve AK Parti'nin şu anki durumu ile ilgili mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. Özellikle üye sayısı ile ilgili üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti bir Türkiye kitabıdır cümlesini de kurdu. AK Parti bir Türkiye kitabıdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda AK Parti'nin kapısı herkese açıktır diyerek AK Partili olmayanlara da seslenmiş oldu. Muhalefete yönelik mesajları da vardı yaptığı bu konuşmada. Yaklaşık işte bir 30 dakikalık yarım saatlik bir konuşma yaptı kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuşmasında muhalefete yenilik olarak AK Parti'nin kapısı herkese açıktır şeklinde bir cümlesi de oldu. Ve aynı zamanda

0: Şu anda zaten İstanbul'da büyük bir kalabalık var. AK Partililer burada salonda ve sahnede ödüller verilmeye bir yandan devam ediyor. AK Parti'nin başarılı isimlerine, başarı elde etmiş isimlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kendisi ödüllerini takdim ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden bir tanesi de direkt olarak muhalefeti ilgilendiren sözlerden birisiydi. Ve bunun dışında şöyle dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet birbiriyle çatışıyor şeklinde bir ifadesi de oldu. Özellikle CHP ve CHP'nin içinden çıkan vekillerin kurduğu yeni partiyi de kastetmiş oldu. Muhalefet birbiriyle çatışıyor şeklinde bir cümlesi de oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bir başka ifadesi, muhalefetin gündeminde Türkiye yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefetin gündeminde Türkiye yok cümlesi de, ifadesi de bugünkü az önce yaptığı konuşmadaki öne çıkan, dikkat çeken konuşmalardan bir tanesiydi. Evet sevgili seyirciler, görüntüler ekranlarınıza canlı olarak gelmeye devam ediyor.
1: CHP'den katılım gösteren ilk belediye başkanımız
0: şu anda
1: Tuzla,
0: evet,
1: Sayın Eren Ali Bingöl.
0: Belediye başkanları sahneye geliyor.
1: Meclis üyelerimiz Sayın Arzu Yelken, Sayın
0: arkadaşlarımdan biraz stüdyonun sesini açmalarını da rica edeyim ben. Bir yandan da görüntüler ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler. Şu anda belediye başkanları sahneye geliyor. İzliyoruz.
1: Tuzla Belediye Başkanımız Eren Ali Bingöl'e, Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
0: Evet, Tuzla Belediye Başkanı da AK Parti'ye katılıyor. Rozeti bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şu anda takılıyor.
1: Şimdi tam vakti. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz Sayın Belediye Başkanım. Değerli meclis üyelerimiz, buyurun lütfen.
0: Evet, 1 Ağustos itibariyle aslında AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı kutlamaları da başlamış oldu. Tam tarih 14 Ağustos ama bugünden itibaren her gün bu şekilde yeniliklerle, sürprizlerle 25. yılı, çeyrek asrı kutlamış oluyor AK Parti. AK Parti bünyesine katılan yeni belediye başkanları ile birlikte işte görüyorsunuz, poz veriliyor el ele, omuz omuza Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, dil bilimci Derya Şahin Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle dil bilimi, lisan öğrenmek üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet kıymetli hocam, şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. İki ya da üç dille büyüyen çocuklarda, bunu aslında başlangıçta kısaca sormuştuk.
2: Evet, evet.
1: Evet, bu konuda birazcık daha teferruatlı bilgi almak istiyorum. Kafa karışıklığı veya konuşmada gecikme gibi olumsuzluklar yaşanır mı? Efendim, aileler bu konuda neye

0: dikkat etmeli, ne yapmalı?
1: Ailelerin çok tedirgin olduğu, çok merak ettiği bir konu aslında bu. Çocuğumun kafası karışır mı? Önce ana dilini öğrensin, daha sonra öbür dile geçsin gibi. Çocuklarda herhangi bir kafa karışıklığı mümkün değil. Hiçbir çocuğun kafası karışmaz. Evet, ilk başta öğrenirken farklı dillerdeki kelimeleri birbirine karıştırabilir. Ama bu daha sonra yerli yerine oturacak. Korkmayın, hiç panik yapmayın. İlk konuşmaya başladığında, bakın Türkçesi de zaten çocuğun aslında bozuktur. Kelimeleri doğru söylemez. İşte çocuk ne der mesela? Hadi gezmeye gidelim demez, hatta gidelim der. Mesela. Kendince kelimeler uydurur, farklı farklı kelimeler sokar. Hiç sizin bu ne demek istiyor dediğiniz kelimeleri bir bakarsınız onun ağzından duyarsınız. Dolayısıyla çocuk için kelimenin ne olduğunun önemi yok. O oradaki sesi, vurguyu ve heceyi kaydeder. Bir bebeğin kaydettiği şey bu. Yani merhaba da deseniz onun için aynı, hello deseniz de onun için aynı. Onun için kelimenin bir önemi yok. Vurgular, sesler, heceler var. Tam tersi korkmayın, tam tersi öğretin, öğrenmesine olanak sağlayın. Bırakın çocuğunuzun ana dili olsun bu diller. Çocukluk hafızası çok kıymetli Faruk Bey. Yani bugün bir yaşlıya, diyelim ki bir amcamıza, amca dün ne yedin? Amca hatırlamıyor. Amcacığım bana bir çocukluk anılarını anlatır mısın diyorum. Amca başlar anlatmaya, ineklerini, koyunlarını, okulunu, yediğini, içtiğini. Bakın çocukluk hafızası bu kadar kıymetlidir. O yüzden bunu değerlendirin, çocuklarınıza lütfen dil öğretin. Artık çok global bir dünyadayız ve ilerisi için şu an iş dünyasında, eğitim dünyasında artık olmazsa olmaz.
0: Evet.
1: Artık mecburuz buna. Bu bir lüks değil, bu bir artı değil. Artık bu şart oldu.
0: Evet. Ama ana dilinizde katiyen unutmayın.
1: Sakın, sakın. Onun yerine onu koymayın. Bakın onun yanı sıra o olacak. Yani Türkçenin yerine başka bir dil koymayın. Bu sadece dil için değil, dediğim gibi çocuk düşünce biçimini, kimliğini, kendi kültürünü kaybetmeye başlar. Bu en çok korkmamız gereken şey. Onun yerine koymayın. Ama yanı sıra erken yaşta dil eğitimine başlayın.
0: Evet. Ne kadar küçük yaşta başlarsa o kadar
1: tabii ki direkt ana dili oluyor Faruk Bey. Yani ana dili oluyor. Bu ne kadar kıymetli bir şey. Sonradan öğrenilen dil her zaman aktif tutmanız gerek. O yüzden işte bir sene hocam diyor, bir senedir diyor hiç İngilizce eğitim görmüyorum. Ben hepsini unuttum. Çünkü ana dilin değil. Beynin kelimeleri çağıramıyor. Ama küçük bir çocuğa öğretin. Çocuk 10 sene konuşmasın, 11. sene hızlıca geri gelir hepsi. Onun ana dil, evet, merkezinde.
0: Bu dil konusunda yanlış yapılan, eğitimle alakalı yanlış yapılanlar da var tabii hocam. Bundan biraz kadar önce efendim sanki başka bir dilmiş gibi Osmanlıca'yı atıp Türkçe'ye geçmek gibi. Sanki Osmanlıca Türkçe değilmiş yahut da bu dilin aslı değilmiş gibi bir algıyla yanlış yönlendirilip insanlara bu eski dil öğretilmedi yahut da eski dilin, eski dilimizin daha doğrusu aslının yazılışı da öğretilmedi. Latin harflerine geçmemiz sebebiyle.
1: Evet.
0: Evet, bu konuyla ilgili bir şeyler duymak istiyorum sizden.
1: Şimdi aslında özündeki diller, yani bizim mesela Türkçemizin, evet, çıkışı ki Osmanlıca aslında birçok kelimenin, birçok cümle yapısının ortaya çıktığı dil. Yazmak da el yazısı kullanırdık değil mi? Bağlardık birbirine kelimeleri, harfleri ve ne olurdu, o el yazısı yazmamızdan tutun da öğrenmemize kadar çok fazla şey etkilerdi. O yüzden benliği, özü kaybetmeyelim. Türkçe'ye girmiş, farklı dillerden girmiş çok fazla kelime var. Şimdi baktığımız zaman o kadar çok ki bizim Türkçe zannettiğimiz, ama başka dillerden gelen, Arapçadan gelen, Farsçadan gelen, Osmanlıcadan gelen çok fazla var. Ama temeldeki dili, hele Osmanlıca, gerçekten zor da değil bu arada Osmanlıca, çok da keyif alırlar aslında öğrenirlerse. Mutlaka bir baksınlar, bir denesinler. O alfabeden, o yazım şekillerinden de kimse korkmasın. Yani çok çok da dediğim gibi keyif alırsınız. Her konuda özünü, geçmişini, bir arkasındaki şeyi kaybetmememiz gerekiyor ki çok daha güzel yerleşsin her şey.
0: Evet. Bizim mazimiz, geçmişimiz o Osmanlıca yahut da işte Türkçe yahut da bu Türkçenin geldiği yer.
1: Evet.
0: Birçok kitabeler var ülkemizde, İstanbul'da bolca var bunlardan.
1: Tabii.
0: Mezar taşları var. Onların üzerinde yazan yazılar çok değil, bundan 100 sene, 120 sene önce yazılmış efendim. Ama bugün bizim hiçbirimizin, çoğumuzun okuyamadığı, anlamadığı yazılar ve evet, kelimeler.
1: Evet.
0: Evet, böylesi bir şey durumdayız yani. Bocalar bir haldeyiz. Dediğiniz gibi korkmamak lazım demek ki.
1: Kesinlikle.
0: Öğrenmek lazım. Bu bizim ana dilimiz.
1: Evet, evet. Yani bu çok kıymetli. Çok kıymetli. Çok zaman öyle ayırmanıza da gerek yok. Saatlerce. Bakın, dili öğrenmenin en büyük püf noktasıdır bu. Hangi dil olursa olsun. Haftada 2 gün 5'er saat çalışmak yerine her gün yarım saat.
0: Evet.
1: Her gün yarım saat. Yani en önemli kilidi, en önemli püf noktası bu.
0: Bu kelimeleri kartların üzerine yazıp cepte taşımak gibi alışkanlıkları olanlar da var.
1: Evet, evet, evet.
0: Ne dersiniz o konuda?
1: Yapsınlar, güzel, durmadan bakıp tekrar etmiş olurlar ama altına Türkçesini yazmadan. Ben şimdi size elma dedim. Size elma dersem aklınıza elma ve sözlükteki karşılığı apple mı gelir? Hayır, gözünüzün önüne bir elmanın şekli gelir. Kırmızı bir elma ya da yeşil bir elma, değil mi? O yüzden bunu imgelemek diyoruz aslında. Yani o resimle, o kartın üzerindeki şeyle doğrudan hedef dili beraber kullansınlar. Ama elma, ha, apple demek. Yanında da Türkçesi. İnanın bunun beyniniz için hiçbir anlamı yok. Çöp bilgi yani. Bir güne, 2 güne unutur. İlk evet, uykuda temizlemeye başlar.
0: Bunu da herhalde konuşarak, değil mi, takip et, yapsınlar.
1: Tabii,
0: yani sesli. O kartta yazan işte elma, armut, bilmem ne, bütün meyveler.
1: Aynen öyle. Baktı, sesli söyleyecek.
0: Sesli
1: baktı,
0: söyleyecek.
1: Baktı, sesli söyleyecek. Hı. Beyin için sesli söylemeler, mesela çocuklara da deriz ya, sesli kitap okutun çocuklarınıza.
0: Hı hı.
1: Sesli konuşma, yani sesiyle birlikte tekrar etmesi çok kıymetli. Öğrenmeyi kat be kat arttıran bilimsel en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Mesela siz şimdi açın kendi sesinizi dinleyin, bir garip gelir.
0: Öyle
1: dışarıdan, değil mi? İşte beyin de bunu şöyle alıyor. Siz İngilizce konuşunca, ha, demek ki İngilizce konuşabiliyorum ben. Demek ki bu benim için bir sosyal etkileşim deyip beyniniz de bunu kolay görmeye başlıyor. Siz zor gördükçe beyniniz de zor görecek ve kilitleyecek. Siz kolay gördükçe, yapabildikçe beyniniz de diyecek ki, ha, demek ki yapabiliyorum, bu benim için kolay bir şeymiş. O yüzden yapabileceğinize inanarak bu işe başlayın.
0: Evet.
1: Yapacaksınız.
0: Dil öğrendikten sonra diğer meslekle alakalı olan bilgiler de daha mı kolay öğreniliyor acaba? Yani dil öğrenmek böyle bir kolaylık da mı sağlıyor? Diyelim ki işte mesela tıp okuyor çocuk. Bir dil öğrendikten sonra, mesela yabancı dille eğitim yapan tıp fakültelerimiz de var, değil
1: evet,
0: mi? İngilizce tıp diyor mesela gibi. İngilizce öğrenmek o tıbbı öğrenmesine daha mı büyük bir kolaylık sağlıyor, katkı getir sağlıyor acaba?
1: Şimdi bölüm zaten yabancı dilde İngilizce olduğu için tabii ki 10-0 önde başlamış oluyor. Ama sadece dilsel açıdan değil de biz bunu bilişsel açıdan da bakarsak, şimdi tıp fakültesi okuyan bir çocuğun zaten önden öğrenmiş olduğu o diller, onun beynindeki bağlantıları, yani nasıl, ne hale getirdiğini bir bilseniz, dersiniz ki her gün artık dil öğrenmek için bir çaba sarf edeceğim. Şu an dünyada bilimsel olarak kanıtlandı. Bakın, Alzheimer'da bile diyorlar ki dil yani, bütün, bırakın beyindeki o bilişsel beceriler aynı anda ateşlensin. O yüzden çocuğunuzun ilerideki akademik başarısına da çok büyük katkısı olacak. Çok büyük faydası olacak. Bu bir antrenman, bu bir beyin antrenmanı. Bu bir, evet, zihin antrenmanı.
0: Evet. Yine bir başka konuya geçmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Sizin de uzmanlık alanınız olan nörolinguistik ve beyin temelli yaklaşım açısından baktığımızda insan beyni dili en kalıcı ve doğru biçimde nasıl kodlar?
1: Hı hı. Gramerle başlamıyoruz.
0: Evet.
1: Eğer gramerle başlarsak bizim beynimiz bunu bir matematik formülü gibi kodlamaya başlayacak. Doğal dil edinimi, yani beynimizin doğal haliyle edinmesi için bir çocuk gibi, Sultanahmet'tekiler gibi, Eminönü'ndekiler gibi dile başlayacağız. Dinleyeceğiz, konuşacağız. Dinleyeceğiz, konuşacağız. Ama beyin bunu en güzel nasıl kodlar, en güzel nasıl öğrenir? Bir, anlamlı girdi lazım bize. anlamına girdi de ne demek? Mesela bir örnek vereyim. Merhaba Arapça'da ne demektir? İşte güvenli, masumiyet, değil mi? Ben güvendeyim, ben masumum. Peki biz merhaba deyip el tokalaşırız. Tokalaştığımızda aslında bunun gerçek sebebi şudur. Eskiden işte tabii ki silahlar vesaireler yokmuş. İnsanlar birbirlerine kötülük yapmak istediği zaman ellerinin içerisine hançer saklarlarmış. İşte iğne saklarlarmış, zehir saklarlarmış. Peki ben sizin yanınıza gelip merhaba deyip sizinle el tokalaştığımda bak avcumun içinde bir şey yok demek. Yani dokun elime, bak elimde hiçbir şey yok. Ve sonra niye sallarız elimizi tokalaşırken? Kolumda da dirseğimde de sakladığım bir şey yok. Bak olsa düşerdi. Ellerimizi de bu yüzden saklarız. Mesela bu bir aslında neden merhaba deyip tokalaştığımızı anlatan bir küçük hikaye. Bunu bir sene sonra dinleyenlere sorun. Hepsi bunu hatırlayacak. Çünkü bu bir anlamlı girdi. Ben deseydim el tokalaşmak şu tarihten gelen şöyle bir alışkanlık. Hiç kimse bunu hatırlamazdı. Hikayeleşti bakın. Beyin hikayeleşen her şeyi çok sever. Ve onu anlamlı girdi olarak alır. O yüzden birçok şeyi hikayeleştirin. Mesela benim kızımın sosyal bilgiler sınavı vardı. Tek tek ezberliyor. El Harezmi. Dedim ki bak El Harezmi kim? Sıfırı tüm dünyaya, sıfır rakamını tüm dünyaya, değil mi, tanıtan, kanıtlayan kişi. Bak dedim adı ne? El Harezmi. Elimi açtığım, elim bomboş. Yani sıfır. Hiçbir şey yok. Bak hiç unutma dedim. Sana bu çağrışımı yapsın bu dedim. İnanın şu an sorayım hatırlıyor. El Harezmi kimdi diyorum, sıfır diyor bana direkt. Çünkü elimi açtım, bak elimin içi bomboş dediğimde o sıfırı o hatırladı. Ama ben deseydim El Harezmi eşittir sıfır, hiçbir şey hatırlamazdı 3 gün sonra. Evet. Hikayeleştirin, anlamlı girdi haline getirin. Yani beynin öğrenme şekli bu.
0: Bir de buna çağrışım metodu diyorlar.
1: Tabii. El Harezmi'de çağrışım da var. Ama mesela diğeri hikayeleşmiş. Hem hikayeleşme var, yani çapalama da diyorlar, çağrışım da diyorlar. Bunları mutlaka dediğim gibi anlamlı girdi haline getirin. Tekrar ettiniz. Aralıklı tekrarlar çok önemli. Bu da nedir? Mesela beynin tam unutma eğrileri vardır. Bazı günler vardır. İşte mesela bir bilgiyi öğrendik, değil mi? 4. gün beynin onu unutmaya başladığı günlerden biridir. Bir şey çalıştıktan sonra 24 saat sonra 1. tekrar. İşte 4. gün 2. tekrar gibi. Belli eğrilerde beyin bunları silmeye programlıdır. Bunu yapmaması için bu aralıklı tekrarları yapmamız gerekiyor. Belli günlerde bunları yavaş yavaş arayı açarak tekrar etmemiz gerekiyor ki unutmayalım.
0: Bu bildiklerimizi bir başkasına anlatarak bunu sağlayabiliriz
1: herhalde. Tabii, yani bir küçücük üzerinden geçsek tam o zamanlarda, işte o aralıklı tekrar zamanlarında, yani beynin unutma eğrisinin harekete geçtiği zamanlarda. Şimdi 5-10 dakika üstünden geçsek bakın unutmayacaksınız. İşte aslında beyin temelli, yani az önce sorduğunuz nörolingüistik, nörobilim üzerine olan öğrenme tamamen bu aslında. Yani bu tekniklerle, bu metotlarla ne oluyor? Beyne tamamen kodlanmış oluyor ve kalıcı bir şekilde artık orada kalıyor.
0: Evet. İç çekerek söylüyorum hocam böyle. Niçin? Çünkü dil öğrenme konusunda bu sıkıntıların hepsini yaşadım. Efendim, bir dil öğrenememenin, hatta işte size bahsettim, Kuleli Asker Lisesi gibi bir okulda haftada 9 saat yabancı dil dersi olan bir okulda okuyup da bir dili konuşamamak beni gerçekten üzüyor. Yani bunda büyük bir yanlışın olduğunun farkındayım. Belki kendi tarafımda da yanlışlarım vardır, o da doğru. Ama sistemin hatası, sizin başta belirtmiştiniz. İşte gramerinden başlamak sebebiyle,
1: evet,
0: malum.
1: Evet.
0: Evet, bu büyük bir hata.
1: Evet, bir de şunu diyorlar. Ya olur mu hocam? Tabii ki diyor, dil bilgisi öğreneceğiz. Dil bilgisi öğre. Ya ben demiyorum ki dil bilgisine sakın yüzüne bile bakmayın.
0: Öyle demiyorsun.
1: Ama başlangıçta yok. Eğer öyle olsaydı 15 seneden beri dil eğitimi alıp neden hala konuşamıyorsun?
0: Evet.
1: Bir yerde bir yanlışlık var demek ki. Bir düşün bakalım. Hala savunuyorlar yani bunu.
0: Evet. Bir de mesela ilkokula başlayan bir çocuk gramerle mi başlıyor? Hayır. Hiç gramerin yüzüne bile bakmıyorlar,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. Ali ata bak.
0: Gibi.
1: Bakın. Ali bak. Değil, evet, mi? Doğrudan bunu diyor. Ali öznedir. İşte bak yüklemdir diye öğretmiyoruz ki biz zaten bunu.
0: Evet. Ama lisana gelince maalesef.
1: Maalesef işte.
0: Evet. Gramerden başlıyoruz. İyi bir dil öğrenmek için mutlaka yurt dışındaki dil okullarına gitmek şart mı? Doğru stratejiyle Türkiye'de de ana dili gibi akıcı bir yabancı dil kazanmak mümkün mü diye sorsam ve hemen şunu ilave edeyim. Türkiye'de de mesela bazı üniversiteler var ki yabancı dil eğitimi yapıyorlar tamamen ve çok da güzel yapıyorlar bu işi. Mesela isim verecek olursak işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi gibi tabii okullar. Hakikaten önce bir senelik bir yabancı dil eğitiminden sonra başlıyorlar bu işe ve fevkalade güzel gidiyor. Yahut da işte Galatasaray Lisesi gibi okullarda okuyan, yahut da Türkiye'de yine yabancı dil eğitim veren liseler var. İtalyan Lisesi var, bilmem Fransız liseleri var gibi. Evet hocam.
1: Yurt dışına gitmek şart mı? Hayır, değil.
0: Değil tabii.
1: Değil. Ben Türkiye'de okudum. Dil eğitimlerimi de Türkiye'de aldım. Benim kendi çocuğum da Türkiye'de okuyor, etrafımdakiler de. Yani yurt dışına gidip zannediyorlar ki yurt dışında ben bir ay kalayım, ana dilim gibi öğrenir gelirim. Hayır, böyle bir şey olamaz. Şimdi zaten siz bir dil okuluna gittiğiniz zaman sizin yanınızdakiler de başka milletlerden. Onlar İngilizce konuşmuyor ki. Odada kaldığınız kişi, işte yurtlarda kalıyorsanız sizin yanınızdaki de zaten oraya İngilizce öğrenmek için gelmiş ya, onunla zaten İngilizce konuşamayacaksınız. Onun dışında dil okuluna gidiyorsunuz, İngilizce ders yapıyorsunuz. Tamam, kalkıp bu kadar maddi ve manevi külfete ne gerek var? Bunların aynısı bizim ülkemizde de var. Yani hiçbir anlamı kalmıyor ki. Ha, siz dili biliyorsunuzdur. Ben gideyim biraz pratik yapayım derseniz tamam. Gidip orada evet hayatın içinde görerek geliştirin, konuşmanızı biraz daha geliştirin. Ama ben dil bilmiyorum, gideyim yurt dışında bir dil okuluna iki ay kalayım, öğreneyim. Böyle bir şey mümkün değil. Dediğiniz gibi Türkiye'de de gayet güzel bu işi yapan, bu işi öğreten o kadar çok üniversitemiz var ki. Yani dediğim gibi ben de Türkiye'de okudum.
0: Evet.
1: Yani şu an hala da Türkiye'deyim.
0: Ve beş dilde konuşuyorum.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Benim kendi çocuğum da Türkiye'de okudu. Yani o da Türk öğretmenlerle aldı bu eğitimi. O yüzden yurt dışına gitmek bir ilaç, bir şifa ya da böyle hızlıca size öğretecek bir şey değil. Ki zaten oraya gittiğinizde de bakın, eğer dil bilmiyorsanız beyniniz gene konfor alanını arar. Yani şunu yapar, hemen bir Türk ararsınız etrafınızda. Size yardımcı olacak birini ararsınız. Ya da yes ya da no diye kısacık kısacık cevaplar verirsiniz. Olabildiğince beyniniz kaçmak ister zaten. Şakır şakır konuşmazsınız. Oradaki garson sizin İngilizce öğretmeniniz değil. Siparişinizi sorar, tek kelime cevap verir. Ya da bakar, kim tercüme edebilir? Yok mu yanındaki bir arkadaşı? Bunu da size beyniniz yaptırıyor.
0: Evet. Yurt dışına gideceğinize Sultanahmet Meydanı'na gidin. Orada turistlerle haşır neşir olun.
1: Şahane bir şey söylediniz, biliyor musunuz? Geçen gün aynı şeyi konuştuk ve hatta böyle birkaç gazetede de çıkmış. İşte Derya Hanım diyor ki Sultanahmet'e gidin diye. Bir ne zamanda? 15 Temmuz. 15 Temmuz'da Sultanahmet'teydik biz. Ve dedik ki mesela o gün turistlere, konuşanlara baktık. Şöyle kenarda durdum, izledim. Çocuğunuzu götürün oraya. Şöyle kenarda bir dursun, izlesin. Desin ki burada bak bu yabancı diller konuşuluyor. O konuşanlara bir baksın. O turistleri bir izletin. Bakın bu doğal bir dil laboratuvarıdır. Çocuğunuzu alın direkt Sultanahmet'e. Her hafta alın götürün. Bir görsün o kültürü. O yabancı dilin nasıl konuşulduğunu. Bırakın içinde olsun. Gerçekten inanılmaz faydası olan bir dil laboratuvarı. Çocuklar turist görünce ne kadar heyecanlanıyor. Aa diyor, Türkçe konuşmuyor diyor. Bakın çocukların çok ilgisini çeker bunlar.
0: Evet evet.
1: Hemen ilgisini çekmek için alın götürün.
0: Evet.
1: O tutturun kenara, bırakın izlesin onlara.
0: Evet. Hocam bir ara daha verelim.
1: Verelim tabii.
0: Değerli dinleyicilerim, Tekrar FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, dil bilimci Derya Şahin Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle dil bilimi, lisan öğrenmek üzerinde sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, dil bilimci Derya Şahin Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle dil bilimi, lisan öğrenmek üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bu son 20 dakikalık bölümümüzde neler konuşacağız? Şöyle bir şey yapıyorum. Efendim, en son artık iş dünyasında yabancı dil bilmek lüks değil. Olmazsa olmaz bir zorunluluk. Kariyerinde bir adım öne geçmek isteyen profesyonellere ve iş arayanlara en net öneriniz ne olurdu desem, ne dersiniz?
1: Konuşun, konuşun. Yani yabancı dili kağıtlar üzerinde, kitaplar üzerinde değil, konuşarak öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü siz bir şirkete girdiğiniz zaman hiç kimse size hadi bakalım şu testi çöz demeyecek, hadi bakalım bana bu satışı yap diyecek, hadi bakalım bana bu sözleşmeyi imzalat diyecek, hadi bu toplantıya gir diyecek. Dolayısıyla ezbere atılan mailler, işte ezbere yazılan yazılar, bunlar sizi mutlaka bir yerde tıkayacak. Çünkü artık iş dünyası da dediğim gibi tamamen her şey globalleşti. Doğrudan iletişim. Doğrudan iletişim kurmak zorundalar. O yüzden tamamen konuşma odaklı lütfen gidin. Artık mülakatlar da bu arada. Yani mesela bir iş başvurusu yapıyor. Diyor ki benim İngilizce seviyem ileri düzey. Ama gittiği zaman mülakat artık İngilizce yapılıyor. Gerçekten seviyesinin ne olduğu, iş görüşmesi İngilizce olarak yapılıyor. Eskisi gibi değil. Ve artık İngilizce çok uluslararası bir dil. Yani bütün dünyanın konuştuğu bir dil olduğu için hangi ülkeye giderlerse gitsinler, Türkiye'de hangi sektörde olurlarsa olsunlar ihtiyaç duyacaklar. Dil öğrenmeden gerçekten tıkanıp kalırlar bir yerde. Ne güzel okulları okuyorlar, ne kadar zor bölümleri bitiriyorlar ama yabancı dil engeline takılıp ilerleyemiyor, yükselemiyor. Asıl yapması gereken o şahane becerilerini bile gösteremiyor çünkü dile takılıyor. İşte bunun yaşanmaması için konuşun, dinleyin, konuşun. Sonrasında gerçekten gramer kolay, gerçekten dil bilgisi kolay. Verebileceğim, profesyonellere verebileceğim en büyük önerim bu. Gençler ve çocuklar, sizler de üniversiteden itibaren yabancı dille haşır neşir olacaksınız. Kurtuluşunuz yok. Yani olabildiğince erken yaşta en azından bunu oturtun. Sonrasında sadece yani yoğurdu yapın, geriye kaymağı kalsın.
0: Evet. Aksan konusunda neler diyeceksiniz hocam?
1: Şimdi ben aksan konusunda biraz daha keskin bakıyorum aslında. Telaffuzla aksan bir kere birbirine çok karıştırılıyor. Yani telaffuz başka bir şey, aksan başka bir şey. Şimdi az önce konuştuğumuz gibi aslında biz Türk'üz. Ve bizim ana dilimiz Türkçe ve kendi dilimize ait yıllardır kullandığımız bir kas hafızamız, dil hafızamız var. Bir ses haritamız var. Şimdi bunu değiştirmeye çalışarak, aksan taklit etmeye çalışarak birincisi beyninizin önüne bir basamak daha koyuyorsunuz. İkincisi, şimdi biz nasıl konuşuyoruz Türkçeyi? Train diyemiyoruz bakın. Çünkü iki sessiz yan yana. Bizim dilimizde bir sesli bir sessiz. O yüzden de train yerine train diyoruz. Hemen araya bir sesli sokmaya çalışıyoruz biz. Çünkü bakın yıllardır alışılmış bir kod var bizim beynimizde. Ve bu taklitlerle boşu boşuna zaman kaybetmeyin. Boşu boşuna yani bu bir prestij gibi görüyor insanlar. Yani yuvarlamayı, aksan yapmayı... sanki böyle bir statü gibi, bir prestij gibi. Ya hiç gerek yok. Akıcı konuşun, temiz konuşun, düzgün konuşun yeter. Bu aksan taklitlerine gerek yok. Bu bizim kimliğimiz. Ne yaparsanız yapın. Bakın hiçbir zaman o aksanda olamazsınız. Çünkü beyninize kodlanmış, bizim kendi aksanımız kodlu. Yaşlılarımızı düşünün mesela Faruk Bey. Az önce dedik ki işte Lazca konuşanlar, Kürtçe, bakın bir sinirlendiği anda anında ana aksanına dönmeye başlar şivesi. Değil mi? Yani etrafınızda, memleketinizdeki yaşlarınızı düşünün. Kızdığı anda kendi temel aksanına, ana aksanına döner. Beyin onu fabrika ayarlarına döndürür. Çünkü der ki şu an ben senin aksan taklidinle uğraşamam. Eğer Kürtçe ise ana dili, gırtlaktan konuşma başlar. Lazca ise tıpkı onlar gibi o kelimeleri ekler. Nereliysek özümüzde kızdı mı, sinirlendi mi, strese girdi mi oranın aksanına döneriz. Yani bu bir taklit. Bu sizin kendi aksanınız olmayacak. Boşuna taklitle bir basamak daha, bir yük daha eklemeyin. Telaffuzu doğru öğrenin. Temiz, akıcı, düzgün telaffuzla konuşun yeter. Hiç gerek yok. Bu aksan, bu özenme şekline, bu prestij gibi görme şeyine hiç gerek yok. İşte burada da aslında kamera önündekilere, medyadakilere çok büyük iş düşüyor. Yani bunlar dili şekillendiriyor çünkü. gençlerin izlediği, gençlerin gördüğü çok fazla insan var. Biz ne kadar temiz kullanırsak dili, Türkçe'de dahil, gençlerimiz, çocuklarımız da onları örnek alıyor.
0: Evet. Afrika'dan gelmiş bir delikanlı var. Sosyal medyada görmüşsünüzdür belki siz de. İsmini söylemek istemiyorum şimdi, hı, şey olmasın. Efendim, Türkiye'de kısa zamanda 6 ay gibi bir zaman içerisinde Türkçe'yi de öğrenmiş. Demek ki onda da bir yüksek bir kabiliyet var yani o konuda. Efendim, hem de aksanlarıyla, bölgelerin aksanlarıyla ve Türkçe şov yapıyor.
1: Hı hı. Çünkü direkt Türklerden öğrendi.
0: Evet.
1: Bakın, direkt bu aksandan öğrendi. Şimdi bize İngilizceyi kim öğretiyor? Türk. Öğretmenimiz Türk ya çünkü. Hı hı. Dolayısıyla biz zaten bir Türk aksanıyla bunu öğreniyoruz. Şimdi öğretmeniniz İspanyol olsa ve size İngilizce öğretse, onlar gibi öğrenirsiniz İngilizceyi. Gurbetçi çocukların İngilizcelerine bakın. Almanların İngilizcesiyle aynı. Çünkü kim öğretiyorsa onun aksanıyla birlikte beyin kodluyor.
0: Evet, bir de hangi bölgede oturuyorsa o bölgenin aksanını.
1: Tabii. Türkçede de öyle. Yani doğuya gidin, küçücük çocuk doğu aksanıyla Türkçe konuşur. Karadeniz'e gidin, Karadeniz aksanıyla. İç Anadolu'ya gidin, onun aksanıyla. Dedim ya, çocuk beyni veya ilk dili duyduğumuz şekli birebir kopyalamadır.
0: Evet.
1: Yanınızda kim nasıl konuşursa aynı şekilde kodlarsınız.
0: Evet hocam. Günümüzde yapay zeka destekli uygulamalar ve çeviri araçları hayatımızın merkezinde. Bu teknolojik çağda insan beyniyle dil öğrenmek neden hala yerini koruyor ve yapay zekayı öğrenme sürecinde nasıl bir asistan olarak kullanmalıyız desek?
1: Evet, çok güzel bir soru. Yani bunu asistan olarak kullanmak başka bir şey, tamamen ona çevirttirmek başka bir şey. Tabii ki yapay zeka şu an çok çok büyük bir yardımcımız hepimiz için. Ama o bizim sözlüğümüz değil, o bizim tercümanımız değil. İşte kulaklıkları takalım, haydi bakalım çevirelim. Bakın, dil bir iletişimdir. Ve iletişimin %90'ı beden dili. Ve aslında sözcüklerden, yani konuştuklarımızdan geçer. Dolayısıyla şimdi bir toplantıya girdiğinizde siz yapay zeka mı toplantınızı yönetecek? Hayır. Hiçbir zaman insan iletişiminin, insan becerisinin yerine geçemez yapay zeka. Ha, sizin için bu bir harita olabilir ama o yolu yürüyeceksiniz. Elin, evet, önünüzde haritayı açacaksınız. Sağa dön, sola dön dediğinde siz de sağa ve sola döneceksiniz. O sizin yerinize yürüyemez. Ve maalesef bu tembelliğe de çok sebep olmaya başladı. Çünkü sürekli oradan çevirtiyorlar. Oradan doğrudan aslında işin kolayına kaçıyoruz. Ama bunu bir yardımcı araç olarak kullanırsanız şahane katkıları olur. Dolayısıyla, evet, bu ince çizgiyi iyi ayırt etmek gerekiyor.
0: Evet. Özellikle yetişkin yaşlarda yapamazsam ya hata yaparsam korkusu çok baskın. Onlara öneriniz nelerdir hocam?
1: Yapın. Hata yapın. Siz her hata yaptıkça beyniniz sistem güncellemesi yapacak. Bakın. Çünkü beyin bir şeyi duydu. Mesela ben her gün dedim ki good morning, good morning. Sürekli ben buna alıştım. Bir gün başka bir şey dedim. Good afternoon dedim. O zaman beynim diyor ki ya, bu her zaman duyduğumdan başka bir şey söyledi. Herhalde burada bir sıkıntı var. Ve sistem güncellemesine gidiyor. O yüzden hata yaparak öğrenin deriz. Düşen çocuğa ne deriz? Kaldırmayın çocuğu. Bırakın kendi kalksın deriz, değil mi? Yanlış, hı-hı, bir şey yaptığında çocuğun bunu düzeltmesine müsaade edin deriz. Çünkü tam olarak beynin öğrendiği yer işte orası. Çocuk yere düştü. Ne yaptı mesela? Ayakkabısını bağlamadı. Bağcığına takıldı ve yere düştü. Çocuğun eğilip bağcığını bağlayıp kaldırmayın ki. O sırada yani inanılmaz bir öğrenme performansı devreye giriyor. Bir dahaki sefer bağcığını bağlayacak. Evet. İstediği, o yüzden hatta bizde de vardır ya, bir müsibet bin nasihattan daha iyidir.
0: Daha iyidir.
1: Tam
0: eftaldir,
1: olarak, evet, işte bu. Hata yapacaksınız ki beyniniz sistemi güncellesin ve bir dahaki sefere size doğru şeklini konuştursun. Korkmayın. Yapmak öğrenmenizi arttıracak.
0: Evet. Ülkemize gelen yine yabancılara bakarsak, turistlere falan, onlar da Türkçeyi mesela, Türkçe ifade etmek istiyorlar, bazen konuşmak istiyorlar, mecbur kalmışlar. Hı hı. Mesela diyor ya işte, ben gitmek Sultanahmet Meydanı'na.
1: Evet.
0: Nasıl gitmek, hı, diyor, değil mi?
1: Evet.
0: Hiç Türkçe ile alakası sadece kelimelerden ibaret.
1: Evet.
0: Yani gramerin G'si yok.
1: Evet. Ama derdini anlatıyor.
0: Derdini anlatıyor işte. Karşısındakine ona güzelce Sultanahmet Meydanı'na nasıl gideceğini,
1: o kadar,
0: anlatıyor.
1: Eliyle, koluyla bir şekilde anlatıyor.
0: Anlatıyor. Evet.
1: Yani bizim toplumumuzda maalesef işte bu el alem ne der, rezil mi olacağım, düzgün mü söyleyeceğim, bu korkular yüzünden ne yazık ki akıcılaşamıyor. Çeviri ve bu kaygı, bu korku, bunları bir kenara bıraksanız, yani o kadar güzel konuşacaksınız ki. O yüzden ben diyorum yazık oluyor. Bu yüzden konuşamayan insanlara gerçekten yazık oluyor.
0: Evet. Bu korku baskısını, psikolojik engeli ve dili konuşma cesaretini nasıl kırabiliriz desek?
1: Küçük küçük başlayacaklar Faruk Bey. Bunun en büyük anahtarı bu. Yani mesela en basit cümlelerle, en basit kalıplarla başlayacak. Bir anda oturup önüne bir İngilizce makale almayacak. İşte ya da bir haberleri çok ileri düzey bir seviyedeki bir şeyi izleyerek yapamaz. Dolayısıyla küçük küçük, bakın beyin ödülle çalışır. Siz diyet yaptınız, 100 gram verdiniz. Ne olursunuz? Aa, ben kilo veriyorum. Daha da çok, daha da çok yememeye başlarsınız değil mi? Ya da spora gidiyorlar. İşte kas yapmaya başlıyor. Yaptıkça daha fazla yapmak istiyor. Çünkü bakın beynimiz ödül sistemiyle çalışan bir mekanizması var. Ve ne olacak? İngilizce'de çok basit cümleleri söylemeye başladıkça bu bizim için bir ödül olacak. Ve beyin diyecek ki ha, demek ki yapabileceğiz. Hadi devam edelim diyecek.
0: Evet.
1: Ama bu kocaman nutukları sevmez beyin. Dolayısıyla küçük küçük başlasınlar. Küçük küçük yapabildiklerini gördükçe gitgide beynin performansı artmaya başlayacak. Bunun için kimsenin ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Bir bakacak, aa ben bunları nasıl konuşuyorum diyecek. Ne kadar da çabuk öğrendim diyecek. Yani kocaman bir ayda konuşur muyum? Değil. O yüzden en başta bunu söyledim. Şimdi ne olacak? Kocaman bir beklenti var. Olmayınca da yapamadım. Ve aksiye doğru dönmeye başlayacak beyin sistemi. O yüzden basit şeylerle motive olarak ve alıcı dil değil, üreten dil, yani konuşma kısmını geliştirecekler.
0: Evet.
1: Ne biliyorlarsa.
0: Evet hocam. Birden fazla dil bilmek sadece kariyer ve iletişim kapısı aralamıyor. Nörolinguistik açıdan beyne yaşlanma sürecinde veya bilişsel esneklikte nasıl somut katkılar sağlıyor hocam?
1: Şimdi bilişsel esneklik bundan çok uzun değil, yani yakın tarihlerde beynimizdeki bilişsel esnekliğin bu derece olduğunu biz bilmiyorduk. Beyin kendini yeniden yapılandırabilen bir organ. Yani böyle oldu, böyle geldi, böyle gider diye bir şey yok. Ya da işte deriz ya, huylu huyundan vazgeçmez. Artık bunlar değişti. Beyin gerçekten kendini yeniden yapılandırmayı başarabiliyor. Ve öğrendiğimiz her bilgide bu ağları güçlendiriyor. Dolayısıyla şu anda bizim dil öğrenmemiz, başka bilgiler öğrenmemiz beynimizdeki ağları güçlendirip yeniden yapılanmasına sebep oluyor. Bunu sadece dil için söylemiyorum. Ama lütfen etrafınızda size bir şeyler katan insanları bulundurun. Size bir şeyler öğrendiler insanlar beyninize de çok büyük katkı sağlar. Çünkü aynalama vardır bizde. Yani yanınızdaki insan sürekli dertliyse, şikayetçiyse, bakın bir süre sonra siz de öyle olmaya başlarsınız.
0: Evet.
1: Yanınızdaki insan pozitifse siz de öyle olmaya başlarsınız. Ki fiziksel olarak da bu arada benzemeye başlıyoruz yanımızdakilere. Tipimiz benziyor, mimiklerimiz, hareketlerimiz. O yüzden lütfen öğrenebileceğiniz kadar bilgiyi öğrenmeye devam edin. Çalıştırın. Beyninizi çalıştırarak geliştirebilirsiniz. Bunun gelişebileceğine inanın. Yapabileceğinize inanın. Sadece dil için söylemiyorum bunu. Dediğim gibi her bilgi için söylüyorum. Biz kullandıkça, biz çalıştırdıkça beynimiz gelişecek. Geliştikçe öğrenme hızı artacak. Arttıkça da ne istersek aslında kolaylıkla öğrenebileceğiz.
0: Evet. Akademisyenlere bakıyoruz hocam. Yükselmek istiyor kişi. Ama önünde doktora yapmak. Ya başlamadan önce malumunuz.
1: Evet.
0: Evet, bir lisan engeli var. Yani var. Lisan sınavına girecek. Bunu aşamadığı için de maalesef o güzel beyin, ki kendi mesleğinde gayet güzel çalışan bir kafa, o lisanı öğrenemediği için akademik kariyerde de yükselemiyor tabii.
1: Tabii.
0: Doktora da takılıp kalıyor. Bunlar için bir tavsiyeniz?
1: İşte yine dediğim gibi şunu bilsinler, ya ben doktora yapacak kadar eğitim almışım, buraya kadar yükselmişim, ne kadar zor şeyleri yapmışım, ne kadar zor sınavları geçmişim. Dil nedir ki? Ben bunu öğrendim daha önce de, Türkçeyi de öğrendim. Demek ki ben bunu yapabilirim. Yani ne olur bir nedenini araştırın. Ya ben neden öğrenemiyorum? Neden? Yani bir dil öğrenmek isteyen biri ne ilk başta yapılması gereken şey, tüm eğitimcilerimiz için de bunu söylüyorum, eğitim verenler için de, bir saat oturup bir analiz edin onu. Ne biliyor, ne öğrenmiş, hangi yaşta öğrenmeye başlamış, dinlemesi mi iyi, konuşması mı iyi, yazması mı, doğru analizle mümkün değil ki bir insanın bir dili öğrenememesi. Türkçeyi konuşan herkes, Türkçeyi öğrenmiş olan herkes her dili öğrenir. Patolojik bir sıkıntı yok demektir.
0: Evet. Patolojik bir sıkıntı yok.
1: Tabii, olsa Türkçeyi de öğrenemez zaten.
0: Gerizekalı değil.
1: Yok, demek ki bir sorun yok. Konuşabiliyor evet. Türkçeyi. Yani bunun bir zeka göstergesi olmadığını, bakın, günlük hayatını sürdüremeyecek derecede zeka geriliği olan insanları düşünün. Yani ayakkabısını bağlayamayan, üstünü giyemeyen. Bakın, bu insanlar konuşuyor. Türkçe konuşuyor. Ve gayet düzgün konuşuyorlar. Telaffuzlarında sıkıntılı olabilir ama dil bilgisi hataları değil. Konuşuyorlar. Demek ki bu bir zeka işi değil.
0: Evet.
1: Bu bir yetenek işi de değil.
0: Evet hocam. Son 4 dakikamız hocam.
1: Evet.
0: Bir özetlersek konuyu, neler tavsiye edersiniz lisan öğrenmek isteyenlere? Baştan beri konuştuklarımızı evet. Şöyle bir
1: toparlayalım. Evet. Öncelikle ailelere, öncelikle çocukları olanlara, lütfen erken yaşta çocuğunuza dil edinmesini sağlayın. Söylediğim gibi çocuğun ana dili olacak bu diller. Ne kadar erken o kadar iyi. Tüm dünyadaki dil bilim literatürü de bunu kanıtlıyor, bunu ispatlıyor. Aksi türlüsü yok bunun. Ergenlikten önce, mümkün ise ilkokuldan önce, okul öncesi dönemde lütfen çocuklarınıza dil edindirin ki ileride öyle mi yapayım, böyle mi yapayım da hiç uğraşmasın. Takır takır direkt ana dili olsun. Ha, biz bunu kaçırdık diyelim, artık yetişkiniz. Şu an herkes Türkiye'de az çok temel şeyleri biliyor. Okulda aldığımız eğitimlerle %90 problemimiz aslında konuşamamak. Konuşamamayı aşabilmemiz için de önce bu bariyerleri kırmak. Yani kaygıyı, stresi, yanlış yöntemleri terk etmek, bırakmak. Ve bunun yapılabilir bir şey olduğuna, insan doğasında zaten hali hazırda bir uzmanlaşma olduğuna inansınlar ve nereden başlamalıyım, nereden ilerlemeliyim kısmında da konuşarak. Konuşacaklar, sabah konuşacaklar, gece tekrar edecekler. Deriz ya, ya bir kulağının üstüne yat bakalım, bir sabah karar ver deriz. Uyuduğumuz zaman kalıcı hafızamıza atar beynimiz. Her şey kalıcı hafızamıza, uykuda aktarılmaya başlar. O yüzden deriz, bir üstüne yat bakalım, bir kulağının üstüne yat bakalım diye. Sabah ola, hayır ola. Bak, o kadar çok şey aslında bunu destekliyor evet. Ki.
0: Akşamın şerrin hayrından sabahın şerri iyidir derler.
1: Aynen öyle. Akşam yatmadan o gün ne öğrendilerse şöyle bir tekrar etsinler. Çocuklarına da bir tekrar ettirsinler. Dediğim gibi saatlerce değil. Bakın, bu bir yoğun programında bir antrenman değil. Her gün az az. Her gün az az. Asıl konu bu. Ve aralıklı tekrarlar. Dediğim gibi beynin unutma eğrisini olduğu günlerde tekrarlar. Bunlar da çok önemli. Araştırabilirler, bakabilirler kendileri de hangi günlerdir. Beynin bir bilgiyi silmeye çalıştığı günler. Bir üstünden geçtikleri zaman zaten tamam.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ne demek, rica ederim.
0: Güzel şeyler anlattınız.
1: Umarım İnşallah. Faydalı olmuştur. İnşallah dinleyen İnşallah. Herkese de az çok bir şeyler bulabilmişlerdir.
0: İnşallah. Evet, dinleyicilerimizin faydalanması dileğiyle, duasıyla.
1: İnşallah.
0: Tamamlayalım. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonuna geldik. Ben Deniz Faruk Sat, programı sunmaya çalıştım. Ana kumandada, kayıt montajda arkadaşım Ömer Sasunlu yardımcı oldu. Bugün program misafirim dil bilimci Derya Şahin Hanım'dı. Kendisiyle dil bilimi, lisan öğrenmek üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Muhalefet ve terörsüz Türkiye süreci vardı.
3: Site site çalışarak Türkiye yüzyılını milletimizle birlikte inşa ediyoruz. Muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve bunların niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kafidir. Onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Süreci menziline ulaştıracağız. AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır. Büyük AK Parti ailesine intisap eden belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize sizler adına aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
2: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu bu toplantıda CHP'li 3 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı. AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında 3 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. CHP'den AK Parti'ye geçişler devam ediyor. Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programında 3 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından CHP'den ayrılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'le Şile Belediye Başkanı Vekili Sacit Terzi'ye AK Parti rozetlerini taktı. Böylece Tuzla, Şile ve Çekmeköy belediyeleri AK Parti'ye geçti.
4: Büyük AK Parti ailemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Siz teşkilatlarımızın...
2: CHP'de ise krizler, tartışmalar, istifalar bitmek bilmiyor. Son olarak CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in görevden alınacağı iddia ediliyordu. Gürsel Tekin bu konuda bakın neler söyledi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olaylı butlan gerilimi sonrası yeni tartışmalar yaşanıyor. Onlardan biri de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'i görevden aldığı yerine Mehmet Ali Yüksel'i il başkanı olarak atadığı iddiasıydı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuşunu vurdurmayacağım size.
5: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin il başkanlığında rozet takma töreninde konuştu. O iddialara cevap verdi. Görevimin başındayım dedi.
7: 10 Temmuz'da mahkeme vardı. 16 Ekim'e ertelendi. 16 Ekim'e kadar biz görevimizin başındayız. Ondan sonraki süreçte tabii ki partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Tekin, trol ordularının saldırısı altındayız diye konuştu.
7: Hüseyin Gün diye bir tane vatandaş 153 bin kişilik ordu kurdum diyor. Sosyal medyada o görmüş olduğunuz trol çetelerinin tamamının 11 aydır saldırısının altındayız. Hiç de umurumuzda değil.
5: Tekin arınma komisyonu kurduklarını belirtti.
7: İftiracı ve itirafçı ilişkileri olan kimse benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz. Çünkü burası biraz önce ifade ettim. Türkiye'nin arınma merkezi olacak.
2: Irak Başbakanı'nın Ankara ziyareti meyvelerini vermeye başladı. Türkiye ile Irak arasında yeni bir petrol anlaşması gerçekleştirildi. Türkiye, Irak enerji ortaklığıyla Ceyhan'a günlük 750 bin varil petrol geçişi olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile Ankara'da bir araya geldi ve görüşmenin ardından iki ülke arasındaki enerji işbirliğini güçlendirecek kritik bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Irak, Türkiye ham petrol boru hattı daha etkin bir biçimde kullanılacak. İlk etapta günlük 750 bin varil petrol Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılacak. Anlaşmanın ardından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la 17 milyar dolarlık ticaret hacmini çok daha yukarı taşımayı hedeflediklerini vurguladı.
0: Bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı ve iki faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını söyledi.
8: Ortada bir suç varsa mutlaka bir faili vardır.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıkladı. İki faili meçhul cinayetin daha çözüldüğünü duyurdu.
9: Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir.
5: 17 yıl önce 10 Mayıs 2009'da Bandırma'da bir çöp konteynerinde poşette kız bebek cesedi bulundu. Bebeğin annesine yargılama sonucu 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ancak bebeğin babasının kimliği belirlenemedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı ekipleri harekete geçti. Dosya yeniden açıldı. Bebeğin bulunduğu poşet incelendi. Adli Tıp Kurumu otopsisinde poşette erkek parmak izi tespit edildi. Yapılan DNA incelemesiyle bebeğin babası tespit edildi. Tanık beyanları, cezaevi ziyaretçi kayıtları ve teşhis işlemleri dosyaya girince zanlı tutuklanarak hapse gönderildi. Bir fail meçhul daha aydınlatıldı. 4 yıl önce Adana'nın Ceyhan ilçesinde Eyüp Özbadem motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıda öldürüldü. Ancak failleri kesin olarak belirlenemedi. Soruşturmanın yeniden başlatılmasıyla olay yeri, HTS ve bas kayıtları, kamera görüntüleri ve kriminal raporlar dosyaya girdi. Tanık ve şüpheli ifadeleri çelişince 7 şüpheli tespit edildi. 5 zanlı tutuklanırken 2 şüpheli de adli kontrole serbest bırakıldı. Bakan Gürlek açıklamasında iki dosyayı da çözen ekiplere teşekkür etti. Hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek, hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacaktır dedi.
2: Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zincir markette 11 yaşındaki bir çocuk bir saldırı nedeniyle tam anlamıyla dehşeti yaşamıştı. O çocuk yaşadıklarını anlattı. Saldırgansa tutuklandı.
10: İdare etmiyorum ya.
11: Mahallenin neresi?
12: Manda içtim.
10: Duvara vuruyor çocuğu, yere vuruyor çocuğu.
12: Ayağından tutuklası vuruyor.
5: Oyun çağındaki bir çocuk birkaç saniye içinde kabusu yaşadı. Kaçamadı, kurtulamadı. Canice darp edildi.
10: Çocuğu öyle vurdun mu ya? Yere vuruyor çocuğu ya.
5: Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesinden. 11 yaşındaki Mehmet Ali bir zincir marketin kasa bölümündeydi. İçeri bir anda gözü dönmüş o caniye girdi. Mehmet Ali'yi ölümüne dövmeye başladı.
10: İdare etmiyorum ya.
12: Mahallenin neresi? Manda içtim.
10: Duvara vuruyor çocuğu, yere vuruyor çocuğu.
12: Ayağından tutuklası vuruyor.
5: Çevredeki hiç kimse bir şey yapamadı. Mehmet Ali'nin küçük bedeni aldığı darbelerle hastanelik oldu.
10: Yere vuruyor çocuğu.
5: Mehmet Ali o korku dolu anları hastane yatağında anlattı.
13: Bence sonsuza kadar hapis versinler.
5: Vücudundan çok sayıda hasar alan Mehmet Ali yaşadıklarının yalnızca bir bölümünü hatırlıyor.
13: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
5: Acılı Baba ise yaşananların başka çocukların da başına gelmemesi için saldırganın en ağır cezayı almasını istedi.
11: İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle bir durumla sınamasın. Kimsenin başına da vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğum olmuşsa yarın başka bir insanın, başka bir vatandaşımızın çocuğuna, kızına, hanımına da olabilir.
5: Saldırıda omur iliğinde çatlak oluşan, beyinle deri arasında ödem tespit edilen, bir dişi kırılan ve yüzünde ciddi yaralanmalar meydana gelen Mehmet Ali'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Görüntülerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltındaki saldırgan Mehmet Erke kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
13: Bence sonsuza kadar hapis versinler.
5: Saldırganın tutuklandıktan sonra verdiği ifade ortaya çıktı. Mehmet Erke çocuğun kendisine güldüğünü düşündüğü için saldırdığını öne sürerken öldürme amacı olmadığını ve yalnızca bir iki sille vurduğunu iddia etti.
2: İstanbul Arnavutköy'de bir nikah töreni ve nikah salonu adeta savaş alanına döndü. Bakın olayın sebebi neydi ve o anda neler yaşandı?
14: Bakı bitmiştir, tamam. İyi günler, kolay gelsin.
15: Şu anda zorluyor kızı. Biz onlara görüştük. Telefonla görüştük. Kız gelmenin iti vardı.
16: Zorla nikah kıymaya getirdi.
5: Ailesi kandırdı dedi. Damat yalanladı.
14: Hepsi iftiraydı. Bak nikahlanıyor. Bundan sonra kaçacak.
15: Hani durma. Tehdit mi ediyor?
5: Burası İstanbul Arnavutköy Belediyesi Evlendirme Dairesi. İddiaya göre 21 yaşındaki Büşra Keser 45 gün önce Gaziantep'ten Arnavutköy'e getirildi. 38 yaşındaki Gökhan Usta'yla resmi nikah kıyılacaktı ama...
16: Kızımız onun ağrı koyuyor. Bana göstermiyor 45 gündür. Şuurunu yıkamışlar. Kandırdılar.
5: Gelinin babası kızımı kandırdılar dedi. Aile yakınları evlendirme dairesine geldi. Nikahı engellemek istedi.
15: Telefonla görüştük. Kız gelmenin iti vardı. Ama onu engelledi.
14: Bak nikahlanıyor mu? Bundan sonra kaçacak.
15: Ali durma.
17: Öyle mi? Tehdit mi ediyor?
15: Durma.
17: İstersen öyle aldılar, öyle mi?
5: Gelin ve damat bir saat araçtan inemedi. Aile üyeleri araca saldırdı. Camlar kırıldı. Olay yerine polis ekibi sevk edildi. Gelinin babası sinir krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Nikaha engel, hukuki durum bulunmadığı belirlenince...
14: Elhamdülillah çıktık. Evet, resmi nikahımızı yaptık. Tazminat davası açıyoruz. Kim böyle yayın yaptıysa onlarla da görüşeceğiz.
5: Nikah polis eşliğinde kıyıldı ama kavga bitecek gibi gözükmüyor.
14: 2-4 evliydi, ne oldu? 11 karıyla evlendik. Yani ne oldu o yalanlar? Resmi nikah nasıl oluyor?
16: Evliydi. Yıldırım nikahıyla boşandı.
15: Zorluyor kızı.
2: Vatandaşların milyarlarca lirasına göz diken dolandırıcılık şebekelerine ağır darbe vuruldu. 22 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
5: Siber izler tek tek takip edildi. Dev para trafiği deşifre edildi. Vatandaşların birikimlerini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Emniyet güçleri Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 22 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda farklı yöntemlerle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri değerlendirilen 253 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 52 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerinin asayiş şube ekiplerince yürütüldü. İçişleri Bakanlığı vatandaşların mal varlığını hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Operasyonda yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.
2: Vakıf üniversitelerinin %25'lik zam dışında daha fazla ücret istediği yönünde CİBER'e şikayet yağdı. YÖK'ten vakıf üniversitelerinin...

0: Sosyal medya hesabından da net bir mesaj veren Özvar, ücret artışları %25'i kesinlikle aşmayacak, süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz diyerek üniversiteleri uyardı.
1: Gurbetçilerimiz yaşadıkları ülkelerde hem Türkiye'nin, ülkemizin gönül elçiliğini yapıyorlar, hem de izin dönemlerinde Türkiye'ye gelip Türkiye'ye döviz bırakıyorlar. Geçen yıl Türkiye'de izin dönemlerinde 12 milyar dolarlık bir harcama yapmışlardı, döviz katkısı sağlamışlardı. Bu yılsa 15 milyar dolar harcamaları bekleniyor.
2: Geçtiğimiz yıl 11 milyon gurbetçi ağırladık. 65 milyar dolarlık turizm geliri, yaklaşık 12 milyar dolar gurbetçilerden geldi.
0: Gurbetçiler geçen yıl 12 milyar dolar bıraktı, bu yılki hedef ise 15 milyar dolar.
2: Bu yıl gurbetçilerden turizme 15 milyar katkı sunmasını da bekliyoruz.
0: Gurbetçiler yurt dışında hem ülkemizi temsil edip gönül elçiliği yapıyor, hem de izin dönemlerinde Türkiye'ye gelerek hatırı sayılır miktarda harcama yapıyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de bu duruma dikkat çekti.
2: 185-200 sektörü birden canlandırıyorlar. Memleket hasreti gideriyorlar en önemlisi.
0: Gurbetçiler memleketlerinde ve tatil yörelerinde kesenin ağzını açıyor. Giderken de yine bol bol alışveriş yapıp valizlerini doldurarak dönüyorlar. Bu da birçok sektörün ve esnafın yüzünü güldürüyor.
2: Çünkü ülkemizde her şeyin olduğu ve orada da fiyatlarla mukayese ettikleri zaman gerçekten de buradaki daha ucuz olduğunu görebiliyorlar.
1: Evet, ZOP'tan açıklamalar var. Tarladan markete ürünlerin, tarla ürünlerinin özellikleri, özellikle üreticiden tüketiciye gelişinde uçurum olan bazı ürünler var. Onlardan başında da, onların başında da havuç geliyor.
3: Sebze fiyatları ucuz. Sebze meyve bayağı ucuz.
0: Tarlayla market arasındaki fiyat makası her geçen gün açılıyor. Üreticiden raflara ulaşana kadar fiyatlar katlanıyor.
4: Hesaplı yani, normalde marketlere falan göre bakaraktan bayağı hesaplı burası yani.
0: Temmuz'da üreticiyle market arasındaki en fazla fiyat farkı havuçta görüldü. Havuç üreticide 11 liraya satılırken markette 61 lira 73 kuruşa kadar çıktı. Yani fiyat %461,2 oranında arttı. Tarlada 18 lira 75 kuruş olan elma 102 lira 7 kuruşa, 24 lira 21 kuruş olan yeşil mercimek 81 lira 50 kuruşa, 17 lira 64 kuruş olan kabak 58 lira 49 kuruşa ve 6 lira 82 kuruş olan maydanoz markette 21 lira 79 kuruşa satıldı.
5: Fiyatlar biraz düştü. Kışın daha pahalı. Birazcık herhalde mevsim olarak bollaşmaya başladı. Özellikle kiraz çok ucuzladı. Erik ucuzladı.
0: Temmuz ayında markette 39 ürünün 19'unda fiyat artışı, 20'sinde fiyat düşüşü görüldü. Fiyatı en fazla artan ürün %86,2 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat artışını %53,3 ile kuru soğan, %23,4 ile mısır özü yağı, %22,8 ile kuru üzüm ve %15,5 ile patates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %49'la karpuz oldu.
6: Salatalık aldım, domates aldım. Her şey mevsimde yiyeceksin.
1: Türkiye'de enflasyonu körükleyen en önemli unsurlardan biri de etiketlere istediği fiyatı dayatan fırsatçılar, fırsatçı marketçiler de diyebiliriz. Öyle ki bırakın aynı şehri, aynı semtte, hatta yan yana iki ayrı markette bile aynı ürünün fiyatı arasında uçurum olabiliyor.
7: Piyasada fiyat algısı bozuldu, fırsatçılara gün doğdu. Aynı ürünü bir market daha ucuza satarken diğer market daha pahalıya satıyor.
8: Bu marketlerdeki fiyat farkından dolayı da halk perişan, ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Denetim olsa çözülecek, inanıyorum.
7: İl aynı, ilçe aynı, mahalle aynı, marka aynı, ürün aynı, gramaj bile aynı ama fiyatlar birbirinden çok farklı.
9: Herkes tutturabildiğine zam yapıyor. Yani hiç normal değil. Benim gittiğimde içime sinecek bu mal, orada da aynı fiyat, burada da aynı fiyat, onu bilmem lazım.
0: Fiyat algısının bozulmasını fırsat bilen işletmeler uzun süredir etiketlerde devasa uçurumlar oluşturdu. Taze sebze ve meyvede %109'u bulan fiyat farkları meydana geldi. Bir markette 42 lira 95 kuruş olan pembe domates başka bir markette 89 lira 90 kuruşa satılıyor.
8: Emekli market geçiyor en ucuz.

0: ucuzunu bulmak için. Bundan insanlar da şikayetçi. Her ürün çok farklı marketlerde farklı fiyatlara, aynı marka, üretim ve tüketim tarihine kadar aynı ama fırsatçılık maalesef var.
1: En dikkat çeken ürünlerden biri de domates salçası oldu. Aynı marka, aynı gramaj olan domates salçası bir markette 59 lira 50 kuruşa satılırken başka bir markette 99 lira 95 kuruşa satılıyor. Yani arada %68 gibi devasa bir fark var.
0: Bugün 10 liraya alacağımızı yarın 20 liraya 30 liraya alacağımızdan hiç de şaşırmıyorum. Alıştırdılar insanları böyle. Fırsatçılık da var. Üreticiden tüketiciye kadar kaç elden geçiyor?
1: Sıvı yağlarda da durum aynı. Ayçiçek yağı bir markette 249 lira 90 kuruşa satılırken diğerinde 339 lira 95 kuruşa satılıyor.
2: Fırsatçılık var. Daha çok kazanayım diye var. Hırs var. Para hırsı var artık. Market market dolaşıyoruz.
1: Yani aynı marka, aynı gramajdaki ürün marketten markete farklılık gösteriyor. Bu da enflasyonu körükleyen en önemli unsurlardan biri olarak ortaya çıkıyor.
3: Dünyadaki gelişmelerle devam edelim sevgili seyirciler. Amerikan basını Orta Doğu'daki savaşta tansiyonu tam anlamıyla yükseltiyor diyebiliriz. Amerikan basının iddiasına göre çok yakında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a çok ağır ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığında. İran ise bunun karşılığında misilleme yapacağı hedeflerin listesini yayımladı.
4: ABD, İran cephesinde öldürücü darbeye hazırlık iddiası. Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv, İran'ı teslimiyete zorlamak için topyekün saldırıya hazırlanıyor. Wall Street Journal ve CBS kanallarına göre saldırılarda önce başkent Tahran'ın elektrikleri kesilecek. Ardından İran genelindeki tüm enerji santralleri ve petrol rafinerileri vurulacak. İngiliz basını da korkutan bir iddiaya yer verdi. Buna göre Trump ve Netanyahu görüşmesinde İran'a kara harekatı planı masaya yatırıldı. Trump'tan gelen son açıklama adeta iddiaları doğruladı. ABD Başkanı İran'a çok sert bir saldırının yolda olduğunu söyledi.
5: İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler.
4: ABD kanadından gelen tehditleri İran'ın ciddiyetle değerlendirdiği görüldü. Resmi Fars haber ajansına göre İran saldırı durumunda Arap ülkeleri ve İsrail'de bulunan dünyanın en önemli enerji tesislerini vuracak. Fars ajansı Suudi Arabistan ve Katar'daki tesisler dahil hedefteki tüm yerlerin listesini yayımladı. Aynı saatlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz'de ABD koruması altındaki iki petrol tankerini füzeyle vurarak durdurdu. Diplomasi sahasında ise önemli bir gelişme yaşandı. Amerikan CNN televizyonuna göre Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, Beyaz Saray'a gizli bir ziyaret gerçekleştirerek Trump'a İran savaşını bitir dedi. Trump'ın en hararetli savunucusu Fox kanalı ise ABD'nin füze stoğunun bitmek üzere olduğunu duyurdu. Habere göre İran'ın amacı ABD'yi savaşta tutarak askeri yönden zayıflatmak.
3: Avrupa'ya kabus yaşatan olayda ilginç bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz Fas'taki 50 binden fazla düzensiz göçmen İspanya'nın Afrika'daki toprağına, kara parçasına, Ceuta'ya adeta akın etmişti. Ve bu 50 bin kişi gittikleri İspanya toprağında yiyecek hiçbir şey bulamayınca ülkelerine geri dönmek zorunda kaldılar. Ama bu kriz Amerikan Başkanı Trump'ın ekmeğine yağ sürdü.
4: Bu görüntüler İspanya Başbakanı'nın koltuğunu salladı. Avrupa liderleri panikledi. ancak onlar için tehlike şimdilik geçti. Fas sınırında yer alan İspanya'ya bağlı Afrika toprağı Seuta'ya yüzerek akın eden 50 bin göçmen cuma akşamı geri döndü. Göçmenler Fas'tan sınırdaki Seuta'ya böyle akın etmişti. Bazıları tek başına, bazıları eşleri ve çocuklarıyla yanlarına hiçbir şey almadan bir umut kırıntısı için sınıra koştu. Olayda 60'a yakın göçmenin öldüğü açıklandı. İspanya hükümeti görüntüler karşısında eleştiri bombardımanına tutuldu. Başbakan Pedro Sánchez harekete geçti. Basında yer alan bilgilere göre göçmenler Seuta'da açlık ve barınma sorunu yaşayınca cuma akşamı kendi rızalarıyla Fas'a geri döndü. Göçmen akınının ardından İspanya Seuta kıyısına yüzer deniz bariyeri yerleştirdi. Yetkililer sayı azalsa da göçmen akınının devam ettiğini açıkladı. Göçmen kaosu en çok da ABD Başkanı Donald Trump'ın ekmeğine yağ sürdü. Sosyal medyada görüntüleri paylaşan Trump, ülkemizin böyle yok edilmesine izin vermeyin, cumhuriyetçilere oy verin dedi. ABD Başkanı Avrupa'nın krizini kendi seçim kampanyasına taşıdı.
3: Katliamcı İsrail ordusu Gazze'deki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin ilaç deposunu, sağlık deposunu hedef aldı. Bu kez binlerce hasta ilaçsız kaldı.
4: Hamas'ın silah bırakma kararı aldığı günün gecesi İsrail Gazze'de insanlık dışı bir saldırıya imza attı. İşgalci İsrail güçleri Gazze'nin sağlık altyapısını tamamen çökertmek amacıyla büyük bir tıbbi malzeme deposunu vurdu. El Aksa Şehitler Hastanesi'ne ait olan tıbbi malzemelerin ve diyaliz ilaçlarının saklandığı dev depo, gece yarısı düzenlenen bombardımanla tamamen yok edildi. Binlerce Filistinli ilaç ve tedavi imkanlarından yoksun bırakıldı. Hastanedeki doktorlar İsrail'in sağlık sistemini kasten yok ettiğini söyledi.
6: İsrail işgal güçleri hastanemize karşı korkunç bir suç işledi. Gece yarısı tıbbi malzeme depomuzu hedef aldılar. Depo tamamen yok edildi. Hastalar ve yaralılar büyük korkuya kapıldı. Hastane altyapısı yok edildi.
4: Bombaların düştüğü noktanın hemen yanında yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları da yerle bir oldu. Bölgedeki siviller oysa ateşkes ilan edildi sanıyorduk dedi.
7: Buranın güvenli bir yer olduğunu sanıyorduk. Dün bize ateşkes olduğu söylendi. Durumun düzeldiğini sandık. Gece üzerimde ne varsa onunla kaçtım. Geri döndüğümüzde ortada tesis diye bir şey kalmamıştı.
4: Diyaliz hastalarının ilaçlarının küle döndüğü Gazze'de hijyen ve sağlık hizmetleri bitme noktasına geldi. Binlerce ağır hastanın yaşamı tehlikede.
3: Rusya-Ukrayna hattında gerilim artarak devam ederken bu kez Rusya istihbaratından emekli bir generalden korkutan bir açıklama geldi.
4: Even stopping for gas in Ukraine can now be... Rus-Ukrayna hattında alevler yükseliyor, ateşkes umutları sönüyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin eski generali Leonid Reshetnikov yeni bir ateşkes anlaşmasına karşı çıkarak sadece zafer istiyoruz dedi. Reshetnikov, nihai hedef Kiev'i tam teslimiyete mecbur bırakmak, cehennem başlıyor. Ukrayna'nın bugünkü sınırlarıyla var olması artık imkansız ifadelerini kullandı. Sahadaysa Rus ordusu Kiev'e balistik füzelerle yine ağır bir saldırı düzenledi. Çok sayıda yerleşim yeri yıkıldı. Saldırılarda en az 9 sivil hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi ise ağır yaralandı. Haziran ve Temmuz aylarında Ukrayna genelinde 200'den fazla sivil akaryakıt istasyonu kamikaze dronlarla vuruldu. Daha önce de Ukrayna, Rus petrol rafinerilerini İHA'larla vurmuştu. Rusya'nın sivillere yönelik artan saldırıları Putin'in intikam hamlesi olarak yorumlanıyor.
3: Avrupa'da orman yangınları büyüyor. Bu kez komşu alarm durumuna geçti çünkü alevler Atina çevresine kadar ulaştı.
4: Müzik Avrupa'da orman yangınları yayılıyor. Fransa, İspanya ve İngiltere'nin ardından bu kez adres komşu Yunanistan. Porto Germano bölgesinde başlayan yangın başkent Atina çevresine ulaştı. Girit ve Paros adalarını da saran alevler yüzünden 9 yerleşim yeri tahliye edildi. Sahil güvenlik ekipleri mahsur kalan halkı deniz yoluyla güvenli alanlara taşıyor. Söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci katıldı. Felaketin bir diğer adresi olan İspanya'da ise Castellón bölgesinde dev avokado bahçeleri tamamen küle döndü.
8: Bu durum üreticilerimiz üzerinde çok doğrudan bir etkiye sahip. Çünkü bu yılki hasat kaybedildi. Sahipleri tarlalarını yeniden ekip üretime başlayana kadar önümüzdeki 4 veya 5 yılın hasadı da kaybedilmiş oldu.
4: Fransa'da ise 42 bin hektarlık alan yandıktan sonra sıcaklığın düşmesiyle alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. İngiltere'deki yangın 150 hektara yayılırken 150 kişi evlerinden tahliye edildi, 116 hane ise elektriksiz kaldı. Avrupa genelinde yangın söndürme operasyonları kuru hava ve rüzgara karşı zorlukla yürütülüyor.
3: Kavurucu yaz sıcaklarında gıdaların sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi daha da büyük bir önem taşıyor. Çünkü özellikle bu dönemlerde bağırsak enfeksiyonları artabiliyor.
9: Keyifli bir dönem hepimiz için yaz dönemi. Aynı zamanda yaz aylarında bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmelerinde de artış gözlüyoruz.
4: Kavurucu sıcaklar bastırdı. Açıkta bekleyen yiyecekler sağlık için risk oluşturmaya başladı.
9: Bunun başlıca sebebi sıcak aylarda bakteriler, virüsler, parazitlerin çoğalması da artıyor.
4: Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte bakteri, virüs ve parazitler daha hızlı çoğalıyor. Uzmanlara göre pişmiş olsa bile açıkta bekleyen gıdalarda birkaç saat içinde milyonlarca bakteri ortaya çıkıyor. Bu da hastalık riskini artırıyor.
9: Özellikle açıkta bulunan gıdalarda saatler içerisinde hastalık oluşturacak boyutta mikroorganizma artışı olabiliyor. Ve biz de bu gıdaları aldığımızda, yediğimizde enfekte oluyoruz.
4: Bu hastalıklarda en sık görülen belirtilerse karın ağrısı, ishal, kusma ve ateş olarak öne çıkıyor.
9: Özellikle yaşlılar, çocuklar, gebeler ve immün süprese hastalarda bu enfeksiyonlara yakalanma, yaz enfeksiyonlarına yakalanma riski biraz daha fazla ve enfekte olunca da semptomlar daha ağır seyredebiliyor.
4: Gözlerde çökme, dilde kuruluk, aşırı halsizlik, bilinç değişikliği, uzun süren ateş ve kanlı ishal durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.
9: Ağızdan alamayacak kadar kusması varsa kişilerin sağlık kuruluşuna başvurup damardan sıvı desteğinin sağlanması gerekmekte.
4: Yaz aylarında havuzlarda da dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle çocukların havuz suyunu yutmaması, ishali olan çocuklarınsa enfeksiyon riski nedeniyle havuza girmemesi gerekiyor.
9: Ayrıca tabii yaz mevsiminde sıcakla beraber insanlar serinleme ihtiyacı duyuyor. Özellikle çocuklara su içmemesi, havuzlarda su içmemesi tembih edilmeli.
3: Arkadaşınızın gönderdiği mesajın ekran görüntüsünü alıp başka bir arkadaşınıza gönderir misiniz? Cevabınız evetse aman dikkat diyoruz çünkü Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı.
10: Arkadaşınıza gönderdiğiniz ekran görüntüsü hapis cezası almanıza sebebiyet verebilir.
11: Sebep ne ki?
12: Efendim suç.
13: Öyle mi?
10: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilirsiniz.
14: İşte bir kişi aynı bu şekilde arkadaşıyla olan konuşmasının ekran görüntüsünü aldı ve üçüncü bir kişiye gönderdi. Olay mahkemeye taşındı. Yerel mahkeme bu suç değil dese de o karar Yargıtay'dan döndü.
10: Yargıtay dedi ki iki kişi arasındaki mesajlaşmalar özeldir. Haberleşmenin gizliliğini karşısındaki kişinin rızasını almadan ihlal eden taraf suç işlemiş sayılır ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.
15: Yapmıyoruz ama en azından öğrenmiş olduk.
14: Sizin bir konuşmanızı bir ekran görüntüsü alıp başkasıyla paylaştı. Siz de bunu öğrendiniz.
16: Suç duyurusunda bulunabilirim.
17: Merhaba diye yazdı, onu bile atıyor. Çok ciddi bir suç.
14: Siz suç olduğunu biliyorsunuz.
17: Tabii.
7: ama çoğu kişi bilmiyor. Arkadaşınızla konuşmanın ekran görüntüsünü alır mısınız?
12: Hep alıyorum. Kavga ediyorum birisiyle, evet. Arkadaşıma atıyorum.
7: Kimlere atıyorsunuz?
12: Gruplara.
13: Yakın arkadaşlarıma.
2: Suç.
16: Avukata şikayet ederim.
7: Bir konuşmaya ekran görüntüsü alan daha çok gençler.
17: Aynen, dedikodu yapmak için, fikir almak için, evet. Genelde atıyorum.
7: Bana böyle dedi, sence ne?
13: Evet.
17: Aynen.
13: Evet, öyle. Herkes yapıyor yani bunu bence.
10: Arkadaşınız sizden şikayetçi olursa hakkınızda ceza davası açılır.
18: Bence biraz fazla bir karar. Aramızdaki geçen bir şeyin üçüncü kişiye de gitmesin.
7: Kimi kendisi ekran görüntüsü alıyor ama kendi konuşması bir başkasına gönderilince bu hoşuna gitmiyor.
12: Geçen arkadaşımla kavga ettim. Kız kendi aldı ekran görüntülerini, evet. Bana da bildirim geldi, sonra ben de aldım.
7: Bir konuşmayı ekran görüntüsü alıp başka birine atar mısınız?
19: Atarım.
10: Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilirsiniz.
3: Bir iş yeri mesai saatleri içerisinde telefonuyla uğraşanların, ilgilenenlerin maaşlarından kesinti yapılmasına karar verdi ve bu uygulama yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
20: Yani sabah başlıyorum, akşam yatana kadar mutlaka elimde yani.
21: Kullanmayan var mı telefonu?
7: İş yerlerinde dahi kullanılıyor artık değil mi?
21: Evet, evet.
7: İş yerindeyken iş dışında kullanıyor musunuz?
20: Yok, tabii ki kullanamıyoruz iş yerinde.
13: Yasak bizde.
7: Siz eve gelince telefonla ilgilenebiliyorsunuz.
13: Kesinlikle.
7: Çalışanların hepsi böyle değil.
21: Şimdi iş yerim var. Kullanıyorlar, evet evet.
7: Mesai saatleri içinde telefonuyla ilgilenen çalışanlar dikkat. Bir iş yeri çalışanlarına mail attı. O mailde iş esnasında telefonla uğraşan çalışandan maaş kesintisi yapılacağı yazıyordu.
22: İyi demiş. Emek hırsızlığı gibi bir şey oluyor yani bu da.
23: Doğru değil bence. Evine götürecek ekmeği kalmasın.
7: Siz çalışabilir miydiniz öyle bir yerde?
19: Ben çalışamazdım. Çünkü telefona çok ilgileniyorum.
23: Hani sözleşmede öyle bir şey varsa...
7: Diyelim ki yok, yeni kural getiriyorlar.
23: Sözleşmede olmayan şeylerden dolayı işçi kendisi bu kurala uymayabilir. Hani feshedebilir.
7: O iş yeri maaşı 50 bin TL olan çalışandan her 10 dakika boyunca telefon kullanmasıyla ilgili 500 TL maaşından kesecek. Eğer kullanım 30 dakikaya çıkarsa kesinti 1500 TL olacak. İşte bu karar sokağı ikiye böldü.
19: 500 lira keseceğine işine son verir.
24: İhtiyacım olduğu zaman ilgileniyorum.
23: 10 dakika bir telefonla çalışıyorsan yani zaten çalışmıyorsundur. Ya hakka giriyorsun.
19: İşlerini bir yaptıktan sonra benim için bir sakıncası yok.
23: Pratikte çok uygulanır bir şey değil.
20: Sosyal medya kullanılmaması için, sitelere girilmemesi için bir takım ayarlar yapıyoruz yani. Yaptığımız gibi önlem alsınlar yani. Bu daha basit.
25: O yazık. Hani onu şey değil, en azından ilk bir uyarsın. Yine kıyamıyoruz. Çünkü bütün gençlerimizin elinde yani.
7: Aman çalışma hayatına geçince dikkat.
23: Evet.
7: Artık telefonu istemiyor işverenler.
23: Abo.
3: Kars'ta Türkiye'nin en büyük mobil arı üretim üssü kuruldu sevgili seyirciler. İşte bu yerli sistemin detayları haberimizde.
26: Kars'a giderim, Kars'a, oy meşeli dağlar, çiçeği döşeli dağlar.
1: Arıcılıkta devrim yapıldı. Türkiye'nin en büyük mobil arı üretim tesisi Kars'ta hizmete girdi.
27: Bu yerli ve milli teknoloji ülkemize ve Kars şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Şehrin yüksek rakımlı yaylalarında coğrafi işaretli bal artık son teknoloji mobil üste üretiliyor.
27: Bu ölçekte bu donanımda bir sistemin dünyada nadir Türkiye'nin en büyük mobil arı üretim üssüdür.
1: Mobil arı üretim üssünde tek bir tur dorsesinde 340 arı kovanı bulunuyor. Akıllı iklimlendirmeyle arılar korunuyor.
27: Tasarımı, mühendisliği ve kurulumu patenti tamamen bana ait olan 340 kovan kapasiteli mobil arı üretim üssüdür.
1: Mobil arı üretim tesisinin enerji altyapısı da dikkat çekiyor. Sistemin ihtiyaç duyduğu elektrik güneş panellerinden karşılanıyor.
27: Kendi enerjisini kendi üreten kesintisiz bir sistem kurulur. Akıllı iklimlendirmesi ve yaşam alanıyla tam bağımsız ve üretim merkezi haline getirdik. Çiçeği döşerim.
3: Kars'tan Van Gölü'ne geçelim şimdi sevgili seyirciler. Van Gölü özellikle dalış tutkunlarına eşsiz bir su altı yolculuğuna çıkarıyor. İşte o görüntüler.
1: Van Gölü'nün sessiz suları, yüzeyde huzur, derinliklerde ise binlerce yıllık bir tarih saklı. Dalgıçlar bu kez mavinin altındaki eşsiz mirası keşfetmek için suya indi. Bitlis'in Tatvan ilçesi açıklarında gerçekleştirilen dalışta 32 kişilik ekip yaklaşık 17 metre derinliğe indi. Dalgıçlar 1905 yılına uzanan yaklaşık 40 metre uzunluğundaki Rus batık gemisini görüntüledi. Ardından rotalarını dünyanın en büyük mikrobiyalitlerine çevirdi.
0: Türkiye'de ve dünyada bir sürü suni batık var ama bu bir gerçek batık. Bir savaş geçirmiş birçok olaya da ve doğal afetlerden dolayı batan gerçek bir batık. Dolayısıyla buradaki dalış severler de en çok bu doğal batığı görmek istiyor.
1: Yaklaşık 100 bin yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen bu dev doğal oluşumlar su altında adeta başka bir gezegeni andıran görüntüler oluşturuyor.
4: Derine indikçe evet soğuk oluyor. Bazen zorlanıyoruz ama su, onu görmek, o mikrobiyalitleri görmek çok güzel keyif veriyor. Her şeye bedel yani.
1: Yüksek görüş mesafesi ve akıntısız yapısıyla Van Gölü özellikle yaz aylarında dalış tutkunlarının gözde adresleri arasında yer alıyor.
5: Mikrobiyalitlerden sonra Rus batığına da daldık. Orada da yani ilk Van Gölü'ndeki tek batık zaten Rus batığı. Çok güzel bir görsel var. Herkesi oraya dalışa davet edebiliriz.
1: Hem tarihi miras hem de eşsiz doğal zenginlikler kayıt altına alınırken Van Gölü'nün su altındaki dünyası dalış turizmine de yeni bir soluk kazandırıyor.
3: Birazdan akşam haberlerinde gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
6: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
8: Garanti BBVA.
9: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
11: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
9: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
15: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmesi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 1/3'ünün bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.
4: TGRT FM.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, boz kırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: defterim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: TGRT FM. Sağlıklı Türkiye.
2: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün sizlere erkeklerin korkulu rüyası olan prostattan bahsedeceğiz. Prostat nedir? En çok kimlerde görülür? Tedavi yöntemleri nelerdir? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz üroloji uzmanı Sayın Doktor Ahmet Talha Işık ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederim.
2: Hocam ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Şimdi prostat hastalığı, halk arasında prostat oldum diye bir tabiri var. Yani prostat bir organdan mı bahsediyoruz yoksa bir hastalık mıdır? Öncelikle prostat nedir? Bize bahseder misiniz?
3: Prostat erkek olmanın bir sonucu. Hı hı. Sadece erkeklerde bulunan, temel görevi erkek üreme fonksiyonunda yer alan bir organ. Yani yeni doğan erkek bebekte de var, erişkin bir erkekte de var, yaşlı bir erkekte de var. Yani dolayısıyla aslında bir organın ismi prostat. Yani prostat oldum demek şuna benziyor. Hani bazı hastalar işte ben kalp oldum,
2: evet,
3: der gibi. Yani oysa ki yani prostat oldum demek son derece yani normal, yani şey değil, doğru olan bir terminoloji değil. Ve aslında erkek doğduğu günden öldüğü güne kadar kendisinde mevcut olan bir organın ismi. Fakat alt üriner sistem içerisinde yer alan bir organ ve erkeğe has bir organ olduğu için dolayısıyla erkekler bu noktada Yani toplumda biliyorsunuz erkek gücün sembolüdür. Erkekler bu noktada yani prostat hastalığına hem yakalanmak istemiyorlar, erkekliklerine bir helal geleceğini düşünüyorlar ve üroloğa gitmekten çekiniyorlar. Gelenler de bunu zaten bir sır gibi saklıyorlar.
2: Evet hocam.
3: Dolayısıyla erkeklerin dediğiniz gibi işte korkulu rüyası. Bu prostat dediğimiz organ birçok hastalığı var. Özellikle genç yaşta gördüğümüz iltihabi hastalıkları 35 yaştan sonra artık yavaş yavaş büyüyen bir prostatta vücuttaki bir takım hormonal dengelerle ve vücudun fizyolojisiyle alakalı olarak prostatta büyümeye başlıyor. Ona bağlı olarak idrar yolunu tıkamasıyla ortaya çıkan bir takım belirtiler meydana geliyor. Daha ileriki yaşlarda da işte kanser prostatın yani bu organın kanserleriyle karşılaşıyoruz.
2: Evet hocam. Peki hocam prostat kanseri genetik midir?
3: Prostat kanserinin genetik özelliği var.
2: Evet.
3: Yani özellikle 40 yaş civarında genç eğer kişinin ebeveyni, babası veya amcası veya dedesinde 40 yaş civarında prostat kanseri, genç yaşta prostat kanseri görülmüşse bu erkek mutlaka işte 40'lı yaşlardan sonra düzenli takip altında kendini bulundurması lazım. Bir üroloğa başvurması lazım. İşte muayenesini yaptırması lazım. Bir takım kan profillerini, kan tetkiklerini yaptırması lazım.
2: Hocam peki dikkat edebileceği hususlar var mı prostat olmaması için hastanın?
3: Prostat olmaması için prostat kanseri olmaması için mi yoksa prostat büyüm? Şimdi bir kere şöyle bir şey var.
2: Evet.
3: Şimdi alt üriner sisteme ait işte sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, idrarın tam boşalmamış hissi gibi şikayetleri olan hastalar bu aslında bu saydığım şikayetlerin birçoğu hem prostatın iltihabi durumlarında.
2: Evet.
3: Hem prostatın büyümesinde hem de prostatın kanserinde görülebilen ortak bulgular. Yani semptomatoloji bulgular genellikle ortak olduğu için, benzer olduğu için genç yaştaki erkekler mesela bize geliyorlar. Diyorlar ki ya işte bir takım sıkıntıları oluyor, demin saydığım şikayetleri oluyor. İşte ben de prostat büyümesi mi oldu? Hani o yaşlılıktaki ameliyat gerektiren, düzenli ilaç tedavileri gerektiren prostat büyümesinin kendilerinde çok genç yaşta oluştuğu vehmine kapılarak geliyorlar. Ama genellikle biz genç yaşta dediğim gibi prostatın iltihaplarını görüyoruz.
2: Evet.
3: Ama daha ileriki yaşlarda prostat büyüyor. Dediğim gibi bir takım hormonal dengeler erkek vücudunda değişiyor. Fizyolojik bir takım proseslerin, gelişimlerin sonucunda prostat büyümeye başlıyor. Yaşlılıkta gördüğümüz prostat büyümesi ya iyi huylu olarak büyüyor. Yani bu prostatın iyi huylu bir tümörü gibi düşünülebilir. Yahut da kanserleşerek büyüyor.
2: Evet hocam.
3: Bu ikisini birbirinden ayırt etmek lazım. Prostatın iyi huylu büyümesi bir kere kaçınılmaz.
2: Evet.
3: Nasıl her erkeğin saçı bir gün beyazlıyor. Prostatı da mutlaka büyüyor.
2: Hı hı.
3: Ama her erkeğin saçı yani kimisi 40 yaşında beyazlıyor, kimisi 60 yaşında beyazlıyor, kimi 70 yaşında beyazlıyor. Aynen prostatın büyümesi de böyle. Kimi erkek var 45 yaşında bakıyorsunuz daha genç, işte aktif, üretken, daha erişkin bir birey geliyor. Bakıyorsunuz gerçekten prostatı büyümüş, ciddi semptomlara, ciddi şikayetlere yol açmış vaziyette bize başvurabiliyor. Ama bir bakıyorsunuz ki 70 yaşında bir erkekte hayatı boyunca hiçbir şikayeti olmadan 70 yaşına kadar gelmiş. Eğer o kişi de yeteri miktarda yaşarsa o da bir gün prostat büyümesine ve bu tip şikayetlere sahip olacak. Yani dolayısıyla burada her erkeğin bir gün prostata ait şikayetleri olacak ama bunun yaşı belli değil.
2: Evet. Hocam şimdi prostat büyümesinden sonra prostat kanserine geçiş dönemi mi yoksa ikisi de aynı şey mi?
3: İkisi farklı şeyler. Tamamen farklı şeyler. Yani prostatın iyi huylu tümöründe benim prostat hipertrofisi diyoruz veya Selin prostat hipertrofisi diyoruz biz buna. Bunun kanserle hiç uzak yakın alakası yok. Evet. Prostat kanseri ve prostatın büyümesi de zaten prostatın farklı bölgelerinden kaynaklanıyorlar. Hı. Farklı bölgelerinden orijin alıyorlar.
2: Peki hocam, biraz iyi huylu prostattan bahsedebilir misiniz bize? Nedir?
3: Yani iyi huylu prostat büyümesi vücutta demin belirttiğim gibi yaşlanmayla beraber gelişen değişiklikler sonucunda prostatın yavaş yavaş büyümesi. Büyüyen prostat, şimdi sonuçta bu üç boyutlu bir organ. Hı hı. Eğer dışarı genişleyerek büyüyorsa şikayetlere yol açmıyor.
2: Evet.
3: Ama içeri doğru genişleyerek büyüyorsa, içeri doğru ekspansi olarak büyüyorsa, o zaman çok kısa sürede şikayete yol açıyor. Şimdi bir de şu var, halk tarafından yanlış algılanan bence en önemli şeylerden biri de bu. Benim prostatım büyümüş.
2: Evet.
3: Prostatın büyümesi bizi çok ilgilendirmiyor. Prostatınız varsın, büyüsün. Asıl önemli olan prostatınızın büyümesinin sizin işeme fonksiyonunuza bir zararı var mı yok mu? Hı hı. Bu önemli. Öyle hasta var ki normalde bir prostat işte gençlerde 18-20 gram civarındadır. Ondan sonra yaşta yavaş yavaş büyür. Öyle hasta var ki mesela 70 yaşında, 60 yaşında 100 gram prostatı var.
2: Evet.
3: Ama bakıyorsunuz hastanın hiçbir bulgusu yok. Hiçbir şikayeti yok.
2: Hı hı.
3: Yani normal bir şekilde işeme fonksiyonunu yerine getiriyor. Herhangi bir şikayeti kendisinde söz konusu değil. Biz o hastaları güle güle diyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz, gönderiyoruz. Yani prostatın büyümesi değil burada sorun olan.
2: Evet.
3: Ama öyle hasta var ki 25 gram prostatla geliyor. Ya benim prostatım küçük ama doktor diyor. Hı hı. Ama biz ona ameliyat ediyoruz. Çünkü işeme fonksiyonu tamamen bozulmuş vaziyette.
2: Evet.
3: Yani burada hastanın idrarını yaparken oluşturduğu debi, İçeride kalan idrar miktarı ve kendi şikayetleri, yani bir takım bulgular hastada tedavi yapılıp yapılmamasını, işte medikal ya da cerrahi tedavi yapılıp yapılmamasını belirleyen ana faktörler. Yani prostatın büyümesi çok sorun şey değil, bir problem değil. Prostatın büyümesini, yani prostatın büyüklüğü bize sadece ve sadece hastaya eğer bir cerrahi tedavi gerekiyorsa, hatta medikal tedavide de önem taşıyor. Prostatın büyüklüğü sadece yapacağımız tedavinin tipini belirlemekte,
2: evet,
3: rol alıyor. Yani öyle hasta var ki mesela işte 100 gramın altında prostatı olan hastalarda kapalı cerrahiyi daha çok tercih ediyoruz. 100 gramın üstünde ise açık cerrahiyi gündeme getirebiliyoruz. Yine uygulayacağımız, kullanacağımız İlaçlı tedavilerde, medikal tedavilerde de işte hangi ilacı kullanırsak, işte hastanın prostatının büyüklüğüne bakıyoruz. Hı hı. Hangi ilacı kullanırsak bu hasta daha çok fayda görür, onu belirlemede prostatın büyüklüğü sadece ve, evet, sadece bir işte fonksiyonu orada oluyor. Onun dışında hayır.
2: Evet hocam. Hocam peki idrarı tutmak prostata neden olur mu?
3: Hayır. Halk arasında
2: genelde toplumumuzda böyle bir duyum alıyoruz.
3: Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Ne idrarı tutmak ne de ayakta idrar yapmak, hı-hı, prostata yol açmaz. Halk, evet, arasında bunlar yanlış bilinen gerçekler. İşte geliyorlar diyorlar işte ben hep oturarak idrar yapıyordum ama prostatım büyüdü.
2: Evet.
3: Ama bununla uzak yakın alakası yok. Prostat dediğim gibi yaşlanmayla beraber her erkekte günün birinde karşımıza gelecek bir sorun. Ama işte şöyle, ama şu da bir gerçek. İdrarı tutmak alt üriner sistemin fonksiyonunu bozan bir davranış, hı-hı, tarzı. Dolayısıyla bizim hatta ürolojide bir şey vardır, yani bir söz vardır. En iyi idrar kesesi boş idrar kesesidir denir.
2: Evet.
3: Dolayısıyla idrarı bekletmemek iyi bir şey. Hatta şöyle de bir şey var. Prostat hastalarının, yani yaşlanmayla birlikte büyüyen prostatı olan insanların ve buna bağlı şikayetleri olan insanların idrar kesesini hep boş tutmaya çalışmaları lazım ve idrar hissini duyduklarında tuvalete gitmeleri lazım. Hiç bekletmemeleri lazım. Neden derseniz, idrar kesesi bir adeleden oluşmuş bir organ.
2: Evet.
3: Adeleden oluşmuş, içi boş bir organ. Zaten önünde bir engele karşı devamlı idrar yapıyor. Hani büyümüş prostat önünde duruyor ya, ve her seferinde o büyümüş prostata engeline karşı idrar yapan bir organ. Zaten bu hastalarda yorgun bir idrar kesesi var. Evet. Yorgun bir adele var. Bir de beklettiğiniz zaman iyice yorgun düşüyor. Evet. Ve özellikle büyük prostatı olan hastalarda eğer hasta idrarını bekletiyorsa bir müddet sonra hiç idrar yapaması hale geliyor.
2: Evet. Bu da ilerideki...
3: Hatta benim asistanlık yıllarıma ait bir ufak bir anekdot var. Aziz Nesin, Ali Kırca'nın canlı yayınına çıkmış.
2: Evet.
3: Ondan sonra canlı yayının ortasında idrarı gelmiş. Çişisi evet. gelmiş. Fakat Ali Kırca'dan müsaade istemiş. Kusura bakmayın demiş. Canlı yayındayız. Hı-hı. Gidemezsiniz. Program bitmiş. Bu sefer Aziz Bey hiç idrar yapaması hale gelmiş. Ben o dönemde asistandım çapada. Gecenin saat 12'si yarımıydı. Aziz Nesin'i işte apar topar çapaya Hı-hı. getirmişlerdi. Neyse sondayı taktık. Ondan sonra Aziz Nesin rahatladı. Rahatladıktan sonra şu sözü hiç aklından gitmiyor. Doktor, buraya gelene kadar yolda biri beni görseydi evet. Aziz Nesin imana geldi derdi dedi. Gelene kadar Allah dedim dedi.
2: Evet.
3: Çünkü idrar yapamamak insanoğlu için insanoğlunun en acılı süreçlerinden bir tanesidir. İdrarınızı eğer yapamazsanız
2: sosyal yaşantıyı da etkiliyor.
3: Yok hocam, hayır evet. çok çok Hı-hı. kötü bir durumdur. Evet. Yerleri tırmalarsınız.
2: Evet doğru.
3: Evet.
2: Hocam ben bir de prostatit nedir? Yani bir nevi prostatın iltihaplanma durumu mudur?
3: Biraz evet prostatit zaten eğer tıpta Hı-hı. bir organı söylüyorsanız ve arkasından da it kelimesini Hı-hı. getiriyorsanız bu iltihabına evet. işaret eder. Prostatit prostatın iltihabi durumlarıdır. Şöyle bir durum var. Prostatın da akut iltihapları var. Hı-hı. Kronik iltihapları var. Biz evet. bu hastalığı genellikle genç yaş erkeklerinde görüyoruz. Ve akut iltihaplarında prostatın akut iltihapları son

0: nedendiği ortada değil. Genellikle işte alt üriner sisteme ait bir takım şikayetleri olan, ama hiçbir tedaviye yanıt vermeyen, ortada dolaşan genç bir hasta grubu var. Ve bu hastalar işte doktor geziyorlar. Yani bir doktora gidiyor, bir takım tedaviler alıyor. Bu doktor da işe yaramadı diyor. Ondan sonra bir başka doktora gidiyor. Yok diyor, bu da işe yaramıyor diyor. Bu hastalarda yaptırdığınız yani muayenede çok belirgin bir şey ortada yok zaten. Belirgin bir muayene bulgusu yok. Evet. Ama hastanın şikayetleri var. Yaptırdığımız tetkiklerde de çok elle tutulur, gözle görülür bir şeyler bulamıyoruz. Zaten bu hastaların da ancak tıp dünyası şu an %50 civarında bir grubunu tedavi ediyor. Kalan %50'si de doktor gezmeye devam ediyor.
1: Evet. Peki bu kronikleşmiş hastalar için ne yapmanız gerekiyor hocam? Yani ameliyat gerektirir mi?
0: Yok, hayır. Kronikleşmiş hastalarda cerrahi tedavinin yeri yok. Çünkü sonuçta yapacağınız bir cerrahi tedavi hastaya bir fayda sağlamıyor.
1: Evet.
0: İşte bir takım medikal tedaviler, ilaçlar bu hastalara öneriyoruz. İşte bir takım yaşam değişiklikleri öneriyoruz. Ve bu şekilde tedavi etmeye çalışıyoruz.
1: Peki hocam, prostat iltihaplanmasından bahsettik. Ben de prostat kanserine gelmek istiyorum. Prostat kanserini biraz bize açabilir misiniz? Nedir?
0: Prostat kanseri akciğer kanserinden sonra dünyada en çok ölüm, yani erkeklerdeki ölüm nedenleri arasında ikinci sırayı yer alıyor. Prostat kanseri sonuçta, biraz önce de söyledim size, bir takım semptomlar, hiçbir şikayet vermeyebilir.
1: Evet.
0: Yani günün birinde bir erkek tesadüfen bir kan tahlili, PSA adı verdiğimiz bir kan tahlilini yaptırıp işte PSA'sı yüksek saptanabilir. PSA'sı yüksek saptandığı için de muayene sonucunda ve yapılan incelemeler, biyopsiler sonucunda da prostat kanseri saptanabilir. Prostat kanseri özellikle ilk erken dönemlerinde herhangi bir klinik bulgu vermeyen bir hastalık.
1: Evet.
0: Ancak işte kişinin ebeveynlerinde, akrabasında, genetik yükünde yani bir prostat kanseri riski varsa, o zaman erken takibe kendini aldırmalı. Ama onun dışında her erkeğe biz şunu tavsiye ediyoruz: 50 yaşından sonra özellikle senede bir defa bir üroloji muayenesinden geçmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Yani 50 yaşından sonra her erkek senede bir defa bir üroloğa gidip muayene olmalı ve PSA adı verdiğimiz prostat kanserinin tanısında yol gösterici bir kan tahlilinin yaptırmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Ha, prostat kanserinin ilerleyen evrelerinde işte alt üriner sisteme ait, İşte sık idrara çıkma, işte idrarı tam boşaltamamış hissi, gece idrara kalkma, idrar yaparken yanma, idrarı başlatmada güçlük gibi semptomlar, bulgular, şikayetler oluşabilir. Ama daha ileri, geç evrede tanı konulan hastalarda prostat kanserinin uzak yayılımları ile ilgili bulgular ortaya çıkar. İşte bunlar nelerdir? Kemik ağrıları gibi.
1: Hocam, 50 yaşından sonra her erkekte olacak diye bir kural var mı?
0: Hayır. Her erkekte olacak diye bir kural yok.
1: Her prostat büyümesi kanser midir?
0: Hayır, her prostat büyümesi kanser değildir. Şimdi keşke bizim görsellerimiz vardı. O görseller ekrana gelme şansı var mı?
1: Tabii,
0: ihtimali var mı?
1: Hemen rejimizi iletelim.
0: Tamam. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. İdrar kesesinin hemen
1: hocam,
0: altı.
1: Ekranımızda da gözüküyor gördüğünüz gibi.
0: Evet. Bir başka görselimiz daha olacak.
1: Diğer görseli de alalım.
0: Evet. Bu bir erkeğin tam ortadan kesilmiş ve yandan bakılırken görülen resmi.
1: Evet hocam.
0: Yukarıda gördüğümüz içi kapalı boşluk idrar kesesi. Onun hemen altında de bir top gibi duran prostat dediğimiz organ. Ve hemen idrar kesesinin altında yer alıyor ve içerisinden idrar yolu geçiyor.
1: Evet.
0: İdrar yolu geçiyor. Bunu bir portakala düşün. Bir portakal şekillendirin kafanızda. Bir portakal. Bu portakalın kabuk kısmı kanserin çıktığı yer.
1: Evet.
0: İyi huylu büyüme dediğimiz yer meyve kısmı.

0: Evet.
1: Dolayısıyla yani prostatın iyi huylu büyümesinin orijin aldığı yerle prostatın kanserinin başlangıcı evet. olan yer birbirinden farklılar.
0: Evet hocam.
1: Aynı zamanda dediğim gibi her prostat büyümesi de kanser değildir. Çünkü o iç kısımdan meydana geliyor. Normal iyi huylu prostat büyümesi iç kısımda, yani portakalın meyve kısmı dediğimiz evet. yer gibi düşünelim. Oysa ki kanser kabukta meydana geliyor.
0: Evet,
1: ve dolayısıyla ikisinde yaptığımız cerrahi tedavi de farklı. İyi huylu büyümelerde biz prostatın tamamını çekip almıyoruz.
0: Evet.
1: Sadece portakalın içini boşaltıyoruz. Yani meyve kısmını çıkartıyoruz.
0: Evet hocam.
1: Oysa ki prostat kanserinde organı tamamen hemen idrar kesesinin altından ve prostatın bittiği yerden kesip tamamen çıkartıyoruz.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla yapılan tedaviler de birbirinden farklı. Oluştukları yerler de birbirinden farklı. Yani dolayısıyla aslında bir prostat yani büyümesine ait şikayetlerle başvuran bir hastada işte mesela bize zaman zaman çeşitli şekilde sorular geliyor. Telefonla hastalarımız arıyor. İşte benim prostat büyümem var. İşte ne tedavi gerekir? Yani sizin prostat büyümeniz var ama ne tedavi gerekir sorusunun cevabını verebilmek için siz iyi huylu bir prostat büyümesi hastası mısınız? Yoksa bir prostat kanseri hastası evet. mısınız? Bunu ayırt etmek gerekiyor. Çünkü
0: evet.
1: tedaviler tamamen birbirinden farklı.
0: Hocam kısa bir ara veriyoruz tekrar.
1: Peki.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Hocam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam prostatın PSA ile mi anlaşılıyor? Yani prostatın olduğunu anlamamız.
1: PSA bir kan tahlili.
0: Evet.
1: Prostat tarafından salgılanan bir kimyasal madde aslında. Biz PSA'yı prostat kanserinin tanısında yardımcı bir kimyasal metot olarak kullanıyoruz. PSA dediğim gibi prostattan salgılanan bir madde. PSA yüksekliği, PSA değerindeki ki bu da kişinin yaşına göre, işte prostatının büyüklüğüne göre vesaire değerlendirilmesi lazım. PSA yüksekliği ne biz? Bir, prostat kanserlerinde. İki, prostatın iltihabi durumlarında görüyoruz. Bunu da ayırt etmek gerekiyor.
0: Bunlar genelde zaten çok karıştırılıyor hocam. Yani prostat büyümesi, prostatit, prostat kanseri, bunu toplumumuzda ayırt edemiyoruz maalesef. Bunlarla ilgili ben açıklama da isterim
1: sizden. Yani dolayısıyla PSA'sı yüksek olan bir hastada öncelikle işte idrar tahlilini görmek lazım. Bir enfeksiyon durumu söz konusuysa hastanın öncelikle enfeksiyonunu tedavi edip arkasından PSA'sının düşüp düşmediğini gözlemlemek lazım. Eğer PSA'sı düşüyor ise sorun yok demektir zaten, PSA değerleri düşüyorsa. Ama PSA değerleri düşmüyor, o olduğu gibi aynı yerde kalıyorsa, o zaman hastaya biyopsi mutlaka yapılmalı. Peki PSA yüksek.
0: Evet.
1: Yine de PSA. Yani siz hastanın enfeksiyonu yoktu ya da enfeksiyonu vardı, tedavi ettiniz, hala PSA yüksek. Bu hasta %100 prostat kanseri midir? Değildir.
0: Değil.
1: Bir hastada PSA yüksek saptanıyorsa prostatta tümör saptama ihtimali %25'lerdedir.
0: Evet hocam. Hocam peki prostat kanser riskini azaltabilecek faktörler var mıdır? Neler yapması gerekir prostat kanseri hastalarının?
1: Yani likopenler dediğimiz işte hani bu domatesin çekirdeğinde de var olduğu söylenen bir takım işte domates yiyin deniyor. İşte kilo alan kilo almamaya dikkat etmek gerekiyor. Çünkü obezlerde daha çok görülebiliyor. Ama çok belirgin bir şey hani öneriliyor mu? Hayır. Hayır.
0: Peki hocam, kanser varlığı tespit edildikten sonra yapılacak tetkikler var mıdır?
1: Şimdi burada önemli olan şey şu. Prostat kanseri saptadık. Biyopsi yapıldı hastaya ve prostat kanseri. Bu kanser organın içinde mi, sınırlı mı, yoksa uzak yayılımı söz konusu mu?
0: Evet.
1: Biz eğer bir prostat kanserinde cerrahi tedavi öngörüyorsak mutlaka demek ki tümörün organın içinde sınırlı olduğunu düşünüyoruz demektir. Çünkü siz organın dışına çıkmış bir prostat kanserini ameliyat etseniz de artık tümör dışarıda da olduğu için çok bir faydası yoktur hastaya.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla biz ileri evrelerde değil, genellikle organa sınırlı olan hastalarda cerrahi tedaviyi gündeme getiriyoruz. Öbür taraftan şimdi ileri evrede evre prostat kanserinde genelde medikal tedaviler, cerrahi medikal tedaviler ön planda oluyor. Bu hastalara çeşitli ilaçlar vererek bundan sonraki tümörün ilerleme hızını, çünkü artık tamamen organın dışına çıktığı için bunları tamamen sağaltmak, şifaya ulaştırmak mümkün değil. Ama hiç olmazsa tümörün ilerleme hızını yavaşlatmak amacıyla bir takım medikal tedaviler veriyoruz. Fakat prostatın büyüklüğünün de hastanın işeme fonksiyonunu bozduğunu eğer tespit ediyorsak ancak ve ancak o zaman cerrahi tedavileri gündeme getirebiliyoruz.
0: Hocam, o seçeneklerden biraz bize bahsedebilir misiniz? Yani cerrahi müdahale, bir de robotik bir müdahale çıkmış. Bunlardan hiç uygulamalar yaptınız mı kendiniz?
1: Ben robotik cerrahi şimdiye kadar uygulamadım. Radikal prostat cerrahisi çok yapmış bir cerrahım. Açık olarak hiç robotik uygulama da bulunmadım. Evet, bir seçenek midir? Seçenektir. Ülkemizde yapılmakta mıdır? Yapılmaktadır. Kendine göre işte avantajlı yanları da var, dezavantajlı yanları da var. Daha yani ücret olarak, hastaya maliyeti olarak daha yüksek maliyeti olan bir tedavi şekli.
0: Evet.
1: Aynı zamanda işte içeride tümör, kimi çalışmalara göre içeride tümör kalma riskinin açık cerrahiye göre biraz daha yüksek olduğu düşünülen bir tedavi yöntemi. Ama yurt dışında, Amerika'da özellikle, şu an Avrupa'da da çok yaygın olarak robotik cerrahi yapılıyor. Bizim ülkemizde de yapılıyor. Ama ben yapmadım.
0: Hocam, yaygın görülen bir hastalık mı prostat? Yani size gelen hastalarınıza yola çıkarak.
1: Prostat büyümesi. Evet, yani sonuçta yaşlı erkek popülasyonunda sık gördüğümüz bir rahatsızlık şekli.
0: Önemli bir konu aslında. Günlük hayatın kalitesini bozan bir tablo. Hocam, Mehmet'e şöyle bir soruya geçmek istiyorum. Prostat hastalığı kısırlığa neden olur mu erkeklerde?
1: Prostat hastalığı erkeklerde kısırlığa yol açmaz. Ancak eğer siz prostat hastalığına, yani prostatın iyi huylu büyümesine bağlı olarak, prostatın iyi huylu büyümesine bağlı olarak hastada ciddi şikayetler artık meydana gelmiş, işeme fonksiyonu bozulmuşsa, uygulayacağımız medikal tedaviler veya cerrahi tedaviler sonrasında hastada dışarıya ejekülat çıkamayacağı için kısırlığa tedavinin sonucu olarak kısırlığa yol açabilir. Kısırlığa değil de çocuk sahibi olmada güçlüğe diyelim yol açabilir. Çünkü sonuçta cerrahi tedavi uygulamış da olsak veya medikal tedaviye bağlı olarak da hastanın ejekulatı dışarı çıkamıyor ise, o zaman şu an artık gelişen teknolojiyle birlikte testisten sperm alınaraktan pekala kişi sahip çocuk sahibi olabilir.
0: Evet hocam. Hocam birazcık da bize medikal tedaviden bahsedebilir misiniz? Medikal tedavi ve cerrahi tedaviden.
1: Şimdi medikal tedavinin ve cerrahi tedavi hangi hastada hangisini yapalımı belirleyen çeşitli faktörler var.
0: Evet.
1: Bir kişinin işeme hızı, idrar yapma hızı, idrarın debisi ne bakıyoruz? Burada işte saniyede eğer 10 mililitrenin altında idrar yapıyorsa hasta, cerrahi tedaviyi gündeme getiriyoruz.
0: Evet.
1: Yine herkese idrarını boşalttıktan sonra eğer içeride idrar, geride kalan idrar miktarı yüksek orandaysa, 150 mililitre civarındaysa, o zaman yine cerrahi tedaviyi öngörüyoruz. Yine herkese hasta sık idrar, yani prostatı büyümüş ve geride kalan idrarın oluşturduğu, geride kalan fazla miktarda kalan idrarın oluşturduğu sık idrar yolu enfeksiyonları söz konusuysa hastada,
0: evet,
1: yine cerrahi tedaviyi öngörüyoruz. Bunun gibi eğer cerrahi tedaviyi belirleyen faktör, yani cerrahi yapmamıza belirleyen kriterler var. Bir de işte eğer hasta hani işeme hızı, idrar yapma hızı azalmış ama işte 10 mililitre, saniyede 10 mililitrenin altında değil.
0: Hı hı.
1: Ama işte içeride kalan idrar miktarı 60-70 cc'lerde, 60-70 mililitrelerde. İşte şikayetleri orta derece şikayetler söz konusu. O zaman cerrahi bir kenara bırakıp öncelikle hastaya medikal ilaçlı tedavi,
0: evet,
1: uygulayıp ilaçlı tedavinin den fayda görüp görmediğine bakıyoruz. İlaçlı tedavilerde iki tip tedaviler var. İki tip tedavi var. Birincisi prostatın volümünü, hacmini küçültmeye yönelik, hı hı, tedaviler. Bir de idrar yolunun tonusunu, idrar yolunu gevşeterekten, hastanın daha rahat idrar yapmasını sağlamaya yönelik ilaçlı tedaviler var. Genellikle biz ikinci grup ilaçları daha çok tercih ediyoruz. Bunlara işte alfa bloker dediğimiz ilaçlar. Ama prostatın volümünü küçültmeye yönelik ilaçları daha az tercih,
0: evet,
1: ediyoruz. Çünkü bu ilaçların kişide daha sonra işte erkeklik fonksiyonunu etkileyebilecek, hı hı, bir takım yan etkileri söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla alfa blokerler daha ön planda şu an.
0: Yani bir nevi hastanın gidişatına göre siz de,
1: evet,
0: ona göre tedavi şekli uyguluyorsunuz.
1: Bütün tedaviler zaten, hı hı, tıpta hastalık yoktur.
0: Evet.
1: Hasta vardır. Yani her tedavi her hastaya uygulanmaz. Yani işte bizde öyledir ya, üst kat komşusu, onun da prostatında prostat şikayeti vardır. Üst kat komşusu bir ilaç kullanıyordur. Ya sen de bundan,
0: evet,
1: kullan derler. Hı hı. O da ondan kullanır. Oysa öyle değildir. Tedavi bir kişiye özeldir.
0: Hı hı.
1: Yani her hasta her tedaviyi tolere edemez.
0: Evet.
1: Yani kişinin sosyal durumu, kültürel durumu, hastalığının hangi seviyede olduğu, hep bunlar kişiye özeldir. Yani bireysel tedavi söz konusudur.
0: Peki hocam prostat kanseri tekrarlar mı?
1: Yani eğer organa sınırlı, hı hı, olan evrede, eğer organa sınırlı olan evrede hastalığı yakalarsanız,
0: evet,
1: ve radikal bir cerrahi yaparsanız hastayı aşağı yukarı %70 oranında tam kür haline getirebilirsiniz. Çok nadir de ya, bu kalan diğer %30'luk hastada mikroskopik hücresel düzeyde,
0: hı hı,
1: çeşitli yerlere yayılım olduğu için işte PSA düzeylerinde yükselme, işte veyahut da işte özellikle len kemiği çevresindeki lenf gruplarında nüksler görebiliriz.
0: Evet hocam. Hocam PSA'dan bahsettik ama erkekler prostatı kendileri tespit edebilirler mi yani? Test edebilirler mi?
1: Şikayetleriyle ortaya koyuyorlar,
0: evet,
1: zaten. Yani işte gece çok sık idrarlara kalkma, işte tuvalete gittiğinde çişini, idrar yapmayı birden başlatamama, idrarın tam bitmemiş hissi, idrarını dağılarak yapma, ince çaplı idrar yapma, idrar projeksiyon hızında azalma. Yani bu şikayetlerine bakaraktan evet ya acaba ne oluyor, işte benim prostatım büyüdü mü diye sorgulayabilirler. Ama muayenesini yapabilirler mi? Hayır, yapamazlar. Bizim yani hastaların özellikle en çok tedirgin olduğu evet. konulardan biri de şu. Şimdi görsellerde biraz önce ekrana gelmişti. Prostat, işte mesela göz muayenesi olmaya gittiğiniz zaman gözünüz dışarıda bir yerde.
0: Evet.
1: İşte ne bileyim burun muayenesi olmaya gittiğiniz zaman burnunuz hakeza öyle. İşte kalp muayenesi olmaya gittiğiniz zaman işte doktor işte bir dinleme cihazı koyuyor, kalbinizi dinliyor falan falan. Şimdi prostat muayenesi erkeklerin en çok sevmediği.
0: Evet hocam.
1: Ama hala hazırda dünya üzerinde önemini koruyan bir muayene metodu. Çünkü prostata biz malum prostatı yaparken erkeklerde tuşeyle ancak prostatı muayene ediyoruz. Dolayısıyla hastalar bundan son derece memnuniyetsiz bir tavır takınıyorlar. Ama bunun dışında prostatın işte vücuttaki konumu itibariyle bunun dışında prostatı muayene edebilme yöntemi söz konusu değil. Burada da hastalar işte muayeneden sonra büyümüş mü doktor diye soruyorlar. Biz tuşede prostatın büyüklüğüne bakmıyoruz.
0: Evet hocam.
1: Tuşede prostatın büyüklüğü değil. Çünkü ultrason zaten bize prostatın ne kadar büyüyüp büyümediği konusunda fikir veriyor. Biz tuşe yaparken yani prostatı muayene ederken özellikle baktığımız şey prostatta tümör şüphesi var mı
0: yok
1: mu bunu belirliyoruz. Yani şu şekilde yaptığımız zaman avucumuzun içerisinde normal prostat işte şu şekilde muayene edilirken eğer bir tümör varsa birden çok ciddi bir sertliğe elimiz dokunuyor. Acaba bu hastada tümör var mı şüphesini o zaman gündeme getiriyoruz.
0: Evet hocam. Prostat ameliyatı korkulacak bir ameliyat mıdır hocam?
1: Şimdi bir kere prostat ameliyatı şöyle söyleyeyim. 1900'lü yılların başında ameliyat olan her üç erkekten biri ölüyormuş.
0: Evet.
1: O yüzden geçmişten kötü sabıkası olan bir ameliyat. Hatta 1980'li yıllara kadar yine hakikaten işte hem bilimsel verilerin, bilimsel yöntemlerin tam gelişmemiş olması nedeniyle hem ülkemizin dünyaya kapalı olup elimizdeki cerrahi materyallerin son derece kısıtlı olması nedeniyle
0: evet
1: o dönemlerde zor ve korkulu bir ameliyattı. Hatta ben asistanlığıma başladığımda işte nasıl ki ihtilal kansız olmaz, prostat ameliyatı da kansız olmaz diye çok ciddi böyle asistanlık hayatımızda bize söylenirdi. Prostat kanlanması çünkü çok fazla olan bir organ ve dolayısıyla prostat ameliyatı o dönemlerde halkımızda işte gözünde büyüttüğü bir ameliyat. Fakat hem ilerleyen bilimsel yöntemler hem de artık dünyanın daha artık global bir dünya oldu. Her şey her yerde söz konusu. Yani Amerika'da bir yöntem geliştiriliyor. Bir bakıyorsunuz çok kısa süre içerisinde Türkiye'de de artık uygulanabilir hale geliyor. Dolayısıyla artık eskisi kadar korkulu bir ameliyat değil.
0: Evet hocam.
1: Yani artık mesela işte dediğim gibi ilk başlangıçta sadece açık ameliyatlar bu hastalığın cerrahi tedavisinde yer alırken daha sonra işte kapalı prostat rezeksiyonları ameliyatı ki o ne diye sorarsanız onu da şöyle kısaca tarif edeyim. Yani biraz önce dedim ya bir portakala benzetelim prostatı veyahut da bir kavuna benzetelim. İçine giriyorsunuz, kavunun içerisini kaşıkla boşaltıyormuşsunuz gibi düşünün. Kapalı yöntemde yaptığımız şey de bu zaten. Ondan sonra kapalı ameliyat yöntemleri. Daha sonra şimdi işte lazer cerrahisi yöntemleri gibi bir dolu yöntem geliştirildi ve bunların hepsi de cerrahi tedavi olarak gündemdeler. Ama burada şöyle de bir yanlış algı var. Mesela hastalarımız şunu zannediyorlar. Her cerrahi tedavi her prostatta uygulanıyor.
0: Evet.
1: Maalesef her cerrahi tedavi her prostata uygun değil. Mesela karşımıza işte küçük prostatı olan ama şikayetleri olan bir erkek geliyorsa biz ön planda kapalı cerrahileri gündeme getiriyoruz. Ama işte çok büyük bir prostatı var hastanın, 150 gram 180 gram gibi büyük prostatı olan bir hastada da açık cerrahinin hastaya daha çok fayda vereceğini düşünüyoruz ve nitekim de öyle oluyor. Lazer cerrahisi burada en çok halkımızın merak ettiği şeylerden bir tanesi. Lazer cerrahisi de küçük prostatı işte 60-70 grama kadar prostatı olan hastalarda daha faydalı bir yöntem. Ama 60-70 gramdan daha fazla prostatı büyük olan hastalarda çok efektif, çok etkili olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü çok kısa sürede hastalar tekrar eski şikayetlerine geri dönüyorlar.
0: Lazer cerrahide bu mümkün olabiliyor hocam.
1: Dolayısıyla hastalarımızın korkmasına gerek yok bir. Hastalarımız sosyal yaşamdan ne kadar süreyle, yani biz bu ameliyat olacağız ama bunun için hayattan ne kadar korkacağız, ne kadarlık bir süreyi ayıralım diye sıklıkla geliyorlar. Hastanede yatış süresi kapalı cerrahide 2 ila 3 gün kadar oluyor. 2 gün civarında oluyor genellikle. Açık cerrahide 4 ila 5 gün kadar oluyor. Peki eve çıktıktan sonra
0: ne kadar zaman?
1: Evet. Eve çıktıktan sonra genellikle bir hafta içerisinde hasta artık dışarı çıkar.
0: Normal
1: sosyal aktivitelerini yapar hale geliyor. Ama tamamen prostatı aldığımız yerin iyileşmesi 6 haftalık bir süreci kapsıyor.
0: Evet,
1: bu süreç içerisinde hastanın hafif yanmaları olabilir. Evet. Hafif minik kanlı idrar yapma şikayetleri olabilir. Bunun gibi benzeri.
0: Peki hocam dikkat etmesi gereken yöntemler var mı hastanın bu evre süresince? 6 haftalık evre süresince.
1: 6 haftalık yani prostat ameliyatı olan bir hastanın özellikle ameliyattan sonraki dönemde işte kan sulandırıcı ilaçlar kullanmaması gerekiyor. Aspirin ve benzeri ilaçlar, kan sulandırıcı diye halk arasında tabir edilen pıhtılaşma sistemini bozan hastalıkları, ilaçları kullanmaması gerekiyor. Onun dışında işte karın içi basıncını arttıran hareketlerden, işte ağır bir şey kaldırma, ıkınma gibi hareketleri yapmamasını öneriyoruz. Uzun süre oturmamasını, işte ya hareket halinde olmasını yahut da yumuşak bir yere oturmasını özellikle salık veriyoruz. Onun dışında özellikle o 6 haftalık dönemde suyu bol içmesini öneriyoruz. Çünkü suyu bol içmezse prostata aldığımız yer üzerine kapanarak iyileşebilir. Düzgün iyileşmez. Dolayısıyla o bölgeden ne kadar çok idrar geçerse orası daha rahat, daha iyi iyileşiyor.
0: Peki hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicimize neler söylemek istersiniz? Onları da alalım sizden.
1: Bir kere 50 yaşından sonra her erkeğin düzenli olarak senede bir defa prostatını muayene ettirmesi ve gerekli tetkikleri yaptırmasını öneririm. Eğer ailede özellikle prostat kanseri açısından ebeveynlerde, işte amcalarda, büyük babalarda veya babada prostat kanseri, genç yaşta görülmüş bir prostat kanseri söz konusuysa bu yaş sınırını 40 yaşlara doğru çekmesini öneririm ve korkmamalarını öneririm.
0: Hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.
4: Sağlıklı Türkiye.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, sizin en fenanız söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz adak. Sevgili dinleyicilerimiz, adanan şeyin yapılmasının lazım olması için adağın şartlara uygun olması gerekir. Bu konuya örnek verelim isterseniz. 1. Bir farz-ı ayın veya vacip cinsinden olması gerekir. Mesela oruç, namaz, sadaka gibi. Şu işim olursa 100 metre koşacağım şeklinde bir adak sahih olmaz. 2. Başlı başına bir ibadet olması gerekir. Abdest almak başlı başına bir ibadet olmadığı için adak olmaz. 3. Kendisi günah olmamalıdır. Haram bir şeyi adamak yemin olur. Bunu yapması günah olur. Mesela birini öldürmeyi adayan onu öldürmez. Yemin kefareti verir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki günah işlemek için adak olmaz. Kefareti de yemin kefaretidir. Bayram günü oruç tutmak haramdır. Fakat orucun kendisi haram olmadığı için Kurban Bayramı günü oruç adamak caiz olur. Başka gün tutması gerekir. Bunun gibi nafile namazı cemaatle kılmayı adayan kimse mekruh işlememek için bu namazı yalnız başına kılar. Tesbih namazını cemaatle kılanları görürsem mekruh işledikleri için dövmek nezrim olsun diye adakta bulunsa dediğini yapmaz, yemin kefareti verir. 4. Yapması kendine zaten farz olan bir şeyi adamak sahih olmaz. Mesela bu seneki Ramazan orucumu tutacağım demek adak olmaz. 5. Adanan şeyin mal olması, mülkünden çok olmaması ve başkasının malı olmaması gerekir. Mesela bir kimsenin gözünü falanca kimseye vermek için adaması sahih olmaz. 1 lirası olan 1000 lira sadaka vermek için adakta bulunsa 1 lirayı verir. Oğlum iyileşirse onun maaşından bir hayvan keseceğim diye adakta bulunmak sahih olmaz. Kendi malından adaması gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allah'a masiyet olan veya malik olmadığı şeyde adak olmaz. 6. Adak kurbanının belli 3 günde kesilmesi gerekir. Bu günler gelmeden önce kesilirse kurban olmaz ve adak yerine getirilmiş olmaz. Adak kurbanı belli 3 günde kesilemediyse altın veya gümüş olarak değeri veya diri olarak kendisi fakirlere verilir. Belli 3 günden sonra kesilip de eti fakirlere dağıtılırsa etin değeri diri kurban değerinden az olmamalıdır. 7. Adak kurbanını kesmeyip bedelini tasadduk etmek caiz değildir. Çünkü adağı yerine getirmek vacip olduğu için bedeli verilmez. Eğer kurban bayramında kesilememişse bedeli tasadduk edilir. Kurban denilmemişse adak hayvanı her zaman kesilebilir. Gecikse de yine bedeli verilmez, kesmek gerekir. 8. Kurban denmeden adanırsa, mesela bir koyun keseceğim denirse, gün ve yer belli etse bile, Kurban Bayramı günleri dahil, istediği zaman ve istediği yerde kesebilir. 9. Sevabını ölüye göndermek için kesilecek kurban da, her kurban gibi yalnız Allah rızası için kesilir. Kesilen kurbanın sevabı bütün ölülere gönderilebilir. Ölü için, varisi veya başkaları her zaman kendi malından hayvan kesip sevabını o ölüye hediye edebilir. Bunların etinden kesen de yiyebilir. Çünkü adak değildir. 10. Adak kurbanını Kurban Bayramı'nda kesemeyen bedelini altın olarak fakire verirken bu kurban adamın bedeli demesi gerekmez. Hediye dense de caizdir. 11. Kurban adayan bayramdan önce kesse, sonra da bayramda kesileceğini öğrense, bayramda da keseceği için bunun etinden kendisi yiyebilir. Fakir veya zengin adakta bulunursa
adak hayvanın etinden yiyemez ve zekat verilmesi caiz olmayan anasına, babasına, dedesine, evladına, torununa, kocasına veya karısına fakir olsalar da yediremez. Yerse veya bunlara yedirirse yenilen etin kıymetini fakirlere sadaka verir. Yeniden hayvan kesmek gerekmez. Akrabasından ve evinde bulunanlardan zekatını vermesi caiz olan büyük küçük herkes yiyebilir. Kardeş, kayınvalide, kayınpeder, gelin, üvey anne, üvey baba, üvey evlat, süt anne, süt baba ve süt kardeş de yiyebilir. Bunların içinde zengin olanlar yiyemez. Yerlerse adak sahibi bunların yediklerinin kıymetini fakirlere verir. Bir adağı Allahü Teala için adamalı ve türbelerdeki fakirlere vermelidir. Ya Rabbi, hastamı iyi edersen falan velinin türbesi yanındaki fakirlere şu parayı senin için adak ettim, sadaka sevabını da bu velinin ruhuna bağışladım demelidir. İmam-ı Sübki Hazretleri buyuruyor ki, Resulullah'la tevessül etmek, yani ondan şefaat istemek güzel bir şeydir. Yalnız İbn-i Teymiye bunu inkar etti. Böylece doğru yoldan ayrıldı. Resulullah hakkı için diyerek veya Resulullah'ın varisi olan evliya hürmetine Allahü Teala'dan bir şey istemenin caiz olduğunu Maruf-u Kerhi Hazretleri de bildirmektedir. Herhangi bir müçtehidin caiz olur dediği bir şeyi yapana mani olmamalıdır. Bunun için kabir ziyaret edenlere, evliyanın mezarlarıyla teberrük edenlere, hastası iyi olmak için veya kaybolan şeyi bulmak için bunlara nezir yapanlara mani olmamalıdır. Adak yaparken evliyaya adak demek mecaz olup türbeye hizmet edenlere adak demektir. Geçmiş evliyaya dil uzatmak, öldükten sonra da keramet gösterdiklerine inanmamak ve ölünce velilikleri biter sanmak ve onların kabirleriyle bereketlenenlere mani olmak da haramdır. Ölmüş bir veli için nezir eder ve adak ettiği malın ölünün olmasını niyet ederse bu nezir sahih olmaz. Ölünün olmasını niyet etmezse nezri sahih olur. Evliya için adak yapan hiç kimse adak olunan malın ölüye verileceğini düşünmez. Ölünün bir şey almayacağını, bir şey kullanmayacağını, bu malların fakirlere veya türbede hizmet edenlere verileceğini bilmeyen yoktur. Hayvan kesmeyi Allahü Teala için şartsız olarak adamalıdır. Etleri fakirlere dağıtıp bunların sevabını bir veliye, büyük zata hediye etmek caiz olur. Sonra bu nezrin ve sadakanın ve bu velinin hürmetine muradın hasıl olması için dua edilmelidir. Yahut filanca işim olursa Allah için mesela Eyüp'te bir koyun kesip etlerini Eyüp Sultan Hazretlerinin komşusu olan fakirlere dağıtıp sevabını onun ruhuna hediye edeceğim diye adamalıdır. Böyle şartlı adak hayvanı murat hasıl olmadan önce kesilemez. Hayvanı mezarın yanında kesmemelidir. Türbelere bez, iplik bağlamak, mezarlara mum yakmak da dinimizde yoktur. Bunları Hristiyanlar yapar. Mezara mum yakılmaz. Türbeye hizmet eden, orada ibadet eden fakirlere mum götürülürse sadaka sevabı olur. Bu sevap ölüye bağışlanır. Ölüye mum lazım değildir. Müminin kabri cennet bahçesidir. Nur içindedir. Kafirinki ise cehennemden çukurdur. Azap doludur. Mum onu azaptan

Molla Camii Hazretleri buyuruyorlar ki, sana lazım olmayan bilgileri elde etmeye uğraşma. Zaruri bilgiyi öğren ve onunla amel et.

Şiirlerle Menkıbeler. Senaullah Dehlevi. Rahmetullahi aleyh. Haram ateş gibidir. Allah adamlarından olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Daima zühd ve takva üzereydi her hali. Haram korkusu ile terk etti çok helali. O bir gün buyurdu ki, bir hayaldir bu dünya. Yani bir görüntüdür yahut kısa bir rüya. Cennet nimetlerinin dünyadaki hayali, dinin emirleridir, namaz, oruç misali. Keza cehennemin de misali var dünyada. İçki ve kumar gibi haramlardır bunlarda. Öyleyse verme fırsat nefsine bir an bile ve amel defterini kirletme günah ile. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey insanlar! Bilin ki her amelden ahirette hesap var. O gün bütün günahlar olur hep aşikare. Mahcubiyet çok olur, bulunamaz bir çare. Halbuki o işleri lalet tayin bir insan görecek olsa eğer mahvolur utancından. Ve hele sevdikleri anne, baba, kardeşi görecek olsa eğer ne hal alır o kişi? Dünya ve ahirette mahcup olmamak için isyan etmemelidir emrine Rabbimizin. Zira buyuruldu ki haram ateş gibidir ve günah işleyenler ateşte yanabilir. Dünyada haramları gülerek işleyenler mahşerde ağlayarak cehenneme girerler. Bir günde buyurdu ki Müslüman tembel olmaz. Para kazanır ama ona gönül bağlamaz. Rızkın onda dokuzu ticarettedir ama yaparken düşmemeli bir günah ve harama. Bütün ibadetlerin onda dokuzu ise helalden yemektir ki bu lazım asıl bize. Gömleğin bir düğmesi haramdan olsa şayet, kabul olmaz onunla yapılan bir ibadet. Haram ve günahlardan kaçmaya takva denir. Takva, ibadetlerin en faziletlisidir. Haram ve günahlardan kaçmadıkça bir mü'min, göremez faydasını hiçbir ibadetinin. Yani ibadetleri indallah kabul olmaz. Borcunu ödese de hiç sevap kazanamaz. Temeli takvadır ki bütün iyiliklerin önce takva sahibi olmalıdır her mü'min. Bu dünyada rahata ve huzura kavuşmak, takvaya sarılmakla müyesser olur ancak. Ebediyen cennete girmek de ahirette yine bu takva ile mümkün olur elbette. Nefesler sayılıdır, tükenir bir gün elbet. Allah'ın huzuruna çıkacağız akibet.

Ahmet bin Ebul Havari Hazretleri buyuruyorlar ki, akıllı kişi Allahü Teala'yı daha çok tanır. Daha çok tanıyan hedefine daha çabuk ulaşır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, öyle bir şey oluyor ki bazen bakıyoruz, birilerini görüyoruz, işte adam suç işliyor. Ne bileyim, düzenbazlık yapıyor. İşte onu bunu çarpıyor. Üçkağıtçılık yapıyor. Veya işte adam öldürüyor. Bir kazaya sebebiyet veriyor. Ve öyle bir şey ki hani kısa sürede yattı çıktı veya hiç yatmadan çıktı. Ne bileyim işte şartlı salıverdiler filan. İnsan ister istemez diyor ki ya adama bak, yaptığı yanına kar kaldı. Şimdi bir yerde bir adaletsizlik duygusunu da ortaya çıkarıyor yani. Gerçekten bazılarının yaptıkları yanına kar kalır mı? Veya hesapsız, hesap sorulmadık bir şey var mıdır? Öyle sorayım.
1: Şimdi Mustafa Bey, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanı acula kelimesi geçiyor. Aceleci olarak yaratmış.
0: Acula.
1: Acula. Yani aceleci olarak yaratmış. Dolayısıyla biz birisi bir şey yaptığı zaman hemen bunun başına bela gelsin. Veya bu bir şey yapınca hemen bunun karşılığı nimet olarak gelsin diye bekliyor. Öyle değil o. Öyle değil. Tohum bile ekersin de 6 ay beklersin. Tamam mı? Buğday tohumu.
0: Biz hemen bir gökten gelsin bir şey bela olarak.
1: Meyveyi tohum olarak ekecek olursan bir 10 sene 20 sene beklersin.
0: Beklemen lazım.
1: Beklemen lazım. Dolayısıyla bir şey hemen, peki Cenab-ı Hak isterse dilerse hemen yaratır mı? Yaratır, o ayrı bir mesele. Ama adeti ilahiyesi öyle değil. Öyle değil. Dolayısıyla bir kimse herhangi bir kimseye zulmetse, haksızlık yapsa, gasp etse, dövse, sövse, ırzına, namusuna tecavüz etse, bu kimse kendini gizlese, işte ortaya çıkmasa, görünmese, bu yaptığının bu cezasını çeker mi, çekmez mi, görür mü, görmez mi? Yoksa yaptığı yanına kar mı kalır?
0: Evet.
1: Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kanunu açık, net bildirmiş. Zilzal suresinin 7-8. ayet-i kerimeleri, 7. ve 8. ayet-i kerimelerinde orada buyuruyor ki zerre kadar iyilik karşılık görür. Zerre kadar kötülük karşılık görür. Zerre kadar bu.
0: Zerre kadar.
1: Evet, zerre kadar.
0: Kaçmaz yani.
1: Ya kaçmaz. Muhakkak olur. Kitaplarda enteresan bir hadise anlatılır. Anlatan da Amr bin Dinar Hazretleri anlatıyor. Önceki ümmetlerden birisi bir deniz sahiline gider ve orada yüksek sesle beni gören kimse bir başkasına asla zulmetmeyecek diye bağıran bir kimse görür. Yanına yaklaşır. Ey Allah'ın kulu, senin bu sözün nedir? Ne demek istiyorsun diye sorar. Yüksek sesle bağıran kimse başından geçenleri şöyle anlatır. Başından geçen. Ben diyor bir zamanlar diyor emniyet mensubuydum. Emniyet mensubuydum. Yani bir makamım vardı diyor. İşte sahilden geçerken diyor, deniz kenarıymış demek. Sahilden geçerken baktım balıkçı diyor. İşte balıklar tutup bana verdi demiş, bunu demiş ev için yani ayırdım, satmayacağım falan. Adamı diyor kırbaçladım, hırpaladım, elinden aldım, para da vermedim diyor. Sallaya sallaya gelirken diyor. Tam eve yaklaşınca diyor balık diyor şak diye elimi ısırdı diyor parmağımı. Çırptım, bızdım falan filan diyor. Yok diyor, kurtaramadım. Eve girdim diyor. Evdekiler yaklaştım. Balık parmağımı iyice kaptı. Parmağımı kurtarmak için yere atmak istedim fakat bırakmadı. Ve eve girip içeridekilerden yardım istedim. Onlar da uzunca bir zaman uğraştılar. Neticede zorlukta parmağımı kurtardık. Lakin parmak şişti. Balığın dişlerinin izleri göz göz açıldı. Bunun üzerine iyi bir doktora gittim. Parmağımı görünce bu kangren olmuş. Eğer kesilmesi helak olursun dedi. Parmağımı kesti. Bu defa hastalık elime sıçradı. Tekrar gittiğimde eğer elini kesmezsek helak olursun diyerek rızam üzerine elimi de kesti. Bu defa hastalık koluma geçmişti. Yine doktora koştum. Hastalığın kola yayılmış olduğunu söyleyip kolumu da kesti. Hastalık bu defa bazuma çıkmıştı. Korku ve şaşkınlıkla evimden çıktım. Deli gibi koşuyor ve hayvanlar gibi bağırıyordum diyor. Oralarda büyük bir ağacın gölgesine sığındım. Dalları arasında uyudum kaldım. Rüyamda birisinin benim yanıma geldiğini gördüm. Bana senin uzuvların kaç kere kesildi ve parça parça atıldı. Hakkını sahibine götür ver. O zaman kurtulursun dedi. Adamın elinde zorla balığı aldıydı ya.
0: Evet. Onu da unutmuş herhalde.
1: Unutmuş. Uyandığında aklım başıma geldi. Hak sahibini hatırladım. Bu bana Allah-u Teala'dan gelen bir ceza dedim. Hemen deniz kenarına gittim. Balık avcısını buldum. Ağını denize atmıştı. Onu çekinceye kadar bekledim. Çok balıklar çıkardı. O zaman balıkçıya seslenip, efendim ben senin kölenim dedim. Bana dönüp sen kimsin dedi. Ben de efendim falan zaman sizi dövüp zorla balığınızı gasp eden kimseyim dedim. Sonra ona kolumu gösterdim. Onu görünce böyle beladan Allah-u Teala'ya sığındı. Sen şimdi serbestsin, gidebilirsin dedi. Ayrılmak istedim, bana dur dedi. Sonra bir balık için sana beddua bulunmuştum. Kolunu geri veremem ama diyerek beni elimden tutarak evine götürdü. Oğlunu çağırıp bahçedeki bir yeri gösterip orasını kazmasını söyledi. Oğlu orasını kazınca içinde 30 bin dirhem olan bir kese çıktı. 10 bin dirhemini bana verip bunlarla ihtiyacını gider dedi. Sonra yine bir 10 bin dirhem daha verip bunları da komşularına ve akrabana dağıt dedi. Ben ayrılmak istediğimde ona Allah için bana söyle nasıl beddua ettin dedim. O da bana dedi ki sen bana vurup balığı aldığında çok gücüme gitmişti ve acizliğimden ağlamıştım. Sonra da ya Rabbi onu da beni de sen yarattın. Onu kuvvetli, beni zayıf kıldın. Sonra onu bana musallat eyledin. Onun zulmünü benden geri çevirmedin. Beni de onun zulmüne mani olmaya kuvvetli kılmadın. Kudretin hakkı için onu aleme ibret olacak hale koy dedim diyor.
0: Fena.
1: Ve bu hasi Amr bin Dinar Hazretleri yazmışlar. Şimdi efendim ben istediğim yap ya. Serbestsin, paşa gönlün bilir. İster inan, ister inanma, ister yap, ister yapma. Ama her şeyin sahibi var. Allah-u Teala acele etmez. Allah-u Teala acele etmez. Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var sözünü de hiçbir zaman unutmamalıdır. Herkes ne ekerse mutlaka onu biçecektir. Herkes ne ekerse onu biçecektir. Bu değişmez. Yani bizdeki atasözleri ya bir ayet-i kerimeden veya bir hadis-i şeriften veya bir din büyüğünün sözünden mülhemdir. Oradan ilham alınmıştır. Efendim ben yaptım da yanıma kar kaldı. Öyle bir şey yok. Olmaz da zaten. İmam-ı Taki Hazretleri buyuruyor ki zulüm yapan zalime yardım eden ve bu zulme razı olan bu zulme ortaktır. Sadece zulmeden değil bak.
0: Yardım eden
1: ve bu zulme de rıza gösteren.
0: Sesini çıkarmıyor.
1: Evet. Yardım eden de rıza gösteren de onun gibi ortaktır. Evet. Onun gibi ortaktır. Zalimin adaletle geçen günü kendisine mazlumun zulüm gördüğü günden daha ağır gelir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Çünkü vaktiyle böyle zalim gaddar birisi varmış. Evliyadan bir zatı çağırmış huzuruna. İşte diyor bana bir diyor hani çok ben kötü davranıyorum. Bir tavsiyem var mı? Sen diyor hep uyu diyor, hiç uyanma. Hükümdar kızıyor, ne diyorsun diye. Eğer uyursan diyor zulmedemediği için sana da fayda. İnsanlar da zulmünden kurtulur, onlara da fayda. Tamam? Onlara da fayda. Ama sen uyanık kaldığın müddetçe diyor, uyanık kaldığın müddetçe, bu huyunu da terk etmediğin müddetçe zulmedeceksin. Kendine de insanlara da yazık edeceksin. Onun için hani başında demiştin ya, yani insanların arasında böyle bazen kalıyor. Ya bu hüküm anlatılmamış, duymamış veya okumamıştır. Dolayısıyla yaptığı yanına kar kaldı ya. Yaptığı yanına kar kalmaz. Yaptığı yanına kar kalmaz. Herkes yaptığının bedelini mutlak surette görür. Zerre kadar iyilik karşılık görecek buyuruyor. Zerre kadar kötülük de karşılık görecek. Kim buyuruyor bunu? Her şeyin sahibi Cenab-ı Hak.
0: Tamam.
1: Böyle buyuruyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kıyamette günahı sevabından çok biri cehenneme götürülürken, ya Rabbi dünyada sana hep hüsn-i zan ettim, rahmetinden ümit kesmemiştim der. Allahü Teala da onu bırakın, kulumu beni zannettiği gibi karşılarım buyurur. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Salebe bin Hatip, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resulallah, malımın çok olması için bana dua buyur," dedi. Bunun üzerine, "Vah sana ey Salebe! Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamayacağın çok maldan iyidir," buyurdu. Salebe tekrar, "Ya Resulallah, dua et, Allahü Teala bana çok mal versin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Vah sana ey Salebe! Benim gibi olmayı istemez misin? Eğer şu dağların altın olmasını ve benim yanımda hareket etmelerini dileseydim olurdu." Salebe tekrar, "Ya Resulallah, dua eyle ki Allahü Teala bana çok mal versin. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı için malım üzerine düşen her hakkı eda edip yerine getireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, "Ey Salebe, şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan iyidir," buyurdu. Fakat Salebe ısrar edip yine, "Ya Resulallah, dua et de Allahü Teala bana çok mal versin," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Salebe'yi çok mal ile rızıklandır," diye dua etti. Salebe bir miktar koyun satın aldı. Allahü Teala bu koyunlara öyle bereket verdi ki koyunlar çoğalıp Medine'ye sığmaz oldu. Koyunlarını alıp Medine'nin dışına çıktı. Gündüz mescide namaza gelir, gece gelmezdi. Koyunları zamanla daha çok arttı. Çok uzaklara gitti. Artık Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidine cumadan cumaya gelirdi. Koyunları daha da artınca öyle uzağa gitti ki asla mescide ve cemaate gelemez oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem epey zamandan beri Salebe'yi göremeyince halini sordu. Halini anlattılar. Bunun üzerine, "Vay Salebe bin Hatiba," buyurdu. Bir müddet sonra Allahü Teala zenginlere zekat vermeyi farz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zenginlerin zekatını toplamak üzere iki kişi vazifelendirdi. Salebe'ye ve Beni Süleym kabilesinden zengin bir kimse var, ona uğrayınız," buyurdu. O iki kimse Salebe'nin yanına gidip zekatını istediler.

yanına geldiler. Sâlebe tekrar mektubu gösterin dedi. Mektubu gösterdiler. Sâlebe bu haraçtır. Siz gidin ben bir düşüneyim dedi. O iki sahabi Medine'ye dönüp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktılar. Henüz onlar söze başlamadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Vay Sâlebe bin Hâtıba" dedi. Süleym kabilesinden olan ve zekatını veren zengin kimseye ise berekete kavuşması için dua etti. Allahü Teala Sâlebe hakkında Tevbe suresi 75-76. Ayetlerinde mealen onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz vermişti. Eğer bize lütf ve kereminden ihsan ederse muhakkak zekatını vereceğiz. Gerçekten salihlerden olacağız. Ne zaman ki Allah kereminden isteklerini verdi, cimrilik edip yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı, buyurdu. Sâlebe'nin kabilesi bunu işitince Sâlebe'ye haber verip helak oldun. Allahü Teala senin hakkında ayet-i kerime gönderdi dediler. Sâlebe Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip işte malımın zekatı kabul eyle dedi. Resulullah Allahü Teala senin zekatını kabul etmekten beni men etti buyurdu. Sâlebe ağladı ve başına toprak serpti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen kendi kendine ettin. Sana söyledim, sözümü dinlemedin buyurdu ve onun zekatını almadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Sâlebe zekatını Hazreti Ebu Bekre radıyallahu anh getirdi. Ya Emir el Müminin, zekatımı kabul eyle dedi. Hazreti Ebu Bekr, ben Resulullah'ın kabul etmediğini nasıl kabul edebilirim buyurdu. Daha sonra Hazreti Ömer'e radıyallahu anh getirdi. O da kabul etmedi. Fakat Hazreti Osman radıyallahu anh halifeliği sırasında kendi içtihadına binaen kabul etti. Sâlebe, Hazreti Osman'ın radıyallahu anh halifeliği sırasında vefat etti.

0: Her farz namazı kılınca Ayetel Kürsi okumaya çalışmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Farz namazlardan sonra Ayetel Kürsi okuyan kimse ile cennet arasında ölümden başka mani yoktur." 5 vakit namazdan sonra sessizce 33 kere kelime-i tenzih, Sübhanallah ve 33 kere tahmid, elhamdülillah ve 33 defa tekbir, Allahu ekber ve en sonra bir kere la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü, yuhyi ve yumit ve huve ala külli şeyin kadir demelidir ki hepsi 100 olur. Her gün ve her gece 100 kere Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim demelidir. Çok sevaptır. Her sabah bir kere Allahümme ma esbaha bi min ni'metin ev bi ahadin min halkike fe minke vahdeke la şerike leke felekel hamdü ve leke şükr demeli ve her akşam ma esbaha yerine ma emsa diyerek hepsini aynen okumalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu duayı gündüz okuyan o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca o gecenin şükrünü ifa etmiş olur. Abdestli okumak şart değildir. Her gün ve her gece okumalıdır.
1: Bugün de sizlere Antalya ilimizin şirin ve turistik ilçesi Finike'den sesleniyorum. Finike'de çarşı içerisindeyiz. Esas tarihi yerleşim yeri içinde olan bir camiden sesleniyoruz. Finike Merkez Camii diyorlar. Belki eskiden adı başka olabilir. Daha önce burada bir mescit olduğu söyleniyor. Caminin hemen minaresinin yanına kadar denizin geldiği söyleniyor. Hatta minareyi son dönemlerde yapmışlar. Belki önceki mescidin de minaresi olabilir. Çünkü mescitlerde de minare olduğuna rastlıyoruz biz. Mescitlerde ancak minber olmaz. Çünkü kalabalık namazlar mescitlerde kılınamaz. Mihrap olur, minber olmaz. Niye? Cuma ve bayram namazları orada kılınamaz. Onun için de hutbe verecek yere ihtiyaç yok. Ama zaman içerisinde bu mescitlere de minberler koymak suretiyle oralarda da namaz kılınacağına dair fetvalar alınmıştır. Dolayısıyla bir şehirde, Finike gibi nüfusu çok fazla olmayan bir şehirde, o zamanlar için söylüyorum, Osmanlı dönemi için, efendim, bir tek camide cuma namazı kılınır, bayram namazı kılınır idi. Ona da ulu cami derlerdi. Finike'de çok eski bir 1390'lardan itibaren, hatta 1300'lerden itibaren bir Müslüman toprağı olduğu için Menteşe oğullarından itibaren 700 sene öncesinde de buradaki insanların mutlaka namaz kıldığı cami ve camiler vardı. Zaman içerisinde bunlar harap olmuş olabilir. Yerine yenisi yapılmış olabilir. Türkiye büyük yokluklar geçirdi. Birinci Dünya Harbi sırasında insanlar yiyecek ekmek bulamıyorlardı ki camilerine, masraf etsinler de yıkılmaktan kurtarsınlar. Demeyin ki o dönemin insanları camilere harap etti. İmkanları yoktu. Şimdi çok şükür memleketimizin ekonomisindeki güzellikler arttıkça vakıflar idaremiz olsun, Kültür Turizm Bakanlığımız olsun bu konuda masraf edebiliyorlar. Ve insanların geçim standardından da herhangi bir kısıntıya gidilmiyor. İşte bu Finike Merkez Camii'nin yerinde bulunan mescidi tam tespit edemedik. Bu mescidin arka tarafı olduğu gibi dağlara dayalı ve bir kayalık bir kısım. Oralardan da güzel bir su akarmış. Hatta yağmurlu zamanlarda böyle şelale gibi aktığı da olurmuş. Ama zaman içerisinde onlar da yukarılara, tepelere de evler yapılınca artık sel de garibim geçecek yol bulamadı. Herhalde başka taraflara gitti. Şimdi biz camiyi anlatacağız. Bu caminin minaresi 1945'lerde yapılmış ve sedir ağaçları, bu bölgede malum sedir yani katran ağaçları bol miktardadır ve suya karşı da dayanıklıdır. Çeşitli iskele kazıkları da bunlardan yapılır, kestane ağaçlarına veya sedir ağaçlarından yapılır ki böcü börtü de kendisini dışarıda kalanları yemez. Burgulara karşı dayanıklıdır, zehirlidir katranı çünkü. Minareyi de 1945'lerde yapan usta denizin suyun üstüne kazıklar çakarak yapmıştır. Cami dikdörtgen bir alan. Kıbleye doğru kısa kenarı dikdörtgenin, geriye doğru uzun kenarı olacak şekilde yapılmıştır. Bir son cemaat yeri yapılmış. Yeni tipte bir son cemaat yeri. Son cemaat yerinin üstüne de bir üst mahfil yapılmış. Bir de müezzin mahfiliyle arka mahfiller dediğimiz yere de yine efendim onun üstüne de bir üst mahfil yapılmış. İki tane üst mahfili var. İki kademeli üst mahfili olmuş ki caminin biraz daha çarşı cemaati çok kalabalık olur. Esnaf çünkü akşam namazını belki evinde kılar veya yatsıyı, ama diğer namazlarını burada dükkanına yakın yerde, hele öğleyle ikindiyi mutlaka yaz kış burada kılması lazım. Onun için de çarşı diğer evler bölgesindeki camilerden daha kalabalık bir cemaat alır. Şimdi böylece kapasitesi biraz daha arttırılmış, yüksek yapılmış. İki kademeli pencereleri var görüldüğü gibi. Şimdi biz minberden başlayarak her camide yaptığımız gibi bilgi vermeye çalışalım. Efendim buradaki minberi ahşaptan ta külahına kadar, korkuluklanan külahına kadar ahşaptan yapılmış. Herhalde sedir ağacındandır. Ben sedir ağacının mobilyasını fazla tanımadığım için dışarıdan, bir de burası sedir bölgesi. Güzel sağlam bir şey yapılmış. Efendim mihrabı Osmanlı camileri stiliyle yapılmış kademeli olarak, ama nişli şekil değil de kavsaralarla beraber yapılmış. Vaaz kürsüsü yeni, Türkiye'de yeni yeni camilerimizde ve cami kapılarında yayılmaya başlayan tik ağacından olma ihtimali var. Eğer kestane değilse, onu da tam uzmanı değilim, bilemiyorum. Pencerelerin üstünde Elmalı'daki camilerde olduğu gibi üstünde çeşitli hat sanatı yazıları var. Bunlar efendim hani fabrikalarda falan güvenlik levhaları olur ya, motorunu durdur, işte kaskını giy, şunu yap, insanın tehlikeden korunması için. Bunlar da, bu yazıları hepimiz okusak, manalarını bilsek, bunlar da güvenlik belgeleridir. Kim bilir, herhangi birine canı sıkılmış, öfkeli öfkeli camiye gelen bu levhalardan birine bakarak sükunet bulacaktır. Ama okuma olmayınca, manasını anlama olmayınca oradan bir kopuş var. Şimdi bu caminin Allah-u Teala'nın ismi şerifi, Efendimizin aleyhissalatü vesselam ismi şerifiyle beraber Hulefai Raşidin ve Hazreti Hasan ile Hüseyin efendilerimizin isimleri bütün camilerimizde, Türkiye genelinde, hatta dünyada da bu adet halindedir. Yüzlerce yıldır, bin küsür yıldır bu böyle devam etmektedir. Fakat Elmalı'da gördüğümüz gibi, Elmalı'daki eski camide gördüğümüz gibi, burada da dört tane daha levha konmuş. Azrail, İsrafil, efendim Cebrail ve Mikail aleyhisselamın isimleri de buraya yazılmış, konmuş. Dolayısıyla burada da böyle onları da insanlara hatırlatan, çünkü bu isimler Cebrail aleyhisselam İslamiyet'i Efendimiz aleyhisselatü vesselama getirip tebliğ eden, efendim Kur'an-ı Kerim'i getiren melektir ve diğerlerinde kendilerine göre vazifeleri vardır. Şimdi bu camideki anlattıklarımızı burada noktalayacağız. İnşallah Finike'de bir camiye daha gideceğiz efendim. Bugün o camiyi de göreceğiz. Şimdi burayı bitirdik, geçelim yeni bir camiye efendim. Finike'de sizlere bir tarihi cami daha tanıtacağız. Biraz önce söylemiştim, ikinci bir camiye gidiyoruz diye. Bu cami bu bölgede rastladığımız, Elmalı'da dahil, Elmalı'daki Ketenci Ömer Paşa Camii'nden sonra Osmanlı döneminde yapılmış önemli bir camidir. Her ne kadar bunu 1616. yüzyıl ve 17. yüzyıla tarihliyorlar ise de, yani 1500'ün içinde 1600'ün içine kadar olan bir tarih, 100 yıllık bir ara vermişler ki, yani bu yapı bir vakıf eseridir. Bir vakfiyesi vardır. Arşivlerde bunun kayıtları vardır. Hepsi de gitmedi. Yani bir cami 100 yıl içinde tarihlenmesi uygun değil. Biz buna Vakıflar Camii olarak rastladık ismine. Öyle geldik. Burada da minaresine efendim belediye bir şey yapıştırmış. Efendim levha yapıştırmış. Diyor ki bu cami işte Hasyurt beldesinin eski camidir. Burada çok kısa mesafeler işte 7-8 tane belde var belediyelik olarak. Tabii yeni çıkacak kanunlarla ne hale gelir onları ben bilemem. Ancak bu Anadolu'da hatta Bursa'da da diyebilirim rastladığım birçok caminin birebir kopyası gibi. Çok güzel, çok yakışıklı ama bir eksiği var. Cami kapalı. Caminin cemaati yok. Bakıma muhtaç hale gelmiş. Buraları bir restorasyondan geçmiş. Bu restorasyon neticesinde şuralar, sütun başları, sütunlar betonarmeden yapılmış. E sütunları nerede? Bu sütunlar maalesef yok. Avlunun bir köşesinde kırıkları duruyor. O da küçük kırıkları duruyor. Büyük kırıkları birileri bir yerlerde kullanmak için mi aldı bilemiyorum. 4 tane bunun şöyle 3'te biri kadar boyda mermer yatıyor. Belli ki buranın kırığı. Düzeltilseydi burası taş memleketi. Fenike'nin dağlarında 7-8 tane taş ocağı çalışıyor. Bunlardan bir sütun ebadına kesilip de mermer atölyelerinde düzeltilseydi hakikaten de görülecek bir cami haline gelirdi. Aynı şekilde şuradaki sütun başları mermerle yapılması başka, başlık olarak beton dökülüp de kalıptan çıkması başka. Şimdi bu camide Selçuklu camilerinde sık sık rastladığımız tavanların dışarı çıkan saçağının testere dişli olması hususu. Bu minarede de var, burada da var. Belli ki bu belki de 1400'lü yılların, 1300 küsürlü yılların burada Menteşe oğulları zamanında yapılmış bir cami olma ihtimali kuvvetli. Araştırmacı gençler, Finikeliler, meraklıları veya devlette bulunan efendim yönetimdeki kıymetli idarecilerimiz birilerini bu konuda yönlendirirlerse bu caminin hakiki tarihi ortaya çıkabilir ve burası da Finike bölgesindeki en esaslı görünen tarihi bir camidir. Bunun üstüne daha ben herhangi bir cami görmedim yani. Onun için bunu böylece ortaya çıkarmak gerekir. Aslına kavuşturmalıyız. Şimdi kapısı göründüğü kadarıyla taç kapısı mermerden bir kapı üstü kemeri var. Yanlarda da söveleri var ama kapı sonraki senelerde yenilenmiş. Kitabesi yok. Kitabe yerine bugünkü sarı efendim bir pirinç levhadan bir şeyler yazılıp konmuş. Uyar mıydı bu camiye, uymaz mıydı onu bilemem. Ama böyle camilerimize vakıflar idaremiz tarafından bir standart tespit edilse de herkes kendi bildiğine bir levha yaptırmasa, bir yektesaklık olsa bence iyi olur. Cami kubbeli bir mekan. İçerisi görüntüye müsait olmadığı için, yoksa anahtarı bulup açtırır içerisine de girerdik ama müsait olmadığı için, yani restorasyona muhtaç bir halde, bazı yerler duvarlarda sıvaları falan dökülmüş bir halde. Onun için biz bunu dışarıdan anlatıyoruz. Tek kubbeli bir mekan. Kubbesi de tıpkı Tokat'taki Selçuklu camilerinde olduğu gibi sekizgen bir kubbe ve kubbe kasnağı da, yani kubbe kasnağı sekizgen, kubbe yuvarlak tabii. Kubbe kasnağı da çok yüksek tutulmuş. Tokat'ta, Tokat ilimizde malum Selçuklu eserleri çok fazladır. Osmanlı Ali Paşa Camii falan var ama Selçuklu eserler de var. O eserlerde gördüğümüz kadarıyla kubbe kasnakları aynı şekilde yüksektir ve hatta pencerelidir. Minberi ve mihrabını bilmiyoruz. Onları size gösteremediğimiz için de onlardan da bahsedemiyoruz. Geniş bir avlusu var. Bu geniş avluda ben inanıyorum ki bir hazire vardı. Yani hem kıble tarafında Hem kıblenin sol tarafı çok geniş duruyor, sağ tarafı da öyle. Buralarda ecdada ait kabirler vardı ama hepsi düzlenmiş. Karoları getirmişler, döşemişler, böyle büyük bir alan meydana getirmişler. Bu da niye böyle bir beton alan meydana getirildi? Onu da doğrusu ben camilerle uğraşan birisi olarak çözebilmiş değilim. Cami şu anda cemaatsiz. Cemaati çok alsın diye biz bunları genişlettik derlerse onu da bir izahı yok. Bir şadırvan yapmışlar. Keşke o şadırvanı yapmasalar, duvara bir abdest alma muslukları, önüne de bir havt yapsalar idi. Yani şadırvan deseniz şadırvan değil, bir şey gibi, hoparlör direği gibi bir direk dikmişler. Üstüne de çok küçük ve güdük kalacak şekilde kiremitten güya bir şey sundurma yapmışlar. Ama abdest alan insanları yağmurdan, şiddetli yağan yağmurdan koruyacak bir düzende yok. Yani şadırvanı olmamış, yakışmamış. Bu cami nerede, bu şadırvan nerede? Bu birlik ve beraberliği artık sağlayacak güçteyiz çok şükür efendim milletçe. Yani yakışanı yapmak lazım. Bakıyorsunuz insanın üstünde çok hoş bir gömlek ama ayağında partal bir ayakkabı. Olur mu efendim şimdi? Ya o gömleği giyeyim arkadaşı, ekonomik durumun yoksa, ya da ekonomik durumun iyiyse ayakkabını da düzelt demezler mi insan efendim? Kıymetli seyircilerim, Filike'deki tarihi yerleri anlatmaya devam edeceğiz. Burada bunları şikayet maksadıyla söylemiyorum ama ilgililer de biraz can kolayla dinlerler, seyrederler ve güzel hayırlı kararlar verirlerse niyetiyle bunları arz etmiş oldum. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyorum. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Yayını hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 148. bölüm. Ruslar Osman Paşa'nın karargahına 30 Ekim günü 1877'de bir subayla, elçiyle bir mektup getirdi. Ruslar gönderdiler. Fransızcaydı mektup. Türkçesi tercüme edilmiş vaziyette kitaba konmuş. Ben de o Türkçesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Mareşal Hazretleri, zat-ı devletinize aşağıdaki hususları bildirmekle şeref kazanırım. Nikola gönderen, Avrupa'daki Rus orduları başkumandanı, Mareşal'e, zat-ı devletlerinize aşağıdaki hususları bildirmekle şeref kazanırım. Gorna Dubnik ve Teliş'teki Osmanlı kıtaları esir edildi. Bundan önceki bölümde esir düştüklerini söylemiştik. Rus orduları Osikova ve Vratça mevzilerini ele geçirdiler. Plevne, imparatorluk muhafızları ve humbaracılardan meydana gelen bir kol orduyla takviye edilmiş olan Batı ordusunca muhasara olundu. Her tarafımızdan çevirdik. Muharebe ve muhasara yollarınız kesilmiştir. Bundan böyle hiçbir iyaşe kolunun gelmesi beklenemez. İnsaniyet namına ve mesuliyeti zatenize raci olacak fazla kan dökülmesine mani olmak üzere ben sizi bütün mukavemetleri kesmeye ve tayin edeceğiniz bir yerde teslim şartlarını görüşmeye davet ederim. Mareşal Hazretleri, yüksek saygılarımı kabul ediniz. Nikola, Avrupa'daki Rus orduları başkumandanı. Evet. Cevabı, Osman Paşa ne dedi acaba? O da Fransızca bir mektubu 12 Kasım'da gönderdi. Plevne civarında umumi karargah 12 Kasım 1877. Onlar 30 Ekim'de göndermişti. Biz ayın 12'sinde cevap veriyoruz. Kasım'ın. Altes, emperyalinizin bana hitap eden 30 Ekim tarihli mektubunuzu aldım. Kumandam altındaki imparatorluk ordusu, Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusu yani, cesaret, sebat ve enerjilerini ispat etmekten hiçbir veçile geri kalmamışlardır. Bugüne kadar yapılan bütün harplerde de muzaffer olmuşlardır. Bu sebeple Majeste Çar kendi muhafız kuvvetleriyle humbaracılarını, yani özel kuvvetlerinizi bile getirdiniz, utanmazlar demek istiyor. Humbaracılarını imdat kuvvetleri olarak buraya getirmek ihtiyacını duymuştur. Gorna Dubnik ve Teliş mağlubiyetleri, buralarda bulunan kıtaların teslim oluşu, muhabere ve muvasala yollarının kesilişi, büyük yolların işgal olunması, ordumu düşmana teslim etmem için kâfi sebepler değildir. Bu suretle askerlerimin şevkinden hiçbir şey eksilmemiştir. Ve bunlar Osmanlı askeri şerefini muhafaza etmek için yapmaları lazım gelen her şeyi de henüz yapmış değillerdir. Bugüne kadar vatanımızın ve imanımızın uğrunda seve seve kan döktük. Bundan sonra da teslim olmaktansa buna devam edeceğiz. Dökülen kanın mesuliyetine gelince, hani diyordu ya ordu komutanı, Rusların bundan sonra dökülecek kanların mesuliyeti size ait olmak üzere diyordu. Osman Paşa'da dökülen kanın, yani dökülecek kanın herhalde orası da, buraya dökülen kan diye tercüme edilmiş, kanın mesuliyetine gelince bu dünyada da öteki dünyada da bu harbe sebep olanların üzerinedir. Altes emperyalinize saygılar sunarım. Gazi Osman Plevne ordusu komutanı ve Grand Dük Nikola'ya gönderilmiş. Evet. Osman Paşa'nın mektubunda bu kadar asil ve vakur bir lisanla ifade ettiği hisler bütün orduda takdir ve alkışlarla karşılandı. Mükaleme, yani görüşme memurunun muhafızı olarak gelmiş olan 6 kaza, depolarımızın zengin ve erzaklarımızın bol olduğunu göstermek maksadıyla mükellef bir ziyafet verildi. Bunların başındaki adam araba tabiyasına misafir edilmişti. Arap tabiyasına misafir edilmişti. Zannedersem aynı gün 12 Kasım Eylül harbinden beri şehirle Karayat Tepe arasında birçok defalar gidip gelmeye mecbur oldu. Gazi Osman Paşa da karayahını devamlı olarak Plevne'nin merkezde hususi eve nakletmişti. Fakat gene Tapa'daki karayahında da yeri vardı. Plan çalışmalarını kurmay heyeti orada yapıyordu. Karayahı kaldırılmadı bile. Buradaki çadırların yerine bazı kulübeler yapılmış. Burada paşanın maiyetinden bir zabit bırakılmıştı. Burası paşanın kasabadaki evine telgraf teliyle bağlıydı. Osman Paşa tek başına oturuyordu. Erkan-ı harpleri civardaki evlere yerleştiler. Evinde kendisinin memleket olan Tokat alayından 3 nefer hizmet görüyordu. Bunların bir tanesi hizmet, birisi aşçılık, bir tanesi de seyislik, bahçıvanlık ediyor. Diğer işler de görüyordu. Kumandanın kaleminde, yani sekreteryasında bugünkü ifadeyle diyelim, 2-3 piyade katibi, orduya mülhak istihkam bölüklerinden 2-3 mülazim ve yüzbaşı vardı. Son harplerden birinde komutanlık etmiş olan kaymakam Tiflik veya Tiftik, bu da öyle yazmış. Kaymakam Tiflik veyahut Tiftik Bey kalem şefiydi. Yani sekreterlerin başı, sekreteryanın başı. İzmirli birkaç küçük zabit de telgrafçı olarak çalışıyorlardı. Karargah'taki sayıları söylüyor. Karargah muhafızları bir vatanperver teşekkülü olan Osmanlılar Birliği'ne mensup bir gönüllü taburu ile Manastır yakınlarındaki Vojdina'dan gelmiş gene gönüllü bir süvari beliydi. Toplamı, mecmuu, yekunu 800 kişiydi. Bu gönüller hamiyetli ama talim görmemişlerdi. Bu bölümün de sonuna gelmiş buluyoruz. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye.

0: Zindan iki hece, Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı belki, daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği üç beş karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Saat beş dedi mi bir yırtıcı zil. Sayım var Malta'da hizaya dizil. Tek yekûn içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, intanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yününde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnımdan, sen öp seccaden. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Peykeler, duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acep ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük haracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta gök parçalanmış, gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan bu, İplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş, karanlığından nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır.
3: TGRT FM Haber.
4: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Sezonun son Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Evet, dop dolu bir yılı geride bıraktık ve yaz tatiline girmeye hazırlanıyoruz Taksim Meydanı olarak. Bu akşam yapacağımız son programla birlikte Eylül ayına kadar izninizi isteyeceğiz ve Eylül ayında tekrar yeni kadrolarımız ve yeni güncellenmiş konseptimizle huzurlarınızda olacağız efendim. Bu bir seneye neler sığmadı ki? Gerçekten ben şöyle dönüp baktığımda geriye inanılmaz bir sezon hatırlıyorum. Yani Türkiye'nin çok tartıştığı, çok konuşulduğu bir program yaptık. Ve sizlerden gelen bu yoğun ilgi, sevgi ve destek, eleştiri hepsi başımızın üstünde yeri var. Gerçekten Taksim Meydanı'nı Türkiye'nin en çok konuşulan programı haline getirdiniz. Sağ olun, var olun. TGRT ekranlarında bize bu imkan tanıyan TGRT'ye de, TGRT Haber'e ve İhlas Medya'ya da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü böylesi bir ortamda Türkiye'nin bütün görüşlerin konuşulabildiği bir program yapma imkanını bize verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bugün sezon finaline yakışır bir program hazırlayalım dedik sevgili izleyiciler. Dolayısıyla kalabalık bir kadroyla huzurlarınızdayız. Hızlıca sağ baştan başlayacağım. Bugün dosya çok. Sen gelmezsen olmaz dedim. Sevgili araştırmacı gazeteci arkadaşım, polis adliye muhabiri diyorduk eskiden, değil. Onlar muhabir ruhlu ama bence araştırmacı gazeteci sevgili Oğuz Polatbilek. Oğuz, çok teşekkür ederim. Kırmadın, son program
5: ederim.
4: Geldin.
5: Ben teşekkür ederim. Hoş İyi geldin. Yayınlar şimdiden.
4: Sağ ol. Ankara'dan diyeceğim ama Ankara'dan değil, bir düğünden geliyor sevgili Mustafa Yavuz. Ama düğün politik bir düğün. Dolayısıyla birazdan onun ayrıntılarını alacağız. Gazeteci Mustafa Yavuz, hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Ben halaydan Taksim Meydanı'na geldim.
4: Halay çektin değil mi? Halaydan. Peki. Evet. Hoş geldin sevgili. Hoş bulduk. Ve Mehmet Faraç. Bugün Türkiye'nin merak ettiği konu Gürsel Tekin krizi. Bunun tüm bileşenleri, tüm aktörleriyle konuştun diyebilirim herhalde, değil mi? Yanılmam.
7: Evet.
4: Birazdan özellikle CHP'liler ama bütün Türkiye merak ediyor. Nasıl işliyorlar? Gürsel Tekin görevden mi alındı? O nasıl şey? Diyorlar. İşte bütün perde arkasını Mehmet Faraç benim gözümün önünde aradı. Tek tek aradı. Bütün isimlerle konuştu. Bütün perde arkası genel merkez, Gürsel Tekin, MYK üyeleri, üst düzey yöneticiler ve müthiş bilgiler topladı. Bugün bu işin tam olarak perde arkasını göreceğiz, anlayacağız. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Ve Ali Turan. Ali Bey, diyordunuz Taksim Meydanı bu sene çok işler yaptı değil mi? Ne dosyalar yaptık?
8: Gerçek bir gazetecilik yaptınız.
4: Evet.
8: Ama burada önemli de bir işi başardık diye düşünüyorum. Evet. Şu anda biz rahat oturuyoruz. Bu mahalle rahat oturuyor. Neden? Çünkü arkadaşlarımız bizim söylediklerimize gelinceye kadar alnımızın derisi çatladı.
4: Ama gene Ali Bey bir AK Partililik yapmadan yani, duramıyor.
7: Hiç duramaz. Hiç duramaz.
8: Yani bu merhaleye gelmek için bayağı bir çaba sarf ettik. Demek ki hak doğrudan yana. Sizleri de tebrik ediyorum, kutluyorum.
7: Biz sizi tebrik ederiz. Başta Gürkan kardeşimi ve tabii ki bu pencereyi açan TGRT yöneticilerine de teşekkür ediyoruz.
4: Sağ olun. Ali Bey, hoş geldiniz.
8: Hoş tekrar. Bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Burada tabii şu da var. Hakikaten gerçekten buradaki benim en azından katıldığım programlarda şöyle söylemişler, böyle söylemişler, şöyle duydum, böyle duydum. Bende bir kulis haberi var diye hiç kimse bir şey söylemedi. Herkes gerçekleri söyledi.
9: Evet.
8: Mahkemede konuşulanları söylediler. İfadeler konuşuldu. Vatandaşımızın 3900 sayfa iddianameyi okuyamayacağına göre okudukları pasajları burada aktardınız. Gerçekten kamuoyunu en güzel şekilde aydınlattığınızı düşünüyorum. Sizi tebrik ediyorum.
9: Sağ olun. Siz de verdiğiniz katkılardan ötürü siyaset bilginizi, tecrübenizi burada bizle paylaştığınız için biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, 113 dosya yapmışız. Bir yıl boyunca tam 113 dosyayı sizlerle paylaşmışız. Hani hakikaten rekor mu bilmiyorum ama iyi bir sayı. Bana kalırsa bir sezon boyunca 113 dosya. Her biri gerçekten başlı başına, yani ne diyelim, bir araştırmacı gazetecilik çalışması. Hepsi başlı başına belki de böyle bir önemli bir dosya, bir kitap demeyeceğim ama hani bir kitabın önemli bir bölümü olabilecek derinlikte, nitelikte, çarpıcı, vurucu dosyalar. Bu arada sanmayın ki sadece belediyeler konuştuk. Hayır, ağırlığına baktım ben bu 113 dosyanın. Ağırlık %60 oranında diğer konular. Yani biz mesela burada bir bebek otel olayını tam 4 hafta konuştuk üst üste. Bebek otel aşağı, bebek otel yukarı, bütün ayrıntılarıyla, bütün detay. Orada uyuşturucu dosyasını konuştuk, kara parayı konuştuk, yasa dışı bahisi konuştuk, fuhuşu konuştuk, ahbabı konuştuk. Ahbabı ve 113 dosya böyle oluşturuyoruz. Ama izleyicilerimiz, tabii politik izleyicilerimiz çok olduğu için, ya siz hep belediyeleri mi kuruyorsunuz? Belediyeleri de konuştuk. Belediyeleri de niye konuştuk? Çünkü Türkiye'nin gündemi bu. Kasaba ne konuşursa biz onun peşindeyiz. Onu takip edip onu bulmaya çalışıyoruz.
8: Bir şey daha Ferhat başardınız Mart. Burada. O da şu. Daha önce biliyorsunuz bu şeyler, mahkemelerin görüntüleri TRT'de yayınlansın diye feryat ediyorlardı. Evet. Ama TRT'de yayınlanmadı. TGRT'de yayınlanınca dediler ki iyi ki yayınlanmamış, biz mahvolurduk yoksa.
9: Olaf sizindir. Patenti size ait.
8: Evet.
9: TRT'de yayınlansın diyordunuz. Alın işte, TGRT'de yayınlandı dediniz. Evet, o da böylelikle
8: onlar da
9: not oldu.
8: Onlar da dediler ki ya iyi ki yayınlanmamış. TGRT'de yayınlananlar bu %10 neredeyse. Hepsi TRT'de yayınlansa biz ne yapardık dediler. Şimdi vazgeçtiler. Kimsenin hiç ağzından öyle bir şey çıkmıyor.
9: Evet. Ferhat Murat, hoş geldin. Yazı başlatmışsın Ferhat.
10: Evet.
9: Yazlık kıyafetleri giymişsin herhalde.
10: Sıcak.
9: Sıcak.
10: Stüdyolarda uzun süre kalıyoruz.
9: Kalıyoruz.
10: Bir de doğru. Bugün sezon finali olunca böyle bir kombin evet. Yapalım dedim.
9: Evet.
7: Bu tatile hazırlanmış. Onu söylemiyor da.
9: Söylemiyor değil mi? Evet.
10: Biz de bir tatil yapalım. Tabii. Yani.
7: Evet.
10: Çünkü gerçekten yoğun bir sezon.
8: O tatil elbisesi giymiş. O da tatil tıraşı olmuş.
10: Yoğun bir sezon geçirdik hakikaten.
7: Evet.
10: Dediğin gibi İBB dosyası, ilçe belediyeleri dosyası, ahbap dosyası, bunun yanı sıra uyuşturucu
9: kara
10: meselesi.
9: Kara para, uyuşturucu, kara fuhuş. Para, fuhuş da vardı.
10: Birçok konuyu konuştuk. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki çalkantılar, bunları da sıkça dile getirdik. Umarız yeni sezonda çalkantısız bir siyaset dönemi olur. Biz sokağın gerçek sorunlarına eğilebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi çalkantıdan kendini kurtarır diyeceğim ama az önce sen Mehmet Faraç'a dedin ki CHP'nin içerisindeki Gürsel Tekin'le ilgili iddialar.
9: Hayır, bir de şöyle yani yeni gelen yönetimin içinde de bir kriz.
10: Onu demeye çalışıyorum diye. Yani yeni parti ayrıldı. Arınma dedi Kemal Bey, somut ihraçlar bana göre ortaya koyamadı. Şimdi kalanlarla da yeni bir çalkantı ortaya çıkarsa demek ki CHP'nin kodlarında böyle bir şey var yorumu yapmamız mümkün olabilir. O yüzden dikkat etmesine fayda var herkesin.
9: Evet. Hoş geldin tekrar.
10: Hoş bulduk.
9: Ve bizim aslında Taksim Meydanı'nın böyle ikinci etabında bize eşlik etmeye başladı ama çok önemli bir hukuksal boşluğumuzu doldurdu ve çok önemli değerlendirmeleriyle hem de önemli aldığı bilgilerle, kulis bilgileri böyle arada bir şeyler söylüyor. Sonra bir bakıyorsunuz o ipin ucunu çekiyorsunuz böyle. Bir bakıyorsunuz önemli bir yere çıkıyor. Hadi Dündar, hukukçu. Sevgili Hadi, hoş geldin.
11: Hoş bulduk Ali Yengar.
9: Evet.
11: Gerçekten güzel bir program oldu. Güzel bir sezon geçirildi ve burada aslında dikkat ettiğiniz nokta çok önemliydi. Çünkü burada dosyalar konuşulurken aynı zamanda kimseye haksızlık edilmemesi için her programda illaki bir hukukçuya yer verdiniz.
9: Tabii.
11: Mümkün mertebe herkesin hukukunu koruyabilecek şekilde, yanlış olmasın, mümkün mertebe kimseyi burada suçlama durumu söz konusu olmasın ve orada yazılan şeylerin ya da iddianamelerin içerisindeki konuların nereye varılabileceğiyle ilgili görüşler talep ettiniz. Bu da çok takdire şayan bir durum olarak görmek gerekiyor.
9: Sağ ol, çok teşekkür ederim emekleriniz için. Evet sevgili izleyiciler, böyle bir yıl, 113 dosya, onlarca telefon bağlantısı, Skype bağlantısı, onlarca konuk, özel haber, demeç, özel röportaj hepsini bir yıla sığdırdık Taksim Meydanı'nda. Bakalım önümüzdeki sene yani Eylül ayından itibaren Taksim Meydanı başka yeni konularla ve yeni konuklarla yoluna nasıl devam edecek? Bunu söyleyelim ve hızlıca programımıza başlayalım.
10: Gürkan Mehmet Hoca, başlamadan önce Mustafa Yavuz bugün Ankara Stüdyo'da değil, burada. Ankara Stüdyo'da son dönemde donmalarıyla meşhur. Bugün donmalarından bir
9: şöyle,
10: eser
9: Mustafa
10: ortaya koyar
9: şöyle,
10: mı bilmiyorum.
9: Ben anlatayım. İzleyicilerimiz de anlamamış olabilir. Şimdi Ankara Stüdyo ile İstanbul arasında sevgili izleyiciler 3 ya da 4 saniyelik bir senkron mecburen haliyle uyduya çıktığı için görüntüler gecikme oluyor. O gecikmeden dolayı yani o bize özgü değil, bütün televizyonlarda evet. olan bir şeydir. O gecikme sırasında sevgili Mustafa da yani moderasyona son derece sadık bir konuktur. Moderasyon dur dedi mi durur, devam dedi mi eder. Sağ olsun, ben çok memnunum o yönünden. Mustafa ya Mustafa bir dakika dediğim andan itibaren o oraya gidene kadar 3-4 saniye oluyor. Ama sonra sözü kesiyor Mustafa bir bekliyor.
12: Kelimeyi de yarıda
9: bırakıyor.
12: Mesela TGT Haber diyecek, TGT kalıyor orada.
9: Kalıyor.
12: Biz en çok Ferhat Murat'la
11: ben İsterseniz gene burada bugün yine aynı yapsın.
9: Aynı yapsın.
11: Şimdi yine aynı yapsın.
9: Ben bu halinden memnunum ama Ferhat Murat da bunu takılmadan duramıyor. Mustafa'cığım ben çok memnunum senden yani. O hiç tabii. problem değil. Bir de dediğim gibi Ankara'dan ben de bir iki kez program burada bağlantı yapmaya çalıştığımda aynı tabloyla karşılaşıyorsun. Sesiniz geç gidiyor, geç geliyor. O biraz gecikmeye yol açıyor ama buradasın bugün. O zaman sıcağı sıcağına şu düğünden bir anlat bize. Oradan bir başlayalım. Sonra AK Parti'ye transferlerle gireceğiz konumuza. Bir düğünde herhalde.
7: Evet.
9: Avcılar'da mı? Neredeydin?
7: Avcılar'da. Çok yakın bir noktada.
9: Sen gittin. Kemal Kılıçdaroğlu mu geldi düğüne?
7: Evet. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Hı-hı. Orada Bitlisli bir ailenin, Şefik Ok diye bir abimizin, ben de yeni tanıştım orada. Onun oğlunun bir düğünü vardı. Sayın Kılıçdaroğlu da katıldı ve orada bir takım bugün de sanırım oraya gelmeden önce bir iki görüşmesi olmuş kendisinin. Oradan da düğüne geldi. Düğünde Sayın Kılıçdaroğlu'na yoğun bir ilgi vardı. Coşkuyla, alkışla karşıladılar. Yani ben Kemal Bey'e bu kadar yoğun bir ilgi olacağını orada görünce de çok da şey oldum. Yani böyle son dönemde bir algı var ya işte her gittiği yerde bir şey oluyormuş gibi. Burada gayet iyi insanlar alkışlarla, halaylarla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşıladılar. Orada zılgıtlar atıldı Sayın Kılıçdaroğlu.
8: Oraya da organizasyon şirketleri şey getirmiş mi? Kalabalık getirmiş mi?
7: Tamamen organik, tamamen halktan böyle bir şey vardı.
11: Düğünde. Gene bir
9: Ali Turan
11: gene bir AK Parti girdi içeri.
7: Hemen bir salvo yaptı.
9: Peki bir sana zehirli soruyu sorayım. Tamam, şimdi Kemal Bey geldi, ilgi gördü, karşılandı. Nikah şahidiydi galiba.
7: Nikah şahidi.
9: Konuşma fırsatı buldun mu?
7: Buldum.
9: Ne dedi?
7: Nikahı da Marmara Eylülisi Belediye Başkanı Onur Bozkurtel kıyacak.
9: Evet. Ha daha sen nikaha yetişemedin. Çıkmak zorunda kaldım.
7: Ben yayına çıkmak için çıkmak durumunda kaldım. Kemal Bey'e yayına geleceğimi söyleyince hem Gürkan Bey'e hem konukları sordu kimler var diye. Ben Ali abi, Ferhat Bey, işte Hadi Dündar, Mehmet abi dedim, sevgili Oğuz. Dedim, Oğuz Polat Bilek var dedim. Hepsine ayrı ayrı selamları var. Hepiniz ayrı ayrı selamları var.
8: Aleyküm selam.
7: Özellikle sordu dedi, kimler var yayında falan. İzlemeye çalışacağım dedi dönüş yolunda.
9: Peki. Buradan biz de Sayın Kılıçdaroğlu'na selam, sevgilerimizi gönderiyoruz. Zehirli soruyu sorayım mı?
7: Hazırım.
9: Gürsel Tekin orada mıydı?
7: Gürsel Tekin şehir dışında olduğu için. Yoktu. Ama gözler
9: onu aradı mı?
7: Aradı.
9: Peki.
7: Dolayısıyla
9: İstanbul'da bir etkinlik olunca tabii il başkanı
8: bu tür,
9: olarak.
8: Bu tür konular gündeme gelince şehir dışındaydı deyince hemen şey bitiyor.
9: Bitiyor tartışma bitiyor.
8: Şehir dışındaydı.
9: Evet. Mansur peki. Yavaşlar. Geleceğiz bütün ayrıntılara. Özellikle herkes Mehmet Faraç'ın Gürsel Tekin krizinin perde arkasına yönelik yaptığı çalışmayı merakla beklesin. Ama önce
7: şunu da söyleyeyim. Alana girdiğimde birçok orada vatandaşlar, düğüne gelen katılımcılar TGRT haberi izlediklerini, Taksim Meydanı'nı izlediklerini ben bu kadar yoğun bilgi olduğunu
6: şaşırdım da işin açıkçası. Yani o kadar yoğun bilgi sokakta, çarşıda.
10: Halkın arasına çıkmıyorsun demek ki sevgili Mustafa Yavuz. Halkın arasına çıkmıyorsan anlarsın.
6: Benim lüks araçlarım yok. Onun için dolayısıyla biz metroya da biniyoruz, otobüse de biniyoruz.
10: Ya o zaman halktan duyman lazım. Taksim Meydanı'nda gerçekten.
6: Ya halktan duyuyoruz ama orada yoğun.
7: Bir şey söyleyeyim mi?
10: Elit kesiminde izlediğinden.
7: Ben Adıyaman'da, Urfa'da, Antep'te son gittiğimde bunu yaşadım, gördüm ben. Ben gerçekten çok şaşırdım. Sevgili Gürkan'a da söyledim ve tebrik ettim kendisini. İnsanlar artık başka haber kanalı izlemiyorlar. Bak, bu kadar inanılmaz olumlu tepki aldım. Yani TGRT etkisini o kadar artırmış ki sevgili Ferhat. Bu beni çok şaşırttı. Bak, bu kadar bilmiyordum, itiraf edeyim. Ama bunda Taksim Meydanı'nın, programının, o olaylara yaklaşımının, konukların buradaki yansıttıkları meseleler... artık eskiden başka böyle haber kanalları konuşulurdu. Ya şurada kanalda şu konuşuldu. İnan o Urfa, Adıyaman, Antep'te yaşadığımı çok beni şaşırttı. Sevgili Gürkan'ı da kutluyorum yürekten.
9: Sağ ol, çok teşekkür
7: kanal
9: ederiz.
7: Kanal yönetimini de kutluyorum.
9: Mehmet Bey, orada
7: çok
9: önemli olan bir şey vardı.
7: Yükseliyor kanal.
9: Orada önemli olan bir şey vardı.
7: Evet.
9: Bu TGRT'yi özellikle de Taksim Meydanı'nı izlemeyin diye Özgür Özer bir yayın yapmıştı. 39 ilçe başkanı 39'da buraya mesaj yazıyordu buradaki katılan
7: ters
9: arkadaşlar.
7: Ters
9: hayır, onu bırak, şeyler oldu. Ali Bey, siz hatırlıyorsunuz onu. Buraya ilçe başkanları, Özgür Özel yönetiminin genel başkan yardımcıları, hatta bir tanesi yayına da bağlandı. Umut Akdoğan'ı yayına da bağladık. Bizi izliyorlardı. Sürekli bizle mesajlaşıyorlardı. Genel bize haber gönderiyorlardı. Genel başkan yardımcıları şey yapıyordu. Mesaj yazıyorlardı. Ve hemen her hafta oradan demeç alıyorduk.
10: Hayır, bir de izlemeyin demişti.
9: En iyi izlediği program olarak bizi izlediğini biliyorduk. Ama ne yazık ki yani çok istenmeyen şeyler yaptı. Bizi çok hedef gösterdi. Ama günün sonunda işte...
7: Her şerde bir hayır vardır.
9: Şey ne derler, su akar yolunu
7: bulur. Yolunu bulur. Bir de her şerde bir hayır vardır.
10: Ama hangi kanalı söyledi?
9: Biz ama üslubumuzu, tarzımızı ve temiz yayıncılığımızı asla bozmadık.
7: Evet.
9: Hata olmadı mı? Hata olabilir. Yanlış bilgilendirme olmadı mı? Olabilir. Ama bunları bir kere şundan eminiz, kasti bir şey olmadı. Onun dışında da biz davaları takip ettik. İşte söylüyorum, 113 dosya yaptık. Yani Türkiye'de şu anda 113 dosyayı yapan başka bir televizyon programı varsa söyleyin. Biz 113 dosya yaptık. Bunun için de arkadaşlarım günlerce emek verdiler. Pek çok arkadaşım.

0: Ailesiyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Orhan Çerkez, Çekmeköy Belediye Başkanı, iki belediye meclis üyesiyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Bugün izledik hep beraber canlı yayında. Sacit Terzi, Şile Belediyesi Başkan Vekili. Biliyorsunuz Şile Belediye Başkanı Kabadayı cezaevinde olduğu için onun yerine seçilen bir isimdi Sacit Terzi. O da üç belediye meclis üyesiyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Bir cümle edip konuklarımla başlayacağım değerlendirmeye. Burada daha önce söyledik sevgili izleyiciler. Kitle partisi, yani Adalet ve Kalkınma Partisi gibi, CHP gibi, MHP gibi büyük kitle partileri gelen kişiye git demezler. Onlar alırlar. Herkes alır. Cumhuriyet Halk Partisi de aldı. Cemal Enginyurt'u da aldı. Ümit Dikbayır'ı da aldı. Alır. Partiler alır, partilerde bir sorun yok. Ama burada tartışılan konu Cumhuriyet Halk Partili seçmenin oyunu alıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen belediye başkanlarının tutumu. Yoksa partilerde bir sorun yok. Partilerin hepsi alır ve hiçbir sorun da yaşamazlar. Ama şu anda gidişat hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'ye geçiyor. Ali Bey, elinizi vicdanınıza koyarak bir değerlendirme istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir sorun yok. Alır. Onda bir sorun yok. Hepsi alır. Bütün partiler almak ister. Çünkü belediye kazanıyorsunuz. Ama bu giden arkadaşlara ilişkin siz bir problem görüyor musunuz?
1: Şimdi şöyle. Öncelikle hayırlı olmasını
0: tabii
1: diliyorum.
0: Tabii ki elbette. Bu neticede hizmetmek.
1: Hizmet edecekler. Hizmet neticede edecek. Orada hangi partiden seçilmiş olursa olsun, seçildikleri partiye değil sadece oradaki yöre halkının tamamına hizmet etmek için seçildiler oraya. Şahsi fikrimi sorarsanız zaten daha önce ben söylemiştim. Bir kez daha burada söyleyeyim. Ben bir belediye başkanı veya işte bir meclis üyesi, bir milletvekili hangi partiden seçildiyse o seçildiği partide kalmasından yanayım demiştim. Hala fikrimde sabitim ama gelince biliyorsunuz.
0: Amadan öncesini at.
2: Amadan öncesi tamamen geçersiz.
1: Geçersiz. Şimdi bıçak gemiye dayanmışsa. Şimdi
0: yani.
1: Bu insanlar orada hizmet etme şansını kaybetmişlerse. Nasıl yani? Şimdi daha önce biliyorsunuz ilk önce geçen kimdi? Beykoz Belediye Başkan Vekili.
0: Vekili.
1: Özlem Hanım'dı. Özlem Hanım. Dedi ki artık bıçak gemiye dayandı. Hizmet etme şansım yoktu. Her taraftan bana köstek oluyorlardı, desteği bırak. Şimdi bu belediye başkanlarımız da eğer orada kendi birlikte beraber siyaset yaptığı insanlarla birlikte seçilip eğer orada o siyaset yapma imkanını, hizmet yapma imkanını artık ellerinden kaçırdılarsa kaçınılmaz bir durum olmuş. Bu arkadaşlarımıza eğer...
0: Peki siz bunu Tuzla'nın yaptığı 50 bin Tuzlalı için işte bir imar problemi var vesaire gibi bir gerekçeye dayanarak mı söylüyorsunuz? Yoksa genel olarak hizmet yapma imkanları kalmadı mı diyorsunuz?
1: Genel olarak hizmet yapma imkanları kalmadı. Niye kalmadı? Mesela Tuzla'dan bahsedelim veya işte Şile'den söyleyelim. Şimdi Çekmeköy'den. Şimdi burada eğer vatandaşın bir problemi varsa biliyorsunuz vatandaşın problemi genelde imar problemidir, iskan problemidir, işte inşaatsa ruhsat problemidir. Bu iki ayaklı olduğu için bir ilçe belediyesinin şeyi var, orada yaptırımı var, o tam değil ama esas önemli olan büyükşehir. Şimdi eğer Çekmeköy'deki, şeydeki, Tuzla'daki, Şile'deki belediye başkanı oradaki insanlara vereceği hizmeti kendi meclisinden zar zor geçirip büyükşehire geldiği zaman neyle karşılaşacağını bilmediği için veya orada önüne başka engeller çıktığı için orada hizmet etmeyi bırakın. Orada artık vatandaş her şeyden bıkmış. İşte şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde aşağı yukarı 1,5 senedir ne konuşuluyor? Hizmet konuşulmuyor. Yolsuzluklar konuşuluyor. Falan belediyede operasyon olacakmış. Filan belediyede
0: tabii,
1: gelmiş.
0: Tabii o konuşuluyor.
1: O konuşuluyor. Hizmetin
0: ve AK Parti'ye geçerse bu operasyonların olmayacağı
1: asla.
0: Öyle
1: asla.
0: Bir şey.
1: Niye olsun? AK Partili belediyelere oluyor zaten. AK Partili belediyelere daha İBB'ye operasyon yapılmadan daha önce de söylemiştim. 32 tane belediyeye operasyon yapılmış.

0: Bunun 11 tanesi ceza almış, 4 tanesi önceden cezaevinde yatıyordu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililerin yaptığı bir şey var. Önceki Cumhuriyet Halk Partilerin, şimdiki Cumhuriyet Halk Partilerin
1: eski değil, yönetim.
0: Onu da söyleyelim. Evet. Şimdi onların yaptıkları ne? Mesela bir Anadolu'da güzel bir deyim var. Derler ki ya at küheylan gibi bir tay doğurur, hiç sesi çıkmaz. Tavuk bir yumurta yapar, köyü ayağa kaldırır. Kak kak kak kak kak kak yaptığı bir yumurta. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde de böyle operasyonlar olduğu zaman yer yerinden oynuyor. Operasyon yaptılar. Ya AK Partili'ye daha önce yaptılar, içerideydi. Bağlar Belediye Başkanı işte Yalova'daki belediye, 4 tane belediye başkanı cezaevinde kuzu kuzu yatıyordu. En azı da 3,5 yıl yatarı var.
2: Çok fazla var.
0: Hayır,
2: yani Burdur var, Bucak
0: yok,
2: var.
0: Yok, onları diyorum yani. Onlar önceden yatıyorlardı ve 11 tanesi ceza almıştı. Ne zaman biliyor musunuz? 2025'in 19 Mart'tan önce. Ondan sonra yine MHP'li belediye başkanına operasyon yapıldı, içeri alındı. AK Partili belediye başkanına operasyon yapıldı, içeri alındı. Ama hiçbir AK Partili çıkıp demedi ki ben bizim belediye başkanımıza niye operasyon yapıyorsunuz? Burada bir algı yapıyorsunuz, siyaseten yapıyorsunuz, kimse demedi. Niye? Suçlu varsa cezasını çeksin. Dikkat ederseniz biz burada program yaparken diğer programa katılan arkadaşlar birkaç tane belediye başkanı hakkında dediler ki böyle bir söylem var dediler. Ben ne dedim? Ya bu belediye başkanlarımız bağlanırlar buraya, kendilerini ifade ederler.
1: Tabii. Bağlandılar
0: da. Ya da dedim bağlanmıyorlarsa buradan İçişleri Bakanlığı'na ve Adalet Bakanlığı'na suç duyurusuna bulunuyorum dedim. Ama CHP'li biri olsaydı yok kardeşim bizim belediye başkanımıza İftira atıyorlar derlerdi. Ben burada suç duyurusunda bulunuyorum dedim. AK Partiliyim. İyi ki de AK Partiliyim. AK Partili olduğum halde AK Partili bir belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuyorum dedim. Ama daha benim konuşmam bitmeden siz dediniz ki belediye başkanı telefonda.
1: Hattımızda
0: evet. Dediniz. Bağlandılar.
1: Şey var. Fatih bağlandı. İstanbul Fatih Belediye Başkanı
2: Ergün Turan
1: bağlandı. Ankara'da da Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki
0: bağlandılar ve kendilerini ifade ettiler. Dediler ki eğer böyle bir şey varsa biz bırakın partiden istifa etmeyi, belediye başkanlığından istifa ederiz dediler. O bizim yüz akımız dediler. O attıkları iftiralar, çamurlar peki dediler. Şimdi bu arkadaşlarımızın da Cumhuriyet Halk Partili, eski Cumhuriyet Halk Partililer ne diyor? Bizim İBB belediye başkanına operasyon yapıldı diyor. Ya arkadaş yine söylüyorum. Dünyada ben araştırdım. Hadi Bey de burada. O da hukukçu olduğu için bilir. Sizler de bir gazeteci olduğunuz için bilirsiniz. Ben araştırdım. Dünyada bir yolsuzluktan dolayı hiç kimse hakkında sadece belediye 3900 sayfa iddianame yazılmamış. Eklerle birlikte 10.000 sayfa diyorlar. Şimdi bir tane CHP'li de çıkıp demedi ki Allah razı olsun işte onun için CHP diyorum bizim söylediklerimizi
3: ifade ederseniz çünkü
0: yok eski diyorum. Bugün Allah razı olsun buradaki arkadaşlarımız can kıraş mücadele ediyorlar. Niye? Diyorum ki yani biz rahatız burada. Niye? Çünkü bizim söylediklerimizi artık onlar da söylemeye başladılar. Gerçekten hırsızlığı yapan, yolsuzluğu yapan, ahlaksızlığı yapan, rüşvet alan, irtikap işleyen, yanlış kim yapıyorsa cezasını çeksin. Bunun AK Partilisi, CHP'lisi olsun burusu yoktur ki. Şimdi bu arkadaşlarımız da bu bıçak kemiğe dayandığı için, hizmet etme imkanı kalmadığı için AK Parti'ye geçmeden önce bu arkadaşlarımıza 2 yıl önce deseydiniz ki siz AK Parti'ye geçer misiniz deseydi, derdi ki ya güneş tersten doğacağına inanırım da benim AK Parti'ye geçeceğime inanmam derlerdi. Ama ne yapsınlar? Artık hizmet etme imkanı
1: olduğu için. Yerde, burada durun bir Ali evet. Bey. Mehmet Faraç'la devam edeyim. Mehmet Bey.
4: Evet.
1: Şimdi başta söyledik. Partiler alır. Partiler kita. Bugün Ercan Seki rakamları vermişti bize. Partilerin üye sayısı. 13 milyona dayanmış Adalet ve Kalkınma Partisi. 13 milyonluk bir kitle partisinden bahsediyoruz. Üyesi bu kadar ya.
4: Evet.
1: Taraftarı seçmeni değil. Yani. Üyesi bu kadar. İster kabul et ister etme. Bu alır. Önemli olan partinin içerisinde.
2: Bu arada herkesi de almıyor AK Parti.
1: Tabii.
2: Çok talep var.
1: En son aynen.
4: 22 milyon muydu
2: oy? Bazılarına diyor ki hayır biz alamayız.
1: Nasıl? En son aldığı oy.
3: 22 milyon muydu?
1: Aldığı oy mu? Evet. Galiba, galiba. O civarda
2: AK
1: 20
2: Parti'nin
1: milyon.
2: Aldığı o 22 milyon evet. Civarında.
3: Yani
2: 23 milyon.
1: Yarısına yakın neredeyse 12-13 milyon civarında üye sayısı
3: kemik
1: var.
3: Kemik bir üye var.
1: Üye var. Yani artık kemik mi değil mi bilmiyorum
3: yani
1: ama
3: yani üye.
1: Bir üye kaydı yapılmış. Şimdi böyle kitle partisi gelen bir belediyeyi elbette alır. Fakat az önce sorduğum soruyu yineliyorum.
0: Orayı biraz yap. Geleni alır demeyin
1: yok,
0: de.
1: Yok, geleni alır değil. Yani gelmek isteyeni kendi
0: değil.
1: Kriterlerine
0: yani
1: uygunsa
0: çok
1: alır.
0: Gelmek öyle isteyen değil. Var ama
1: gelmek isteyeni kriterlere uygunsa alır.
0: Ha, tamam, öyle,
2: almadığına vaki olduk. Mesela Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın geçmek istediğini burada duyurmuştuk.
1: Antalya.
2: Onay verilmedi. Antalya Büyükşehir Böcek. Muhittin Böcek çok kanal yaptı. Ama alınmadı.
1: Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Partiler bazında değil, şey bazında. Kişiler. Yani mesela şimdi genç bir arkadaş. Kaç yaşında şey Ali Eren? Ali Eren kaç yaşında?
4: Eftar? 30 küsür yaşında.
1: 35 var mı?
4: Yok, 35 yok daha.
1: Bir bakalım onun. 31, yaşı 33 yaşındaymış. 33. Demek ki 31 yaşında belediye başkanı seçildi. Bakın sevgili izleyiciler, 31 yaşında
3: ve Tuzla gibi
1: Tuzla gibi evet bir yerden belediye başkanı yerde seçiliyorsunuz ve bugün ikinci yılınızda. Bugün de biraz enteresandı yüz ifadesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet takarken böyle önüne bakıyor.
3: Evet. Gergindi biraz.
1: Gergindi biraz.
3: Hepsi gergindi.
1: Evet. Yok şey biraz daha Orhan Çerkez daha böyle şeydi. Evet,
3: sadece Terzi gülüyordu. Çok gergindi.
1: Gergindi. Nasıl okuyorsunuz? Şimdi seçmenin verdiği oy anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet.
1: Belli ki bu transferler de devam edecek.
3: Evet,
1: öyle gözüküyor.
3: O görünüyor. Şimdi bakın burada asıl önce baştaki handikapa dikkat çekim. Son dönemde tutuklananlar, operasyona uğrayanlar, bugün dışarıda olup da göreve iade edilmeyenler, civarında 40 kadar kişi var. Ve bunlar son dönemde Özgür Özel ve ekibinin, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Bülent Tezcan, o grubun seçtiği ve çoğunda da işte bu ciddi sıkıntılar oldu, parasal sıkıntılar oldu ortaya çıkan, bunu en son Muhittin Böcek çok çarpıcı biçimde dışa vurmuştu.
1: Aday gösterilme
3: sırasında ve biz burada o dönemde sen de bu konuyu tespiti yaptın. Benim o dönemde konuştuğum başkan 80 civarında belediye başkanı direkt adaylık konusunda sanki partinin genel başkanıymış gibi genel merkezde değil de İstanbul'daki bir başka belediye başkanı gelip burada efendim Ekrem İmamoğlu'yla temasa geçiyorlar ve bu sırada işte o parasal ilişkiler giriyor devreye. Buradaki handikapı söyleyeceğim. Neden bir belediye başkanı başka şehirlerde hem de kendi sınırının dışındaki belediye başkanlarının belirlenmesinde niye bu kadar söz sahibi? Bu CHP'nin bugün CHP'den kopan grubun CHP'de yarattığı en büyük tahribattır. İkinci tahribat işin içerisine para girmesi. Para girmesinin içerisindeki asıl sıkıntı işte tutuklanmalar. Ben geçen hafta da söyledim. Bütün bu belediye başkanlarını, bürokratları yakan kişi Ekrem İmamoğlu. Öyle bir hırs politikası geliştirdi ki bir de bazı belediye başkanların adaylık sırasında parasal işlere girmesi şöyle bir algı ortaya çıkardı. Verdikleri parayı nasıl geri alırız telaşına düşerken işte bu yolsuzluk, rüşvet olayları geldi. Tokat gibi yüzlerine çarptı. Olan CHP'ye oldu. Şimdi gelin diğer konuya. Burada bir hesap vermiyor Özgür Özel ekibi. Ya çıkıp bir ön seçim çağrıları yapıldı bir sürü. Mesela Adana'da biliyorsun geçen hafta konuk ettim.
1: Soner Çetin.
3: Sevgili Soner Çetin. Bir sürü belediye başkan adayı ya ön seçim yapın. Girelim kim hakkıyla kazanıyorsa aday olsun. Özgür Özel bu konuda söz vermişti. Bir genel başkan siyasette söz veriyorsa ya sen Harran Güvercin Sevenler Derneği Başkanı değilsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Bak bu güvercin sevenlere boşa dikkat çekmiyor. Urfa'da büyük bir sektör bu. Ama onlar bu işi çok ciddi yapıyorlar.
4: Bütün,
3: git bak okuşlara nasıl bakıyorlar.
4: Bütün ilçeleri de tanıdık Mehmet.
3: Çok bak.
1: Urfalı.
3: Okuşlara yani git bak nasıl bakıyorlar.
2: Urfa'dan o zaman bir, neden Harran Güvercin Severler Derneği başkanı?
1: Biz Mehmet Bey'le Doğu ve Güneydoğu
3: yani Anadolu'yu küçük bir dernek değil orası.
1: Sevelim programı yapıyoruz.
3: Evet. Bir küçük dernek değil.
1: Pozantı Lisesi, Kayseri Otosanayisi'ndeki tostçu, şimdi Harran'daki kuşçular, böyle evet geziyoruz.
3: Şimdi Anadolu'dan geldik, Anadolu'nun motifleri bizim gazetecilimizi de şekillendirdi. Burada da hem izleyici de sıkılmıyor. Şunu söylemek istiyorum, Bir dernek değil orası. Sen cumhuriyeti kurmuş bir partinin başında arkadaş ön seçim yapacağım diyor, böyle ahkam kesiyorsan gelip yapacaksın. O ön seçimi yapsaydın bu belediye başkanı hiçbiri cezaevinde değildi. Çünkü oraya CHP'ler gelecekti. Emek verenler gelecekti. CHP'nin asli tabanı onları seçecekti. Burada şimdi şunu söyleyeyim. Bununla ilgili bir öz eleştiri yapmadılar. Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu öz eleştirinin kralını yaptı. Ya çık desene. Ben bu belediye başkanını seçerken hata yaptım. Bu işlerin içerisine paralar girdi. İşte bak 5 milyon euro götürdüğünü söylüyor. Antalya gibi bir kentin belediye başkanı kime? Silivri'deki elebaşıya. Ya bu işleri mahveden, CHP'yi mahveden şahsa. Şimdi asıl meseleye gireyim. Bak burada bir Şile örneği var. Arkadan geleyim. Bu Şile 25 yıl sonra CHP'ye geçti. Şile'de AK Parti orada çok etkiliydi. Ve bir şey söyleyeyim.
5: Çok da hizmet etmişti.
3: Bak bir şey söyleyeyim. Buna geleceğim. Oradaki belediye başkanı son dönemde inanılmaz şeyler yaptı orada. Bak ben oraya çok sık gidip gelen bir insanım. Bir defa telefonla konuştum kendisiyle. Başka da hiçbir temasım yok. Bir vatandaşın sorunu söyledim. O parklar, caddeler yaptı. Ben dedim ki var ya bu 10 bin farkla gitti. Adam seçimi kaybetti. Seçimi kaybetmesinin nedeni ne? Bir geldi bir rüzgar. Şileliler dedi ki ya 25 sene bir de bunu bir deneyelim. Ya denemeseydiniz keşke.
2: Emekliler de kızdı.
3: İşte cezaevi. Bu emekli olayı. Bak evet. Rahat 4 milyon seçmen gitmedi sandığa ve emekliler.
2: Evet.
3: Tekrar ediyorum o gün var ya. Sayın Cumhurbaşkanı deseydik ya 4000-5000 lira seyenen zan yaptım. Bak CHP bugün aldığı belediyelerin %60'ını alamazdı. Bak iddia ediyorum alamazdı. Korkunç bir tepki vardı. Herhalde bundan sonra o strateji geliştirirler. Şimdi Şile'de ya 25 sene sonra 25 sene sonra buraya aldın değil mi? Orası merkez muhafazakar bir kesim. Köy köy biliyorum. Tamamını 54 köyü de biliyorum ben. Şimdi aldın ve belediye başkanı geldi Özgür Kabadayı oraya. Evini değiştirdi. İşte daha önce AK Partili belediyenin mühürlediği, sonra mühürü kaldırdı, evi satın aldı, oraya taşındı. Arkadan gördük rüşvet olayları gitti. Sacit Terzi, Ümraniyeli, kendisi Ümraniye'de yaşıyor. Şile'den geldi, belediye meclis üyesi oldu ve oraya geçti. Ve geçtiğinden beri de Şile'de bir tane de çivi çakmamış bir yere. 10 bin civarında kaçak yapı var orada. Şimdi sadece Sacit Terzi gitmedi. AK Parti 25 yıl sonra CHP'nin meclisi de belediye meclisinin hepsini aldı. 9 tane CHP'li meclis üyesi vardı orada. 4 AK Parti vardı. Bir MHP, bir bağımsız. Berna Avcı tutuklu, başkan yardımcısı meclis üyesi Özgür Kabadayı da tutuklu. Şu anda CHP'nin 9'dan 4'e düştü ve orada şu anda Şile belediyesi
1: Şile tam olarak
3: tamamen AK Parti'ye geçti.
2: Evet. Şimdi 9'dan 7'ye düşmüştü. 3 tanesi de AK Parti'ye geçince 4'e düştü dedi.
3: Evet, evet 4'e düştü. Şu an 4 tane.
4: Belediye meclis çoğunluğu da geçti.
3: Geçti. Evet. CHP'nin 4 var. Şu an AK Parti'ye geçti. MHP'li de var. Bağımsızlar da var. Neyse geçti. Bakın bunun hesabını kim verecek orada? Şimdi parti değiştirdi geçti. Ama bak oradaki seçmen bir şans verdi orada CHP'ye. O şans burada. Özgür Kabadayı niye oraya getirdin mesela? Niye getirdin oraya? Ve onu getirirken niye özel kalem müdürünü, ya sen Dışişleri Bakanı mısın, her yere konsolos atıyorsun? Ey Ekrem İmamoğlu. Arkadaş Türkiye'nin hangi belediyesine el atsan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun orada bir şey var.
5: Var var.
3: Konsolosu var, elçisi var, büyük elçisi var. Ya sen Dışişleri Bakanı mısın? Ya sen İstanbul'da metro yapmıyorsun, park yapmıyorsun. Efendim depreme dayanıklılık konusunda ahkam kesti tık yok. Ya 2023 belediye başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu bugün 100. yıl bir tane parkı yok İstanbul'da. Ama bak İranlılar, sana geçen anlattım. İranlılar Ekrem İmamoğlu'ndan çok daha iyi cumhuriyete sahip çıktılar. 1973'te geldiler, 50. yılında Kadıköy'de Tahran Lisesi'ni açtılar. Bir park yok, bir meydan yok, bir büst yok, bir anıt yok 100. yıl. Anca ahkam kesiyor. PKK sizi tükürüğünde boğan diyen herifleri park geliyor belediyede alkışla, kahveyle karşılıyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Orası gitti. Ya, gitti. Şilelilere hesap versinler. Şimdi ben AK Parti demek ki orada bir çekim merkezi olmuş. Gitmiş adam.
5: Toparlayın.
3: Orhan Çerkez'e geleyim. Orhan Çerkez zaten MHP kökenli. Bir figür. Eski bir devlet memuru. Zaten Cumhur İttifakı'nın içerisinde ya yani fizik kafa olarak. O da oraya geçti. Bu üç kişinin CHP'den aday gösterilmesi baştan itibaren hata olduğu ortaya çıkmıştır. Tıpkı bu 36 tane operasyona uğrayanlar gibi. Burada bunun hesabını vermeyenler şu anda gidip yeni parti kuruyorlar. Ve önümüzdeki dönemde belediye başkanlarını bu taktiklerle seçerlerse O zaman var ya tarihin en büyük fiyaskosuyla karşılaşacaklar ve bunlara bugünlerde para aktaran, alkış çalan, bunları yüzünden CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na altı oka saldıranlar da korkunç biçimde utanacaklar.
1: Peki. Bu kadar. Ferhat Murat, sendeyiz. Hem bir değerlendirmeni alayım hem de yeni transfer haberleri var mı? Aynı soruyu Mustafa'ya da soracağım çünkü.
2: Yeni transfer haberleri var. İstanbul'la ilgili örneğin bugün programa gelmeden önce konuştum. Bir tane özellikle çok arzu eden Avrupa yakasından bir ilçe var.
1: Onu biliyoruz artık.
2: 3-4 tane de.
1: Eyüp Sultan'ı kastediyorsun.
2: Evet galiba, ama 3-4 tane de benim bugün mesela şaşırdığım ilçeler de oldu. İlçe ismi vermeyeyim şimdi ama hakikaten 3-4 tane daha biz gelmek istiyoruz diyenler var. Çok ilginç şeyler var. Şimdi ben genel olarak parti değiştirmelerle ilgili prensip kararımı hep söylüyorum. Yani neticede parti değiştirmeyi ben doğru bulmuyorum prensip olarak. Yani bunu ifade edeyim ama şu tutarsızlığı da her zaman vurgularım. Sizin partinize gelin olduğunda Cumhuriyet Halk Partililer Özgür Özel Baba Ocağı'na hoş geldiniz diyordu. Ayrılanlara da hain diyordu. Bu da bir tutarsızlıktır. Yani bakıldığında bunun bir altını çizmiş olalım.
1: Doğru doğru, ben katılıyorum.
2: Bir yandan
1: ona
2: da.
1: Hayır, ona bakarsan mesela Cemal Enginyurt. İşte şeyler ne? Mesela Ümit Özdağ'la değil mi İzmir'den?
2: İyi Partili
1: bir milletvekilleri. Bir önceki seçim kampanyasında neler söyledi tabii şeye mesela CHP'ye?
2: İyi Partili ama milletvekilleri tabii, tabii, örneğin tabii, giderler.
3: Parti değiştirenlere Cemal Enginyurt'un söylediği lafları, CHP'ye söylediği lafları, AK Parti'ye söylediği lafları yan yana getirsek var ya insan okumaya utanır ya.
1: Doğru.
2: Şimdi belediyeler açısından işi değerlendirdiğimizde özellikle normal siyasi partilerin hele ki ilçelerinde hizmet edememiş belediyeleri devralması kendi açısından kabul edilebilir bir durum da olmaz. Çünkü bir enkazı da devralırsınız. Hı-hı. Onun başarısızlığına devralırsınız esasen. Ama tabii AK Parti özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan o ilçede hizmet edilmemesi meselesini gerçekten kendine dert edinmiş bir lider. Bunun altını çizelim. Bunun biz bir örneğini Beykoz'da gördük. Yani Beykoz'da Özlem Vural Gürzel henüz AK Parti'ye geçmeden önce kendisine ulaştırdığı bir mektubu hizmet taleplerini ilgili bakanlara havale edip bu işi çözdüğü için zaten çok etkilenip AK Parti'ye katılma kararını aldığını söylemişti. Özlem Vural Gürzel'in ağzından söylüyorum. Dolayısıyla bu yaklaşımı ön planda, hizmet odaklı bir yaklaşımı söz konusu. Şimdi burada Eren Ali Bingöl'ü'de, Orhan Çerkezi'de, Sacit Terzi'de, Özgür Kabadayı'da belirleyen, aday olarak belirleyen kim? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu.
1: Tabii.
2: Ardından Beykoz'daki belediye başkanı Alaaddin Köseler'in tutuklanması sonrasında yapılan seçimde Özlem Vural Gürzal'ı belirleyen kim? O da Özgür Çelik, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu üçlüsü. Şimdi bakın, kendi partilerinde, kendi ekiplerine dahi hakim olamayan insanlar çıkıp ülke yönetmeye talip olduklarından bahsediyorlar. Yani burada şimdi bu insanlara hain diyecekler veya farklı farklı yaftalamalarda bulunacaklar ama bunları ben belirlemedim. Sen de belirlemedin Gürkan Açın. Ali Turan da bunu, bu isimler olsun demedi ama şimdi bu isimler, yani Ekrem İmamoğlu'nun güvendiği, Özgür Çelik'in güvendiği, Özgür Özel'in güvendiği isimler baktılar ki kendi partilerinde bir hayat yok. Vatandaş hizmet talebinde bulunuyor. Bunu da CHP'de veya kurulacak yeni partide, kurulan yeni partide gerçekleştiremeyeceklerini anlayıp vatandaştan gelen talep doğrultusunda ne yapıyorlar? AK Parti'ye geçmek için kapıları zorluyorlar. Vize verilenler geçiyor, verilmeyenler kalıyor. Şimdi ilginç bir tablo var. Mesela Tuzla'yı ben biraz araştırdığımda, zaten Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl 50 bin Tuzlalı vatandaşın eviyle ilgili İBB'nin aldığı son kararı gerekçe gösteriyor. Ve işin açıkçası bir başka ama özel ona, bilgi
1: ona
2: öğrendim.
1: Ama önemli bir kitle inanmıyor.
2: İnanmıyorlar ama mesela ben bir belgeli olay söyleyeyim. Araştırdım bu konuyu. Encümende kararı alınmış, yenilenmiş, İçine insanların girmeye başladığı, oturmaya başladığı 50'nin üzerindeki binayı İBB kendi kurulu doğrultusunda ne yapıyor? İmarını iptal ediyor. Yani insanlar evlerine oturmuşlar ama İBB'nin artık Tuzla'yla ilgili bir husumeti mi var ki önceki belediye başkanı Şadi Bey döneminde gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun ciddi bir Tuzla takıntısı söz konusuydu. Ben açıkçası bunun Tuzla'dan alınacak bir intikam olarak Ekrem İmamoğlu tarafından görüldüğünü düşünüyorum. Çünkü Tuzla'ya yönelik bu özellikle 50'nin üzerinde binanın imarını iptal eden karara imza atması İBB'nin, bu kararın arkasında da Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tespit ettiğim için söylüyorum. Böyle bir intikam hissi Peki. var gibi duruyor. Bu ilginç. Şimdi Toparla. Çok enteresan bir tablo var tabii. Onu da ifade etmek lazım. Şimdi Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 135 üyeye sahip. Bunun 127'si AK Partili, 6'sı MHP'li, 2 tanesi de Büyük Birlik Partisi üyesi.
3: Orada mı geçiyor?
2: Şimdi bakın. 180 tane de Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi vardı 2024 seçimlerinden sonra. Ancak mesela burada önemli bir bilgiyi vereyim ilk defa TGRT Haber ekranlarında. DEM Parti ayrılıyor, kendi grubunu kuruyor. DEM Parti'nin CHP sıralarında üyeleri vardı biliyorsunuz. Kent uzlaşısı kapsamında verilen meclis üyeleri. Bunlar şimdi en az 17 kişi ayrılıyor. Bunun üzeri de olabilir. Kendi grubunu kuruyor. Bunun yanı sıra yeni parti kuruldu biliyorsunuz. Yeni partiye geçişler olacak. Ama en az 30 ila 40 arasında bana söylenen CHP'de kalacak meclis üyesi var. Ne CHP ne yeni parti diyen 10 ila 15 arasında meclis üyesi var. O İki tane CHP'den de bağımsız var.
1: Gidiyor mi diyorsun şey?
2: Şimdi tabii ki bunlar ihtimal dahilinde. Ben açıkçası ilk söylediğimi yeniden söyleyeyim. AK Parti'nin şu anki enkaz İBB'yi almak gibi bir niyeti var mı bilmiyorum. Almasını da ben kendi adıma tavsiye etmem. Ancak yeni partiye bu geçişler söz konusu olursa ki önümüzdeki dönemde AK Parti'ye başka geçecek meclis üyeleri de var İBB'de. Hı hı. Belediye başkanlarının geçmesinden bağımsız olarak söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan bir tanesinin hükmü kesinleştiğinde İBB'de seçim yapmak, yani başkan vekili değil başkan seçmek zaruri hale gelecek. Dolayısıyla yeni partinin CHP'nin içerisinden ayrılması, CHP'nin kendi adayını çıkarması, DEM Parti'nin ne yapacağı şu an için bilinmiyor. Bakıldığında AK Parti'nin tekrar İBB'yi alma ihtimalini karşımıza çıkartabilir mi bilmiyorum. Ama buna dair bir çalışma var, buna dair bir strateji var. Buna yönelik bir eylem şimdi riske atamaz demiyorum ama Mustafa, önemli bir bilgi Mustafa'dan, olarak paylaşmak Mustafa'dan istedim ben bunu.
1: Müsaade isteyeyim. Hadi Dündar'la devam edeyim. Çünkü şöyle şu kritik soru bir izleyicimiz de yazmış sevgili Hadi Dündar. Diyor ki Gürkan Bey selamlar, iyi yayınlar. İmamoğlu ceza alırsa ve başkanlık seçimi olursa İBB'de bu şekilde giderse İBB'de AK Parti'ye geçecek böyle bir tehlike var diyor. Şimdi bir.
3: Kim söylüyor bunu?
1: Serdar diye.
3: Vatandaş ya. Tamam.
2: Seçim yapılmak zorunda zaten az önce.
3: Ama
2: söyledim.
3: Bunu.
1: Ama bir dakika şunu sorayım. Şimdi bir kere İmamoğlu'nun davası. Takribi bu sene sonuna kadar sonuçlanması planlanıyor. Bir kere orada ne öngörü? Nasıl bir takvim öngörüyorsun?
3: Burada
1: bir.
3: Şöyle.
1: İki, sonra istinaf olmayacak, direkt Yargıtay olacak galiba. Değil mi?
5: İstinafa gidecek.
1: İstinafa gidecek, istinaftan sonra Yargıtay. Ya bu süreç ne kadar olur? Bir de yani şeyin karar alınabilmesi için, İBB'den başkanlığın düşebilmesi için Yargıtay'ın onaması gerekiyor galiba.
2: Evet. Yani, bir parantez açabilir miyim Hadi Dündar? Sadece bu davası yok İmamoğlu'nun. Tamam, ahmak işte, davası. Bunlardan birisinin de kesinleşmesi yeterli.
1: Ama işte
5: Hadi Bey'e geçmeden bir şey söyleyeyim.
1: Hadi Bey'e geçelim.
5: Yok bir şey söyleyeyim mi? Ferhat Bey dedi ki bu vaziyette dedi İBB'yi AK Parti almak ister mi dedi. Bana göre zararın neresinden dönersen kar orasıdır. Eğer öyle bir şey olacaksa hemen geçmesi lazım. Aksi takdirde bugün 300 milyarın üzerine çıkmış. 27 milyarlık borç 300 milyara çıkmış Büyükşehir'de. Eğer seçim sonunu beklerse 500 milyarı bulur. O zaman hepten enkaz olur.
2: O da ayrı bir konu.
5: Hiçbir şeye yaramıyor.
1: Peki. Hadi Bey sizdeyiz. Bir kere bir davanın gidişatı. Yani mesela ilk dava ahmak davası vardı. Sonra diploma davası var değil mi?
6: İnanın sayarsanız işin içinden çıkamazsınız. Çünkü 20'nin üzerinde neredeyse dava var. Çünkü her fırsatta mahkeme heyetine hakaretler söz konusu, yine aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına hakareti var, bilirkişiye yönelik bir itibar suikastı var, diğer taraftan ahmak dosyası var kamuoyunca bilinen, yine aynı şekilde işte diploma davası, resmi belgede sahtecilik davası, İBB soruşturması, birden fazla dava var yani.
2: Şadi Yazıcı'yla bile davası var.
6: Şadi Yazıcı'yla yani ilgili bir dava var.
2: Hakaret küçük abdestinin geldiği dava.
6: Evet. Ya bu burada şöyle, şimdi ahmak davası kamuoyunda bilinen dava hangi tarihteydi? 2019 yılında. Biz şu an 2026 yılında olmamıza rağmen halen davanın sonuçlanmadığı bir ortamda. Yani yargılamanın işleyişi açısından söylüyorum. Ya sonuçlanmadığı bir ortamda İBB soruşturmaları ya da İBB dosyası hali hazırda ilk mahkemede. Daha ilk mahkemeden bir karar çıkacak. Daha sonra istinaf süreci olacak. Daha sonra bir Yargıtay süreci olacak. Eğer istinaf ya da Yargıtay'da bu dosyada eksiklik vardır, düzeltilmesi gereken hususlar vardır, yani bozulma dediğimiz kısım, dosyanın bozulma durumu söz konusuysa, dosya tekrar başa döner ve ilk derece mahkemesinde tekrar o işlemler ele alınır, ona göre giderilir. Onun için uzun bir süreç demek. O da ne de bize neyi gösteriyor? 2028-2029 yılına kadar olan yerel seçimlere bu dosyaların yetişemeyeceğidir. Hmm. Yetişemeyeceğinden dolayı da vekil tarafından zaten bu sürecin yürütülebileceğidir. Niye vekil atanıyor burada? Çünkü eğer yarın öbür gün o dosyalardan beraat edilirse, dosyaları kesinleşirse tekrar görevini iade edilme durumu söz konusu olsun. Çünkü daha önce buna benzer birden fazla örnekleri var.
7: Ama Ahmak davası mesela yarın karara bağlandı. Kesinleşti daha doğrusu, özür dilerim, kesinleşti. O zaman bu dediğiniz geçerli değil değil mi? Vekilliğin vekilliği de mi düşüyor?
2: O zaman tabii başkan seçilmek düşüyor zorunda.
6: Evet. Ha. Çünkü
2: kalıcı olarak uzaklaşacak.
6: Tabii ki. Çünkü siyasi yasak gelecek, kesinleşecek. Kesinleşen dosyayla ilgili de ona göre usul farklı işleyecek yani. O da ileriki günlerde onu göreceğiz ama hali hazırda böyle bir sürecin içerisinde olmadığınızı söylemek gerekiyor. Çünkü dosyalar maalesef uzun sürüyor. Uzun sürdüğünden peki dolayı da bunu beklemek gerekiyor. Konuyla ilgili
2: konuya ilişkin görüşlerinizi kısaca alayım. Mustafa'ya
6: şimdi geleceğiz. Dikkat ederseniz Haziran hep şunu söyledi. Deniliyor ki ya burada bir işte aday seçilmenin doğru olmadığı üzerinden bu belediye başkanlarının başka partiye geçildiği söyleniyor.
2: Mehmet Bey onu söyledi. Mehmet Saraç onu söyledi.
6: Bu en büyük eleştiri konusu olan taraflardan bir tanesi. Diğer taraftan da şu söyleniyor, kamuoyunu en fazla meşgul eden gündem bu. Deniliyor ki ya burada bir işte tutuklanmama için AK Parti'ye geçme durumu söz konusu. Ama kimse şunu düşünmüyor. Ya bir belediye başkanı asıl görevi nedir ve asıl görevini yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Bir de bir belediye başkanı neden başka bir partiye geçme ihtiyacı hissetsin? Bunu da oturup gerçek bir şekilde konuşmak lazım. Eğer biz burada Cumhuriyet Halk Partili olan ekranda görünen 3 adayın doğru seçilmediğini söylüyorsak, geçmişe gidelim. Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ilk defa mı Cumhuriyet Halk Partiliydi? İlk defa mı burada kendisine bir yetki veriliyordu? Milletvekilliği yaptı, belediye başkanlığı yaptı. 30 yılın üzerinde de Cumhuriyet Halk Partili üyeliği olan,
3: onun sebebi de
6: aileden gelen bir durum söz konusu. Ama bakıyorsunuz ki burada 30 yıllık olan Cumhuriyet Halk Partili Burcu Köksal ne yapıyor? AK Parti'ye geçmek istiyor ve gerekçesini kendi ifadesiyle sorduğunuzda size neyi söylüyor? Ya ben genel merkezle iletişim kuramıyorum. Genel merkez burada belediye üzerinde bir baskı koruyor ve artık o siyasi parti içerisinde bir belediyecilik yürütemeyeceğini ifade ediyor. Ondan dolayı da başka bir siyasi partiye geçme durumunda kalıyor. Diğer tarafta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ilk defa mı Cumhuriyet Halk Partili? İmamoğlu mu kendisini seçti? Burcu Köksal İmamoğlu'na rağmen belediye başkanı seçilmedi mi? Yani bunlar sanki İmamoğlu tarafından hepsi seçildi
2: yani
6: de
2: ona göre
6: gidiyor.
2: Yani bütün faturayı İmamoğlu'na çıkarmayın diyorsun ya, kardeşim.
6: Tabii ki çıkartmamak gerekiyor. Burada tamamen şuna çıkartmak gerekiyor. Ya bir belediye başkanı bir siyasi partiyi neden bırakıyor? Neden başka bir siyasi partiyi bırakıyor?
3: Burada yanlış söylüyorsun.
6: Biz bunu
3: bak,
6: iki başlık altında değerlendirebiliriz.
3: Hayır, haksızlık etmemek lazım. Bir saniye
6: birincisi bir siyasi parti neden bırakılır? İkincisi bir siyasi parti neden seçilir? İkisini konuşmak gerekiyor. Çünkü burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin
3: Afyon belediye başkanını kovdular partiden Hadi'cim. Eksik söyleme. Kadına resmen terör estirdi. Kendine başka iş ara dedi. Ekrem İmamoğlu bir belediye başkanı olduğunu unuttu.
6: O seçilme dönemindeydi ve ona rağmen seçildi. Ona rağmen seçildi.
3: Seçilmesini söylemiyorum. Partinin üst yönetiminde kendisinin amiri olan hanımefendiye sadece o DEM Parti ile ilgili tartışma sırasında res çekti, kendine başka iş ara dedi ve resmen kadını oradan kovdu. Afyon gibi yerde o hanımefendi seçimi aldı. Bunun gitmesinin en büyük nedeni partiyle çatışma değil, İmamoğlu'nun
6: nasıl partide kendisini... çatışma değil. Genel Hayır. Başkan kendisi kendi mesajlarıyla neredeyse hakaret
3: baştaki,
6: olacak şekilde
3: baştaki krizi çıkartan yani. Bak doğru bilgi verelim. Baştan krizi çıkartan Ekrem İmamoğlu'nun meydanlarda bu hanımefendiye meydan okuması. Sanki kendisi partinin genel başkanı gibiymiş. Ya sen bir belediye başkanısın. Belediye başkanı olabilecek bir hanımefendi, üstelik partinin yöneticisi, senin amirin, sen git işine başka bir yere git diyorsun ve o hanımefendinin enerjisi kırdılar. O rest yüzünden o seçimi
2: kent
3: kazandı.
2: Yani dikkat ederseniz
3: seçimi kazanması nedeni
6: Bey,
3: o.
6: Dikkat ederseniz aynı şeye geliyoruz. Burada eğer bir genel merkez düşünün, bir siyasi partinin kendi belediye başkanı üzerinde bir baskı kuruyorsa, ona değer vermiyorsa, iletişim kopukluğu varsa, onu gerçekten tabiri caizse insan yerine koymuyorsa, o belediye başkanı o siyasi partide niye siyaset üretmeye devam ediyor?
5: Vermez mi ya? Ve gece
3: seçilmesine sebep oldu.
5: Mesajlar atıyor genel başkan.
3: Seçilmesine sebep oldu.
5: Değer vermese gece
3: Afyon halkı Afyon halkı İmamoğlu'na şunu söyledi. Sen işine bak kardeşim. İstanbul'un çöpünü topla. Metrosunu yap. Parklarını yap dedi. Sen Afyon belediye başkanının kim olacağına sen nasıl karar veriyorsun dedi. Ve o hanımefendinin etrafında kilitlendiler ve seçtirdiler. Bu bir gerçek. Herkes Türkiye'de bunu biliyor.
1: Peki.
3: Bu CHP içerisindeki genel başkan kim tartışmasının ayuka çıktığı bir olaydır. Burada Özgür Özel'in hakimiyetini dayatamamasının sonucudur bu.
6: İşte yine aynı şeye geliyoruz. Bakın bir genel merkezden belediye başkanları üzerine bir dayatma durumu söz konusu ve o dayatmaya dayanamayıp da daha doğrusu kabul etmiyor. Etik olarak kabul etmiyorlar. Çünkü bazen bazı durumlarda illegal işler isteniliyor. Bu illegal işlere karışmak istemiyorlar. Biz bunu nerede görüyoruz? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı geçerken ne söyledi? Bülent Tezcan'ın konuyla ilgili, yani bölgeyle ilgili ciddi anlamda bir talepleri vardı ve orada orayı yönlendirmeye çalışıyordu. Yönlendirmeye çalışırken de belediye başkanı da diyor ki ya burası benim kontrolümde. Ben burada karar veririm. Vatandaş için karar vermem gereken şeyler var. Kimi yani şahsi, daha doğrusu şahıslara özel olabilecek şekilde şahsi menfaat doğrultusunda hareket edemeyeceğiz diyerek karşı çıktı. Eğer bunun üzerine kurulan baskı üzerinde ne yapıldı? Siyasi partide ayrılmak durumunda kaldı.
1: Peki.
6: Biz burada eksik bir tarafı bırakıyoruz. Bitiriyorum hemen. Eksik taraf da şu. Bu siyasi partiyi değiştiren başkanlar neden AK Parti'ye geçiyor? Çünkü düşünsenize 20-25 yıldan fazla süredir Türkiye'de siyaset üreten bir siyasi partinin ve iktidar olan lokomotif görevi gören bir siyasi partinin 25 yıl sonra dahi burada revaçta olduğu ve gerçekten cazibe merkezi olduğunu da altını çizmemiz gerekiyor.
1: Peki.
5: Gürkan Bey, bugün birbirimize muhalefet yapalım ya. Ben yapıyorum. Hadi Bey'e katılmıyorum. Hadi Bey diyor ki belediye başkanları dedi ki diyor biz genel merkeze, genel başkana ulaşamıyor. Genel başkanları gece 2'de onlarla, belediye başkanlarıyla
2: ulaşıyormuş.
5: Ulaşıyordu, mesajlaşıyorlardı.
1: Yine ben tuzağa
5: neler
1: düştüm.
5: Neler yazıyorlardı.
1: Tuzağa düştüm sevgili izleyiciler. Ali Turan gene bir ironi
2: ama ben
1: yapacaktı.
2: Şurada gerçek
1: ben
2: muhalefet yapayım.
1: Normalde konuşacak zannettim. Gene ironisini yaptı ama biz bir reklama gidelim.
2: Ben gidiyor muyuz?
1: Ferhat Murat. Bağışla çünkü süreli bir reklam. Reklama bir gidelim. Mustafa Yavuz'la devam edeceğiz. Başka belediyeler var mı sırada? Var. Bunları konuşacağız sevgili izleyiciler. Kısa bir ara. Taksim Meydanı sürüyor.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Evde tamirat, tadilat yapmayı sevenlerin olmazsa olmazı yapıştırıcılardır. Güçlü yapıştırıcılar işimizi kolaylaştırır ama eğer bir yere damlarsa bu durumda çok daha büyük iş ve zaman kaybı ortaya çıkar. Ortama damlayan yapıştırıcıyı temizlemenin en kolay yolu damladığı yere göre çok sıcak ya da soğuk su kullanmaktır. Yapıştırıcının üzerine bir parça buz koymak ve ovmak da işe yarar. Aynı şekilde asitli yapısıyla sirke de yapıştırıcının ortamdan sökülmesini sağlayabilir.
2: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkes...

0: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Bir karıncanın koku alma yeteneği en az bir köpek balığı kadar gelişmiştir. Yetişkin bir ayı kurt kadar hızlı koşabilir.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: Yoğun bir sezonun ardından bugün bu seneye ait, daha doğrusu bu sezona ait son programımızı yapıyoruz. 31 Ağustos'ta tekrar huzurlarınızda olacağız. Tam bir ay sonra karşınızda olacağız Taksim Meydanı olarak. Son programımızda da kalabalık bir kadroyla huzurlarınızdayız. Ekip geldi mi? Bir dakika. Gelin. Mehmet Bey gelin. Oğuz gelin. Kısaydı reklam arası, onun için tuvalete gittiler. Buyurun, hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ferhat Bey, bir şey mi söyleyecektin sen?
5: Şimdi şu var, mevcut denkleme göre bu son geçişlerden sonra AK Parti 19 ilçede belediyeyi yönetiyor, 18 ilçede CHP yönetiyor.
4: Aslında bak, önemli 19, bir nokta 18, şöyle 10. Yani şimdi mesela hani görevden alınıyor, operasyon mesela şimdi Üsküdar. Değil mi? Evet. Bugün öğleden sonraki saatlerde İçişleri Bakanlığı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Böyle şimdi mesela 36-37 oldu galiba. 37 mi oldu?
6: 37 tam oldu.
4: 37 belediye başkanı, ama bunların içerisinde iki yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden gitti o belediyeler. Veya 3 olabilir.
5: Tam Üsküdar'da da lazım. CHP çok yoğun.
4: Evet. Diğer yerlerde CHP'li belediye meclis üyeleri gene yönetime devam ediyor. Yani orada bir belediyede sadece başkana yönelik tabii öyle bir tasarruf var. Belediyelerin kahir ekseriyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalmaya devam ediyor. Bunun bir altını çizelim. Mustafa sendeyiz. Yeni başka transfer bilgi var. Yani böyle çok afaki şeyler tabii konuşuluyor ama sende somut bilgiler olduğunu düşünüyorum. Var. Kimler
7: mesela Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay bugün CHP'den istifa etti.
4: Ha öyle mi? Geçiyor mu?
7: 14'ünde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılacak. Onunla birlikte sadece bu üç isim İstanbul olduğu için çok konuşuldu ama farklı yerlerden geçecek belediye başkanları da var. Hem yeni partiden yani.
4: Yeni partiden?
7: Evet, yeni partiden de. Orada da şu anda içeride büyük bir kaos ve huzursuzluk var. Oraya giden belediye başkanları ilk etapta istifa ettiler ama önümüzdeki günlerde orada da yani 14'üne giden süreçte çok daha oraya geçmiş ilçe belediyeleri bazında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek belediye başkanları var. Ama Tekirdağ, Çerkezköy bugün istifa
5: etti. Muğla için AK Parti'ye 14 Ağustos geçme iddiaları konuşuluyor Mustafa Yavuz.
4: Şey, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde mi? 14 Ağustos mu?
5: 14 Ağustos.
4: 14 Ağustos mu dedin? Şey,
7: 14 Ağustos.
4: Eftal, tamam, 14 Ağustos. Tamam. Evet,
5: 14 Ağustos'ta AK Parti çok görkemli bir program hazırlıyor. Hı-hı. Hem dışarıda Ankara Millet Bahçesi'nde bir miting olacak, hem de gerçekten 25. yıl çeyrek asır mottosuyla önemli bir kutlama programı yapılıyor. Orada da bazı belediye başkanları ve bazı milletvekilleri de geçecek. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bir milletvekili geçecek. İyi Parti'den istifa etmiş bir milletvekili geçecek.
4: İsim ver.
5: İlk defa burada mı söyleyelim?
4: Nerede söyleyeceksin ya? Aşk olsun. Burası Taksim Meydanı.
5: Ümit Dikbayır'ın AK Parti'ye geçmesini bekliyorum.
4: Yine
5: Gaziantep milletvekili Mustafa Gürban'ı AK Parti'ye geçmesini
4: İyi
5: bekliyorum.
4: İyi Parti'ydi o değil mi?
5: İyi Parti'den İyi seçilmişti. Parti. İstifa etti. Onun da AK Parti'ye geçmesini bekliyorum.
4: Eftal, bunları kaçırma. KJ'ye yazalım alta. Ümit Dikbayır AK Parti'ye geçebilir. Evet.
7: Bu akşamın şeyde
4: flaşları Ferhat'tan geldi. Murat. Bir de Gürban değil mi?
5: Mustafa Gürban.
4: Gürban. Evet.
7: Dolayısıyla öncelikle şuna bakmak lazım. Bu adaylar Özgür Özel hangi yöntemle belirledi? Yapay zekayla belirledi.
4: Doğru. Yani, öyle belirledik dedi. Ya ben özür dilerim Mustafa. Başka bir televizyon kanalında Özgür Özel yeni genel başkan seçilmişken konuk ettiğimiz bir program vardı. TV100'de.
7: Evet.
4: Temizli. Orada bir ifadesi var. Geçen
6: arkasından konular... biz beraber devam ettik.
4: Ha, bravo. Sizin yayınımız var. Ali Bey'le biz kaç kanalda birlikte program yaptık. Özgür Özel'le sorduğum soru karşında şunu diyor. Vallahi diyor Mert Fırat diyor. Mert Fırat var, sinema oyuncusu Mert Fırat. Evet. Ona teklif ettim diyor. Çok iyi çocuk diyor. Ben unutmuşum tabii o zaman, öyle bir diyalog geçmiş aramızda ama şimdi sosyal medyada önüme düşünce gördüm. Mert Fırat'a da diyor şey yaptım diyor. Hatay'a düşünür müsün? Çok iyi çocuktur diyor. Yani kriter tanınan, popüler ve işte şey mi olması, adını sen getir, çok iyi çocuk olması falan. O gün bize biraz ilginç, daha doğrusu tuhaf gelmişti. Yani böyle bu kriterler bu olmamalı. Yani tanınan popüler isim diye olmamalı. Şimdi biz görüyoruz Etimesgut'ta işte Türkiye'de Erdal Beşikçioğlu kadar tanınan aktör mü vardı şu anda son dönemde? Bütün yaptığı dizilerde, bütün yaptığı filmlerde
6: popüler bir isimdi. Millet gerçek komiser zannediyordu onu ya.
4: Halen daha
5: zannediyor. Özgür Özel de öyle zannediyordu zaten.
4: Evet. Dolayısıyla ne oldu?
5: Mitingde
4: ne oldu?
5: Bir gün dedi
4: umarım,
5: ya.
4: Umarım tabii peşin hüküm vermeyelim. Peşin hüküm vermeyelim sevgili izleyiciler. Umarım aklanarak çıkar ama şu anda önemli iddiaların karşısına. Ne oldu? Yalanladın
8: mı? Dick Bayer'in geçişi kesinleşmiş.
4: Ha.
8: Evet.
4: Ferhat Murat'ın gülüşünden anlıyoruz. Evet.
8: Şu anda bir CHP'nin üst düzey yetkilisinin bana attığı mesaj.
5: Sayın Faraç. Buyurun. Biz geçebilir deriz.
4: Peki,
5: geçer.
4: Peki.
7: Evet. Dolayısıyla bu adayların belirlenme sürecinde yapay zeka gibi gayri ciddi yöntemlerle bu belediye başkan adayları belirlendi. İşte az önce konuştuk. Bir tarifesi vardı CHP'de o tarihte aday olmanın. Ben buradan Özgür Özel'e soruyorum. Mesela bir sonraki seçimde örnek veriyorum. Çankaya Belediye Başkan adayını belirirken onun ücret tarifesi nedir? Onu açıklasın. Desin ki ya da ben İstanbul Büyükşehir'e adaylım. Aday belirleyeceğim. Kaç milyon dolara İstanbul'u satacak? İzmir'i mesela Özgür Özel.
4: Ama bunlar çok ağır ifadeler değil mi ya?
7: Ama öyle Muhittin Böcek'in ifadesi var. Havala yöntemiyle. Ben diyor 5 milyon euro gönderdim. Yani bu işin demek ki bir tarifesi varmış. Yani Veli Ağbaba'nın
8: onu mecliste Ekrem İmamoğlu'na söylüyor ama. Yani
7: 250 bin euro kayboldu. Yani o tarihlerde ben CHP'nin içerisindeyim. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisine yakın isimler, özellikle Veli Ağbaba gibi işte bu karar verici yapıda olanların bütün adaylar gidip işte bir şekilde 36 tane belediye başkanı, 37 tane belediye başkanı yargılandı. Şu anda gözaltı ve tutuklu olanlar
4: var. Şimdi sevgili Mustafa şunu tarihi, yapalım. Tabii yani. doğru söylüyorsun da. Ya bu iddiaların zaten biz hepsini burada anlatıyoruz. Konuşuyoruz. Bizim gibi de konuşan yok. Ama gene şu ilkeli yayıncının altını çiziyoruz. Daha yargı kararı kesinleşmeden bunları bir hükümmüş gibi değerlendirmeyelim.
7: Kesinlikle.
4: Sen bunu kendi kişisel yorumun olarak söyledin ama ben fazla üstünde durmamızı tavsiye ediyorum. Çünkü her siyasi parti neticede bu tip iddialara muhatap olabilir. Önemli olan yargılama sonucunda nasıl çıkacağıdır. Onu bekleyelim, görelim.
5: Mustafa Yavuz'un söylediği önemli bir şey var. Bugün ben sabah İstanbul'da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'le kahvaltı programındaydım. İlginç bir detay verdi. Rakibi biliyorsun Veli Ağbaba'ydı. Şimdi seçim
4: Sami
5: döneminde...
4: Sami Bey bize bu ara, ben tanımıyorum kendisini ama boyuna bize kayısı gönderiyor. Artık göndermeyin dedim yani. Kayısı
5: ben
4: bütün çocuklar arkadaşlar burada kayısı
5: yiye sabah iletirdim.
4: Yani bağırsakları bozacağız.
6: Ben hiç yemedim ona göre.
4: Öyle mi? O zaman Sami Bey, Ali Bey yememiş. Ama deriz valla buraya doldururlar gene.
5: Bilseydim söylerdim getirmemesini. Şimdi bugün Sami Bey dedi ki
7: ya,
5: seçim döneminde biz öyle orantısız seçim kampanyası bütçeleriyle karşı karşıyaydık ki dedi. Yani market kartları dağıttılar. Konserler verdiler. Paralar dağıtıldı. Yemekler dağıtıldı. Yani biz açıkçası tabii o zaman şimdi şu anda da bir hükme varmıyor Sami Bey. Gerçekten hani o konuda hukukun alacağı karara saygılıyım diyor ama orantısız bir seçim harcamasıyla karşı karşıya kalarak bir seçim mücadelesi içerisine kaldık ifadesini kullanıyor. Evet. İşte bazı marketler, üç harfli marketlerin kartları mı dağıtılmadı ya da işte büyük konser organizasyonları mı yapılmadı. Şimdi anlıyoruz ki Turgut Koç'un ifadesinden 150 bin Malatya'ya, 150 bin Çankaya'ya gönderilen son ifadesinde de.
4: Ya ben birazdan Oğuz'a bir şey soracağım. Bu konuda benim kafama takılan şey şu. Yani şimdi mesela savcılık şeylerinde, iddianamelerde de olsun, ifadelerde de olsun veya ortaya çıkan delillerde de olsun
9: rakamlar arasında böyle bir acayip bir uçurum da var. Ya bir mesela 10 milyon dolardan bahsediliyor, bir 37.500 lira deniyor falan. Şimdi ya 50 bin, 100 bin, 150 bin mesela, ya bunlar ya normal memur için, hani bizim gibi emeğiyle çalışan insanlar için bir para ifade edebilir ama şimdi bu bahse konu vatandaşlar için para değil yani.
10: Bir de bir de bölgeye göre yani. Şimdi,
9: ha değil mi? Doğru.
10: Anadolu'nun bir ilçesinde oranın meblağı başkadır ama herkes Muhittin Böceğin o parayı çok bulduğunu söylüyor yani. Muhittin Böceğin zikrettiği parayı çok buluyor. Orası Antalya.
5: Antalya'da turizm imarlarında rantlar yani ufak değişikliklerin milyon eurolar
10: bilgim olmadan bir örnek vereyim. Mesela bir otel vardır. Atıyorum 7 yıldızlı bir oteldir. Onun bir şeyini görmezden gelirsiniz. Bu da hiçbir şeye dayanmadan söylüyorum. Zaten 10 milyon euroyu o size gözü kapalı belki verir. Ya da iki otel verir.
5: Çok rahat.
10: Ama bunlar oraya göre para değil. Çünkü 5 yıllık bir belediye başkanlığı süreci var. Ama bir Anadolu'nun bir ilçesindeyseniz gördük Seferihisar soruşturmasında mesela 150 bin lira gibi bir para değil mi? Şu özür dilerim 500 bin liraydı.
8: Ha, 500.
10: 500 bin lira. Bu kadarı buraya gidiyor, bu kadarı buraya gidiyor. Orada pay edilmiş, ayrılmış. Çünkü orası
9: doğru, sen
10: küçük
9: diyorsun
10: bir ilçe.
9: Yani, bu tarz kayıt dışı paranın işte adını rüşvet diyelim veya başka şey. Bunların Anadolu'da ayrı tarifesi, İstanbul'da ayrı tarifesi. Ayrı,
10: mesela İmamoğlu
9: değeri var, ederi var
10: yani. Davasında herkesten 10 milyon lira almamışlar. %10 almışlar. Yani 100 bin liranın %10'u başka. 5 milyon doların %10'u başka kapıya çıkıyor sonuçta.
6: Ama hepsini almışlar.
9: Mustafa tamamla istersen.
6: Ama hepsini almışlar.
10: İddianame öyle diyor.
6: Hiç kimse işi yapmıyor. Boş bırakmıyor.
7: Şöyle mesela Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl'ün mesela Özgür Özel oğlunun ismini koydu. İsim babası. Bu kadar yakındılar. Hmm. Şimdi yani çıkıp mesela Özgür Özel'in bunlarla ilgili ne diyeceğini merak ediyorum.
6: Hemşerisi mi onu?
5: Ne koydu ismini?
7: Yani şu anda ismini bilmiyorum ama o kadar yakınlardı kamuoyuna yansıdığı için. Yani muhtemelen de Özgür koymuştur kendi ismiyle alakalı. Bu kadar yakındılar yani.
6: Manisalı mı diyorum şey?
7: Yok Manisalı değil ama çok yakındılar yani işte o kadar yakın ki oğlunun isim babasıydı dolayısıyla.
6: Ama nasıl yakın oluyor ya o 60 yaşında o 30 yaşında yani şey ama Çankaya Belediye Başkanı.
5: Can Güler'le de çok yakın.
6: Çankaya Belediye Başkanı 30 yaşında yaptı. O 60 yaşında nasıl oluyor?
9: Ali Eren Bingöl CHP ilçe başkanı
5: Eren
9: yaptı.
5: Eren Ali Bingöl bu arada.
9: İşte Ali Eren, Eren Ali. Dolayısıyla... Ali Eren derler onlar. İlçe başkanlığı yapmış. Nerede yaptı? Eftar
7: Tuzla ilçe başkanıydı.
9: Tuzla'ydı değil mi? Tabii.
7: Tuzla ilçe başkanıydı. Tuzla'ydı. Yani bugün bu arkadaşlar istifa edip Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidiyor. Cumhuriyet Halk Partililerin oyunu alarak aldılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte Altıokun'a güvenip oy verdiler. Bu isimlerin üçü de ya da işte mesela sadece bu üç isimin değil yeni partiye giden isimler içinde yani bu tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Altıokun'a görüp de oy vererek geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönem 400'ün üzerine belediye alacağı zaten çok belliydi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun emeğinin üzerine geldiler, oturdular. Ya bu böyle, bunun aksini kimse de iddia edemez. Hatırla Mehmet abi, senin memlekette Şanlıurfa'da, yine Şanlıurfa'yı analım, bir toplantı yaptı Sayın
9: tabii,
7: Kılıçdaroğlu.
9: Orada söyledi zaten.
7: Orada dedi ki 400'ün üzerinde zaten biz belediye alıyoruz dedi. Ondan sonra zaten bu kavga başladı. CHP'yi işte içeriden fethetme, peki, ele geçirme mevzusu. CHP'nin yerel yönetimler birimi, ilgili genel başkan yardımcısı Sayın Müslüm Sarı da bir çalışma yürütülüyor. Bu mevcut CHP'de kalan belediye başkanlarıyla alakalı. Daha disiplinli, daha böyle onlara da bir hani şu anda partinin içerisinde kopup giden bir 150'ye yakın belediye başkanı var. Kalanlara da belli bir disiplinle ve onları da bir denetleyecek bir sistem geliştiriliyor şu anda. Yani kalanlar da böyle orada sıkı bir denetimde atamalar. Oradaki bütçe harcamalarına CHP Genel Merkezi yakından inceleyecek. Yani öyle keyfi uygulamalar,
9: peki,
7: keyfi
9: tam atamalar. Tam orada Mustafa Bey esfer. Hemen şeye geçeyim. Sevgili Oğuz Polat bile. Bu transferlerin içerisinde aslında perde arkasında bir de soruşturmaların gölgesinde olan, daha doğrusu soruşturma tehdidi altında olan şeyler var. Birazdan geleceğiz. Çok enteresan yerlere sıçrıyor yeni soruşturmalar. Kaç belediye daha mesela büyük soruşturma kıskacında. Böyle bir sen bu konunun tam içindeki olan bir
10: bildiklerimiz var ama toplam olarak bir şey söyleyeyim.
9: Tabii sayı ver anlamında ama söylemiyorum ama mesela
10: biz şunu biliyoruz. İstanbul'daki bazı ilçe belediye başkanları soruşturmadan haberdar olarak önceden, çünkü bunun öncesinde polis bir ön araştırma yapıyor. Belge istiyor. Dijital bazı delillere el koyuyor, birilerini çağırıyor, o gidip başka yerlerde
9: ifadeler alıyor.
10: İfadeler alırken bunlar duyuluyor. Bir ön alma pozisyonu olarak da AK Parti ile görüşme başlattıklarını, bazılarının görüşmeleri de yaptıklarını biliyoruz. Ama burada AK Parti'nin de bir süzgeci var nihayetinde. Her geleni almıyor yani. Tabii, o belediye tabii. Meclis üyeleri AK Parti'ye geçiyor ama set çektikleri var. Çok cani gönülden isteyip de yakın zamana kadar operasyon yemiş, gözaltına alınmış. Çok cani gönülden isteyip ama bundan daha yaparken cani şöyle gönülden yapıyorlar. Cani gönülden geçmek istiyorlar çünkü bir ön alma durumları olması lazım. Orada bir set çekiliyor ama çok talepkar olanlar da var arada. Geçerim ama yani hem operasyon yaklaşıyor, geçmeye çalışıyor. Geçerken de eli de yüksekten açıyor. Talepkar pozisyonu oluyor.
5: O konuda bir şey söyleyeyim. Ali abi de çok iyi bilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle partisine geçmek isteyen milletvekillerine veya mevcut belediye başkanlarına ya da milletvekillerine hiçbirine bir sonraki dönemle ilgili söz vermeyeceğini, vermediğini çok
9: iyi biliyorum. Buna yönelik bir şey söyleyeceğim. Bende bir bilgi var.
6: Asla öyle
9: yerini
6: şey
9: de söyleyeceğim, isim de söyleyeceğim. Çerkezköy, Çekmeköy. Orhan Çerkez. Çekmeköy. Bugün geçen Orhan Çerkez'e yeni dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı olma sözü verilmemiş. Ve denilmiş ki yapmayacağız, yapmayabiliriz büyük ihtimal. Bunu bilerek mi geliyorsun?
5: Evet,
9: bilerek geliyorum demiş. Ne
6: milletvekiline ne belediye başkanına öyle bir şey yok.
8: Peki niye geçiyorlar? Efendim? Asıl soru niye geçiyor? Niye geçiyor?
6: Biraz önce söyledim. O hizmet etme imkanı. Onlar da insan. Bakın oradaki o insanların
8: elini tutuyor.
6: Taleplerini yerine getiremiyor.
8: Ellerini tutan mı var?
6: Nasıl?
8: Niye hizmet etsin hizmet?
6: Nasıl hizmet edecek?
8: Etsin.
6: Biraz
8: etsin.
6: Önce anlattım. Yani hizmet etme imkanı kalmamış.
5: İBB gitmiş. Hizmet etmiyor. Bakın, İBB altyapısını yapmıyor. Adam bak az önce bir detay verdim Ali abi, özür dilerim. Kentsel dönüşümünü yapmış. Adam depreme dayanıksız binadan yeni binasına geçmiş, evine geçmiş oturmuş. Onun İmar planını iptal ediyor İBB. Bunu da Silivri'ye giden grup başkan vekilinden aldığı talimatla yerine getiriyor.
10: Ben tamamlayamıyorum.
6: Cümlesi yarım Mehmet kalıyor. Bey'in söylediğini onu devam etsin diye söylüyorum. Bakın mesela bir temizlik işinde ana arterleri büyükşehir temizliyor. Ama mahalle aralarını ilçe belediyesi temizliyor. Şimdi siz mahallenin arasını ne kadar temizlerseniz temizleyin. Eğer ana arterler temizlemiyorlar anlamında söylemiyorum. Temizlenmiyorsa olmuyor. 5000'lik plan ilçeden meclisinden geçiyor. 10 binlik planlar, 25 binlik planlar büyük şehirden geçiyor. Şimdi orada söylemek istediğim bu. Yani hizmet etme imkanı abi, böyle. Bir okul ihtiyacı var. Okulun planlarını geçiremiyor. Cami planı var, caminin planını geçiremiyor. Yani oradaki sosyal donatıları yapamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Peki. Dolayısıyla o yüzden geçiyor. Yani yoksa
11: İstanbul'da 13 tane vatandaşa soruyor mu başkanı vardı.
8: Kendisini seçen vatandaşa sordu mu? Hizmet oldu mu, olmadı mı, memnun musun, değil misin? Ya ben bunlara inanmıyorum.
6: Ben vatandaşa soruyor
8: vatandaş
6: değil.
8: Vatandaş olacak.
6: Bakın hayır, hizmet etmek için seçilmemiş
8: mi? CHP'li verdi ona oy, CHP'li.
6: Bakın CHP'li verdi ama orada hizmet ederken CHP'lilere sadece hizmet etmiyor Mehmet Bey.
8: Ya tabii ki etmiyor.
6: Herkese hizmet
8: şehrin
6: ediyor.
8: Belediye başkanı.
6: Ama CHP'li hizmet aksarsa bakın otobüs yolda kalıyor. CHP'li de içinde yolda kalıyor, AK Partili de kalıyor. Bunun şeyi yok ki abicim.
9: Peki Oğuz'la devam ediyoruz. Oğuz'un sözü yarım kaldı. Oğuz tamamla.
10: Şimdi ben belediye ve milletvekilliği kısmının işin belediye esasında hizmet işidir değil mi? Çöp topla, kaldırım yap, belediyenin üzerine ne düşüyorsa. Burada bir ideolojinin ikinci planda olmaması gerektiği, herkesin bir ideolojisi vardır ama ikinci planda olması gerekiyor. Nihayetinde hepimiz gözümüzle de görüyoruz hangi belediye ne iş yapıyor. Belli umutlarla gitmiş, hizmet etme umuduyla gitmiştir vesaire.
6: Aynen
10: görememiştir, ödenek alamamıştır, ne bileyim. ikna edememişleri grubunu parti değiştirebilir. Ben burada tamamen açık görüyorum. Milletvekillerinin değişmesi, çünkü burada genel siyaset söz konusu. Onlarınki bana çok absürt geliyor. Az önce Hadi Bey orada ben takıldım. Bir Aydın bir de Afyon örneği verdik ya. Şimdi olayları olgulardan koparmamamız, doğru, ve zamanına göre, yani o zamana göre. Cumhuriyet Halk Partisi'nin

0: dönem krizlerle anılan ve yolsuzluk rüşvetle anılan iki yönetim var. Ona göre değerlendirmek bence daha mantıklı.
1: Peki, yani
0: bütün olayları böyle
1: bak. Peki. Bakın Kemal Bey döneminde ya da Cumhuriyet tarihimizde hiçbir siyasi partinin bu kadar çok belediye başkanı yolsuzluk rüşvet soruşturmasıyla karşı karşıya kalmadı. Bir önceki Kemal Bey döneminde Ataşehir vardı. İşte Beşiktaş vardı.
2: Onlar da geri döndüler.
3: Hayır. İzmir vardı mesela, aklandı.
1: İzmir de vardı ama bu kadar yoğun
2: Antep vardı işte.
1: Şimdi o dönemde Kemal Bey döneminde bir iç denetim vardı. Mesela bu işlerle anılanlar hemen partiyle bağları kopartılıyordu. Şimdi aynı sistemi tekrar geri getiriyorlar. Yani bu belediye başkanları sizi Özgür Özel belledi. Keyfinize göre burayı yönetin değil. Hem atamalar hem bütçe harcamaları denetlenecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaldı diye şu anki belediye başkanları keyfe keder oraları yönetmeyecek. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu işte verdiği talimatlarla birlikte Müslüm Sarı ve orada bir komisyon var. Bu belediye başkanları denetleyecek. Tespit edilen belediye başkanları varsa bütçe yönetimlerinde vesaire usulüyle parti iç denetim mekanizmaları işletilecek. Dolayısıyla şu anda Özgür Özel'in CHP'nin üzerine bıraktığı bir enkaz var maalesef. Yani şu anda biz 110 tane dosya, hepsi CHP'li belediyeler ağırlıklı. Yani
2: Doğru.
1: Ya bu bir partinin taşıyamayacağı.
2: Bu peki. Büyükşehir niye, İBB niye geçmedi veya istifa etmedi acaba?
4: Kim?
2: İBB İstanbul Büyükşehir.
1: Ekrem İmamoğlu mu?
4: Onu bilmiyorum.
5: Fiili bakın pratikte geçmedi ama bak teoride Ekrem İmamoğlu peki. Şu an CHP'den istifa etmiş.
2: Ya
5: etmiştir.
2: Mehmet Bey bak.
5: Deklarasyon bu, yayınlıyor.
2: Bakın, ben bunu söylemeniz için sordum zaten. Geçmiş. De, ama bakın şöyle evet, yapalım. Dur, İmamoğlu Sayın Kılıçdaroğlu geldiği gün bunu yapmalıydı.
4: Ama Ali Bey o bir siyaset gidiyor olabilir.
5: O başka bir şey.
4: Siyaset gidiyor.
2: Ben de nasıl siyaset ya? O zaman nasıl aklanacak?
4: Ali Bey bir şey söyleyeceğim. Şimdi 138 milletvekili vardı. 44 milletvekili var şu anda.
2: Ya 44 değil. Ben daha önce örnek verdim. Bir Ecevit, rahmetli Ecevit eşiyle kendisi, bir de eski bir minibüsle Anadolu'ya çıktılar. %1 oydan %22 iktidar oldular. 44 kişi gibi, ya hepsi Bey, İmamoğlu gibi olsa, yıl? İsterse 4000 kişi
4: hangi yıl,
2: olsun.
4: Hangi yılda oldu?
2: Hangi yıl olursa olsun. Doğru, her zaman doğrudur.
3: Abdullah şimdi Öcalan'ı bak, yakalarsın.
4: Siz, de, siz bu... de bu siyasette Türk siyasetine Tayyip Bey'le beraber kamyonetin üstünde başladınız. Şimdi kamyonette gezer misiniz?
2: O kamyonet daha yeni ya. O daha biz,
4: nasıl yeni?
2: Biz
4: yeni kaç yıl?
2: 73'te başladık. O söylediğim 94.
4: 94 dediği de 30 yıl olmuş gene. 32
5: Ekrem
4: yıl olmuş.
5: İmamoğlu.
2: Biz 73'te başladık.
3: Ali abi,
2: 4 kişiden
3: Ali abi fazla değişmeyin. Yaşı çıkıyor.
5: Ali Bey, Ekrem İmamoğlu ile ilgili CHP genel...
4: Neyse buradan çıkıyoruz ama Mehmet Bey.
5: CHP genel başkanı şu andaki tavrı doğru. Şu anda ihraç etse diyecekler partiden kovdu belediye başkanlığı. Ama tekrar
2: ya
5: söylüyorum.
2: Ya yedi sülalesi gitti ya. Dünya, orada gitsin ya. Dünya, bırakın da bir atın şöyle.
4: Meclis çoğunluğunu kaybetmemek için İBB'ye geçmedi. Yeni partiye şimdiki kararları bu. Bir nasıl? İzleyicimiz yazıyor. Meclis çoğunluğunu kaybetmemek için İBB'ye de yeni partiye
2: ama
4: geçiş yapmadılar.
2: Ama orada enteresan bir şey var. Gürkan
5: İmamoğlu
2: Hacı.
5: Peki. Zaten müsaade
2: edin.
5: Bir dakika.
4: Çıkıyoruz abi.
2: Yok enteresan bir şey var orada.
4: Ama enteresan büyük bir şey var Ali Bey.
2: Şöyle. Büyükşehir'de şu anda istifa eden meclis üyeleri olsa da şu anda almış oldukları kararları hepsi birbirini destekliyor. Yani CHP'de kalanlar da o yeni partiye, yeni dedikleri partiye gidenler de hepimizi orada
3: biz
2: birlikte hareket ediyoruz.
3: Biz az önce önemli bir şey söyledik onunla ilgili. Peki. Yani 180 meclis üyesi seçilmişti.
4: Tabii.
3: Bunun 30-40 tanesi CHP'de kalır. DEM Parti ayrı bir grup ayıracak. 17 en az meclis üyesiyle beraber. Ne CHP ne Yeni Parti diyenler var. 10-15 kişi bunlardı. 2 tane de bağımsız var. Yani burada denklem değişir. CHP'de kaldığında CHP'de hani sırf Büyükşehir Meclis bütünlüğü bozulmasın diye başka bir il başkanına, başka bir genel başkanına tabi meclis üyelerini ne kadar kendi bünyesinde tutar, tutmasına ne kadar sağlayacak?
1: Antalya'dan 2 tane belediye başkanı istifa etti. Birisi Özgür Özel'in meslektaşı Döşemaltı Belediye Başkanı Menderes Tal, CHP'den istifa etti. Yeni partiye katılmak için. Bir de Akseki Belediye Başkanı istifa etti. Orada da denge değişecek. Yani
4: peki.
1: Her yerde denge ceza almasıyla bizim birlikte.
2: Sivas'tan bir belediye başkanımız yazıyor. Diyor ki siz tam Antalya'yı konuşurken TGRT haberin alt şeyde de diyor orada alt yazıda geçiyor diyor haberlerde. Antalya'da bir küllat dondurma diyor 550 lira diyor. 550 lira bir dondurmanın olduğu yerde o paraların lafı
5: maliye gitsin gereğini yapsın ona.
3: Bir baklava kutusu
4: evet,
3: kaç
4: sevgili...

0: İzleyiciler, şimdi yeni konuya geçiş yapıyoruz. Türkiye'nin aslında, yani daha doğrusu siyasetle ilgilenen tüm kişilerin, insanların oldukça merak ettiği ve şaşırdığı bir olay yaşandı. O da şuydu, Butlan kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen, daha doğrusu bu şaibeli kurultayın kararlarının iptal edildiği mahkeme kararıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve ondan önce mahkemenin aldığı İstanbul Kongre iptal kararıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi'ne bir geçici heyet başkanı olarak gelen ve daha sonra il başkanı olarak görevine devam eden Gürsel Tekin'in arasında yaşananlar. Yani aralarında bir şey yaşandı mı, yaşanmadı mı bilmiyoruz ama bize yansıyan, basına yansıyan tablo şuydu. Çok kısa bir özet yapacağım ve ardından sevgili Mehmet Faraç abimizi buraya sahneye alacağım. Çünkü her tarafla konuştu. Yani konunun bütün taraflarıyla konuştu ve gerçekten bu krizin perde arkasını tam olarak sizlerle paylaşacak, anlatacak. Ne oldu efendim? Şöyle, MYK toplantısı vardı önceki gün ve bu MYK toplantısı sırasında sözcü, CHP sözcüsü Müslüm Sarı, tam bekliyoruz, ekranda açtık Müslüm Sarı'yı, izleyeceğiz. Müslüm Sarı tam başlayacağı sıra İsmail Saymaz bir tweet attı. Dedi ki Gürsel Tekin görevden alınıyor, yerine eski Kağıthane ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel atanıyor. Allah Allah. Hayret ettik, şaşırdık. Şu anda tam Müslüm Sarı'yı izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Yeni il başkanları, atamalar vesaireler derken İstanbul gündeme bomba gibi düştü. Ne olur ne biter derken dinledik. Müslüm Sarı hayır. 12 tane il başkanlığı atamasını söyledi. Fakat iç kaç?
1: 12 tane il atama yapıldı.
0: Atama yapıldı. Fakat içinde İstanbul yok. İstanbul yoktu. Bitti. Açıklaması bitti. Başka konulara da değindi Müslüm Sarı. Biter bitmez ilk soru bir gazeteci arkadaşımızdan geldi. Tanımıyorum kim olduğunu. Bizim meslektaşımız. Dedi ki böyle böyle bir bilgi var. Gürsel Tekin alınıp yerine Mehmet Ali Yüksel'in geldiği konuşuluyor. Efendim böyle bir karar var mı? Dedi. Müslüm Sarı biraz da aslında belagatı iyidir. Müslüm Sarı'nın bir de tecrübesi de var. O soruyu, o dikenli soruyu şöyle yuvarladı ve dedi ki bu konu MYK'nın gündemine geldi, konuşuldu, tartışıldı. Önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak dendi. Hayda, şimdi bir başka soru işareti daha doğdu. Demek ki konu gelmiş, MYK'da konuşulmuş. Ama aşağıda açıklama yapılmasına karar verilmemiş. Hemen Gürsel Tekin'i ben aradım o zaman. İlk cümlesini söyleyeyim, daha sonra Mehmet Bey'le devam edeceğiz. Dedim ki Gürsel Bey hayırdır, ne oldu? Vallahi ben de dedi şu anda basından duyuyorum. Müslüm Sarı'nın basın toplantısından duyuyorum. Benim bir haberim yok dedi bu konudan. Hoppala. Oldu mu size Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimi içinde yeni bir kriz? Nur topu gibi bir krizimiz oldu. İşte şimdi Gürsel Tekin krizinin perde arkasını adım adım konuşacağız. Mehmet Bey buyurun isterseniz. Gollerimiz de var. Tek tek kimlerle görüştünüz, nasıl görüştünüz, ismini açıklayacaklarınız, açıklamayacaklarınız. 43 yıllık deneyimli bir gazeteci olarak bize anlatın. Şimdi evet. Buyurun başlayın efendim.
1: Şimdi bu
0: önce kimlerle görüştünüz bugün? Gürsel Tekin'le görüştünüz.
1: Gürsel Bey'le görüştüm.
0: Görüştünüz.
1: MYK'daki bir grupla görüştüm. Bazı milletvekilleriyle de konuştum. Olayın böyle tamamen bir fotoğrafını çekmeye çalıştım.
0: Tamam.
1: Şimdi önce şuna bir dikkat çekelim. Hı-hı. Bakın. Sayın Gürsel Tekin burada asıl figür, bu tartışmanın odağındaki isim, niye şu anda il başkanı burada görevlendirildi mahkeme tarafından.
0: Mahkeme tarafı. Ve tedbir kararı.
1: Tedbir kararıyla geldi. Gürsel Tekin'in İstanbul CHP il binasına nasıl girdiğini bütün Türkiye gördü. Ben de o gün 6,5 saat orada bir gazeteci olarak izledim her şeyi. İnanılmaz bir taş yağmuru, pet şişe yağmuru ve orada bir bindirilmiş kıta vardı. Bugün bu İstanbul'daki toplantı var ya, bu işte kast ajansı falan filan.
0: Tartışmaların ya, olduğu, evet, üye katılım toplantısı.
1: Orada gördüğüm insanlar oraya böyle bir köşeye yığılmıştı, tel örgünün arkasına belli bir yerlerden getirilmiş ya, taşıma yani. Hiçbir CHP'li ve işlerinde kadınlar da vardı. Hiçbir CHP'li CHP'de bu kadar üst düzey görev yapmış bir insana bu kadar ağır hakaretler etmez. Ben o günkü gözlemime gördüm ki bunlar getirilmiş orada sırf provoke etmek, saldırmak ve püskürtmek. Ama Sayın Gürsel Tekin...
2: Özgür Özel CHP'li değil miydi? Özgür Özel de benzer hakaretlerde hem Gürsel Tekin hem Kemal Kılıçdaroğlu'nda bulundu. Yani CHP'liler yapmaz deme bence peşin peşin. Yapmış olabilir.
1: Ben oradakilerin CHP'li... Bakın CHP'li olmadıkları...
3: Ben, o gün ben de oradaydım. Oraya getirilenlerin %80'i, %90'ı İBB'de iş yapan taşeron firmaların personeliydi.
4: Ama çoğunun elinde de o diğer şeylerin, partilerin şeyleri vardı. Bak, ya, flamaları vardı.
1: Evet. Hayır abi, orada bakın ben CHP'li, ben CHP'nin kurumsal kimliğinden beslenen figürlerin o tür saldırılar yapmayacağına inanıyorum. Ben bu partiyi 40 yıldır takip ediyorum. Bir gerçek, CHP'li yapmaz bunu.
2: Meclis grubunda hain Kemal denildi.
1: Efendim orada söylüyorlar ama bakın ben rahmetli İnönü'nün, Necdet Çalkın'ın...
0: Ya anlatmak istediği şu, CHP'nin gerçek kültürüne, tarihine, geleneğine sahip olan birisi
1: yapmaz. Bakın,
2: ben de bir realiteyi söylüyorum.
1: Evet evet, tabii olanları söylüyorsun ama gerçekten bak, o parti terbiyesini alan biri tartışmayı izler, tepkisini zarif biçimde yansıtır ama... Böyle ağır hakaretler, küfürler, ne oluyor ya, kime atıyorsun sen o taşı? Daha düne kadar arkasından gidiyordun değil
0: ben
1: mi?
0: Ben o gün hatırlıyorum, Gürsel Tekin canlı yayındaydı. Bütün kanallar canlı, evet, veriyordu oradayım. Ve dedi ki bir pet şişe attılar.
1: Evet.
0: Ondan sonra efendim size pet şişe atılıyor dendi. İsterse kurşun atsınlar, evet, ben gireceğim. Evet. Hiçbir sorun düşünmüyorum. Ben CHP'liyim, CHP'nin baba ocağına giriyorum, evet, demişti. Hatırlıyorum, evet, onu. Evet.
1: Şimdi oradaki bak çok fotoğraf çektim, video çektim. 40 dakikaya kadar hepsi elimde. Oradaki kişileri gördüm. Bindirilmiş kıtalar. Hı hı. Erkekler içerisinde gelip CHP'de bir tepki gösterip ama orada kadınların o kadar önde ağır küfürlerine ben şok geçirdim gerçekten. Yani ben o gün dedim bunlar CHP'li olamaz. Olamaz. Şimdi bunu niye söyledim? O gün o parti binasına Gürsel Tekin'le kimse, başka kimse giremezdi. Hmm. Mümkün değil. Taş yağmuru, artık polis geldi, gaz bombaları, bir şeyler atılıyor, yukarılardan taşlar atılıyor, peçeteler, sopalar, sandalye parçaları ve bariyerler yapılmış, ağır küfürler, oraya kimse giremezdi. Bugün bana CHP'deki çok saygın bir MYK üyesinin lafı, ben dedi oraya cesaret edemezdim. Bak çok...
0: Şu anda görevde olan.
1: Şu an görev. Ben dedi giremezdim. Kimse de giremezdi. Bakın burada notta yazmışım hiç. Aynı satırını giremezdim dedi. Yaptı adam, girdi oraya. Şimdi 11 aydır sadece o gün o saldırı kalmadı ki, devam ediyor o saldırı. Halen devam ediyor. Bak ne zaman devam ediyor? Zirveye çıktı geçen Sayın Kılıçdaroğlu için. Geldiği bir toplantı değil mi? Üye katılımda bakın yapılan provokasyon. Getiriyorlar ve bir gazete... Geliyor işte, getirildiler oraya ama sonuçta baktılar ki Gürsel Tekin'le de CHP'yle de ilgisi yok o grubun. Bir tanesi kendi kendine görev biçmiş, oraya birileri getirmiş. O biraz kalabalık olsun, kendi adamdan aklınca jest yapıyor ama bak nelere yol açtı. O bile Gürsel Tekin'e yapılan saldırının halen devam ettiğinin işaretiydi. Şimdi hep o sözcüğü kullanıyorum, Hak Habibullah. Gerçekten bırakın partiyi falan tanımayı, bir gazeteci olarak orada gördüğüm, gerçekten o gün oraya kimse cesaret edemezdi. Hiçbir kişi karşımda bunun aksini iddia edemez. Ben oradaydım 6,5 saat. Şimdi geleyim meseleye. Gürsel Tekin, ben Gürsel Tekin gidecek mi gitmeyecek mi sorusunu birazdan Taksim Meydanı'nda söyleyeceğim sevgili Gürkan. Ama ondan önce tartışmalar. Bu nereye geldi? Evet.
0: Nasıl çıkmış bu, evet, olay?
1: Gürsel Tekin...
0: Ya bir kere bir dakika. Kemal Bey'in fikri mi bu, Mehmet,
1: evet,
0: Bey?
1: Evet.
0: Yani İstanbul'a Mehmet Ali Yüksel'in,
1: evet,
0: atanması fikri Kemal Bey'in mi?
1: Evet. Şimdi şunu
2: bir de şunu soralım. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu dışında MYK üyelerinden Gürsel Tekin'le ilgili rahatsızlığı olanlar var mı? İstanbul İl Başkanlığı'nda kalırsa
0: açacak.
2: Delege sayısıyla çok ciddi bir etki oluşturabilir. Çünkü neredeyse 5'te 1'i.
3: Bir de bu İstanbul'da bir takip mi? Söyleyeceğim. Merkeze çekme mi?
1: Söyleyeceğim.
2: Ya da
1: hepsinin terbiyen, yanıtını
2: terbiyen,
3: evet işte yani
1: hepsinin yanıtını vereceğim arkadaşlar. Peki. Tarafsız biçimde vereceğim. Konuştum tek tek. Bu notların hepsi konuşma anda alınmış, evet, notlar. Şimdi bakın, Gürsel Tekin vakası yeni değil. görevden alınma isteği, talebi yeni değil. Aylardır bu konuda çalışanlar var. Yani oradaki 11 ay önceki o partiye girişinin ardından bugün Gürsel Tekin'i görevden alınması için çaba harcayanların hiçbiri orada yoktu. Ve daha önemli bir şey söyleyeyim. O gün değil, bugün de hiç gitmediler oraya. Bu 11 ayda da gitmediler oraya. Hayırlı olsuna da gitmediler.
0: Enteresan. Bunlar,
1: evet bakın, gitmediler. Şimdi insan diyor, Hak Habibullah ya arkadaş, sen buraya bu o ordunun içerisine saldırı bir taarruzun ortasına girmişse o gün orada olacaktınız. Milletvekilleri, eski belediye başkanları, eski il ilçe orada olacaktınız. Gürsel Tekin nereye giriyor? Baba ocağını teslim almaya gidiyor. Görevlendirmiş mahkeme, kardeşim burada görevlisin, partiyi toparla, düzelt değil mi? Kongres neredeydiler? Hiçbiri yok. Şu an niye meydana çıktılar? Şunu yüzünden. Nerede zirveye çıktı? Yeni parti kuruldu. İl başkanı da gitti. Oradan da Özgür Çelik bir ismi.
0: Özgür Çelik.
1: O da gitti. Bina kaldı. Gürsel Tekin iki arkadaşıyla birlikte her hafta partiye katılım yaparak, toplantıları yaparak güçlendirmeye çalışıyor. Şu anda dikensiz bir gül bahçesi olarak görüyorlar. Ve tamam, her şey temizlendi. Biz de gidelim alalım. Şimdi bu kadar net.
2: Kim peki bu?
1: Burada 4 tane eski belediye başkanıyla bazı milletvekillerinin bu konuda yoğun çaba harcadığını birinci ellerden duydum, gördüm.
2: Birisi bunu ısrarla söylüyor. Eski belediye başkanı.
1: Evet, belediye başkanları var işin içinde. Şimdi bazı milletvekilleri de var. Burada bazı siyasetçiler de var. Bunlar devam ediyor. Şimdi gelelim toplantıya. Ben birazdan tekrar ediyorum. Alınacak mı, alınmayacak sorusunu söyleyeceğiz birazdan.
0: Tamam.
1: Şimdi bu toplantıda bir defa Sayın Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde, haftalarda Sayın Gürsel Tekin'e Ankara'ya gel, burada yanımızda ol, makam odanı, şoförün, her şeyin verelim, bir Türkiye koordinatörü gibi çalış şeklinde bir teklif götürüyor. Sayın Gürsel Tekin buna şu anda mesafede duruyor. Çünkü il başkanı 16 Ekim'e kadar zaten Gürsel Tekin'in oradan alınması mümkün değil. Yasa gereği.
2: Alamaz.
1: Evet, görevlendirilmiş. Uzatırlarsa yarın yine alamayacaklar. Bir defa burada bir handikap var ha. Yani bunu böyle tweet atıp hemen oradan gazeteci kılıklar, Gürsel Tekin görevden alındı. Ya bir dur ya. Bir dur. Ben bunu gördüm, 15 kişiyle konuştum. Ya güldü herkes. Ya adamı, Gürsel Tekin görevden alındı demek var ya, gazeteci masteci değilsiniz siz. Bir defa hukuken alınamaz. Mahkeme var ya, görevlendirilmiş ya. Neyi alıyorsun sen? Kimi
2: kastediyorsun gazeteci kılıklı diyerek?
1: Söyledi adını. Gazeteci kılıklı hangisini ararsın? Kemal Bey'e sizin yaşınız kaçtı diyen zavallılar. Geçmişte Atatürk'e laf edenler. Bugün sözde Atatürk'ü geçinenler. Alkış. Neyse, adlarını ben almıyorum. Ben 43 yıl bu mesleği ahlaklı biçimde yaptım. Her bilgiyi de 10 defa çek ettirip konuşuyorum.
5: Yani örgütlenmeden sorumlu mu ol? O anlama geliyor mu abi? Gel tüm Türkiye'yi koordine et demek.
0: Bakın, onun altını bir çizelim. Değil. Bir kere söylenen görev bir danışmanlık.
2: Türkiye yani danışman. Genel koordinatör
0: dediğiniz şimdi de danışman. Örgütten. Ama danışmanın yasal bir, hem tüzük olarak hem de yasal olarak siyasi partiler kanunda bir yeri yok. Evet. Etkisi de yok, gücü de yok. Ama tabii danışman var, danışman var. Yetkili kılarsınız, her söz hakkını ona verirsiniz. O ayrı bir fasıl iş. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde işler galiba biraz öyle yürümüyor. Evet. Danışmanlığı biraz etkisiz bir görev olarak görüyor Gürsel Tekin, değil mi?
1: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Gürsel Bey'in geçmiş deneyimleri, uzun süre milletvekili yapması, MYK'da olması ve genel sekreter gibi ikinci adam konumunda uzun süre durmasını, zaten bir alt görev verilemez. Şimdi MYK'da genel sekreter yapmış bir insanı getirip orada danışman falan yapamazsın, koordinatör yapamazsın. Ha yaparsın da o olur mu? Olmaz yani. Ama bence Sayın Kılıçdaroğlu biraz tahrif etmek istiyor. Üst Türkiye koordinatörü gibi kafasında bir şey olduğuna göre işte Anadolu'ya arabayı verecek, dolaşacak, örgütleyecek. Bir de biliyorsunuz partide şu anda örgütlerden sorumlu kişi var.
0: Orhan Sarıbal.
1: Orhan Sarıbal var.
0: Yerel yönetimlerden sorumlu Müslüm Sarı
1: var. Bunlar zaten görevini yapıyor. Orada böyle bir şey düşünmüş.
0: Bu arada tabii şunun altını çizelim. Yani Gürsel Bey şu anda MYK'da yer alamıyor.
1: Alamaz.
0: İlk olarak çünkü parti meclisinde değil.
2: Evet. 37. olağan 37. kurultayda olmadığı için
1: evet.
0: Ona bir aslında genel başkan yardımcılığı, genel sekreterlik veya herhangi bir görev zaten verilemedi.
1: Verilemez. Evet. Parti meclisinde olmayan şu anda alabileceği en üst nokta genel sekreter yardımcılığı. Mesela Sayın Soner Çetin geçen konuk yaptın. O konumda şu anda. Eski. Ama Gürsel Bey en tepeye çıkmış. Onu bir yerde tutamazsın. Kemal Bey kafasında evet gerçekten onu tatip etmek istiyor, onurlandırmak istiyor. Bunu büyük bir çaplı düşünebilir. Olabilir bu da. Ama bunu son toplantıda, bu toplantıda toplantı bitmek üzereyken Sayın Kılıçdaroğlu şu İstanbul'a da bir çözüm bulalım diyor.
0: Tam kelime bu mu?
1: Bu, evet.
0: İstanbul'a bir
1: çözüm bulalım diyor. Ve herkese...
0: Peki İstanbul'da bir sorun mu var?
1: İşte sorun. Biraz önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı biraz arada kalmış. Ve benim aldığım bilgi bu aralarında FETÖ'cülerin ve onların kullandığı troller ve medyanın da provoke ettiği toplantılarında Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatsız ettiğini biliyoruz.
0: Figüran tartışmaların olduğu
1: toplantı.
0: Üye katılım toplantısı. Evet, Kemal Bey orada neye bozulmuş?
1: Rahatsız olmuş yani rahatsız evet olmuş. Rahatsız olmuş bunu da.
0: Bir dakika orada iki tip rahatsızlık evet. var. Bir tanesi toplantı sırasında ben de oradaydım sevgili Mustafa da oradaydı gazeteci olarak biz gittik. Toplantı sırasında işte gene basının köpürttüğü bir takım şeyler var.
1: Evet.
0: Bazı yanlı basının.
1: Evet.
0: İşte Gürsel Tekin bağırmış, çağırmış, bir şeyler söylemiş gibi. Bir onlar var. Yani toplantının genel gidişatı var. Bir de bu kast ajansı kast ve figürant hangisine bozulmuş?
1: Provoke etmesi. Ben de tamamı. Ama ben orada Sayın Gürsel Tekin'in bağırmasını çok Kemal Bey'in çok sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. Asıl sıkıntı CHP gibi bir partinin 25 milyonluk bir şehirde dışarıdan figüran getirerek katılım toplantısı düzenlenmesi gibi utanç verici bir algı yaratılmasını onu biraz üzmüştür. Bir genel başkan da üzüldür buna.
2: Ama orada da Mehmet Faraj şimdi o konuyla ilgili ben hiç konuşmadım da kast ajansının sahibinin yaptığı açıklamalar var. Oraya katılan birini desteklemek için biz evet. arkadaşlarımızı getirmeyecek evet. miyiz diyor. Yani o evet. da saçma bir şey.
1: Evet.
2: Yani şimdi herhangi birimizin bir kast ajansından arkadaşı olsa biz bir partiye katılsak öyle bir talepte ya, mi bulunuruz yani? Saçma
5: sahibi
2: değil
5: başkan
2: mi?
5: Olarak desteğe gidebilirsin.
2: Ben kendin git de.
5: Arkadaşının ben sana destek
2: oraya eleman toparlayayım da getirip beni alkışlayayım falan falan.
1: İşte burada
2: bir şey yani.
6: Bunu geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yine aynı zamanda Sayın Gürsel Tekin'in de bu şahısla ilgili bir dava açması gerekirdi ki hali hazırda bugüne kadar açılmış bir dava yok.
1: Ortaya çıkan gerçek...
0: Hayır o şuna şöyle yaptı. Gürsel Tekin o gece suç duyurusunda bulundu.
6: Hayır bak hayır. Oradaki suç duyurusu yalan haberle ilgili.
1: Getirene söylüyor.
6: Ya, şimdi daha sonra bir kas ajansının sahibi çıkıp ne söyledi? Ben gönderdim dedi değil mi?
2: Evet.
6: Bu gönderen kişinin bu siyasi partiye zarar verdiğinden dolayı ki görüyorsunuz il başkanının görevinden alabilecek derecede bir siyasi parti için önemli olan bir husus. Hem genel merkez hem de İstanbul İl Örgütü tarafından bu şahısla ilgili bir soruşturma açılması gerekirdi. Yani bir şikayet dilekçesinin verilmesi gerekirdi ki en azından bu şahıs kimle çalışıyor? Kiminle birlikte hareket ediyor? Burada bir organize durum söz konusu mu? Genel merkezin haberi var mı? İstanbul İl Örgütü'nün haberi var mı yok mu? Bunların tam anlamıyla ortaya çıkması açısından o şahısla ilgili bir yargılama sürecinin başlamış olması gerekir.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Kimseyi engelleyemezsiniz. Çünkü bakın burada Sayın Gürsel Tekin de CHP'de zaten temize çıkmıştır. Arkada bir provokasyon var. Adam orada götürmüş ya ben 20-30 kişide ben yapıyorlar. Bakın ben siyaseti hepiniz izliyorsunuz. Ben Anadolu'da izledim bunu. Ya ilçe kongrelerinde, ilk kongrede dışarıdan gider aşiretini toplar. Kumanyaları koyar, otobüse doldurur. Kongre salonuna
2: getirir. Mehmet Faraj bir dakika.
0: Mehmet Bey ya. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir dakika ya devlet kurumlarından tutun. Belediyelerden tutun. Yani bu mitinglere,
1: taşınıyor.
0: Toplantılara, kapalı salon toplantılarına izin kağıdı yazıyorlar belediyelerden, evet. şuralarda buralarda bir dolu yığma insan
2: Mehmet
0: getiriyor.
2: Faraj, ben
0: yaşamadığımız şey şimdi, değil ki Allah aşkına. Burada Ali Bey güldü o işe zaten. Hayır. Kast ajansı.
2: Kast ajansı işi çok komik. Kast ajansı işine AK Parti girmez. Hani Cumhuriyet AK Partisi'nin geçmişinde
0: hayır, girer,
2: Neşe Bacılar var, müftü karıları olduğunu iddia edenler var. Farklı farklı şeyler var. Bir takım oyunculuk işte en son ben çiftçi Zeynep'im dedi. Kast ajansı oyuncusu çıktı hatırlarsan bir tane kızcağız. Dolayısıyla bunlar var. Dolayısıyla üstüne de bunun gelmesi şaşırtıcı bulunmuyor da. Gerçekten ben çok anlamlandıramadım. Niye? Gürsel Tekin'in iyi kötü İstanbul'daki hakimiyetini biliriz. Yani onu seven partili olsun olmasın insanları çağrısıyla da gelir. Ama bu kast ajansı bir arkadaşımı destek için gittim demesi o ajans sahibinin o bana çok garip geldi, tuhaf geldi. Yani işi onunla ben çok çözemedim yani.
1: Sonuçta
0: bu bir esnem Ali Bey bir görüşünü söylesin Mehmet Bey devam edeceğiz.
4: bu arkadaşlar biz hep beraber yorum yapıyoruz da biz olağan şartlara göre yorumlar yapıyoruz. Son 3 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananların hiçbirisi olağan durum değil.
0: Olağanüstü durum.
4: Olağanüstü durumlar. Yani bugüne kadar yani bu son 3 yılda yaklaşık o kurultaydan bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaşananları bir kitaba yazsanız sonra o kitabı okusanız geçen de söyledim o kitabı okusanız ya bunlar yaşanmış mıdır acaba diye kendinizi döversiniz yani. Şimdi Gürsel Bey'i bu konudaki o göstermiş olduğu cesareti ve feraseti takdir etmemek mümkün değil. Fakat Mehmet Bey'in biraz önceki o söylediğinden şu çıkıyor. Yani acaba ben de aklıma şu geldi hatta not aldım. Acaba o yeni parti kurduk diyenler giderken yerlerine birkaç kişi bırakıp da burayı dağıtın diye bir şey mi bıraktılar?
0: Her şey olabilir siyasetten uyanık olacak.
4: Bir, ikincisi tabii hani rahmetli Ali Kızıltuğ'un bir türküsü vardı. Derdi ki alaca kargaya kimse bir taş atmaz, kekliğin peşinde avcı çok olur, avlanma alim, söylenme alim derdi. Şimdi onun söylediği gibi babaannemin de yine bir sözü vardı. Derdi ki oğlum çok çalışan nazı arp ekmeğidir derdi. Şimdi Gürsel Tekin de o bütün olumsuzluklara göğüs gerdiği için orada gidip bakın o görevden almak isteyenlerin hiçbirisi gitmemiş oraya. Hiçbirisi yoktur orada. Onun görevden alınması için çaba sarf ediyorlar. Fakat Gürsel Tekin'in oradaki o günkü göstermiş olduğu o cesaret örneği o. Hatta o şey atıldığında ben de dikkat ettim. Şişe atıldığında hiç şeyine bile umurunu bile bozmadı. Çok enteresan olanı da şuydu. Bir gün önce ben bu Gürsel Bey'le bir televizyon kanalında beraber program yaptık. Kıyasıya Cumhuriyet Halk Partisi'ni savundu. O zaman genel başkan da Özgür Özel'di. Kıyasıya Cumhuriyet Halk Partisi'ni savundu. Ve birçok CHP'liden tebrikler yağdı. Ertesi gün sabahleyin de Sayın Gürsel Tekin'e bu görev tevdi edildi. İstanbul İl Başkanı. Abi hain oldu. Ya 20 saat saat sürmedi ya. Nasıl
2: 24 saat de hain. Ama burada bak Ali abinin söylediklerinin dışında enteresan olan bir şey. Birileri Gürsel Tekin'le yan yana orada durmamış ve bir takım işte delege sayısının yüksek olmasından kaynaklı olarak gelecek dönemde arıza yaratabileceğini düşünebilir. Ama bunu dillendiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun olması yani onlardan etkilenmesini bence çok iyi irdelemek lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu genel başkan olarak peki, görmemeyi...
6: Peki o zaman tam oradayken... Bence orada bakın genel merkez biraz hukuki gidiyor. Bakın dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Gürsel Tekin il başkanı olarak atandı mı? Hayır. İl başkanlığı yetkisi nereden alıyor? Bir mahkeme kararından alıyor. Bu mahkeme eğer davacı olan şahıslar gidip burada davasından feragat ederlerse... İl başkanlığı da düşecek. Yine aynı zamanda ileriki günlerdeki duruşmada eğer davacılar burada şartlar değişti, tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz derlerse mahkeme tedbiri kaldıracak.
0: Ama mahkeme kaldırmadı, uzattı.
6: Hayır, o zaman daha
2: taraf vazgeçerse diyor.
6: Genel merkez daha yeni alınmıştı ve daha sistem oturtulmamıştı ve arınma kelimesi ya da yeni parti ortaya çıkmamıştı. Ancak şu an şartlar tamamen değişti, ortam değişti. Davacı olan şahıslar özellikle Özlem Erkan'ın
2: konusuz üstündeki... kaldı diyebilir miyiz?
6: Tabii ki.
2: Ayrılıyorlar yani.
6: Şöyle ama davasından feragat ederse Sayın Tekin'in de il başkanlığı görevi düşecektir. Genel merkez eğer Sayın Gürsel Tekin il başkanı olarak atarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı olarak oraya kayda geçecektir. Gürkan ama hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle Hadi bir kararı Bey'in, yok ki.
4: Hadi Bey'in
6: onun için genel merkezden görevden alma gibi bir durumu da söz konusu değil. Sayın Gürsel Tekin'e belki öyle bir söz de verilmemiş. Mahkeme kararı ortadan kalktıktan sonra seni tekrar İstanbul İl Başkanı olarak atayacağız diye bir durum da belki kendisine söylenmemiştir ki konuşmalarda.
0: Şimdi bir dakika. O zaman ne yaşandığı tam bir öğrenelim.
4: Yok şöyle. Şimdi Hadi Bey'in söylediğinden yola çıkarsak şöyle bir durum var. Sayın Kılıçdaroğlu eğer Sayın Gürsel Tekin'e bu olaylar daha yeni başlamadan önce bu teklifte bulunduysa gel Türkiye'deki teşkilatlanmayı yapalım dediyse orada sorun yoktur. Ama konuşulanlardan etkilenip gel seni buraya Ankara'ya alalım dediyse orada da büyük bir sorun var. Yani o teklifi önceden Gürsel Bey'in o background'undan istifade peki, etmek
0: ben
4: için...
0: Bütün sizin kafanızdaki soruları formüle edip Mehmet Bey'e sorayım. O da bize duyduğu ve anladığı kadarını anlatsın.
4: Ama resimle ilgili bir şey söyleyeyim. Bak Gürsel Bey'i çok yaşlandırmışsınız.
0: Hayır.
3: Ama şimdi, Mehmet abi daha yakışıklı.
7: Yani ya şimdi bunlar, o başka bir milletvekiline benzemiş.
0: Bu bir grafik.
7: Grafik de başka bir milletvekili. Yok. Güzel, çok
0: dağıtma
7: güzel.
0: Bizi.
7: Ya ama yok ya, dağıtma. Ya Gökhan Zeybe'ye benzer. Tamam. Gökhan Zeybe'ye
0: dur. Şimdi bir dakika. Formülü şöyle ben özetleyeyim. Daha doğrusu bütün soruların özetinde şu var. Kemal Bey'in rahatsızlığı var. Tamam. Peki. Ama bu Gürsel Tekin'i İstanbul İl Başkanlığından alacak kadar ileriye gitmesi. İleri diyorum çünkü işte hepimiz biliyoruz, burada gördük yani, bu sürecin belki de en temel lokomotifiydi Gürsel Tekin.
1: Evet.
0: Sebep ne? Kemal Bey'le bu arada Gürsel Tekin'in de yol arkadaşlığının tabii, yaklaşık eski. Yani 20 yılı bulduğunu, yaklaşık 20 yıla bulduğunu.
1: 2010'daki kurultaydan önce İstanbul
0: Belediye Başkanlığı'nda biri il başkanı, biri belediye başkanı adaydı. Oradan geldiler. Parti yönetiminde biri genel başkan, öbürü genel sekreter, öbürü örgüt, grup biri örgütlerden, biri genel başkan. Efendim?
2: Kılıçdaroğlu grup başkan vekili değil miydi?
7: Evet.
0: Önceden evet. Ama önceden. Kemal Gürsel Bey'le birlikte yol arkadaşı.
2: Gürsel Bey'le beraber.
0: Yok. Gürsel Bey orada o zaman mecliste değildi.
3: Gürsel Bey 2007
2: yılı. İl başkanıydı.
1: 2011'de girdi meclise.
0: Yok. Neyse şöyle ya, neticede yol arkadaşlıkları çok uzun bir zamandır devam ediyor. Gürsel Bey 2011'den sonra meclise girdi. Ve birlikte küstüler, barıştılar. Gürsel Tekin kimi zaman istifa etti. Bizzat bildiğim şeyler var. Kemal Bey istifa mektubunu yırttı attı filan. Onların bir ayrılmaz bir yol arkadaşlığı var bu saate kadar. Ve bu süreci de birlikte omuzladı getirdiler. Ne oldu da Kemal Bey İstanbul'da Gürsel Tekin'in böyle bu şekilde göre. Çünkü bir ayrıntı daha var, o da çok önemli. Bu da olabilir. Alabilir de hani, gel buraya beraber çalışalım. Tamam bu güzel. Ama Gürsel Bey bundan haberi yok.
1: Evet.
0: Bu, bir de çok o isimler, ilginç değil mi?
5: Bir de o
0: ya
5: isimler,
0: haber vermemiş.
5: Bir de o isimler kim? Mesela o kadar Mehmet abi anlattı ya.
0: İsim vermiyor Mehmet Bey o konuda da.
5: Belki verir mi Cem?
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın burada gerçekten Sayın Gürsel Tekin'le akşam yaptığım görüşmede, dün de yaptım, bu tartışma çıktığında bir defa benim haberim yok bu tartışmalardan.
0: Dedi.
1: Ben görevimin başındayım. 16 Ekim'e kadar uzatıldı. Hukuken ben burada il başkanıyım. Dedi. Haberim yok. 16 Ekim'den sonra genel merkezin iradesine saygı duyarım diyor. Bakın önemli bir şey söylüyor. Ama şöyle bir şey var. Mahkeme uzatabilir. Ya 16 Ekim'de uzatabilir, devam eder. Yani her koşulda uzatılsa da görevden alınamayacak. Bazı kesimler de şöyle söylüyor parti içerisindeki tartışma. Ya Sayın Gürsel Tekin'i Kemal Kılıçdaroğlu yol arkadaşı yanında görmek istiyor. Yeni yapılanma, arınma var. Genel merkeze belki bir güç olarak görmek istiyor. Yani tek gerekçeyi ben bunu önemli bir gerekçe sayamam. Ha, söyleyeyim, siyaseti takip ediyorum. Burada toplantıda bir şeyler olmuş. Provokasyon tabii, olmuş. Yani ben inanın tarafsız söylüyorum. Bu gerekçe bence çok etkili bir gerekçe olamaz. Zaten partinin şu anda örgütleri, MYK'sı, milletvekilleri de bir şaşkınlık içerisinde. Konuştuklarında şaşkınıyor. Niye diye soruyorlar. Şimdi burada Gürsel Tekin çevresindekilerin ve kendisinin dillendirdiği bir şey var. 11 ay düşmanlarımız bile bizim hakkımızı teslim etti gibi cümle kuruyor. Bakın bu çok önemli.
0: Gürsel Tekin mi?
1: Evet. Bak niye bu çok önemli? Gerçekten orayı MHP, AK Parti vesaire herkes izlediğinde, onu canlı yayında o olayı gördü. Orada bir direniş vardı. Ve orada girdi. Şu anda onu anlatmaya çalışıyor. Dışarıdan partiyle ilgisi olmayan insanlar bile burada mücadeleyi gördü. Şimdi bir taraftan da diyor ki troll ordusu bize saldırıyor. İç ve dış medya bize saldırıyor. Bütün bu tartışmalar beni üzüyor ama diyor ki MYK üyelerin çoğu da, milletvekillerinin çoğu da üzüntülerini bana bildiriyor. Ama diyor gerçekten benim bu olaydan haberim yok. Neden bu tartışma buraya geldi? Haberim yok. Şimdi bir mesele var. Buraya getirilmesi düşünülen kişi. Toplantıya döneceğim ama.
0: Mehmet Ali Yüksel. Biz bir kere yayınımızı almıştık.
1: Evet, Mehmet Ali Yüksel Bülent Kerimoğlu'nun belediye başkanı olduğu dönemde danışmanı. Daha sonra Kağıthane ilçe başkanı yapmış. Gençlik kollarından geldiği söyleniyor. Niye bu kişi tercih edildi? Yani pek kamuoyunda ismi bilinen biri değil yani şimdi. Ben tanımıyorum kendisini. Niye bu isim geldi? Bu ismi kim istedi?
5: kim yani?
1: İşte yine arkasından işte bazı belediye başkanı, mesela Bülent Kerimoğlu'nun danışmanı, şimdi belli ki tanıyor. Büyük ihtimalle o da önerdi bunu. Bunu herhalde uzaydan biri götürmedi oraya. Ben şunu söylemek istiyorum. Genel merkezde de bunu işte belediye başkanı, milletvekilleri istedi.
3: Hangi
1: de.
3: Hangi belediye başkanları? O 3-4 tane dedin abi.
1: Eski belediye başkanları, Ataşehir var, Kadıköy var.
5: Battal İlgezli ile Bülent
1: Kerimoğlu. Bir sürü belediye başkanı var.
5: Adayı Mehmet Ali Yükseltiliyor ya, ben söyleyeyim.
1: CHP
5: ya,
1: genel merkezi herkes.
5: Battal İlgezli ile Bülent Kerimoğlu'nun İstanbul için adayı Mehmet Ali Yüksel diyor herkes. Ben bir saattir zikredilmiyorum.
1: Evet.
5: İki tane isim bildim.
1: Birkaç belediye başkanı daha var. Evet. Şimdi buna önemli değil. Bakın asıl soru şu. Kim söylerse söylesin. Burada şimdi Gürsel Tekin'in karşılığı olarak söylenen kişi. Burada mesele şu anda Gürsel Tekin'in yerine gelecek birini tartışılmıyor ki. Gürsel Tekin niye gidecek? O tartışılıyor. Mesele o. Bu olayın buradaki onun direnişi, konumu, çalışması 11 aylık. Bütün bu baskılar işte toplantılar yapıyor. Partiye yeni isimler katarken. İnsanlar Mehmet Ali Yüksel ya da Ahmet Yüksel biri gelecek onu tartışmıyor. Mesele Gürsel Tekin'in gibi bir figürün şu anda alınması, tartışılması. Onu tartışıyor herkes. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Bir İstanbul'da da bir şey yapalım diyor. Bakalım bir çözüm bulalım diyor. Ve MYK'da birkaç kişi
0: söz alıyor. Bu arada Mehmet Ali Yüksel yazıyor. Evet. Şu anda diyor ki ben herhangi bir belediye başkanı danışmanlığını yapmadım demiş. O bilgi doğru değil diyor.
1: O bilgiyi...
0: Şeyden önce Kağıthane ilçe... başkanlığından Bülent önce Kerimoğlu hangi görevde olduğu
1: iletişimi var mı?
0: Hangi görevde olduğunu yazar şimdi herhalde Sayın Yüksel.
1: Bunu bana söyleyen iki tane İstanbul İl Başkanı.
0: Öyle mi?
1: Yani. O zaman gayri resmi danışman bir şekilde bunu iki tane eski il başkanı söylüyorsa bana, bir de bir milletvekili söylüyorsa, ben tanımıyorum kendisini. Hiç
0: yok, biz bir kere yayınımızı aldık.
1: Bilmiyorum. Ama belki gayri resmi danışmanlıktır ama bana dedikleri resmi danışman.
0: Peki.
1: Yalan diyorsa o da çıkar. Ama eski ilçe başkanı sonuçta.
0: Kağıthane ilçe başkanı.
1: Evet. Evet. Şimdi bakın orada bir şaşkınlık, MHK'da bir şaşkınlık yaşanıyor. Orada bazı kişiler Mehmet Ali Yüksel'in adını öne çıkartıyor. Hı hı. İşte gençlik kollarından gelmiştir. İşte deneyimli bir arkadaştır. İşte bir genel başkan iradesine saygı göstermek lazım. Bir taze kandır şeklinde bunu söylüyorlar. Orada söylüyor. Ve orada konu birkaç kişi daha konuşuyor. MYK'nın üst düzey yetkilisi konuşuyor ve konu kapanıyor orada. Çünkü oradaki bazı MYK yetkilileri şunu ifade ediyor. Bakın CHP şu anda ciddi bir tartışmanın içerisinde. Partiden gidenler var, istifalar var. Bir parti çıktı onun içerisinden YP. Medya saldırıyor, FETÖ'cüler saldırıyor, troller saldırıyor. Hareket alanını kısıtlanmaya çalışıyorlar. Bir MYK yetkilisinin lafı çok önemli. Şu an CHP açılacak bir zaman değil. Bu mesele gereksizdir.
0: Peki. Bu flash cümleyle bir reklama gidelim. Evet, reklamdan edeceğiz. Sonra aynı konuyla devam edeceğiz. Gürsel Tekin kalacak mı? Yoksa genel merkez onu alacak mı? Bu tartışmanın da son cümlesini söyleyecek. Evet, birazdan tabii, sevgili tabii. Mehmet Faraç. Kısa bir araya gidiyoruz.
8: TGRT FM Haber.
9: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Gülmek stres hormonlarını azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken yetişkinler yalnızca 15 ila 100 kez gülerler.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Sübhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
3: Askeri uğurluyorlar.
4: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
5: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: TGRT FM Haber.
7: Ama bir dakika. Evet. Mehmet Ali Yüksel diyor ki, aynı zamanda şöyle diyor, 2015-2019'da Kağıthane ilçe başkanlığı yaptım. Son seçimde de ikinci bölge milletvekili adayıydım dedi Mehmet Ali Yüksel.
8: İl başkanlığı ile ilgili bir açıklama var mı? Ne böyle demek? Bir beklentim, talebim vesaire söz konusu evet. değil gibi.
7: Yani şey onu varsa mu? Yazar herhalde ama kim onu söyler?
9: Mehmet Ali
7: yani.
9: Yüksel kardeşimiz bu konuda da kendisi tartışılıyor. Bu konuda kendisine bir talep gitti mi? İl başkanlığı konusunda kendisini öneren biri var mı? Kendisine bir çağrı yapıldı mı? Kendisi bir yanıt verdi mi? Madem konuşuluyor değil mi? Tamam, danışmanlık yapmamış. Söyledik. Gazetecilik etiği gereği. Ama bu sorular da şu anda tartışılıyor. Bence bir o
7: Mehmet Ali
9: Bey
7: eğer bu konuda
9: bize
7: cevap vermek isterse benim telefonum
9: şimdi,
7: biliyor zaten.
9: Burada,
7: Şimdi de devam edelim. Gelelim toplantıya.
9: Bir defa MYK'da şok yaşandığını söyleyeyim. Yani. Şok yaşanmış. Gerçekten şok yaşanmış. Kimse bunu beklemiyor. Alttan bir çalışma olduğunu herkes biliyor. Mesela ben bunu 2,5 ay önce duydum ben. Bazıları işte Gürsel Tekin'le uğraşıyor görevden aldım. Ben o zaman da niye dedim yani. Hele bu saatten sonra sevgili Gürkan, burada uzun süredir CHP tartışılıyor. Bu ortamda bakın bu siyasetin gerçekten kurallarına ters değil mi? Hı hı. Bak CHP şu anda içinden 90 tane milletvekili gitti, belediye başkanları gitti. Hı hı. İşte bazı sonradan üye yapılmış bir sürü insan çekti gitti, bir tartışılıyor. Tro saldırısı, FETÖ saldırısı zirveye çıktı. Karşı taraf değil mi? CHP'yi bölmek için uğraşıyorlar. Bu tartışmalar sürerken geçen mesela bir üçüncü yol tartışması oldu. O da bir sıkıntı yarattı ama kapandı. CHP'nin içerisinde şu an MYK'daki o kitle var ya, bak hepsinin kaygısı şu, söyleyeyim haklarını verelim. Hepsi bu tartışmaları istemiyor. Ya zaten örgütler alınıyor, yeniler atanıyor, bir sürü sıkıntı var, istifalar var, partiye saldırı var. Konuşan herkese hakaret ediliyor. Ya Müslüm Sarı'dan tut Cemal Canpolat'a kadar efendim Sayın Rıfat Genel Sekreter Nalbantoğlu'na kadar hepsinin çabası CHP'yi şu anda tartışma içerisinden çıkarmak, yeni cepheler açmamak, CHP'yi toparlamak ve önümüzdeki döneme hazırlamak. Bu tartı hepsi bu konuda gerçekten takdire şayan bir çaba içerisinde. Anadolu'yu dolaşıyorlar. Yani şehirlere gitmişler, örgütleri toparlamaya çalışıyorlar. Bunların yapılmaması lazım. Benim üzerinde ısrarla konuştuğum insanlarda, partililer de buna vurdu. Ya ne gerek var buna şu anda? Bu zamanı mı şu anda bu? Bir de zaten eşyanın tabiatına aykırı. Adamı alamıyorsun oradan görevden. Ya tartışılıyor da bu tartışmayı yürütenler yasayı hukuku çok iyi biliyorlar mesela. Şimdi orada Berhan Şimşek diyor ki Mehmet Ali Yüksel iyi bir arkadaştır diyor, partiden geldi diyor. Ama diyor Gürsel Tekin'in de hakkını vermek lazım diyor, konuşuyor bu şekilde. Birkaç efendim MYK üyesi de görüşünü belirtiyor. Ama benim aldığım manzara bana yansıyan şu, bu konunun bırakın Gürsel Bey'in görevden alması, Mehmet Ali Yüksel Bey'in getirilmesi, bütün bunların dışında partinin bu ortamda böyle bir cepheyle karşı karşıya bırakılması çok huzursuz ediyor herkes. Ya kimsenin aklına gelmiyor. Düşünsene 81 il görevden alacak, atama yapılacak. 800 kadar ilçe var, istifalar var. Milletvekili gidiyor, belediye başkanları gidiyor. Bir taraftan da toplantılar, kurulları oluşturuyor. Partiyi toparlamak için hayda il başkanı tartışması. Hemen biri de tweet atıyor, alındı. Yasadan habersiz. Nasıl bir sansasyon yaratayım diye. Şimdi asıl meseleye gelelim.
7: Peki finale gelelim aslında.
9: Evet, finale gelelim.
7: Finalde bakın şimdi. Peki şimdi sizin bütün bu görüşmelerden edindiğiniz izlenim ne? Bir de şunu ekleyelim. Şimdi Mustafa Avcılar'dan düğünden geldi.
9: Evet.
7: Düğünde Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştu. Bizim programımıza da selam söylemiş. Sağ olsun var olsun ama dedim ki orada mıydı Gürsel Tekin dedim. Hayır dedi, şehir dışında olduğu için gelmemiş. Şimdi il başkanı olarak genel başkanın geldiği bir etkinlikte bulunmuyor. Olabilir, bir görevi olabilir, bir işi olabilir, acil bir durum olabilir tabii ki ama bu da bir manidar bir durumdur.
8: Ya da bu mevzular olmasaydı o düğüne katılır mıydı?
7: Ha, katılır mıydı? Dolayısıyla aralarında da bir hafif bir gerginlik var mı acaba? Bu konuya dair bilginiz var mı? Kılıçdaroğlu'yla Tekin arasında?
9: Sanmıyorum. Öyle bir gerginlik
7: öyle
9: yok.
7: Öyle gerginlik yok.
9: Bakın,
7: peki.
9: Şu anda Kemal Bey'in tek değerli şu anda partiyi bu kaos ortamından güvenli bir limana çıkarma. İnanın yani orada şu anda ayakta durmak bile çok sıkıntı.
0: Peki hangi argümanla ikna ediyor? Yani şimdi şu İstanbul'da bir çözelim çıkışı yani cümlesi artık kafasında bir şeyler şekillenmeye başlamış. Abi. Hangi argümanla bu yanına gittiği söylenen isimler ikna ediyor? Bu da önemli. Yani Kemal Bey açısından Kemal Bey olduğunuzu düşünün. İstanbul'un en civcivli zamanlarında o kadar saldırıya boyun eğmemiş, girmiş, İstanbul İl Başkanlığı'nı almış bir Gürsel Tekin. Güçlü bir argüman olması lazım ki bu cümleyi kurabilsin hem de MYK'da.
9: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da haksızlık etmeyelim.
10: Mehmet Ali Yüksel cevap yazdı mı acaba? Yani bekliyoruz. Ben İl Başkanlığı'nı
9: Sayın
10: istiyorum.
9: Yüksel,
10: bununla ilgili bir talep
9: açtım. İyi olur
10: açtım.
9: Bir konu açıklama yaparsa.
7: Yazarsa ben kokarım.
9: Evet yazarsa. Şimdi Meylik bakın istemiş. Sayın Kılıçdaroğlu bakın bu cevap dönemde çok diyeyim. Dikkatli. Ben burada o cümle belli kendisi gündeme getiriyor bu konuyu ve diyor ki bu İstanbul'da çözelim diye. Oradaki çözelim vurgusunun perde gerisini
8: demek ki sorun var.
9: İyi evet, düşünmek lazım. Acaba ya işte Gürsel Bey ile konuşun burada sıkıntı ne mi? Ya da karşı taraf ne diyor? Çözelim sözcüğü çok ayrıntı içeren bir sözcüktür. Yani orada şunu demiyor bence. Gürsel Tekin'i de alalım, değiştirelim. Böyle bir şey almadım ben söyleyeyim yani. Böyle bir kesin vurgulu bir şey yok. Kemal Bey'e haksızlık etmesin. Şunu söyleyeyim. Bir defa ilginç bir şey daha var. Bu tartışmalardan birkaç gün önce Sayın Gürsel Tekin genel merkezde 6 MYK üyesiyle toplantı yapıyor. Ne toplantı biliyor musunuz? İstanbul'da atama, 39 ilçeye atama. Düşünsenize ilçe başkanlarının atama toplantısı yapıldığını hemen bir gün sonra, iki gün sonra görevden alınma tartışmaları. Bu da çok manidar bence. Ve orada bu tartışma olduğu için bu atamalar da yapılamıyor. Şunu da ifade edelim. 26 ilçe başkanı üzerinde mutabakat sağlanmış.
7: Öyle mi?
9: Evet, sağlanmış.
7: Peki.
9: Şimdi, üç tanesi.
7: Şimdi
9: üç tanesi
7: kanaatiniz olur. Nedir? Bundan sonra evet. Ne olacak? Yani Gürsel Tekin görevine devam mı edecek? Kemal Bey'in tavrını nasıl öngörüyorsunuz? Bir de Gürsel Bey'in yol haritası nedir? Bir şey bahsettim size.
9: Evet. Şimdi bak Gürsel Bey'in yol haritası şu. Hiç kesintisiz tartışması söyledi. Ben görevimin başındayım. 16 Ekim'e kadar hukuk ortada diyor. Görevimin başındayım diyor. Şöyle bir şey duydum bugün. Dursun orada aynı zamanda da Türkiye koordinatörü olsun gibi diye bir tartışma da var. İki görev. Ya bu da var. Bunu da söyleyeyim. Ama İstanbul gibi bir 25 milyonluk bir şehri kaos, bugün kaos var her tarafta. Bırakıp bir de yapamaz yani. Şimdi mantıklı olmak lazım. Şimdi mesela Cemal Can Polat. Cemal Can Polat biliyorsunuz kitle örgütleri vesaireyle ilgilenen partide böyle birleştirici çaba içerisinde. O da bu olayın çözülmesi için çaba harcıyor. MYK'daki
7: ne dedi Cemal Can Polat?
9: Çözeceğiz dedi. Şu an ertelendi zaten. Bir şey yok dedi. Ertelendi zaten dedi.
8: Ertelendi. İstanbul İlçe başkanlarının ataması.
7: Hayır.
9: Yani şu an yok dedi zaten.
7: Durumu.
9: Ertelendi çünkü herkes şunun farkına vardı. 16 Ekim'e kadar görevde. O da uğraşıyor. Biz çok sayıda MYK üyesi de çözülmesini istiyor. Ha şunu da söyleyeyim. Bazıları Mehmet Ali Yüksel'in adını açık açık zaten almışlar yani toplantıda almışlar. Şimdi gelelim Gürsel Tekin'e ne olacak? Sevgili Gürkan.
7: Dinliyorum. Evet.
9: Şu anda şunu kesin söyleyeyim. Bu olayın dosyası kapanmıştır. Dosyanın kapağı kapanmıştır.
7: Öyle mi?
9: Evet. Birinci nedenini söylüyorum. Gürsel Tekin görevde. Ekim'e kadar hiçbir şey olamaz.
11: Niye olmasın?
9: Olamaz.
11: Niye? Ya mesela mahkemeyle... 1 Eylül'de davacı olan taraf gidip davasından feragat ettiğinde mahkeme bu tedbiri kaldırdığı ya zaman o, niye olmasın?
9: Varsayımları sayarsan 1000 tane şey olabilir. O zaman
11: ama zaten şimdi
9: CHP'nin şeyi de Yargıtay'da o zaman değil
11: hayır,
9: mi?
11: Hayır şöyle davayı açanlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine bağlı olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler olduğundan dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun istemesi üzerine bu şahıslar gidip davasına feragat edebilirler.
9: Kemal Bey gibi yani, deneyimli bir siyasetçi, bir hesap uzmanı ben bir yöntemi, yani bunu yöntemi da kullanacağını.
11: Davayı açanlar artık hani yeni parti kuruldu zaten herkes oraya geçti.
8: Konusuz kaldı.
11: Davamız da zaten devam ediyor. Ancak bu konuyla ilgili tedbir kararını kaldırmasını talep ederiz diye bir başvuruda da bulunabilir yani.
10: O bir varsayım.
9: Şimdi yani. Bu varsayım arkadaşlar. Burada mesele evet, şu anda.
11: 16 Ekim'de varsayım zaten. Mahkeme
9: varsayım
11: günü
9: varsayım değil ki. Yani gerçek
11: mahkeme,
9: o.
11: Mahkeme o gün o varsayımı konuşacak zaten. Onu görüşecek. Ya diyecek ki yeni şartlar değişti mahkeme, mi değişmedi mi?
10: Sonuçta bu mahkeme bunun kararını vermiş zaten. 16 Ekim'e kadar bir tarih ver.
8: Tamam mahkeme o kararı vermişse o zaman İstanbul'daki sorunu çözelim cümlesi niye kuruluyor? Zaten 16 Ekim'e biraz kadar kimse Gürsel Tekin'in görevleri yani. Alamayacakken.
9: Evet onun cevabını tekrar vereyim.
8: Niye evet. Başka bir isim zikrediliyor?
9: Şimdi bakın burada ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'i de işte 12 tane il başkanıyla birlikte alalım şeklinde bir cümle kurduğunu duymadım. Bu konuda da bilgi almadım. Ama kullandığı sözcük yaklaşımı bir çözüm merkezli. Yani İstanbul'u çözelim. Ben bundan şunu çıkarırım. Ya işte birileri de göreve gelmek istiyor. İşte konuşalım bakalım sorun nedir çözelim şeklinde bir algı bende uyandı ona açık söyleyeyim.
7: CHP Genel Merkezi'nden birisi yazıyor. Diyor ki bu daha önce genel merkezde de davaların geri çekilmesi denendi. Bir şey bir sonuç alınamadı diyor.
0: Ama o zaman Özgür Özel ve arkadaşları parti kurmamıştı. Evet. Ve ya risk
11: hep
0: vardı.
11: Kurultay
0: için
11: yani.
0: Argüman kalmıyordu Kemal Bey'in elinde. Şimdi Hadi Bey'in söyledi artık yeni parti giden gitti.
7: Ama bak. Bir dakika giden gitti diye bir ya, şey yok.
0: Canım. Hayır şöyle psikolojik, sen... bunun psikolojik boyutu var. Onlar zaten bir dakika, ayrıldılar parti kurdular.
7: Sen kim olduğunu bir... Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne kim gitti kim kaldı bilin böyle bir hesap yok. Bilemezsin onu kim gitti.
0: Puslu hava diyorsunuz.
7: Yok o açıdan söylemiyorum puslu hava değil de yani... Kim gitti hani bitti hadi onlar geçti partilerine biz burada şey kaldık saf ve pürüten kaldık diye bir durum.
9: Orası yani Oğuz şunu mu diyorsun birileri gitti YP işte kurdu onlar da bu anda Gürsel Tekin'in efendim görevden alınması için diğerlerine bir çağrı yaparlar böyle bir hançer mi sokarlar demek istiyorsun yani.
0: Yo yo ben öyle demek istemiyorum ben tam tersi Hadi Bey'in söylediği bana mantıklı geldi.
9: Ama varsayın onu.
7: Çünkü peki, toparlayalım.
0: Kimliği belli ettiler.
7: Peki yani. Siz bu dosya kapandı
9: şimdi
7: diyorsunuz.
9: Bakalım.
7: Şimdilik
9: bu dosya kapandı. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'na bu konuda öneriler gitmiş. Bu şu anda tartışılacak bir konu olmamalı. Şu an çok anlamsız sıkıntı yaratılır. Parti buna mı kaldı? Bakın buna mı kaldı diye öneriler gidiyor. Ve şöyle bir cümle kuruluyor.
7: Buna mı kaldı derken?
9: Yani bu olaya mı kaldı? Bu olaya mı kaldı şu anda?
7: İşimiz bu mu yani?
9: Bu mu? Evet. Anladım. Çünkü hepsi bakın çoğunun en tepesindekilerin çoğunun görüşü bu. Ben tekrar söylüyorum. Bakın CHP Türkiye'ye lazım. İnanılmaz bir taarruz altında. Bakın FETÖ'cüler geçen bir parti kuruluyor diyorlar ki ana muhalefet olduk şeklinde. Arkadan o kaçan eski FETÖ'cüler terör örgütünün medya kanadı tamamen saldırıyor CHP'ye ve yeni kurulan partinin propagandasını yapıp bu bile çok büyük bir saldırı. Bu sırada CHP'nin toparlanması lazım.
8: Şimdi bu arada ilginç bir şey söyleyeceğim. Bülent Kerimoğlu'ndan bahis açıldı ya.
9: Evet.
8: Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu.
9: Evet.
8: Etimesgut Belediye Başkanı kardeşler. Erdal Beşikçioğlu'na 975 bin lira kendi sahip olduğu kafeden para transferi tespit edilmişti savcılık tarafından. Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi Mutlu Kerimoğlu.
9: Evet. Tamam.
8: Şimdi zaten hani aile bireyleri aracılığıyla bir şekilde bu yolsuzluk soruşturmalarında ismi geçen birisinin yönlendirdiği bir il başkanını siz İstanbul'a atarsanız yeni bir soru işareti koymuş olmaz mısınız?
7: Bir kere ben şuna itirazımı koyacağım. Artık anne, baba, kardeş... Ya suçların şahsiliği tamam, ilkesi var. Bu soruşturma sürüyor.
8: Doğru.
7: Ne çıkacağını bilmiyoruz.
9: Evet.
7: Biz burada bu konuları da konuştuk ayrıca. Etimesgut konusunu konuştuk gene konuşacağız. O ayrı. Ama şimdi kardeşi öyle diye siz buna bu sefer abisini, babasını hiçbir kimseyi...
8: Şundan bahsediyorum. Ben o konuya mesafeliyim. Suçu var demiyorum. Bak diyorum ki arınma meselesini gündeme getirip...
7: Anladım tamam.
8: Bülent Kerimoğlu'nun işaret ettiği
9: ama işte Bülent Kerimoğlu ne kadar
0: bence bilgi verebilir mi?
8: Doğru kardeşi, olmaz diyorum ya.
0: Kardeşiyle arası iyi değil. Yani Mutlu Kerimoğlu, Bülent Kerimoğlu kardeşi yakında da ama Mutlu Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ekibine çok yakın biri olarak biliniyor. Bülent Kerimoğlu'yla da Mutlu Kerimoğlu'nun arasının iyi olmadığını partililer söylüyor.
9: Şimdi o belediye başkanlarından bazıları bu olayın içerisinde müdahil olmadıkları konusunda da böyle fikir beyan ediyorlar. Ortaya çıkar ama tartışma var. Çok sayıda isim geçiyor, uğraşıldığını söylüyor. Oradaki olay yani şimdi kardeşi gözaltında tutuklandı değil mi zaten?
0: Yok gözaltında hala.
9: Devam.
0: Devam.
9: Yarın bitecek herhalde değil mi?
0: Dördüncü gün
9: bitecek. Beklerse. Neyse bu olayla ne kadar ilgisi var bilemem de yani kardeşi gözaltında diye burada Yürsel Tekin'e karşı mı o bağlantılar başka
7: bir tartışmalı. İzleyicimiz yazmış. Kurultay süreci hazırlıkları başladığında Gürsel Tekin'in olması durumunda ana kurultay yani büyük kurultayda 200'e yakın delegasyonu İstanbul belirleyecek. Evet. Burada da Gürsel Tekin söz sahibi olacak.
9: Evet.
7: Söz sahibi olursa tabii da parti yönetiminde çok etkin olacak etkin. Ve önümüzdeki seçimlerde hem yerel yönetimlerde hem milletvekili seçimlerinde Gürsel Tekin'in dediği olur. Bunu frenlemek, bu güç transferinin önüne geçmek için böyle bir hamle yapmış olabilirler.
12: Evet. 96. Bundan daha şimdi doğal ne var ya? Bundan doğal daha ne var ya? Onların hiçbir orada yokken, kapıdan bile geçemezken Gürsel Tekin gitmiş her şeye göğüs germiş. Bırakın da olsun canım yani.
9: Ben öyle şimdi bir şey varsa. Olayın sonunu özetleyeyim.
8: 190
7: özetleyin.
8: 6 delegesi var İstanbul.
9: Evet. İstanbul en yüksek delegenin olduğu yer ve burada parti meclisinde genel başkan seçimini de çok ciddi biçimde etkileyecek. Sadece buradaki delege sayısı değil. O delegelerin Anadolu'daki bağlantıları da önemli. Yani kat sayısı evet var bir de burada. Şimdi şunu söyleyelim. CHP tabanı ve diğer yurttaşlar da dikkatle dinliyor. Şu anda Gürsel Tekin dosyası bu tartışma kapanmış. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'na bu konuda bilgilendirmeler yapılmış. Bu sırada böyle bir tartışma CHP'nin hem arınma hem toparlanma çabalarına ciddi zarar verir. Şu anda anlamsız, şu anda gereksiz. Bunu birinci elden aldım Gürkan'cığım. Yani net bilgi olarak söyleyeyim. Bu konuda bu bilgileri verenler çok kararlı biçimde bunu iletiyorlar ve bunu işlemeye devam ediyorlar. Hukuki engeli bir tarafa bırakalım. Bundan sonra da bunun tartışılmaması gerektiğini açık açık söylüyorlar. Ben aldığım izlerim Sayın Genel Başkan'ın da bu konuda önemli ölçüde ikna olduğu şeklinde bir duyum aldım. Bana peki yansıyan izlenim
7: çok
9: o.
7: Çok teşekkür ederim. Bunu sizi buyurun. Ağzınıza sağlık. Güzel bir çalışmaydı. Şimdi çok teşekkür ederim.
8: Birisi evet yazdı. Yürsel Tekin çarşamba gününe kadar önümüzdeki hafta herhalde 36 ilçe başkan ataması yapacak diyor.
7: Ha çarşambaya kadar atamalar var Mehmet Bey doğru mu? Konuştu
8: ya sordunuz mu? Sadece CHP'de kalacak belediye başkanlarının ilçesine yapmayacakmış. Onun dışındaki diğer ilçelere yapacak.
9: Sayın Gürsel Tekin'in sözünü aynen şey yapayım size. Diyor ki biz ilçe başkanlarını 3'ü kalacak diyor.
8: Evet.
9: Diğerlerini atayacak diyor. Zaten bu konuda da bu
8: CHP'de konuda da kalacak belediye başkanlarının olduğu ilçeler zannediyorum.
9: Evet. 3 tane. Bu konuda zaten biraz önce verdiğim bilgide de burada MYK üyeleriyle bu bir mutabakat sağlanmış 26'sı ile ilgili. Diğerle ilgili şeyler de hesaplamalar da sürüyor. Sayın Gürsel Tekin'e akşam yaptığım görüşmede de diğer MYK üyeleriyle milletvekillere yaptığım görüşme gibi sordum. Atayacağız dedi ilçe başkanlarına.
8: Tamam, o zaman demek ki 36 ilçe başkanı da çarşamba evet gününe kadar atanmış.
7: Peki.
12: Şu ülkenin düştüğü duruma bak. Bakın biz neyi konuşmamız evet gerekirken neleri konuşuyoruz. Şimdi bugüne kadar bakın Cumhuriyet Halk Partisi herhalde 70-80 yıldır hiç alamadığı kadar belediye aldı. Türkiye'nin %65'inin yönetildiği yerlerin belediyelerini aldı, yönetiyorlar. Şu belediyeleri aldıktan sonra 2024'ten sonra bir tane belediye başkanının yapmış olduğu iyi bir işten bahsedemedik. Bir tane hizmetten bahsedemedik. Bir tane hizmet alanı açılmadı. Yolsuzlukları konuşuyoruz. Hırsızlıkları konuşuyoruz. Efendim ahlaksızlıkları konuşuyoruz. Uçaktaki taklaları konuşuyoruz. Konuştuğumuz bütün gündem maddelerine bakın. Türkiye'deki insanların hiçbirinin gündemini işgal edecek bir şey değil. Ama maalesef Türkiye'nin gündemini buna bağladı artık. Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin hizmeti olmadığı gibi, hizmetlerini konuşamadığımız Cumhuriyet gibi Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Ali Partisi'nin abi, de önceki
10: Özgür Özel de yeni parti genel başkanı da yani.
12: Şimdi neyse ben zaten onu kastediyorum.
10: Yani daha adam yapay zekayla aday belirlemiş. Size, yani CHP
12: ya ister yapay zekayla belirlersin, ister sivri zekayla belirlesin abi. O zaman yapmasın bu işi. Yapmasın bu işi Mustafa'cığım. Mustafa'cığım yapmasın bu işi. Bakın dünyanın
10: geçmişte ne kadar büyük ya, işler
12: peki, ama peki, haklısınız peki, da peki, iyi de
7: buradan bakın, çıkıyoruz.
12: Müsaade edin bir şey söyleyeyim.
7: Buradan çıkıyoruz tamam.
12: Müsaade edin bir şey söyleyeyim ama bakın Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Bey'im bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar savaşlarla ilgili bir şey konuştu mu? Yok. İç siyasetle ilgili bir şey konuştu mu? Yok. Dış siyasetle ilgili bir şey konuştu. Ya Kılıçdaroğlu'nu bir kenara mı bırak ya?
8: Kılıçdaroğlu'na bir cümle
12: ya konuştu. Ya bırak ya. Bir bırak. Tamam Kılıçdaroğlu'na şimdi.
10: Çok güzel
12: ya tamam
10: söyledi.
12: Kılıçdaroğlu'na şimdi bir şey söylemiyoruz. Diyorum ki şu son 3 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nde iç siyasetle ilgili kimse bir şey konuşmamış. Dış siyasetle ilgili kimse konuşmamış. Her tarafta savaş naralar atılıyor, çığlıklar atılıyor. Kimse bir şey konuşmamış. 10 bin kilometreden gelmiş, İran vurulmuş, kimse bununla ilgili bir şey konuşmamış. Tarımla ilgili kimse bir şey konuşmamış, sanayiyle ilgili kimse bir şey
10: Suriye'de
12: konuşmamış,
10: ihracatla
12: ilgili kimse bir şey konuşmamış. Ya varsa yoksa Türkiye'de hep bu yolsuzluklar, ya ahlaksızlıklar, pavyonlar, pavyoncular, oteller, moteller, direkt dansları, ya başka bir şey yok mu arkadaş ya?
10: İşte bunu

0: yapmak peki. bile istemiyor.
1: Sevgili izleyiciler, bugün bir isim ortaya çıktı ve Özgür Özel'in kasası. Değil mi? Öyle olarak
2: bugün ortaya çıkmadı ama bugün onunla ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.
1: Ortaya. İddia ortaya çıktı. Nedir bize onu
2: İddia
1: bir özetle
2: derken
1: istersen.
2: İfade evet. Manisa evet. meselesi. Şimdi Demirhan Gözaçan aslında kamuoyunun yakından bildiği bir isim. Hı-hı. Nereden biliyorum? Daha önce konuşmuştuk
3: Özkan
2: bu programda.
3: Özkan Yalım'ın ifadesinde
2: Özkan Yalım'ın ifadesinde
3: isim.
2: Denizli'de elden yanlış hatırlamıyorsam
3: 1 milyon TL
2: verdim Denizli CHP il binasında ya da yakınlarında gibi bir ifadeydi. Dediği isim Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı, aynı zamanda Özgür Özel'in yakın arkadaşı.
1: Şimdi bir dakika, kasası
2: arkadaşı.
1: Demek tabii ileri bir yorum.
2: Bu bizim değil, kasası olduğu değerlendiriliyor savcılık fezlekesine göre.
1: Tamam.
2: Yani bizim bir yorumumuz değil. Onun için kasa ifadesini sürekli tırnak içine alarak konuşacağız. Yakın arkadaşı daha önce Manisa'da ilçede görev yapmış. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı, yanlış hatırlamıyorsam Manisa'nın bir iştirakinde de yönetim kurulu üyesi olarak bir maaş aldığı konuşuluyordu. Çifte maaş olayıyla gündeme gelmişti.
1: Tamam. Şimdi başka voller var. Voller için istersen seni
2: tabii
1: buraya alalım.
2: Enes
1: ama bir şey soracağım. Bir dakika.
2: FETÖ itiraflarında da beni tehdit ettiği
1: etti
2: dedi
1: diyor
2: işte.
1: Ama bu arada aslında biz nerede duyduk? Özkan Yalım'ın itiraflarında
2: duyduk.
1: Değil mi? Etkin pişmanlık itiraflarında duyduk ama Demirhan Gözaçan özür dilerim, onun ifadesi tam olarak elimizde yok değil mi?
2: Tam olarak elimizde yok.
1: Niye?
2: İşte biz bunu da sorgulamıştık. Olanlar kadar olmayanlar da kafada soru işareti bırakıyor diye. Niye bir ifadeye ulaşamayız bu kadar çabalamamıza rağmen? Çok çok önemli bir ifadedir. Soruşturmanın gizliliğini tehlikeye atacak düzeyde bilgiler içerdiği için
3: önemli detaylar olabilir.
2: Evet, önemli detaylar olduğu için bazen o ifadeye ulaşamayız. Yoksa ben ulaşamam, Hadi Bey ulaşır, Hadi Bey ulaşamaz, Mustafa Bey ulaşır, siz ulaşır, bir şekilde ulaşır. Ama Türkiye'de hiçbir gazetecinin
1: ulaşamadı.
2: Bu denli önemli bir ismin ifadesine ulaşamaması da bir soru işareti aynı zamanda.
3: Bir yandan da tezkerelerin çok, Ankara'ya gelmesi.
1: Evet, çok önemli iddialar var çünkü bu konuya ilişkin.
2: Kesinlikle.
1: Hatta Özkan Yalım işte diyor ki 1 milyon TL idi galiba. Ona götürdüm, teslim ettim, verdim diyor.
2: CHP Denizli il binasında ya da binasının önünde gibi bir ifadeydi. Çünkü çok soruşturma olduğu için küçük detayları böyle hatırlayamıyoruz bazen. 1 milyon lirayı teslim ettim diyor. Bunun yanında ama çok önemli, es geçemeyeceğimiz bir ifade daha var. Enes Uludemir, FETÖ itirafçısı, diyor ki ben Özgür Özel'le ilgili bildiklerimi anlattıktan sonra tehdit edildim. Tehdit edenlerden bir tanesi rahmetli Ferdi
1: Zeyrek'te,
2: diğeri de Demirhan Gözaçan'dı. Bunu iddia ediyor kendisi. Orada da adı geçiyor. Demirhan
3: Orada şunu
2: Gözaçan.
3: Söylüyor, istersen söyleyeyim hemen. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Denizli ilinde 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiği
2: ya CHP
3: beyanı var.
2: Binanın içinde ya da bina yakınlarında gibi bir ifadesi de direkt vardı. Yani
3: evet.
2: CHP il binasında olduğunu söylüyor. Şimdi Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen bir soruşturma vardı. Vol 11 ile başlayalım arkadaşlar.
1: Bu arada sevgili Turan Aydoğan, selamları var. Ali Vekilim haksızlık yapıyor. Onunla olduğumuz programlarda Cumhuriyet Halk Partisi adına birçok konuyu ben konuştum. Hepsini gönderirim ona. Gülücük atmış. İyi yayınlar dilemiş.
4: Bana da yazmış da şimdi Turan Bey'le o konuşulanlar o zaman da kaldı. Ben
3: Turan Bey'in bir de genel başkan ya da işte parti yönetimini, üst yönetimini temsil eden bir görevi var mıydı o dönemde?
1: O dönem yoktu.
4: Hayır.
1: Şimdi PM'de herhalde değil mi Turan?
5: Şu anda PM üyesi. PM geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta bu tartışmalı üye katılım töreninden sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına da il binasına gelmişti.
1: Geldi. Evet.
2: Şimdi başlayalım. Bu Demirhan Gözaçan'ın hesabına geldiği tespit edilen masa kayıtlarına göre bir para transferi var. Para transferi 250 bin lira ama kimden geldiği de oldukça dikkat çekici. Mevzubahis Demirhan Gözaçan olunca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ortağı olduğu şirketin genel müdürü, aynı zamanda Vahap Seçer'in de kardeşi Ali Seçer'den Demirhan Gözaçan'a 250 bin TL'lik bir ödeme geliyor. Tırnak içerisinde bağış

0: açıklamasıyla.
1: Ne diye değerlendiriyorlar?
0: Bunu 2000 yerel seçimler öncesi
1: tarih ne zaman
0: adaylık dedi? Rüşveti diye 2023
2: genel
0: seçimlerinden önce oluyor bu.
2: O zaman grup başkan vekili.
0: Evet.
3: Ama orada Özgür önemli bir husus var. Şunu soruyor, diyor ki sen bu şahsı tanıyor musun?
0: Çünkü tanımıyorum
3: diyor. Alacak verecek mevzusu olabilir, borç ilişkisi olabilir, başka bir ticari ilişki olabilir. Tanıyıp tanımadığını soruyor. Tanıyorum. Aynı zamanda HTS kayıtlarıyla önüne konuluyor. Hiçbir şekilde bir irtibatın olmadığı
0: yok diyor. Onu da birazdan bollerimizde var zaten. Ne olmuştu? Şöyle kısaca bir hatırlatalım. Demirhan Gözaçan adı ne zaman önümüze geldi? Özgür Özel'le ne alakası var? Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı bir operasyon başlatıyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamalarına yönelik 10 Haziran 2026 operasyonda Özgür Özel'in kasası olduğu değerlendirilerek Demirhan Gözaçan, Özgür Özel'in eski danışmanı, çocukluk arkadaşı, Şehzadeler Belediyesi İştirak Şirketi Müdürü Cem Yüzer, aynı zamanda da eski şoförü Demirhan Gözaçan'ın ve Anıl Demir tutuklanıyor o operasyonda. Yeni devam şoförü. Edelim.
2: Bu da yeni şoförü tabii, Anıl Demir'de.
0: Zaten şoförler dikkat edin bu süreçte İmamoğlu evet, dosyasında evet, da evet. İlçelerde
1: biz
0: de
1: burada şoförler dosyası yapalım.
0: Tabii tabii şoförler çok kritik. Bir tanesi tutukluydu hatta. Bir milletvekilinin şoförüydü yanlış hatırlamıyorsam.
1: Özgür Karabat'ın. Sırrı evet, küçük. O serbest bırakıldı.
0: Serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanıyor daha doğrusu. Hı hı. Sonra ikinci operasyon geliyor. İkinci operasyonun dayanağı o ilk operasyondan sonra MASAK kayıtları ve MASAK raporu ve HTS kayıtları inceleniyor. 16 Temmuz 2026'da Manisa merkezli İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de ve Muğla'da 14 adrese eş zamanlı operasyon yapılıyor. 14 şüpheli gözaltına alınıyor. Şu an itibariyle bu soruşturma dosyasında 4'ü tutuklu, toplamda 7 şüpheli var. 3 adli kontrolle soruşturma aşamasına şu an devam edelim. Şimdi bağış açıklamasıyla 200 kasaya, kasayı tırnak içine özellik alıyoruz çünkü bu bizim değil, savcılığın değerlendirmesi. Masa kayıtlarına göre Vahap Seçer'in, yani Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşinin genel müdür olduğu, Vahap Seçer'in de ortak olduğu şirketten Demirhan Gözaçan'ın hesabına 17 Nisan 2023 tarihinde ve tek işlemde, tek seferde 250 bin liralık bir para gönderiliyor. Yani Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden yaklaşık bir ay önce oluyor.
1: Demin sorduğum soruyu Oğuz bir daha tabii soracağım. 250 bin lira bir para çok komik değil mi ya?
4: Komik değil değil de bakın biraz önceki şey milyon dolar evet, 5 milyon euro oradan 10 milyon euro sonra 250 bin liraya düşüyor. Biraz
1: o
4: sonra
1: ne mesela yani belki bir başka bir şey mi yani?
0: Ya şimdi bu
1: savcılık bunu sorguluyor.
2: Ama milyon euroların alındığı zamanla bunun alındığı gene zaman bak olsun birisi canım,
1: gene de çok, çok.
4: Ya 10 bin dolar eder ya.
2: Milyon euroların alındığı zaman genel başkan olduktan sonra adaylık belirleme süreci.
4: Şey,
2: bu
4: orada
2: genel seçim öncesinde bak 17 Nisan 2023 14 Mayıs 2023 öncesinde grup başkan vekiliyken alındığı değerlendirilen bedeller.
3: Bir de savcılık şöyle yorumluyor. Şimdi bir sürü işlemde elden para alma durumu söz konusu oluyor. Zaten dikkat ederseniz illegal işlerde kayda girmemesi için elinden gelen bir çaba gösteriliyor normal şartlarda. Burada 250 bin liranın orada hesap üzerinden gönderilmiş olması, şahısların birbirini tanımıyor olması, bunun niçin geldiğini, ne zaman, nasıl geldiğiyle ilgili eğer makul bir cevap verme durumu söz konusu olmuyorsa, o elde alınan paraların aynı şekilde işte hesaptan da gönderildiği, bakın şahsın hedef belirleme durumu söz konusu oluyor orada. Onun için büyük ihtimalle savcılık makamı orada kasa kısmını belirlemiştir. Normal şartlarda nedir? Gördünüz zaten kargoyla dahi 100 bin dolarlar gönderilebiliyor. Ki gönderdiklerine şahit olduk, kendileri de kabul etti. Peki. Böyle elden bir para hı-hı alma durumu savcılık makamı tarafından öğreniliyor ya da işte etkin pişmanlıktan faydalanan şahıslar bunu söylüyor. Ancak resmi kayıt için 250 bin lira çok önem arz ediyor. Niye? Çünkü daha önceki ifadelerin gösterdiği hedefin bu sefer resmi anlamda bir transferin de aynı hedefi göstermesi açısından çok önem arz ediyor. Peki. 250 bin lira.
0: Ben şimdi yanıtlayayım soruyu. Savcılık şunu diyor.
2: Kabaca 13 bin dolar o günün parası.
0: Bugünün neyin bağışı diyor. Yani neyin bağışı derken Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi diyor. Yerel seçim değil. Belediye çalışması, başkan adaylığı çalışması vesaire de değil. Parayı gönderdiğiniz isim de Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda. Şimdi burada neyin bağışı? Milletvekili adayı da değil. Kaldı ki neden Demirhan göz açan?
2: Bir dakika. O zaman başkan burada, danışmanı değil. Oğuz. O zaman MHP'li seçim... belediye başkanı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı. Dolayısıyla o, zaman, o gün Özgür Özel'in danışmanı Demirhan Gözü.
0: Özgür Özel'in danışmanı. Evet, bunu ben de bilmiyordum. Şimdi o zaman başka bir şey de ortaya çıkıyor. Soru işareti de ortaya çıkıyor. Soruşturma fezlekesi zaten bu para üzerine duruyor. Yani 250 bin liranın hangi amaçla bağış adı altında gönderildiği araştırılıyor diye soruşturma fezlekesinde bir ifadeyi de eklemişler.
5: Bu aynı Mersin'de Manisa'ya...
0: İşte Vahap Seçer kardeşi üzerinde mesela birazdan yine geleceğiz orada. Verelim hatta bir sonrakine. Abisinin şirketinde genel müdür. Bunu defalarca söyledik. Vol 6'yı verelim arkadaşlar. Demirhan Gözaçan'a daha önce bu Ali Seçer'i soruyorlar. Tanımıyorum diyor mesela. Tanımadığı birinin hesabından 250 bin lira geçiyor. HTS kayıtları var. HTS incelemesine bakıyorlar. Demirhan Gözaçan, Ali Seçer, Vahap Seçer doğrudan bir iletişim kaydı da yok gerçekten.
1: Yok.
0: Bir araya da gelmemişler.
1: Peki şu anda
5: Ali Vahap Seçer'in durumda? Burada bir müdahalesi yok yani.
0: Yok yani. Ali Seçer'in buradan sadece oraya gelen bir para var. Ali Seçer'le ilgili şu an bir durum yok. Sadece bu ortaya çıkıyor.
2: Ya da şöyle Ali Seçer'le Demirhan Gözaçan'ın irtibatı yok.
0: Evet.
2: Ancak ikisinin arasında bir para alışverişi var.
0: Vahap Seçer'le Demirhan Gözaçan arasında irtibat yok.
5: Yok.
0: Ali Seçer'le
5: tek bağlantı kardeşi olması mı Vahap Bey?
0: Hatta tanımıyor. Demirhan Gözaçan'ı tanımıyorum diyor. Ki irtibatının olmaması tanımadığı iddiasını da güçlendiriyor değil mi benim anladığım kadarıyla. Evet. Ama tanımadığı insanı 250 bin lira adı altında 250 bin liralık bağış açıklamasıyla gönderdiği bir para var. Savcılık diyor ki bu parayı niye gönderdin? Cevapsız kalan soru bu.
2: Aslında şüphe şu açıkça yani savcılığın şüphesi şu. İki isim yani parayı alanla gönderenin birbiriyle irtibatı yoksa birbiriyle HTS kaydı çıkmıyorsa... Bu irtibat kimle kim arasında olabilir? Vahap Seçer'le Özgür Özel arasında olabilir. Para transferi de bu isimler arasında gerçekleşmiş olabilir. Kendine bunu değerlendiriyor.
5: Vahap Seçer bu, böyle bir olaya tevessül etmez ya. Ya 250 bin lira gidecek bilmem. Bilmiyorum ya bu kardeşin nedir ama.
2: Niye Vahap göndermiş Bey, peki ya, bağış?
5: Ben ama şimdi kardeşi göndermiş.
2: 150 bin, tabii kardeşi niye göndermiş?
5: Vahap Bey'le ne ilgisi var?
0: 150 bin lirayı konuştuk.
5: Değil mi Gürkan'cığım? Şimdi bilmiyorum yani tuhaf bir
1: Gürkan
5: şey.
1: Gürkan Bey ben onunla ilgili.
0: Şimdi bir dakika biz burada.
2: Nasıl ne ilgisi var canım?
1: Olay biz ne? Zaten biz bulup çıkarmış değiliz.
5: Evet.
1: Savcılığı çıkardı şey. Bir tabii, bilgi tabii. Bu. Yani tabii. Savcılık ortaya çıkardı. Bununla ilgili bir soruşturma var. Tabii. Soruşturma tabii. Olduğu için biz bunları dile getiriyoruz.
6: Anladım. Yoksa Mahir'le
1: Vahip, Vahip, özür dilerim. Vahap Seçer'in bu konuyla dahli var, dahli yok. Tabii, tabii. Böyle bir şey söylemiyor.
5: Yok zaten sadece orada bir HTS kaydı. Şey onu o yüzden söylüyorum.
2: Şu da çok makul bir soru yani. Durup dururken.
5: Evet. Sorabilir.
2: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kardeşi. Manisa milletvekilinin ve grup başkan vekilinin danışmanına 250 bin lirayı niye gönderir yani? Bir an içine doğup bir bağış yapayım Özgür Özel'in danışmanının
4: hesabına. Ben adaletli, adaletli bir şey söyleyebilir miyim Gürkan Bey?
1: Buyurun.
4: Şöyle bakın ne o Mersin Belediye Başkanı'nı tanırım ne kardeşini ne danışmanını kimseyi. Aynen. Ama şöyle bir şey bir durum var. Eğer Özgür Özel oradaki Mersin Belediye Başkanı'nın kardeşine ya bize biraz yardım edin dediyse kardeşi de belediye başkanının haberi olmadan bir 250 bin lira göndermiş olabilir.
0: Anladım. Kim böyle dediyse doğru. Özür dilerim.
1: Kardeşi haberi olmadan göndermiş
4: kardeşi
1: olabilir.
4: Kardeşi haberi olmadan
5: taraftan geliyor.
0: Kim talep ettiysem orayı anlayamadım.
4: Özgür Özel.
6: Ali Mahir Başar'ın bir bağlantı Ali, olabilir. Mi?
0: Özgür peki, Özel Ali Seçer'den 250 bin lira talep ediyor bize bir bağış.
4: Yani bize bir seçim yardımı gönderebilir misin dediyse o da abisinin...
5: Ama danışmanlar değil mi gidiyor?
2: Onu da yani, kardeşinden istemez de Vahap Seçer'den ister yani belediye başkanından
4: Vahap
2: ister.
4: Vahap Seçer'e değil de, ya nasıl olsa sizin durumunuz iyi şirketiniz var.
6: Özgür Özel muhtemelen var, o tarihte milletvekili adayı. Yani her ne kadar canım, CHP'nin grup başkan vekili adayı. Olsa.
4: Tamam işte o da onun için zaten seçim yardımı dediyse...
6: O paranın gönderildiği tarih tam seçim
4: arifesi. Şöyle de olabilir. Belediye başkanına söylediyse. Gidiliyor. Belediye başkanına söylediyse.
6: O zaman şu soru geliyor. Yani buradan şu çıkıyor. Seçim tarihi Vahap Seçer belki de Özgür Özel'in seçim kampanyasına yardım etmiş.
4: Onu diyorum ben de. Ama ya kardeşinin haberi de olmayabilir. Vahap Bey kardeşine bizim kendi şirketimizden para gönderdi demiş olabilir. Yani çok böyle şey bir
6: hani normal bir zaman olsa belki bu tartışılmaz ama tam bir seçim arefesi.
4: Seçim yardımı peki, diye gönder demiştir.
0: Yani savcılık mı o zaman bunu soruşayım?
4: Savcılık onu bilmez ki yani. Hayır, savcılık öyle iyi bir niyet yok. Savcılıkta oradaki MASAK raporu ne veriyorsa savcı niye verdin diye soracak ona.
6: Belki
4: savcı benim gibi yorum yapamaz. Ben diyorum ki
1: burada normal yorum iki ticari iki ticari unsur birbirine para gönderse veya birbirine tanıdık iki insan gönderse bir sorun olmaz. Burada problem Ali Seçer değil. Demirhan burada problem Gözaçan. Demirhan Gözaçan. Evet. Yani soruşturma onun üzerinden giderken buna rastlıyor.
4: Şöyle bir orada o Demirhan dediğiniz arkadaşın üzerine başka para transferleri de olduysa. İşte,
2: zaten, zaten,
4: bir dakika Ali Bey sıkıntı orada.
1: Zaten onu anlatıyoruz. Tamam, yani, Demirhan Gözaçan'a o, biz nereden tanıdık? Ben, az önce anlattık. Özellikle Uşak Belediye Başkanı'nın itiraflarında ben gittim 1 milyon TL verdim diyor. Para kime? Denizli İl Başkanlığı'nın önünde şu bina arabanın içerisinde mavi çanta mı diyordu? Mavi bir şey.
0: O ayrıydı.
1: O ayrı mıydı?
4: O, ayrı. O bahçenin duvarında.
1: Bahçenin duvarı da ayrı. O da ayrı.
0: Mavi çanta.
4: Abi o kadar şey var ki hepsi ayrı ya.
0: Başkanlığının önünde parayı
1: verdim. Neyse kafaları karıştırmayalım şimdi. Denizli İl Başkanı'nın önünde ben parayı verdim dediği kişiydi ve gözaltına alıp tutuklandı Demirhan Gözaçan. Dolayısıyla onun mali ilişkileri kontrol edildiğinde ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Bunu soruyorlar. Ha buradan temiz çıkar, başka bir problem çıkar bilemeyiz. Ama bugün savcılığın paylaştığı bilgiler sorusu içerisinde bu olduğu için biz buraya alıyoruz.
4: Yok, bir tane olsa yine o yani tolere edilir de demek ki birçok burada buraya para transfer.
2: Ben işin şeyini söyleyeyim. Asıl sorulardan bir başkası da şu. Hı-hı. Madem Vahap Seçer Özgür Özel'e bir seçim yardımı gönderecek. Niye Vahap Seçer doğrudan şirket hesabından Özgür Özel'in hesabına göndermiyor da Demirhan Gözaç'ın hesabına gönderiyor sorusu çıkar.
0: Bir de burada kasa olarak değerlendirdiği savcının kişinin hesabına gelen para olduğu için. Peki. Yani mesela öbür yardımcısına da gönderebilir ama öbür yardımcısının iş ismi başka soruşturmada geçmiyor.
1: Peki bu konuyu böyle burada bırakalım. Ve bir şey daha var. Sen onu da anlatacaksın. Kuşadası. Kuşadası'na bir anlatalım.
0: O bomba.
1: Kuşadası soruşturması geride kaldı sevgili izleyiciler. Çünkü epey oldu o. Tutukluları var. Ama. Ömer Günel'di galiba.
0: Evet. Belediye başkanı.
1: Ama bugün
5: itirafçı.
1: Bir itirafçı çıktı ve etkin pişmanlıktan faydalanan bir itirafçı çıktı. O da çok sarsıcı ifadeler verdi. Neler söyledi? Bize bir özet yap. Çünkü sonda bir Betimar'ın anketi var. Biraz da onun üzerine konuşalım.
0: Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyledi. Kabul edildi mi edilmedi mi onu bilmiyoruz. Ama bu kişi aynı zamanda kalbinde de stent olduğu için ev hapsinde olan kişi. Yani tutukluydu. Ev hapsine çevrildi. Sağlık sorunlarından dolayı.
1: Şimdi, kimdir o?
0: Ferdi Zenginoğlu bu kişi. Bu kişi yıllardır 15 yıldır kendi tabiriyle Kuşadası'nda esnaflık yapan, inşaat malzemeleri satan bir dükkanı olan kişi. Hı hı. Aynı zamanda Kuşadası Spor'un başkanı ve aynı zamanda da inşaat işi yapan da yapmak isteyen de bir iş insanı. Bir ifade veriyor. Diyor ki ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Aynı zamanda da koruma talep ediyorum diyor. Bana ve aileme bunların hepsinin gerekçesini de söylüyor. Anlattıklarından dolayı tehdit edildiğini eski eşinin kapısının önünde sürekli bir araç beklediğini ve bu durumun şüpheli olduğunu söylüyor. Diyor ki
2: bu arada Oğuz önemli detaylardan birisi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in ricasıyla Kuşadası Spor Başkanı oluyor.
0: Yani belediye başkanının doğrudan
2: belediye başkanının teşvikiyle, ricasıyla kulüp başkanı oldu.
0: Onunla ilişkin de zaten ifadeleri evet, ben seni niye bu göreve getirdim şeklinde belediye başkanının. Ferdi Zenginoğlu diyor ki Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'le 2016 yılında partinin gençlik kollarına üye olduğum süreçte tanıştım. Ben Kuşadası Soğucak Mahallesi şu ada şu parselde inşaata başlayacaktım. Bu inşaatı kat karşılığı olarak yapacaktım ama normalde arsanın imarı turizm imarı. 5 kata kadar diyor turizm imarı. Ben arsanın imar durumunu ticari imara çevirebilmek için belediyeye başvurdum. Başvuru sonrası bizzat Ömer Günel'den talepte bulmak için belediyedeki makam odasına daha önce tanışıklığımız da olduğu için diye gittim diyor. Ömer Günel'e arsamda cins değişikliği talebi olduğunu ilettim. Bana evet bilgim var başvuru evraklarını gördüm. Normalde daha yüksek bir rakam aldığımızı biliyorsun ancak seninle tanışıklığımız var. 2,5 milyon verirsen arsanın cins değişikliğini hallederiz dedi. Yani turizm imarından ticari imara geçirecek. Bu isteği üzerine kendisinden geçmişten de tanışıklığımız bulunduğu için sitem ettim diyor. Bir annen de mi para istiyorsunuz dedim diyor. Kendisi de bana alınacak olan paranın içerisinden işte imar müdürüne verileceği komisyon üyelerine para vereceğim, bedavaya bu iş olmaz dedi diyor. Cins değişikliği çözülsün diye teklifi kabul ettim ancak bari biraz indirim yapın dedim diyor. Devam edelim.
2: Rüşvetin pazarlığı.
0: Yarın gel tekrar uzun uzun konuşuruz doğru dedi bana belediye başkanı Ömer Günel diyor. Ben makamdan ayrıldım. Ertesi gün tekrar makam odasına görüşmeye gittim. 1 milyon 600 liraya bağladı kişi diyor.
1: 600 bin lira.
0: 1 milyon 600 bin lira. Bir kısmını peşin vereceğim, diğer yarısında yavaş yavaş verirsin dedi. Yani burada bir iyi niyet göstermiş ifadeye göre. Ben de bu teklifi kabul ettim diyor. Devam edelim.
4: Kredi kartına kullansaydı.
0: Bu arada ben bu ifadeyi neredeyse hiç kesmeden aldım. Yani evet, neredeyse evet, hiç kesmeden çünkü tam otursun diye. Bunun üzerine imar müdürü Ahmet Taşkan'a makam odasında çağırdı. Bu isim de adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı, tutuksuz bu soruşturma kapsamında. Ve benim arsamdaki cins değişikliğine ilişkin evrakları getirmesini söyledi. Hatırladığım kadarıyla Ahmet Taşkan'la birlikte ismi özgü olan bir belediye personeli de evraklarla beraber gelmişti. Ömer Günel dosyayla ilgili bilgi aldı. Sonra Özge çıktıktan sonra diyor Ömer Günel Ahmet Taşkan'a dedi ki diyor. Ahmet Taşkan'ın da yanlış hatırlamıyorsam imar müdürüydü. Diğer
2: evet evet,
0: notum vardı.
2: Yukarıda da yazıyor.
0: İmar müdürü.
1: Yazıyor imar müdürü. Ha,
0: Özge odadan çıktıktan sonra Ahmet Taşkan'a şöyle bir ifade kullanıyor belediye başkanı. Ferdi sana 800 bin lira döviz olarak verecek. 800 bin lira karşılığı döviz. Parayı verdikten sonra dosyayı hemen işleme al diyor. Bunun üzerine Ahmet Taşkan ve ben makamdan ayrıldık. Şimdi burada ikinci enteresan durum. Ahmet Taşkan diyor ki ya ne gerek vardı direkt bana gelseydin ya. İfadesine göre. Neden önce bana gelmedin de direkt başkanın yanına gittin diyor. Bu da ayrı bir olay. Ahmet Taşkan.
2: Hakikaten doğru.
0: Devam edelim. Ferdi Zenginoğlu'nun ifadesi. Belediyeden ayrıldık. Bir hafta sonra 800 bin liraya karşılık gelecek dövizim benim kasamda vardı diyor. Esnafım aynı zamanda diyor. Oradan toparladım diyor. Bir kısmı avroydu, bir kısmı dolardı diyor. Sonra diyor parayı döviz olduğu için de az yer tutuyor. Yanıma aldım diyor. Ahmet Taşkan'ın odasına götürdüm. Elden teslim ettim. Benim yapı malzemeleri iş yerim olduğu için iş yerindeki kasada burayı anlattık zaten. Dolar euro vardı. Parayı teslim ettikten kısa bir süre sonra cins değişikliği talebim Kuşadası Belediyesi tarafından işleme alındı.
1: Peki bu kesin yapılmış mı?
0: Hayır.
1: Yapılmamış. İşleme alınmış.
0: Şeyden mi diyorsunuz?
2: Bak cins ardından Büyükşehir tarafından onaylandı
0: daha
2: diyor.
0: Daha devamı tabii var. Önce AK Partili üyeler askıda görüp itiraz ediyor meseleye. İşleme alındı. Akabinde talebin Büyükşehir Belediyesi tarafından da onaylandı. Devam edelim. Ferdi Zenginoğlu... askıya çıkarıldığında Büyükşehir Belediyesi tarafından diyor.
5: Bakar mısın ya?
0: Karar diyor askıya çıkarıldığında Kuşadası Belediyesi'ne AK Partili Belediye Meclis üyeleri durumu gördü, itiraz etti. Kuşadası Belediye Meclisi itirazı reddetti. Ancak sonrasında Büyükşehir Belediyesi'ndeki komisyon imarımı 5 kattan 2 kata düşürdü ve emsalini 0,5'e çekti. Yani dediği kadar olmamış.
2: Bir dakika. Burada bir hatırlatma. Hı-hı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun özellikle istifasına gerekçe olarak gösterdiği nedenlerden bir tanesi de Kuşadası'ndan gelen bu tarz yüksek imar taleplerini reddetmesi kaynaklı olduğunu da biliyoruz. Yani burada... Bu ifade de aslında onu doğrulayan bir noktaya bizi götürüyor.
1: Peki.
0: Evet devam ediyorum. Bunun üzerine konuyu Ömer Günel'e söyledim diyor.
1: Ömer Günel belediye başkanı.
0: Ama parayı geri iade etmiyor Ömer Günel belediye başkanı tutuklu. Başka projede telafi ederiz bu işi diyor. Yaptığım ödemeyi geri vermedi.
1: Söylüyorum yani ya,
0: sonuçta. Yaptığım ödemeyi geri vermedi
6: CHP,
0: diyor.
6: Vah,
0: devam edelim. Kalan kısmı parça parça süreç içerisinde ben yine ödedim diyor. Bu ödemelerin bir kısmını başkan diyor ödemelerin bir kısmını arayarak istedi diyor. Beni kendi istedi diyor. Başka birine götürüp normalde teslim ediyor. Başkana doğrudan elden teslim ettim diyor. Hatta özür dilerim öyle demiyor. Bazen de beni aradı diyor. Şebnem Kars Şenol isimli kişiye elden teslim etmemi istedi diyor. Şimdi bu isim Ömer Günel iki dönem belediye başkanı, ondan önce Ömer Günel avukat. Avukatlık ofisi var. Avukatlık ofisinde beraber çalıştığı bir isim. İlk döneminde oradaki ofisten yürüttüğünü iddia ediyor hala işleri. Ömer Günel'in Ferdi'nin anlatımına göre. Bu ofiste de diyor Şebnem Kart Şenol vardı diyor. Parayı götürüp ona veriyorduk diyor. İkinci döneminde diyor özel kalemi yaptı Şebnem Kart Şenol'u. Bu sefer diyor ben dahil müteahhitler götürüp diyor belediyede evliden yine bu isme veriyorduk diyor. Elden nakit olarak vardı. Devam edelim.
4: Kolaylık olsun diye yapmış yani.
0: Sonra iş bitiyor mu bitmiyor. Cins değişikliği işlemleri bir şekilde yapılıyor. Talebi biraz düşürülüyor vesaire ama bu sefer de ruhsat işlemleri var. Ahmet Taşkan bu sefer 250 bin lira istedi diyor. Bir hafta sonra belediyedeki odasında Ahmet Taşkan 250 bin lirayı da verdim. Elden teslim etti diyor. Sonra diyor 10 gün sonra diyor belediyedeki odasına yeniden beni çağırdı. 800 bin daha istedi diyor. Ahmet Taşkan demiş diye iddiasına göre. Başkana niye gidiyorsun bana gelseydin diye. Şimdi 250 ruhsat için artı bir de 800 bin lira. Ben bunu kabul etmedim diyor. Bu sefer ne oluyor? Ruhsat işlemleri gecikiyor. Bilerek yavaşlattılar diyor. Telefonlarıma cevap vermemeye başladılar diyor. Ruhsat işlemlerim normalden çok daha geç artık tamamlandı diyor. Devam edelim.
2: Cem Yılmaz'ın bir tiplemesi var ya, ona Kuşada çok benziyor
0: spor.
2: Bu.
0: Evet. Kuşada Spor'a Ferhat Murat'ın dediği gibi Ömer Günel'in talebi üzerine başkan oluyor. Ferdi Zenginoğlu.
1: Zaten biliyorsun belediyelerde en büyük kara delikler spor kulüplerinden başlıyor.
0: Evet, ama şimdi okuyacaklarım yaşa.
1: Para oraya bir girdi mi sevgili izleyiciler çıkamıyor bir türlü.
0: Çok fanatik
1: Kuşada Spor. Bağışlar oraya, yardımlar oraya, her şey oraya.
5: Ya bir şey var ya, bir dakika oğlum sen neler anlatıyorsun ya. Bunu var ya, şimdi bunları biz konuşuyoruz ya buradan. Bir kesim var, özellikle bu yeni parti kuran kesim. Ya bunların hepsinin hayal olduğunu, yalan olduğunu falan söylüyor. İnsan çıldırıyor arkadaş ya. Adam gitmiş ifade vermiş ya. Böyle bir şey var mı?
1: Normalleştirdiler. Bir de bu arada yani, bu altını çizelim. Mehmet Faraç altını çizelim. Bu ifadeyi veriyor. Öyle aklına geldiği gibi, uydurduğu gibi değil. Eğer o verdiği ifadeler savcılık tarafından teyit edilemezse, ETS kayıtları, bas kayıtları teyit edilemezse, MASAK raporuyla örtüşmezse,
0: bu sefer söyledik, var, bu sefer
5: yalancı olacak.
0: Zenginoğlu'nun haline
1: olacak. Dolayısıyla
0: yargıyı yanıltma
1: biz
0: var.
1: Biz bunu İBB dosyasında da gördük. Mesela Adem Soytekin diyor ki ben şu tarihte şu parayı verdim veya bir başka itirafçı şunu verdi. Hemen savcılık o tarihte çek etmeye başlıyor. Diyor ki acaba bir araya gelmişler mi? Baz vermişler mi? İşte görüntü var mı? Kamera görüntüsü var mı? MASAK bu konuda ne diyor? Eğer onlar doğrulanmazsa zaten dikkate almıyor. Tabii. Ve bundan sonra etkin pişmanlıktan da faydalanmasının önüne geçiyor.
2: Artı bu dosyoda şöyle bir kolaylık var savcılık için. Evet. İlgili kişi imar değişikliği, cins değişikliği başvurusunda bulunmuş mu? Bulunmuş. Bu Kuşadası meclisinden geçmiş mi? Geçmiş. Büyükşehir'e gitmiş mi? Büyükşehir reddetmiş mi? Dediği olaylar silsilesi, dediği tarihlerde gerçekleşip gerçekleşmediği çok daha rahat tespit edilebilecek bir olay.
5: 140 bin nüfusu varmış Kuşadası'nın, baktım şimdi. Ya şu rezaletlere belediye başkanı nerede?
0: Ama yine söylüyorum. Cezaevi. Turizm bölgesi.
5: Ya burada, tamam da.
6: Yeni parti milletvekili Bülent Tezcan'ı unutmamak lazım. O da bu işlerin arkasında ismi sıçra geçiyor.
0: Bülent Tezcan. Şimdi geleceğiz ona. Ben gelmeyeceğim. Ferdi Zenginoğlu gelecek daha doğrusu.
1: Peki gelelim.
0: Şimdi burada bir maddi hata var. Bizden değil, dosyada böyle yazıyor. 2023 yılı belediye seçimlerinden diyor.
1: 2024.
0: 24 ya 2023 yılında İfadesini belediye seçimlerinde hemen önce falan, ya da o da yanlış hatırlıyor bilmiyorum ama söylediği girmiş sonuçta.
2: Şöyle 2024 Mart'ta olduğu için 3 ay geriye geldiğimiz zaten aşağı yukarı.
1: Yani şöyle belediye seçimlerinden yaklaşık 2-3 ay önce 2023 yılında demek. Ben de demek istemiş olabilir ama maddi hata olmamış olabilir. Cümle yanlış kurulmuş olabilir.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Arkadaşlarımla birlikte bir balıkçıda oturuyorduk diyor. Ömer Günel'le karşılaştık. Dedi ki diyor ya Kuşadası Spor başkalarının elinde. Seçimde bize zarar verecekler. Senden rica ediyorum diyor. Benim de önereceğim kişilerle gir Kuşadası Spor'u seçimde al diyor. Seçime kadar götür. Sen başkan ol, ben de yanına yardımcı arkadaşları göndereyim diyor. Bir hafta sonra teklifi kabul ediyor Ferdi Zenginoğlu. 23 yani Aralık 14 2023'te tabii alıyor.
2: Işte.
0: Ağustos'un ikisine kadar 2024 yılının Kuşadası Spor Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla Ferdi Zenginoğlu oluyor. Sonrasında ne oluyor peki? Ben diyor başkanlık yaparken Kuşadası Spor'a Helvacı Yapı isimli firma sahibinin oğlu olduğunu söyleyen bir kişi beni WhatsApp üzerinden aradı. ben sana Eldem Kuşada Spor için 1 milyon lira vereceğim dedi. Ben kendisine bunun ne parası diye sordum. Bizim ruhsat işleriyle alakalı vereceğimiz bir para. Başkan Ömer Günel o şekilde talimat verdi dedi. Ben kendisine elden parayı teslim almayacağımı, Kuşadası Spor'un resmi hesabına göndermesini söyledim. Akabinde bu kişi beni başkanla görüşüp seni tekrar arayacağım dedi. Yarım saat sonra tekrar aradı. Başkan kendisine Ferdi'nin dediği şekilde yap demiş. Para Kuşadası Spor'un hesabına yatırıldı diyor. Devam edelim.
2: Bu da tespit edilebilecek.
1: Evet.
0: Olaydan yaklaşık bir hafta. Bu arada bunu geçmeden başkan sonra Ferdi Zenginoğlu'nu arıyor. Zenginoğlu'nun iddiasına göre. Diyor ki ya sen ne yapıyorsun, benim dediğimi yapmayacaksan niye sen oraya başkan oldun diye sistemde bulunuyor. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra kendisini tekrar helvacı yapının sahibi, oğlu olarak, sahibinin oğlu olarak tanıtan kişi beni aradı. Özür dilerim, ben o numaradan tekrar kendisini aradım diyor. Bu 1 milyon lirayı bana niye gönderdin? Başkanın niye bu şekilde bir talimat verdiğini soruyor. İleride diyor bu para bana sorun çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Başkan bizden ruhsat için 3 milyon lira para istedi. Helvacıoğlu'nun sahibinin oğluymuş bu, böyle diyormuş. Başkan bizden 3 milyon lira para istedi. Bunun 2 milyon lirasını elden başkana teslim ettik. 1 milyon lirasını da önce sana elden vermemizi istemişti. Ancak sen kabul etmeyince bunu da Kuşadası'nın hesabına yatırdık diyor. Bunun üzerine görüşmeyi sonlandırdık diyor. Bağış adı altında benim elden 1 milyon lirayı nakit olarak teslim almamı istemesinin sebebi başkanın beni kendisinin kurduğu rüşvet çarkına dahil etmekti diyor. Ben bunu sonradan anladım diyor. Sonra diyor Ömer Günel hatta beni aradı, dedi ki diyor madem burayı yönetemeyeceksiniz neden o zaman benim teklifimi kabul ettiniz? Yani başkan olması için Ömer Günel yönlendirmişti. Neden o zaman teklifi kabul ettiniz dedi. Devam edelim.
1: Peki.
0: Bir de kulübün satışı var. Kulübün satışı olacak. Ferdi Zenginoğlu'nun iddiasına göre 60 milyon liraya Kuşadası Spor Kulübü satılacak. Anlaşma 50 milyon liranın hesaba yatması, 10 milyon liranın da elden teslim edilmesi. Bunu da söylüyor. Sonra başkanlar arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Hızlı geçiyorum, onun için tamamını okumuyorum. Benim diyor 5 milyon 700 bin lira alacağım var bu kulüpte. Peki ben ne yapacağım diyor Ömer Günel'e. Ya diyor şimdiye kadar Kuşadası Spor'a para verdi herkes diyor. Kimler parasını geri alabildi diyor. Sen o başkanlık yaptığın dönemdeki itibara say bunu diyor. Evet. Ama iddiasına göre 60 milyon liraya satış için anlaşılıyor. 50 milyon lirası hesaba yatıyor. 10 milyon lirası da başkanın kendisini elden gidiyor para. Devam edelim. Kuşadası Spor'dan sonra daha hızlı geçelim biraz. Şöyle 600 milyonluk arsayı verelim arkadaşlar. Vaktimiz çok az çünkü anladığım
1: evet,
0: kadarıyla.
1: Evet.
0: 600 milyonluk arsa. Şimdi belediyeye ait bir arsa var. Arsanın değerinin 550 ile 600 milyon arasında olduğunu söylüyor Ferdi Zenginoğlu. Bunu da nereye bağlıyor? Başkanlık yaptığım dönemde diyor Ömer Günel, başkan yardımcısı vardı Oğuzhan Turan. Bir gün beni aradı diyor. Bana dedi ki diyor bir arsa var belediye iştiraki Arya isimli işletmeye ait diyor. Orayı satışa çıkarıyoruz diyor. Bu arsanın değeri 550-600 milyon lira arası. Ancak başkan arsayı 300 milyon liraya satmak istiyor. 50 milyon lirasını da kendisi alacak diyor. Devam edelim. Bu organizasyonu yapabileceğimiz biri var mı diye soruyor. Yani belediyenin 600 milyonluk arsasını 300 milyona bırakacağız.
1: Peki.
0: Başkan bunu istiyor, bu organizasyonu yapabilir miyiz? Benim tanıdığım yok, buna dahil olacak diye bir cevap veriyor. Sonra arsa satıldı diyor. Satıldıktan sonra ben öğrendim ki 320 milyona satılmış. Belediyenin arsası
1: 600 milyonluk arsa.
0: 600 milyonluk 320 milyona satılmış. Hızlıca Bülent Tezcan'ı da verelim. Sonra diyor Bülent Tezcan meselesi. CHP'nin Aydın milletvekilidir. Kuşadası'na yapılan operasyondan sonra tutuklanarak cezaevime gönderildim. İki defa beni ziyarete geldi. Bakın bu da çok kolay tespit edilecek bir durum değil mi? İki defa beni ziyarete geldi. Dedi ki bana konuşma, sessiz kal, buradan çıkacaksın, çıktıktan sonra daha çok iş yapacağız dedi diyor. Neden diyor peki? Normalde benim diyor orada yaşadığımı falan bile bilmez. Çünkü diyor kızı Ömer Günel'in avukatı. Kızının kocası yani damadı da Ömer Günel'in avukatı diyor.
1: Ömer Günel kendi avukat değil mi?
0: kendi avukat ama aynı zamanda onlar da onun avukatıymış. Belediyenin avukatı ama ifadesinde kendisinin Ömer Günel'in avukatı diyor. Hı-hı. Belediyenin demiyor. Bunlar üzerinden de çok iş dönüyor diyor. Özellikle damadının bu rüşvet çarkının içinde olduğunu iddia ediyor. Hı-hı. Şöyle bakıyorum. Evet bu.
1: Biraz ağzına sağlık. Kuruyor. Gerçekten
5: CHP ya. Ya bir tane ilçede Kuşadası gibi sürekli seçmenlerin CHP'yi ayakta tuttuğu bir yerde ya bu rezaletler nedir arkadaş? Bir Bülent Tezcan zaten gitmediği aşiretini sokmadığı belediye kalmamış zaten.
6: Tabii, tabii. Ankara,
5: ve gerçekten
6: Çankaya.
5: Cezaevine gidip halen umut mu veriyor adama?
0: İki defa geldi.
5: Ya şimdi bakın.
0: Bu arada 20 milyon avro mesela ona girmedim çünkü kendisi diyor ki ben biliyorum Özgür Özel'e 20 milyon avro adaylık parası verildiğine dair iddialar soruluyor kendisine.
1: Ha şey polis mi soruyor?
0: Evet. Kuşadası savcılık, belediye özür dilerim, savcılık soruyor.
2: Başkanının mı böyle?
0: Evet evet şeye soruyor.
5: 20 milyon euro mu?
0: Özgür Özel'e 20 milyon euro verildi mi? Ben verilip verilmediğini bilmiyorum diyor ama o Şemdem Kars'ın dedim ya az önce. Onun ismini veriyor. Bilirse bunlar bilir diyor.
5: Peki. Oğuz bu 20 milyon euro ile ilgili bir bilgi mi var savcının elinde? Bu
0: demek ki var
5: soruyor
0: ki
5: ya. Bir, çok, tabii, burası tabii. Çok önemli.
0: Demek ki var öyle bir soru yöneltiyor.
2: Kuşadası için mi acaba Büyükşehir
5: Hayır
2: için
5: ya.
2: Mi istenen?
5: Kuşadası 20 milyon euro.
2: Çünkü o dönem Bülent Tezcan aynı zamanda Ömer Günel'i Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı da yapmak istiyor.
0: Bildiğim kadarıyla Ömer Günel ve Özgür Özel'in araları çok iyidir ve aralarındaki samimiyeti ve irtibatı sağlayan kişi de Bülent Tezcan'dır. Ömer Günel tarafından kurultay öncesinde Özgür Özel'e 20 milyon euro verildiğine dair benim net bir bilgim yok. Ancak bu konuyla alakalı Ömer Günel'in kasası olan Şebnem Kars Şenol ve Oğuzhan Turan dahiliyeti ve Bülent Tezcan'ın bilgisi bulunabilir. Aa, İfade aynı
5: şimdi şekilde. Bu bakın bir şey söyleyeyim burada Gürkan'cığım izninle. Bakın burada yeni bir soruşturmanın operasyonu bu sinyalidir. Ya bunu böyle okumak lazım. Bunu savcılık sormuş değil mi?
0: Evet savcılık
5: bunu
0: sormuş.
5: Bir Cumhuriyet Savcısı kafadan duydum da şöyle bir şey var diye sormaz. Zaten Muhittin Böceğin bu konuda bir açıklaması yeterince sarstı CHP'yi. Belli ki Kuşadası operasyonu çok daha önemli noktalara gidecek.
1: Gidecek. Peki Gürkan şimdi şöyle bir şey yapalım.
4: Bir şu belediye başkanlarıyla ilgili bakın şimdi biraz önce şeyi konuştuk. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını konuştuk. Düşünün ki İstanbul'daki belediye başkanlarının o geçen belediye başkanlarının olduğu ilçelerin çoğu 5-600 bin nüfuslu ilçeler. Şimdi orası 140 bin dedi Mehmet Bey.
5: Evet. Yanlış 26,
4: şimdi 140 bin nüfuslu bir ilçede dönenlere yazın, bakın. Tabii. Şimdi AK Parti'ye geçen belediye başkanları ne yapacak diye sorulduğunda ben şunu söyleyeyim. Sadece Beykoz'da geçen hafta burada konuştuk. İki hafta konuştuk üst üste. Sadece araç kiralamasından 15 aylık araç kiralamasından belediye 1 milyar kasasında para kaldı. 1 milyar. Yani 1 milyar 250 milyona kiralanan arabalar sonra 200 milyona 195 milyona kiralandı. Ve onun için dedim ki zararın neresinden dönerseniz kar orasıdır. Şimdi bu AK Parti'ye geçen belediyelerde Allah'ın izniyle bu tür olayların olması olmaz mı? İnsanın olduğu yerde her şey olur ama orada kimse cesaret edip de bu işlere şey yapamaz. Belediye başkanı ya şuraya bak.
5: Ya Ali Bey her yerde
4: bana geldi. İmar müdürü diyor ki ona niye gittin? Sen bana gelseydin ben senin işini hallederdim.
5: 5,5 yıl şimdi ceza aldı AK Parti
1: Mustafa,
5: bir belediye başkanı.
1: Mustafa Yavuz'la devam edeceğiz.
5: Her tarafta oluyor bu ya.
4: Şimdi
5: belediye
4: çıkıyor.
5: Belediye dediğin her yerde oluyor.
4: Olmaz demiyorum ama diyorum ki Beykoz'da sadece araç kirası kiralamasından bir 15 aylık araç kiralamasından 1 milyar belediye kâra geçti.
5: Gürkan'cığım bir Beykoz'a gideceğiz Ali Bey'le.
1: Ya gidelim. Gideceğiz ben o hesapta bir hata görüyorum da Ali Bey
4: hayır,
1: kabul
4: asla,
1: etmiyor.
4: Asla.
5: Hayır gideceğiz. Asla, bak gidip bakın, bakacağız bu işe.
4: Gidip bakacağız.
2: Ya, belediye başkanı açıklama yaptı ya.
4: Açıklama yaptı. Açıklama yaptı ama orada, sizi belediye başkanı belediye başkanı ben ziyaret etmedim. Sadece bir defa
1: bir
4: toplantı
1: ilçe belediyesi bir araba kiralamasından 1 milyar karlılık sağlayamaz.
4: Niye? Bakın hemen söyleyeyim. Bakın yok. Bakın bir dakika. Bakın okul bütün her şeyi okudu.
2: İhale onu açıklamıştık. Açıklaması hala benim önümde.
4: Benim bakın bunu ben belediye başkan yardımcısı Ahmet Bey'in o dosyayı bana okuttu. Onu oradan okudum. Diyor ki buradan önce 15 aylık 277 araç kiraladı. 1 milyar 250 milyon. Biz şimdi 12 aylık yaptık diyor. 220 araç kiraladık diyor. Kiralama şirketi Albayrak'la şirketi 195 milyon verdi diyor. Bakın Şimdi o 1,5 yıl önce bir aracın kiralaması 300 bin lira ama şimdi bir aracın kiralaması 73 bin lira. Araçların içinde bakın o 300 bin lira aylık kirası olan araçların içinde 2 aylık kirasına arabalar var. 600 bin liralık arabayı bile 300 bin liraya
1: veriyor. Neyse bu konuya çok girmeyelim, buradan dağılırız.
4: Onun için diğer belediyeler, diğer bu geçen belediyelerde de İnşallah bu tür gideceğiz. Bu aymazlıklar Beykoz'a. Olmayacak.
5: Beykoz'a siz de gideceğiz.
4: Kesinlikle peki, gideceğiz şimdi hep beraber. Buradaki arkadaşlar.
1: Hızlı hızlı gidelim. Hızlı hızlı gidelim. Mustafa. Yeni partinin finansmanı. Şimdi bu tartışılıyor. Sen
2: Özgür
1: geçen
2: Özel'in
1: dedin
2: aracı.
1: Ki. Sen geçen
2: Mustafa
1: gün dedin
2: Yavuz
1: ki. Topla,
2: takıla takıla ona takılmış.
1: Toplanan paranın 130 milyon lirasına bir araç alındı. Yeni dedin. Burhanettin Bulut da cevap verdi. Uzay aracı mı bu? Bunlar nereden uyduruyorlar bu rakamları dedi. Sana böyle birden bir cevap verdi Burhanettin Bulut. 130 milyon demedin mi sen?
6: Ben 130 milyon para toplandı. Onun içerisinden toplanan parayla Özgür Özel'e çok lüks bir araç alındı dedi.
2: Ne
6: araç
2: aldılar?
6: Alınmasını...
2: Tok mu aldılar?
5: Minibüs bir tane.
2: Bence tok alsınlar yani. Yerli ve
1: dur bir dakika dur şimdi sen anlat. Dur. Ya buranın bak ara sıra şey insicam bozarlar. Dağılma. Sen bilgi üzerinde kal.
5: Hemen doğru. Araya bir reklam koyuyorum. Ya Beykoz reklamı ya Tok reklamı.
1: Şey yapalım. Sen konunun
2: Tok'a daha girmedik. Tok konunun bir tarafın ürünü değil. Hepimizin ürünü.
5: Bu vatanın, bak,
1: ama konu o değil.
5: Bu vatanın ürününü seviyoruz.
4: 36 tane araba almış 75 milyona.
2: Ben bu kadar araba tartışmasından sonra ben Özgür Özel'in yerinde olsam Tok bir makam aracı alırdım.
1: Tamam. Bu bir başka. Tok'un yapıldığına bile inanmıyor ki. Mustafa sen burada kal.
6: Evet. Şimdi o toplanan parayla Özgür Özel'e çok lüks bir araç alınmış. Burhanettin Bulut bunu inkar etmiyor.
2: Hangi marka?
6: Yine
2: Alman
6: ben,
2: mı?
6: Alman bir neyse, Alman tamam, menşeli neyse. Bir araç marka vermiyor. Yine böyle VIP 2 dizayn ediliyor. Onun içerisinde gelen parayla çok lüks bir araç alındı. Dolayısıyla onu inkar etmiyor. Orada ben 130 milyona bir araç alındı demedim. 130-140 milyon para toplandı. Onun içerisinden önemli bir miktarla ki bu rakamda 20-25 milyon liraları buluyor dizaynla, teşrifatla.
2: Erbakan yani, Malkoç Gürkan Acır'ı arayabilir konuya dair.
1: Erbakan Malkoç'un muhasebecisi vardı. Muhasebecisi de tutuklandı şu anda.
2: Vay. Öyle mi? O da yeni partiye geçti
1: hayır,
2: mi acaba?
1: Hayır, o değil şey o.
2: CHP'deydi.
1: Hayır, şey söyleyeyim bana. Ahbap. Ahbap soruşturmasındaki türmü.
5: Ahbapmış arkadaş ya.
2: Bu da ne?
5: Uzanmadı yer kalmamış. Yani daha, nasıl bir ahbap?
4: Ahbapla ilgili.
1: Olaylar nasıl birbiriyle?
2: Erbakan Malkoç'un muhasebecisinin bu kadar kritik iki soruşturmada aktif rol alması da çok garip.
1: Bir
2: dediğin
1: de eski
2: gibi
1: dönem
2: olaylar birbiriyle ne kadar bağlantılı acaba?
4: Evet. Ahbap'la ilgili ben iki cümle etmem lazım.
1: Tamam.
4: Sonunda.
1: Tamam.
6: Şöyle. Şu an itibariyle 150-160 milyon gibi para toplandı. 20-25-30 milyonlara gibi paraya 25 milyon arası Özgür Özel'e çok lüks bir araç alındı. Toplanan parayla Mustafa Kemal mahallesinde olan Ankara Mustafa Kemal mahallesinde tutulan genel merkezi 60 milyon lirası o binaya sözleşmesine verildi. Aylık 4.250.000 çarpı 1 yıl peşin ödenmiş.
1: 42 yaklaşık 9 daha koysak 51 falan yapıyor.
2: 51 top tam 51.
6: 51. Stopajı falan da var o rakamda.
2: Artı %20 stopaj.
5: 25 de arabaya
6: stopaj.
5: Geçti.
6: Ve binanın içerisine burada yine bir önemli bir bilgi vereyim. Özgür Özel'e çok lüks bir makam odası yapılıyor. Deri koltuklar tamam. Falan ya, böyle.
2: Mustafa Yavuz da sanki Kemal Kılıçdaroğlu hiç lüks olmayan yerlerde genel başkanlık yapıyormuş gibi anlatıyorsun.
6: Ya, Kemal Bey Deniz Baykal döneminde
5: çok mütevazi
6: bir mütevazi bir genel
2: başkanlık bahsediyorum. Hani ona lüks biliyor. Olmayan bir arabaya biniyordur Kemal Bey. Dersin ki çok lüks bir araba okay. Almış Özgür Özel.
1: Ama bizim burada Ferhat Murat derdimiz muradımız şu değil. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi şu anda. Tamam. Kurumsal bir parti, 103 yıllık parti, parası var, hazine yardımı var, bilmem ne var. Burada üzerinde durulan konu yeni kurulan bir partinin nasıl finanse edildiği. Tabii. Kamuoyu bunu tartışıyor.
2: Milletin
1: yoksa Kemal Bey'in arabasıyla
2: bahşeleri...
1: Özgür Özel'in ama bağışlar kaç kişi? 80 bin kişi mi?
6: 100 bine yaklaşmış 100 bine şu yaklaştı. Anda. Ve o toplanan bağışlar lüks bir genel merkez dizaynı.
2: Melik madem Gökçek de bağış yapmış.
6: 1
2: lira 3 kuruş parayı da çarçur etmedi diye. nota da eklemiş.
3: Onlar da hiç etik değil yani.
6: Şöyle.
1: Parayı iade etmiş.
3: Onlar da hiç etik değil. Hatta bazıları para gönderirken de çok böyle ahlaksızca kelimeler de yazmışlardı. Bunlar da gerçekten saygı çerçevesi.
2: Ya, ahlaksızca yani. Yazanları bilmem de hani bu yani. Siyasi hiciv babında belki evet. Yapılabilir. Ben yapmam da yani. Yapmam.
6: Özgür Özel'e çok lüks bir makam odası yapılıyor şu anda. Ankara sitelerde bir mobilyacıyla anlaşılmış. Orada deri koltuklar falan böyle.
0: Mobilyacı yani. Çevresi çok normalde.
2: Turgut Koç'la anlaşabilirlerdi ama.
6: Turgut Koç'ta mı artık
1: peki, yaptırlar? Peki o zaman şöyle yapalım. Değil mi?
6: Dolayısıyla binanın teşrifatı, alınan araç vesaire toplanan para zaten yani? Bitmiş durumda.
2: Kiraya da gitti.
6: Kiraya da gitti. Çünkü binayı komple yeniliyorlar.
4: Yani para ihtiyacı olan adam öyle 25
1: ya şimdi orada tabii
5: para ihtiyacımız yok dediler zaten genel başkan yardımcısılardı. Peki. Değil mi?
1: Evet. Şimdi sevgili izleyiciler bitti Mustafa.
6: Tamam.
1: Peki kadar. Şimdi sevgili izleyiciler bir anket var. Benim özellikle
4: ya şu anketten önce şu
1: Ali Bey bir saniye bir dakika şuna bir girelim o kalacak yoksa. Gürkan Duman benim adaşım Betimar. Ben hep onun araştırmalarına itimat ederim. Nereye kadar itimat ederim? Bir sonraki seçime kadar itimat ederim. Bir sonraki seçimde bakarım yine sonuçlara. Kim yanılıyor, kim biliyorsa. Uçuyor, kaçıyor böyle uçup kaçanlar var. Bir de sevgili izleyiciler benim tespit yöntemimi size de öneririm. Siz de dikkat edin. Bir anket şirketi son bir ay kalaya kadar uçup kaçıyorlar. Son bir ay en doğruya yakın anket neyse ona yakın. Ben bildim diye ortaya çıkmak için oysa bir hafta bir yıl boyunca şu 50 alır, şu 40 alır falan diye böyle afaki rakamlarla müşterilerini memnun ediyorlar. Kamuoyunu tatmin ediyorlar. Popülerliklerini koruyorlar. Ama son kertede sonuç neyse ona yakın bir sonucu ortalamadan vermeye çalışıyorlar. İşini iyi yapan, gerçekten layıkıyla yapan ve helal yapan kişileri buradan ayrı tutuyorum. Tabii o ayrı. Ama genelde ne yazık ki anket şirketlerinde böyle bir problem var. Onun için ben bir ay önce ne yaptın sen? Bir ay önce ankette nasıl oluyordu da %30'du şimdi %5 çıktı diyorum. Bir anda seçmen kaçtı diyor. Ya %25 kaçar mı bir anda? Dolayısıyla ben bir ay öncesine, bir buçuk ay öncesine bakmayı tercih ediyorum. İşte bu anket şirketlerinin içerisinde hakikaten benim en son seçimde de, bir öncekinde de hep nokta atışı bilen Betimar araştırmanın son bir araştırması var. Onu bir ekrana verelim. Voley'de verelim arkadaşlar. Şimdi bakın son bir genel seçim. Genel seçim anketi değil mi Eftal bu?
2: Evet.
1: Genel seçim anketi olursa ne diyor? Aslında rakamlar sevgili izleyiciler. Ya bileşik kaplar vardı. Lisede, ortaokulda belki okudunuz. Bileşik kaplar teorisidir. Ya bir kaptan çıktım öbür kaba girmek zorunda. Siyasette buhar olacak diye bir şey yok. Bir yerden gidiyorsa oylar mutlaka bir yere akıyordur. Dolayısıyla bileşik kaplar gibi düşünün. Aslında tablo hiç değişmiyor. AK Parti %35,8 oyuna sahip diyor. Yeni Parti, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti 19,3. Burada çok kısa herkesten değerlendirmeler alacağım. Şimdi 19,3 oy oranı olarak da ikinci parti gibi duruyor. Ancak Özgür Özel'lerin, İmamoğulları'nın ve onları destekleyen fonlanmış bir medya var. O medyanın söylemlerine bakacak olursanız 40'lar, 50'ler, 60'lar uçuyorlardı. Şimdi kuruldukları, en güçlü oldukları, en popüler oldukları dönemde dahi %19'la dükkanı açtılar. Bunu bir not edelim. Şimdi devam
2: Tayyip
1: edelim.
2: Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi kaçıyor. Onlara efendim? Göre Tayyip ha? Erdoğan'ın uykuları kaçıyor.
1: Ha. Cumhuriyet Halk Partisi %9,4, MHP 8,8, HDP 8,8, İYİ Parti 4,7, Anahtar Parti 3,9, Zafer Partisi 3,4, Yeniden Refah 2,6, Türkiye İşçi Partisi %1. Burada bu arada Zafer, Anahtar, İYİ Parti'yi topladığımız zaman yaklaşık 11-12 puanlık bir oy oranı ediyor. MHP'nin 8'ini de koyarsak 21. Milliyetçilerin oyu her iki kanatta hem Cumhur İttifakı'nda hem muhalif kesimde.
4: Koyma oraya.
1: Koymadım. Şunu Zafer, Anahtar, İyi Parti dedim.
4: Tamam, pardon.
1: Refah değil. %21'lik bir barajı tutuyor elinde. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'yi topladığımız zaman 28,7 yapıyor sevgili izleyiciler. Yani bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1969'dan beri, bakın 69 seçimlerinde İsmet İnönü var. O günden beri devam eden oy oranı. %27-28. Çok acayip.
2: Hep söylediğim
1: kuşaklar
2: şey.
1: Kuşaklar geldi geçti. Oy oranı hiç değişmedi.
2: Yakında takip edenler bilecektir. Hep şunu söylemiştim. Yeni Parti CHP tartışmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 Mayıs öncesinde aldığı oy ikiye pay ediliyor. Şu an Özgür Özel daha büyük dilimi alıyor olabilir. Bu yarın belki farklı yönde de seyredebilir ama önemli olan şey topladığında ikisini tabii. Oy artışı ben söz öyle konusu
1: bakarım.
2: Değil.
1: Ben öyle bakarım işte. Şurada da bakıyorum mesela İyi Parti'den bölünmeler oldu. Anahtar Parti doğdu, Zafer doğdu. Toplamına bakıyorum İyi Parti'nin 10-11'lik bir oy potansiyeli vardı. O dağılmış. MHP varlığını koruyor gene aynı. CHP ile Yeni Parti topluyorum aynı.
2: Artı MHP artı 2 puan yukarıda alır.
1: AK Parti 35.8. Tabii şu anda Türkiye'nin bu kadar büyük soruşturmalardan geçtiği, bu kadar büyük alt üst oluşların yaşandığı bir Türkiye'de yani şimdiden seçime tahmin etmek çılgınlık. Ama biz şu anki tabloyu konuşuyoruz. Bir ay sonra ne konuşacağız o belli değil. Burada Yeniden Refah büyük umutla başlamıştı. Dörtleri beşleri görmüştü ama biraz gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla tablo bu sevgili izleyiciler. Birer cümle birer cümle alacağım. Mehmet Bey sizden başlayalım. Burada aslında yorum şu için diyorum. Yeni Parti 19,3. Bu artar mı azalır mı?
5: Azalacak. Bir dalgalanma var. Bakın şimdi bir tepki var. Butan kararına tepki gösteriyorlar. İşte il örgütleri alınıyor, ilçe örgütleri alınıyor, belediye başkanları tutuklanıyor. Milletvekilleri bir yerlere gidiyor. Bir dalgalanma var. Bu şu anda suni bir dalgalanmadır bu. Yani daha düne kadar CHP içerisinde olan bir grubun gidip bir parti kurması sanki dibinde geçmişinde köklü bir mücadele. Daha ideolojisi belli değil, ne yapacağı belli değil. Üstelik hazırlıkları...
1: Bu tepki mi?
5: Tepki tabii. Bu tepki ama bakın şunu hep burada sevgili Gürkan. Programda hep şuna dikkat çektim. Gerçekten CHP tabanını tanımıyorlar. Bakın bu taban şu anda bir dalgalanma içerisinde ne olduğunu çözmeye çalışıyor. Bir bazı kesimlerin tepkileri var. Bu yavaş yavaş hem CHP kendi içerisindeki bu arınma meselesini yapılanmayı yeniden yapılanmayı bitirdiğinde peki. Parti örgütleri yerine oturduğunda bu tam tersi olacak. Ben söyleyeyim yeni parti bunu hayal bile edemeyecek. Böyle bir oyu göremeyecek hiçbir zaman. Çünkü oradaki kitle bir süre sonra buradaki dalgalanma bittiğinde bu suni tepkiler azaldığında CHP'de örgütlenmesini arınmasını bitirdikten sonra yerine oturduğunda örgütler MYK'sı vekilleri Anadolu'ya açıldığında gidişatı anlattığında mesela çok güzel bir video yapmışlar koymuşlar çok anlamlı evet. O köklerine sahip çık bu tam tersi olacak bunu herkes görecek hatta bir şey söyleyeyim. Buradaki yeni partiye gidenlerin çoğu geri dönecek.
1: Peki.
5: Bak çok kısa dönecek.
1: Çok kısa tutmam lazım. Herkese bir görüş
5: alacağım. Cumhur İttifakı'nın çünkü... bakın AK Parti'nin oyunun 35.8 olması bak beni şaşırtıyor söyleyeyim. Niye şaşırtıyor? Halen çok ciddi bir ekonomik kriz var. Halen önemli bir dalgalanma var. Kitlelerde tepki var. Emekliler maaşları ciddi bir
4: dünya sıkıntı. Ateş olmuş yanıyor. Kriz var diyorsunuz. Allah aşkına ya. Yapmayın ya.
5: Bir dakika.
4: Etrafımız hep seçici.
5: Dur ama dur.
4: Etrafımız hep savaş. Mehmet Bey yapmayın lütfen ya.
1: Bir dakika şimdi.
4: Yani neyi konuşuyoruz?
5: Mehmet Bey bir cümle kuracak.
1: Buyurun.
5: Ya Ali Bey. Sokağa bir çıkın. Marketlere bir git.
4: Sokağa çıkıyorum.
5: Emekli ağlıyor. Yapmayın.
4: Ya yok demiyorum ama... Bu kadar
5: bunun dış dünyayla ilgisi yok yani.
1: Ya, bak Avrupa'da bir şey söyleyeceğim bir dakika.
4: Ya dış dünyada petrolün çıktığı ülkelerde petrol yok petrol. Bak, Irak'ta petrol krizi var.
1: Tamam dur Ali Bey. Irak'a Murat Allah.
4: Hayır ama oralarda
1: kriz var. Son 10 dakika ya. Kalmadı sokakta süremiz. Bir daha bir saniye. Yani. Evet. Bak, Araya şirketinin sahibi Murat Bey. O da yazıyor. Şu anda programımızı izliyor. Diyor ki biz de diyor 19 bulduk. Konda da diyor 19 buluyor diyor. Bana anketini de yollamış Araya araştırma şirketinin sahibi Murat Bey ve 19 bulduk AK Parti'yi de 34.2 bulduk biz diyor anketini göndermiş. Benzer, hemen hemen 3 anket şirketi evet, 19 tamam, buluyor şey ama şu anda.
5: Doğru bulmuş olsa ben ki çok bu oya kesinlikle geldiğine inanmıyorum. Bakın partiden
2: ya,
5: istifa
2: CHP'ye
5: eden...
2: CHP'ye inanıyorsun da ona neye kime? İnanmıyorsun? Ne alakası var
5: neye
2: yani?
5: Neye inanıyorum?
2: Nasrettin Hoca fıkrası yeri alıyorsun o tarafa kazanım inanmıyorsun. Doğru. Böyle saçma bir şey olur mu Mehmet abi?
5: Bir dakika şunu söyleyeyim.
2: Hayır. Şimdi yeni parti 30 olsa ona da inanmayacaksın ama 19 olduğunu ona inanıyorsun. Gönlünden geçen bir rakam var. Öbürü 35 yok buna inanmam. Yani ben, yarısına ya, inanıp
5: ülkeyi 25 yıldır yöneten
2: ciğer meselesi bu.
5: Hayır ülkeyi yöneten bak bir önce sen de söyledin emeklilerini git bakalım emeklilerle konuşalım.
2: Ben başka. Anlatacağım bana getirebilirsiniz.
1: Yani, peki bir zor dakika. Gelecek
5: şimdi. Ben, evet. Ben bunu şaşırtırsın. Senin
1: sözün de var herhalde onu da söyleyeyim.
5: Ben bitiremedim bak 3 dakika
1: Mehmet Bey
5: tamam
1: buyurun.
5: Ama herkes girerse ben nasıl anlatayım? Buyurun. Ben konuşayım hemen tepki vermeyin ya bir sokağa çıkın görün ya. Markete gidin 150 lira biber satıyorlar. Bakın arkadaşlar ben şaşırdığımı söylüyorum. O zaman buradaki kitle bütün o sıkıntıya rağmen AK Parti'nin hükümeti Cumhur İttifakı'nın başka versiyonlarını başarılı buluyor, veriyor bir şekilde. Halen 44.1 olması ben şaşırdığımı söylüyorum sadece. Diğer taraftan bakın.
4: Ya biraz önceki tabloya şaşırmadın. Hadi konuşmayın hangi diyorum, duramıyorum ya. Kuşadası'ndaki tabloya şaşırmadın.
5: Şaşırdım. Yani söyledim Türkiye, bağıra bağıra ya.
4: Ya bağıra bağıra söyledin ya, de buna neye şaşırıyorsun? Neye şaşırıyorsun?
5: Hayat pahalılığını söylesin. Sen markete gitmiyor musun hiç?
4: Ya gidiyorum markete peki, ya.
1: Mustafa Yavuz'dayız. Mustafa Yavuz'dayız.
4: Ya poşetler arabada daha ya.
1: Bu anket sence doğruyu söylüyor. Bir de notum vardı galiba.
5: Valla ben şöyle söylüyorum.
1: Önce notunu alalım.
5: Biraz tamir etti ya.
6: 19.3 oy oranı, yani şu anda varsayılan 19.3. Sunni bir durum. Şöyle ki, bakın yeni parti kuruluş aşamasından beri FETÖ'cüler, illegal yapıların tamamı yeni partinin ve Özgür Özel'in yanında duruyor. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililer, yani ülkesini seven
1: vatanı. FETÖ'cüler derken şimdi FETÖ'cü, Türkiye'de FETÖ'cü varsa tutuklanır. Şöyle, öyle bir şey olmaz. Bir kere onu net açıklayalım.
6: FETÖ'cü
1: hesap. FETÖ'cü hesap de.
6: FETÖ'cü hesap. Sosyal medyada. FETÖ'cü hesaplar. Sosyal medyada. FETÖ'cü
5: terör örgütü, aman öyle demedi.
6: Yani
5: FETÖ'yü sinsi destekleyenler varsa. FETÖ'cü. Nereden tespit edemezsin
6: bazı şeyleri. Yurt dışında yaşayan FETÖ'cüler açık açık işte bizim artık ana muhalefetimiz var diyecek kadar ya, ileriye gittiler.
5: Firari gazetecileri. Gazeteci de değil de neyse artık.
6: Ya çıkıp da şey desinler ya, biz böyle bir destek istemiyoruz sizinden.
5: Demezler ya, bir bakın devletten intikam almaya çalışıyorlar. İktidardan intikam almaya çalışıyorlar arkadaşlar.
0: Ben geleceğine dair ümitlerimi kaybediyorum.
6: Bir de şöyle vatandaşın sadece tepkimesi var. Şimdi belediye başkanları çıkıyor, istifa edenler. Bugün sosyal medyada gördüm bir tane buraya gelirken. Tekirdağ'ın Çorlu Belediye Başkanı var. Ahmet soy ismi nedir bilmiyorum. Çıkıyor partiden istifa ediyor, CHP'den. CHP ile ilgili işte eleştirilerde bulunuyor Kemal Bey'le partiyle alakalı. Ya böyle şimdi bu arkadaş çıkıyor CHP ile ilgili şeyler söylüyor. Oradaki seçmen yarın demeyecek mi? Ya kardeşim sen CHP'den seçildin, başka bir partiye gittin. Bu partinin arkasında şu güçler var.
5: Şimdi mi kötü oldu?
6: Şimdi mi kötü oldum? Şimdi bu tip manipülasyon çıkışlarla, bu tip manipülasyon yapan belediye başkanları istifa ediyor. Bir sokakta tepki var. Bu bir süre sonra bu toz duman dindikten sonra
5: raylar,
6: Betim Arın bir önceki anketinde 5.3 çıkmıştı. Oralara belki daha da dibe gidecek. Yeni partinin 91 kişiyle kuruldu. Arkasında kimler var biz bilmiyoruz. Yarın Eylül'ün sonunda bir kurultay yapacaklar. Özgür Özel genel başkan olarak devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu belirsizlik var.
1: Peki.
6: Şimdi o zaman gerçek kadroyu göreceğiz. O partinin yönetiminde kimler olacak? Bugün 19.3 CHP'lerinden oluşuyor. Yarın orada CHP'lerin sevmediği...
1: Biraz sonra sizi kurtaracağım, merak etme.
5: Ya kurtar. Peki.
1: O ben, zaman Oğuz Polat bilekle devam edelim. Oğuz Polat bilekle.
0: Ben çok hızlı gidiyorum. AK Parti 35.8 teröristi Türkiye finale gidiyor. Bunun her türlü etkisi olacak. O artacak.
1: Ya yeni olumlu mu? Olumlu mu artacak?
0: Olumlu artacak kesinlikle. Yeni parti, ben de rüzgar olduğu kanaatindeyim. Rüzgar denince güvertede ne kalıp kalmadığı ortaya çıkacak. Düşeceği kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tabii ki yansıyacak oradan düşenler. Kısmen artacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi şu an için, ben hala terörsüz Türkiye'yi antipatik bulan küçük de olsa bir kesim var. Ama günün sonunda en dik duran, şu an en disiplinli, hem yolsuzluk rüşvet süreçlerinde hem terörsüz Türkiye süreçlerinde en disiplinli parti Milliyetçi Hareket Partisi. Süreç sona erdiğinde o kafası karışık olanlar da tekrar dönecek ve artacak diye düşünüyorum. HDP'nin seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne sorgulayan bir seçmen kitlesi var çünkü. Bu kadar dosya yuka çıkmışken bir oy kayması olacağını ben düşünmüyorum yeni partiye. En fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayar ama yine terörist Türkiye'nin vermiş olduğu havayla AK Parti'ye doğru kayar. İyi Parti bence 4.7 bile şu an için fazla. Çünkü artık yoklara oynayan kaymaz bir parti. Anahtar Partisi belki İyi Parti'den kayanların yeni kapısı olabilir. Diğerlerine ilişkin yorum yapmak istemiyorum zaten.
1: Peki.
6: Evet.
1: Ali Bey siz de
4: evet,
1: başlayalım.
4: Ben şimdi size söyleyeyim. AK Parti'nin oyu bana göre en az bugün %40 olmalı.
1: Dilek olmalıydı. Temenniler mi? Yoksa...
4: Olmalıydı diyorum. Yani hem terörsüz Türkiye hem şeye, şu andaki o NATO zirveleri
1: bir şey söyleyeyim.
5: Terörist Türkiye yok ortada.
1: Hayır, bir şey söyleyeyim size. Aslında yani Türk yok. Siyasetinde oylar kitlenmiş durumda. Şimdi bakın, oylar değişmiyor. Şimdi bak, sadece sizin, bölünmelerden kaynaklanan bir takım ayrışmalar yaşanıyor. Var.
4: Bakın, evet. Şimdi hem Mustafa Bey'in hem Mehmet Bey'in rahatlayacağı bir konuyu ben gündeme getirmek.
5: Gerçekten ağrımı çekiyoruz.
4: Hayır bir daha.
5: Doğru söyledik.
4: Bir dakika ya. Şöyle. Evet. Anket firmalarının bu yaptıkları 3 aşağı 5 yukarı yani %3 %5 belki kaymayla doğru. %2. Neden? Yok şey.
2: Kabul edilebilir hata payı %2.
4: Yok o kendi şeylerini diyorum şu andaki. Şimdi şöyle bir durum var. Anket firmaları anketleri yaparken eski Cumhuriyet Halk Partili'nin oy veren insanlarla yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanıyla yapmıyorlar. Hı-hı. Mesela Anadolu'daki Cumhuriyet Halk Partililer asla bu yeni oluşuma oy vermez. İstanbul'da anket firmalarının ulaşamadığı taban CHP'lisi bunlara oy vermez. Bunlar kim? Daha önce anket yapıp da telefon açıp işte yüz yüze veya anket yapıp CHP'li olduğunu söylüyor. Ben şimdi diyor yeni partiye veriyorum diyor. Halbuki tabandaki vatandaş asla ben daha önce de söylemiştim şu anda oylar %50 %50.

0: Ama işte söylediğim gibi yani %19 bir parti için, yeni kurulan bir parti için oldukça yüksek
1: bir sayı. İyi bir rakam.
0: Çok iyi bir sayı. Ancak hedeflenen beklenti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün omurgasını alıp biz buradayız, biz zaten cam tavanı kırdık, biz birinci partiyiz iddiasıyla çıkan bir parti için biraz hayal kırıklığıyla başlamış oluyorlar. Benim yorumum, okumam bu. Ama normalde bir parti 19'la başlasa başına koy. Tabii, yani
1: muazzam,
0: muazzam bir rakam. Evet.
1: Şimdi bir, ilk günden beri söylediğim şey, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin ikiye bölündüğü bir süreç görüyoruz. Benim için yeni partinin kurulması muhalefete yeni bir parti eklemlenmesidir. Bunun dışında hiçbir anlamı yoktur. Şu an için, şu anki veriler ışığında bunu söylüyorum. Ve yine gördüğümüz gibi yeni parti en nirvana, en yüksek algıyı, en yüksek dozda propaganda yaptığı bir dönemde, birçok belirsizliğin olduğu bir dönemde %19.3 bir oy alıyorsa, evet dediğin gibi başlangıca göre iyidir. Ancak süreç içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyip de yapamadıklarını eyleme geçirmesi durumunda, hatta partiyi bir başkasına kurultaya gidip teslim etmesi durumunda, ben Cumhuriyet Halk Partisi lehine bu pastadaki dilimlerin ilerleyeceğini, o tarafa doğru kayacağını düşünüyorum.
0: Bir parantez daha açayım mı? Yeni partinin hiç hesaba katılmayan çok ciddi bir davalar yükü de var.
1: O ayrı.
0: Yani orada neredeyse,
1: ama bak burada
0: yani
1: en büyük kriz
0: yargılanmayan
1: şu.
0: Ve büyük dava ve ceza tehditleriyle karşı karşıya kalmayan kimse yok.
1: En neredeyse. Büyük kriz, evet. Şu olacak yeni partide. O 91 milletvekili listede birinci sıra bekleyecek. 74 il başkanı birinci sıra bekleyecek. Herkese yeşil ışık yakıldı. Ama hep veriyorum o örneği. Kavşakta bütün ışıklar yeşil yanarsa ne olur? Kavşak tıkanır. Yeni partide biz o tartışmayı göreceğiz. Oradaki yıpranma da CHP'ye pozitif yansıyacak. AK Parti'nin oy oranının %35.8 olması şu an NATO zirvesinin ardından aldığı pozitif bir ivme var. İki, Kerkük petrolüne ortaklık var. Irak'tan 1 milyon varil günlük petrol gelmesinin önemli bir avantajı var. Zaten emeklilerin maaş sorunu olmasa, hayat pahalılığı gibi bir sıkıntı olmasa, biz bugün AK Parti'nin oy oranının %40 seviyesinde olduğunu görürdük. Cumhur İttifakı'nın toplamında %50+1'e ulaşmış olduğunu görürdük. Ama şunu da hesaba katalım. %45'i şu günden cebine koymuş bir Cumhur İttifakı'nın %50'ye ulaşması mı daha kolaydır? Yoksa kendi içinde darmadağın olmuş bir muhalefetin CHP ile yeni partinin bir ittifak süreci içerisinde nasıl buluşabileceğini bir simüle edelim yani. Önümüzdeki
0: burada,
1: dönemde
0: burada
1: kolay
0: tabii,
1: bir şey midir? Bunu da iyi hesap
0: burada
1: katmamız
0: gene,
1: lazım.
0: Gene parti, anahtar farkı. Çok kritik bir dönemdeki HDP oyları.
1: İki.
0: HDP
1: evet,
0: oylarının kime evrileceği, Cumhurbaşkanı seçiminde kime evrileceği
1: tartışması var. Benim tahminim şu.
0: Çünkü terörsüz Türkiye süreci
1: parti lehinde,
0: nasıl etkileyecek?
1: Parti lehinde bir pozitif. Yani HDP'nin oyu, DEM'in oyu DEM'de kalır. Ancak Cumhurbaşkanlığı adaylığında en az 50-50 kırılır. İkinci turda olsa bile. Bu da zaten otomatik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörist Türkiye sürecinin gerçekleşmesiyle beraber tekrar yeniden
2: bu
1: Cumhurbaşkanı olarak
2: evet,
1: seçildiğini görmemizi sağlar.
0: Hadi Dündar, sizdeyiz.
3: Şöyle, Türkiye'de yeni bir parti kurulunca ve bu parti gerçekten yönetime talip olunca, ister istemez insan AK Parti'nin kuruluş yılına gitmek istiyor. Yani gitmek zorunda kalıyor. Çünkü son 30 yıla yakındır tek çıkış yapan yeni partinin AK Parti olduğunu gördük yani ilk kurulduğu zaman. Peki ilk kurulduğundaki anketlere bakıldığında AK Parti kaç gösteriliyordu? %18-19. Ancak rakiplerine farkla neredeyse 5 katı fazlaydı. Ancak bugün ki tabloda
0: bakıyorsun. 5 katı fazla derken?
3: Ya diğer rakiplerinde %5'ti, %4'tü, %6'ydı en fazla gösterilen.
1: CHP'nin çok daha yüksek çıkıyordu.
3: Sonra,
1: bir de orada anket şirketleri çok yanıldı yani. Hani %2 hata payı
0: falan
1: değil.
0: Konuda falan acayip çuvallamıştı, evet.
3: %5.1 gösteriliyordu mesela ilk o kurulduğu zaman, ki şu an önümdeki anket için söylüyorum.
1: Ama ben Erol abiden, Erol Oğlu çoktan biliyorum bazı araştırma sonuçlarını. Onlar gerçek verileri alıyorlardı. Hani aşağı yukarı
0: peki,
1: neyi alacaklarını biliyorlardı.
3: Peki, buradaki temel neden ne? Yani temel bakılan nokta neresi? Yeni kurulan partinin diğer bütün siyasi partileri geride bıraktı ve orada rağbetin kendisinde oldu. Ancak biz bugün yeni kurulan bir partinin rağbetin kendisinde olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemiyoruz. Ve çünkü orada bir AK Parti durumu söz konusu. AK Parti'nin halen %35, %40'lara kadar bir oy oranının olduğu bir ortamda yeni partinin %19 almış olması, İleriki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyacağı politikalar neticesinde o %19'un Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kadar kayabileceğini göreceğiz yani.

0: O, bu tabloda şunu görüyoruz. Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi sadece Cumhuriyet Halk Partili tabandan bir oy
1: ama almak işte durumunda. Problem orada çıkmıyor mu sevgili Hadi Dündar? Şimdi bak, ikisini topluyoruz. 28,7 yapıyor.
2: İkisini toplayıp 32 olmuyor.
1: Olmuyor. 32 olmuyor. Ve yani söylenen biz 37 aldık. İşte birinci partiydik vesaire, şu anda o rasyonelitesini kaybetmiş durumda. Ve bu anketi yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı 3 önemli anket şirketi de araya sahibi Murat Bey yazıyor.
2: 3000 örneklerle evet. Yapıldı
1: yani
2: bu arada
1: 26 ilde. Hepsi 19'u buluyor. Şimdi CHP'de yaklaşık 9-8 o civarda topladığınız zaman 27-28.
0: Doğru.
1: Yani 37'lik bir baraj yok. Sayın. 37'lik o cam tavan hikayesi yok.
3: Oradaki yereldeki etkisini kaybetmiş.
0: Evet. Şöyle bir durum
3: ama
0: var.
3: Tepki de bak, bu partinin içerisindeki tepki de buna yansıdı.
2: Arkadaşlar %37 de kent uzlaşısı ve İyi Parti'nin oyları. Tabii. Şimdi tabii ki genel seçim olunca kendine dönecek bu kendine çok doğal
4: Sayın
2: olarak.
4: Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok özür diliyorum. Söylemek istediği söylediği bir mesele vardı. CHP'nin bölünmesi kime yarar?
1: Evet.
4: Ya, bakın.
2: Şu an İzmir'de birinci parti kim biliyor musun? Bak, AK Parti'den çok önemli bir isimle konuştum. Şu an İzmir'de AK Parti birinci parti biliyor musun?
4: Sayın Kılıçdaroğlu.
2: Çünkü CHP kemik oyu ikiye bölündüğü için benzer bir oran anladım. Çıktığı için peki. AK Parti 36-37 civarında peki. Oyu kalıyor.
1: Hadi dindardayız. Evet.
0: Şöyle bir durum söz konusu.
2: Realite
0: yani
2: bu.
0: Yeni partinin sadece Cumhuriyet Halk Partisi tabana hitap ediyor olabilmesi ileriki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kendi seçmenine yönelik ortaya koyabileceği politikalar ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ortaya koyacağı politikalar yeni partiye kayan o tabanında tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kurumsal kimliği etrafında toplanma durumu söz konusu olacaktır. Fakat AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Parti'nin oyunu şu şekilde tasvir etmek doğru olmayacaktır. Niye? Çünkü terörsüz Türkiye konusunun sonuca ermesi sonucunda gerçekten Türkiye'deki siyasi oranlar çok daha farklı bir boyuta geçecektir. Niye? Doğu ve Güneydoğu'ya baktığınızda şu an sokakta gezdiğinizde en fazla dua edilen liderin kim olduğu diye sorduğunuzda ya da şahit oluyorsunuz sokakta gezdiğinizde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bütün halk tarafından bir destek var.
1: İlginç.
0: Kendisine yönelik evet, bir dua var.
5: Kesinlikle öyle.
0: Kendisine yönelik ciddi
2: MHP
0: anlamda
2: Parti
0: bir dua
2: var. Yüksek alır seçimde.
0: Bakın bu
1: her daim öyle olmuş.
2: Neden? Çünkü anketlere giremeyen meslek grupları var. Asker, polis ve benzeri. Evet. Bunları eklediğiniz zaman zaten artı 2 puan.
1: Bir puan hemen kesin alıyor da evet.
0: Bakın burada terörsüz Türkiye daha halen meclisteki o komisyonun ortak raporu sonucunda kalmış. Peki bu saatten sonra eyleme geçecektir. Eylem dediğimiz şey nedir? Müstakil bir yasa çıkacak. Müstakil yasa sonucunda gelip teslim olacaklar. Ondan sonra demokratikleşme adımları atılacak. Ve bunun sonucunda da ne olacak? Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları artma durumu söz konusu olacak. Hem de AK Parti'nin oyları artacak. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de HDP'nin oylarının kime kayabileceğidir. Burada az önce dedik, Doğu ve Güneydoğu'daki bütün halk eğer umudunu buna bağladıysa ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderine dua ediyorsa böyle bir atmosferde desteklediği AK Parti'nin adayı yani Sayın Cumhurbaşkanı dışında başka bir adayı destekleme durumları da söz konusu peki. Olmayacaktır. Biz bunu ne zaman yaşadık? Dikkat ederseniz HDP ya da DEM ismini ne söylerseniz söyleyin. Eğer bir seçimde Cumhurbaşkanı adayı çıkartmıyorsa, kendi seçmenini rahat bırakıyorsa dikkat edin, Doğu ve Güneydoğu'da en fazla oyu AK Parti alıyor, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan alıyor.
2: Evet.
0: Onun için de
1: peki.
0: Bu seçimde de yani 2028 yılında gerçekleşen genel seçimde de Cumhurbaşkanlığı için bir aday çıkartmadıkları andan itibaren ne olacaktır? Bütün oylar orada Sayın Cumhurbaşkanı'na kayma
2: ikinci turda en kötü kalır.
1: Sevgili izleyiciler, bir sezonun sonuna geldik. Bizden bu kadar. Taksim Meydanı programı olarak hem yapımda hem de yayında emeğe geçen tüm arkadaşlarımla bir ekip çalışması yürüttük. Ama en önemlisi burada değerli konuklarımızla özgür bir tartışma platformu yaratmaya çalıştık. Bugün sezonu bu programla nihayetlendiriyoruz. Bir ay çok uzun bir süre değil. Bir ay bir kısa soluklanacağız. Ardından Eylül başında, daha doğrusu Ağustos'un son günü sizlerle tekrar yeni ve dipdiri bir şekilde Taksim Meydanı'nda buluşacağız. Bize bu tüm sezon boyunca gösterdiğiniz yoğun ilgiye, desteğe ve bitmek bilmeyen ilginize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi her daim izlenme oranlarında, reytinglerde ve sosyal medya izlenmelerinde hep zirveye ortak ettiniz, zirveye taşıdınız. Bu desteğiniz için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Taksim Meydanı özgür bir platform olmaya, Türkiye'nin konuşulduğu, Türkiye'nin konuştuğu bir program olmaya devam edecek efendim. Sağ olun, hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber. Aklınızda bulunsun.
1: Dünya üzerinde bilinen en zehirli kanserojen plütonyumdur. Doğal hali sadece Afrika'da bulunan plütonyumun 500 gramının yeryüzüne çıkarılıp eşit olarak ülkelere dağıtıldığında tüm insanlığın akciğer kanserine yakalanabileceği söylenir. Etkisi ise 240 bin yıl sürer. Plütonyumun gramı 4000 dolardır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan,
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
6: 112 buyurun.
7: Bu benim telefon kapandı da acil durumu ara diye.
6: Hayır, ben pil kodumu unuttum, bana biraz
8: yardım edin. Nerede olduğunu öğrenebilir miyim?
9: 112 acil hattına gelen çağrıların %95'i buna benzer aramalardan oluşuyor. Gereksiz yapılan bu çağrılar gerçek acil hastanın 112 acile ulaşmasına engel olmaktadır. 112 acili gereksiz meşgul etmek suçtur ve cezası vardır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: aklınızda bulunsun.
1: Ütünün çamaşırlara yapışmaması için temiz bir bezi sirkeyle ıslatın. Ardından üzerine tuz dökün ve tuzu beze iyice yedirin. Bu bezle ütünüz soğukken altını iyice silin. Biraz bekledikten sonra ütü yapmaya başlayabilirsiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: TGRT FM Haber.
4: Yükseltiyor. Amerikan basınının iddialarına göre kısa süre içerisinde Amerika ve İsrail İran'a şimdiye kadarki en ağır saldırıyı gerçekleştirecek.
5: ABD, İran cephesinde öldürücü darbeye hazırlık iddiası. Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv İran'ı teslimiyete zorlamak için topyekün saldırıya hazırlanıyor. Wall Street Journal ve CBS kanallarına göre saldırılarda önce başkent Tahran'ın elektrikleri kesilecek. Ardından İran genelindeki tüm enerji santralleri ve petrol rafinerileri vurulacak. İngiliz basını da korkutan bir iddiaya yer verdi. Buna göre Trump ve Netanyahu görüşmesinde İran'a kara harekatı planı masaya yatırıldı. Trump'tan gelen son açıklama adeta iddiaları doğruladı. ABD Başkanı İran'a çok sert bir saldırının yolda olduğunu söyledi.
6: İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler.
5: ABD kanadından gelen tehditleri İran'ın ciddiyetle değerlendirdiği görüldü. Resmi Fars haber ajansına göre İran saldırı durumunda Arap ülkeleri ve İsrail'de bulunan dünyanın en önemli enerji tesislerini vuracak. Fars ajansı Suudi Arabistan ve Katar'daki tesisler dahil hedefteki tüm yerlerin listesini yayımladı. Aynı saatlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz'de ABD koruması altındaki iki petrol tankerini füzeyle vurarak durdurdu. Diplomasi sahasında ise önemli bir gelişme yaşandı. Amerikan CNN televizyonuna göre Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, Beyaz Saray'a gizli bir ziyaret gerçekleştirerek Trump'a İran savaşını bitir dedi. Trump'ın en hararetli savunucusu Fox kanalı ise ABD'nin füze stoğunun bitmek üzere olduğunu duyurdu. Habere göre İran'ın amacı ABD'yi savaşta tutarak askeri yönden zayıflatmak.
4: Haberde de izledik. Orta Doğu'da tansiyon gerçekten daha da yükseliyor ve tam da böyle bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik bir uyarı geldi. Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki 10 büyükelçiliği aracılığıyla bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarını bakın nasıl uyardı.
7: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim tırmanıyor. Washington yönetiminden yeni güvenlik uyarısı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki 10 büyükelçiliği vatandaşlarına yönelik peş peşe uyarılar yayımladı. İran'a yönelik saldırıların ardından bölgede gerilimin daha da artabileceği belirtildi. Büyükelçilik açıklamalarında Orta Doğu'daki güvenlik durumunun karmaşıklığını koruduğu, Amerikan vatandaşlarından dikkatli olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri istendi. Olası uçuş iptalleri, hava sahalarının geçici kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapıldı. Orta Doğu'ya seyahat planlayan Amerikan vatandaşlarına ise planlarını yeniden gözden geçirmeleri tavsiye edildi. Washington ayrıca İran ve İran destekli grupların dünya genelinde Amerikan çıkarlarını, şirketlerini ve Amerikan vatandaşlarıyla bağlantılı noktaları hedef alabileceği iddiasında bulundu.
4: Aydın, Balıkesir, İzmir, Antalya, Kocaeli, Türkiye'de orman yangınları ile mücadelemiz devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise orman yangınları ile mücadelede son durumu anlattı.
0: Hamdolsun bugün itibariyle, an itibariyle çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık.
5: Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Balıkesir'in Marmara Adası'nda ve Erdek'te ormanlık ve makilik alanlardan alevler yükseldi. Yangının çıktığı Topağaç Mahallesi'ne hemen ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerin yoğun çabalarıyla söndürüldü. Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde de makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Bölgede havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları başladı. 5 uçak, 2 helikopterle çok sayıda araç ve 70 personelle müdahaleler devam ediyor. Bir yangın haberi de Antalya'nın Alanya ilçesinden geldi. Tepe Mahallesi'nde ormanlık alan alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye hemen orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin hızlı ve yoğun çalışmalarıyla kısa sürede söndürüldü. Burası da İzmir'in Buca ilçesi. Tınaztepe Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan etkili yangın söndürme çalışmaları sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yangının büyük ölçüde kontrol edildiğini açıkladı. Rüzgarların çalışmaları zorlaştırdığı bölgede 450 hektar ormanlık alan zarar gördü.
0: Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda.
5: Aydın'ın Çine ilçesinde ise günlerdir devam eden yangının enerjisi düşürüldü. Büyük oranda kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ise birçok büyükbaş ve küçükbaş hayvanla yaban hayvanları kurtarıldı.
4: Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Dördüncü dalga operasyondaki gözaltına alınanlardan ikisi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 27'ye çıktı.
8: Eski Tunceli valisi Tuncay Soner.
7: Gülistan Doku dosyasında iki kişi daha tutuklandı. Dava kapsamında tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.
9: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
10: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
7: Tunceli'de 6 yıl önce ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir perde aralandı. Son olarak soruşturma o dönem görev yapan polislere kadar sıçramıştı. O dönem görevli kamu personeline yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ü polis olmak üzere 9 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrole serbest bırakıldı. Bir kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
11: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
7: Kalan 5 şüpheli ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Şüphelilerden 4'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelilerden birinin ise savcılıktaki işlemleri sürerken Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 27'ye yükseldi. 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı Asırlık Gece belgeselinin çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik düzenlemesine gidildi. Köprüde 15 Temmuz Köprüsü'nde 3 gece boyunca gece 1 ile sabah 5 saatleri arasında trafik köprü kapalı olacak. Ayrıca Yenikapı'da başlayacak İstanbul Festivali nedeniyle de bazı yollar gün boyu kapalı olacak. İşte ayrıntılar.
12: Kardeş kanı dökülmesin.
7: Türkiye'nin hafızasına kazınan o anlar Asırlık Gece belgeseliyle yeniden canlandırılıyor. Belgeselin İstanbul çekimleri başladı. 15 Temmuz gecesi köprüde yaşananların birebir canlandırılacağı çekimler nedeniyle İstanbul'da 3 gece boyunca köprü belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.
13: Ne yapıyorsun sen? Sen bu vatanın evladı değil misin? Ben bu vatanın anasıyım. Sen kimsin?
7: 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan ve büyük ilgiyle takip edilen Asırlık Gece dizi belgeselinin İstanbul çekimleri başladı. O gece köprüde yaşananların çekimi için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçici trafik düzenlemesi uygulanacak.
14: Ya Allah! Bismillah! Allah'ın ekber! Ya Allah! Allah'ın ekber!
7: İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada dizinin çekimi için pazartesi, salı ve çarşamba günleri Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler gece 01 ile 05 arasında tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
15: Kimi vuruyorsun sen? Bu üstündeki üniformayı, o elindeki silahı bu millet verdi sana. İndirin silahlarınızı. Yılanın başı kimse onu bize teslim edin.
7: Öte yandan Yenikapı'da düzenlenecek 5. İstanbul Festivali nedeniyle de bölgede bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapalı olacak. Kapanacak güzergahlar arasında sahil, kuzey ve güney yan yolları, Kadir Topbaş gösteri merkezi ayrımı, Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı miting alanıyla Yenikapı İdo arasındaki tali yol bulunuyor. Festival kapsamında toplu ulaşımda da düzenlemeye gidildi. Metro İstanbul yoğunluğu azaltmak amacıyla 6 metro hattında sefer saatlerini gece 00.30'a kadar uzattı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'taydı. Yapımı tamamlanan projelerin açılışına katıldı. Muhalefetten gelen eleştirilere cevap verdi.
16: Kahramanmaraş'ımızı hep birlikte geleceğe taşıyacağız ve Türkiye yüzyılının parlayan şehri Kahramanmaraş için bu mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz.
5: 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş yeniden ayağa kalktı. Yapımı tamamlanan konut ve projeler için açılış töreni düzenlendi.
16: Bugün enkazların yerinde dimdik, sapasağlam yükselen Kahramanmaraş'ımızın hem merkezinde hem de ilçelerinde 74 bin sağlam güvenli yuvalara bakıyoruz.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'taydı. 8200 sosyal konuta ek projeyi duyurdu.
16: 4500 sosyal konutu Kahramanmaraş'a kazandırıyoruz.
5: Bakan Kurum deprem zamanı muhalefetten gelen bazı eleştirilere bir kez daha cevap verdi.
16: Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı? Gerçekler er veya geç ortaya çıktı. Kimin milleti için, kimin kendisi için çalıştığı gün gibi aydınlandı.
5: Türkiye şu sıralar dört bir yanda orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bakan kurum mağdur olan vatandaşların yüreğine su serpti.
16: Yangından zarar gören tüm vatandaşlarımız için de aynı şekilde yuvalarımızı yapacağız. Unutmayın, devletimiz daima yanınızdadır.
5: Murat Kurum, doğa sisteminde son detayları paylaştı. Projeye büyük bir destek olduğunu belirtti.
16: 62 milyon ambalaj toplandı ve günde 2 milyona yakın ambalaj çöp kutusuna değil, ekonomiye gidiyor.
3: TGRT FM Haber.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merhabalar sevgili dostlar. Damla Damla Şiir işte yine geldi. Ve sizlere birbirinden güzel şiirler getirdik. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada sevgili arkadaşım Kemal Ediz sesimi sizlere ulaştırıyor. Ve programı hazırlayan ben Müberra Gönen sizler için sunmaya çalışıyorum. Bugün bir farklılık yapalım istedik. Ve çok değerli şair konuklarımızı telefonla ağırlayalım istedik. Şiirler okusunlar bize. Biz de onlara sonsuz sevgi ve saygılarla yine şiirle cevap verelim istedik. Konuklarımızdan birincisi değerli şair dostum Esin Alaybeyoğlu olacak. Ve isterseniz onu daha fazla bekletmeyelim. Hemen bir merhaba diyelim. Ama tabii bu arada Ediz bana işaretler yaparak henüz bağlantının kurulmadığını söyledi. Peki öyleyse size Esin Hanım'ı nasıl tanıdığımı kısacık anlatayım. Bilirsiniz sık sık şiir toplantılarına gittiğimden söz ederim sizlere. Ve o toplantılarda gerçekten birbirinden değerli şair dostlarla tanıştığımı söylerim. İşte yine böyle bir tanışıklık sonucu Esin Hanım'la bir araya geldik. Cıvıl cıvıl, şeker mi şeker bir insan, gerçek bir dost, yüreği coşkuyla, sevgiyle dolu ve sanırım bize çok güzel iki şiir okuyacak. En azından bunu rica edeceğiz ondan. Ve şimdi merhaba demek üzere bağlanıyoruz Esin Alaybeyoğlu'na. Alo, merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Saygılar sunuyorum sevgili Esin Alaybeyoğlu.
1: Ben efendim, saygılar, sevgiler.
0: Sağ olun, iyi misiniz?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Böyle şiirle haşır neşir olunca daha çok daha iyi oluyorum.
0: Biliyorum, öylesine evet. Coşku dolu bir yüreğiniz var ki.
1: Sağ olun.
0: Neredeyse şu an atışını hissediyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkürler.
0: Peki, sanıyorum kısacık kendinizden söz etmek istersiniz.
1: Evet. Yayındayız öyle mi?
0: Tabii ki, tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, ben şiirde çok eski değilim.
0: Evet.
1: Yani arkadaşlar 25-30 yıl gibi zamanlarda şiirle uğraşıyorlar ama
0: evet.
1: Bende aşırı bir tutku, aşırı bir heyecan. Bu nasıl oldu? Birdenbire fışkırdı galiba.
0: Ne güzel.
1: 5-6 yıldır böyleyim.
0: İyi ki fışkırmış Esin Hanım.
1: Evet, hafta sonları şiir günlerinde, şiir toplantılarında Pera Palas'ta.
0: Evet.
1: Efendim... İnsanlık Sanatı Derneği'nde,
0: evet. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde,
1: Atatürkçü Düşünce Derneği'nde, Gaziantepliler Dayanışma Derneği'nde, hı-hı, yani bu gibi bir sürü dernekte, hı-hı, kendim bizzat okuyucu olarak, mesela bu cumartesi bu pazarla dolu.
0: Ne güzel, hep böyle olsun.
1: Olarak katılıyorum.
0: Hep böyle olsun.
1: Ve yaşadığımı hissediyorum buralarda.
0: Ne güzel,
1: evet.
0: Sağlıklı, şiir dolu, uzun yıllar diliyorum
1: hatta
0: size.
1: Hatta size bir teklifte bulunabilir miyim?
0: Buyurun.
1: TGRT FM yalnızca şiire ait bir frekans ayarlayabilir miyiz? Dünya şiiriyle buluşmak.
0: Vallahi.
1: Dünya şiir severleriyle kucaklaşmak.
0: Niye olmasın?
1: Ne kadar güzel olur.
0: Ne kadar güzel olur. Vehbi Bey'e iletelim.
1: Değil mi?
0: Vehbi Bey'e danışalım bunu.
1: Evet.
0: Peki o zaman hadi güzel bir şiir alalım sizden Esin,
1: evet,
0: Hanım. Buyurun efendim.
1: Evet sevgili dinleyiciler. Ben önce hepinize merhaba diyorum. Farklı frekanslarda sizlerle buluşuyorum. TGRT FM'in şiire katkılarından dolayı kutluyorum. Şiirin dünyayı güzelleştireceğine inancımı yineliyor. Bu güzellikte kalmanızı diliyorum. Ve şimdi size sizin için şiirimi okuyorum. Umudumsun, gel. Neredesin sen? Ne olur bir ses ver. Her telefon sesinde içimde ürpertiler. Dilimde söyleyemediğim özlemler. Umudumsun, gel. Seninle dolu kafamdaki her kare. Silemiyorum bir saniye bile. Daha ne kadar bu işkence? İçimde bir korkulu düşünce unuttu diyenler. İnanmam, umudumsun, gel. Sen aşksın, sen sevgisin. Kalp atışlarım, damarlarımda sıcaklığın. Ne desem anlatamam acısını ayrılığın. Bak boş, bomboş her yer. Umudumsun, gel. Akşam yavaşça dağılırken gökyüzüne, sabır ektim acılarımın üstüne. Saçlarımda aklar, yüreğimde yalnızlıklar. Hüzünlü gözler seni, yalnız seni ister, bekliyorum, umudumsun, gel.
0: Yüreğinize sağlık Esin Hanım, çok çok
1: siz
0: teşekkürler
1: olun,
0: ediyorum. Arzu ederseniz ben de size minicik bir şiir armağan edeyim.
1: Ne kadar?
0: Sonra bir şiir yine sizden alalım.
1: Ne kadar?
0: Olur
1: güzel
0: mu?
1: Evet.
0: Sizinle umarım bir gün bir şekilde buluşup bir kahve içmek dileğiyle size
1: beni çok sevindiriyorsunuz.
0: Esat Ahmet Koraltan dostumun, ki birazdan onu da alacağız bağlantıya,
1: evet,
0: kahve isimli minicik bir şiirini armağan ediyorum.
1: Evet.
0: Şöyle yazmış: bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var diye kapıldık endişeye. Terk edip kokusunu çekilmiş kahvenin, başladık Nescafe'ye. Kimsenin hatırı kalmasın diye. Böyle demiş.
1: Çok güzel.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Efendim bir şiir daha alalım Esin Hanım sizden. Sizi evet. bulmuşken. Buyurun efendim.
1: Ben yine sevgiye ve aşka dair şiir.
0: Ne güzel olur.
1: Evet,
0: ne güzel olur.
1: Yani böyle
0: buluştuğumuz en güzel nokta orası.
1: Evet.
0: Evet, buyurun efendim.
1: Muska yaptım seni. Sen gittin. Nasıl gittin? Niye gittin? Arkana bakmadan. Bu kadın bensiz ne yapar? Nasıl yaşar demeden. Gittiğinden çok sana dokunamadığıma yanıyordum. Özlüyordum ellerini. Aldım resimlerini. Daha beter ettiler beni. Baktıkça kahırlandım. Bir çare. Aradım durdum. Aldım aşk defterini. Seninle doluydu içi. Hemen bir kibrit bulup tutuşturdum sayfalarını. Aşkımız gibi derin, manalıydı yanışı. Saklıydı alevinde ikimizin sevdası.
0: Yüreğimize sarılmadan
1: sınalım. Savrulmadan külleri sakladım bir meşinin içine. Özenerek muska yaptım. Seni boynuma astım. Hiç kimse görmeden göğsümün üstünde, avucumun içinde saklıyorum seni. Dokunuyorum ellerine, su serpiliyor yanan yüreğime.
0: Sevgili dost, çok çok teşekkürler. Evet, bağışlayın, bir an bitti zannettim. Çok özür diliyorum sizden. Çok güzel. Tüm kalbimle söylüyorum, kutluyorum. Bu güzel şiirlerin, bu coşkulu yürekten sürekli fışkırması dileğiyle sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum size.
1: Bir mukabele.
0: Tüm TGRT ailesi adına.
1: Ben de tüm seyircilerimize sağlıkla, esenlikle, şiirli günlerde kalmalarını diliyorum.
0: Tüm kalbimle katılıyorum. Hoşça kalın. Buluşmak umuduyla Esin Hanım. Hoşça kalın efendim.
1: Hoşça kalın.

Evet, isterseniz Esin Hanım'ın bu güzel iki şiirinden sonra bir Behçet Necatigil şiirinde dolaşalım dostlarım. Solgun bir gül dokununca diyelim.

çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler. Eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya yurdun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde, nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor. Sigaralar, kağıtlar arasından kayıyor usulca. Eğilip alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde yine yorgun gecenin, başını yastıklara koyunca, kimi de gün ortası yanıma sokuluyor. En çok güz ayları ve yağmur yağınca. Alçalır ya bir bulut, o hüzün bulutunda uzanıp alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca.

Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlara takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor. Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor. Yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum, uyumuyor bütün gece. Kımıldıyor karanlıkta. Ne zaman dokunsam, solgun bir gül oluyor dokununca.

0: Evet, şimdi de ikinci bir dostumuz gelecek. Bizim yüreklerimize şiirle seslenecek Hüseyin Erkan beyefendi gelecek. O da çok değerli bir şair dostumuz ve herkese aşırı derecede yardım etmeyi seven, sanatla, edebiyatla uğraşanları özellikle fevkalade destekleyen, adeta bana göre kanatsız bir melek. Peki, bir merhaba diyelim. Sevgili Hüseyin Erkan beyefendi, merhabalar efendim.
1: Merhaba Zerra Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Çok sağ olun, ben de iyiyim. İnanın ben TGRT dinleyicileri önünde şunu yinelemekten zevk duyacağım.
1: Bakalım ne söyleyecek.
0: Evet, şiir okuduğumu sanıyordum. Ama sizin şiir okuyuşunuzu dinledikten sonra bunu henüz becerememiş olduğumu fark ettim. Fakat sizi dinledikten sonra sanırım daha güzel şeyler yapacağım. En azından gayret edeceğim. Söz veriyorum.
1: Eyvah, çok utandırdınız beni.
0: Asla, asla.
1: Oysa ben sizin şiirlerinizi zevkle dinliyordum. Şiir okuyuşunuzu çok beğeniyordum.
0: Çok teşekkür.
1: Hala da beğeniyorum tabii.
0: Çok teşekkür. Belki de kim bilir bunu söyletmek için mi söyledim dersiniz. Kesinlikle değil. Çok samimi duygularımdı. Beni tanıyorsunuz. Ne mutlaka kadar içten ve doğal olduğumu da biliyorsunuz Hüseyin Bey.
1: Mutlaka. Çok
0: değil mi efendim?
1: Teşekkür ederim iltifatlarınız için.
0: Ben de sizinkiler için. Çok sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Peki sizin zorla yalvararak size çıkarttığımız, ortaya çıkarttığımız, okuttuğumuz o çok harikulade şiirinizi şimdi bizlerle paylaşır mısınız rica etsek?
1: Elbette şiir paylaşılınca daha güzel olur.
0: Değil mi?
1: Aslında her şey paylaşılınca daha güzel olur.
0: Değil mi efendim? Çok haklısınız.
1: Niçin olmasın? Memnuniyetle.
0: Çok teşekkürler ediyorum. Zevkle dinliyoruz. Buyurun efendim.
1: Teşekkürler. Sizi bilmem. Sizi bilmem. Sabahları severim ben. Apaydınlık sabahları. Vurup tekmeyi geceye, ölümcül uykuya, var olduğumu, soluk aldığımı, yaşadığımı bilmenin tadına doyamam. Sizi bilmem. Sarışın kızları severim ben. Ya da kumral, zeytin gözlü, tay bakışlı, sözcük sözcük dökülen Türkçemin, pınar pınar çağladığı, türkülerimin güldüğü, türkülerimin ağladığı dudaklarından severim öpmeyi. Sizi bilmem. Yiğitlik öykülerine bayılırım ben. En amansız zalimlere, yönetimlere, baş kaldırışlara. Bilimin, özgürlüğün, bağımsızlığın yalın kılıncını kuşanıp, demir yumruğunu balyozca vuranlara hayranım ben. Sizi bilmem. Gözleri şimşek şimşek çakıp, karanlığı belenleri, uykumu bölenleri severim ben. Altını değil, altın yürekleri. Kan için, duman için, yaldızlı giysilere bürünmüş savaşları değil, alın teriyle büyümüş başakları severim ben. Sizi bilmem. Menteş Bey köyünden Akseki'nin, özgür bir ozanım ben. Topraktan gelir gülüm, toprağa dönük meyvem. Bakıp kimsesizliğime, ince boynuma, saz benzime, gücüme gülenlere şaşarım ben. 5000 yılın tomurcuklarıdır açan dudaklarımda, renk renk, koku koku, ışık ışık. Dağları, denizleri, sınırları aşarım ben. Bir gün gelir, gelir bir gün gönüllerde yaşarım ben.
0: Çok teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de size teşekkür ederim.
0: Gerçekten muhteşemdi. Şiirinizde, yorumunuzda bu kadar güzellikler yaşattığınız için bize canı gönülden teşekkürler ediyorum sevgili Hüseyin Erkan Dost.
1: Sağ olun, var olun. Peki, ağzınıza sağlık, dilinize sağlık bu güzel sözleriniz.
0: Sizin de efendim. Peki bizimle TGRT FM dinleyicileriyle paylaşmak istediğiniz başka duygularınız, düşünceleriniz varsa bu fırsatı bulmuşken biz alalım o güzel duygu ve düşüncelerinizi de sonra hoşça kalın diyelim size, olmaz mı?
1: Hay hay. İnanın bu programı

0: Evet, Hüseyin Erkan dostumuzu da uğurladık ve isterseniz şimdi Esat Ahmet Koraltan isimli değerli şair dostumuzun Korku isimli şiirini paylaşalım ve hemen sonra onu da konuk alalım. Garip bir sokak burası anne. Kayboldum, dönemiyorum eve. Tanımadığım bu sokaklardan çok korkuyorum anne. Dev gibi bir bakkaldan dün alışveriş yaptım. Babamın hatırını kimse sormadı anne. Dans ediyor insanlar, hopluyor tek başına. Nedense sarılmıyor hiç kimse birbirine. Dün gece tiyatroda yapayalnız bir adam fıkralar anlattı hep. Perde kapanmadı anne. Küçük naylon bardakta içiyorlar çayları. İçine daldırmışlar minik kum torbaları. Komşum vardı yanımda bu sabah asansörde. Tam 8 kat indik, hiç konuşmadık anne. Bütün bakışlar sahte. Selam almıyor kimse. Ölmek pahalı burada, hayat ise bedava. Yalnız bir bardak suya para istiyorlar anne. Bedenler olmuş gemi, açılmış enginlere. Herkes olursa kaptan, nasıl açılır yelken? Tayfasız gemileri kim kurtarır batmaktan? Garip bir sokak burası anne. Herkesin yüzünde maske. Çok korkuyorum anne. Alo, merhabalar sevgili Esat Ahmet Koraltan dost.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, güzel şiirinizle başladık. Programın başında da bir başka şair dostla Kahve isimli şiirinizi paylaştık. Ve şimdi de sizin güzel duygu ve düşüncelerinizi alıp istediğiniz bir şiirinizi yorumlamanızı rica edeceğiz.
1: Tabii, memnuniyetle. Babam isimli bir şiirim var. Onu okumak istiyorum.
0: Çok seviniriz. İki kitabınız, hatta üç kitabınız var elimde. Dokun Sevgi Uyansın, Hikayeden Şiirler ve Rendelenmiş Deyimler. İlk ikisi şiir kitabı ve içinde çok çok güzel şiirler var. Tam bir beyin fırtınası estirmişsiniz. Beyninize ve yüreğinize sağlık efendim.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizin de yüreğinize sağlık.
0: Sağ olun. Bunu bizlerle paylaştığınız için de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Buyurunuz, dinleyelim şiirinizi.
1: Kolonya alır mısın diye sordu ev sahibi yudumlarken kahvemi. Dumanında sigaramın buğulandı gözlerim. Akıverdi hızla geriye doğru yıllar. Durdu sayacı belleğimin kokusunda babamın. Biraz tütün, biraz kahve kokusuydu babam. Biraz da limon kolonyası sabahları, tıraş sonrası. Dumana biniverdim usulcacık ucundan sigaramın. Kapıldım rüzgarın akıp giden zamanın. Bir şamar iniverdi suratım ansızın. Volkanlar fışkırmıştı gözlerinden babamın. Sonra pişman olarak oturdu birdenbire. Boşalan gözyaşları dolmuştu yüreğimi. Yıkandım sularında engin sevgi senin. Kabarıp durgunlaştı. Deniz oldu yüreğim. Karlı bir akşamüstü dönmüştün eve yine. Annem sormuştu sana. Palton nerede diye. Demiştin üşüyordu. Giy dedin bir garibe. Şaşa kalıp bakmıştı. Ama diyerek annem. Aması yok demiştin. Titriyordu o garip sıskacık bedeniyle. Ben bir eve sahibim akşamları gidecek. Onunsa kimsesi yok gel içeri diyecek. Paltosuz dolaşmıştım bütün bir kış boyunca. Oğlum demiştin bana. Soğumazsa yüreğim bu dünyanın malıyla. İçinde yanan ateş her zaman yeter sana.

0: Sormuştum çocuk merakımla ben. Bu ev bizim mi baba? Hayır demiştin. Oğlum, bizler bekçileriyiz bu gördüğün malların. Gözeterek koruyup çevremizde olanı. Emanettir. Unutma. Ellerinde ne varsa. Anlamsızca bakarak sormuştum yine sana. Peki, kimin bunlar baba? Her şey Tanrı'nındır diyerek okşamıştın saçımı. Bense şaşkın, kararsız, sallayarak başımı, cevapladım kızarak. Amma zengin bu Tanrı. Kabristan'a giderdik sabahları erkenden. Oğlum demiştin bana, töremiz böyle bizim. Bugün bayram günüdür. Büyüklere gidilip ellerinden öpülür. İyi ama demiştim, kimse yok ki burada. Gülümsedi usulca, başladın anlatmaya. Kalmadı büyüklerim benim hiç bu dünyada. Geçtiler hepsi artık bambaşka bir hayata. Uzanıyor yalnızca bedenleri burada. Görmesek de onları, hiç dokunamasak da, gönülleri hoş olur bizim dualarımızda. Bir gün sen de burada veda edeceksin bana. Hatırla geçmişin hayır dualarında. Sensiz değil düşledim. Ürperdim isteyerek. Şaka yapıyor dedim beni korkutmak için. Koruyucu meleğim gitmez ki uzaklara. Yıllar tükeniverdi. İnanılmaz bir hızla. Sensiz kaldım ben birden. Issız kaldı kabristan. Lütfen anla. Her bayram gelemiyorum sana. Dayanmıyor yüreğim görmeye seni orada. Örüldü ruhumun taşları seninle birer birer. Yüreğin atıyor yüreğinde duyuyorum. Yalnız bayramlarda değil ki baba. Kokun benimle her an. Ellerin dudağında. Oğlun artık büyüdü. Evlendi sensiz baba. Bir de kızım var benim. Sen oldun büyük baba. Kızım, eşim bakıyor eski fotoğraflarına. Bir de anlattıklarında sen yaşıyorsun onlarla. Çok seviyorlar seni. Nasıl başardın baba? Kızım soruyor her an. Anlat diyor hep bana. Okşuyorum saçını. Anlatıyorum seni. Saçlarım uçuşuyor. Dokunuyorsun bana.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok da güzel yorumladınız. Ederim. Yüreğinize sağlık.
0: Sağ olun. Peki, sağlık.
1: Peki izin verir misiniz? Ben de yine sizin kitabınızdan sizin bir şiirinizi yine paylaşayım sizinle ve dinleyicilerimizle.
0: Tabii ki, estağfurullah, keyifle.
1: Peki, Oyun isimli bir şiiriniz var. Onu paylaşalım birlikte.
0: Çok güzel, sağ olun.
1: Siz de sağ olun. Evcilik oyunlarımız daha dün gibi. Yaprakları koparırdım ekmek niyetine, götürürdüm kardeşimin bez bebeğine. Oyun aynı oyun bugün de. Oyuncular değişti sadece. Alırdık amcaoğluyla hamam tasını, uzanırdı avuçlarımız düşten vitese. Basardık arabamıza gırtlak gazını. Öylesine şirindi ki bakkalımız. Kilden yapılmış ekmek, çamurlu sudan gazoz, kireçten sütlerimiz. Ve en güzeli babamdı müşterimiz. Oyun aynı oyun bugün de. Oyuncular ve oyuncaklar değişti sadece. Bir köşe kapmacada saklı pişmanlığım, bir de savaş oyunları oynamasaydık keşke. Demişsiniz sevgili Esat Ahmet Koraltan, keşke tüm iyi insanlar, barış seven tüm insanlar adına bu şiirinizi ben de paylaştım dinleyicilerimizle ve sizinle. Çok teşekkürler ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.
1: Sizin de efendim, bu güzel şiirleri ürettiğiniz için ve bizlerle paylaştığınız için sevgi ve saygılarımızla
0: sağ
1: görüşmek
0: olun,
1: umuduyla. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler.
1: Ve bugünkü son konuğumuz benim sevgili biricik dostum, can arkadaşım, şair dostum Halenur Kor. Yüreklerimizi kor gibi yakan, o yüce sevgisiyle gönüllerimizi dolduran bir çağlayan adeta o. Merhaba canım arkadaşım.
2: Merhaba Müberra'cığım, çok teşekkür ederim iltifatlarına.
1: Canım benim, iltifat olmadığını sen de çok iyi biliyorsun. İyisin umarım.
2: Teşekkür ederim, iyiyim.
1: İyi olmanı diliyorum daima, bir ömür boyu canım benim. Halenur, bizim bir şair grup dostla birlikte yaptığımız bir kaset çalışmasında şiiri bestelenen can bir arkadaşımız Hasan Öztürk adlı bir öğretmen dostumuz her birimizden şiirler besteledi ve onları güzel bir kasette topladı. Orada da benim de Hale Nur'un da şiirlerimiz bestelenmiş oldu. Zaman zaman da Hale onu radyodan zaten paylaşıyorum ben. Şimdi de seninle böyle yürek yüreğe ses sese gelerek paylaşmak inanılmaz keyif verdi bana canım.
2: Teşekkür ederim, bana da.
1: Sağ ol Hale'cim. Biliyorum iki şiir kitabın var bugüne değin yayınlanmış. İstersen onlardan kısa kısa söz et. Sonra da istediğin bir şiiri, hatta kasette bestelenmiş olan o canım şiirini, benim çok sevdiğim o canım şiirini de bizimle paylaş canım. Ne dersin?
2: Tabii, olur, niye olmaz.
1: Hadi biraz söz et kendinden, kitaplarından.
2: Ben 1985'te Gönlümce adlı kitabı bastırmıştım. Hı hı. İkinci kitabım 2003'te Yalnızlığın Sesi. Hı hı. İkinci kitabım herhalde biraz daha bilinçli oldu.
1: Kesinlikle.
2: Bunda sevgili Hasan Öztürk'ün bestelediği Bilen Olmaz şiiri var.
1: Evet.
2: İşte önce onu okuyayım.
1: Hadi canım benim.
2: Tekrar okurum.
1: Peki canım benim. Hadi dinliyoruz, buyur.
2: Bilen Olmaz. Çok gönüle konar göçer deli gönül, bilen olmaz. Aşk oduyla yanıp geçer şeyda bülbül, duyan olmaz. Ney sesiyle akıp döner gözyaşını silen olmaz. Işığında pervanedir, heder olur çile dolmaz. Huzurunda divanedir, secde eder gören olmaz. Yıllarını iplik iplik eğip büker ören olmaz. Deli gönül gezip durma, alemde bir gören olmaz. Yalnız kalır yad elinde, sessiz göçer tören olmaz.
1: Sağ ol canım benim, yüreğine, güzel yüreğine sağlık senin. Hale'cim biliyorsun bu sesler gök kubbede bir gün sadece hoş bir seda olarak kalacak.
2: Evet, evet.
1: Ama biz şükürler olsun ki dünya üzerinde birbirimize teğet geçmedik, rastlaştık. Ve bu güzel şiirleri birbirimizle gönül dolusu paylaştık.
2: Evet.
1: Sevgili dostum benim. Bir şiir daha paylaşmak ister misin TGRT FM dinleyicileriyle?
2: Evet, evet.
1: Hadi canım, buyur.
2: Senle ben, öyle doldum, öyle doldum senle ben. Yarım idim, bütün oldum senle ben. İçmeden mey sarhoş oldum senle ben. Gönül coştu, bir hoş oldum senle ben. Kaybolmaz çok derin izdik senle ben. Geleceğe bir yol çizdik senle ben. Zaman oldu, candan bezdik senle ben. Yer gök değil, nerede gezdik senle ben. Çöldük, suya hasret çektik senle ben. Umutlara tohum ektik senle ben. Bilinmeze yerken açtık senle ben. Bende, sende, bizi bulduk senle ben.
1: Yüreğine sağlık Hale'cim. Çok güzel, gerçekten çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
1: İnşallah ilerideki zaman diliminde de yine bu şiirlerin birçoğu bestelenir.
2: İnşallah.
1: Ve güzel sesler tarafından icra edilir.
2: Evet.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bu arada Hale Nur Kor'un çok da güzel bir sesi var. Ama programımız şiir programı olduğu için ben o güzel sesi şarkılarda size dinletemiyorum. Umarım bir gün bir vesileyle bir şekilde dinler Hale'cim dinleyicilerimiz o güzel sesi.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben dinleyicilerimize bir de şundan söz etmek istiyorum Hale. Senin şöyle bir yönün vardır. Sevgileri asla yarınlara bırakmayan bir insansındır. Hissettiğin an büyük bir coşkuyla gönül dolusu sunan bir insansındır. Bu nedenle çok özel birisin benim için. Çok özel bir şairsin benim için.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben de sana veda ederken kapattıktan, seni bekletmedikten sonra Behçet Necatigil'in Sevgilerde isimli şiirini sunmak istiyorum. Sana armağan etmek istiyorum sevgili dostum.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de bütün dinleyenlere sana sonsuz sevgilerimi gönderiyorum.
1: Sağ ol. Çok çok teşekkür ediyorum. Güzel yanaklarından öpüyorum seni. Nice güzel günlerde yine dinleyicilerimizle tüm yürek olmak üzere. Hoşça kal.
2: İnşallah. Sağ ol. Hoşça kal.

sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı, gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı.

Sevgili dinleyicilerim, sevgili dostlarım, şimdi de sizlere Sabri Galip Nakipler, bir dost toplantısında tanımıştım Sabri Galip Nakipleri, ama gerçekten çok çok güzel şiirleri var. Hakikaten son derece duygusal bir anlatımı ve şiire çok yaraşır bir dili var Sabri Galip Nakipler'in. Şimdi ondan dizeler geliyor.

yürüyorsun. Göle bir taş düşüyor. Halkalar ağzı kulaklarında mutlu. Tabiatın belki içten sana şükran borcu bu. Ne kadar övünsen az, ne kadar yerinsen çok. Gözlerinin bir deniz fenerini andıran ışıltısı sevinç ve aydınlık damlatıyor gecelere. Gece böylece karanlık özelliğini kaybediyor. Gamzeler tutsak olmanın en güzel hazzını yaşıyor yanaklarında nokta nokta. Bir solukta tüm çirkinlikler kapanıyor. Hayat anlam kazanıyor ve yüreklerden siliniyor ümitsizliğin bunaltıcı bulantısı. Gülüyorsun. Yüzün bir ışıklı pencere. Dokularda telaş var, hücrelerde heyecan. Saniyeler arasındaki o en kısa zaman, dudaklarının kepenk gibi kapattığı vitrini açıyor. Kadife kutusundan çıkarıp çapkın ve hırsız bakışların beğenisine sunuyor parmak ısırtan o nadide gerdanlığı. Denklanşörün dijital şuuru altında dondurmak isteyip de donduramadığı karedir bu. Sisler arasında gizlenen an bu andır. Ödüllendirilecek poz bu poz. Bir ressam böyle bir görüntüyü aktaramaz tuale. Dökemez notalara bir bestekar bu gülüşü. Ve bir falcı sonsuz evrenin yıldızlarına bakıp çözemez yüzündeki bu dil, diş, dudak ve ses ortaklığının rengini, volümünü, sırrını.

Ağlıyorsun. Umutlar esir alınıyor ve kurşuna diziliyor pembe hayallerin gövdeleri. Dağ başlarında nöbet tutuyor kara gömlekli bulutlar. Gökyüzü beyaz gelinlikler giydiriyor sahte zifaf vaadiyle kandırdığı dallara, yapraklara. Yeryüzü kış, kıyamet. Korkunun kokusu sinmiş bedenlere, çaresizlik kol geziyor. Beyinler arası trafiğin ana arterinde beşinci kol gibi. Hangi maddeye dokunsan ekşi, soğuk, cansız ya da... Sil gözyaşlarını, sevmiyorum. Ağlamak güzelliğinin bir başka boyutu olsa da. Konuşuyorsun. Sözcükler melodilerle nişanlanıyor. Ağzım bir karış açık seni dinliyorum. Yüzün, gözün, dişin hepsi davetli bu düğüne. Saçların rüzgar eşliğinde gelmiş fulya ve ıtır kokularıyla. Gamzense tek başına. Pırıltılar uçuşuyor gök gözünün ve gökyüzünün aydınlığında bulut bulut küme küme. Seni dinliyorum. Konuş, konuş ak yüreğimin ak derinliklerine. Dudaklar, dudakların en kusursuzu. Belki de o kusursuz dudakların tuzu, ağzından çıkan her söze tat veriyor, çeşni katıyor, lezzet kazandırıyor. Belki de bunun için cümlelerin özgün ve mükemmel, bunun için kıvrak ve lirik, üstelik saf ve temiz. Jest ve mimik arasındaki 40 yıllık dost muhabbeti belki de bunun için kurulmuş, kim bilir. Merakımı bağışla. Dikkat ediyorum da sözler ağzından yıkanmış çıkıyor. Söyle Allah aşkına, içinde çeşme mi var?

0: sevgili dostlarım. Şair Sabri Galip Nakipler'in bu eşsiz güzellikteki dizeleri böyle sürüp gitmekte ama programımız bitti ne yazık ki. Olsun, yine paylaşırız. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada sevgili arkadaşım Kemal Ediz sesimi sizlere ulaştırdı. Ve çok değerli konuklarımız vardı bugün. Hepsine sonsuz teşekkürler. Ben Müberra Gönen. Yine damla damla şiiri hazırlayıp sizlerle paylaşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Hepiniz esen kalın, mutlu kalın. Damla Damla Şiir.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Bulaşıkları yıkarken üzerinde yiyecek artıkları ya da lekeler görüyorsanız dikkat. Makinenin içinde kalan artıklar bulaşıkların temizlenmesine engel olabilir. Tıpkı bulaşıklar gibi makinenin kendisi de bazen temizlenmeye ihtiyaç duyar. Bulaşık makinesinin deterjan gözü, filtreleri ve pervanelerini 3 ayda bir temizlemek makinenin ömrünü uzatır, bulaşıklarınızın daha temiz yıkanmasını sağlar. 2 kaşık limon tuzu, 2 kaşık beyaz sirkeyi bir kapta karıştırın. Bulaşık makinesinin içine dökün ve bulaşık makinesini sıcak su ayarında çalıştırın. Güzelce durulansın. Makineniz tertemiz olacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Gölge Sultanlar. Hızır Bey.
4: Fatih'in Edirne'de bulunduğu günlerdir. Olacak bu ya, şehre Acem illerinden bir alim gelir. Evet, adam bilgili ama kibirlidir. Türkleri hor görür. Birkaç halli güç mevzuyu ısıtıp ısıtıp öne sürer ve muhataplarını küçük düşürür. Fatih bu tavırdan çok rahatsızdır. Şu adamı susturacak biri yok mu der demez, komutanlardan biri "Var sultanım," der. "Böyle birini tanıyorum galiba." Hızır Bey müthiş bir hafızaya sahiptir. Esprilidir, kıvraktır, zekidir. Sözün nereye varacağını önceden kestirir ve soruya soruyla cevap verir. Zor meseleleri basite indirger ve çok güzel misallendirir. Sadece fakih değil, ediptir, şairdir. Nasrettin Hoca gibi bir dehanın torunudur o. Hızır Bey'in en büyük şansı Molla Fenari gibi bir rahle arkadaşı ve Molla Yegan gibi bir hocası olmasıdır. Molla Yegan onu çok sever. Nitekim biricik kızını vererek damat edinir kendine. Gelelim hikayemize. Acem alimi kazandığı küçük zaferlerin sarhoşluğuyla daha büyük, daha çok ses getirecek münazaralara hazırlanır. Hatta padişahın huzuruna çıkar ve rakip diler. Fatih bu kez hazırlıklıdır. Umursamaz tavırlarla etrafına bakar ve güya ilk gözüne ilişen askere meydanı gösterir. Bu aslında Hızır Bey'dir. Acem karşısına çıkarılan genç sipahiye bıyık altından güler. Belki "Sen git, abilerin gelsin" demez ama öyle demeye getirir. Ancak Hızır Bey onun suallerine rahatlıkla cevap verir. Vakit ilerledikçe kibirli Acem'i ter basar. Sultana hitaben, "Ben bunca diyar gezdim, şunca meclise katıldım" der. "Ama böylesini ne gördüm ne de işittim." Lakin Hızır Bey'in elinden kurtulmak kolay değildir öyle. "Şimdi sıra sende" deyip onlarca ince ilimden, onlarca meşgul mesele sorar ki adamcağız dut yemiş bülbüle döner. Acem Fatih'in önüne gelir. bu çocuğun kıymetini bil der ve süklüm püklüm meclisi terk eder. Fatih onun kıymetini zaten bilir. Hızır Bey'i imparatorluğun merkezine kadı yapar. O devir kadıları beldenin meseleleriyle de ilgilenirler, şehreminidirler. Yanisi şu ki belediye başkanıdırlar. Fatih Hızır Bey'le sıkça buluşur. Onun feyizli sohbetlerini içercesine dinler. Devlet işlerini istişare eder. Birbirlerini kardeşten öte severler. Hatta sultan onu sarayında görmek ister. Enderun'dan güzel bir yer ayırır. Ama Hızır Bey kuytulardan hoşlanır. Anadolu yakasında kuş uçmaz, kervan geçmez bir köşeye yerleşir ki burada şekillenen köy adını ondan alır. Kadıköy. Hızır Bey yorucu bir günün ardından gitme hazırlığı içindedir. Ancak kapı önünde dolaşan tedirgin gölgenin farkına varır. Birisi eşikte eğleşmekte gidip gidip dönmektedir. Mübarek ansızın kapıyı açar. Buyurun der. Adamcağız yakalanmışlığın pişmanlığıyla girer içeri. Kılık kıyafetine bakılırsa Hristiyan tebaadan biridir. Ancak yüce veli onu güler yüzle karşılar, yer gösterir. Hatta bakar hala mütereddit, eliyle cezve sürer mangala. Adamcağız fincanı zor tutar, zira eli kolu sarılıdır. Hızır Bey sorar. Eline ne oldu? Kırdırdılar efendim. Kim kırdırdı? Sultanımız. Öyle bir hakkı var mıymış? Bilmiyorum efendim. Mevzu ne peki? Ben mimarım efendim. Evet, sultanımıza kubbeleri Ayasofya'dan geniş ve yüksek bir cami yapabileceğimi vaat ettim ama Hızır Bey gerisini dinlemez. Adamlarına gidin getirin şunu der. Mimarın dudakları uçuklamak üzeredir. Getirin şunu dediği üç kıtaya yayılan bir imparatorluğun hünkârıdır. Halbuki Avrupa'da dere beyleri bile yargılanamaz. Hele böyle akşamın alacasında apar topar mahkemeye çekmek kimin haddine? Çok geçmez Fatih adamlarıyla görünür. Sanki o gül yüzlü Hızır Bey gitmiş, yerinde başkası peydahlanmıştır. Çehresi gergindir, devlet erkanını eşikte durdurur. Siz şurada bekleyeceksiniz. Fatih'e kapıyı gösterir. Sen gir içeri. Bu ne heybettir ya Rabbi. Sultan Mehmet'in benzi solar. Dizleri tutmaz olur. Sedire doğru yönelir. Tam oturmak üzeredir ki Hızır Bey azarlayan bir ses tonuyla "Oturma beyim." der. "O ki hasmın ayakta, sen de ayakta durmalısın." Ve sil baştan meseleyi dinler. Görünüşe bakılırsa Fatih haklıdır. Padişah, olacak şey mi yani der. Bu adam sırf taassubuna yenildiği için inşaatımızı baltaladı. Bin bir zorluk ve onca masrafla ta Mısır'dan getirttiğimiz sütunları budadı ve Ayasofya'dan daha geniş ve yüksek bir kubbe nasip olmadı bize. Halbuki anlaşmamıza göre... Hızır Bey orasını hiç dinlemez. İnşaat ayrı bir dava konusu der. Şimdi söyle bakalım. Sen Murat oğlu Mehmet. Bu zımminin elini kırdırdın mı, kırdırmadın mı? Sultan gözlerini yere diker. Efendim, inanın ben buna elin kırılsın dedim. Adamlarım eli kırılsın anlamışlar. Peki bu elin vebali kimedir? Fatih cevap vermez. Başını önüne eğer, çocuk gibi dudaklarını ısırır. Hızır Bey kitabı kapar, hükmü açıklar. Şimdi sana kısas lazım. Bileğini kırdırsam gerek. Padişah gayri ihtiyari eline bakar. Kararlı bir ifadeyle fısıldar. Buna hazırım. Mimar ağlamaktadır. Sakın ha! Diye bağırarak Fatih'in önüne geçer. Ben davamdan vazgeçtim. Fatih de altında kalmaz tabii. Ona ömrü boyu yetecek kadar dünyalık verir. Netice tatlıya bağlanır. Fatih Hızır Bey'e hasreten teşekkür eder. Adaletine hayran kaldım der. Sonra kaftanının altındaki kılıcı gösterir ve eğer der, bana farklı muamele yapaydın, inan seni doğrardım. Hızır Bey manalı manalı gülümser. Eğer der, sen dahi sultanlığına güvenip iltimas isteseydin, cümlesini tamamlamaz, hatta başladığına pişman olur. Tam neyse deyip dönecektir ki pelerinin altından fırlayan iki aslan sultanın karşısına dikilir. Öfkeli öfkeli eşinirler. Sonra öyle bir kükrerler ki Fatih'in dudakları uçuklar. Genç sultan Hızır Bey'in ilmini iyi bilir ama hal ehli olduğunu orada öğrenir. O günden sonra eşiğine baş koyar ve kazanır. Peki mimar mı? Adamcağız şaşkına döner. Ağlamakla gülmek arasında gelir gider. Şimdi rüzgara tutulan yaprak gibidir. Vallahi kırılan koluma seviniyorum der. Bana yolumu gösterdi. Oracıkta kelime-i şehadet getirir ve Hızır Bey'e talebe olur.
5: Şimdi reklamlar.
6: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
7: Burada.
6: YKS Türkiye dördüncüsü.
7: Burada.
6: YKS Türkiye 12.'si.
7: Burada.
6: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
8: Burada.
6: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
7: Burada.
6: Kickbox Dünya Şampiyonu.
8: Burada.
6: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
8: Burada.
6: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Ahmet Siyahi Hazretleri. Ahmet Siyahi Hazretleri Kastamonu velilerindendir. 1777 Hicri 1191 senesinde Kastamonu'nun Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Caddesi'ndeki evde doğdu. 1874 Hicri 1291 senesinde vefat etti. Babası Sadi tarikatı dervişlerinden Demirci Ahmet Efendi'dir. Ahmet Siyahi Hazretleri Kur'an-ı Kerim okumayı zamanın zahit ve abidlerinden olan Şaban Efendi'den öğrendi. İlk tahsiline Mustafa Efendi isimli bir zatın huzurunda başladı. Amasyalı Uzun Ali Efendi'nin derslerine devam ederek ilmini genişletti. Nakşibendiye yolunun büyüklerinden Hoca Numan Efendi, Şeyh Hicabi'nin sohbetlerinde bulunarak çok istifade etti. Bu hocalardan icazet aldıktan sonra Çorum'a gitti. Burada Yusuf-ı Bahri Efendi'den hadis ilmini öğrendi ve akranları arasında Hafız-ı Hadis ünvanı aldı. Birkaç defa Çerkeş'e gitti ve Halvetiye yolu büyüklerinden Şeyh Mustafa Efendi'nin sohbetlerinde bulundu. Şeyh Mustafa Efendi, senin feyzine sebep olan zatın ismi Halit olacak, onu ara, diye tavsiyede bulundu. Ahmet Siyahi Efendi, kendisini irşad edecek, yetiştirecek Halit ismindeki zatı aramaya başladı. Karadan hacca gitmek üzere yola çıktı. Şam'a vardığı zaman Nakşibendiye yolunun büyüğü Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin ismini duyunca "Hocam Şeyh Mustafa Efendi'nin buyurduğu Halid bu olabilir." diyerek hemen sohbetlerine devam etti ve talebeleri arasına katıldı. Hocası Mevlana Halid-i Bağdadi ile birlikte hacca gitti. Ahmet Siyahi başına devamlı siyah sarık sardığı için Mevlana Halid-i Bağdadi tarafından Siyahi lakabı verildi. Hac ibadetini tamamladıktan sonra hocasıyla tekrar Şam'a dönerek bir müddet daha kaldı. Mevlana Halid Hazretleri ona insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğretmesi, doğru yolu göstermesi için icazet, diploma verip vazifelendirince 1827 senesinde Kastamonu'ya döndü. Kastamonu'ya dönüşünde Abdülbaki Medresesi müderrisliğine tayin edildi. Bir taraftan talebelere ilim öğretir, diğer taraftan insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlatırdı. Kendisini sevenleri ve talebeleri gün geçtikçe arttığı halde çekemeyen, karşı çıkan ve düşmanlık besleyenler de vardı. Bir gün Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin meşhur halifelerinden Abdülfettah-ı Akri Hazretleri Bağdat'tan İstanbul'a gelirken Ahmet Siyahi Hazretlerini ziyaret için Kastamonu'ya uğradı. Bu durum şeyhi ve talebelerini çok sevindirdi. Ayrıca şeyhin büyüklüğünü göremeyenlerin gözlerindeki perdelerin açılmasına yol açtı. Nitekim Kastamonu alimlerinden olup şeyhin büyüklüğünü kabul etmeyen Keskinzade Ahmet Efendi Abdülfettah Efendi'ye gelerek tasavvuf dersleri almak istedi. Bu talep üzerine Abdülfettah-ı Akri, "Şeyh Siyahi buradayken bizim ders vermemiz edebe uygun olmaz." diyerek onun yetiştirilmesini Ahmet Siyahi Hazretlerine havale etti. Keskinzade de şeyhten özür dileyip talebesi oldu. Ahmet Siyahi Hazretleri oğluna şöyle nasihatte bulundu: "Ey oğlum, sana Allahü Teala'nın kitabına, Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine uymayı, itikadını Evliyaullah'ın da bağlı olduğu ehli sünnet vel cemaat alimlerinin bildirdikleri doğru itikada göre düzeltmeni tavsiye ederim. Alimlere, tasavvuf ehline, Kur'an-ı Kerim ehline hürmet et. Vicdanın için temiz olsun, cömert ve güler yüzlü ol. Başkalarına ihsan ve iyilikte bulun. Allahü Teala'nın yarattıklarına eziyet ve sıkıntı verme. Arkadaşlarının hata ve kusurlarını affet. Görmemezlikten gel. Büyük küçük herkese nasihat eyle. Hırs ve tamayı terk eyle. Bütün ihtiyaçlarında Allahü Teala'ya tevekkül et, güven. Çünkü Allahü Teala kendisine sığınanları mahrum etmez. Oğlum, selameti, kurtuluşu istikamet ve doğruluktan başka bir şeyde. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmayı, Resulullah Efendimize tabi olmak, ona uymaktan başka bir yolda arama. Kendini hiç kimseden faziletli, üstün zannetme. Birisi senin hakkında nemmamlık, kovuculuk ve hasetçilik yaparsa, ona mani olmak için kendini zahmete sokma. Onun işini Allahü Teala'ya bırak. Çünkü bu yolda öyle Allah adamları vardır ki Allahü Teala'nın izniyle fitne fesat sebebini göz açıp kapayıncaya kadar söküp atarlar. Sen kıymetli ömrünü Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine uymakla geçir. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmekte kınayanın kınamasından korkma. İbadet ve taatin güçlüklerine karşılık ecir ve sevaba kavuşacağını düşünerek sabır ve tahammül et. Nefsini daima hesaba çek. Vakitlerini dinin emirlerine uymakla kıymetlendir. Çok önemli olan vakit sermayeni kıymetlendirmeye gayret eyle. Çünkü geçen zaman bir daha geri gelmez. Yarına çıkıp çıkmayacağın ise belli olmadığından, yarını beklemek, yarın yaparım demek, üzüntü ve pişmanlığa yol açar. O halde sakın sakın elinde bulunan vaktini malayani, dünya ve ahirete faydası olmayan, Allahü Teala'nın razı olmadığı, beğenmediği şeyler ile zayi etme. İçinde bulunduğun anda Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeylere sarıl. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi, başkasına fayda vermekte meyveli ağaç gibi, cömertlikte akan nehir gibi, ihsan ve iyilik yapmakta deniz gibi, mala yani faydasız şeyleri konuşmamakta sükût ve susmakta cansız varlıklar gibi, ayıpları örtmekte karanlık gece gibi olmaya çalış. Kalbin görmemesi kalp katılığından hasıl olacağından daima günahların için ağlayıp sızla, ah et. Nazargâh-ı ilahi olan kalbi haramlara ve Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylere yöneltmekten sakın. Akrabayı ziyaret ve onlara iyilik etmeyi ihmal etme. Ahiret kardeşlerini, İyi arkadaşlarını arttırmaya çalış. Her zaman onlarla sohbet lazımdır. Evliyanın büyükleri Allahü Teala ile beraber olunuz. Buna gücünüz yetmezse Allahü Teala ile beraber olanlarla olunuz ki sizi Allahü Teala'ya kavuştursunlar buyurmuşlardır. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Merdoğlu isminde hayırsever bir zengin, evini medrese haline getirip talebe yetiştirmesi için Hacı Ahmet Siyahi Hazretlerinin emrine verdi. Ahmet Siyahi Efendi, Merdoğlu Medresesi veya Hacı Ahmet Efendi Medresesi ismiyle bilinen bu medresede uzun yıllar ders verdi ve talebe yetiştirdi. 1861 senesinde Maliye Nazırı olan Saffeti Paşa'nın arzı ve Sultan Abdülmecid Han'ın iradesiyle Cami-i Şerif'in karşısında bir dergah inşa edildi. Dergah yapılırken etrafında yer alan 3 evin satın alınarak ilave edilmesi düşünüldüğü halde sahiplerinin şiddetli itirazı sonucu gerçekleşmedi. Bu hal üzerine Ahmet Siyahi Hazretleri, "Bu evler Sultanımız Hazreti Halid tarafından dergahımıza ilave buyurulmuştur. Şimdiki halde karşı çıkan sahipleri bir gün gelir kendi rızalarıyla terk edip satarlar." buyurdu. Ahmet Siyahi Efendi'nin bu sözleri, kendisinin vefatı ve muhterem oğullarından Şeyh Seyyid Efendi'nin zamanında gerçekleşti ve şöyle oldu. O evlerden birinin sahibi, evini Şeyh Hazretlerine sağlığında satmadığı gibi, Ahmet Siyahi'ye söylediği pek çok ağır sözlerle onu incitmiş ve üzmüştü. Ancak o kişi, Ahmet Siyahi Hazretlerinin vefat ettiği gece, akıl almaz bir halde, "Aman ya Hazreti Şeyh, affet, kusur ettim, merhametine sığınıyorum," diyerek feryatlar etti. Öyle ki, bağırmalarından çevre ev sakinleri de uyandı. Bu olay üzerine, ertesi gün o ve diğer iki ev satılarak dergaha ilave olundu ve "Kim komşusuna eziyet ederse, Allahü Teala onun evini ona varis kılar." hadis-i şerifi tahakkuk ederek herkese ibret oldu. Ahmet Siyahi Hazretleri bir başka zaman oğluna şöyle nasihatte bulundu. "Ey oğul! Dünyaya sarılmış, ona gönül vermiş olanlarla bulunma. Onlarla sohbet ve beraberlik, gam, keder ve üzüntü getirir. Bu tecrübe ile sabittir. Onlar senden faydalanırlar ise de, sen onlardan faydalanamazsın. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayan, nefsinin arzu ve isteklerine uymuş kimselerle beraber olma. Böyle kimseler gizli düşman olup, insanın yüzüne karşı dalkavukluk yaparlar, gıyabında, arkadan ise aleyhinde bulunurlar. Onların yanına gelerek oturmalarına bakıp aldanma. Maksatları senden manen faydalanmak olmayıp, dünyalık maksatlarına, mal ve mevki elde etmeye, seni vesile, alet etmek içindir. Bir kusur ettiğinde, hakkında kötülük düşünenlerin ve düşmanlarının en azılısı olurlar. Zamanındaki insanları tecrübe ettiğinde, onlarda bundan başka bir özellik bulmayacaksın. Ey oğul! Sana sadakat, bağlılık iddiasında bulunanların, yaptıkları iyilikleri başına kaktıklarını görürsün. Çünkü sadakat ve bağlılık adına yaptıkları az bir iyilik karşılığında ağır, pek fazla bir hizmet ve karşılık beklerler, çok şey ümit ederler. Bu ümitlerine bir defa olsun müsaade etmezsen, derhal gösterdikleri sevgi, sadakat ve bağlılıklarını bırakırlar. Çok defa onların isteklerinden yakanı kurtaramaz, arzularının hasıl olması yolunda boşuna dinini ve şerefini feda etmiş, yüz suyu dökmüş olursun. Ey oğul! Eğer sana hakiki dost, arkadaş lazım ise, Allah için sevenlerle beraber ol. Böyle kimselerden dostluk ve kardeşlik bağı kurduğun kimseye, muhtaç olduğunda ihtiyacından fazla malın varsa ver. Yahut onu kendinle beraber tut veya kendine tercih et. Beraber olduğunuzda ve arkasından ayıplarını ört ve gizle. Kusuru olduğunda sabır ve tahammül et. Hayattayken ve vefat ettiğinde onu hayırla an. Herkese, bilhassa sana karşı olanlara yumuşaklık, alçak gönüllülük, güler yüzlülük ile davranmaya gayret et. Sana Rabbinden alıkoyan dünyalığa, makam ve mevkiye kalbinin meyletmemesini tavsiye ederim. Çünkü nefs, heva, nefsin arzu ve istekleri, şeytan ve dünya, insanın dört düşmanı olup, her birine karşı kullanılacak harp aletleri vardır. Nefsin silahı tokluk, hapishanesi açlıktır. Hevanın silahı çok konuşmak, sükût konuşmamak ise onun zindanıdır. Dünyanın silahı insanlarla fazla beraber olmak, onlar arasında fazla bulunmak. Çaresi yalnızlık ve onlardan uzak kalmaktır. Şeytanın silahı gaflet, yani Allahü Teala'yı unutmak. Ona karşı tedbir, Allahü Teala'yı anmak ve hatırlamak, onun büyüklüğünü düşünmektir. Zikir Allahü Teala'ya kavuşmak da en kısa yoldur. Ey oğul, bu nasihatlerimi iyi belle ve Allahü Teala'nın nimetlerine, sana yaptığı iyiliklere şükredenlerden ol. Vefatı. Ömrünün sonuna kadar talebe yetiştiren Ahmet Siyahi Hazretleri, insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlatarak onların dünya ve ahirette kurtulmaları için çalıştı. 1874 Hicri 1291 senesinde tahminen 95 yaşında olduğu halde "Aman ya Resulallah" dedikten sonra vefat etti. Cenaze namazında bütün Kastamonulular hazır bulundu. Vasiyeti üzerine Çamurcuoğlu Hasan Ağa'dan intikal eden arsaya defnedildi. Allahü Teala'nın rahmetinin üzerine yağması için kabrinin üzerine türbe yapılmamasını vasiyet ettiğinden kabri üzerine türbe yapılmadı. Vefatından sonra yerine oğlu Seyyid Hicabi Efendi geçerek insanlara doğru yolu gösterdi. Vefatından 1,5 ay sonra Medine-i Münevvere'de ambar memurluğu yapan Arif Hikmet Bey'den Şeyh Hazretlerinin kütüphanesinin müdürü Hacı Şakir Efendi'ye bir mektup geldi. Mektubunda "Bu gece Şeyh Siyahi Hazretleri Peygamber Efendimizin mübarek kabrini ziyaret eyledi" yazıyordu. Mektubun tarihine baktılar. Ahmet Siyahi Hazretlerinin vefat ettiği güne rastlıyordu. Böylece şeyhin son anında "Aman ya Resulallah" demesinin sırrı daha iyi anlaşılmış oldu. Ahmet Siyahi Hazretleri sevenlerine şöyle nasihatte bulundu. Kalp dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe ahireti nasıl sevebilir? İnsanın ilmi arttıkça, Allah'a sevgisi arttıkça nefsinden soğumaya, nefret etmeye başlar. Bu hale kavuşmak Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanıdır. O kulunu sevdiğinin alametidir. Dünyada asıl marifet çok para kazanmak değil, çok sevap kazanmaktır. Dertlerinizi kullara değil Allahü Teala'ya arz edin. İstisnalar hariç dert ve belanın tamamının kendi kusur ve kabahatlerimizden dolayı olduğunu unutmayalım. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Size dininizi, imanınızı öğreten ana babanız sizden razı olmadıkça Allahü Teala'nın sevgili kulu olamazsınız. İhsana kavuşma sebebi anne baba duasıdır. Çölde kalmış insanın suya hasreti gibi herkesten dua almaya bakın. Üç kişinin duası kabul olur, reddolunmaz. 1- Anne babanın, 2- Misafirin, 3- Mazlum olanların. İlk imanımızı anamızdan babamızdan öğrendik. Onlar ilk mürşidimizdir. Onun için ana baba hakkı çok büyüktür. Bu yüzden din düşmanları İslam'ı kökünden kazımak için aile yuvasını yıkmak lazım diyorlar. Çocuklarımıza çok ihtimam göstermeli. Kur'an-ı Kerim okumalarına, ehli sünnet itikadını ve ilmihal bilgilerini öğrenmelerine, ehli sünnet alimlerini tanımalarına ve sevmelerine çok ehemmiyet vermeli. Düşmanını tanımayan dostunu bulamaz. Ehl-i sünnet itikadından bir mesele öğretmek, onlarca nafile haçtan daha sevaptır. Bir talebe, dinini öğrenmeye ve dine hizmet etmeye, Müslümanlara ve insanlara faydalı olmaya niyet ederse, bu niyetle okursa, her nefesi zikir olur. Edebe riayet etmeyen hiç kimse, Allahü Teala'ya kavuşamaz. Yani veli olamaz. Din büyüklerinin yolu baştan sona edeptir. Namazın sünnet ve edeplerinden birini gözetmek ve tenzihi bir mekruhtan sakınmak, zikir, fikirden, tefekkürden üstündür. İslamiyet bir ağaç gibidir. Kökü iman, gövdesi ibadet, meyvesi İhlas. Dinimizin 4 kelimeyle özeti, inanmak, muhabbet, yapmak, sakınmak. Tatlı dilli, güler yüzlü olun. Hiç kimseyle münakaşa etmeyin. Bölünmeyin, tefrikaya düşmeyin. Tefrika fitnedir, sakın düşmeyin. İslam alimlerinden bazıları buyurdu ki, edep, eskimek bilmeyen yeni bir elbisedir. İlim de bitmek tükenmek bilmeyen büyük bir hazinedir. Çocuğunu terbiye eden, düşmanını yenmiş olur. 3 şey varken gariplik çekilmez. Güzel edep, şüpheden sakınmak, eziyetten uzak durmak. Her şey küçük olmakla başlar ve büyür. Yalnız musibet böyle olmayıp, o büyükmüş gibi görünür, sonra küçülür. Her şey çok olunca ucuzlar. Yalnız edep ucuzlamaz. Aksine, çoğaldıkça pahalanır. Bil ki edebin fazileti, satırlarla ifade edilmekten çok üstündür. Bil ki akıl, güzel bir vasıf, yüce bir ahlak olup, hakkı batıldan ayıran bir miyardır, ölçüdür. Başka bir tarife göre akıl, caiz olanların caiz olduğunu, mümkün olmayanların imkansız olduğunu bilmektir. Bunun neticesinde doğru ve sağlam bir düşünce, doğru görüş ve iyi idare düşünceleri ortaya çıkmaktadır. Bazı alimler akıl nedir sorusuna şu cevabı vermişlerdir. Doğruyu yanlıştan ayırmaktır. Yine alimler Allahü Teala'nın insana en büyük hediyesinin ve ihsanının akıl, en büyük musibetin de cehalet olduğunu söylemişlerdir. Cahil

güzelliklerin en üstünü ve önde gelenidir. Bunun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte sabır müminin en samimi dostu, hilm onun yardımcısı, akıl delili, yol göstericisi, amel kumandanı, rıfk, yumuşaklık onun babası, hayır onun kardeşidir buyurdu. Fazilet yönünden elbette ki ilim ve akıl üstündür. Fakat bu ve buna benzer bütün işlerde sebat ancak sabırla olur. Sabır, sebat, dayanmak demektir. Bir kimsede iyi bir haslet, özellik olsa, fakat o kimse işinde sabırlı değilse, haslet sahibi olmayan kimse gibidir. Sabır, bütün iyi vasıflar için bir koruyucudur. Kumandanın ordusunu derli toplu düzenli tutması gibidir. Demirin mıknatısa bağlanmak istediği, mıknatısın demiri çekmesi gibi, zafer de sabra bağlıdır. Sabır, zaferdir. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, biz ve bütün büyükler, tecrübeyle anladık ki, sabırdan daha faydalı bir şey yoktur. Sabırla bütün işler yolunda gider. Bütün işlerin tedavi edicisidir. Fakat onu tedavi eden yoktur. Süleyman aleyhisselam, biz kazancımızın en hayırlısı olarak sabrı bulduk, dedi. İsa aleyhisselam ise, ey havarilerim, bana inananlar, arzu ettiklerinize ancak sabırla kavuşabilirsiniz, buyurdu. Ahmet Siyahi Hazretleri, bir başka zaman talebelerine şöyle nasihatte bulundu. Haram yiyenlerin bütün azaları, istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azaları ise ibadet eder. Edeplere riayet etmeden yapılan hizmetlerin faydası yoktur. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız. Kendisinin ve çoluk çocuğunun geçimini temin etmek için çalışmak farzdır. Dünya ve ahirette iyilik sabır ile ele geçer. En faziletli amel, nefsin istediğinin tersini yapmaktır. İnsanların müptela olduğu bela ve musibetlerin en büyüğü, ahiret ve dünya işiyle meşgul olmayıp boş oturmaktır. Din, insanları ebedi saadete götürmek için Allahü Teala tarafından gösterilen yol demektir. Bir insan için en kötü 5 şey, İmansızlık, kibir, şükür azlığı, kötü ahlak ve cimrilik. Allahü Teala başkasına acımayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. Mal cimrilerde, silah korkanlarda, idare de zayıflarda olursa işler bozulur. Din bilgileri, dünya ve ahirette huzuru ve saadeti kazandıran bilgilerdir. Dünya malı için üzülmek, kalbe zulmet, ahiret için üzülmek ise kalbe nurdur. Uğraşmadan ve çalışmadan cennete kavuşacağını zanneden hayale kapılır. Şerefli ve asil kimse sözünde durur. Akıllı olan yalan söylemez. Mümin olan gıybet etmez. İlmi olmayan kimsenin dünyada da ahirette de hiç kıymeti yoktur. Her fenalıktan uzak kalmanın yolu dili tutmaktır. Dünya imtihan yeridir. Burada dost ve düşmanlar karıştırılıp hepsine merhamet edilmiştir. Ahirette yalnız dostlara merhamet edilecek.

0: gerekir. Kızdığı zaman kendisine emanet edilen sırları ifşa edenler aşağı kimselerdir. Çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur. Kötülerle düşüp kalkan ve onları müdafaa edenler de kötülerdendir. Kibir ve öfke insanın başına çok felaketler getirir. Başkasını düzeltmek istiyorsan önce kendini düzelt. Alim ve velilerin kabirlerini ziyaret ediniz. Zira o büyükler ziyaret edenlere şefaat ederler. Hazreti Muaviye buyurdu ki, insanların en üstünleri ceza vermeye gücü yettiği halde affedenlerdir. İnsanların aklı en noksan olanları ise kendinden aşağıda ve güçsüz olanlara zulmedenlerdir. Süleyman aleyhisselama her nimet verildi. O şükretti. Eyüp aleyhisselama hastalık verildi. O sabretti. Yusuf aleyhisselam ceza vermeye muktedir olduğu halde suçlu kardeşlerini affetti. Muhammed aleyhisselama eziyet ve işkence yapıldı. O bunlara sabretti ve yapanları affetti. Allahü Teala İbrahim suresi 7. ayeti kerimesinde mealen nimetlerime şükrederseniz onu arttırırım buyuruyor. Hikmet sahipleri dedi ki, şükürle nimet devam eder. Nimete küfredilir, kadri kıymeti bilinmezse gider. Nimeti koruyan şükürdür. Şükür nimetleri çoğaltır ve insanı cezadan korur. Nimetlere şükretmeyen hayvanlardan sayılır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, nimetlere şükreden, onun elden çıkacağından korkmasın. Nimete şükredenlere, onu arttıracağını Allahü Teala bildirdi. Nimete küfredenlerin elinden o nimet alınır. Nimetin kıymetini bilmemek, onun elden çıkmasına sebeptir. Şükür ise, onu devamlı kılar ve arttırır. Cömertlik, hayır ve iyiliğin direği olup, karşılıklı sevgiyi meydana getirir. Rahatlık ve huzur onunla kalplere yerleşir. İslam dini Müslümanları bu güzel haslete sevk ederek cömert olmalarını bildirdi. Zira dünya ve ahiret iyilikleri cömertlikte toplanmıştır. Muhakkak onda Allahü Teala'nın razı olması vardır. Bütün insanların da beğendiği ve razı olduğu bir iştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, cömert kimse Allahü Teala'ya ve insanlara yakın olup Allahü Teala ve insanlar onu sever. Cehennemden uzaktır buyuruyor. Diğer bir hadis-i şerifte de, cömert kişinin günahını araştırmayınız. Muhakkak Allahü Teala sıkıntıya düştüğü zaman ona yardım eder buyuruldu. Hazreti Ayşe validemiz ise, cennet cömertlerin, cehennem de cimrilerin yeridir buyurdu. Denildi ki, kişinin cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir. Cimriliği ise yakınlarını bile düşman yapar. Bütün büyüklerin adeti hep cömertlik oldu. Şefkat ve merhamet en güzel hasletlerdendir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, Allahü Teala kullarından ancak şefkat sahiplerine merhamet eder. Yerde olanlara merhamet ediniz ki melekler de sizin için Allahü Teala'dan merhamet dilesinler buyuruyor. İmam-ı Malik Hazretleri şöyle bildirdi. Ömer bin Hattab Hazretleri hilafeti zamanında Şam civarındaki şehirlerden birisine vali olarak birini göndermek istedi. O zat tayin emrini almak için küçük çocuğu ile Hazreti Ömer'in huzuruna çıktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh o çocuğu kucağına alarak öptü. Bunu gören vali olacak kişi, "Ey müminlerin emiri, çocuğu kucaklayıp öptünüz. Halbuki benim birçok evladım olduğu halde şimdiye kadar hiçbirini öpmedim." deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Demek sen çocuğuna bile şefkat ve merhamet ile davranmayan bir kişisin. O halde insanlara karşı merhamet ve şefkatin de az olur." diyerek tayin emrini yırttı ve onu geri çevirerek, "Emri altında olanlara merhameti olmayan kişiden vali olmaz." buyurdu. İffet, kişiyi her türlü rezillikten koruyan bir haslettir. El, ayak ve diğer azayı her türlü zarardan korur. Bu haslet, mürüvvetin ve güzel ahlakın en üstünüdür. Malıyla kötülük yapmayan, emri altında olanlara adaletle muamele eden, kıyamet gününde ebrar, salih kimseler ile beraber diriltilir denildi. Nefsini günah işlemekten korumayan, iffetli olmayan, his organları olan beş duyu organını günahtan koruyamaz. Beş duyu organını günahtan koruyamayan, emri altında olan yardımcılarını günah işlemekten koruyamaz. Onlar ki idarecinin en yakınlarıdır. Dolayısıyla emri altındaki insanlar da günahtan korunmamış olurlar. İdareci olan kişi iffet sahibi olup kendini ve azasını günahtan koruduğu zaman bütün memleket işleri yoluna girer. Ahirette de o idareci kişinin dünyadaki iffeti sebebiyle işlediği hayır, hasenatı ve sultanlığı devam eder. Azanın iffetli olması demek, mesela gözün harama bakmaması ve kendisine yasak olan şeyleri terk etmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, "Harama bakmak, iblisin, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim Allahü Teala'dan korkarak onu terk ederse, Hak Teala ona tadını hemen kalbinde duyacağı bir iman verir." buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte, "Bir kızın güzelliğini gören kimse gözünü ondan hemen ayırırsa, Allahü Teala ona bir ibadet sevabı ihsan eder ki bu ibadetin lezzetini hemen duyar." buyuruldu. Ey cemaat, Allahü Teala'nın dinine yardım ediniz. Bu yoldaki hizmeti fırsat biliniz. Bütün gücünüzle bu fırsatın kıymetini biliniz. Şunu iyi biliniz ki işler neticelerine göre kıymet kazanır. Kazançlar miktarlarıyla kıymetlidir. Allahü Teala emirlerine ve yasaklarına uyma hususunda hepimize yardım eylesin. Büyüklerden biri şeytana, "Senin gibi mel'un olmak istiyorum, ne yapayım?" dedi. İblis sevinip, "Benim gibi olmak istersen namaza ehemmiyet verme ve doğru yalan her şeye yemin et, yani çok yemin et," dedi. O kimse de, "Hiçbir namazı bırakmayacağım ve artık yemin etmeyeceğim," dedi. Namazın kabul şartları 12'dir. 6'sı dışta, 6'sı içte, özdedir. Dışta olan 6 şart, huşu, takva, haram yemeği terk, boş sözü, tembelliği ve tehiri, geciktirmeyi terk etmektir. İçte, özde olan 6 şartsa, ihlas, tefekkür, korku, ümit, kusurunu görmek ve müşahededir. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her namaz vakti geldikte melekler nida ederler ve derler ki: "Ey Adem oğulları, kalkınız ve nefisleriniz için yakılmış olan ateşi namaz ile söndürünüz." buyurdu. 3 ayet-i kerime 3 şeyle beraber inmiştir. Bunlardan her biri yanındaki olmadıkça kabul edilmez. Biri mealen Allahü Teala'ya ve Resulüne itaat edinizdir. Allahü Teala'nın emrine itaat, Resulünün emrine itaatsiz kabul olmaz demektir. İkincisi mealen Allahü Teala'ya ve ananıza babanıza şükredinizdir. Allahü Teala'ya şükür, ana babaya şükürsüz olmaz. Üçüncüsü mealen namaz kılın ve zekatı verindir. Malı nisap miktarını geçip de zekatını vermeyenin namazı makbul olmaz demektir. İbnül Cevzi Hazretleri buyurdular ki, akıl sahiplerinin ellerine adalet terazisini veren, peygamberlerini mükafat ile müjdeleyici, azap ile korkutucu olarak gönderen ve kendilerine doğru ile eğriyi açık olarak gösteren, kitapları indiren ve kamil din olarak İslamiyeti seçen Allahü Teala'ya hamd ederim. O sebepleri yaratandır. İhlas ile onun bir olduğuna şehadet ederim. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve peygamberidir. Allahü Teala onun hidayet nuru ile küfür ve şirk karanlıklarını ortadan kaldırdı. Muhammed aleyhisselama, onun âline ve ashab-ı kirama, tabiin hazeratına, kıyamete kadar sayısız salat, selam ve hayır dualar olsun. Bilmelidir ki Allahü Teala'nın insana verdiği nimetlerin en büyüğü akıldır. Akıl onu tanımaya yarayan bir vasıtadır. Öyle bir vasıtadır ki peygamberleri tanıma ve kabul etmeye yarar. Allahü Teala'nın gönderdiği din olan İslamiyet ışık gibidir. Akıl göz misalidir. Eğer göz açık ve sağlam olursa güneşin varlığını görür. Akıl peygamberlerin sözlerini duyup mucizelerini görünce onları kabul eder ve bilemeyeceği, anlayamayacağı şeylerde de artık onlara uyar. Allahü Teala insanoğlunun atası olan Adem aleyhisselama peygamberlik verdi ve akıl nimetiyle insanları nimetlendirdi. Adem aleyhisselam vahiy ile Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenip evladına öğretti. Hak yol üzere oldular. Ne zaman ki Kabil nefsine uyup kardeşini öldürdü, nefis ve arzuları insanları parçaladı ve dalalet, sapıklık çöllerine saptırdı. Öyle oldu ki doğru itikat ve ahlakı bırakıp fırkalara ayrıldılar. Peygamberlere ve akıl sahiplerine karşı geldiler. Kendi arzu ve isteklerini bayrak yapıp putlara taptılar ve kendilerinden öncekilerin adetlerini her şeyin üstünde tuttular. İblis, şeytan kendi arzusunu onlar üzerinde gerçekleştirince onlar da ona uydular. Ancak mümin olabilenler bundan kurtulabildi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Câbiye denilen yerde insanlara bir hutbe okudu ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifini bildirdi. Hazreti Resulullah buyurdu ki: "Kim cennetin ortasında olmak isterse, cemaatte bulunsun. Muhakkak şeytan, yalnız kalan kimseyle beraberdir. İki kişi olunca, o yaklaşamaz. Arfece'nin bildirdiği hadis-i şerifte, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'nın rahmeti cemaat üzeredir. Şeytan cemaate katılmayıp muhalefet eden kimseyle beraberdir buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürüden uzak kalan koyunu kapan kurt gibi şeytan da insanın kurdudur. Parça parça olmaktan sakının, cemaat halinde olun, mescitlere koşun, buyurdu. Ebu Zer Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki kişi bir kişiden hayırlıdır. Üç kişi iki kişiden, dört kişi de üç kişiden daha hayırlıdır. Cemaate koşunuz. Muhakkak ki Allahü Teala ümmetimi hayır üzere toplar buyurdu. İbni Ömer Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni İsrail 71 fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan 70'i cehenneme gidip ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasara da 72 fırkaya ayrılmıştı. 71'i cehenneme gitmiştir. Bir zaman sonra benim ümmetimde 73 kısma ayrılır. Bunlardan 72'si cehenneme gidip yalnız bir fırkası kurtulur buyurdular. Orada bulunan ashab-ı kiram bu fırkanın kimler olduğunu sordukta cehennemden kurtulan fırka benim ve eshabımın gittiği yolda gidenlerdir, buyurdu. İbni Abbas Hazretleri, bid'atten alıkoyan, sünnete çağıran, ehli sünnetten bir kimseye bakmak ibadettir, buyurdu. Evzai Hazretleri şöyle demektedir. Sünnet-i seniyyeye uymakta sabırlı ol. Ehli sünnet olanlarla birlikte ol. Onların dediğini söyle, onların el çektiği, vazgeçtiği şeylerden vazgeç. Selef-i Salihinin yolunda bulun. Onlara genişlik olan şey, senin için de genişlik olur. Ömrünün sonuna kadar talebe yetiştiren Ahmet Siyahi Hazretleri, insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlatarak, onların dünya ve ahirette kurtulmaları için çalıştı. 1874 Hicri 1291 senesinde tahminen 95 yaşında olduğu halde aman ya Resulallah dedikten sonra vefat etti. Cenaze namazında bütün Kastamonulular hazır bulundu. Vasiyeti üzerine Çamurcuoğlu Hasan Ağa'dan intikal eden arsaya defnedildi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız, tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
4: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
6: Burada.
3: Kickboks dünya şampiyonu.
7: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
8: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımı açarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, 1885 yılı Sudan'da Mehdi ayaklanmasının yılıdır. Daha önce 1881'den itibaren İngiltere Mısır'ı ve arkasından Sudan'ı işgal etmişti. O zamana kadar Mısır'da kat'i, Sudan üzerinde de yarı resmi bir Osmanlı hakimiyeti söz konusuydu. Sudan'da İngiliz müstemlekecilerine karşı bir isyan vukua geldi. Bu isyan çok kimsenin zannettiği gibi vatansever bir isyan da sayılmaz. Yani o Mehdi ayaklanması her ne kadar İngiliz müstemlekeciliğine karşı gerçekleştirilmiş bir ayaklanma ise de çok çeşitli bakımlardan Osmanlıların da tasvip edeceği bir ayaklanma olmamıştır. Bu ayaklanmadan General Gordon adındaki bir İngiliz subayı çok şöhret olmuştur. General Gordon isyanı bastırmak üzere çarpışırken can vermiştir. Onunla beraber çarpışırken can veren İngiliz subaylarından bir tanesi Osmanlı tarihi için mühimdir. Yüzbaşı Fred Barnaby. Fred Barnaby on horseback through Asia Minor, at sırtında bir baştan bir başa Anadolu adlı bir kitabın müellifidir. Bu kitap Türkçe'ye de çevrilmiş, İngilizce olarak da basılmıştır. 1877 yılında İngiltere'de basılmıştır. Yakın zamanda Türkçe'ye de tercüme edilmiş ve basılmıştır. Kitap bulunduğu zaman itibariyle çok kıymetli bilgiler verdiği için ve yazarının da kişiliği itibariyle çok değerli bir eserdir. Barnaby bu eserinde Doğu Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar at sırtında seyahat etmiştir. Bu seyahati teferruatıyla anlatmıştır. Bu bakımdan seyahat hakkında fazla bilgimiz olmadığı devirlerde Anadolu halkının nasıl yaşadığı, burada ne olup ne bittiğini göstermesi bakımından mühim. Efendim yazar İngiliz, İngilizlerin Türklere bakış açısı belli. Fakat Fred Barnaby muhtemelen bir istihbaratçı. Senenin belli zamanlarını böyle uzak seyahatler yaparak geçiriyor. Bunu böyle anlamak mümkün, istihbaratçı olarak anlamak mümkün. Fakat İngiliz istihbaratında Türk dostu olanlardan birisi. O zamanlar İngiliz kamuoyu Türk dostu olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılmıştı. Urquhart mesela meşhur İngiliz dostlarından birisidir, Türk dostlarından birisidir. Fred Barnaby'nin de eserinden Türklere çok sempati duyduğu anlaşılıyor. Şimdi onun at sırtında bir baştan bir başa Anadolu adlı eserinden bazı pasajları sizlere aktarmak istiyoruz.

Efendim, yazar hakkında çok fazla bilgimiz yok. Portresi bir dergide basılmıştır. Yakışıklı, uzun boylu, esmer, pos bıyıklı bir subay. Kendisi atlı muhafız subaylarından, Horse Guards'tan. Bir muhafız alayında subaylık yapıyor. Soylu bir aileden geldiği anlaşılıyor. İyi bir tahsil görmüş. Fransızca, İtalyanca, Rusça biliyor. Biraz da Arapçası var. Türkçeyi az çok anlıyor. Dini bütün bir Anglikan, hiç içki içmiyor. Daha başka bir eseri de var. A Ride to Hive. Hive atlı yolculuk. Daha önce de Buhara, Hive, oralara gitmiş. Türkiye'deki seyahatinden bir yıl önce Rusya'dan geçip Orta Asya'ya gitmiş. Rusları biraz sevmiş ama Çarlık yönetiminden pek haz etmemiş. Bunda tabii Çarlık Rusyası'nın Asya'daki İngiliz menfaatlerini tehdit etmesinin de rolü büyük.

Fred Barnaby Osmanlı Devleti'nin milletler arası itibarının en düşük olduğu 1876 yılının sonbaharında kış iznini Türkiye'de geçirmeye karar verdiğini söylüyor. Şimdi efendim böyle zahmetli bir yolculuk yapması işte beni Fred Barnaby'nin bir istihbaratçı olduğu kanaatine sevk etti. O devirde Osmanlı Devleti'nin Muharrem kararnamesiyle iflasını ilan ettiği, istikraz tahvillerinin yabancı sahiplerine faiz ve ana para ödemelerini durdurduğu bir devir. Bu tabii İngiltere'de çok aleyhte bir hava meydana getirmişti. Barnaby İngiliz vatandaşlarının cebinden 1 milyon sterlini aşkın bir paranın bu yolla uçtuğunu yazıyor. Tabii bu sırada Türklerin Bulgarlara zulmettiği rivayetleri Avrupa efkarı umumiyesinde kamuoyunda çalkalanıyor. Ayrıca memleketteki Rum ve Ermenilerin de diri diri derilerinin yüzüldüğü gerek Anglikan Kilisesi mensupları gerekse Liberal Partili devlet adamları tarafından ısrarla iddia ediliyor. Böyle bir devir. Tabii daha önceki seyahatini yaptığı Rusya ise alttan alta bu Türk düşmanlığını durmadan körüklüyor. İngiliz yüzbaşısı Rusya'yı daha önce gördüğü için Rusların bu ithamlarından şüpheleniyor ve yutmuyor Rusların bu propagandalarını. Gideyim bir kendim göreyim diyor. Hakikaten olup biten nedir? Hakikaten bahsedildiği gibi bir zulüm var mı Hristiyanlara, yok mu? İşte bunu incelemek, tahkik etmek üzere, bu şayiaları yerinde tahkik etmek üzere 1876 yılının sonunda Türkiye'ye geliyor. Bu yılın sonunda değerli dinleyiciler, İstanbul'da milletler arası bir konferans tertiplenmişti. Tersane konferansı denir buna. Ve ertesi sene 1293 kanun esasisi ilan edildi. Ama bunlar bir sene içinde bir Osmanlı-Rus harbinin çıkmasına mani olamadı. Avrupalılar bu atraksiyonları kabul etmediler ki Mithat Paşa'da bu atraksiyonların sahibi. Osmanlı Devleti'ne karşı olan antipatilerini müspete döndüremediler. Şimdi Fred Barnaby 1876 yılının Kasım ayı ortalarında yanına İngiliz uşağı Redford'ı alıp yola koyuluyor. Yalnız önce Londra'daki Osmanlı sefirine bir mektup yazıyor ve bundan dolayı izin istiyor. Osmanlı sefiri kendisine normal bir pasaport gönderiyor. Ama bu pasaport mahalli memurlara gösterecek bir çeşit tavsiye mektubu olduğunu biz anlıyoruz. Barnaby Üsküdar'dan Rus sınırına kadar, yani Erzurum, Kars, Van'a kadar Kuzey Anadolu'yu atla boydan boya geziyor. İşte kitap okunduğu zaman bu notlar, Barnaby'nin enteresan tespitleri hayli dikkat çekiyor, hayli alaka uyandırıyor.

Fred Barnaby trenle Londra'daki Charing Cross istasyonundan Dover'a hareket ediyor. Oradan gemiyle kaleye geçiyor karşı tarafa. Yine trenle Paris üzerinden Marsilya'ya gidiyor. Ve gemiyle İzmir ve İstanbul'a geliyor. İzmir'den İstanbul'a giderken kaptan Odessa'ya götürdüğü 300 ton kurşun cevherini Barnaby'ye gösteriyor. Aylardır bu hattın gemileri her hafta böyle bir kargo taşıyor. Kaptan, bu kurşunun bir kısmı müminlere mermi halinde geri dönmezse şaşarım demiş. Fred Barnaby bunu da hatıralarında yazıyor. Enteresan, buna müsaade edilmesi. Halbuki İslam topraklarından düşmana kurşun, mermi, demir gibi silah yapılacak malzemelerin satışı aslında kanunen yasaktı. Ama işte o zaman bu meşrutiyet davasında olanlar bunu atlamışlar olsa gerek.

Efendim Barnaby'nin İstanbul'a ilk gelişi değil. Daha önceki gelişlerinde İngiliz otellerinden memnun kalmadığı için bu kere bir Fransız oteline yerleşiyor. Otel Lüksemburg'a. İstanbul'a indiği akşam bir Türk kafe şantanında Sultan Abdülaziz Mersiyesi dinlediğini anlatıyor. Sultan Abdülaziz öldürülmüş. Onun arkasından demek ki acıklı şiirler yazıyorlar. Levanten dostları da, yani Osmanlı ülkesinde yaşayan Fransız, İtalyan, İngiliz asıllılar. Onlara Levanten denir. Yani Doğu Akdeniz'de demek bunlara. Bunlar Barnaby'ye Sultan Aziz'in adam akıllı Rus nüfuzu altında kaldığı için öldürüldüğü dedikodularını aktarıyorlar. Efendim doğru mu bu? O zaman Sultan Abdülaziz'in son zamanlarında Nedim Paşa sadrazamdı. Nedim Paşa hakikaten muazzam Rus nüfuzu altında birisiydi. Nedimov denecek kadar. Sultan Abdülaziz'in Nedim Paşa'yı Rusların düşmanlığını bir miktar olsun azaltmak için sadrazam yaptığı anlaşılıyor. Fakat buna rağmen Rusların düşmanlığına mani olamamış. Vaka Sultan Aziz tahttan indirildikten ve Nedim Paşa sadaretten düştükten sonra az bir zaman sonra Osmanlı-Rus Savaşı'nın çıkması da Sultan Abdülaziz'in doğru yaptığını, haklı olduğunu gösteriyor. Dönelim Barnaby'ye. İşte Sultan Aziz'in böyle Rus nüfuzu altında kaldığı için öldürüldüğünü söyleyenler Barnaby'ye İstanbul'da gereğinden çok hürriyet olduğunu ve Rus sefiri General Ignatiev hususi olarak ayarlamazsa bir Hristiyan kıyımı olma ihtimalinin hiç bulunmadığını söylemişler. İstanbul'a bir İngiliz işgal ordusu gelmesinin Türk olsun Hristiyan olsun bütün sınıfları çok sevindireceğini, çünkü böylelikle kağıt paradan başka bir şey olmayan ülkeye biraz altın geleceğini de anlatmışlar. Ne Londra'da sizin onca övündüğünüz iyi idare sisteminizden ötürü ne de başıbozuklar tarafından kesilme korkusundan, sadece memleketin çökük ekonomisinden bir nebze olsun, millet nefes almak için bunu ister. O ekonomik durumu da anlatalım değerli dinleyiciler. Kırım Harbi sebebiyle Osmanlı Devleti, Kırım Harbi'ni biliyorsunuz o zamanlar Osmanlı Devleti'nin başında olan ve aşırı İngiliz hayranlığıyla tanınan Mustafa Reşit Paşa milletin başını açmıştır. Yerini sağlamlaştırmak için. Bu harpte 1854 tarihli bu harpte 54-55-56'ya kadar sarkan bu harpte İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar bizim müttefikimizdi. Türkiye'ye geldi bunların orduları. Türkler bunların bütün masraflarını karşıladılar kendi ordularıyla beraber. Ruslar yenildi. Bunun karşılığında hiçbir şey elde edilemedi. Çünkü Osmanlı Devleti'nin bu harbe sokulması Rusya'yı zayıflatmak ve İngilizlerin Hindistan hakimiyetini kurmak için Türkleri zayıflatmaktan başka bir maksat taşımıyordu. Bu harbi yapabilmek için Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa borç almak zorunda kaldı. Bu borç derhal eridi gitti. Masraflar çok. Rantabul da kullanılamadı. Bu borcu başka borçlar takip etti ve 1876 yılına gelindiğinde 22 yıl içinde Osmanlı Devleti 20 yıl içinde bu borçları ödeyemez duruma geldi. Ve Nedim Paşa'nın zamanında ilan edilen Muharrem kararnamesiyle Osmanlı Devleti bir moratorium yayınladı. Bu işte bu moratorium hem Osmanlı Devleti'nin itibarını beş paralık etti hem de Avrupalıların çok büyük maddi zarara uğramasına sebebiyet verdi. İşte bundan dolayı Avrupa'da Türk düşmanlığı arttı. Bu hadise memleketi 93 Harbi'ne götürdü. Osmanlı-Rus Harbi'nde Osmanlı Devleti tarihinde görmediği bir mağlubiyet alarak yine tarihinde görmediği bir felakete uğradı ki bu Moğolların işgalinden sonra Müslüman Türklerin yaşadığı en büyük belaydı. Bu hadiseden sonra yani 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonraki buna halk 93 Harbi'de